0: birbirimizi ve birbirimizi yükselten şeyler bunlar. Bunu şakayla karışık yapıyoruz ve çok keyif alıyorum onunla birlikte oynamaktan. Takımda da en önemli oyunculardan bir tanesi, çok kritik bir yeri var ve Brezilya milli takımına çağrıldığı zaman da çok mutlu olmuştum ve umarım Dünya Kupası'nda da Brezilya'nın formasını giyecek ve kendi ülkesini temsil edecektir. Çünkü o seviyenin oyuncusu. Hem kendi kariyeri için hem Galatasaray için de çok önemli bir adım olur böyle bir şeyin olması. Ve onu çok seviyorum. Gerçekten inanılmaz bir insan kendisi.
1: Burak Bey demiş ki, aslında bahsetti Galatasaray formasını giymek nasıl bir his, onu söylemişti. O da şöyle bir yorumda bulunmuş. Biz her giydiğinde gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Osi diye de bize mesajını göndermiş.
0: Mr. Burak has written a comment as well. You already said that you're proud of wearing Galatasaray jersey, but we are also proud as well every time you wear our jersey, he says.
2: It's beautiful, it's beautiful. Thank you very much, thank you.
0: Çok güzel, çok güzel, çok teşekkürler.
1: Ben konuyu da sormak istiyorum. Alçıda çıkmış, şu an nasıl durum?
0: The cask is off. I would like to ask about your arm as well. Is it okay? They are also curious.
2: Yeah. Now it's okay. I have to use the opportunity to say a very big thank you to Dr. Yena and his to the medical staff at the hospital where I did the. Is it Acibadem? How you pronounce it? The hospital.
0: Acibadem.
2: Acibadem. Yeah. Acibadem. Big shout out to them for their constant care while I was undergoing the surgery. And also to Yenai, did an amazing job. To the physio, everyone, Samet, Seda, I love them. I think they did an amazing job for me to be back on time to try to help the team. So also this league that we won, attribute some of the success also to this guys, the physiotherapists, all of them, the doctors. Because it's actually not easy, and they did an amazing job on me, and I'm really appreciate.
0: Şimdi iyi, çok teşekkürler. Yani Doktor Yener'e teşekkür etmek istiyorum. Sağlık ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Acıbadem'de orada operasyon geçirmiştim. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Doktor Yener olsun, fizyo, herkes gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Çok mücadele ettiler benimle birlikte. Samet olsun. Takım için ne kadar önemli olduklarını gördük. Ve şampiyonlukta da payları var mutlaka ki. Onlar da bu şampiyonluğu getiren insanlardan oldu. Çünkü hemen takımın ihtiyacı olan da geri dönmem için ellerinden geleni yaptılar.
1: Evet, buradan sağlık ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten muazzam bir iş çıkarıyorlar. Başta Yener Hoca olmak üzere. Şunu da soracağım. Taraftarla ilişkisi muhteşem. Ultra Aslan'ın kendisi için çok özel bir koreografi hazırlamıştı. Onunla ilgili ne söylemek ister?
0: Your relationship with the fans is amazing, extraordinary. And the Ultra Aslan had prepared the choreography in the stadium for you especially. Would you like to say a couple of words about that?
2: I mean, that was actually unexpected, to be honest with you. Nobody told me anything. I never heard anything or see anything online as such, was going to happen. And then, when I was coming out and I saw this the banner of my mom and myself when I was young, and then I had my daughter on my hand, and the me now, it's very emotional considering the fact that I didn't get time to spend with my mother before she passed on, and every time I, not just because of the choreography, and every time I see also. Even our pictures on my phone and everything like that, I always have this sort of tears in my eyes, which it saddens me that she struggled for everything for myself and my siblings, and then she died and didn't enjoy what she was supposed to enjoy now. But at the same time, it's beautiful to see what Gala fans did with the memory of my mom. And yet again, I said again that they are one of the most compassionate fans around the world, or in world football in general. And I take this medium to say a very big thank you to those people, the ultra, the person that did the mural, absolutely everyone involved that making that actually possible. I truly appreciate the effort that they put in this in organizing something.

0: is something amazing, because I think what they did is unbelievable, and it's gonna stay in my heart for the rest of my life till I die. And I want to say again, and every time I have the opportunity, I will say a very big thank you to them. And as long as I remain in this club, and as long as I put on the jersey of Galatasaray, I will always fight for the badge. I will always fight for these fans, for these guys, because they truly deserve it. And I feel the same way, you know, that my teammate also will say the same, because this club is actually a club full of love, compassion, which is very good, and which is very rare for a lot of players to experience in the entirety of their, you know, of their career. And I'm privileged that among the few among them that could experience, you know, something like this, coming from a place of heart. And I think, you know, I think God has blessed me with so many things, and He has blessed me also to be in a club that is as massive as Galatasaray.
1: It was a bit long.
2: Beklenmedikti. Kimse söylememişti bana öncesinde. İnternette falan da görmedim. Girince sahaya, orada annemi, kendi küçük halimi, ondan sonra kızımı görünce tabii çok duygulandım. Annemle çünkü vaktim olmamıştı. Çok erken vefat etti. Gözlerim doldu tabii. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti zamanında. Ama daha sonra o mücadelesinin meyvelerinin keyfine varamadı, çıkaramadı. Ve Galatasaray taraftarı gerçekten bana inanılmaz bir anı verdi orada. Yani çok duygusal bir taraftar her şeyden önce. Ve bu en duygusal anınızı bu şekilde sizi motive etmek için gerçekten bir anı olarak size vermesi. Ultra Aslan'a çok çok çok teşekkür ediyorum. Sadece Ultra Aslan'a da değil, o koreografide emeği geçen, ona efor harcamış herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için inanılmaz bir andı o. Ve hayat boyu da hatırlayacağım bir anı oldu. Her fırsatta da taraftarımıza teşekkür edeceğim ve kalbimden gelen teşekkürlerimi ileteceğim. Formayı da her giydiğimde bu kulüp için mücadele edeceğim, bu takım için mücadele edeceğim. Çünkü başkasını yapmam düşünülemez bile. Hak ettikleri şey bu. Sevgiyle inşa edilen bir kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz burada. Az sayıda oyuncunun bunu deneyimleyebildiğini düşünüyorum ve Tanrı gerçekten beni kutsamış Galatasaray'la.
1: O zaman taraftarlarımızın birkaç yorumunu da aktarayım. Yavaş yavaş da röportajın sonuna geleceğiz. Ersin Bey demiş ki sadece bir forvet değil, rakip savunmaların korkudur rüyası. Gol atması bile yaptıklarını görüyoruz. Gol atmasa bile yaptıklarını görüyoruz. Onun gol atması önemli değil. Takım için oynaması ve kaptığı toplar enerji inanılmaz. Torunlarımıza bile anlatacağız demiş Ersin Bey. Bunu iletim taraftarımızın mesajı.
2: Mr. Ersin has said that you are the nightmare of the opponent center backs, the defenders, and you're not just a striker. You can score goals, or maybe you don't score goals, but you will recover the ball, and you're an amazing player by any means.
1: Bir yorumda söyleyeceğim. Bir taraftarımız demiş ki, annem 53 yaşında, senin çok büyük hayranın, seni çok seviyoruz, o hep bizimle kal demiş.
2: Another fan says, my mother is 53 years old and she is your biggest fan and she wants you to stay with us forever and ever.
1: Bunları okumam gerekiyor çünkü bir tane daha okuyacağım. Çünkü çok özel mesajlar gerçekten. Emin Bey de demiş ki, Osimhen sen bambaşka bir karaktersin. Oyunculuğun, insani karakterin, aidet duygun. Seni çok ama çok seviyoruz. Senin canın yanınca bizimki daha çok yanıyor. Sen bize Allah'tan gelen bir lütufsun. Seni çok ama çok seviyoruz demiş.
2: You're very special and this... Comments are very special as well, so I have to talk of these. With your character as a player, with your feeling of belonging, you're definitely a God-given blessing for us, and we love you that much.
0: Thank you very much.
1: Bunları okudum. Artık sadece birer cümleyle birkaç sorum var. Çok da fazla yormak istemiyorum. Öyle sorarak başlayacağım, devam edeceğim. Son dakika penaltı olsa kullanır mı?
2: Just one phrase questions, okay? We are making you tired a bit. If it was last minute penalty, would you take it?
0: Of course, I definitely.
2: Tabii.
1: Kesinlikle. Türk yemeklerinden birini önerse bize neyi önerir?
2: Which Turkish food would you recommend us?
0: Oh, I actually don't know the name, but it's a wrap. What's... Again, what's the name? What's the name of that rap?
2: Dürüm.
1: Dürüm.
2: Hangi dürüm?
0: Dürüm.
1: Dürüm.
0: Yeah, yeah, this. I love the rap a lot.
1: Dürüm. But Adana dürüm mesela.
0: To be honest with you.
2: But which one?
0: There are different types.
2: Yeah, yeah.
1: Adana dürüm, Urfa dürüm.
0: Absolutely.
2: Chicken dürüm.
0: No, beef. There's beef.
2: There is beef, but there is with, you know, a bit hot, spicy. And
0: yes, or the beef one.
2: Yeah?
0: But to, apart from this, I think this country has one of the best food in the world. Yeah, to be honest with you, yeah.
2: Dün dünya üzerinde
1: kebaba çıkıyor aslında. Evet.
2: Kırmızı
1: evet.
2: Et ve dünyanın en iyi mutfaklarından bir tanesine sahip bu ülke.
1: Doğru, yeah. Aynen. Galatasaray taraftarını tek bir cümle ile anlatırsa.
2: If you could explain the whole of Galatasaray fans with one sentence, what would it be?
0: Sensational.
2: Sensational.
0: Should I continue? Exceptional.
2: Devam edeyim.
1: Yeah.
0: Loving.
2: Sevecen.
0: Compassionate. And hardcore.
2: Hardcore.
0: You know hardcore. Like hardcore.
1: Yani aslında genç bir oyuncu ama hala bizim için. Böyle 18 yaşında ya da daha küçük bir futbolcuya tavsiye verse ne söylerdi? Tek bir tavsiye.
2: If you could give a recommendation for a player of 18 years old, what would it be?
0: My advice to an 18 years old. I mean,
2: football player.
0: A football player. Trust in God, have confidence, believe in your ability, and it's crazy to say, but many people don't want to hear it, but you're gonna fail at one point in your career. It happens to me 2 times, and then when this happens, you know, say your prayer, whichever religion you are, Muslim, Christian. Say your prayer, go out there, continue to work hard, believe in yourself again, restart again. And I think because these are the principles that actually work for me. And then again, never give up. Never give up because the victory is also at the end. So for me, these are my principles that actually work for me. And yeah, I hope any 18 years old or younger or older is listening to me or is seeing me, yeah. I think these are the principles that work for me, and inshallah, this is going to work for you if you put it in practice also.
2: Tanrı'ya güven, yeteneklerine güven ve kendine güven derdim. Çünkü başarısız olacaksın. Çoğu insan bunu duymak istemez ama başarısız olacaksın. Bu benim başıma 2 kere geldi. Bundan kaçınamıyorsun. Fakat başarısız olduktan sonra çalışmaya devam etmek lazım. Tekrardan kalkıp hangi dini inanca sahip olursanız olun, Müslüman olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz, duanızı edin, çalışmaya devam edin ve bu prensiplere bağlı kalarak hareket edin. Çalıştığınız zaman eninde sonunda pes etmezseniz, eğer ki ben pes etmem, eninde sonunda kazanacaksınız. Bu 18 yaşında biri için olabilir, daha genç veya daha yaşlı biri için de olabilir. Ya benim izlediğim yol bu oldu ve benim işime yarayan da bu oldu.
1: Peki stadımız Rams Park.
2: Our stadium, Rams Park. What would
1: one
2: you say?
1: Okay, 2, 3.
0: Hell.
2: Jannah.
0: I mean, for the, you know, I wouldn't want to play against, you know, against Galatasaray in Rams Park. Because even as a player, you know, the unstoppable noise and an atmosphere is unbelievable. You know, I get to see most of the time on social media with like big accounts also like from the US, you know, talking about the stadium, and most of the time when I haven't came here, I think you guys played one in the Champions League, and then there is this banner that say welcome to hell. So I was watching from like on my TV, and I'm like, what is it going to be like if someone is like inside the stadium and witnessing something like that? And then when I came here and see that truly, when they put out there like welcome to hell, it's actually hell. But I mean, for the opponent is a hell, but for us it's like it's a heaven, you know, because it's beautiful when you hear the sound of these fans 90 minutes on their feet cheering us up. It's beautiful, and I think I think Rams Park is one of the most iconic. When I mean iconic, I'm actually not trying to mince my words, and I mean one of the most iconic stadium in world football. And I think in terms of atmosphere, to be honest with you, there is no stadium that comes close to this.

0: Galatasaray'a karşı Rams Park'ta bir oyuncu olarak oynamak nasıl olur diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ben atmosferin inanılmaz olduğunu televizyonda izlemiştim çünkü gelmeden önce. Ve çok büyük bir hesapta vardı Instagram'da. Orada da görmüştüm. Orada Welcome to Hell yazıyor şeyde, pankartta. Ve ben oraya gitsem acaba nasıl hissederdim diye düşünmüştüm. Ve ilk geldiğimde gerçekten de cehennem gibi olduğunu gördüm. Tabi bu rakip için cehennem ama bizim içinse cennet gibi oluyor. 90 dakika ayakta, taraftar sizi destekliyor. Bence gerçekten hani bunu küçük bir kelime olarak düşünmeyin. İkonik statlardan bir tanesi. Yani atmosfer olarak dünya üzerindeki en ikonik statlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yakından bile geçmiyor diğer herhangi bir atmosfer.
1: Şampiyonluk kutlamasında mikrofonumuzu aldı ve adanmış hayatları söyledi. Onu denedi. Peki en sevdiği tezahüratı sorsam?
0: You know, we have the chance and you try to sing the... You took the microphone from them and you try to sing Adanmış Hayatlar.
2: It's called the Adanmış Hayatlar. The one we sang in the dressing room of the opponent?
0: Yes.
2: Ah, yeah, that song is so nice. I like it. I like it a lot. And it brings... When one player start the song, in like 2 seconds, it's like very contagious, you know, these things. Everyone start to sing it. I mean, Gala has so many songs, but this one is actually my favorite. And someone like Mario, Lemina also. I mean, I like this song. It's amazing.
0: Evet, bir şey de orada denemiştim ve biri aslında biz soyunma odasında, rakip soyunma odasında da bunu çalmıştık. Biri onu söylemeye başlayınca bulaşıcı, ikinci kişi de söylemeye başlıyor. Benim favorim şahsen o, aynı zamanda Mario Lemina'nın da favorisi o.
1: O zaman bir iki tane kaldı. Bu sene FIFA Ranking'deki puanını sorayım, kaç bekliyor şeyini, ratingini? 87'di galiba bu sene, seneye ne bekliyor daha yüksek?
0: Yeah, which FIFA rating do you expect for the coming year? It was 87, I think.
2: I think now should be like 90. Yeah, 90.
0: 90 olmalı değil mi?
2: I don't know yet.
1: Daha da yüksek hatta.
0: Even higher.
2: One person will never agree with me, Gabi. He will not agree with me. Sarah will not agree with me, but yeah, I mean 90.
0: Gabi Sara kabul etmez bunu muhtemelen. Benle aynı fikirde olmaz ama yani umarım 90 olacak.
1: Peki bize söyleyebileceği Türkçe kelime var mı?
0: Any Turkish words that you can say to us?
2: Teşekkürler.
1: Only.
2: Merhaba. Mm-hmm. The ones that I know is bad words. I don't want to say it.
0: Kötü kelimeleri söylemek istemiyorum.
1: Yok, zaten günü geçirmek için yeterli. Merhaba.
2: Günaydın. These
0: are enough for daily, you know.
2: Yeah, this is enough for the daily life.
0: Günlük hayatta yeterli.
1: Evet, aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Osimhen'e, Victor'a. Tabii, Kurumsal İlişkin Direktörümüz Murat Bereket'e teşekkür ediyorum. Onun başkanlığında Kemerburgaz'da Egehan Şengül şu anda arkamda gözükmüyor ama o bize çok büyük destek verdi. Coşkun Gülbağar, medya ekibi, Utku Yurt Bey, sana çok teşekkür ediyorum gerçekten bize verdiğin destek için. Evet. Son olarak kamera orada, bir şey söylemek isterse.
2: Hey, you have to give a prop to Utku also. It's not easy, man.
0: Thank you. Son. Bizi seni söylediğim tekrar etti aslında.
2: Evet.
0: Is there anything that you want to say to the fans, the last thing?
2: Thank you so much, Gala fan. Through this season, you've been with us through it all, the good, the bad time. We had a great time in the Champions League. And above all, we became champion again. For you guys, for me, twice in a row. For you guys, 4 times in a row, 20 season total. I think next season, of course, inshallah, we will give everything. With you guys behind us, we know that we can go further and also even in Champions League. And thank you for your support. We appreciate it. See you on Friday. Let's celebrate our trophy and enjoy. Thank you.
0: Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı. Bütün sene iyi günde, kötü günde hep yanımızdaydınız. Ve Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde burada şampiyon da olduk. 4'te 4'ü kazandık sizlerle birlikte. Önümüzdeki sezonda inşallah sizinle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileri gideceğiz. Çok teşekkürler ve Cuma günü görüşürüz. Hadi beraber kutlayalım şampiyonluğu.
1: Biz hazırız. Teşekkür ediyorum.
2: Thank you.
1: Sevgili seyirciler, Victor Osimhen'le birlikteydik. Hırsı, gücü, enerjisi, işte enerjisi o kadar yüksek ki.
0: Son maç enerjisi.
1: Kapatırken o yayından çıkıyor sevgili seyirciler. Müthiş hırsıyla, gücüyle, kuvvetiyle Galatasaray'ımızın en önemli golcüsüydü bizim.

Ona teşekkür ediyoruz. Utku, sana bir kez daha teşekkür ediyorum verdiğin destek için. Güzel bir röportajdı. Umut ediyorum sizler de keyif almışsınızdır. Yeni röportajlarda görüşeceğiz efendim.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elon Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maçı yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın.
2: büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi, Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil, yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda anneler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Evet, sakatlık vardı. Hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle. Bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü

0: Yerli yabancı dengen var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafında. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam mı? Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun et olmayacak ama forma verildi anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdi. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı. Öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe, yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı, Jesus'la da şampiyon olamadı. Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa, İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç, iyi bir yönetim.

yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın

anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki, hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki, nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Ya bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca bunu çarpın yani. Tamam? Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz. Savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'u ile geliyorlar demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum. Tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho'lu olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgileri aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen.

0: izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar, ardından yine soğuk, ardından yine tipi, yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür, yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep o kuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim hükümsüzlükle. Arkasında bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi geçmişteki sözlerinden dolayı. Buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez, söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece, gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk Günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada. Yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini. Şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında, yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi, yani İnsan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim, oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico'yla Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda. Elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında bugün özelinde Süper Lig'i konuşacağız. Süper Lig'in şöyle geniş bir özetini geçeceğiz. Dört büyüklerden başlayacağız. Alt sıralara doğru Avrupa macerasına, kupanın etkilediği Avrupa macerasına, onun yanında orta sıralarda bitiren, bu yılda böyle geçti diyen, haftalar önceden bu yılda böyle geçti kısmını ilan eden takımlar, onun yanında düşme kalma mücadelesi verip düşen kalan takımlar. Tüm hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bayram özel yayınımız diyelim esasında hatta buna. Zira bayramımız boyunca şimdiden de böyle hepsini tek tek duyabileceğinizi, bayramın sonuna kadar tek tek bu konuşmaları, bu sohbeti dinleyebileceğinizi ara ara zaman zaman aktarmış olalım. Erkan Tiryaki ile özel yayınımızdayız ve ben Berk Sayar. Paranteze giriş yaptık. 0212 273 10'dan sizler katkılarınızı lütfen iletin. Bizlerle buluşturun. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Belki iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce şöyle bir dört büyükleri konuşarak başlamak gerekir herhalde. Söz konusu Süper Lig'se.
1: Yani tabii öyle oldu. Yani zaten sezonu ilk dörtte bitirdiler.
0: Evet, Galatasaray'la şampiyonla başladım. Neyi doğru yaptı? Neden zaman zaman eleştirildi? Neyi düzeltmesi gerekiyor? Galatasaray'da aynı zamanda ismi geçen oyuncular, gitmesi konusunda adı geçen oyuncular aynı şekilde. Gelmesiyle gitmesiyle heyecanlandıran oyuncular. Bunlar için neler söylersin?
1: Sezon genelinde diyorsun.
0: Tabii. Hem sezonun sonuna bakıyorum, transfer kısmına bakıyorum, hem de sezonun genelini konuştuğumda. Galatasaray neyi doğru yaptı, neyi yanlış yaptı deyip oraya geçelim istersen.
1: Yani bütün takımlar için daha fazla yanlış vardı. Doğruları daha fazla yapan takım zaten sezonu kupayla tamamlayan Trabzonspor'du. Onların da sezonun sonuna doğru yanlışları oldu ama hiç kimse onları yargılayamaz bu kadar son dönemeçteki hatalarından dolayı. Çünkü o son dönemece gelmek bile bir başarıydı Trabzonspor için ki sezonu kupayla tamamladılar. Diğer taraftan sezon genel olarak bütün takımlar için A'dan Z'ye, yani ilk sıradan 18. sıraya kadar birçok takım için, ya da öyle söyleyeyim 15-16 takım için, küme düşenler de dahil buna, yanlışlarla dolu bir sezondu. Yani doğruların az yapıldığı, tabii ki 34 haftalık çok büyük bir maraton, uzun bir maraton. Bunun içinde bazı takımlarımızın Avrupa Kupası, bazı takımlarımızın Türkiye Kupası serüveni çok uzun sürdü. O yüzden sadece 34 hafta olarak da bakmamak lazım. Arada milli maçlar, Dünya Kupası serüveni, o stresi yaşayan futbolcular vesaire vardı. Her hafta aynı istikrarla, aynı düzenle oynayamazsınız ama daha fazla hataların ön plana çıktı. Daha az hata yapanın kümede kaldığı, Avrupa'ya gitti ve şampiyon olduğu bir sezondu ama hataların daha fazla ön planda olduğu bir sezondu bence.
0: Tabii Galatasaray'da geçtiğimiz 4 yılı göz önünde bulundurduğunda, ya da işte geçtiğimiz diyorum ki bittilik bu sezon özelinde de, bundan önceki 3 yılı göz önünde bulundurduğunda, dediğin gibi hataya en yakın, ya da hata yapmaya, şampiyonluğu vermeye en yakın sezon olarak değerlendirebiliriz. Tabii bunu böyle değerlendiriyorken Galatasaray'a ilişkin biraz da detaylandırmak isterim ki gelecek yıl nerelere takviye yapılmalı sence? Ki bu işin sencesi değil belki, burada bir kamuoyu oluşmuş gibi görüyorum. Galatasaray'da şu noktaya şu gelmeli, ya da işte şu noktaya transfer yapılmalı, şurada şununla devam edilmeli gibi şeylerde kamuoyunun biraz birleştiğini görüyorum. Ne dersin?
1: Şimdi belli bir başarıdan sonra doymuşluk olur. Her takımda olur. Bu doymuşluktan dolayı da bir değişiklik olur. Bunu Galatasaray 96-2000'de yaşadı. 2001'de çok fazla bir değişikliğe gitmedi. İşte sadece teknik direktör değişikliği vardı. Fatih Terim yerine Lucescu gelmişti. Ama futbolcuların birçoğu zaten kalmıştı. İşte Emre'si, Okan'ı, diğer futbolcuları, Hacı'sı vardı. Ama 2001'de işte bir Ankara Gücü Fenerbahçe yenilgisiyle son haftalarda şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. O doymuşluk diyebilirdik ama şimdi Galatasaray'da evet, özellikle Dünya Kupası'ndan sonra bakalım Barış Alper'i tutabilecek mi Galatasaray, işte yine Abdülkerim'i tutabilecek mi, belki Uğurcan'a çok büyük teklifler gelecek Dünya Kupası'ndan sonra, bunları bilmiyoruz. Dünya Kupası'nın bitmesinde beklemeliyiz açıkçası. Doymuşluk var mı? Bazı futbolcular üzerinde olabilir. Örneğin Lucas Torreira gibi. Ve işte aslında 4 yıl üst üste şampiyon olan herhalde bir Icardi var. Ki 2 zaten onunla yolları ayrıldı. Abdülkerim var, Barış Alper var. Başka var mı? Torreira var bir de herhalde. Yani çok fazla aslında baktığın zaman Galatasaray kadrosu 4 yıl üst üste oynadı. Her sezonun kahramanı farklıydı. İşte ilk 2 sezon Icardi'ydi. Mertens'ti, Oliveira vardı. Özellikle ilk sezon şampiyonluğunda çok katkısı vardı. Son 2 senede Osimhen var. Tabii Dünya Kupası'ndan sonra özellikle transfer sürecinin daha fazla şekilleneceğini ki Galatasaray'ın acelesi de yok. Şöyle acelesi yok. Yani ilk resmi maçını ligde oynayacak. Avrupa'da Eylül'de maçını oynayacak direkt Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katıldığı için. Diğer takımlar gibi örneğin Fenerbahçe 21-22 Haziran'da sezonu açacak. Eğer kupayı Konyaspor alsaydı Beşiktaş 2 hafta sonra sezonu açacaktı. Birçok takım sezonu erken açacakken Galatasaray Temmuz'un ortasına doğru sezonu açacak. Yani milli futbolcular Dünya Kupası'ndan dönmüş olacak. Dünya Kupası'ndan sonra transferi ön planda olan isimler daha fazla belli olmuş olacak. Ve oturmuş bir yönetim düzeni, oturmuş bir teknik direktör düzeni.
0: Bu arada
1: düzeni
0: benim bildiğim Beşiktaş'ın işi değişmiyordu yine öyle olsa dahi.
1: Yani Konferans Ligi'nde herhalde başlasa daha da fazla.
0: Hayır, 23 Temmuz diye biliyorum her ikisinde. Avrupa Ligi eleme oynasaydı eğer oynayacak, düzeltiyorum. Beşiktaş şu anda Trabzon'un kupayı almasıyla Avrupa Ligi ikinci eleme turu oynayacak. Evet, 23 Temmuz'da ama gördüğüm kadarıyla benim eğer önümdeki tabloda yanlışlık yoksa.
1: Konferansta da aynısını oynayacak. Evet, o zaman Trabzonspor'un biraz değişti. Ya da Başakşehir. Yani şöyle ki yani sezonu çok erken açacak rakipleri. Yani Fenerbahçe zaten fazla ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nden ikinci ön elemeden başlıyor diye biliyorum. 3 ön eleme geçmesi lazım. Başkan belirsizliği, teknik direktör belirsizliği, kadro belirsizliği var. Beşiktaş sıfırdan bir yapılanmayla girecek. Çok net bir şekilde.
0: Peki yani, biz Galatasaray'dan koptuk an itibariyle. Fenerbahçe'ye devam edelim.
1: Galatasaray'a şöyle geliyorum Galatasaray'a. Ya bu takımların yanında Galatasaray'ın sıfırdan başlayacağı tek Galatasaray'ın işte çok önemli teklifler gelirse işte Barış Alper'e 40 milyon euro teklif geldi. Geldi Uğurcan'a 50 milyon teklif geldi. İşte Real Madrid geldi, Osimhen istedi 100 milyon euro teklif yaptı. Zaten orada da ciddi bir maddi gücü olacak Galatasaray'ın. Yerlerini doldurmak için onların bir telaşı olur. Eğer böyle teklifler gelirse onun dışında diğer rakiplerine baktığın zaman diğer rakipleri telaş içindeyken Galatasaray yine sezona 1-0 yani bugün itibariyle işte bugün ne 24 Mayıs 24 Mayıs itibariyle 2026-2027 sezonuna Galatasaray yine 1-0 önde başlıyor.
0: Peki. Erkan Tiyaki ile yayınımız devam ediyor ve Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Fenerbahçe nerede hata yaptı diye sorduğumda Erkan Tiyaki neler söylersin?
1: Kendi kendine şimdi ilk yılda kaybettiği şampiyonlukta hep ikinci oldu zaten Galatasaray'ın şampiyonluklarında Fenerbahçe. İşte ilk 3 yıla oranla hep rakibini takip eden bir Fenerbahçe vardı. Bu sezonda tamam puansal olarak rakibini takip ediyor ama çok fazla fırsat geçti Fenerbahçe'nin eline. Özellikle son dakikada yediği goller işte hemen akla gelen Kasımpaşa, Rize, Antalya maçında 90'da direkten dönen top veya Karagümrük maçındaki işte o kadar büyük bir fırsat gelmişken Karagümrük maçında kötü oynanan futbol, küme düşme hattına kaybedilen çok fazla puanlar. Ne olursa olsun rakibinle yine bir şampiyonluk maçına çıkıyorsun. Hiç varlık gösteremeden penaltı kaçırdığın bir maç. Penaltı yazsan senaryo belki farklı olurdu. Ya Fenerbahçe'nin eline işte 9, 10, 11 ne kadar dersen o kadar çok fırsat geçti ki. Ne işte hakem diyebilirsin, ne başka bir şey diyebilirsin, ne... tabii ki bunun içindeki en önemli şey ara transferdeki transfer politikasının yanlışlığı. Ama şimdi diğer taraftan da işte Ederson orada boşa çıkmasa, 10 kişilik Kasımpaşa'dan gol yemesen, Talisca penaltıyı gole çevirse Galatasaray maçında hiç kimse santraforu konuşmayacaktı. Yani aslında sağ içinde kaybetti Fenerbahçe. Net bir şekilde son dakika yediği goller, eline geçen fırsatları değerlendirememek. Ondan sonra sırayla sayabiliriz. İşte yönetimin işte iki santraforu göndermesi yerine santrafor alamaması, transfer politikasının yanlışlığı. İşte
0: bir de bunu yapan yönetim mesela Erkan Tiryaki, bunu yapan yönetim mesela sezon sonunda bir kupa da alması halinde en çok kupa kazanan yönetim olacaktı. O da ilginç.
1: Ya zaten şimdi baktığın zaman son 12 yılda 2 tane kupa var zaten. Çok şey değil. Sen ben yönetsek de Fenerbahçe zaten her zaman doğal şampiyonluk adayı, doğal Türkiye kupası adayı.
0: Final 4'da da bir kültür olmuştu mesela.
1: 5 yılda yani.
2: Yani zaten orada Euroleague'de takım kazanıyor. Kadınlar da zaten son 4 yılda hep ikinci oluyordun. Hep son dakika şampiyonluğu kaybediyordun. Şampiyon oldun. Kadın basketbolda zaten kupan banko. Yani sen benim de yönetsek zaten bu kadar kupa gelecekti. Bu futbolda gelmedi sürece bu şey yani yok kürek takımı şampiyon olmuş, yok şu olmuş, yok bu olmuş. Bunun camia karşısındaki çok büyük bir şey yok. Tabii ki çok önemli. Basketboldaki, Euroleague'deki ben eminim ki ya bende de başta olmak üzere birçok taraftar Cuma günü Olympiakos'a kaybedilen maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. En az futbol takımı kadar. Bu başka bir konu. Ama Fenerbahçe bu yıl eline geçen fırsatları o kadar çok net harcadı ki, o kadar çok net fırsat tepti ki, onlardan belki birkaçını değerlendirerek psikolojik üstünlüğü, ki bir tanesi herhalde Samsunspor maçıydı. Ya bu kadar fırsatı ele geçip tek değerlendirdi Samsunspor maçıydı. Orada da psikolojik üstünlüğü acaba alıyor mu dedik. 2-1 gerideydi 90. dakikada, 88. dakikada. Orada 2 gol attıktan sonra 3-2 kazandı. Evet, Fenerbahçe herhalde psikolojik üstünlüğü bu sefer alacak. Tak üzerine Kasımpaşa maçı denk geldi. Rize maçı denk geldi. Yani onun bir devamlılığını sağlayamadı. Rakibin bu kadar tökezlerken, bu kadar fazla maç kaybederken, son yıllarda hiç kaybetmediği kadar puan kaybederken, senin sağ içinde buna bir reaksiyon vermen lazımdı. Bu reaksiyonu Fenerbahçe psikolojik olarak da futbol olarak da çok fazla veremedi. Özellikle Galatasaray derbisinin kazanılmasıyla ara dönemde, yani Ocak ayında şeyde Tedesco ile büyük bir moral motivasyon, psikolojik üstünlük motivasyonu sağlamışken takım, işte iki santraforunu gönderip onun yerine alamamak, bunların hepsi etken ama ikinci, üçüncü, dördüncü sırada gelir. Birinci etken tabii ki saha içinde. Sen 90. dakikada Ederson boşa çıkarsa, 10 kişi kalmış Kasımpaşa'ya karşı kapanıp gol yersen, son maçta bile Eyüp Spor karşısında savunmana top çarpıp golü yersen, Antalya Spor maçında 30 santimetreden golü atamazsan, penaltıyı kaçırırsan Galatasaray derbisinde, bunların hepsini yan yana dizdiğimiz zaman Fenerbahçe saha içinde kaybetti demektir şampiyonlar.
0: Kaldı ki penaltıyı kaçırdığın maçta sonradan 3-0 geriye düşüyorsun. Yani maçın tam da durum noktası. 1-0 başlasa
2: o maçın, o maçın senaryosu 1-0 başlasa başka bir şey konuşuyorduk. Kesinlikle. Belki büyük stres Galatasaray'a şey yapacaktı. Öyle veya böyle Galatasaray Antalya'ya kaybetseydi son Kasımpaşa maçı, belki daha yani kazanırdı büyük bir ihtimalle. Bu sefer kaybetmezdi ama daha farklı şeyler konuşabilirdik. Diğer taraftan Galatasaray bir şekilde eline geçen fırsatı değerlendirdi. Hata yapmadı ve şampiyon oldu. Yani 4 yıl üst üste şampiyon olmak, yok sağ dışıydı şuydu buydu. Yani bu yıl Fenerbahçe'nin hatta ligi işte kaç puan farklı kaybetti Beşiktaş? 20 puan farklı kaybetmiştir herhalde. Hatta ve hatta Beşiktaş'ın bile 17. Eline çok fazla, yani Beşiktaş'ın bile eline çok fazla fırsat geldi ama değerlendiremediler.
0: Şimdi Fenerbahçe için de şunu konuşabiliriz belki Erkan Tiryaki. Şimdi Galatasaray'da şunu konuştuğumuz için şunu konuşabiliriz diyorum. Galatasaray'ı önce bir hemen hızlıca kontrol edip sizlere aktarayım. Konya, Alanya, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon, Göztepe, Kocaeli, Gençlerbirliği, Fenerbahçe ve Samsun maçları ardı ardına. Bu maçlar zorlu maçlar olacak. Fikstürde Galatasaray'ı hem ilk yarı maçlarında hem de ikinci devre maçlarında zorlayacak demiştik. Ki burada bu saydığım takımlardan Konya'ya, ama Konya'da biraz sürpriz oldu, onu da söylemek lazım. Konya'ya, onun yanında Trabzon'a, yine konuştuğumuz gibi her iki maçta da Kocaeli'ye, aynı şekilde Samsun'a takıldığını gördük Galatasaray'ın. Bu fikstür zorluğunda esasında beklenen gibiydi. Fenerbahçe tarafı hep hesaplamalar yapıyordu ya. Ya şurada takılsa, burada takılsa Sener maçı alsan şampiyonsun diye. Hepsi de oldu dediğin gibi. Ama Fenerbahçe'de de şurası belirleyici oldu. Aynı şekilde hatta Karagümrük'ten değil, ben orada Trabzon'dan alayım. Trabzon, Kasımpaşa, Antalya, Samsun, Karagümrük, Gaziantep, Beşiktaş maçlarını geçiyorum. Kayseri, Rize ve Galatasaray derbisine kadar olan bölüme geliyorum. Orada Kasımpaşa'ya 1-1, senin dediğin gibi az önce çok güzel aktardın. Yanında Antalya Spor'a 2-2 ile takıldı. Sürpriz bunlar bu arada. Kasımpaşa'ya takılır demezsin mesela bir fikstür yaptığında. Trabzon'dan 1 puanla döner, Kasımpaşa'dan 3 alır, Antalya'dan 3 alır, Samsun'da belki 1 puan alır diye devam edersin ön tahmin yaptığında, ama hiç olmadı onlar. Hep sürpriz yaşattı ve hadi oralarda takıldı, Karagümrük'ü de deplasmanda da olsa yener dersin Olimpiyat'ta. Bunu konuşursun ama orada da 2-0'lık mağlubiyetle fişi çekmiş oldu. Hadi onu da geçtim. Bir Kasımpaşa travması daha yaşattı. Son dakikada gelen gol, son dakikada gelen farklı bir golle. Çaykur Rizespor karşısında 2-2 ile bitti maç. Fenerbahçe hakikaten sürprizleri yaşattı ve hep tepti, fırsat tepti. Bunu konuşturdu.
2: Yani doğru, aslında Fener, şimdi sen Galatasaray'ın sürprizlerini konuştun. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçları konuştun. Fenerbahçe aslında zor fikstürünü geçmiş. Fenerbahçe işte Trabzonspor'u gitti, deplasmanla yendi. Beşiktaş'ı yendi. Çok zorlanarak son dakika penaltı golüyle. Samsunspor'u yendi. Konyaspor deplasmanından 3 puanı aldı. Çok rahat bir şekilde. Tabii orada Konya'nın artık tamamen Türkiye Kupası finaline odaklanması vesaire de vardı. Bunların hepsini birlikte baz aldığımız zaman Fenerbahçe zorlu fikstürleri zaten geçmişti. Asıl takıldığı yer Fenerbahçe'nin kolay dediğimiz işte Kasımpaşa maçı gibi, Rize gibi bu tarz maçlarda Fenerbahçe çok zorlandı ve zaten hep son dakika golleriyle sıkıntı yaşadı. Bu açıdan baktığımız zaman Fenerbahçe'nin zaten ya bu sezonluk olarak değişiyor. Bazen dersin ki derbi bazen altında takımdan yeni şampiyonluğu dersin. Fenerbahçe bu yıl el ikisini yapamadı. Galatasaray'ı iki maçta yansa zaten şampiyondu. Veya Kasımpaşa'yı, Antalya'yı, Rize'yi yansaydı şampiyondu. Ya bu yıl o kadar çok fazla fırsat geldi ki Fenerbahçe'ye. Direkt saha içinde kendisi kaybetti diyebiliriz.
0: Peki Trabzon dedim. Beşiktaş'a döneceğim oradan. Trabzonspor için neler söylersin? Bu sezon 3. kapattılar ligi. 77 Galatasaray, 74 Fenerbahçe, 69 Trabzonspor dedik. Trabzonspor bence bir teknik direktörü yeniden mi kazandı diyelim? Yoksa kazanmış mıydı zaten? Neler söylersin?
2: Ya çok kaygan bize mi?

0: Şimdi seneye birazcık sıkıntılı bir süreç başlasa Fatih Tekke'de, yani sezonun teknik direktörü, Fatih Hoca da tartışılmaya başlayacak. Futbolun doğasında bu var. Tabii onlar da şöyle bir fırsat yaptı. Hiç bu kadar yüksek bir çıkış beklemiyorlardı. Sonuçta şampiyon olduktan sonraki sezondan sonra fazla puan topladıkları veya şampiyonluğa ilk dörde, ilk üçe en fazla yaklaştığı sezon oldu Trabzonspor. İki sezonda kupayla tamamladı bence. Sezonun çıkış yapan ve en başarılı takım Trabzonspor diyebiliriz. Onlar da şöyle fırsat yaptı. Galatasaray galibiyetinden sonra Alanya deplasmanından başlayarak çok basit puanlar kaybettiler. Çok olmayacak denilen puanlar kaybettiler. Yoksa eğer o fırsatı değerlendirebilselerdi üst üste, yani kalan 4 haftada Galatasaray maçından sonraki maçlarını zaten kazansalardı Trabzonspor şampiyon olacak. Bu kadar fırsat ellerine gelmişti ki rakiplerinle maç oynadığı bir dönemde. Yani en kötü ikinci bitirebilirlerdi dedi ki, kazansalardı, yani kazanarak devam etselerdi ki fikstürü bence daha kolay gözüküyordu rakiplerine göre. Onlar da bence şu anda içten içe acaba diyorlardı ama işte Türkiye Kupası'nın kazanılması, beklenen çok daha iyi bir sezon geçirilmesinden dolayı bence Trabzonspor taraftarı mutludur. Tabii onlar için de kritik nokta neydi? Gençler Birliği maçıydı. Yani Gençler Birliği'nin bu kadar pop kadro öyle çıktığı bir maçta son dakika golü gelmesi belki de eğlenecekti Gençler Birliği'ne Trabzonspor. Onlar da biraz direkten döndü. Şanslılardı. Yani iyinin yanındadır ya.
1: Tabii. Metin Hoca'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor Gençler Birliği tarafına geçince. Onu da hakkını şimdiden teslim edelim.
0: Evet. Oradaki radikal değişiklikle
1: peki,
0: konuşmak lazım da.
1: Beşiktaş'a döndüğümde Beşiktaş tarafına bakarsam, Erkan Tiryaki sesimi alabiliyor musun? Senin sesin biraz uzaktan gelmeye başladı. İstersen bir reklama gideyim. Reklamın ardından tekrar daha sağlıklı tamamdır ortamda bağlantıya tamamdır devam edelim.
0: Olduğun için belki ondan da
1: tamam, tamam. Hemen.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında aranın ardından birlikteyiz ve Süper Lig özel, aynı zamanda bir anlamda bayram özel gibi de görebiliriz. Zira böyle uzun uzadıya dinlenecek, keyifle dinlenecek ya da keyifle konuşulacak konulardan biri değil mi? Bayramda birçok yerde bu konular meşgul edecek, öyle söyleyeyim. Yani işte bayramda konuşulacak şeylerden biri nedir Erkan Tiryaki mesela? Ya kavurmayı biraz bekletin. İşte hemen tüketmeyin. Mesela sen hemen tüketenlerden misin yoksa bekletenlerden misin? Bence hemen tüketenlerdensin abi. O gün ya içerisinde.
1: Büyükbaş olursa ben küçükbaş yiyemiyorum. Büyükbaş olursa yerim.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Küçükbaş olursa yiyemem. Ya yani bak kokuyor bana hepsi.
0: Abi küçüğü büyüğü sormadım ama ben şimdi bak. Bak sen gurmelikten yani yiyelim.
1: Bir Zamanlar Anadolu filmiydi herhalde, Yılmaz Erdoğan.
0: Evet abi.
1: Yani et kuzu etidir. Biz i̇şte, ben yiyemem mesela. Yani o damakla alakalı, evet kuzu yerim ama yani bilmiyorum, böyle çok iyi marine edilmesi vesaire gerekiyor. Ya o bir artık şey olmuş. Dini kültür değil, başka bir şey o.
0: Bu arada o sahne, o sahne biliyorsun, doğaçlama değil mi?
1: Doğaçlama, evet evet.
0: Evet, hatta Yılmaz Erdoğan'la beraber.
1: Evet, doğaçlama. Yokmuş replikte.
0: Replikte yok. Çok da güzel oynuyorlar yani. Bir Zamanlar Anadolu'da değil mi diye giriyor orada ya mesela. Doğru.
1: Evet evet.
0: Ette çok güzel.
1: Orada zaten değil mi derken zaten şeyden çıktığını anlıyor. O anlıyor.
0: Tabii.
1: Şeyden, senaryodan. Yani, o konuda sağlık şeyi verebilecek şeyde değilim ben. Yani önüme gelirse yerim ama küçük başsa yememeyi tercih ediyorum. Yani biraz yemeyenler zaten, küçük başı yemeyenler zaten kokuyor diye yemez. Evet. Lezzetinden ziyade. Peki. Ya da çok iyi marine edilmesi lazım.
0: Evet. Ben tamamen şuradan girecektim konuya. Yani bayramda bir bu konuşulacak, bir de işte Süper Lig'de ya şöyle olsaydı, böyle olsaydı, öyle olmasaydı gibi gibi ihtimalleri konuşuyor olacağız bayramda. Yani evlerde yavaş evlerde gündemi bunlar belirleyecek. Tabii biraz da siyaset konuşulacak, o da ayrı konu.
1: Yani siyaset daha fazla devreye
0: daha fazla konuşulur bu dönemde. Doğru.
1: Diğer taraftan şimdi futbolda da Dünya Kupası var. Dünya Kupası devreye giriyor.
0: Gerçi daha fazla konuşuyorum da ben mesela. Kendimi hatırladım. Şu an mesela en son bir böyle aile toplantısında, aileyle beraber bir araya geldiğinde ya da ilk geleceğin zaman onu konuşacaksın abi. Çok şey birikti yani siyaseten.
1: Yani orada da siyaset, futbol, evet, ekonomi, magazin geri gelir. Aile durumu, evleniyor musun, çocuk var mı?
0: Tabii.
1: Sana bunlar da gelecek.
0: Abi bana gelecek bunlar, doğru diyorsun. Bak sen biraz da böyle tecrübeli biri olarak abi hemen bir yani oradan sana bunlar da geliyor dedim. Ben de seni sıkıştırayım Erkan Tiryaki yayında.
1: Ya olur.
0: Nereden sıkıştırayım abi?
1: Ya,
0: dur ben aklıma diyeyim, geliyor yani, belki.
1: Beni çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı. Onunla eli bu eleğin aslında derler ya.
0: Abi kalmadı,
1: beni
0: doğru diyorsun.
1: Çok sıkıştırabileceğim bir şey kalmadı.
0: Ben işten yürürüm belki. Dur bakayım abi, aklıma belki bir şey gelir. Dur bakalım.
1: Bir şey geldi mi? Her zaman beklerim sıkıştırmanı.
0: Peki eyvallah. Abi teşekkür ettim. Erkan Tiryaki ile yayınımız sürüyor. Tabii biraz işin esprisiyle girdik. Tatlı kısmıyla girdik. Beşiktaş tarafına döndük. 60 puanla 4. sırada tamamladılar. Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Orayı konuşarak Başakşehir'e geçeceğiz. Göztepe'ye geçeceğiz.
1: Yani büyük hayal kırıklığı. Tabii ligin bazı sezonları şu özellikle 3-4 yılda bir 38 hafta oynandı. 36 ama 34. Yani ortalama Beşiktaş'ın puanı son 4-5 sezonda 2'yi bile bulmuyordur. 1.70, 1.80, 1.60. İşte değişen başkanlar, değişen teknik direktörler, kötü kadro planlaması. Bir kere Beşiktaş sezon içindeki şu başkan değişikliğinden vazgeçmesi lazım. Hadi teknik direktör değişikliği neyse de. Çünkü gelen başkan Fenerbahçe belki bu dönem aynı hatayı yaptı devre arası transferinde. Harcıyor. Yaptığı transferler boş transferler oluyor. Hadi şimdi git de senin rakibin Kante, Gündüz gibi gelecek sezonlarda da kullanabileceği önemli iki isim aldı. Yani senin gidip aldığın isimler daha gerçi Trabzonspor'da her ne kadar çıkış yakalasa da işte Muşi'ydi, Al-Nusrati'ydi. 30 milyon euro yaklaşık verdiğin, 25-30 milyon euro verdiğin isimleri daha sonra elden çıkartmaya çalışıyorsun. Geçen yıl devre arasında da aynı hatayı yaptın. Bu yıl devre arasında da aynı hatayı yapıyorsun. Beşiktaş'ın evet yine söylüyorum, özellikle Galatasaray maçını kazanması durumunda bir ivme yakalayabilseydi Fenerbahçe maçını da kazanabilirdi. Hiç oynamamasına rağmen başka bir konu. Ama o moralle gelseydi tamamen Beşiktaş'ın da eline gelmişti şampiyonluk şansı. Ama onlar da yani o kadar kötü bir transfer politikası, o kadar kötü yatırımlar yaptılar ki ve hiçbir şekilde garip olan ders alınamaması. Hep aynı hataları, aynı şeyleri deneyerek yapmaya başladılar. Beşiktaş'ın bence en büyük sıkıntılarından, en büyük sıkıntılarından birisi değil, en büyük sıkıntısı yanlış transfer politikası. Bir anda 7-8 oyuncu almanın isim fark etmeksizin camiayı heyecanlandırdığını düşünerek, yani bunlar işte 1,5 yıl önceye gidiyorum. Şeyle herhalde Van Bronckhorst'la 5-0 kazanılan Galatasaray derbisi, orada Immobile'nin, Rafa Silva'nın yıldızlaşması, ki bu dönemde belki de son 3-4 yılda en faydalı transferlerden birisi Rafa Silva'ydı, ama oranın da karakter problemi varmış. Sadece şey olarak bakmamak lazım, karakter olarak da bakmak lazım transferlere. O açıdan baktığımız zaman Beşiktaş'ın transfer politikasındaki yanlışlığı, bu yanlışlıklardan bir tanesi, yani önemlisi de sürekli yönetim değişmesi, sürekli teknik direktör değişmesi, sürekli futbola bakan şube sorumlusunun transfer yöneticisinin değişmesinden dolayı herkes geldi kendine göre transferler yaptı. Burada kimseyi suçlamak veya bir tırnak içinde de söyleyeyim, avanta peşinde koştuğundan dolayı değil, tabii ki gelen herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için kendi çapında bir şeyler yapıyor ama transfer başka bir iştir. Şimdi Önder Özen çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir futbol adamı. Özellikle Zico döneminde Fenerbahçe'deki katkısı çok büyüktü. O Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde seyrek final vesaire oynarken yardımcı antrenörlüğü çok iyi. Ama sportif direktörlük denendi Önder Özen'le. Olmadı. Kasımpaşa teknik direktörlük denedi Önder Özen'le, yanlış hatırlamıyorsam. Olmadı.
0: O da hep iyi şeyleri yani hatırlatıyor.
1: Daha denenmişi, bir daha denenmişi denemek ne kadar doğru.
0: Ama aynı transferde de iyi şeyleri hatırlatıyor mesela, ne dersin? Önder Özen. Transfer döneminde de iyi şeyleri hatırlatıyor Önder Özen mesela, ne dersin?
1: Hangi dönem, hangilerini yaptı mesela Beşiktaş'ta?
0: Yani onun ön plana çıkarıp tüm yaptığı transferleri çıkarsak konuşsak Erkan Triyakin o açıdan. Bu arada araca çok yağmur yağıyor, camdan anlıyorum galiba.
1: Fark ediyorsun değil mi?
0: Abi yerini de okumak.

0: bayram yağmurlu.
1: Aynen.
0: Her bayram, her kurban bayramı yağmurlu oluyor.
1: Biraz öyle. Abi şöyle söyleyeyim. Senin bulunduğun yeri bile ben şu an çıkartırım yani. İşte sen şu an Yeni Mahalle, Bahçeli Evler, Beştepe, Emek civarındasın Ankara'da.
0: Anlık hava durumu takip ediyorsun o zaman.
1: Abi Windradar'dan takip ediyorum seni. Yani hava radarından takip ediyorum.
0: Doğru yeri tarif ettim. Yeni Mahalle tarafındayım.
1: İş yerine de çok yakınsın.
0: Ama şu anda azaldı. Bir anlık bir bastırma.
1: Geçiş, yağmur geçişi.
0: Şu anda bir yağmur geçişine geçiştirdim. Aynen. Şey yaptı. Azaldı.
1: Abi bak yerini bulurum.
0: Senden bir şey kaçmaz. Abi sen yerini... Gazetecilikten sonra hafiyelik yap.
1: Abi neylik yapalım?
0: Hafiyelik.
1: Ha peki takip eden. Abi o eski de ya, o tarih kitaplarından hatırlıyorum hafiyeliği.
0: Ya işte ne diyorlardı şey...
1: Dedektif de sen ona.
0: Dedektif.
1: Aynen, dedektif de hafiyelik yani...
0: Kemal Sunal'ın filmleri aklıma geldi, tamam.
1: Peki abi, tamam, ama bak kaçmaz bizden yani, öyle söyleyeyim.
0: Zeyrafiye diye bir filmi vardı herhalde, değil mi? Kemal Sunal'ın.
1: Yok, onu hatırlayamıyorum. Onu hatırlayamadım abi. Peki hızlıca devam ettim. Ben dersi kaynattım. Dersi kaynattıktan sonra tekrardan suçumu kabul edip şöyle hızlıca devam edelim. Beşiktaş'a ilişkin söyleyeceğin farklı bir şey var mı diye ben sorayım. Sen önde yüzden kısmıyla yaklaştın.
0: Beşiktaş'ın büyük problemi çok fazla denenmişe denemesi artı. Ya gerçi buna Fenerbahçe'de düşüyor da, yani transfer politikasını çok yanlış şey yapması. Bazen şunu demek yeterli olabilir yani, devre arasında yapacağı Beşiktaş'ın çok basitti. Yani biz gelecek yılın kadrosunu kuruyoruz ama işte devre arasında tam havlu atmamıştı Beşiktaş. 8-9 puanlık bir fark vardı. Yani hedef orada yüksek tutmayıp evet Türkiye kupasıdır hedef deyip ve o da olmayabilir deyip az transfer yaparak mevcut kadroyla devam ederek hani para biriktirme politikası olur ya, yani gelecek yılın yatırımını yapması lazım. Şimdi ister istemez rakiplerinin o transferdeki şeylerine zengin futbolcu, maliyetli futbolcu, yıldız futbolcu alma izlenimini devam ettirmeye çalışacaklar. Orayı yapmaya çalışacaklar. Bunu yapınca da maddi olarak zaten güç çok fazla yok Beşiktaş'ın şu sıra. Ne kadar faydalı olacaklar göreceğiz.
1: Başakşehir'e geçtim. Başakşehir'de 5.lik mücadelesinde Göztepe Samsun son ana kadar takip edemese de onlarla yarıştı. Başakşehir için neler söylersin bu sezon? Onlar da yoluna tam olarak nerede devam ediyorlar diye şöyle önümdeki tabloyu açtığımda
0: Konferans Ligi'nde
1: devam ettiklerini ve ikinci elemeden katıldıklarını, yine Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi, hatta yanlış mı görüyorum? Hemen benzer tarihlerde oynayacaklarını hatırlatalım. Evet, Fenerbahçe 21-22 Temmuz, tabi salı çarşambaya denk geldiği için 1-2 gün önce Şampiyonlar Ligi'nin kültürüne ayak uydurabilme açısından salı günü ya da çarşamba günü oynayacak. Beşiktaş perşembe gününe, çarşambaya denk gelecek, o döneme denk gelecek bir süreçte oynayacak. Başakşehir'de yine Beşiktaş'la aynı günde oynayacak, öyle bekliyoruz. Neler söylersin Başakşehir için kısaca?
0: Tabii kupayı Konyaspor'un kaybetmesiyle beraber onlara bir UEFA şansı doğdu. Orada ben Göztepe'nin gitmesini çok istiyordum Avrupa'ya 5. olarak. Bir İzmir şehrinin de tekrar çok uzun yıllar sonra bir Avrupa kupası görmesine, ki hak ediyorlardı bence performans adıyla Avrupa kupası görmelerine isterdim. Tabii Başakşehir'de Nuri Şahin'le beraber çok büyük bir çıkış gerçekleştirdi. Sezonun Fatih Tekke ile beraber en faydalı teknik direktörlerinden birisi de veya en başarılı teknik direktörlerinden birisi de Nuri Şahin olacak. O yüzden Başakşehir'de o herhalde son 10 yılda 7. ya da 8. kez Avrupa kupalarına katılıyordur. Onu artık benimsedi. Özellikle Emre Belezoğlu'nun göreve gelmesinden sonra, Aykut Kocaman, Emre Belezoğlu o dönemde gerçekten çok sıkıntı çektiler, toparlanmaları. Tabii doymuş bir kadrodan sonra dönüşümleri kolay olmadı. Sıkıntılı bir süreç yaşadılar ama bir iki yıllık tökezlemeden sonra bu yılda acaba öyle mi derken Nuri Şahin'in gelmesiyle beraber önemli bir çıkış yakaladılar. Ben hak ettikleri yerde olduklarını düşünüyorum çünkü orası rahat bir kulüp. Şampiyon olurken de rahat kulüp. Abdullah Avcı çalışırken de, Okan Buruk çalışırken de. Neden? İşte taraftar baskısı yok. Maaşlar zamanında alınır. Bir türbün baskısı yok. Diğer taraftan nasıl söyleyeyim, bir başarılı olma zorunluluğundan ziyade istikrarı koruma dertleri vardı. Bunu da zaten yaparken çok fazla zorlanmadılar. Ama bir iki yıllık o tökezlemeden sonra, özellikle Okan Buruk o şampiyonluk dönemi, daha sonrası da bir tökezlemekten sonra ki orada da Avrupa kupalarına katıldılar. Yani yine

0: ilk beşisinde bitirdikleri sezonlar oldu. Bu yıl bence tekrar o doğru transferlerle, bir kere işte o doymuş oyuncuları göndererek, Şamudrov transferi çok önemliydi. Doğru transferlerle yeniden ilk beşe girdiler. Konferans liginde artık bizim takımlarımızın, işte Freiburg'un UEFA Avrupa Ligi finali oynadığı, işte konferans ligi finaline veya yarı finaline Polonya takımlarının, Ukrayna takımlarının savaş ortamındaki bir Shakhtar Donetsk'in oynadığı yerde artık açık ve net bir şekilde bizim takımlarımızın da, çok net söylüyorum, Başakşehir'in de, Göztepe'nin de, ya zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor saymıyorum bile, eğer konferans ligindeyseniz doğru, onun doğal favorisi kazanmak.
1: Ne eksiğimiz var dedirtiyor değil mi o Freiburg'u finaldeki performansıyla görünce?
0: Yani baktığınız zaman tamam, Aston Villa zaten çok ağır basan, yani Premier Ligi ilk 4'te bitiren bir Şampiyonlar Ligi takımı gelip Avrupa Ligi'ne alması gayet normal, ama bizim konferans ligini, işte Başakşehir'in, Katılsaylı Göztepe'nin, bu takımlarımızın en az çeyrek final, yarı final görmesi lazım. Yani şimdi bakıyorsun kim oynuyor, işte Crystal Palace oynuyor. Peki. Premier Ligi kaçıncı sırada bitirdi Crystal Palace? Belki işte şu an önümde değil ama Rayo Vallecano oynayacak şeyde. Yanlış hatırlamıyorsam da Rayo Vallecano da işte ilk 10'da, şeyi ilk 10'da bitiren takımlardan birisi veya işte her yıl acaba kümede kalır mı, kümede kalmaz mı denilen bir İspanya takımı gelip eğer final oynuyorsa, senin de takımlarının bu bütçelerle, ki Başakşehir, Göztepe'nin, hadi Göztepe birazcık daha şey ama Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano'dan daha az bütçesi olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Ki Başakşehir'in kadrosu da Rayo Vallecano'nun kadrosuyla hemen hemen eşit değerdedir. Sizin de oralarda oynamanız lazım. Umarım Başakşehir'de o konferans liginde çeyrek finalleri, yarı finalleri görebilir.
1: Göztepe'deyim. Stoylov'dayım. Göztepe'deyim.
0: Ya Göztepe taraftarı bir kere benimsede, her yıl o bana kızmasınlar ama o Asan
1: 6. sırada 55 puanla kapattılar bu arada. Başakşehir 5'te 57, Beşiktaş 4'te 60 puanla kapatmıştı. Öyle ilerleyelim.
0: Bir iki maç daha veya son maçta işte Samsun Spor'u yenseler, bir iki maç tökezlemeseler onlar da Avrupa bileti alabilirdi, ki benim gönlüm açıkçası Göztepe'nin Avrupa bileti almasından yanaydı. İzmir'e bir Avrupa kupası çok yakışacaktı. Göztepe taraftarı kabul et. Biz bir sistem takımıyız. Biz bir, yani o şey bitti artık bizde. Küme düşme, her yıl küme düşmenin doğal adayı olma takımı algısı artık Göztepe'de kayboldu. İşte Avrupa kupalarını zorlar mı? Türkiye kupasını kazanır mı? Bu yıl birazcık daha Türkiye kupasını iddialı hale gelebilirler miydi? Bence gelebilirlerdi. Ama dediğim gibi ilk beşi çok kovaladılar, çok istediler. Ama başarılı olamadılar orada. Buna başarısızlık da diyemeyiz. İlk beşe giremedikleri için başarılı olamadılar diyoruz, ama başarısızlık diye de yorumlamak Göztepe'ye büyük haksızlık olur. Bence ligin en heyecan verici, en doğru, en iyi takımlarından birisi.
1: Peki oradan 7. sıraya Samsun'a döndüm ve Samsun'da 51 puanla devam ediyordu. Düzeltiyorum, 51 puanla kapattılar sezonu ve biraz erken koptular Avrupa yarışından. Ne dersin? Yani ya son işte haftaya kalır diye düşünenlerden.
0: Kolay değil. Konferans ligini lider tamamladı herhalde. Doğru. Yani şeyde ilk 8
1: lider olduğu bir 3 haftası vardı.
0: Şansı vardı neredeyse.
1: Evet. 10 puanla liderdi mesela. O gözümün önüne geliyor direkt. Evet.
0: Son haftaya kadar.
1: Zaten totalde de 10 puan almış.
0: Şeyi vardı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkıp çıkmayacağı son haftaya belli olurken, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde aynı şekilde son haftada belli olurken Samsun Spor konferans liginden çok rahat bir şekilde çıktı. İlerleyebilir miydi? De ilerleyebilirdi. Yanlış hatırlamıyorsam Vallecano elerdi değil mi? Bir şeyde final oynayacak.
1: Evet 3-1 tabii. Yani, erken final işte, diyebilir miyiz mesela oradan yola çıkarak?
0: Deplasmanda da, yani ilk maçta kötü bir sonuç olduğu için deplasmanda da öne geçti. Evet. Yani deplasmanda da eleyebilirdi. Maçı uzatmaları götürebilirdi Samsun Spor. Vallecano eleyebilirdi. Az
1: bir gol gerekiyordu.
0: Onlar için de aynı Göztepe için dediğim onlar için de geçerli. Yani alt sıralardan uzak üst sıraları kovalayan. Tabii geçen yıl geçen sezon bir önceki sezon artık geçen sezon şimdiki sezon oldu. Bir önceki sezon ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi bileti alıp oradan konferans ligine devam etmek onlar için çıtayı çok yükseltmişti, ama gerçekçi olmak gerekirse işte Beşiktaş'ın ölüsü dediğimiz bir takım bile dördüncü bitirebiliyor rahat bir şekilde. Trabzonspor'un çıkış yaptığı bir sezonda. Zaten ligin ilk ikisinin doğal adayı Fenerbahçe, Galatasaray. Onları geride bırakması kolay değildi. Onlar için en gerçekçi hedef konferans liginde gidebildiği kadar, ki bence başarılıdır. Sonuçta bir finalist elendi. Gidebildiği kadar gitmekte, ki gruptan çıkarak üstlerine düşeni yaptılar. Diğer taraftan da Türkiye Kupası'nı kazanmak ya da 5. sırada bitirmekti ligi. Kupadan ve 5. sıradan uzak kaldılar ama örneğin gelecek yıl tek kulvarda devam edecekler. Tabii onlarda da bir kadro değişikliği olacaktır. Sezon ortasında en önemli isimlerinden birine, Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaybettiler. Belki Musaba kalsaydı Samsunspor'da daha farklı, ilk 5'i zorlayan bir Samsunspor olabilirdi. Veya Türkiye Kupası'nda iddiası devam eden. Onlar için de sezonun başarısız geçtiğini söylemek mümkün değil. Ama beklentilerin altında geçti mi? Az önce yani yayının en başında yaklaşık yarım saat 45 dakika önce dedim ya. Yani bütün takımlar için hatalarla dolu geçti. Samsunspor, Göztepe ve Başakşehir'e birazcık daha bunun dışında bırakabilirim açıkçası.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: Peki Çaykur Rizespor'la devam ediyorum. 8. sırada 41 puanla tamamladılar. Samsunspor'un 10 puan gerisinde tamamladılar. Samsun 51 ile tamamlarken onlar 8. sırayı 41 puanla tamamlamış oldular. Orada da tam da Samsun'la Rize'nin arasını kopuş olarak görüyoruz haliyle. Rize, Konya, Kocaeli gibi takımların artık rahatlıkla geçtiği son haftalar izledik mesela. Ben Çaykur Rizespor'u sorayım, hemen ardından Konya Spor'a. 1 puan altında 40 puanla yer alan Konya Spor'a deneyeyim. Zamanımız azalıyor.
0: Aslında Rize ve Konya Spor'u birlikte şöyle değerlendirelim.
1: İlhan Palut'tan yola çıkarak.
0: Teknik direktör değişikliklerinden sonra iki takım da çıkışa geçti. İşte İlhan Palut'un Rize'sinden sonra şeyde de Çaykur Rizesi, Konya Spor'da da İlhan Palut'un geçmesiyle onlar tamamen Türkiye Kupası'na odaklandı. Finali kazanmış olsalardı mükemmel bir sezon. Ortası değişikliğiyle sezonun en flaş takımı olacaklardı ki zaten Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek önemli bir iş başardılar. İşte şanssızlık vardı, penaltı atsa büyük bir ihtimalle kupanın da sahibi olacaklardı. Diğer taraftan da Çaykur Rizespor için de alt sıralardan çok uzak olmasa da o küme düşme tehlikesini yaşamadılar. Üst sıralara yaklaşamadılar ama artık Rize halkının da veya Konya halkı, özellikle Aykut Kocaman döneminde, sonra Mustafa Reşit Akçay döneminde Avrupa kupalarına alışmış, üst sıralarda ligi bitirmeye alışmış bir takımdı. Onların da ki geçen yıl biliyorsun Konya Spor az kalsın küme düşüyordu. Ondan önceki yıl da aynı şekilde küme düşme hattındaydı. Ankara Gücü Trabzon'u yense Galatasaray Konya'yı yenerek şampiyon olmuştu. Konya Spor küme düşüyordu. Oralardan uzak bitirmek başarı sayabilirsen evet başarı, ama sezon içindeki istikrarsızlıkları, teknik direktör değişiklikleri, herhangi bir oyuncusunu çok fazla ön plana çıkamaması, baktığımız zaman sanki nötr bir sezon geçirmişler gibi gözüküyor. Bu iki takım da şehir takımı, Rize futbol şehri, Konya futbol şehri. Birazcık daha ön planda olmaları gerekirdi. Aynı Samsun, senin rakibin Samsun ve Göztepe ise onlar kadar lige heyecan katman gerekirdi. Evet, Türkiye Kupası'na damga vuran bir Konya Spor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kupa hedefinden eden bir Konya Spor vardı. Diğer taraftan da Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden, şampiyonluk yarışından eden bir Rize Spor vardı. Lige bu açıdan baktığın zaman iki kulüpte, iki takımda damga vurmuş olabilir rakiplerinin olumsuzlukları anlamında. Ama kendi açılarından çok böyle küme düşme hattından uzak bitirmek evet bir başarıysa evet, ama istikrar yakalamak veya gelecek yıl, bence şu an itibariyle hala gelecek sezonun en büyük düşme adaylarından ikisi. Yine 8-9 takımın küme düşme hattında olacağını düşünürsek buraya 2'yi Konya ve Rize'ye yazarız. Buradan ne kadar ders çıkartacaklar göreceğiz, ama İlhan Palutlu Konya Spor yeni bir yapılanmayla sanki o Konya Göztepe'yi yakalayabilir. Ama tabii futbolda her an her şey çok çabuk değişebiliyor. Onların da ciddi, özellikle yabancı rotasyonunda değişikliğe girmesi lazım.
1: Devam ediyoruz. Kocaeli Spor tarafıyla devam edeceğiz. 10. sırada tamamladılar. 37 puanla tamamladı Kocaeli. Lig 2. Kocaeli mesela Şubat ayında Kocaeli kaldığı konuşturuyordu bize. Hatırla lütfen. Neden Şubat diyorum? 2, 4, 6, 8, 10, 12 haftada bir galibiyetleri var sadece. Kalanlarının yarısına beraberlik, hatta yarıdan fazlasına da mağlubiyet dersin ya. Yarısına beraberlik demezsin. Öyle bir performansları vardı. Kocaeli'de durum böyleydi. Esasında iyi tamamladılar ligin belirli bir bölümünü. Son bölümde de kalma adına artık rahatız, gelecek sezonu düşünelim düşünceleri vardı. Tabii burada erken seçim vesaire Kocaeli'de de, yani erken hemen lig biter bitmez oraya denk gelen bölümde seçim yapılması, bunlar da etkilemiş duruyor Kocaeli tarafını. Ne dersin Kocaeli için, Selçuk İnan'la Kocaeli için gelecek yıl Avrupa hayalleri kurar mı bu takım?
0: Şimdi 2-3 cümleyle hemen özetleyeyim. Olumlu yönden baktığımız zaman lige yeni çıkmış takımların barınması kolay değildir.
1: Evet.
0: Kocaeli Spor bunu başardı ve çok rahat bir şekilde ligde kaldı. Ligi belirleyici takımlarından birisi oldu. Galatasaray'ı 2 maçta da yenen, son 4 yılda 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan, yenen demeyeyim de, yani 5 puan çaldı. 2 maçta da Galatasaray'dan puan alan tek takım Kocaeli Spor. Büyükleri çıkartırsak, yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u çıkartırsak, Trabzonspor'dan demin değilim de Fenerbahçe 5 puan almıştı ama Anadolu takımları içerisinde 5 puan alan tek takım belki de Kocaeli Spor'dur son 3-4 yılda. Bunu bir kenara bırakalım ama diğer taraftan da yani çok keyifsiz futbol oynadılar. Yani ligin herhalde en az gol atan takımı, doğru mudur?
1: Evet.
0: 26-27 gol attılar, yani maç başına bir gol bile değil. Bu kadar keyifsiz bir futbolun oynandığı, yani Kocaeli Spor maçları benim uykumu getiriyordu, doğru söyleyeyim. Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlar çok keyifsiz futbol oynuyorlardı, hücum gücünden çok uzak. Selçuk Hoca'nın da birazcık tarzı bence buna yönelik bir tarzı var. O açıdan baktığım zaman seneye tabii ki yeni yönetimleri olacak mı olmayacak mı, ben birazcık oradan uzağım ama yeni bir yapılanma mı olacak, özellikle bu kadronun üzerine koyarak mı gidecekler? Selçuk Hoca'na ya lige iyi başlayamamasına rağmen sahip çıkmaları, devam etmeleri, sezonu herhalde Selçuk Hoca'yla başladılar, Selçuk Hoca'yla bitirdiler. Bu çok büyük bir şey. Bu çok büyük bir avantaj. Bu açıdan baktığımız zaman istikrarı yakaladıkları için aynı teknik direktörle başlayıp aynı teknik direktörle bitirmek, çok uzun süre aynı hocayla çalışmak büyük bir başarı. Bu açıdan tebrik etmek lazım ama dediğim gibi keyif veren bir futbol oynamıyor. Tabii o keyif veren futbolu bu yılki yapılanma sürecinden sonra, küme düşme hattının oldukça uzandığı ligi bitirdikten sonra yapabilirler mi? Yapmaları için fırsat evet. var. Kocaeli tam bir tabii onların en büyük finansörlerinden birisi Sayın Hakan Safi'ydi, biliyorsun.
1: Doğru.
0: Sponsorlarından birisi. Eğer Fenerbahçe başkanı olursa kaynağının büyük bir kısmı oraya da
1: gidecek. Kocaeli bir liman şehri aynı zamanda. Ticaret.
0: Evet.
1: Hem karayolu.
0: Kocaeli'de
1: hem...
0: çok Hakan Safi vardır da, yani Kocaeli evet. dediğin gibi bir liman şehri, ticaret şehri. İstanbul'a komşuluğundan dolayı da. Ne kadar çok onlar da sponsor vesaire bulabilirler. Tabii o belki Fenerbahçe seçimleri bile onları etkileyecektir. O yüzden biraz görmek lazım. Yani Fenerbahçe seçimi gerçekten Kocaeli Spor'u doğrudan etkileyebilir.
1: Peki şuraya döneceğim. Ya bu arada hakikaten dediğin gibi mesela Ekim ayından, 25 Ekim'den bu yana yanlış görmüyorsam, hatta 18 Ekim diyelim, biraz daha geriye dönelim. 1-2 kaç maç sayabiliyorum? İşte orada maçları atlarıyla Konya maçı, Konya deplasmanı, Alanya maçı ev sahipliğinde Kocaeli'nin. Onun yanında Antalya'yı ev sahipliğinde yine ağırladığı bir karşılaşmayı örnek gösteririm. Kayseri deplasmanını gösteririm. Haricinde Kocaeli'nin 2 gol attığı bir karşılaşma yok mesela.
0: Yok.
1: Ekim'den bu yana. Kayseri, yani, Alanya. 3 takım sayıyor. 4 maç sayıyorsun.
0: Da çok kötü bir takım değil. Alternatif evet. bir takım yani. Uzun forvetle oynayabiliyor. Kontra atak takımı da olabiliyor. Ama hücum gücü çok yeterli olamadı. Onun üzerine çalışmalar mutlaka yapılacaktır. Hı-hı. Ama Selçuk yani, Hoca'nın biraz diğer takımları çalıştırdığını Antep döneminden falan da biliyoruz. Biraz sanki savunma futbolu, topu hakimiyeti seven, az pozisyona gireyim, az gol atayım evet. ama gol yemeyeyim anlayışı benimseyen bir teknik direktörlük yapısı var. En azından kariyerinin başında bu ne kadar Hı-hı. değişir. Elindeki kadroya göre de oynatıyor Hı-hı. olabilir. Sonuçta Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi çalıştırmıyor. Elinde Osimhen'i, işte Torreira'sı, Gendouzi'si yok. Elindeki kadroya göre en verimli sonuçları, en verimli puanları almaya çalışıyor da olabilir. Direkt Selçuk Hoca'ya şöyle bir hafta da yapmayalım. Yani savunma futbolu oynatan bir teknik direktör demeyelim. Elindeki malzemeye göre bir yemek çıkartıyor.
1: Agüero'ya de ayrı bir parantez açalım. O da iyi oynadı. Ön plana çıktı. Kocaeli'de evet. Kanat. Dedik ve Alanya'ya döndüm. Alanya'yı da çok kısa 37 puanla Kocaeli'yi takip ederek 11. sırada tamamladıklarını söyleyeyim. Alanya'yı da çok kısa değerlendirelim.
0: Yani bayramı da Alanya'da geçireceğim, ona göre konuşayım. Peki. Yani onun memleketi. Şöyle diyelim, bayramda Alanya'dayız.
1: Aman linç yeme diyeceğim de abi, öyle bir durumda yok çok Alanya tarafında.
0: Ne yok?
1: Aman linç yeme diyeceğim ama öyle bir durumda Alanya
0: yanlarına çok yok. Yani Pereira ile tekrar onunla yani istikrarı koruyan bir takım. Yani çok fazla küme düşme hattında olmaz. Çok fazla şey yapmaz. O sıkıntıyı yaşamaz Alanya Spor. Pereira'yı getirene kadar görevi onlar da bir sıkıntılı bir dönem geçirdiler. Ama dediğim gibi Pereira ile de sözleşme uzattılar. Ligin keyif veren her deplasman takımının

0: şehirdir Alanya yani. Ve çok güçlü bir başkanları, çok güçlü bir şeyleri var, yönetimleri var. Maddi problem çok fazla yaşamazlar vesaire. O yüzden Alanya'ya futbolcu getirmek de kolay. Birazcık daha vites yükseltip hedef büyütürlerse bir Avrupa Kupası oynayalım. İşte Türkiye Kupası kazanmak olur, ligi ilk 5'te bitirmek olur. Yukarıyı zorlayacak, heyecanlandıracak bir takım kurarlarsa bence Alanya Spor için. Çünkü dediğim gibi Alanya şehrine futbolcu getirmek, çok net bir şekilde söyleyeyim, İstanbul ve Ankara'ya futbolcu getirmek ten sonraki en kolaydır. En kolay şeydir. Çünkü doğrudan uluslararası bir havalimanı olan, uçuşu olan iki farklı uluslararası Antalya ve Alanya havalimanları var Gazipaşa. Bunun avantajı var. Bir kere deniz şehri. Evet. 9 ay yaz. Çok rahat bir şekilde fazla maddi problem de çekmeyen bir takım kulüp. Bu yüzden Alanya'ya biraz daha böyle yüksek potansiyelli futbolcular ve yüksek hedefli bir takım kurmaları benim dileğim olur.
1: Bakalım Hasan Başkan, Hasan Çavuşoğlu ne kadar bu orta sıralarda devam ettirme durumunu Alanya tarafında sürdürecek. Tabi o da istemez. Hani biraz daha Avrupa'yı zorlayalım ister ama Göztepe'nin, Samsun'un, Başakşehir'in arasına girmek için de bu Alanya mı? Değil derim ben. Bu Alanya değil tabi derim. Buraya en yakın Kocaeli'yi görüyorum ben. Yani gelecek yıl Başakşehir, Göztepe, Samsun gibi bizi konuşturabilecek takımların arasında final oyunuyla. Hani sen dedin iki gol atabildikleri maç yok, çok final odaklı oynuyorlar dedin ama biraz da sanki bu lige hani biraz Avrupa'yı isteyen takım için çok da uzak değil bu oyun gibi görüyorum. Bakalım Selçuk İnan ve Kocaeli Spor tarafında yeni başkanda, yeni süreçte, yeni yönetimde daha doğrusu nasıl şekillendirecek o bölümü Alanya içinde, Kocaeli içinde. Gaziantep'e döndüm. Gaziantep'te 37 puanla hemen Alanya'yı takip ediyor. Hızlı hızlı geçiyorum zamanım daraldığı için. Gaziantep tarafında ön plana çıkarabileceğimiz detaylar da var tabii. Ama bir teknik direktör değişikliği oldu. Hatta birden fazla değişiklik oldu bütün takımlarda. Artık oralara girince çok uzatmış oluyorum konuyu. Tek tek saymayayım ama sözü sana bırakayım.
0: Orada çok sık Burak Yılmaz kaosu yaşandı.
1: Evet.
0: Yani gitti, geldi, oldu, olmadı. Burak Hoca daha fazla ön plana çıktı orada açıklamalarıyla vesaire. En azından son 4-5 haftaya herhangi bir riskle girmemeleri, ki son 4 maçı da kaybettiler yani. Eğer Kayseri Spor maçını kazanamasalar orada çok ciddi bir sıkıntıya girerdi. Ne söyleyeyim. Ama Gaziantep için ben çok umut konuşamayacağım. Yani az önce dedim ya, eğer doğru yapılanma yapmazsa Konya ve Rize gelecek yıl özellikle Rize düşme hattındaki takımlardan birisi olur diye. Ben daha hiçbir takımın transferi belli değil. Dediğim gibi Dünya Kupası sonrasına da çok sarkacak transferler. Özellikle ilk 4-5 hafta takımların performansları da çok baz alınmamalı gerçekten. O Eylül bizde de biraz geç kapanıyor ya transfer.
1: Evet.
0: Eylül'ü bulacaktır takımların kendisine oturtturması vesaire. Ama bugün itibariyle konuşursak yani çok bir kainlik yapmaya çalışmış olacağım ama Antep sanki hem maddi hem de şey olarak ligin gelecek yıl yine bu sıralarda birazcık daha sıralarda küme düşme potansiyeli olan takımlarından birisi olacak gibi gözüküyor.
1: Kasımpaşa'ya döndüm. Kasımpaşa için neler söylersin? Onlar da son haftaya kadar düşme ihtimalini bulunduran takımlardan biriydi.
0: Fenerbahçe,
1: 35 puanla 13. sırada tamamladılar.
0: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u bir kenara bırakalım. Başakşehir'in maddi gücü ve politikasını bir kenara bırakalım. Göztepe ve Samsunspor'unda ki hatta bu Başakşehir'i de işin içine dahil ederek belki Başakşehir'in bir tık daha bütçesi fazladır. En fazla bütçesi fazla olan, en fazla transfere para harcayan, futbolcu kalitesi en fazla olan takımlardan birisi Kasımpaşa'ydı. Emre Belezoğlu geldiği zaman da evet küme düşme hattındaydı. Ama bu takımın küme düşmesi aynı 3 yıl önce Ankara Gücü'nün o kadro kalitesiyle ilk ligi ilk 5'te bitirmesi gereken Ankara Gücü'nün küme düşmesiyle, Emre Belezoğlu ile düşmesi düşmüştü. Aynı senaryoyu yaşayacaktı Kasımpaşa. Kasımpaşa çok şanslıydı. Alttaki takımlar çok kötüydü. Alttaki takımlar yeterince puan toplayamadı. Ligin uzak ara en kötü futbol oynayan takımı Kasımpaşa'ydı. Hani deriz ya, fiyat performans deriz ya, fiyat performans açısından bakıyorum. Kadro zenginliği, kadro kalitesi, maaş bütçe oranı. İşte yani hiç yapmamışsan devre arası Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, BKV'yi almışsın. Bir yıl önce fazla değil, 3 ay önce Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren ilk 11 oyuncularıydı bunlar bir yıl önce İsmail Kartal döneminde, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Doğru.
0: Mourinho döneminde süre bulan isimlerdi.

0: İrfancan Kahveci'nin dostu. O açıdan yani milli takımın santraforlarından birisiydi Cenk Tosun. Ne kadar yaşı belli bir yaş olsa uzun süredir işte Fenerbahçe'de kadro dışı kalıp futbol oynayamasalar da önemli isimlerdi. Diğer taraftan baktığın zaman Kerem Demirbay gibi işte Eyüp Spor'dan aldın direkt doğrudan rakibinden. Ne bir Karagümrük performansı gösterebildiler futbol olarak küme düşen, ne Eyüp Spor performansı gösterebildiler. Yani hele ki bir Galatasaray maçları var sezonun ilk yarısında. Şut atmadan maç tamamladılar. Fenerbahçe maçında mucize ve eseri bir puan aldılar rakip kaleye giden. Yani son kazandıkları Galatasaray maçında bile Galatasaray neredeyse futbolcuları antrenman yapmadan hani deriz ya sabaha kadar eğlendiler, sabah maça çıktılar. Öyle bir ortamda bile neredeyse puan kaybediyordun. Dua edecek alttaki takımların birkaç hafta önce kaybettiği basit puanlara. Yoksa Kasımpaşa net şekilde, az sonra Gençler Birliği için de aynı şeyi söylerim. Küme düşen Kayseri Spor ve Antalya Spor özellikle Karagümrük'ten daha fazla küme düşmeyi hak etti.
1: Peki hızlıca konuşuyorken Kasımpaşa tarafına değinmişken senin uzun uzun konuşacağın bir konuya daha geldik. 35 puanla 13. sırada tamamladı dedik Kasımpaşa için. 14. sırada 34 puanla tamamlayan bir de Gençler Birliği vardı. Gençler Birliği tarafı için de zor bir süreç vardı ama Gençler Birliği'nde öne çıkartacağımız bir Metin Diyedin olur. Metin Diyedin'le bundan sonra... Yani o kadar büyük camiada tepkiler gelmiyor bu tarz değişikliklere. Ama bundan sonra gelecek herhangi bir özellikle iyiken ki iyiydi bence gittiğinde Metin Diyedin'le Gençler Birliği iyiken yapılan değişikliklere çok büyük tepki geleceğini düşünüyorum. Hem spor kamuoyundan hem de Gençler Birliği camiasından. Katılıyor musun bana ve neler söylersin Gençler Birliği için?
0: Futbol sonuç oyunudur. Eğer bugün Gençler Birliği son hafta Trabzonspor'u yenemeseydi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası iddiası olmasaydı o maça bakış açısı daha farklı olurdu, konsantrasyonu daha farklı olurdu. Gençler Birliği eğer küme düşseydi bugün konuştuğumuz şey iki hafta kala Volkan Demirel'i göndermen şart mıydı? Kovduğun, bak çok net söylüyorum, kovduğun işte bacak bacak üstüne attığı için mi yoksa senin sözlerine karşı çıktığı için mi? Yani hepsiyle de yakınım, hepsiyle de yüz yüze konuştuğum için rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Kovduğun bir teknik direktörü yanlış bir şekilde kovduğun, yanlış bir şekilde kovmakla beraber hatalı bir şekilde kovduğun teknik direktörü iki hafta sonra ya hadi gel bizi kurtar demen büyük bir yanlıştır. Yani nereden bakarsam bak Metin Diyedin'i ayrı bırakıyorum. Büyük bir karakter gösterdi. Birçok teknik adam bunu kabul etmezdi. Ya kovuldum iki hafta önce kovulduğum ve haksız yere kovulduğum bir yere ben bir daha niye geleyim ama işte o camia sevgisi Gençler Birliği'ne olan vefa borcundan dolayı geldi tebrik etmek lazım. Tabii sonuç farklı olsaydı bu sefer de bu tekrar kovulduğun teknik direktörden medet ummak nedir diye bu sefer başka eleştiriler yapıyorduk. Metin Diyedin'e belki eleştiri yapıyorduk. Yani kovulduğun yere niye tekrar geliyorsun? Başarılı olabileceğini, olmayacağını bile bile. Ya futbol, ondan dolayı futbol tamamen sonuç oyunudur. Ben Gençler Birliği'nin Trabzonspor'u yenerek kümede kalacağını tahmin ettiğim zaman da söylemiştim ki ligde en fazla başarılı olmasını istedim. Çünkü ben bir Ankara'da görev yapıyorum. Türkiye'nin en büyük ulusal ajansında. Hatta dünyanın sayılı ulusal ajanslarından birinde spor müdürlüğü yapıyoruz. Tabii ki Ankara'dayız ve Ankara takımlarının başarılı olmasını istiyorum ama işin realist tarafına baktığımız zaman sezon içinde 6 kere teknik direktör değişikliği yapmış. Transfer yasağı almış. En pahalı 2 transferi gol bile atamamış. Onyekuru'dan hiç faydalanamamışsın. Niye aldıysan. Dünya para vermişsin. Dünya şeye girmişsin. Çok saçma sapan transfer sözleşmeleri yapmışsın. 3 kere sportif direktör değiştirmişsin. Gönderdiğin sportif direktörü tekrar getirmişsin. Volkan Demirel'i göndermişsin. Hatta Volkan Demirel kendi bırakmış ben bu yönetimle çalışmam diye 6 hafta sonra tekrar Volkan Demirel'i getirmişsin. Metin Diyedin'i kovmuşsun. Tekrar 2 hafta sonra Metin Diyedin'e getirmişsin. Fatih Terim'in yardımcılığı dışında bir kısa süreli Adana Spor'u çalıştırmış. Onda da küme düşmüş Levent Şahin'e hangi akla mantık getirmişsin? 3 kere başkan değiştirmişsin. Birinde sezon içinde başkanın yönetim kurulu kararıyla uzaklaştırmışsın. Daha ne sayayım? Küme düşmeyi hak eden başka bir kulüp olabilir mi? Bu kadar kötü yönetilip, bu kadar camia içindeki karışıklık olup. Ama şanslıydılar ki Antalya çok kötüydü. Kayseri bir türlü toparlanamadı. Karagümrük ve Eyüp çok geç toparlandı. Fikstür şansları yanlarındaydı. Çok ne söyleyeyim, fikstür şansları yanlarındaydı. Trabzonspor'la veya işte 2 hafta önce oynasaydınız potadaki bir Trabzonspor'la daha farklı olabilirdi. O yüzden futbol sonuç oyundur. Sonuçta bu olduğu için de Metin Diyedin'in buradaki en büyük kahramanlardan birisidir. Ateşten gömleği giyip bu yılın kurtarıcısı odur. Ateşten

0: gömleği giyip kurtardı Gençler Birliği'ni. Ama Gençler Birliği bu kafa yapısıyla yönetilmeye devam ederse, çok iyi niyetli bir başkan, çok iyi niyetli bir yönetim kurulu Ankara'nın önemli iş adamları, çok iyi bir teknik direktörü, çok kaliteli bir taraftar, Türkiye'nin en kaliteli taraftar, hiç kimse kusura bakmasın. Yani en basitinden söyleyeyim, tabii ki burada argo bir kelime kullanmayacağım, hakeme protestolarda argo kelimeler kullanılır ya, Gençler Birliği tribünlerinden sadece şu tezahürat yapılır: hakem dışarı, hakem dışarı, hakem dışarı. Bu kadar naif bir tribüne sahip olan elit takımlardan, elit taraftar gruplarından birisinin daha iyi yönetilmesi lazım. Rahmetli İlhan Cavcav döneminde olduğu gibi İlhan Cavcav modeline dönmeleri lazım. Altyapıdan bugün işte bakıyorsun, işte Arda Güler gibi bir, şimdi Fenerbahçeliler kızmasın ama, Arda Güler'i keşfeden, Arda Güler'i piyasaya çıkartan Gençler Birliği'dir bir lise maçı, şey, ortaokul maçında keşfedip altyapıya alan Gençler Birliği'dir. Ve Türk futboluna sunan Gençler Birliği'dir. Yine aynı şekilde işte İrfan Can Kahveci, rahmetli Ahmet Çalık, yani birçok örnekleri var şu an futbol oynayan da liglerde. O yüzden Gençler Birliği'nin bir an önce özüne dönmesi lazım. Gelecek yıl onlar için de çok zor geçecek gibi gözüküyor.
1: Öyle duruyor. Peki,
0: o da Ankara demişken sana söylemedim. Hızlıca. Ankaralı iş adamı Aziz Yıldırım'ın şeyinde olacak demiştim. Yusuf Tanık. Eski Ankara Gücü Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu. Önemli bir AVM ve inşaat güçleri de var. Yusuf Tanık da benim bahsettiğim isim. Sen bana kızmıştın ya, bana abi söylemiyorsun diye.
1: Tahmin ettiğim bir isim değildi açıkçası. Birkaç kişi daha tahmin etmiştim. Evet, o
0: Ankara
1: İyi saklamışsın abi.
0: Dedim ya, işte Anadolu Kulübü'nde görev yapmış.
1: Evet evet.
0: Vesaire diye. Yusuf Tanık'tı.
1: Peki, hayırlı olsun.
0: O da Ankara Gücü, şey, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yönetiminde çok.
1: Peki.
0: Ve Ankara'nın önemli iş adamlarından birisi olarak.
1: Hayırlı olsun diyelim. Bu arada seçim gündemiyle de bayağı bir yoğun geçecek bayram ve sonrası. Eyüp'e döndüm. 15. sırada 33 puanla tamamladılar. Çok az bir sürem kaldı ve Süper Lig'i konuşmaya, Erkan Tiryaki ile değerlendirmeye devam ediyoruz.
0: Alt dördü.
1: Tabii Antalya, tamam, Kayseri, Karagümrük şeklinde tamamladık. Karagümrük'e bambaşka bir parantez açmamız gerekir. Bence hak ediyorlar. Söz sende.
0: Yani Eyüp ve Karagümrük'ü şöyle değerlendireceğim. Peki. Benzer, yani şöyle ki, ikisi de çok büyük çıkış yaptı. İşte yani gitti Beşiktaş'tan puan aldı. Karagümrük Fenerbahçe'yi yendi vesaire. Yani Eyüp Spor işte Osterwold'un sırtına çarpan top olmasa son 6-7 haftadaki çıkışı boşa düşecekti. Onları da tebrik etmek lazım Atilla Geren'e. Tabii orada en önemli, en kritik karşılaşma o 5 haftalık sürecin başladığı maç olan Karagümrük Eyüp Spor maçıydı. O maçı kazanan, o gün de söylüyordum, kümede kalma ihtimali yüksek olacaktı. Karagümrük sahasındaki o büyük avantajı tepti ve Eyüp Spor'a kaybetti. Eğer o gün kazanmış olsa Karagümrük 2-1 kaybettiği maçı, ki öne geçtiği bir maçtı, kümede kalan Karagümrük, küme düşen Eyüp Spor olacaktı. Tebrik etmek lazım Eyüp Spor'u. Kolay bir iş değil yani. Çok zor maçlar kazandılar. Son maçta Fenerbahçe maçı da, her ne kadar Antalya Spor Kulübü Başkanı demeçleriyle Türk futbolunun en talihsiz açıklamalarını da yapsa, o gün Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor direkt küme düşme hattındaki rakiplerle oynadığı maçlarda olabildiğince en fazla konsantre olan ve rakibini mağlup etmeye çalışan tek takım Fenerbahçe'ydi. Çok net söyleyeyim. Konsantrasyon açısından. Ki İşte Osterwolder'in 90. dakikada sırtına çarpan top gol oldu. O topla Eyüp Spor kümede kaldı. Karagümrük'e yazık oldu. Yani bu kadar onlar da çıkış yapmışken, ama ellerine gelen fırsatı çok net bir şekilde Eyüp Spor maçında onlar da fırsat tepti, yoksa kümede kalabilirlerdi. Antalya Spor'da Galatasaray maçında, hepsini bir arada toparlamak gerekirsek, Galatasaray maçında kendisine yapılan hakem haksızlıklarını görmezden gelerek son hafta nasıl olsa Galatasaray Kasımpaşa'yı yener, Fener Eyüp'ü yener, Trabzonspor Gençler Birliği'ni yener mantığıyla tamamen rakiplerinin eline bakan, kendi hakkını savunamayıp 33. haftadaki offside'dan yemiş oldukları gol, penaltı şeyi. Çünkü o gün Galatasaray'dan puan alsalar Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmek zorundaydı. Fenerbahçe'de Eyüp'ü yenmek zorundaydı. Daha fazla konsantre olacaklardı. O durumda zaten Kocaeli'yi yenerek kümede kalacaklardı. 33. haftadaki kendi aleyhlerine yapılan hakem hatalarını konuşmayıp rakiplerimiz niye rakiplerine kaybetti şeklinde serzenişte bulunmak zaten küme düşmeyi ne kadar hak ettiklerini gösterdi. Antalya futbol şehridir. Allah'tan Alanya var. Yani onlar da eline geçen fırsatı değerlendirmedi. Alanya Spor'u yenemediler örneğin. Kayseri Spor'da yani bu kadar, yani yıllardır zaten ha düştü ha düşecek derken, onlar da sezon ilk 12-13 haftası maç kazanamadılar yanlış hatırlamıyorsam.

0: hatırlamıyorsam. Orada kaybettiler sezonu. Kalabilirler miydi? Evet, kalabilirlerdi. Alanya Spor deplasmanına yenseler veya yine söylüyorum Eyüp Spor'u yenselerdi. Bugün küme düşen takım Eyüp Spor oluyordu. Kayseri Spor kümede kalıyordu. En fazla hak eden Eyüp Spor oldu orada. Çünkü doğrudan rakibi olan Kayseri Spor'dan gitti deplasmanda puan aldı. Eyüp Spor gitti. Karagümrük'ü yendi. Bu açıdan baktığımız zaman iki maçta da Gençler Birliği'ni yendi diye hatırlıyorum. İkinci maçı kazandı Gençler Birliği maçını. En fazla kümede hak eden Eyüp Spor'du. Burada Karagümrük'e yazık oldu düşenler arasında. O da Eyüp Spor maçında o fırsatı sevdi.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Erkan Tiryaki, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım. Teşekkür ederken.
0: İyi bayramlar. Dönüş yolunda özellikle herkes dikkat etsin.
1: Önemli olan konu.
0: Trafiğe. Bizler de dönüş yolunda olacağız. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Mutlu bayramlar.
1: Teşekkürler. Sağ ol, var ol. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Erkan Tiryaki ile konuştuk ve Süper Lig'in şöyle geniş bir analizini sizler için masaya yatırdık. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray'da şampiyonluk ne getirdiğine götürdü. Fenerbahçe'de hızlıca özetlemem gerekirse nerede hata yapıldı, neden fırsat, nasıl fırsat tepildi daha doğrusu, nedenden ziyade. Trabzonspor'daki çıkış olarak görüyoruz, çıkış olarak görüyoruz bu sezonu. Beşiktaş'ta orada da esasında fırsat tepme değil belki ama ikincilik, üçüncülük yarışı adına önemli noktalarda farklı performanslar görüldü. Neyi değiştirecek Önder Özen süreci? Başakşehir'de Selçuk İnan'la, Başakşehir'de Nuri Şahin'le tarzlarını galiba benzettiğim ya da en azından gelecek açısından güzel şeyleri düşünüyorum. Düşündüren iki hoca olduğu için karıştırmış olacağım ki Nuri Şahin ile Selçuk İnan özelinde böyle düşünüyorum. Başakşehir'de Nuri Şahin ile iyi bir süreç vardı ve Avrupa yolu açıldı. Göztepe'de Avrupa sonuna kadar kovalandı ama 6. sırada tamamlamıştı Göztepe. Samsun Spor özelinde de Zira biraz erken kopulsa da öyle düşünüyorum. 1-2 hafta kala böyle çok da büyük, yani Galatasaray'ı 4-1 ile mağlup ettiğiniz o haftada bile Samsun tarafından baktığında çok büyük bir şans yoktu. Avrupa özelinde tüm maçlarını kazanman halinde diğer takımlara bakacaktın ki öyle de oldu. 4 puan fark vardı Göztepe ile. Hatta ve hatta Avrupa'ya giden Başakşehir aradaki fark 6'ydı. Orayı konuştuk. Rize Spor'a baktık. Rize'yi Konya ile beraber değerlendirdik. İlhan Palut bir orada bir oradaydı. Her iki tarafta da Rize tarafında olumsuz, biraz da olumsuz olsa da Recep Uçar'la, aynı şekilde Recep Hoca da Konya'dan Rize'ye gittiği için orada farklı güzel bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Konya tarafında da İlhan Palut'un farklı bir çıkış olduğunu düşünen taraftaydık. Kocaeli'ye baktık. Orada biraz gollerden ilerledik. Alanya'ya baktık. Böyle bir camia ya da en azından böyle bir konumda Alanya, böyle bir konumda olan Alanya daha farklı bir profil çizmeli noktasındaydı Erkan Tiryaki. Gaziantep'i konuştuk. Mehmet Boya'yı öne çıkardık Gaziantep'te. Selçuk İnan'ı Zira, Burak Yılmaz'ı Zira öne çıkardık Gaziantep tarafında. Kasımpaşa'ya döndüğümüzde Kasımpaşa'yı değerlendirdik. Gençler Birliği'ni değerlendirdik. Metin diye dinleme Gençler Birliği'ni. Aynı zamanda öne çıkardığımız konularla şöyle ele almış oluyorum. Eyüp Spor bir mucizeye imza attı diyebilir miyiz? Diyebiliriz an itibariyle. Orayı konuştuk. Antalya, Kayseri, Karagümrük derken Karagümrük'e de ayrı bir parantezimiz vardı. Yıllar sonra Kayseri'yi artık Süper Lig'de değil şeklinde başlıklandırıp haberleştirdiğimiz bir bölümde de Kayseri'yi de elbet değerlendirdik Antalya ile beraber. Antalya'nın da Kayseri'nin de işi biraz daha zor gibi duruyor ama bence burada Karagümrük özelinde farklı şeyleri konuşmak gerekiyor. Karagümrük gelecek yıl Süper Lig'in yine en büyük adaylarından ama hani biraz da hani deriz ya asansör takım olmasın diye bu tarz takımları konuşurken galiba biraz oraya doğru da gidiyor Karagümrük için atılan manşetler, başlıklar. Benim için önemli olan şudur ki Karagümrük tarafında şuradan da ele almak gerekir ki konuyu. Karagümrük'ün stadında oynayacak olması en azından son 4-5 maça gelecek yıl biraz daha havaya sokacaktır. Süper Lig yoluna girdiğinde son 4-5 maçta da Süper Lig için savaştığı bir sürece denk gelirse eğer o süreç, o son haftalar, Karagümrük başarıyla ayrılacaktır oradan, Süper Lig yolundan diye düşünüyorum. Araya gideceğim. KCP beton pompalarının sunduğu parantezde araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Sayar, Serkan Çetiner'le birlikte konuşacağız. Son 20 dakikalık programımızın son 20 dakikalık bölümünde ve biraz da Fenerbahçe Galatasaray tarafına daha ağırlık vererek ilerlediğimiz bölümler olacak burası. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk, yayınlar diliyorum.
0: Keyfin yerindedir umarım. Şimdiden aynı zamanda...
1: Yerinde, herkesin de gelecek bayramını kutluyoruz. Bayram öncesi tatile girdik.
0: Evet, bayram özel yayınımızda tabii bu bayram boyunca sizlerle buluşacak yayınımızda Serkan Çetiner'le Fenerbahçe ve Galatasaray'a, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye daha da böyle bir detaylıca değinelim istedik. 10'ar dakikalık bölümde son kısımda belki az önce Erkan Tiryaki ile tüm takımlarımızı konuştuğumuz 18 takımı da detaylıca konuştuğumuz bölüme denk geldiniz, orada da konuştuk ama Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi değerlendirmek isterim Serkan Çetiner seninle. Fenerbahçe'den başlayacağım. Seçim ne kadar etkiler? Seçimi sen bir Galatasaraylı yorumcu gözüyle nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki ve gelecek sezon özelinde Fenerbahçe'nin sence kurtuluş reçetesini?
1: Vallahi ya başkanlık seçimi Fenerbahçe'nin yol haritasını belirleyecek. Yani iki tane başkan var. İki başkan karakteri var. Biri çok heyecanlı, çok yeni. Para konusunda anladığım kadarıyla ilgileniyorum. Yani bir sorunu olmayan, hani parayla her şeyi çözebileceğini düşünen, hatta taktik veren bir başkanın adayı var. Bir tane de tecrübe var. Hani daha önce yaptıklarıyla Fenerbahçe camiasını mutlu eden, efsane başkan olarak anılan ama son dönemlerinde de bir o kadar taraftarı isyana sürükleyen, taraftarla arası açılan iki farklı başkan türü var. Biri genç, biri tecrübeli. Yani Fenerbahçelilerin açıkçası bu seçimi kaderini belirleyecek. Çok önemli bir seçim. Açıkçası hangisi sence daha iyi desen hiçbirini söyleyemem. Çünkü daha önce Ali Koç'a biliyorsun bütün Fenerbahçeliler de, bütün Galatasaray, Türkiye'deki bütün herkes orantısız güç bir başkan geliyor diye söylendi ama bu bir neticeye dökülmedi. Dolayısıyla buradaki konunun sadece para mı, Fenerbahçe'deki sorunun sadece para mı, yoksa tecrübe mi, yoksa futbolu bilmek mi, bunlar tamamen camianın problemleri. Bu problemlerin de cevabı açıkçası o içinde olmadığınız için dışarıdan gördüklerinizle de bir mantık çerçevesinde konuşamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin yapacağı seçime ve sonucuna göre bir yol izleneceğini düşünüyorum. Ama yani buna açıkçası bu seçime diğer Anadolu kulüpleri de dahil olmak üzere bütün herkes, Dünya Kupası'nın da olması tabii buna bir şans. Transferde geç kalınmış bir durum olmayacak gibi duruyor. Hani çünkü Galatasaray'da Mauro Icardi fetişliği devam ettiği için onlar da transferde bir hareket yapmıyorlar. Halbuki ortalık boş şu anda. Ama Fenerbahçe'nin de bu anlamda geç kaldığını düşünmeyeceğiz. Seçimden sonra da transfer startına bütün herkes aynı düzlükte başlayacağını düşünüyorum.
0: Peki aynı zamanda bunları konuşuyorken... Galatasaray'a döneceğim ama Fenerbahçe tarafında birçok iş baştan, sil baştan olacak gibi bir izlenim varken Galatasaray'da stopere takviyeyi ben mesela ön plana çıkartan taraftayım. Beklerle Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir sonuç elde etmek istiyorsan iş yürümez diyen taraftayım ama orta alana, kanatlara ve ileriye çok da benzer yorumları yapmam. Kale mevkiine aynı şekilde. Yani atan tutan kısmına baktığında, geleneksel dille konuştuğunda Serkan Çetiner, oralara girmem. Çok da bir ihtiyaç olduğu tarafında değilim ama Fenerbahçe'de tam tersi. Sil baştan olacak gibi sanki her şey yeniden.
1: Valla Fenerbahçe'de sil baştan olması için kontratı biten oyuncu topluluğunun çok olması gerekiyor. Ya da bunları işte parayla temizleyebilirsiniz. Yani sonsuz bir para yok Berkçi Fenerbahçe'de. Yani 300 milyon dolar, 400 milyon dolar bahsediliyor ama sil baştan yapabilmen için zaten ödemen gereken bir 150 milyon dolar bir

0: para var. Hani üzerine önümüzdeki yıl kontratlarının maaşları devreye gidecek. Orada bir 100 milyon dolardır tahmini. 250 milyon dolarla start veriyorsun. Buradaki şımarıklık, hani böyle ben iki tane yıldız alayım dediğin zaman UEFA da ensende. Bu Kerem ve Mourinho olaylarından dolayı. Yani ceza ise ceza falan diyor. Bundan bir haberi yok. Yani ben Hakan Safi'nin bir danışman, iyi bir ciddi bir spor danışmanı olması gerektiğini düşünüyorum. Hani böyle yazar mazar değil, direkt yani futbolu bilen, bu işleri hani şey zannediyor galiba, TFF ceza yazıyor. Hani bunu ayan beyan bir de söyleyeyim. Hani ceza ise ceza, para ise para. Böyle bir futbol kültürü yok. Yani şöyle söyleyeyim. Non-limit dünya futbolunda kim var? İşte Paris Saint-Germain, Manchester City var. Onlar bile harcayamadığı bu ortamda, gençlere döndüğü bu ortamda böyle konuşmanın futbolu bilmemezlikle bir mantık oluşturuyorum. Başka türlü söylenecek laflar değil bunlar. Çünkü yani FIFA çok ağır yaptırımları var. Yani şimdi sen bu cezayı yedin, 15 milyon. Bu adamlar sana bir 15 daha yazmayacaklar senin bu yaptığın aynısına. Sen bu cezayı anlamadığın için bu adamlar sana transfer yasağı getirebiliyorlar. 2-3 sezon puan silme cezası veriyorlar. Yani bunu bir de Türkiye Futbol Federasyonu vermiyor. Bunu Avrupa, yani FIFA veriyor. Dolayısıyla bunu idrak etmesi gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe'yi daha kötü günler bekler. Ya bu bence şöyle, yani ben hani hangi tarafta olurum desem, ben tecrübeyi daha çok gerçekçi buluyorum. Çünkü bu tarafın birazcık daha böyle işin melankolisinde olduğunu düşünüyorum. Yani param var, zenginim, her şeyi alırım. Ceza ise cezayı da öderim de böyle bir olay yok. Yani bu olayın sürdürülebilirliği böyle değil. Yani tamam, Türkiye'de yapabiliyorsunuz. Ahbap çavuş ilişkisiyle dönüyor Türkiye'de ama Avrupa'da öyle değil. Yani FIFA gözünün yaşına bakmaz yani.
1: Peki Galatasaray'a döndüm. Galatasaray tarafında da eksik durumları az önce biraz özetlemiş olduk esasında ama daha detaylı konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe tarafından
0: kokuyor. Galatasaray 10 gün Icardi Bey'imizi bekleyecekmiş. 10 gün Icardi Bey'in 5 milyon euro.
1: Yine Serkan Çetiner'in Icardi eleştirileri haftası başladı. Geçen yıl Ağustos ayı, Eylül ayında bunları çok konuşuyorduk, evet, seninle.
0: Ya ben Sezar'ın hakkı Sezar'a, yani ilk iki yılında Galatasaray'ın Osimhen'iydi ama artık Galatasaray'ın Serkan Aykut'u mu diyeyim, yani Serkan Aykut'u da hakaret olmasın, adam hiçbir zaman fiziksel olarak Galatasaray'ı satmadı yani, ama Icardi'nin tek başına bel bağladığımız bir tane zorlu bir maçtan çıkarttığı var mı ya son iki yıldır, aklınıza geliyor mu? Gelmiyor yani. Dolayısıyla şimdi stoper falan diyoruz, sağ bek sol bek diyoruz da öyle bir şey yok. Ben Galatasaray'da sorunun tamamen yedek forvetinin olmaması, yani Osimhen'in ikamesi olmadığı zaman puan kaybetti. Geçen yıl baktığım zaman Galatasaray'ın, hani geçen yılki kaybettiği maçlara, zorlandığı maçlara baktığın zaman Osimhen'in olmayışıydı. Yani orada bir belki bir 10 numara eksikliği de olabilirdi ama tamamen Icardi'nin Galatasaray'da maç seçmesi, ya Türkiye Kupası maçına bile ben sadece lig maçında oynarım deyip gitmemesi bence kovulma sebebiydi. Ama bu işte hamasi yaklaştığı için bazı yani bizim başkanımız da böyle, yani popülist yaklaşıyor. İşte taraftar Icardi'yi istiyor diyorlar. Icardi'yi için bence inşallah yani ayak sürüyorlar diyor, düşünüyorum. Çünkü yani inanılmaz ya, sözleşme imzalaması, hele hele şu yabancı yeni kuralına göre o artı bir çok değerliyken onu Icardi ile imzalarlarsa Galatasaray taraftarlar Avrupa'yı unutsun. Ya çok ciddi söylüyorum, ligi bile belki unutur, çünkü Osimhen'in 2500 dakikanın üstünde bitirdiği bir sezon yok. Çok sık sakatlanıyor. Çok kendini çok fazla force ettiği için çabuk sakatlanıyor ve bunun arkasına koyduğun adam Icardi olursa, hatta şöyle söyleyeyim ya, bu takıma Fransa, İspanya milli takımının santraforu getirildi, Icardi onu da yedi yani. Arkadaşlar bazı gerçekleri görün yani, adam gitti Como'ya, Como'da yedek beklemeyi seçti. Şimdi sen Icardi dursun, Icardi'nin yanına Bartu'yu alalım. Ya Bartu oynayacak mı? Naga oynadı mı, Bartu oynasın. Ya birbirimizi kandırmayalım. Okan Hoca böyle genç oyunculara falan şans veren bir hoca da değil. Okan Hoca da aynı düzeni devam etmesini isteyen bir hoca. Risk almayı sevmeyen bir hoca. Kendi nasıl Galatasaray'ın altyapısından çıktı ama oradan bir örnek de göstermiyor. Hatta şöyle bir cümlesi var. Ben Avrupa'da 23 yaş altı alabilmem için diyor hazır olması gerekiyor oyunu takımın için. Ya Okan hocam hepsi bunda analarının karnı.

0: Nadir doğmuyor. Emre Belezoğlu ile Fatih Terim, hazır bir Emre Belezoğlu gelmedi. Fatih Terim Şampiyonlar Ligi yarı finaline koydu. UEFA yarı finaline koydu. Kırmızı kart gördü diye de hatta tokatladı. Niye finale kaçırdı diye çocuğu. Yani kendi Emre Belezoğulları'nı, Okan Buruk'larını yetiştiremiyorsan zaten senin o koltukta durman da zaten bence bir eleştirel bir boyut taşır. Ama şampiyonsun. Türkiye'de şampiyonluk para ediyor. Niye? Çünkü rakibin çok şampiyonluğu istiyor. Biz de bunun büyüsüne kapılıyoruz. Fenerbahçe şampiyon olmadı. Okan Buruk çok iyi hoca mantığıyla gidiyoruz. Böyle gidecek. Ama bir gün şampiyon olamazsa bak 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hoca bile kovulacak. Bunu biliyoruz yani. Gidecek. Okan Hoca da biliyor bunu. Ama bunu böyle düzeltmesi bence yani eğrisi doğrusunu bulması için Okan Hoca'nın kendi Emre Belezoğulları'nı bulması lazım. Her transfer döneminde 100 milyon euroluk oyuncu alıp koyamayız sana. Bak sağ bek 30 milyon euro para harcat. Boye'nin yerine Galatasaray 60 milyon euroluk sağ bek aldı. Boye'yi aldı en sonunda Okan Hoca'm belki Boye'yle olur dedik. Boye'yle de olmadı. Sağ bek'i Salah'yla bitirdik, finişledik sezonu. Dolayısıyla Okan Hoca'nın sistem içinde kendi oyuncusunu yetiştirmekten ziyade kendi oyuncularının bile yediği bir sistem var Galatasaray'da. Yani ben bu sistemi sağlıklı bulmuyorum. Ne kadar götürür Galatasaray'ı, ne kadar projesi taraftar Galatasaray'a sahip çıkar, arazilerini satarlar, toplu konut, emlak konutla proje yaparlar, o kadar ömrü olacak. Ama bir gün inanın futbolda şöyle bir şey vardır. Taraftar da lig başarısına doyabilir ve o kadar tepki, yani o kadar coşkulu bir kitle olmaz. Çünkü gerçekten taraftarı motive eden bir Fenerbahçe var. Bak Fenerbahçe Ali Koç bu kadar motive etmeseydi belki bir şampiyonluğu araya girerdi ama Galatasaray'ı çok motive ettiler. Galatasaray tam bitti. Ligi artık önemsemediği dönemde çıktılar bir açıklama yaptılar. Galatasaray taraftarını galyana getirdiler. Galatasaray'ın bu heyecanı bir gün bitebilir.
1: Ki bittiği Ali Koç işin içinde yokken bunu yaptı.
0: Tabii tabii ya, çok basit yani, bir anda böyle çıkıp bir şeyler söylediler ve Galatasaray camiası yine birleşti falan. Yani yapmasalar, bak çok ciddi söylüyorum, Fenerbahçe'nin bir şampiyonluğu vardı. Kesin bak. Çünkü çok damarına basıyorlardı taraftarı. Yani taraftar o maça gitmek istiyor. O maçta öyle yani bir hani Ali Koç da bir şey, bir figür yani, öyle zengin güçlü bir figür ya. Ya onu taraftar yenmek istedi, açık söyleyeyim ya. O onu böyle onu teşvik etti ya. Ama yapmasaydı, kaşımasaydı, bak Kocaeli bile Galatasaray'a kafa tuttu yani. Yaparsan bir hayal uğruna yani bir şey gerçekleştirirsin, motive edersin. Galatasaray yaptı mesela. Kocaeli hakkını verdi yani. Şimdi Kocaeli derslerini alıp işte Icardi ile yapmış olduğun geçen seneki maçları oturup kasetlerini izlediğin zaman zaten futbolun doğruları Icardi'ye teşekkür edip, ya adam Muhammed Salah'a teşekkür ediyor ya, biz kimiz ya? Osimhen, yani Osimhen'in var, bir Icardi'yi konuşuyoruz ya. Osimhen'in var, biz Icardi ile şampiyonluğu kutluyoruz ya. Biraz haksızlık edildi ya. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani evet, çok Icardi işte bir çocukların sevgilisi oldu falan. Peki,
1: biraz Barış Alper Yılmaz'ı da konuşalım mı? Barış Alper Yunus'u. Oraları da gidelim mi? Çünkü evet, biraz da Galatasaray'ı konuşurken özellikle ben savunmadan girdim ama sen çok oraya değinmedin. Hep bir Icardi bey şekliyle eleştirilerle yanılmış oldun Serkan Çetin'e.
0: Ya şimdi şöyle. Yani
1: savunmayı, bek ihtiyacını, aynı zamanda bir hikaye yazıldı Barış Alper tarafında. Barış Alper'i de konuşalım isterim.
0: Ya Galatasaray kontratları o kadar overpay verdiler ki şimdi yani savunmayı değiştirelim diyorsun. Şimdi 30 yaşında bir Davison var. 5 milyon 5,5 milyon maaş alıyormuş. Şimdi sen Davison'u kime satabilirsin? Kim alır? Ya maaşının %50'sini karşılayacaksın Cagne gibi, vereceksin Belçika ligine. Ona da gerek yok. Adam performans veriyor. Mecburen o bölgeyi kimseye alamayacaksın. Birbirimizi kandırmayalım. O Apo Kerim var. Yabancı sistemi artık geldi. Apo Kerim de yeri garanti. Ki bence kötü de oynamadı. Ya bence bu senenin hareketi orta saha revizyonu olur. Forvet, ikinci forveyi yedekleyecekler. Bir tane de kanat alacaklar. Sürpriz bir dediğin hani kanatlar, sağ bek sol bek de sürpriz yani, oraya fırsat transferi çıkarsa onu yaparlar. Onun haricinde hareket edecekleri bir durum yok yani. Şimdi açıyorum mesela hem yabancı basın hem yerel basın. veteranların hepsini Galatasaray'a ismi çıkıyor şimdi. Julian Briand işte Dortmund'un 10 numarası. İşte ben neydi şey City'den ayrılan Bernardo Silva mıydı hücumun adını? İşte o var. Bir tane işte Bruno yani 22'den asist yapmış Manchester United ikon oyuncusu olmuş. Nasıl alacak Galatasaray? Bir de 30 yaşındaki adama diyorlar ki ne var 60 milyon verir ve alır. Ya kafayı mı yediniz ya? Nasıl 30 yaşındaki adama 60 milyon vermeyi düşünen gazeteciler var ya. Verebileceğini düşünen. Ya böyle saçma sapan yani böyle eskiden foto maçlar fanatik gazeteleri falan verirdi böyle şeyleri. Anladın mı? Ronaldinho göz kırptı diye, Eto işte geliyor diye. Benzer yorum şeyler var yani. Öyle bir transfer sezonu olmayacak bence. Sarayı satarlarsa oraya ikame bir oyuncu koyacaklar. Sarayı işte 40'tan aşağıya gitmez zaten.
1: Daha soft bir sezon bekliyorsun transfer anlamında.
0: Tabii. Yok eli kolu bağlı. Şimdi Lemina ile sözleşme imzalıyorsun.
1: Ama yani Galatasaray için geçen sezon da öyle diyorduk. Osimhen geldi daha ne olacak diyorduk. Sana geldi abi. Yani işte.
0: Ama geçen sene 14 yabancı vardı Berk'te. Gerçi 14 yabancı 14'ü yaşlı alabiliyordu. Bak ben sana City'den iki oyuncu Bernardo'yu alacaklarını bak, düşünüyordum.
1: Aykut Bey yine alacaklar bence. Orada da İlkay'a dönen bir süreç olduğunu, İlkay'a benzeyen bir süreç olduğunu, İlkay sürecine benzeyen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zira konuşuldu. Günü bugün bence. Geçen yaz sezonunda, devre arası transfer sezonunda hepsinde konuşuldu ve bence o yıl bu yıl. Ne dersin?
0: Vallahi ben sanmıyorum yani. Bence peki. Galatasaray gitsin wonderkid kovalasın. Bak Rusya liginde bir tane Batragov diye bir çocuk
1: Aspiryalar,
0: var.
1: Aspiryalar, Nagalar mesela oralara yönelsin diyorsun.
0: Evet. Yani Aspiryalar, Naga'nın bir zararı olmadı. Kârı olabilmesi için oynaması gerekiyordu. Oynatmadı Okan Hoca. Okan Hoca'nın ya şimdi böyle bir risk var yani. Aldığın oyuncu 30 milyonu Singo'yu almış adam oynatmadı. Şimdi ben bu hocaya nasıl bir güvenip büyük para harcayayım yani. Hani bir de öyle bir durum peki. Var yani.
1: Eleştirel
0: ya kısımdasın. Lemina'yı taraftar zorla aldırdı. Yani gerçekten sinirleniyorum ama Lemina'yı zorla aldırdı. Şimdi Lemina'ya yapıştık. Bir de 33 yaşındaki Lemina'ya zamlı sözleşme yaptık. Yani zorla aldıran ya taraftar Okan Hoca'dan daha iyi skor. Bak buna yemin ediyorum katılıyorum. Ya gerçekten bu böyle. Ya çok acite ediyorlar ama gerçekten böyle. Zorla aldırdığımız oyuncularla şampiyonluk geldi. Hatta dalga geçti taraftarlar 12 kişiyle mi oynayacağız Lemina'ya ne gerek var dedi. Ya Kaan Ayhan'ın durumunu görüyorsun Okan Hocam ya. Ya bir de milli takıma seçiyorlar benim iyice sinirim bozuluyor ya. Ya abi milli takım bu şey yani adile ayıp ya. Ya ben futbolcu olsam vallahi Türkiye'de karanlıkta kendimi karanlıkta hissederim ya. Genelde de ediyorum da kendim gene olmasam da karanlıkta hissediyorum da. Ama futbolcu olsam ya da aynı
1: biz,
0: abi.
1: Yine biz aydınlık hissedelim de en azından öyle umut edelim. Icardi diyor. Bak diyor ki mesela anlamadım Serkan Çetner.
0: Ya şimdi Adil Demirbağ'sın. Hı-hı. Konya Spor'da güzel başarılı bir sezon geçirmişsin. Kupayı da bence yani penaltıyı atsak kupayı da alacaktı. Türkiye Kupası'nı. Alamadı takımın ki penaltıyı da sen yaptırdın. Performansını ateş ediyor. Seni görmüyorlar abi milli takıma. Ne alacak abi bu çocuk 28 yaşında ya. Yani şuna verin ya.
1: Peki.
0: En azından aday kadroya alın ki gençler desin ki ya abi yani İrfan Can Kahveciler falan değil de Kaan Ayhanlar değil de mücadele eden gitti koşan mücadele eden kendini antren eden disipline eden oyuncuların da görüldüğünü görelim ya. Ama hiçbirini görmüyoruz ya. Samsun Spor 3. olmuş. Avrupa'da başarılı olmuş bir tane Samsun Sporlu yok ya. Nasıl olacak bu? Samsun Spor geçen yıl 3. oldu da hani Trabzonlara şey demeyesin. Ya anlatmak istediğim yani bir haksızlık da var ya.
1: Peki. Icardi Bey de Osimhen Bey değil midir diye takılmış sana Aykut Bey.
0: Ya Osimhen ne yapsın abi Osimhen bizi son 16'ya sokan oyuncu 7 tane maçın adamı seçilmiş Şampiyonlar Ligi'nin en çok maçın adamı seçilen adamı. Ya ben bu arada Osimhen'i de Hacı'nın önüne koymam yani açık söyleyeyim yani şu sevgiseli Hacı'ya yapıldı mı ben o dönemlerin birebir beni Galatasaraylı yapan Hacı'dır mesela. Kupa kazandı ya UEFA kupası Avrupa işte Kral Süper Kupası'nı kazandırdı biz bu kadar Hacı'ya dur kal gitme demedik ya. Ya bunun bir anlamı yok ya. Bu adam iki tane şampiyonlukta etkisi oldu ama Avrupa'da var mı arkadaşlar? Biz Molde'ye yeniliyorduk ya. biz Young Boys'a grup elemesinde elendik. Bir tane Icardi'nin çıksın bize bir Avrupa'da kafa göstersin ya. Ben Osimhen'in ayrı tutmamın sebebi Avrupa'da bizim boyumuzu eğdirtmedi bu adam. Son 16'ya soktu. Bu Osimhen'in oldu arkadaşlar. Bakın Liverpool maçında kolu kırıldı. Yarım saat yoktu zaten. Osimhen'siz oynadık Liverpool deplasmanına ve 7-8 biterdi maç yani. Senin Avrupa'da da Türkiye'de de varın yoğun Osimhen. Başka da bir tane şeyin yok ve bunun için o ya bunu değiştirmek kim değiştirir bunu? Okan Hoca değiştirir. Ya Osimhen'siz bir kadro, bir taktik çalışmamış, uygulatamıyor. Biz Osimhen'siz maç kazanamıyoruz ya. Biz Kocaeli'nde kazanamadık, Gençler Birliği'nde de kazanamadık. Ya biz kazanamıyoruz arkadaşlar. Bunu görün. Biz şampiyon olduk diye her şey toz pembe değil ki. Biz maç kazanamıyoruz. Osimhen yoksa Galatasaray yok. Osimhen varsa işte Brezilya milli takımına Sara gidiyor. Ama Icardi'ye top getirmiyorlarmış. Pardon. Ya Osimhen 10 dakika giriyor. Yırta yırta 2 tane pozisyon buluyor. Icardi Bey orta sahaya geliyor. 2 alver yapıyor. Zannediyoruz ki ya Icardi'ye top gitmiyor da o Icardi orta sahaya geliyor top almaya. Ya futbolun gerçekleri var ya. İkili mücadeleye giremiyorsan, hava topu alamıyorsan, istasyon olamıyorsan, güçsüzsen, fiziğin yetmiyorsa ben senin son vuruşuna 10 milyon euro vermem kardeşim. Vermem, veremem. Bu benim doğrularımın dışında, hedefimin dışında. Ha şöyle yapalım. Türkiye'de sadece ilk üçe girmekse başarı, Osimhen'le bence Osimhen'i gönderelim, 150 milyonu satalım, veren 100 milyon da veren olur. 150 milyon da bir Icardi ile devam edelim. Ama bizim hedefimiz Türkiye Ligi ilk üçüdür. Bak şampiyon da olamayız. Bak Osimhen'i al Galatasaray'dan çıkar, Galatasaray'da ilk üçe girer. Galatasaray üçüncü olur ama. İlk üçe girerdeki kastım o. Galatasaray birinci olamaz. Birinci olamayacağını biz bu yıl gördük. Galatasaray Avrupa Ligi'nde de bir şey yapamaz. Şampiyonlar Ligi'nde de bir şey yapamaz. Çünkü senin fiziki anlamda yetersiz bir oyuncun var ya. Bu kadar basit yani. Bunu uzatmanın anlamı yok. İşte bu sözleşme önermesini hani böyle ikon futbolcu noktasına getirmeleri de bence anlamsız. Ya Muhammed Salah'ı gönderdi Liverpool'a. Yani Liverpool şu anda en iyi dönemini başlatan, o Liverpool başlangıcını yapan oyuncudur ya. Gerek yok.
1: Peki.
0: Kimse vazgeçilmez değil arkadaşlar. Futbol bir devir teslim oyunudur. Burada böyle lobisi olan torpil olmaz. Futbolun torpili olmaz arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Top yuvarlak. Futbolun torpili olsaydı zaten şu anda başka şeyler konuşurdu. Bu yok. Olmuyor. O yüzden sen de hep iyi olacaksın. Bak rakibin başkan değiştiriyor.
1: Bu arada yavaş yavaş toparlamam gerekti Serkan Çetner. Son sözü sana bırakayım.
0: Yani rakibin diyorum başkan değiştiriyor, oyuncu değiştiriyor, oyuncu milyon dolarlar harcıyorlar, non-limit transfer yapıyorlar, olmadı, antrenörün en iyisini getiriyorlar, en iyi başkanı arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar, karşında gerçekten bununla seninle mücadele etmek için yanan bir tayfa var ve sen burada hata yapmamalısın ve sen yani Icardi ile bu şeye çıkarsan bu savaşı kazanamazsın, bu kadar basit. Yani hedef Avrupa'ysa Icardi ile sözleşme yenilenmemeli. Hedef Avrupa'ysa bir tane 10 numaran alınmalı. Yani bu işi devşirme oyuncularla olmamalı. Herkes kendi mevkisinde oynamalı. Hedef Avrupa'ysa tabii. Oraya bir tane Kepren Turam ya da işte Kamavinga'yı orta sahaya koymalı. Torreira'yı bile upgrade etmelisin bence. Artık sinyali geldi yani. Bak Torreira, Icardi, bu ikisi gittiği zaman iki tane açılıyor. Oraya Kamavinga'yı al, bir tane de 10 numara al. Taraftar, bak takım boyut atlar, çağ atlar. Başka bir şey konuşuruz. Peki. Gerçekten bunlar peki, doğru şeyler yani.
1: Peki Serkan Çetiner, teşekkür edeceğim. Eklemek istediğin farklı bir şey yoksa?
0: Yok, ben teşekkür ederim.
1: Son olarak sağ ol, var ol.
0: İyi yine çalışmalar diliyorum.
1: Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı seninle konuşarak noktalamış olduk parantezin bu bölümünü de.
0: Eyvallah, sağ olasın.
1: Sağ
0: ol, görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Kemerburgaz ve Metin Oktay tesislerinden herkese mutlu akşamlar. Çok özel bir yayınla karşınızdayız. Galatasaray'ımız 26. şampiyonluğu elde etti ve bu 26. şampiyonluğun üst üste 4. şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri golcümüz Victor Osimhen de özel yayında, canlı yayında bizimle birlikte. YouTube katıl, sarı kırmızı paket ve GS Plus Premium'da öncelikli yayınla karşınızdayız. Victor, hoş geldin.
4: Welcome Victor.
5: Thank you.
3: Nasılsın? How are you?
5: I'm fine, thank you.
3: Evet, gayet iyi. Bu dakikalarda tabii şunu da belirtelim sevgili seyirciler size. Galatasaray'ımızın antrenmanı da devam ediyor Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde. Oradan da zaman zaman güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Ben öncelikle Osimhen'e şunu sormak istiyorum. Osimhen'in ikinci şampiyonluğu üst üste ne hissediyor bu şampiyonlukla ilgili olarak?
4: First of all, I'd like to ask Osimhen this question. This is your second title in a row, and how is this, special, and how do you feel about this second title that you have won?
5: I mean, it feels so good. I mean, the feeling is still overwhelming. I think the first two titles I've won with Gala, I think is the greatest for now. You know, I'm enjoying every bit of it. I think so far so good. This is where I enjoy most in my career, and the league titles I've won here has given me some kind of sense of fulfillment. Because I feel like I deserve it, the club deserve it, the fans deserve it. So yeah, I'm enjoying my time here as well as the titles won here. So yeah, I feel very good and fulfilled.
4: Çok iyi hissediyorum. Tabii ki ikincisi şimdilik en iyisi diyebiliriz. Şimdiye kadar kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden bir tanesini yaşıyorum. Kupaları da hak ederek kaldırdık. Hem kulüp olarak, taraftarlarımız olarak, hem benim için hem takımımız için. Ve çok keyif alıyorum şu anda, çok mutluyum.
3: Tabii burada 4 yıl üst üste şampiyonluk Okan hocamız için de çok önemli bir başarı. Futbolcuyken bu başarıyı göstermişti. Şimdi teknik direktör olarak da gösterdi. Bundan sonraki hedef 5. şampiyonluk, bir rekor kırmak. Hem Okan Hoca'nın bu başarısı hem de 5. üst üste şampiyonluk için ne söylemek ister?
4: Four in a row is for our head coach Okan Buruk is very special. As a player he had done this and he is repeating it as a head coach right now. And right now we have the fifth one, this possibility ahead of us. What would you like to say about this possibility of breaking this new record?
5: I mean, first of all I have to say you know, he, Okan Buruk, is for me, I think, one of the greatest coach in the league, alongside with Fatih Terim. I think they've done, you know, amazingly well during their tenure, and he did it as a player and has done it now as a coach. And of course, he's in a club also that is very ambitious, that set you know, standards for themselves, and they achieve it, and it's beautiful to see because the fans also they demand more. And then when you talk about the 50 in a row to break your own record is super amazing. And I think just like every time we've won it four times in a row with the fans behind us, I think it's achievable. But also just like this season, next season is going to be even more harder, because of course everything wants to be the best, everything wants to beat Big Galatasaray, and I think because it's going to give them some kind of huge name when they get a win from Gala. So I think everyone should be prepared, including the fans, the players, the staff, everyone associated with this club Gala should be prepared for next season. It's not going to be easy, of course, but I think we will also come very much stronger and we will triumph.
4: Birincisi tabii ki Okan Buruk hocamız, bence ligdeki en iyi hocalardan bir tanesi Fatih Terim'le birlikte. Ve dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu olarak hem de hoca olarak bunu kazanmış olması, bu kendisine koyduğu standardı da gösteriyor aslında. Kulüp olarak da aslında bizim koyduğumuz standardı gösteriyor. Taraftar da talepkar bir taraftarımız var. Onlar sayesinde çok kazanabiliyoruz birçok maçı. Ve onlar sayesinde bu 4 sene üst üste şampiyonluğu aldık. Önümüzdeki sezon daha da zor olacak bence. Bence tüm takımlar Galatasaray'a karşı kazanmak istiyorlar. Kazanmanın bir prestij haline aldığını görüyoruz. Ve bize karşı gerçekten zorlayıcı maçlar çıkaracaklarına eminiz. Ama biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz ve daha çok savaşacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız önümüzdeki sezonda.
3: O sezon şampiyonluğu ilan ettiğimiz Antalya Spor maçında kenardaydın. Ve artık son golde Icardi rakibi çalımlayıp gole gittiğinde adeta gol olduğunu hissettin ve sahaya doğru koştun. O an neler yaşandı? Ne hissettin o an?
4: in the last game when we won and won the title. We were at the sideline and Icardi dribbled past the opponent, and you have recognized that there was a goal happening over there, and you ran into the pitch. How was the feeling in that moment?
5: I mean, that moment, what Icardi did was it was sensational. It was sensational. Shows how talented of a player he is, and I think when he did that dribble, it was like that's my captain, you know, this type of thing. So I mean, when he did that, I knew he was going to go for the goal himself, because I didn't see Khan at first approaching, because I was just I was celebrating the dribble. He caught the dribble past two persons, so it was really unique in that moment. Then he saw Khan moving, and then he plays the ball. I mean, it's a very good goal. It's a very good goal. It shows off how great a player he is. And I think, that was one of the reasons why when Khan scored the goal, it was done, because it was 3-2 at that time. So when he scored the goal, it was done. So it was just, the celebration started. This is the reason why I ran towards him to say that was a very good play, and also ran to Khan and say that was a very good goal. So yeah, I think both of them, they deserve the praise for that goal.
4: Evet, o an Icardi çok sansasyoneldi. Yani zaten öyle yetenekli bir oyuncu ki o çalımı atması ve ardından ben de evet işte bu benim kaptanım dedim gerçekten. Sonrasında da kendisi atacak sandım. Ben Kaan'ı görmemiştim ilk önce. İki kişiyi o şekilde geçip ondan sonra Kaan'ın pas çıkarması ne büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor aslında. 3-2'den sonra artık o golle birlikte de biz de kutlamaya başladık. Çünkü artık hani kazandığımıza emin olmuştuk. Ve çok iyi bir pozisyondu, çok iyi bir goldü. İkisini de gerçekten bütün iltifatları hak ettiğini düşünüyorum.
6: Şunu soracağım. Çok önemli bir maçtı Antalya Spor maçı. Şampiyonluğu ilan ettiğimiz maç ama... Sezon içinde kendisi için dönüm noktası dediği bir maç ya da maçlar var mı?
4: Of course, Antalya game was very important for us, but during the season, do you think there was a breaking point or there were some games that were like so important in your opinion?
5: I think for me, if I'm being fair and honest to myself, I think we already won the league way before. That was when we played Samsunspor in Rams Park, where we won 3-2. That game was really like the highlight of our season, as at that time it was really intense. And I think, yeah, of course, every other game was so important, but that game was really our turning point of the season for us, because it was really a big game, a tough one. But we were able to pull through the win, and yeah, just like I said earlier, that game was actually the turning point for us.
4: Bence şahsen, yani kendime adil olmam gerekirse, Samsunspor'a karşı evde kazandığımız 3-2'lik maç sezonun en öne çıkan maçıydı. Gerçekten çok zorluydu, çok yüksek şiddetli geçmişti. Ama o dönüm noktası oldu. Çok büyük ve zorlu bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok önemliydi ve o andan sonra o dönüm noktası oldu diyebilirim.
6: Peki buna bağlantılı olarak tabii ki her futbolcu sezon başlarken şampiyon olmak için sahada olur ama bu sene şampiyon olacağız dediği bir maç var mı ya da bir an var mı? Biz bu sene evet şampiyonuz.
4: Of course, all the players are starting the season and they want to win the title. But is there a game, specific game where you said, okay, we are going to win the title this season? Is there a game such?
5: I mean, when we played our rival from the other side, I could feel, because 3 days or 4 days before the game, the whole dressing room was so lively and very, you know, very intense, as well as the training, and everyone, we didn't speak about the opponent that much, but we were only giving ourselves some kind of sense of belonging and trying to let the whole squad know how important it is for us to get this game done at our home and get it sorted out. So from the training, I could feel that this game was going to turn out so good for us, and just like it happens, I knew not like disrespecting anyone, but I knew this game was going to be in our favor. And then from the performance of the whole squad in that particular game, I think we deserve to win that game. We deserve the title. And yeah, I'm really happy we won the game, and also we won the title.
4: Rakibimize karşı, yani diğer taraftaki, karşı taraftaki takıma karşı 3-4 gün önceden soyunma odasında ne kadar canlı olduğunu hatırlıyorum ve herkes çok iyi çalışıyordu. Rakibi o kadar konuşmuyorduk aslında ama orada o aidiyeti hissedebiliyordunuz. Yani bu evimizdeki maç gerçekten ne kadar önemli bizim için, içimizden gelerek onu hissettiriyordu. Ve antrenmanda anladım ben orada bu maç bizim lehimize gidecek büyük ihtimalle diye. Ve ondan sonra da, yani bunu bütün saygımla söylüyorum tabii ki de, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık onlara karşı ve ardından da hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaştık.
6: Tabii biz şu anda YouTube Katıl Sarı Kırmızı Paket'te ve GS Plus Premium'da yayındayız Utku. Bazı mesajlar geliyor. Onu söylemek istiyorum, sen de lütfen çevirirsen. Mesela Şirin Çakır diye bir kullanıcı demiş ki, sen bizim mucizemizsin, yollarımız kesişmiş çok şükür diye mesaj atmış şu anda YouTube'dan yayında bize, kendisine.
4: Of course this is a live broadcast from YouTube Katıl of Galatasaray and also the GS Plus. There are some comments that they are sending and one of them say you are our miracle, and it has been a miracle for you to come to us and achieving such success. Would you like to say something to this comment?
5: I mean, thank you so much for the comment. To be honest, I think me and Gala coexisted because Allah has made this possible, and it has written it in the destiny of both Galatasaray and Osimhen to come in contact between each other and do great things. So for me, just like the fans, you know, appreciate that I come to this club, which is very, very beautiful and very rare to see in this modern football. I'm saying this again, I've said it before, and I'm truly, truly, truly grateful to come to this club and experience some sort of very emotional stuff that I haven't seen in my career. Only a few clubs that I've played. I mean, yeah, I really appreciate the love, the support towards myself, my daughter, my family, everyone. I think it's really beautiful. And every time I step on the pitch, I don't play for Osimhen. I play first of all for these fans, this club, the management, everyone that has helped me through life's journey. I think it's beautiful to see, and I'm really grateful for this.
4: Çok teşekkürler yorum için. Açıkçası Galatasaray ve Osimhen, yani Allah kaderimize yazmış diyebilirsiniz. O şekilde büyük şeylere ulaşacağımızı ve bunlar için birlikte mücadele edeceğimizi bizim kaderimize yazmış, alnımıza yazmış. Taraftar gerçekten çok özel. İlk geldiğim andan beri inanılmaz destek oluyorlar. Ben çok mutluyum bu kulüpte. Yani duygusal çok özel anlar yaşadım. Bulunduğum diğer kulüplere nazaran çok daha farklı bir yeri var buranın. Burası hem bana, hem kızıma, hem aileme inanılmaz destek olan birçok insanla, taraftarı olsun, kulübün yöneticileri olsun, çalışanları olsun, herkesin gerçekten arkamda olduğunu hissettiğim bir yer oldu. Ve her sahaya çıktığımda da kendim için oynamak yerine kulübe adamak, takıma adamak ve bu formaya adamak istiyorum.
6: Biz zaten onu net olarak görüyoruz. Az önce biraz Okan Hoca'nın çok iyi bir teknik direktör olduğundan bahsetti ama biraz daha gene açarsak takım üzerindeki en büyük etkisi ne Okan Hoca'nın?
4: You have mentioned that Okan Hoca is a very good head coach, but could you say, if we elaborate a bit, could you say what is the greatest effect of Okan Hoca on the team?
5: I mean, a lot of quality he possesses. I mean, it's not an egoistic coach. It's not actually. He actually believes in his players, which is very good, and which is actually rare, you know, for so many coaches. And the way he speaks, the way he lets some of this experienced player also take charge a bit and take responsibility, it's hard for you to see in this era. So I mean, aside from the way he wants us to play, I think Osimhen is actually a great person, and I think for me, he's one of the one of the coaches that I've met that I'm really, really, you know, satisfied with. And every time I put on the shirt, also like I play for him, and just like the rest of the boys. And for me, it's just like I said earlier again, he's actually, you know, I said it again and I will say it again, you know, he and Fatih Terim.

0: Applaudable. So I mean, he's a good coach, a good person, and this is what is the most important thing. And I truly have great respect and admiration for.
1: Çok kaliteli özellikleri olan bir insan kendisi. Yani birincisi egoist değil. Oyuncularına inanıyor ki bu nadir bir şey artık günümüz hocaları arasında. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil. Ve bu ne kadar büyük bir insan olduğunu gösteren şeylerden aslında. Yani büyük bir insan olduğunu söyleyebilirim. Yani çok çok memnunum yani hocam olarak onunla birlikte çalıştığım için. Ve her forma giydiğimizde hem benim için hem takım arkadaşlarımız için yani takım için çalışmamızı ve mücadele etmemizi sağlıyor. Dediğim gibi yani Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi hocaları, belki en iyi iki hocası. Ve bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans da alkışa layıktı kesinlikle. Ve çok saygı duyuyorum kendisine.
2: Tabii programı biraz interaktif yapıyoruz. Utku, soru yerine biraz yorumlar geliyor. Ben onları da okuyarak kendisine iletmek istiyorum. Ufuk demiş ki, bir gün Osimhen de bu takımın Okan Buruk gibi teknik direktörü olacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız demiş. Bir başka taraftarımız da Osimhen gol, hep bunu duyalım diye bir talepte bulunmuş ya da bir istekte bulunmuş.
1: We are making a bit interactive, okay? And there are some comments and I'm trying to read as much as I can. And Ufuk, one of the commentators, has said one day maybe Osimhen will be the technical director, the head coach of Gala, and we're going to win the Champions League under his management. And another one says, I will never get tired of hearing Osimhen goal.
0: I mean, I don't know, because I already mapped out my life after my career. But yeah, you never know what the future holds also. I mean, on the other side. So yeah, I mean, the moment now I'm enjoying it, being at a place where I'm loved, I'm doing my job so diligently, and the fans are also, you know, very accommodating everywhere I go. So for me, I'm enjoying it, and yeah, inshallah, we keep on, you know, keep on scoring, keep on making these people happy alongside myself and my teammates, which is the most paramount, because I think the happiness of these fans, you know, is also paramount, as well as the career of the player. So yeah, as long as I'm here, I continue to give my best, and once again, thank you for your support.
1: Bilmiyorum tabii, ben hayatımı planladım aslında genel olarak. Kariyerimin sonrasında neler gelecek, ama gelecek belli olmaz tabii ki de. Ben belki de severim ve başka bir şey yapmak isterim. Şu anda günümü yaşıyorum. Sevdiğim bir yerdeyim. Taraftarım desteğini her gün arkamda hissediyorum ve onları mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Taraftarın mutluluğu bence birinci önceliğimiz olmalı her zaman ve ben de takım arkadaşlarım da bunu öncelik olarak görüyoruz zaten.
2: Bugün basın röportajlarının birinde Gabriel Sara çok iyi anlaştıklarını biliyorum. Beni çok kızdırıyor ama çok seviyorum dedi gülerek. Sara'yla ilişkileri gerçekten çok özel.
1: You have a special relationship with Gabi. In one of the interviews today he said I love him so much but I'm also very annoyed of him about you.
0: I mean Gabi is a brother, you know. He's someone that the moment when I came to the club, you know, he was already here, and then we set sight on each other. It was all love. When I mean all love, means like in the brotherhood. I mean, he's been that jovial guy. He's been that guy that we can chat about a lot of things, a lot about family, a lot about my country, his country, and everything like that. And we talk about when the Syrian national team actually sent him an invite. That I said he should try to go there and honor the invite and stuff. So it was we talk about a lot of things, and then we have, you know, great respect and admiration for each other, and we also criticize each other in a very good way, in a joking way. And I think it's beautiful to come across someone like him. He's a top lad, and also, you know, one of the most important players also in the squad. And I wish him all the very best. And I was so happy when he was called to the Brazilian national team, and I hope for him that by the special grace of God, we go to the World Cup because a player of his talent deserves to

0: to be at the World Cup, while Brazil is also going to the World Cup, which is very also good for his career and also for this club. Yeah. So the bottom line is a brother, and also just like he said, I want to destroy him every time I see him, every time we speak. But above all, he's an amazing person and a top guy.
1: Gabi kardeş, yani kulübe geldiğimde o buradaydı zaten. Yanına oturdum ve tamam bir sevgi kendisi. Yani konuşuyoruz, gülüyoruz. Ailelerimizden Suriye milli takımı davet göndermişti. Mesela ben gitmelisin, kesinlikle kabul etmelisin daveti demiştim. Çok saygı duydum ve çok sevdiğim biri kendisi. Eleştiriyoruz da tabii birbirimizi ve birbirimizi yükselten şeyler bunlar. Bunu şakayla karışık yapıyoruz. Ve çok keyif alıyorum onunla birlikte oynamaktan. Takımda da en önemli oyunculardan bir tanesi, çok kritik bir yeri var. Ve Brezilya milli takımına çağrıldığı zaman da çok mutlu olmuştum. Ve umarım Dünya Kupası'nda da Brezilya'nın formasını giyecek ve kendi ülkesini temsil edecektir. Çünkü o seviyenin oyuncusu. Hem kendi kariyeri için hem Galatasaray için de çok önemli bir adım olur böyle bir şeyin olması. Ve onu çok seviyorum. Gerçekten inanılmaz bir insan kendisi.
2: Yine Burak Bey demiş ki, aslında bahsetti Galatasaray formasını giymek nasıl bir his, onu söylemişti. O da şöyle bir yorumda bulunmuş: biz her giydiğinde gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz Ossi, diye de bize mesajını göndermiş.
1: Mr. Burak has written a comment as well. You already said that you're proud of wearing Galatasaray jersey, but we are also proud as well every time you wear our jersey, he says.
0: It's beautiful, it's beautiful. Thank you very much, thank you.
1: Çok güzel, çok güzel, çok teşekkürler.
2: Ben konuda sormak istiyorum. Alçıda çıkmış. Şu an nasıl durum?
1: The cask is off. I would like to ask about your arm.
2: Merak ediyorlar.
1: Is it okay? They are also curious.
0: Yeah. Now it's okay. I have to use the opportunity to say a very big thank you to Dr. Yena and his to the medical staff at the hospital where I did the. Is it Acibadem? How you pronounce it? The hospital.
1: Acibadem.
0: Acibadem. Yeah. Acibadem. Big shout out to them for their constant care while I was undergoing the surgery, and also to Yenai, did an amazing job, to the physio, everyone, Samet, Seda, I love them. I think they did an amazing job for me to be back on time, to try to help the team. So also this league that we won. I attribute some of the success also to these guys, the physiotherapists, all of them, the doctors, because it's actually not easy, and they did an amazing job on me, and I'm really appreciate.
1: Şimdi iyi, çok teşekkürler. Yani Doktor Yener'e teşekkür etmek istiyorum. Sağlık ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Acıbadem'de orada operasyon geçirmiştim. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Doktor Yener olsun, fizyo, herkes gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Çok mücadele ettiler benimle birlikte. Samet olsun. Takım için ne kadar önemli olduklarını gördük. Ve şampiyonlukta da payları var mutlaka ki. Onlar da bu şampiyonluğu getiren insanlardan oldu. Çünkü hemen takımın ihtiyacı olan anda geri dönmem için ellerinden geleni yaptılar.
2: Evet, buradan sağlık ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten muazzam bir iş çıkarıyorlar. Başta Yener Hoca olmak üzere. Şunu da soracağım. Taraftar ilişkisi muhteşem. Ultra Aslan'ın kendisi için çok özel bir koreografi hazırlamıştı. Onunla ilgili ne söylemek ister?
1: Your relationship with the fans is amazing, extraordinary. And the Ultra Aslan had prepared the choreography in the stadium for you especially. Would you like to say a couple of words about that?
0: I mean, that was actually unexpected, to be honest with you. Nobody told me anything. I never heard anything or see anything online as such, was gonna happen. And then, when I was coming out and I saw this the banner of my mom and myself when I was young, and then I had my daughter on my hand, and the me now, it's very emotional, considering the fact that I didn't get time to spend with my mother before she passed on. And every time I, not just because of the choreography, and every time I see also even our pictures on my phone and everything like that, I always have this sort of tears in my eyes, which it saddens me that she struggled for everything for myself and my sister.

0: siblings, and then she died and didn't enjoy what she was supposed to enjoy now. But at the same time, it's beautiful to see what Gala fans did with the memory of my mom. And yet again, I said again that they are one of the most compassionate, you know, fans around the world, or in world football in general. And I take this medium to say a very big thank you to those people, the ultra, the person that did the mural, absolutely everyone involved that making that actually possible. I mean, I truly appreciate the effort that they put in organizing something amazing, because I think what they did is unbelievable, and it's gonna stay in my heart for the rest of my life till I die. And I want to say again, and every time I have the opportunity, I will say a very big thank you to them. And as long as I remain in this club, and as long as I put on the jersey of Galatasaray, I will always fight for the badge. I will always fight for these fans, for these guys, because they truly deserve it. And I feel the same way, you know, that my teammate also will say the same, because this club is actually a club full of love, compassion, which is very good, and which is very rare for a lot of players to experience in the entirety of their, you know, of their career. And I'm privileged that among the few among them that could experience, you know, something like this, coming from a place of heart. And I think, you know, I think God has blessed me with so many things, and He has blessed me also to be in a club that is as massive as Galatasaray.
1: Birayla uzun da yaptım.
2: It was a bit long. Beklenmedik de, kimse söylememişti bana öncesinde. İnternette falan da görmedim. Girince sahaya, orada annemi, kendi küçük halimi, ondan sonra kızımı görünce tabii çok duygulandım. Annemle çünkü vaktim olmamıştı. Çok erken vefat etti. Gözlerim doldu tabii. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti zamanında. Ama daha sonra o mücadelesinin meyvelerinin keyfine varamadı, çıkaramadı. Ve Galatasaray taraftarı gerçekten bana inanılmaz bir anı verdi orada. Yani çok duygusal bir taraftar her şeyden önce. Ve bu en duygusal anınızı bu şekilde sizi motive etmek için gerçekten bir anı olarak size vermesi. Ultra Aslan'a çok çok çok teşekkür ediyorum. Sadece Ultra Aslan'a da değil, o koreografide emeği geçen, ona efor harcamış herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için inanılmaz bir andı o. Ve hayat boyu da hatırlayacağım bir anı oldu. Her fırsatta da taraftarımıza teşekkür edeceğim ve kalbimden gelen teşekkürlerimi ileteceğim. Formayı da her giydiğimde bu kulüp için mücadele edeceğim, bu takım için mücadele edeceğim. Çünkü başkasını yapmam düşünülemez bile. Hak ettikleri şey bu. Sevgiyle inşa edilen bir kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz burada. Az sayıda oyuncunun bunu deneyimleyebildiğini düşünüyorum ve Tanrı gerçekten beni kutsamış Galatasaray'la.
1: O zaman taraftarlarımızın birkaç yorumunu da aktarayım. Yavaş yavaş da röportajın sonuna geleceğiz. Ersin Bey demiş ki, sadece bir forvet değil, rakip savunmaların korkudu rüyası. Gol atması bile yaptıklarını görüyoruz. Gol atmasa bile yaptıklarını görüyoruz. Onun gol atması önemli değil. Takım için oynaması ve kaptığı toplar enerji inanılmaz. Torunlarımıza bile anlatacağız demiş Ersin Bey. Bunu iletim taraftarımızın mesajı.
2: Mr. Ersin has said that you are the nightmare of the opponent center backs, the defenders, and you're not just a striker. You can score goals, or maybe you don't score goals, but you will recover the ball, and you're an amazing player by any mean.
1: Yorumda söyleyeceğim. Bir taraftarımız demiş ki, annem 53 yaşında, senin çok büyük hayranın, seni çok seviyoruz, o hep bizimle kal demiş.
2: Yeah, another fan says, my mother is 53 years old and she is your biggest fan and she wants you to stay with us forever and ever.
1: Bunları okumam gerekiyor çünkü. Bir tane daha okuyacağım. Çünkü çok özel mesajlar gerçekten. Emin Bey de demiş ki, Osimhen sen bambaşka bir karaktersin. Oyunculuğun, insani karakterin, aidet duygun. Seni çok ama çok seviyoruz. Senin canın yanınca bizimki daha çok yanıyor. Sen bize Allah'tan gelen bir lütufsun. Seni çok ama çok seviyoruz demiş.
2: You're very special and this comments are very special as well, so I have to talk of these. With your character as a player, and with your feeling of belonging, you're the

0: Definitely, God-given blessing for us, and we love you that much.
1: Thank you very much.
2: Bunları okudum. Artık sadece birer cümleyle birkaç sorum var. Çok da fazla yormak istemiyorum. Öyle sorarak başlayacağım ve devam edeceğim. Son dakika penaltı olsa kullanır mı?
0: Just one phrase questions, okay? We are making you tired a bit. If it was last minute penalty, would you take it?
1: Of course, definitely.
0: Tabii.
2: Kesinlikle. Türk yemeklerinden birini önerse bize neyi önerir?
0: Which Turkish food would you recommend us?
1: Oh, I actually don't know the name, but it's a rap. What's the name? What's the name of that rap?
0: Dürüm.
2: Dürüm.
0: Hangi dürüm?
1: Dürüm.
2: Dürüm.
1: Yeah. This. Dürüm. I love the rap a lot.
2: Adana dürüm mesela.
1: To be honest with you.
0: But which one?
1: There are different types.
0: Yeah.
2: Adana dürüm, Urfa dürüm.
1: Absolutely.
0: Chicken dürüm.
1: No, beef. There's beef.
0: There is beef, but there is with you know, a bit hot, spicy, and
1: yes, or the beef one.
0: Yeah.
1: But apart from this, I think this country has one of the best food in the world. Yeah, to be honest with you, yeah.
0: Dün dünya üzerinde
2: kebaba çıkıyor aslında. Evet.
0: Kırmızı et ve dünyanın en iyi mutfaklarından bir tanesine sahip bu ülke.
2: Doğru. Yeah. Aynen. Galatasaray taraftarını tek bir cümleyle anlatırsa.
0: If you could explain the whole of Galatasaray fans with one sentence, what would it be?
1: Sensational.
0: Sensational.
1: Should I continue? Exceptional.
0: Devam edeyim.
1: Loving.
0: Seveceğim.
1: Compassionate. And hardcore.
0: Hardcore.
1: You know hardcore. Like hardcore.
2: Yani aslında genç bir oyuncu ama hala bizim için. Böyle 18 yaşında ya da daha küçük bir futbolcuya tavsiye verse ne söylerdi? Tek bir tavsiye.
0: If you could give a recommendation for a player of 18 years old, what would it be?
1: My advice to an 18 years old. I mean,
0: football player.
1: A football player. Yeah. Trust in God. Have confidence. Believe in your ability. And it's crazy to say, but many people don't want to hear it, but you're gonna fail at one point in your career. It happens to me 2 times. And then when this happens, you know, say your prayer, whichever religion you are, Muslim, Christian, say your prayer, go out there, continue to work hard, believe in yourself again, restart again. And I think because these are the principles that actually work for me. And then again, never give up. Never give up, because the victory is also at the end. So for me, these are my principles that actually work for me. And yeah, I hope any 18 years old or younger or older is listening to me or is seeing me, yeah. I think these are the principles that work for me, and inshallah, this is gonna work for you if you put it in practice also.
0: Tanrı'ya güven, yeteneklerine güven ve kendine güven derdim. Çünkü başarısız olacaksın. Çoğu insan bunu duymak istemez ama başarısız olacaksın. Bu benim başıma 2 kere geldi. Bundan kaçınamıyorsun. Fakat başarısız olduktan sonra çalışmaya devam etmek lazım. Tekrardan kalkıp hangi dini inanca sahip olursanız olun, Müslüman olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz, duanızı edin, çalışmaya devam edin ve bu prensiplere bağlı kalarak hareket edin. Çalıştığınız zaman eninde sonunda, pes etmezseniz eğer, ki ben pes etmem, eninde sonunda kazanacaksınız. Bu 18 yaşında biri için olabilir, daha genç veya daha yaşlı biri için de olabilir. Ya benim izlediğim yol bu oldu ve benim işime yarayan da bu oldu.
2: Peki stadımız Rams Park.
0: Our stadium, Rams Park. What would you say?
2: Okay, 2, 3.
1: Hell. I mean, I wouldn't want to play against Galatasaray in Rams Park, because even as a player, you know, the unstoppable noise and an atmosphere is unbelievable. You know, I get to see most of the time in social media with like big accounts also, like from the US, you know, talking about this stadium. And most of the time when I haven't came here, I think you guys played one in the Champions League, and then there is this banner that say welcome to hell. So I was watching from like on my TV, and I'm like, what is it gonna be like if someone is like inside the stadium and witnessing something like that, and then when I came here and see that truly when they put out there like welcome to hell, it's actually hell. But I mean, for the opponent is a hell, but for us it's like it's a heaven, you know, because it's beautiful when you hear the sound of these fans 90 minutes on their feet cheering us up. It's beautiful. And I think you know, I think Rams Park is one of the most iconic. When I mean iconic, I'm actually not trying to mince my words, and I mean one of the most iconic stadium in world football. And I think in terms of atmosphere, to be honest with you, there is no stadium that comes close to this.
0: Galatasaray'a karşı Rams Park'ta bir oyuncu olarak oynamak nasıl olur diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ben atmosferin inanılmaz olduğunu televizyonda izlemiştim çünkü gelmeden önce. Ve çok büyük bir hesapta vardı Instagram'da. Orada da görmüştüm. Orada Welcome to Hell yazıyor şeyde, pankartta. Ve ben oraya gitsem acaba nasıl hissederdim diye düşünmüştüm. Ve ilk geldiğimde gerçekten de cehennem gibi olduğunu gördüm. Tabi bu rakip için cehennem ama bizim içinse cennet gibi oluyor. 90 dakika ayakta, taraftar sizi destekliyor. Bence gerçekten hani bunu küçük bir kelime olarak düşünmeyin. İkonik statlardan bir tanesi. Yani atmosfer olarak dünya üzerindeki en ikonik statlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yakından bile geçmiyor diğer herhangi bir atmosfer.
2: Şampiyonluk kutlamasında mikrofonumuzu aldı ve adanmış hayatları söyledi. Onu denedi. Peki en sevdiği tezahüratı sorsam?
0: You know, we have the chance and you try to sing the... You took the microphone from them and you try to sing Adanmış Hayatlar.
1: It's called Adanmış Hayatlar. The one we sang in the dressing room of your opponent?
0: Yes.
1: Ah, yeah, that song is so nice. I like it a lot. And it brings... When one player starts the song, in like 2 seconds, it's like very contagious, you know, these things. Everyone start to sing it. I mean, Gala has so many songs, but this one is actually my favorite. And someone like Mario, Lemina, also. I mean, I like this song. It's amazing.
0: Evet, bir şey de orada denemiştim ve biri aslında biz soyunma odasında, rakip soyunma odasında da bunu çalmıştık. Biri onu söylemeye başlayınca bulaşıcı, ikinci kişi de söylemeye başlıyor. Benim favorim şahsen o, aynı zamanda Mario Lemina'nın da favorisi o.
2: O zaman bir iki tane kaldı. Bu sene FIFA Ranking'deki puanını sorayım. Kaç bekliyor ratingini? 87'di galiba bu sene. Seneye ne bekliyor daha yüksek?
0: Yeah, which FIFA rating do you expect for the coming year? It was 87, I think.
1: Yeah. I think now should be like 90. Yeah, 90.
0: 90 olmalı değil mi? 90.
1: I don't know yet.
2: Daha da yüksek hatta.
1: Even higher. One person will never agree with me, Gabi. He will not agree with me. Sarah will not agree with me, but yeah, I mean 90.
0: Gabi Sara kabul etmez bunu muhtemelen. Benle aynı fikirde olmaz ama yani umarım 90 olacak.
2: Peki bize söyleyebileceği Türkçe kelime var mı?
0: Any Turkish words that you can say to us?
1: Teşekkürler.
2: Only.
1: Merhaba. The ones that I know is bad words. I don't want to say it.
0: Kötü kelimeleri söylemek istemiyorum.
2: Yok, zaten günü geçirmek için yeterli. Merhaba.
1: Günaydın.
0: These are enough for daily, you know.
1: Yeah, this is enough for the daily life.
0: Yeah. Günlük hayatta yeterli.
2: Evet, bunlar. Aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Osimhen'e, Victor'a. Tabii, Kurumsal İletişim Direktörümüz Murat Bereket'e teşekkür ediyorum. Onun başkanlığında Kemerburgaz'da Egehan Şengül şu anda arkamda gözükmüyor ama o bize çok büyük destek verdi. Coşkun Gülbağar, medya ekibi, Utku Yurt Bey, sana çok teşekkür ediyorum gerçekten bize verdiğin destek için. Evet. Son olarak kamera orada bir şey söylemek isterse.
1: Hey, you have to give a prop to Utku also. It's not easy, man.
0: Thank you. Son. Seni söylediğimi tekrar etti aslında.
3: Is there anything that you want to say to the fans, the last thing?
1: Thank you so much, Gala fan. Through the season, you've been with us through it all, the good, the bad time. We had a great time in the Champions League. And above all, we became champion again. For you guys, for me, twice in a row. For you guys, 4 times in a row, 20 seasons total. I think next season, of course, inshallah, we will give everything. With you guys behind us, we know that we can go further and also even in Champions League. And thank you for your support. We appreciate

0: it. See you on Friday. Let's celebrate our trophy and enjoy it. Thank you.
1: Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı. Bütün sene iyi günde kötü günde hep yanımızdaydınız. Ve Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde burada şampiyon da olduk. 4'te 4'ü kazandık sizlerle birlikte. Önümüzdeki sezonda inşallah sizinle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileri gideceğiz. Çok teşekkürler ve Cuma günü görüşürüz. Hadi beraber kutlayalım şampiyonluğu.
2: Biz hazırız. Teşekkür ediyorum.
0: Thank you.
2: Sevgili seyirciler, Victor Osimhen'le birlikteydik. Hırsı, gücü, enerjisi, işte enerjisi o kadar yüksek ki.
3: Son maçta enerji.
2: Biz kapatırken o yayından çıkıyor sevgili seyirciler. Müthiş hırsıyla, gücüyle, kuvvetiyle Galatasaray'ımızın en önemli golcüsüydü bizim. Ona teşekkür ediyoruz. Utku, sana bir kez daha teşekkür ediyorum verdiğin destek için. Güzel bir röportajdı. Umut ediyorum sizler de keyif almışsınızdır. Yeni röportajlarda görüşeceğiz efendim.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor, Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın tamam ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı, sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu, sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke, az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe, aynen devam. İlhan Palut, ligin son bölümüne damga vurdu, kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin, kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Allen Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'la oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu

0: Geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde. Bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin. Yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var. Farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin. Performans dalgalanmasıyla ödedin. Daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın. Kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Pat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun. Şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor. Daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun Torreira. Okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönüşeye ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lank'tan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun net olmayacak ama forma verildiği anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla Mesele yerli hoca, yabancı hoca değil.

Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medyayı yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak, çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer, ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam, daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık, biliyorsunuz savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho öyle olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaldı. Okan Buruk'ta 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmar'a, Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele

o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancım var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor. Mesela değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar, ardından yine soğuk, ardından yine tipi, yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür, yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep o kuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazete ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdür diye. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez, söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece, gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldi.

0: Bizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk Günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında yatağında çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden Cumhuriyet'in ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum. Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarıda elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri. Çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
6: Naci hoş geldin.
4: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Aydın.
6: Kind of vows us

0: var ama Galatasaray'ın gündemi de çok hareketli. Galatasaray başkanını seçti. Ama benim orada dikkatimi çeken, hızlıca oradan girmek istiyorum. 2000 küsur oy kullanıldı. 1780 oy aldı Dursun Özbek. 299 tane de tepki oy var. Yani tek başkan olarak girdiği seçimde Dursun Özbek'e 300 kişi hayır biz desteklemiyoruz dediler. Bunu nasıl okuyorsun bu kadar başarı varken?
1: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Önce kanalımızla alakalı başlangıç düşünmüştüm. Teşekkür ediyoruz ilgiye. Biz bu destekle birlikte daha fazla çalışarak, daha fazla insanlara temas ederek, net kaynaklarla daha fazla konuşarak en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Daha iyisini sunmaya devam edeceğiz. İlgiye çok teşekkür ediyoruz.
0: Eksik olmasınlar.
1: Birçok da telefon trafiği yaparak özel haberle, belgelerle buraya geldik. Güzel bir yayına da imza atacağız. Şimdiden de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Yayın başlangıcında. Bir kere şöyle bakmak
0: lazım. Bir abonelik çağrısı da yapalım. Abone
1: tabii
0: olmalarını
1: ki,
0: rica ediyoruz.
1: Hem beğenip hem de kanalımıza abone olurlarsa çok da müteşekkir oluruz. Bir kez daha teşekkürle başlayalım canı gönülden. Şimdi bir gerçek var. Galatasaray şampiyon oldu. Birçok insanın, Galatasaraylı olan, hatta üye olan insanın seçimden neredeyse haberi yoktu. Bayram arifesine denk geldi. Ve nitekim de tek adaylı bir seçim oldu. 13 sene sonra Galatasaray'da. Ve buna rağmen ben Sayın Başkan Dursun Özbey'in kritik eşik her zaman bu noktalarda Galatasaray camiasında 1500'dür. O bandı geçmesi bence Sayın Başkan'ın çok ciddi bir camianın desteği aldığının çok büyük bir resmi. Şimdi bu beyaz oyları nasıl okuruz? Kimi gidiyor oy pusulasına Erden Timur yazdı. Kimi Remzi Samver yazdı. Kimi İbrahim Hatipoğlu yazdı. Bu da bir anlamda geçersiz oya ve beyaz oya sebebiyet verdi. Ama burada işte şöyle örnekleme yapayım. 2013 yılında Sayın Ünal Aysal tek aday olarak seçime girmiş ve 1400 oy almıştı. 1404 oy almıştı. Burada Sayın Başkan'ın tek girdiği seçimde 2000 katılım ve 1780 oy bence net bir şekilde destek aldığının ispatı.
0: Ama şu 300 oyu ben açıkçası Dursun Özbek açısından bakarken Dursun Özbek'in şöyle yorumlayacağını düşünmüyorum. Sen daha iyi tanıyorsun sonuç itibariyle Dursun Özbey'i. Vay arkamdan iş çeviriyorlar gibi baktığını değil. Aksine ben Galatasaray'ın genel kurulunun, Galatasaray yönetimine her zaman yön verdiğini, burada evet bu kadar başarı var ama bak burada da arızalar var, haberiniz olsun, takipteyiz mesajının yönetimi de her zaman diri tutacağını, başarıya daha da zorlayacağı bir anlayış olduğunu düşünüyorum ben.
1: %100 Galatasaray her zaman ortak akılla yönetilir ve eleştiri kültürü hakimdir ki Sayın Başkan da buna her zaman kulak veren bir lider olarak ön plana çıktı. İşte divan kurulunu izlediğimizde her ay Galatasaray'ın çok açık bir şekilde 3 saat boyunca orada oturup bütün divan kurulu üyelerinin eleştirilerini not alan ve daha sonra da yanıt veren ya da akabinde çözüm üreten bir kulüp başkanı olarak dikkat çekiyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Ben bu desteği sonuna kadar hak ettiğini, hatta daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Sadece yaptığı transferler, işte elde ettiği şampiyonluklar, başarılar, amatör branşlar, futbol değil. Aynı zamanda dalga geçiyorlardı Galatasaray'la, gayrimenkul kulübü mü Galatasaray diye. Şimdi baktığımızda Galatasaray'ı finansal olarak da güçlü kılan ve hayal etmekten vazgeçmeyen bir başkana sahip. Bugün daha Livan'ın ikinci etabı gelecek, Aslantepe kompleksi gelecek, Florya gelecek. İşte Leo Residence hala sürüyor. Kısaca Galatasaray hayal etmekten ve daha güçlü olmaktan başka bir şeyi hedeflemiyor.
0: Ya bir karşılaştırmayla bunu tamamlayayım dilersen, bu verilen 300 oy tepki oyunu şöyle yorumlayayım. Gördüğüm kadarıyla bu Fenerbahçe'de olsaydı o 300 kişi statta kovalarlardı. Vay sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Bence öyle. Bilmiyorum.
1: Doğru.
0: Katılır mısın?
1: Katılırım. Ya düşün, yani şu anda Galatasaray'da eğer ki bu sezon kaybedilseydi yarış ne tek adaylı olurdu ne de Sayın Başkan bu kadar oy alırdı. Ya Galatasaray'ın zaten
0: İyi yere geldim bence kaybederdi. Acayip olurdu.
1: Ya geçen hafta ne söyledik? İlk burada açıkladım ya. Okan Hoca'nın istifa mektubu cebindeydi ya. Ya düşün, 3 yıl üstte şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 görmüş. Ama eğer ligi kaybedersem benim burada durmamın bir anlamı yok deyip Galatasaray'ın teknik direktörü, rekorlar kıran teknik direktörü istifa mektubunu cebine koyuyor. Derbiyi kaybetseydi ya da şampiyonluğu kaybetseydi hiç Galatasaray yönetimine bırakmadan teşekkür ediyorum deyip çıkacaktı, ayrılacaktı.
0: Peki transfere girmek istiyorum hızlıca Naci.
1: Şöyle de söyleyeyim. Özür diliyorum, araya girdim. Ya futbol yönetiminde değişiklik olacak mı diye düşünenler var.
0: Ona birazdan gelecektim. İstersen devam edelim. Yok fark etmez, devam edebilirsin.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek zaten futbol biriminin başında ve son kararları her zaman veren mekanizma. Açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek. Mevcut sistem, organizasyon devam edecek. Yani Sayın Abdullah Kavukçu yine futbolun başındaki isim olarak Galatasaray'da mesai harcayacak. Bir de son dakika bilgisi daha verelim. Sayın İbrahim Atipoğlu gerçekten kalbi de gönlü de çok güzel bir insandır. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi dışarıdan yine hizmetine devam edecek. Yönetim kurulu listesinde yer almamıştı. Sayın Başkan Dursun Özbey'in yeni listesinde. Ve buna paralel olarak hiç beklemeden Sportif AŞ'deki görevlerinden dün itibariyle istifa etti. İstifa mektubunu Sayın Başkan'a da iletti ve teşekkür etti. Bundan sonra hem tribünden hem camiada dışarıdan

0: destek vereceğini söyledi. İbrahim Hatipoğlu'nu sevenler kalpten sever, gönülden sever. Hataları olmuştur, belki artıları eksileri olmuştur günahıyla sevabıyla, ama İbrahim Hatipoğlu çok iyi bir insan, çok iyi de bir Galatasaraylıdır. Bunu da altını çizmek isterim.
1: Hayırlı olsun kendisine. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Bülent Timurlenk aylar önce bunu söylemişti, geçen bana da hatırlattı. Bernardo Silva meselesi, yani Galatasaray bu oyuncuyla ilgileniyor diye, ona da selam olsun. Ne yaptı Galatasaray Bernardo Silva işini?
0: Şimdi çok uzun süredir, yani

0: açıklamaları vardı Galatasaray ve İstanbul'la alakalı. Oyuncu aslında aklının bir yerine Galatasaray'ı koymuştu ve nitekim de yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray'a bir geri dönüş yaptı ve Bernardo Silva 3 yıllık pakette Galatasaray'dan 55 milyon euro garanti ücret talep etti. Bu rakam açıkçası Galatasaray yönetimi tarafından, başkanı tarafından, Sayın Kavukçu tarafından çok astronomik bulundu.
1: Bir nokta bir araya gireyim. Artık 10 milyon euro falan bizim takımlar açısından çerez parası gibi. Yani sanki çok basit harcanıyor diye. 45'i veren Galatasaray 55'i niye vermiyor? Nedir bu 10 milyonun sırrı?
0: Hemen söyleyeyim. Ben açıkçası direkt Galatasaray'ın çok...
1: İzleyenlerimizin çoğu şey diyebilir. Vay nasıl vermezsiniz? Tahminimi söylüyorum.
0: Ben Galatasaray'ın bakış açısını anlattığımda onların da benim gibi gurur duyacağını düşünüyorum. Ben çok mutlu oldum bunu duyduğumda. Galatasaray'ı yöneten isimlerden. Galatasaray'ın 55 milyon euroluk talebe bakış açısı şu. Benim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibim Manchester City. Artık ben bu kulvarda daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Manchester City'nin sözleşme uzatmadığı oyuncuya ben niye kendi sınırlarımın üstünde rakam verip bir imza attırayım? 55 milyon euroyu niye vereyim? City devam ederdi. Şimdi futbolda duygusallığa yer yok. Bunu biraz sonra Icardi için de söyleyeceğim ben.
1: Buna kibir şimdi, diyebilir misin?
0: Efendim?
1: Kibir diyebilir misin buna?
0: Asla. Bu doğru bir mantık bence. Başarı odaklı. Duygusal olursanız kaybedersiniz. Şimdi Manchester City Bernardo Silva ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Manchester City Kevin De Bruyne ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Kaldı ki Premier Lig'de hele ki City'de bir oyuncu 3-4 yıl üstü oynuyorsa posasını çıkarıp veriyorlar sana. Hele ki 31-32 yaşına geldiyse.
1: Çok kullanıyorlar.
0: Net. O yüzden Galatasaray'ın buradaki bakış açısı sağlıklı ve şunu da dile getiriyor. Önemli isimler Galatasaray kulübündeki yöneticiler. Bizim takımımızın 2 tane yıldızı var. 2 tane iyi rakam alan oyuncusu var. Biri Osimhen, baş tacımız. 2 Leroy Sané. Önümüzdeki yıl çok daha fazla söz sahibi olacak. O yüzden Bernardo Silva'nın bu rakamı talep etmesine net bir şekilde sıcak bakmıyor Galatasaray. Ve daha farklı planları var ki bence gerçekleşirse Galatasaraylıları uzun vadede çok daha mutlu edecek.
1: Ama şu da var aynı zamanda, ya da şöyle sorayım. Bu işten vazgeçti diyemiyorum ben. Galatasaray, Bernardo Silva'dan.
0: Galatasaray uzaklaştı, o eksenden uzaklaştı. Ben Bernardo Silva'nın kısa süre içerisinde bir büyük kulübe imza atacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'dan istediği rakamın çok ve çok altına. Ya Galatasaray artık bunları düşünüyor. Ya benden diyelim ki 17 istiyorsun, yıllık 18 istiyorsun. Gidip Atletico Madrid'e 8-9'a pazarlık yapıyorsun. Buyur o zaman, yap.
1: Belki Fenerbahçe devreye girer.
0: Yani bir gelenek aslında Fenerbahçe'de.
1: Normaldir. Can Uzun'a geleceğim, orada önemli gelişmeler var. Ama biraz geriye bırakayım.
0: Tabii ki.
1: Icardi Galatasaray'dan ne istedi, Galatasaray ne verdi?
0: Hemen anlatayım. Bir kere Icardi sürecini baştan aşağı yöneten isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Çünkü başkanın hep dile getirdim uzun süredir. Sezon başında da bugün de düşüncesi şu. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam. Çünkü Icardi'ye çok büyük bir önem veriyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Sadece attığı goller, kazandırdığı şampiyonluklar değil, gerçek var. Icardi çocukları Galatasaray'la yapmayı başardı ve Icardi bugünkü takımın kurulmasında çok büyük bir pay sahibi oldu. Performansıyla ve liderliğiyle. Bu yüzden de Sayın Başkan bu süreci kendi yönetiyor. Yani bu denklemde ne Okan Buruk ne de Sayın Abdullah Kavukçu ne de Galatasaray yönetimi yok. Sadece Sayın Başkan Dursun Özbek var. Ve nitekim de geçtiğimiz hafta Eliopina İstanbul'a geldi. Ve
1: Sayın... Ne yapmaya?
0: Eliopino İstanbul'a geldi. Ha, ve
1: el öpmeye benden.
0: Yo Eliopino. Güzeldi. Eliopino İstanbul'a geldi ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in Icardi'ye teklifi 1+1 yıllık bir kontrat. Mertensvari olduğunu söylemiştim. 4+1 bonuslarla totalde 5 milyon euroluk bir teklif sundu Icardi'ye. Ve Eliopino'nun da burada bu görüşmede, bunu da ilk kez söyleyeyim, Galatasaray'dan Icardi'nin beklediği rakamı açık etti. Icardi 10 milyon euro yıllık ücret alıyordu. İndirime gitti ve 7 milyon euro. Bu görüşmede Eliopino Icardi'nin istediği ücretin 7 milyon euro olduğunu Sayın Başkan'a iletti ama Dursun Özbek Galatasaray'ın teklifinin 5 milyon euro olarak geçerli ve kalıcı olacağını dile getirdi. Daha sonra dolaylı olarak 3. isimlerden öğrendiğimde Icardi'nin mevzusunun para değil, takımda yer alacağı rol olduğunu ve saygı beklediğini dile getirdiler. Yani Icardi yine ana planda yer alacağı bir konjektürde Galatasaray'da devam etmek istediğini söylemiş ama o günden bu yana söylüyorum ki Sayın Başkan HT Spor'daki yayında da dile getirdi. Galatasaray kimseye oynama garantisi veremez dedi. O yüzden Galatasaray'ın şartı belli. Icardi'nin oynama garantisi konusunda ısrarcı olması halinde Galatasaray asla ve asla bu noktada esnemeyecek ki esnememeli. Bir kez daha söylüyorum, futbolda duygusallığa yer yok. Şöyle geleyim. Mesela Okan Hoca tabii ki Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Ama Icardi ile devam ettiğinizde kontenjanınız full dolmuş oluyor. 10 yabancı şu anda mevcut Galatasaray'da aktif olmuş oluyor. Şimdi Okan Hoca mesela sezon başında Barış Alper Yılmaz için kesinlikle gitmesin, asla kabul etmiyorum dedi. Dominant bir tavır sergiledi. Lemina, yabancı kuralı değişti. Acaba Lemina'dan vaz mı?

0: gitsek dediler. Bütün yönetim dedi ki hayır, söz verdik, devam edelim. Ne diyorsun hocam? Evet, Lemina orta sahayı yedekler, stoperi yedekler, bek pozisyonunu yedekler, devam edelim dedi. Okan hocanın Icardi konusunda dominant bir tavrı yok. Icardi konusunda bir raporu yok. Icardi kalmalı diye bir talebi ve başvurusu da olmadı. Bu süreci başkan yönetiyor. Ben açıkçası uzun süredir dile getirdiğim gibi Icardi konusunda artık ayrılığın yüklendiğini ve teşekkür etme zamanının, yakışıklı bir vedanın da vaktinin geldiğini düşünüyorum.
1: Peki. Icardi gider.
0: Bayramdan sonra da aydın. Şunu söyleyeyim. Icardi ne zaman netleşir? Şimdi hem hoca da tatilde, hem Icardi de tatilde. Artık bayram geldi zaten. Bir ara gelecek. Bayramdan sonra bir transfer zirvesi gerçekleşecek. Biraz sonra anlatırız. Soracaklar. Alo Mauro, ne diyorsun? Mevcut şartlara kabul müsün? Ona göre de Galatasaray santrafor konusunda da yol haritasını belirleyecek.
1: Yani çok uzun öyle tutmayacak.
0: Yok. Yani
1: evet ya da hayır.
0: Artık yani Galatasaray planlamasını yapmak zorunda. O yüzden bayramdan sonra Haziran ayının ilk ya da ikinci haftasında Icardi konusu netleşir ve şu anki konjektürde bence teşekkür edilir.
1: Peki. Dursun Özgürk de orada kritik bir şey yapıyor. Masaya kendisi oturuyor. Bak, ben seninle muhatabım. İstiyorum. Güzel strateji. Akıllı iş.
0: En azından ben gittim, o kabul etmedi.
1: Akıllı iş. Bu Bertu Yıldırım oluyor mu Galatasaray'a?
0: Düşünülen...
1: Keser mi Galatasaray'ı? Yani bana ilginç geldi Naci.
0: Ya şöyle, belki üçüncü golcü olarak Bertu Yıldırım, hatta ikinci golcü olarak da Bertu değişik bir futbolcu. Galatasaray'ın beklentilerini karşılayabilir ama şimdi biraz sonra konuşacağız bu yabancı kuralı olayını. Başakşehir kulübü sadece Galatasaray telefonla bilgi almak istiyor. Hani planlamasını yapmak, bir anlamda Bertu Yıldırım maliyetini yazmak için Başakşehir'e bir rakam soruyor. Gelen yanıt Başakşehir Futbol Kulübü'nden 15 milyon euro. 15 yani. Milyon euro. Şimdi Galatasaray'ın da doğal olarak düşüncesi şu. Ben 3. golcüye 15 milyon euro vermem. %100 haklılar. Helal olsun. 15 milyon euro nedir ya? 2. ya da 3. golcüye 15 milyon euro verilir mi?
1: Evet.
0: Şimdi ama bu kuralı çıkarırsan, Tarık Çamdallar oldu zamanında. Alper Potuklar oldu bu ülkede.
1: Ya sen şimdi ısıttın Naci. Buradan geldin. İyi de manşet verdin. Doğru. Yani bu kural özellikle yerli oyuncu arayışında kulüpleri daha da zora sokacak. 1 ise 2 vermek durumunda. Ama şu da çok tartışılıyor doğal olarak. Şimdi ben federasyon tarafına sordum Naci. Geçen hafta konuştuk galiba biz bunu, değil mi? Ama ben de tekrarlamış olayım. Dedim ki ne yapacaksınız? Dediler ki kardeşim biz her sene kural değişecek halimiz yok. Ama dedim Galatasaray'ın zamanında Cumhurbaşkanı'na da bunu götürüyor. Yani bir telefon işi değiştirir düşüncesiyle. Onlar da diyorlar ki Galatasaray tarafı bunu söylemiş olabilir Cumhurbaşkanı'na. Ama bizim de başka referanslarımız var Cumhurbaşkanı'ndan. Cumhurbaşkanı'nın çeşitli aralıklarla yabancı sınırının aşağıya doğru çekilmesi, yerli oyuncu sayısının arttırılması konusunda bir politikası, isteği olduğunu biliyoruz. Onlar da böyle bir yanıt veriyorlar. Ve diğer tartışmada ya bundan zaten herkesin haberi vardı bu işten. Ne oldu da birden sen tekrar bunu alevlendirdin? Çünkü her kulübün çıkarı vardır. Galatasaray kendi çıkarları doğrultusunda yine bir kamu oyu oluşturuyor diye. Haksız da değiller diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nu ben
1: hiçbir
0: şekilde...
1: Ama Galatasaray da haklı bu arada. Her kurum kendi çıkarını düşünür kardeşim.
0: Çok güzel. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ben hiçbir noktada samimi ve objektif ve adil olduğunu düşünmüyorum. Bunu da her yayında dile getiriyorum. Şimdi bu noktada da samimi değil Türkiye Futbol Federasyonu ve işte dün Tahir Kum'da televizyonda bir tartışma yaşandı. Galatasaray'ın algı yaptığını, bütün paydaşlarıyla algı yaptığını söyledi ama asıl algıyı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve ne yazık ki onun arkasından giden medya mensupları diyeceğim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bugüne kadar Galatasaray'a...
1: Yani algı der miyiz buna ya?
0: Ne ya Naci? Şöyle
1: yani
0: söyleyeceğim. Sonuçta samimi değil. Niye samimi değil?
1: Diyorum ki ne yapacaksınız? Onlar da meseleyi böyle anlatıyor.
0: Yok, şuradan geleceğim. Samimi değil. Neden samimi değil? Çünkü kamuoyunda şöyle bir çıkış var. Ya arkadaş, bugüne kadar aklınız neredeydi? Ey Galatasaray. Şimdi Galatasaraylılara sesleniyorum. Bu konuda da başınız dik olsun ey Galatasaraylı. Çünkü Galatasaray kulübü bu noktada bu isyanının bugün değil ta 1,5 yıl önce yaptığını belgeledi. Sevgili Eray Yazgan sabah beni aradı. Tartışmaları izlemiş. Ne diyeyim, dün de kendisi seçimli genel kurulda bazı açıklamalar yaptı. Altındaki tepkileri de görmüş. Bugüne kadar aklınız neredeydi tepkilerini. Benim tekim de kendisi Galatasaray'ın antetli kağıda Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Nisan 2025 tarihinde tahkim kuruluna bu yabancı kuralıyla alakalı, yeni getirilen düzenlemeyle alakalı itiraz başvurusunu yolladı.
1: Yani bir yıl bir sene önce, bir yıl bir ay önce.
0: 25 Nisan 2025 tam neredeyse 16 ay önce Galatasaray bağırmış, Galatasaray isyan etmiş.
1: 13 ay
0: özür diliyorum ve duruşmalı itiraz talebinde bulunmuş.
1: Tahkime.
0: Aynen, tahkim kuruluna. Şimdi federasyon bu infoyu verirken insanlara niye Galatasaray'ın bu karara bugün değil tam 13 ay önce itiraz ettiğini söylemiyor.
1: O evrak
0: bunu
1: var
0: sayın,
1: mısın?
0: Bunu Sayın Fuat Göktaş'ın atlama imkanı yok. Hemen
1: var mı o evrak
0: göndereyim sende? Göndereyim evrağı.
1: Olur, onu da ekrana koyalım çünkü.
0: Hemen gönderiyorum şimdi sana evrağı.
1: Galatasaray bir yıl önce mi yapıyor bunu?
0: Evet.
1: Peki. Sen, ben de bakacağım
0: bu
1: şimdi.
0: Evrak işlerine daha hakimsindir. Sana gönderdim, oku. O yüzden Galatasaray'ın bu isyanında ne kadar samimi olduğu ve bu isyanın da bugün olmadığı çok açık bir şekilde ortada. Bu da belgesi. Ha şimdi, dilerim Galatasaray'a bu iftiraları atanlar, algı yapıyor Galatasaray diyenler biraz utanır ve özür diler. Ama şimdi, hiç ama hiç beklentim yok benim. Hiç peki, öyle şimdi, bir tavra gireceklerini düşünmüyorum açıkçası.
1: Şöyle bir durum. Geçen yıl federasyon bunu 17-4-2025 tarihinde yeni sezonu, yani bu sezonun yabancı kararını alıyor. Galatasaray 25-4-2025 tarihinde bir başvuru yapıyor. İtiraz ediyor. Tahkimden duruşmalı bir toplantı istediğini söyledin. Şimdi orada benim dikkatimi
0: ve
1: çeken...
0: Ve sonra da şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Konuştuğum için. Ve federasyon da şunu yapıyor abi. Galatasaray bu tahkim kurulu başvurusunu ve itirazını yapıyor. Tamam mı? Duruşmalı olarak. Federasyon da ne yapıyor abi? Notlarıma bakıyorum.
1: İstersen onun önünü al Naci. Sesini daha net duyalım.
0: Yani Galatasaray diyor ki lütfen bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Türk futboluna zarar verir bu kural diyor.
1: Bir bölümünü okuyayım mı?
0: Ve şunu bitireyim. Tamam. Duruşmalı olarak bir itiraz başvurusunda bulunuyor ve tez zamanda kaldırın diyor. 12+2'yi de kaldırın diyor. Ya da 2026-27 sezonu için kulüplerin parasının, kontratlarının boşa gitmemesi için en azından devam ettirin diyor. Ve daha sonra da hallolacak, hiç merak etmeyin 12+2 devam edecek diyen Türkiye Futbol Federasyonu kucağına 10+4'ü bırakıyor bugün. Ve Galatasaray'ın isyanı şu: Türkiye Avrupa'nın 5 büyük liginin arka bahçesi olamaz. Türkiye eğer söz sahibi olmak istiyorsa aynı şartlarda Avrupa'nın 5 büyük ligiyle mücadele etmek zorunda. Galatasaray yerel lig için isyan etmiyor kardeşim. Bu faktör, bu statü, bu kriter yine Galatasaray'ı güçlü kılan bir kriter. Ama Galatasaray'ın, geçen hafta da söylemiştim, hedefi Şampiyonlar Ligi. Galatasaray'ın hedefi Avrupa. Galatasaray City'yi rakip olarak görüyor. City yabancı kuralı var mı? İngiltere'de var mı? İspanya'da var mı? Fransa'da var mı? Almanya'da var mı? Hangi akla hizmet? Mesela federasyon diyormuş ki, biraz önce söyledin ya, her sene yabancı kuralı mı değiştireceğiz? Her sene yabancı kuralı değişiyor işte. Her başkana göre değişiyor. Keyfi olarak değişiyor. Mesela Fatih Terim'e tepki gösteriyorlar. Gördüm ben. Tahir abi tweet atmış. Ya arkadaş, Fatih Terim'in getirdiği kuralda ne vardı? 14 yerli mecburiyeti. Sen şimdi bu kuralı çıkardın Aydın. 10 tane kapı gibi yabancı oyuncusu var her takımın. +1'de de güzel bir genç yetenek buldu. 11 oyuncuyla sahada. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli oyuncuyu destekleyelim modeli bu değil ki. Yine bu modelle 11 yabancı ile çıkabilir her takım sahaya. Nerede hani İstiklal Marşı okuyan futbolcular? Nerede? Bende var ama. 4 tane bende var. Kapı gibi yerli oyuncum var. Bu model değil. Doğru model bu değil. Bunu görmeleri lazım. Yani inatlaşmamaları lazım. Açık ve net.
1: Galatasaray burada diyor ki, şimdi senin attığın belgede 25.4.2025'te federasyon yeni yabancı kuralını açıkladığında itirazda bulunuyor. Sen az önce söyledin ama C bendi var, onu söyleyeyim. Yapılan diyor bu değişiklikler kulüpleri telafisi zor, hatta imkansız zararlara uğramasına neden olacaktır. Çünkü kulüplerin sözleşmeleri var. Bu sözleşmeler çerçevesinde hareket ettik. Bu aynı zamanda yabancı oyuncuların elinde güçlendirecektir. Kulüplerin ekonomisine de zarar verecektir diye detaylı bir değerlendirme yapıyor Galatasaray. Öte yandan Galatasaray'ın benim gördüğüm değerlendirmesinde şu da var. Bu şimdi 10+12+2 ya şu anda. Önümüzdeki sezon, yani daha doğrusu geride kalan sezon 12+2 idi. Şimdiki sezon, yeni sezonda 10+4 olacak. 4 tane genç oyuncu. Orada bir yaş sınırı var biliyorsun. Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın bu başvurusuyla birlikte o yaş sınırı meselesi de bir dengeye oturmuş. Yani bu başvuru yapılmasa orada da başka bir hikaye olacaktı.
0: O kuralın revize edilmesine sebebiyet veren de işte Galatasaray'ın tahkim kuruluna yaptığı işte bu itiraz. Evet. Bunu da altını çizelim.
1: Bu arada bir bilgi olarak da aktarayım bu program içerisinde. Şimdi diyeceksin ki diğer kulüpler ne yapıyor? Mesela ben şimdi Fenerbahçe'de seçim var biliyorsun. Mevcut yönetim bir şey yapmıyor. Günlerini bekliyorlar. Askerde tezkere almak için şafak sayarsın ya, son günler. Onu bekliyorlar.
0: Sessiz.
1: Mesela Aziz Yıldırım tarafında ne oluyor diye sordum. Hı. Aziz Yıldırım diyor ki bir bekleyelim diyor. Yani bekleyelim dediği şu: bir kendi durumumuza bakalım. Şimdi burada federasyonla da ona göre konuşmak lazım. Elimizdeki veriler nedir? Bu bize ne kadar zarar verir? Ne kadar etkiler? Fenerbahçe tarafında da böyle bir durum var. Eğer Aziz Yıldırım tabii başkan olursa, ama hissiyatım sanki bunu Fenerbahçe'de destekleyecek gibi.
0: Abi desteklemek zorunda Fenerbahçe'de. Şimdi Sayın Hakan Safi zaten desteklediğini açıklamış. Muhtemelen Sayın Aziz Yıldırım da göreve seçilirse bu konuda federasyona başvuruda bulunacaktır. Şimdi burada abi Fenerbahçe'nin 19 tane şu an sözleşmeli yabancı futbolcusu
1: 20.
0: var.
1: Ha 19 tane, tamam. Doğru. Biri kiralık.
0: Bir de almak istedikleri oyuncular var. Ne oldu abi? Ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş önemli değil. Gitti ülkemin milyon euroları. Ya gitti, sokağa gitti paralar. Hani nasıl futbolu destekliyorsunuz
1: ama
0: siz?
1: Burada da şöyle bir hikaye oluyor işte. Ben diyor yabancı sınırını aşağıya doğru çekersem ekonomi biraz daha düzlüğe girer.
0: Nasıl girecek ekonomi düzlüğe?
1: daha çok kulüpler yerli oyuncu altyapıya döner. Ama
0: gitti baba, bir seferde gitti 100-200 milyon euro gitti. Fenerbahçe ne kadar verecek Fesiyetçi'ye, oyunculara?
1: Verecek ama bu senin söylediğin şey de açıklayıcı.
0: Tamam, burada yanlış kadro mühendisliği de olabilir ama şu da var abi. Bir oyuncuyla kaç yıllık kontrat yapıyorsun? 4 yıllık kontrat yapıyorsun oyuncuyla ama 4 senede 4 defa burada kriter değişiyor.
1: Galatasaray da onu söylüyor. Yani hazırda sözleşmem var benim diyor. Bu benim aleyhime daha doğrusu tabii. Çok. Ya benim derken bütünüyle hepsi için. Tabii yani ki. Fenerbahçe için de geçerli bir mesele. Peki şimdi şu Can Uzun meselesi. Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor mu Naci?
0: Evet, net. Özellikle Bernardo Silva'nın da 55 milyon euroluk talebi sonrasında Galatasaray'ın matematiği. Ya arkadaş, ben 31-32 yaşındaki Bernardo Silva'ya 55 milyon euroluk yatırım yapacağımı, daha 20 yaşında Bundesliga'da herkesin dikkatini çeken, İtalya Serie A'dan teklifler alan, yerli kontenjanında milli futbolcumuz Can Uzun'a yatırım yaparım. İleride de Can'ı çok iyi bir rakama satabilirim Şampiyonlar Ligi performans Batılı. Sonrasında. Frankfurt'ta çocuk Bundesliga'da fırtına estirdi. Frankfurt'ta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçına damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Yani Galatasaray artık gerçekten hem sahada hem de masada gelir elde edebileceği oyunculara bakmaya başladı. Can Uzun da onlardan bir tanesi. Okan Hoca'nın da gerçekten üzerine hayal kurduğu futbolculardan bir tanesi. Can Uzun 10 numara oynuyor, sol kanat oynuyor, santrfor olarak forma giyebiliyor ve şu anda potansiyelli ve gelişime bir açık bir oyuncu. Bir kere Bundesliga altyapısı var. O yüzden Can Uzun'u Galatasaray istiyor. Bu noktada masada ve alttan alttan hem oyuncu tarafı hem de kulüp tarafını pişirmeye başlamış durumda kısık ateşte.
1: Kaç para istiyormuş Almanlar?
0: Vallahi 40, 45, 50 rakam. O rakamlara bitirmek istiyor Galatasaray. Dünya Kupası da belirleyici olur ama dediğim gibi hani ocağın altını hafif açtı. Yavaş yavaş olgunlaştıracak bu işi.
1: Niye Dünya Kupası'nı için bekliyor ki Galatasaray? Gerçi çok daha az bir süre kaldı.
0: Yok, şu anda zaten ısıtıyor Galatasaray. Yani hafif hafif temaslara hem oyuncuyla hem kulüple başlamış durumda. Can Uzun meselesini bence uzun süre konuşacağız burada Galatasaray üzerine. Galatasaray net bir şekilde Can Uzun hayalleri, projeleri kuruyor açık bir şekilde.
1: Yani 50'yi gözden çıkarmış durumda anladığım kadarıyla Galatasaray.
0: Ya şimdi bir barem verip transfer pazarlığını etkilemeyelim ama Galatasaray o gücü var ki, 40'ları, 45'leri, 50'leri verebilecek gücü var ki masaya oturuyor.
1: Belki.
0: 50 demeyelim de. 50 çok yüksek.
2: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam bitti.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Günaydın, günaydın, günaydınlar efendim. Saatlerimiz sabahın ilk ışıklarını gösterirken radyoların başındaki trafikte direksiyon sallayan dostlarımızın veya çayından ilk yudumunu alan tüm arkadaşlarımızın tekrar sabahı güzel olsun diyelim. Saatlerimiz 07.04'ü gösteriyor. Onu gösterene kadar sizlerle beraber olacağız. Umarım o saate kadar siz de benimle olursunuz diyelim. Konuklarımız var tabii. Öncelikle İlhan Uzundurukan'a gideceğiz. İlhan abi hoş geldiniz. Selamlar.
3: Hoş bulduk, sen de hoş geldin sabah.
2: Sağ olasın abi. İyi günler. Teşekkür ediyorum. Dedim acaba İlhan Uzundurukan'a ulaşabilir miyim? İlhan Uzundurukan da valizleri alıp gitmiş midir, ama sen de herhalde bayramda İstanbul'da geçireceksin gibi duruyor.
3: Bütün bayramlar olduğu gibi.
2: Evet. Çok fazla sevmiyorum tatili diyorsun. Tamam abi, o zaman hemen Çorum'un Süper Lig'e çıkmasıyla başlayalım. Dün Erok karşısında iyi bir galibiyet aldı Uğur Uçar. Bilmiyorum İbrahim Yavuz'la olan yayınlarımızı takip ediyor musun, ama kendi sezon başından beri Uğur Uçar hocayı destekliyordu ve çok iyi hazırlanmışlar. Rahat da bir galibiyet aldılar. İstersen Çorum'la başlayalım, yavaş yavaş ısınalım.
3: Ya bu playoff turunda gariplik var şimdi. Erok Spor kaç lig bitti? Neredeyse 20 gündür maç yapmadı. Antrenman başka, maç başka. Ama Çorum 3 tane eliye eliye geldiği için o daha formda ve daha iyi de oynadı. Üstünde oynadı. Spor çok karşıda koyamadı. Yani 1-0'dan sonra bir varlık gösteremedi. Ve çok rahat kazandı Çorum Spor. Zaten herkes Çorum Spor alır diyordu. Çorum Spor'da son yıllarda ciddi yatırım yaptı. Bence Erok Spor bu şeyi zaten lig oynanırken kaçırdı. İlk ikiyi çok garanti gördüler. Bir anda son haftalarda üçüncüye düştüler. Üçüncüye düşünce de başlarına bu geldi. Çorum Spor'a da hayırlı olsun.
2: Evet, yani stadın bir yarısı bayağı bir boştu. Diğer yarısı da gerçekten Çorum taraftarları hınca hınç doldurmuştu. Hayırlısı olsun diyelim, ama o playoff sistemini yani abi bence de iyi dikkat etmişsin. Normalde federasyon yani argo tabirle kıyak olsun diye dinlendiriyor üst turdan gelecek takımı, ama senin dediğin gibi bu olumsuz etki yaratmış Erok karşısında.
3: Aynen.
2: Diğer taraftan bir de Hull City var abi, Acun Ilıcalı'nın takımı. Kimisi şansa çıktı diyor, Acun Ilıcalı'nın şansı diyor.
3: Son dakika golü Acun Ilıcalı'nın harcadığı bütün parayı çıkarma şansı vardı, ama ben tam tersine Acun Ilıcalı'nın bir 200 milyon pound daha harcayıp ancak takımı ligde tutabilir. Orada 300 milyon poundluk bir maç diye bakılıyor, ama tamam, aldın cebine atıp takımı başkasına satsan eyvallah, anlayacağım da şimdi ligde tutabilmek için Premier Lig'de en düşük bütçe işte 500 milyon pound gibi, tam tersine üstüne daha da para harcaması lazım gereken bir durum oldu. Önce çok sevinmiştir, sonra ertesi gün birdenbire buraya dünya para daha bulmak lazım diye düşünmüştür. Ama büyük başarı tabii, uzun süredir ilk yıllarda böyle bir çıkma şansı olmuştu. Sonra düşmeme oynadı, ama bu sene başardı.
2: Evet, yani normalde Premier Lig'e çıktığında Hull City her sene düşmüş, asansör takım olmuş. Senin de söylediğin gibi abi, çok fazla para harcaması lazım, ama bunu sadece şanslıdan nitelendirebilir miyiz yani bu başarıyı? Hadi şansa çıktı diyebilir miyiz sadece bunu, yani böyle bu kadar aşağı indirebilir miyiz?
3: Premier Lig'de şansla çıkılır mı? Yani büyük bir mücadele var. Çünkü o ligde de üstün büyük takımlar var. Orası da cehennem gibi bir mücadele yapma çıkabileceğin yer. Onun için büyük başarı yani.
2: Evet, İlhan Zundurukan'la birlikteliğimiz devam ediyor. Diğer taraftan biraz Euroleague yapalım abi, tekrar döneceğim.
3: Evet.
2: Yani Euroleague'de Fenerbahçe taraftarları problem yaşadı. Yani bileti olmalarına rağmen İstanbul'dan giden birçok arkadaşımız da geç alınmış tribünlere. Aslında bununla ilgili Yunanistan yönetimi de özür diledi. Euroleague ekibi de özür diledi ama Cem Ciriç dedi ki, Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi, Final Four'da yaşadığımız gerginlikten dolayı yasal yollara başvuracağız dedi. Bundan bir şey çıkar mı size göre?
3: Çıkmaz. Bir, zaten böyle geç alınacaklarını bildikleri için geç gitmişlerdir maça. Maça erken gitmek lazımdı. Yani hiç alınmasa anlarım o zaman. Derim ki zorluk çıkardılar, maça seyirci almadılar. Ama ülkelerine zannedip 15 dakika önce gidersen başka bir ülkede tabii seni içeri sokmama planı olan bir Final Four organizasyonu sahibi ülkede daha önce erken gidip daha erken tribünde olmak lazımdı. Yani seyirciye falan ona bağlamak mümkün değil Fenerbahçe'nin bu skorunu. Bence Fenerbahçe oyuna hazır değildi. Kafaca da hazır değildi. Fizik olarak da hazır değildi. Bence kurayı çektiklerinde veya biz bu Olympiakos'u yenemeyiz diye oyuncular böyle bir hale girmişlerdi. Çok kötü oynadılar.
2: Evet, Olympiakos da dün Madrid'i yendi ama yani sanki bir Euroleague'de ben Yunan lobisi olduğunu seziyorum abi, bilmiyorum yani. Dün 82-80 öndeler, topu kendi potu altından oyununa sokacaklar. Campazzo Valkop'a baskı yapıp temiz bir şekilde topu kapıyor ama hakem orada hemen düdüğü çalıyor. İşte iki atışla skoru 84-80'e getiriyorlar. Sonraki pozisyonda tam böyle Olympiakos hücum ederken aslında Madridli oyuncu, adını unuttum, Feliz'di galiba, Olympiakos oyuncularına baskı yapıyor. Onlara böyle yarı sahayla ilali yaptıracak, top kaybı yaptıracak ama hakemi yine Olympiakos lehine foul çalıyor. Orada da bir Yunan lobisi var sanki. Bizim maçlarda oluyor zannediyordum ama Madrid'e karşı bile bunu yaptılar.
3: Ya yani ev sahibi takım avantajı her zaman vardır. Ama yani Yunan lobisi olsa bunların dışında Türk lobisinin daha güçlü olması lazım. Türkiye Euro 2'ye en fazla para harcayan takımlardan. Ama orada bir lobi varsa İspanyol lobisi var. Zaten İspanyolların bir organizasyonu bu Euroleague. Ama zaten Fenerbahçe Olympiakos maçını kazanan şampiyon olacağı da belliydi. Real Madrid'in bu kadar direnmesi, onlar da çok tecrübeliler ve defalarca Euroleague kazandılar. Ama ev sahibi oradan bir şey bırakmayacağı belliydi. Yani orada kupayı bırakmayacağı belliydi.
2: Evet, Filenin Sultanlarına da geçeceğim. Onlar da kaybetti ama ondan önce Galatasaray'da bir seçim vardı. Böyle Dursun Özbey'in zaten kazanacağı için çok fazla konuşulmadı. 12 sandıktan 1780 oy aldı Dursun Özbek. Bu arada radyolarını yeni açanlar için İlhan Uzundurukan'la birlikteyiz. Tekrar hatırlatalım. Birkaç tepki oyu vardı. Yaklaşık sanırım 187 tepki oyu vardı. Ve bu tepki oylarına işte kimisi oy pusulalarına Erden Timur yazmış. İşte kimisi İbrahim Hatipoğlu yazmış. Yani bu kadar başarıya rağmen sence bu tepkiler neden vardı İlhan abi?
3: Daha da fazlaymış. Ben dün izledim. 300'e yakın ya da 320 öyle bir beyaz oy varmış. Bir bölüm aday çıkaramadılar ama tabii ki Galatasaray'da her zaman muhalefet vardır. Ona rağmen yani geçen sefer de Galatasaray başarılıydı ama Süleyman Batum aday çıkmıştı. O da işte bu kadar bir oy almıştı. Bence onun nedeniyle yani kimse aday çıkmamasını bir yandan prosedürse eden insanlar var. Zaten seçime tek aday girildiği için hani çok şey değil ama önemli olan tek aday girildiğinde 1700 oy alması da önemli.
2: Evet, tabii diğer taraftan bir de Fenerbahçe'de seçim heyecanı var. Şimdi söyleyeceğim cümle yüzünden Fenerbahçeli arkadaşlar bana biraz kızacak ama ben bunu biraz tanımlama açısından söylüyorum. Yani Aziz Yıldırım cuma günü bir basın toplantısı düzenleyecekti. Yani hepimizin beklentisi işte bir saat konuşur, en az bir saat 15 dakika konuşur şeklinde. Ama dedi ki bana bir metin yazdılar önümde, bunu okumam lazım. Biz de bir anda apar topar kısa sürünce basın toplantısı, yani yayında da ne yapacağımızı şaşırdık, hemen yayına daldık. Yani bana böyle hani Joe Biden vardı ya abi, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı, onun son yıllarını anımsattı Sayın Başkan Aziz Başkan bana. Hani böyle ne böyle fiziksel enerjisi var ne zihinsel enerjisi var, sadece hani Fenerbahçe bu durumda, ben Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkarabilirim diye oradaymış hissiyatını uyandırdı. Yanlış mı düşünüyorum, sizin yorumunuz nedir?
3: Tamamen iletişim hatası oldu ve bir kere iki başkanın birer kez basın toplantısını yayınlamaya karar vermiş Fenerbahçe TV yönetimi. Bunu canlı yayında da Aziz Yıldırım'ın çok önemli şeyler söyleyecek diye orada Aziz Yıldırım bunu boşa harcamış oldu. Bütün herkes hatalı davranmış.

0: yaptığını kabul ediyor. Belki de şey olarak Aziz Yıldırım ben nasıl seçimi kazandım hani bu tür şeylere gerek yok. Hani Mekin yazdılar onu da okuyup hadi gidelim. İşte yönetimi de zaten tanıyorsunuz deyip kısa kesti ama bence büyük bir fırsatı harcamış oldu. Hakan Safi'nin yeni daha yayınlanmadı. Hangi aktivitesi yayınlanacak galiba bu aralar o da bir daha bir lansman gibi bir toplantı yapacak. Şimdi basınla yaptı galiba. Orada bir strateji yürütüyor iki tarafta ama bu iletişimi ne kadar açık yaparsan, çünkü Fenerbahçe'de sadece şey gibi değil, Fenerbahçe'de hiç kulübe uğramayan taraftar tipli yönetim kurulu delege var. Genel kurul delegesi çünkü herkes bayatıyor. Öyle olunca orayı etkileyebilmek için iyi bir iletişim çalışması yapmak lazım. Orada da şu anda Hakan Sarbi daha başarılı gibi görünüyor. Ama o da daha yıldız adayını açıklamadı. Herhalde bu hafta ya da bayram süresince bu işi biraz daha hızlandıracaklar ama bayramda ne kadar iletişim, ne kadar ona yarar onu da bilemiyorum.
1: Evet, İlhan Uzundurukhan'la birlikteliğimiz devam ediyor. Hakan Safi tarafına da geçeceğim ama sizin de söylediğiniz gibi yani Aziz Yıldırım ben bu işi bitirdim. Ben zaten seçilirim düşüncesiyle konuşmayı yapmadı ama onun öncesinde de işte basın toplantısına başlamadan önce işte stadyumla ilgili sunum yapıldı. Bu sunum yapay zeka ile oluşturulmuştu. Koltukların rengi bir sahnede sarı, başka sahnede sarı lacivert olarak gözüküyordu. İşte tanıtım şarkısı da yapay zekaydı. Yani Fenerbahçe başkanı adayı olan birisinden ben böyle daha ciddi bir sunum bekliyordum ama hiç böyle bir işlere, bu toplara girmemiş Aziz Yıldırım ve yönetimi. Yapay zeka özünde
0: herhalde bu kadar kısa sürede tabii hemen şarkı yaptırmak bilmem ne kolay işler değil. Belki de yaptırıyorlar o yetişmediği için yapay zekasını. Onu hazırlayan yani sanatçı belki yapay zekayla da yapayım hemen buna yetiştireyim diye demiş olabilir. Onları göreceğiz. Oysa bu işleri hemen yapabilecek Ercan Saatçı gibi, Kıraç gibi bir sürü sanatçısı var Fenerbahçe'nin.
1: Peki İlhan abi Hakan Safi'nin açıklamalarına ne der? İstesem Osimhen'i alırdım dedi. Galatasaray lisesini kazandım. Kazandım gitmedim dedi.
0: Alsaydın derler, alsaydın şimdi zaten Ali Koç zaten başkan olarak devam ediyordun. Galatasaray'ın elinden iki şampiyonluk almıştın demekti o. Yani öyle denmez. Öyle dersen derler işte o zaman alsaydın elini tutan mı oldu diye.
1: Evet, yani Galatasaray lisesi olayına bence girmesi yanlış oldu. Yani kimsenin Hakan Safi'den zaten böyle bir beklentisi yoktu. 1 milyar dolara çıkaracağım Fenerbahçe'nin bütçesini tarzı bir açıklaması da oldu. Bu mümkün mü?
0: Borçlarla çıkar bütçesi. Çok borç yaparsan pasif bölümü yükselir. Yani yaklaşıyor zaten. 500'ü geçtiler. Zararda elde de bir şey varsa büyüklük olarak milyar euro zor bir şey değil artık yani fiyatlar Türkiye'de bilet fiyatları da aşırı derecede arttı. Yayın gelirlerinde de bir yükselme olursa herkes zaten bir anda 700 milyar euroya doğru gelir. Yani o büyüklük yani Hakan Safi'nin koyacağı paralarla olacak bir şey değil. Koyduğu paranın resmi olarak hepsini içeri koyamayacağına göre ancak AŞ'den hisse alarak koyabilir. O zaman da derler kulüp başkanı hisse topluyor derler.
1: Evet, İlhan Uzundurukhan'la birlikteliğimiz sürüyor. Diğer taraftan Filenin Sultanları, son Avrupa şampiyonu ve dünya ikinci takımımız Sırbistan'a mağlup oldu abi. Kızlarda bir doymuşluk hissi seziyor musun? Yoksa artık hani farklı yani rakip takım Sırbistan da iyi bir takım olduğu için mi eğlendi dersin?
0: Sırbistan'da tabii Boskovic'in liderliğinde olan bir takım Sırbistan. Avrupa şampiyonluğu dünya derecesi var. Biz tabii lig biteli ve yorgunluktan işte toparlar ama o dediğin hikaye yani takım için

0: sıkıntılar. Onları çözmek lazım. Bazı oyuncular hala birbiriyle konuşmadığını falan duyuyoruz. Bir takım o varsa bu alınmasın falan gibi böyle bazı papaz oyuncuların gitgide hocayı zorladıklarını duyuyoruz. Umarım kısa sürede toparlanır. Çünkü Avrupa Şampiyonası Türkiye'de. O önemli. Orada şampiyon olması lazım takımın. Ve Viyana'nın Ankara yanında da çok iyi şeyler yapması lazım ki eski gücünü göstermesi açısından önemli. Maçlarda şanssızlık olur. Bu tarz başlangıçlardaki sıkıntı olur. Sırbistan'la başlamak talihsizlik. Ama bundan sonraki maçlarını kazanır.
1: Evet, biraz da Dünya Kupası yapalım istersen abi. Kenan'ın ardından Kerem Aktürkoğlu da bir sakatlık yaşadı. Antrenman yaparken ayağı çime takılıyor ve büyük acı içinde araçla ayrılıyor. Ama ilk maç yetişeceği söyleniyor. Ne dersin Kerem'le ilgili olarak? Yani hücum presi için milli yani takımda önemli bir oyuncu.
0: Böyle bir amatör sakatlıkta gerçekten talihsizlik ama yetişir daha çok var maçı tabii.
1: Peki.
0: Burada tabii Arda'nın dönmüş olması önemli. Şeyin de Kenan'ın sakatlığı da o kadar önemli değil. Hakan'ın sakatlığının o döneme geçmesi ve forma girmesi önemli.
1: Evet, acaba dedim hani sakatlığının ardından yeni bir hikaye yazılır mı? Yani Dünya Kupaları farklıdır çünkü İtalya'nın bir ara Skilacci diye bir adam vardı böyle. Dünya Kupası'nda bir anda gol kralı olmuştu. Kimse tanımıyordu. Acaba dedim Kerem'in sakatlığından sonra bizde de öyle bir hikaye çıkar mı diye ama sen yetişir diyorsun.
0: Yetişir yetişir. Yani bizim de öyle o olmazsa şunu olacak dediğimiz kimse yok.
1: Peki. İlhan abi çok teşekkürler. Ağzınıza
0: ben
1: sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi haftalar herkese. Olun. Şimdiden iyi bayramlar.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet, İlhan Uzundurukan'ı uğurladık. Hemen ilk saatlerde böyle hızlı hızlı hızlandırılmış bilgileri de sizlere aktarmaya çalıştık. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, dostlar, tabii Çorum'u sordum. Çorum'da Süper Lig'e geldi dün adeta. Yani Çorum'da bayram yeri gibiydi. Önüme düşen videolardan izlediğim kadarıyla. Bütün böyle Çorum sokağa çıkmıştı. Böyle son yıllarda da yani Türk futbolunda en istikrarlı, planlı, gerçekten de böyle takdire şayan yükseliş hikayelerinden birine imza attı bence Çorum. Alt liglerden böyle tırnaklarıyla kazıyarak buraya kadar gelmeleri bana göre kesinlikle tesadüf değil. Çünkü daha birkaç yıl önce Türkiye 3. ligde mücadele ediyordu. TFF 3. ligde mücadele ediyordu. Böyle birer birer basamakları birer birer böyle bir de sağlam basarak geldiler. Süper Lig kapısına kadar dayanması gerçekten büyük bir başarı hikayesiydi dün için ve dün de o kapıyı kırdı, Süper Lig'e adımını atmış oldu. Geçen sezon da aslında playoff'ta kıl payı kaçırmıştı. Bu sezon biraz daha böyle olgunlaşmışlar. Tekrar kovalamaları, işte Süper Lig'i kovalamaları gerçekten kulübün vizyonunu gösteriyor bize. Biraz şeye kızdım Sayın Başkan'a, yani kızdım derken garip geldi ya, Sayın Başkan yani biraz bıraksaydınız oyuncular, hemen kupayı kaldırsaydı bir 5 dakika sonra siz sahaya çıksaydınız falan diye. Hemen hani bizde vardır ya, bu başkan hemen indi böyle işte kupayı aldı falan, ha, onun da hakkıdır ya, heyecanlanmıştır ama önce oyuncular biraz tadını çıkarsaydı sonra başkan o rolü üstlenseydi. Bence asansör takım rolünde olmayacaklar Süper Lig'de, ne yaptığını bilen ve şehriyle de bütünleşmiş bir kulüp görüntüsü veriyor. Çorum Spor'a hayırlı olsun. Erzurum Spor, Ahmet Spor ve Çorum Spor bu sezon Süper Lig'e yükselen takımlar oldu. Biraz böyle yaş ortalaması 33, bu takımı değiştirelim diyenler falan var ama ben öyle bir hata yapacaklarını düşünmüyorum. İbrahim Yavuz'a da söyleyeceğim. Uğur Hoca'ya söylesinler. Gerçi hani yönetim ne yapar onu da bilmiyoruz ama yani Süper Lig'e çıkan bütün takımlar genelde ilk olarak hocasını değiştiriyor ve bütün kadroyu sil baştan değiştiriyorlar. Öyle bir hataya kapılırsalar az önce söylediğim şeyin arkasında duramam. Hani asansör takımı olmazlar diyordum ya. Bütün takımı değiştirirseler asansör takım yolunda olabilirler ama yani 3-4 takviye ile beraber bu takıma transfer yaparsalar bence bütün olay çözülür. Çünkü Anadolu kulüpleri hani bazı tatsız tecrübeler yaşayıp ligden düştü ve o düşüşleri böyle bitmedi. Sürekli daha aşağılara gittiler. İşte önce birincilik, sonra ikincilik vesaire derken daha da aşağılara gittiler. O yüzden sil baştan yaparsalar sıkıntı ama aynı şekilde devam ederseler bir sorun olacağını da düşünmüyorum. Selamünaleyküm demiş. Oo, aleykümselam. Arda'nın sakatlığı nedir? Yanlış mı duydum İlhan abiden diyor. Bir ufak bir sakatlık yaşamıştı ya Madrid'de. 3-4 hafta önce sezonu kapatmıştı. Ama yetişecek, merak etme, ondan bahsetti. De Kenan'ın ufak bir sakatlığı vardı. İşte Kerem'in de vardı. Kerem de iyileşti. Ayağı çime takıldı ve acı içinde gerçekten antrenmandan ayrıldı. İşte bazen görüyorum işte. Çok nadir de olsa ya iyi oldu falan diyenler de var. Yani milli takım oyuncumuz, çok yakışmıyor öyle iyi oldu falan. Yani hücum presi için sonuçta milli takımda önemli bir oyuncu. Sakatlanması kötü oldu çünkü Montella hani Kerem'den hiç vazgeçmemişti. Biraz değişik bir oyuncu, evet. Hani toksik bir kişiliği var ama yani birinin sakatlığına da herhalde sevinecek halde değil diye düşünüyorum kimse. Ya böyle Kerem topa böyle bir kereden fazla dokunmak zorunda kaldığı anlarda böyle dünyanın en bilinmez futbolcusu olabiliyor gerçekten de. Ama böyle tek başına 2-3 kişinin içinden böyle 40-50 metre top sürüp gol de atabiliyor. Veya işte o kadar başarılı dribling yapıp sonrasında basit bir pas veremeyip bir anda takımın kontrol emesine de sebep oluyor. Biraz ilginç bir oyun tarzı var. Montella da zaten elindeki materyali en mantıklı şekilde kullanmaya çalışıyor. Böyle tek hamlelik oyuncu gibi. Ama yetişecekmiş ilk maça. Güzel, yetişmesi güzel olur. Böyle kuvvetli bir 9 numaramız olsa sanki. Hani sola Barış'ı at, işte Arda'yı ortada oynat, sağ tarafa da Kerem'i at ya, veya tam tersi de oynayabilir. Kerem kanatlarda daha etkili çünkü, ama milli takımdaki rolü artık Montella'ya göre ileride böyle serbest forvet şeklinde takılıyor. Gizli forvet şeklinde takılıyor. Ve Hakan İsmail Orkun da oldu mu uf, tadından yenmez diyoruz. Bakalım, Dünya Kupaları farklıdır. Birkaç pozisyonda da oynayabildiği için Dünya Kupası'nda Kerem'e de, Kenan'a da, işte Arda'ya da, sonradan girecek oyunculara da hepsine ihtiyacımız olacaktır. Hücumun ortasında oynuyor, forvet arkası oynuyor, sol ön oynuyor. O yüzden Kerem önemli bizler için. Günaydın, sahilde yürüyüş yapıyorum demiş. Kireç burnundan poğaça aldım, sana da alayım. Afiyet olsun, teşekkür ediyorum. O şeyden mi aldınız, hemen o Haydar Aliyev Parkı'nın karşısında meşhur bir fırın var. Az önce adını söylediğiniz semtin fırını. Şimdi reklam olmasın diye de ben de bunu böyle söylemeye çalışıyorum. Afiyet, bal şeker olsun. İyiniz efendim. Ama yürüyüşten sonra böyle çok fazla yağlı tüketmeyin ya. Hayırlı yayınlar demiş İbrahim. Sağ ol İbrahim, teşekkür ediyorum. Yunus Bey sabahın ilk ışıklarında yazmış. Biz daha yayına girmeden saat 5.30'da mesajını atmış. Nevzat, işimizden dolayı gündüz kuşağında çok fazla dinleyemiyoruz. Özet yayınlarda dinliyorduk demiş. Hamburg'dan selamlarımızı iletmiş bizlere. Selam olsun Nevzat Hamburg'a. İyi sabahlar, mutlu sabahlar diyelim. İbrahim Bulut, Dünya Kupası'nda favorin kim? Milli takımımız bir şeyler yapabilir mi diyor. Vallahi yapacak. Öyle istiyoruz, öyle hissediyoruz. Eskiden sorsaydın tabii, milli takımımız olmadığı için biz sürekli başka takımları söylüyorduk işte. Ben hep Belçika'yı destekliyordum ama Belçika'da gerçekten o kadroyla, o vizyonuyla tam böyle bir vizyonsuz oyun ortaya koyuyordu. Ya diyordun, bu takım artık bir şeyler yapacak, her kupada bir şeyler yapacak diye bekliyordun. Adamlar tak yani gruptan çıkıp eleniyorlardı. Onlar olmayınca da işte Brezilya varsa Brezilya'yı destekliyordun. Brezilya'yı da kadrosu da açıklandı. Böyle çok fazla iş yapar mı? Ya yine İspanya galiba bu işi sırtlayacak gibi gözüküyor. Çok farklı oynuyorlar. Yani adamların işleyen bir makineleri var. Bir de Japonya çok tehlike yaratacak bence. Sıkıntı yaratacak. Onların da maçlarını izledim. İnanılmazlar. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri var gibi duruyor. Biraz daha izledikçe takımları. Şimdi bir ilk maçları izleyelim. Anlarız zaten biraz böyle bir bize neyin ne olacağının mesajını hafiften vermiş olacaktır. İlk maçları bir izleyelim. Ardından yorum yapmak daha kolay olacaktır İbrahim. Kısa bir reklam aramız var. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz sokak futboluna. Hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyoruz dostlar.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
3: Reklam. Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Handi Kredi.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
1: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli. Konuklarımız olacak. Tabii onlara da gideceğiz az sonra ama insanlar bayram telaşı sebebiyle bazen müsait olamayabiliyor. Mehmet Fatih Gedik dostumuzu aradık. O da bize 10 dakika sonra bağlanacak. O süre zarfında da sizlerle birazcık haberleri de paylaşacağım. Sohbet de edelim. Gelen mesajlar da olacaktır. Az önce İlhan Uzundurkan'a da söylediğim gibi Fenerbahçe Final Four'da yaşanılan problemlerden dolayı yasal yollara başvuracaklarmış. Cem Ciritçi, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi dedi ki Atina'da yaşananlar sahadaki sonuçtan çok daha derin bir yara açtı bizde. Kapıda bekleyen, ailesinden ayrılan, hakkı olan koltuğa ulaşamayan, takımın yanında olmak isterken mağdur edilen hiçbir taraftarımız bunu hak etmedi. Euroleague gibi Avrupa'nın en köklü spor organizasyonlarından birinin Atina'da böyle bir organizasyon yapacağını tahmin edemedik ve bu ihtimalleri daha önce görmemiz gerekirdi. Ben de bunun mağlubiyetini yaşıyorum ifadelerini kullandı. Eksiklerimizi saklamayacağız, öz eleştirimizi de samimiyetle yapacağız dedi. Ama şunu bilin ki yaşanan tüm mağduriyetlerin sonuna kadar takipçisi olacağız ve gereken bütün yasal yollara başvuracağız dedi Cem Ciritçi Final Four karşılaşmasının ardından. Aslında yani Yunanistan Emniyet Teşkilatı da evet onlar da böyle yoğun güvenlik önlemi almıştı. 4000 polis görevlendirilmiş. Onlar da böyle koordinasyonu sağlamak amacıyla Emniyet Müdürü, Yunanistan Emniyet Müdürü Fenerbahçeli taraftarları da böyle büyük sürpriz yapmış. İyi derecede Türkçe'yi bildiği için işte eline hoparlörü alıp Türk taraftarlara lütfen beyler işte toplanmayın, dağılın, bilet, pasaport ve kimliklerinizi hazırlayın şeklinde anons yapınca Türk taraftarlarının da aslında hoşuna gitmiş. Bunu bir jest olarak almışlar ve videoya falan çekmişler. Sosyal medyada zaten elbet önünüze düşmüştür. Yani Euroleague yönetimi de biletlerle ilgili sorundan özellikle Fenerbahçe taraftarlarına yaşattığımız hayal kırıklığından dolayı özür dileriz ifadesini kullandı. Çok fazla kişi etkilenmemiş ama 187 kişi etkilenmiş bu durumdan. Daha sonradan onlar da salona giriş yapabilmişler. Final için daha fazla güvenlik ve en iyi deneyi mi sunmayı umuyoruz şeklinde açıklaması oldu Euroleague tarafının. Olympiakos yani bu sene evet şampiyonluğu hak etmiş olabilir ama dünkü karşılaşmadaki kararlarda gerçekten bir aile gölge düşürüyor Euroleague'e, bunu da kabul etmek lazım. Diğer taraftan Conte görevi bıraktığını açıkladı. Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi? Beşiktaş'a mı Fenerbahçe'ye mi? Galibiyetle veda etti. Udinese'yi 1-0 mağlup etti Conte arkadaşlar. Bu sonucun ardından Napoli Ligi 76 puanla ikinci sırada tamamladı. İster misiniz Conte'yi? Yani İtalya'da 3 farklı takımla, Juventus'la, Inter'le ve Napoli ile kazanan pek hoca Conte. yani genelde böyle istediği oyuncular alınmadığı için kulüp yönetimiyle sorunlar yaşıyor. Egosu yüksek bir hoca. Yani özellikle Aziz Yıldırım gelirse, zaten Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışmak istediğini biliyoruz ama böyle tepkiler olursa, fikri değişirse, Conte'yi alırsa fikirler çatışabilir. Yani Hakan Safi ile bence çalışır. Hakan Safi ile bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü hani kulüp yönetimiyle yaşadığı sorunlarla bilindiği için kendisi, hani Napoli başkanı da biraz ters, Laurentiis, hepimiz biliyoruz artık, öğrendik kendisini. Napoli ile içli dışlı oldu bizim takımlarda. Böyle egoların çakışacağını düşünüyordum ama mucizevi bir şekilde sezonu tamamlamasını bildi Conte'de. Yani burada ortalık karışır. Biraz değişik adam, onu söyleyeyim. Ben olsaydım, yani başkan olsaydım getirmezdim bulunduğum takıma. Çünkü hani biz Conte'nin açıklamalarını bence kaldıramayız. Hani basın toplantısının ardından geçenlerde kime kaybetti hatırlamıyorum. Çıktı basın toplantısında, beni kovun falan diye böyle açıklama yaptı. Bir de ilginç sözleri var yani. İşte eş seçiminde hata yapabilirsiniz ama kaleci ve golcü seçiminde hata yapamazsınız. İşte futbolda evlilik gibi, ileride çoğalmak lazım tarzı. İlginç açıklamalar yapan bir hoca Conte. Yani gerçekten kendisinin başarılarını tabii ki takdir ediyorum. İtalya Ligi de ama yani Türkiye Ligi'nin dinamikleri çok farklı. O yüzden burada farklı olabilir. Çünkü bizim ülkede Napoli'nin oynattığı oyuna sabredebilecek taraftar yok. Çok böyle golcü bir hoca değil. Biraz daha böyle defansif oynatıyor. Bir de saçları ekme diyorlar. Ben saçlarında da çok böyle ekme olduğunu düşünmüyorum ya. Böyle bir ekme var mı? Olsa olsa saçları protezdir ya. Böyle bir ekme ben hiç olacağını düşünmüyorum. Günaydın. Şu Dünya Kupası'nda nasıl maçları izleyeceğiz? Benim hala uykum var demiş. Hasan mesajını iletmiş. Vallahi sen bir şekilde izleyeceğiz ya. Zaten birçoğumuz o saatlerde kalkıp işe gidiyoruz. Sabahın erken saatlerinde 7'de, 8'de, 9'da. Bunun için de bir tık daha erken kalkıyoruz. Hani biraz daha uykudan feragat edeceğiz. Biraz daha karşılaşmaları izlemeye çalışacağız. En kötü olmazsa Hasan artık özeti falan izleyeceksin. Yani ben kalkamıyorum dersen. Mirza günaydınlar. Selam olsun kardeşim. Tüm dostlara tekrardan merhabalar diyelim. Tabii diğer tarafta bir de Acun Ilıcalı var. Yani o da yani Fenerbahçe'nin yöneticisiyken aslında denedi, olmadı. Hull City'yi aldı. Hani ben bu takımı öylesine almadım, bir şeyler yapmak için aldım demişti Acun Ilıcalı. Fenerbahçe'den ayrılırken de işte ben Fenerbahçe'ye bir sene mi verdim, her şeyimi verdim, bana haksızlık yaptılar demişti. Ama kendisi de 20 sene Fenerbahçe'ye her şeyini veren Aziz Yıldırım'a haksızlık yapmıştı. Bence bunu da unutmaması lazım. Ama Premier Lig'de yaşadığı başarılardan dolayı kendisini de tebrik edelim. Premier Lig'de takım sahibi olmak zordur. Yani zamanında Rus milyarderler ne paralar döktüler, orada başarıya ulaşamadılar. Yani İlhan Uzundurukkan'a da söylediğim gibi Hull City de her çıktığında düşmüş. Böyle asansör takım kimliğine bürünmüş. Acun Ilıcalı aslında bana göre gerçek zorlukla daha yüzleşmedi. Çünkü Premier Lig'de kalabilmek gerçekten büyük mesele. Yani kulübün bu makus talihini değiştirip genç ve gelişime açık bir kadro kurup böyle takımı orta sıralarda tutabilirse adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırır diye düşünüyorum. Hani Fenerbahçe yöneticiliği döneminde bazı taraftarlara böyle biraz antipatik gelmiş olabilir. Hani benim de hatta, ben de Galatasaraylı olduğum için çok böyle takılmam aslında başkanları, yöneticileri, ama benim de biraz böyle antipatimi kazanmıştı. Fakat gerçekten büyük işlere imza attı yani. Ya iç dünyasındaki egosunu bilemem. Yani o kendi dünyasındadır ama hiçbir zaman halktan kopmadı. Ben halktan koparak yaşadığını görmüyorum. Yani şunu yapmadı: ben artık çok zenginim, başkaları sunuculuk yapsın demedi. Adam gitti ya, o kadar para kazanıyor, bir sürü çalışanı var, yine gidiyor işte kendi sunuculuk yapıyor. Ya kendi takımının final maçındaydı. Ondan önce de hafta içi işte kim var, ben Survivor'da izlemiyorum da kim var, ha, Sercan var. Ya Sercan'la Survivor gündemini yönetiyordu yani. Arı gibi belli ki ya. Adam bir şeyleri tesadüfi olarak kazanmıyor. O yüzden hem şanslı hem akıllı, elini neye atsa o alanda söz sahibi oluyor. Bazı insanlar böyledir ya. Yani şeytan tüyü mü desek, ne desek bilemedim. Yani Türkiye'nin herhangi bir ilinde gelip küçük bir tostçu dükkanı açsa herhalde veya devralsa, ben o dükkanın en meşhur tostçu dükkanı olacağına inanıyorum. Ama Acun Ilıcalı bunu yapar mı? Yapmaz. Çok zeki adam. Bu adam en iyi bildiği işi yapıyor. Muhabirlikten gelmiş, işin mutfağından gelmiş. En sevdiği sporun patronluğunu yapıyor. İşte şans tarafı da finalin son günlerinde işte Soğut Entam'ın finalden men edilmesi oldu. O da Acun Ilıcalı şansı. Tabii bu kadar başarıyı sadece şansa bağlamakta Acun Ilıcalı'ya haksızlık olur. Yani sezon içinde Hull City maçlarını oynarken piyasa değeri 25 milyon falandı. Dün gece baktım ya dedim bunların piyasa değeri kaç olmuş Transfermarkt'tan. Bir anda 81 milyona çıkmış. Ya dedim fazla arttırmamışlar. Premier Lig'de bir iki maçını oynasın 200-300 milyon olacaktır. Oyuncuların piyasa değerleri tabii gelecek transferlerle beraber daha da değerleri artacaktır diye düşünüyorum. Bir bakalım Fatih Gedik müsait olabildi mi? Müsait olduysa onu da hemen yayınımıza alalım. Biraz böyle uykusu var gibiydi, uykulu gibiydi. Kendisine de ulaşmaya çalışıyorum. Fatih abi selamlar. Günaydın, nasılsın?
11: Sağ ol Can, sen nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Villacı Fatih namı değer. Sabahın erken saatlerinde seni rahatsız ettim. Tabii bilmiyorum.
11: Yok ya ben rahatsızlık değil. Biraz şey olmuşuz hani sezon bitti falan ya biraz rahata baldık herhalde.
1: Sen de mi rehavete kapıldın abi?
11: Aynen öyle oldu.
1: Nasıl bir sezon değerlendirmesi alayım o zaman senden. Direkt sezon bitti dedin. Böyle istersen hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe bir değerlendirme alabiliriz.
11: Tabii ki yani şöyle söyleyeyim. Yani sezon boyunca aslında Galatasaray'ın hani domine ettiği bir sezon oldu. Aslında birçok Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa maçları, diğer takımların yapamadıklarıyla birlikte aslında bakıldığında 4 sene üst üste şampiyonluğun ardından en fazla puan kaybedilen en çok diğer rakiplere ikramda bulunan bir sezon oldu Galatasaray için ama diğer takımlar maalesef Trabzonspor ve Fenerbahçe bunu değerlendiremedi ve sonuç olarak da Galatasaray 4. şampiyonluğunu aldı. Tabii sezon içerisinde hani Fenerbahçe tarafından bakıldığında işte Ali Koç'la başlandı, Saadettin Bey'le devam edildi. Saadettin Bey'in gelmesiyle beraber söylem değişti. Aslında o söylemin değişmesiyle beraber Fenerbahçe'de bir değişim de oldu. Çünkü artık her maçtan sonra hem hakemin hem rakibin konuşulduğu söylemin dışında işte biz kendimize bakacağız. Biz kendi maçlarımıza bakacağız ve sonunda şampiyon olacağız dendi ve aslında bu psikolojik durum da bence Fenerbahçe olumlu etkilemişti ama bir şey var yani bir şey olmuyor o sebepten dolayı çok öyle travmatik maçlar sonucunda Fenerbahçe yine şampiyon olamadı.
1: Ya Beşiktaş'a geçmeden buradan devam edeyim abi istersen de diğer takımlar evet. Düşenleri de soracağım sezon değerlendirmesinde evet. Çünkü Fenerbahçe evet. Biraz hareketli günler yaşıyor. Şimdi Hakan Safi evet. Hep böyle bir gizem yaratıyor. Hani gizem yaratmak bence doğru hareket. Çünkü hepimiz biliriz gizem her zaman ilgi çekmiştir. Merak uyandıran evet. Şeyler ilgi çeker. Hani böyle seçimden evet. Bir gün önce mi tırnak içinde bombaları patlatacak Hakan Safi? Çünkü Aziz Yıldırım biraz daha böyle sakin gidiyor. Ama Hakan Safi işte Avrupa'nın birçok şehrinde yemek masalarında görüyoruz kendisini. İşte Maldini'ler, Conte'ler, Muhammed Salah'larla falan böyle PR çalışması yapılıyor. Ama Aziz Yıldırım biraz daha böyle durağan gidiyor bu konuda.
11: Şimdi tabii Aziz Başkan. Yani Aziz Başkan'ın zaten hani
1: ihtiyacı mı yok diyorsun?
11: Daha önce yaptıkları işte Fenerbahçe'nin üzerindeki etkisi tabii ki bambaşka bir noktada. Sonuçta Hakan Bey rakibi Aziz Başkan. O yüzden bu tarz şeyler yapmalı. Yoksa zaten Aziz Başkan'ın işte Ali Koç'la beraber büyük bir rekabet içerisinde yıllardır aday olmamasına rağmen Fenerbahçe üzerindeki etkisi işte kongrelerde ya da işte mali toplantılardaki yaptıkları zaten yani Fenerbahçe'nin üstünde bir etkisi var. Bunun üstüne tabii ki Hakan Bey'in farklı bir şeyler yapması lazım seçimi kazanması için. O yüzden de bu tarz yapılar yani yapılanlar çok yanlış bulmuyorum ama tabii ne kadar altı doluyor zaman gösterecek bize.
1: Evet tabii Beşiktaş'a geçiyordun, kestim. Yani Beşiktaş'la ilgili ne var abi, yani neden düzelemiyor, sürekli bir kısır döngüydü. Hani maddi olarak tamam, yani rakiplerine göre, Galatasaray'a göre, Fenerbahçe'ye göre hep böyle biraz daha az transfer bütçeleri ayırdı. Yani dar oldu, hep imkanları dar oldu Beşiktaş'ın. Ne zaman böyle akıllı planlamalardan ve çalışmadan kopsa hep böyle Beşiktaş geriye gitti. Ama böyle işte akıllı planlamalar olunca akıllı

0: ve sürekli bu kısır döngüde.
1: Ya şimdi ne yaparsan yap, iki tane unsur var başarılı olmak için. Bir tanesi çok önemli şey olan mental, yani mental durum, psikolojik durum. Bir diğeri de doğru planlama. Yani sen futbol değil, ticaret de yapsan, bir yerde işe de girsen, bir kere mutlu olacaksın, mutlu olduğun yerde başarılı oluyorsun, mutlu olduğun yerde planlamayı doğru yapıyorsun ve doğru yapınca da sonuç geliyor. Şimdi mutlu olmak için tabii ki ne yapman lazım? Bir kere hem kendine bakman lazım, bir de diğerlerinden iyi olman lazım. Şimdi sen zaten bir mali baskı altında, rakiplerin her transfer döneminde senden daha iyi transfer yapıyor, senden daha önde gidiyor ve otomatikman da sen zaten psikolojik olarak sezona hem seyirci baskısı hem de kendin daha iyi olamadığın için bir olumsuz başlıyorsun. Hadi bu birazcık psikolojik gazla bir yere kadar getiriyor, 3-4 hafta, 5 hafta, 6 hafta ve ondan sonra bir çöküş başlıyor. Sonuçta kırılgan bir yapı oluyor. Yani birkaç yıldır olmayınca aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. Aha yine bu sene de mi olmuyor deyip başlayan o mental çöküş ve sonunda da ligden erken kopmalara sebep oluyor. Hep söylüyorum, futbol iyi futbolcuyla oynanır. Yani sen belli bir seviyede Avrupa'da, Türkiye'de başarılı olmak istiyorsan iyi takım kurmalısın. Şimdi para harcamalısın. Şimdi Göztepe'ye bakın. Hani para harcamadı çok fazla ama zaten hani şampiyon olmak gibi bir hedef olmadığı için zaten Avrupa kupalarına katılabilmek adına işte 5. olmam lazım, 4. olmam lazım şeklinde bakıyor. O yüzden de Beşiktaş'ta sonuçta aldığı futbolcular ya da yaptığı planlamalar, sonuçta para harcadığı, yanlış yönetildiği durumlar da var tabii ki. Hani işte Muçi örneği, yani şimdi sen elindeki değeri demek ki kullanamadın ki adam gitti Trabzon'un yıldızı oldu. Ve Trabzon'un ayağı tutan adam oldu. Ama sen elindekini verdin. Demek ki burada bir takım yanlış görememeler ya da yanlış planlamalar da var. Tabii bunun öncelikle sorumlusu yönetim, sonra da teknik direktör. Ama tabii yönetimlerin gitmesi kolay olmuyor. Kolay olan teknik direktörü göndermek. Beşiktaş'ta yine aynısını yaptı. İnşallah önümüzdeki sene daha iyi olurlar da rekabet olduğunca, çünkü lig güzel oluyor. Bakacağız, göreceğiz Can'cığım.
0: Evet, Trabzonspor dedin. Oradan finale bağlamak istiyorum. Yani 3 sene üst üste oynadığı kupa finalinde herhalde Trabzonlar oh be nihayet bu sefer şeytanın bacağını kırdık diyorlardır. Antalya'daki finali kazandılar ve Türkiye kupasını 10. kez müzesine götürdü Trabzonspor. Yani 64 kere oynanmış. Yani Türkiye Kupası finali belki de hani ilk 15'inde turnuvada bile olmadığı finaller bu. Yani 18'inde sahada yer almış. Yani neredeyse Trabzon 3-4 finalin birinde var kupalarda. Evet. İyi işler çıkarıyor.
1: Evet. Diğer... Trabzonspor bu sene zaten bir kere ben hani Fatih Hoca'nın hem söylemlerine hem duruşuna gerçekten hem beğenen hem hayran olan bir kişi olarak tespitlerine, cesaretli basın toplantılarına, gerçeği söyleyebilme yeteneğine hayranım. O yüzden de Trabzonspor bence zaten bu sene hak etti. Bir şey olmalıydı. O da kupayı almak oldu. Ellerine sağlık. İnşallah istikrar çok önemli. Yani takım bu sene o haliyle bile hani bütçesiyle ve daha ekonomik bütçesiyle diyeyim bu hallere geldi. Ligi 3. bitirdi. 2. bitirebilirdi. O da aynı Fenerbahçe gibi ben yapmak istemiyorum ama sen ol dedi. Ve 3. bitirdi. Bu istikrarlı duruşa birkaç iyi oyuncu da dahil ederek seneye daha rekabetçi olacaktır. Valla ben UEFA finalini seyrettim. Yani sonuçta ülkemizde oynandı. İşte konferans kupası finali. Yani artık Türkiye olarak biz yani kesinlikle finalde olabiliriz. Yani Şampiyonlar Ligi çok zor. Gerçekten oradaki seviye başka bir seviye. Yani ama UEFA kupası finalinde, konferans kupası finalinde artık oynamalıyız. O yüzden de takımlarımız oralara da hedef koymalı ve bir şekilde artık Türkiye'de de Galatasaray'dan sonra ya da Galatasaray zaten getirebilir yine bir takımımız yine Avrupa'da kupa alıp gelmeli diye düşünüyorum. Yani bu finalleri görünce Can.
0: Peki Fatih Mehmet Gedi'ye göre Villacı Fatih namı değer

0: Dünya Kupası'nda finali görür müyüz? Yani gerçekten o da bizim için çok önemli. Şimdiden hepimiz heyecanlıyız Dünya Kupası'nda.
1: Turnuvalar farklı tabii. Yani oradaki duygu, oynanacak takım, biraz şans. Takımımıza güveniyoruz. Final tabii çok iddialı olur. Sonuçta bir İspanya maçımız var hatırlarsan. Tabii ki çok iyi takımlar orada. Dünyanın en iyi takımları. Ama turnuvalarda iyi işler çıkartıyoruz. İşte Avrupa Şampiyonası'nda da çeyrek final oynadık. Burada da yine bronz seviyelere gelirsek zaten takımımız başarılı, jenerasyonumuz heyecanlı, genç. İnşallah orada da keyifli, sabah erken kalkıp maçları izleyeceğiz. Keyifli maçları izleriz. Ama dünya şampiyonluğun, şampiyon olacağız, biz şöyle olacağız falan demek tabii çok...
0: Sen biraz daha realistim diyorsun. Yani evet, yani gruptan çıkınca bir şekilde akşam izleyeceğiz maçları. Ama bu yaz hani biraz böyle 24 yıl sonra vampir modunda destekleyeceğiz. Uyar, çok da sorun değil. Yani böyle öne çıkaracağın oyuncular var mı? Tabii hepsi milli oyuncumuz, hepsini destekliyoruz canı gönülden. Ama yani bu kupada bu oyuncu bence... Adını altın harflerle kupaya yazdıracak dediğim bir isim var mı bizim oyuncularımızda? Yoksa ayırt etmeyeyim mi deriz?
1: Sonuçta futbolcuların kendini gösterebileceği en önemli organizasyon. İşte Şampiyonlar Ligi de öyle. İşte Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonu. Sonuçta bu insanlar burada fark yarattıklarında büyük transfer paralarına transfer oluyorlar ve para kazanıyorlar. O yüzden ben her oyuncumuzun artı motivasyonla ve artı değerli oynayacağına inanıyorum. Kendilerini göstermek adına da. O yüzden de işte biliyorsunuz geçen sene hani 50 milyon eurolar konuşulan Barış, işte Arda'mız, yani bunlar bence Orkun, Beşiktaş'ta son dönemde ilk geldiği zamanlarda belki uyumdu, belki takıma alışamamıştır ya da takımdaki dengesizliklerden bir türlü performans gösteremiyordu ama son zamanlarda yaptıkları tek başına takımı ayakta tutmaya çalışması bu oyuncuları ön plana çıkaracaktır ve ben gerçekten bu senenin sonunda, Dünya Kupası sonunda iyi transferler de bekliyorum milli takımımızdan.
0: Evet, Fatih Mehmet Gedik'le beraberiz. Villacı Fatih. Madem abi, yani namına yakışır bir soruyla da bitirelim. Çok evet. Sen böyle gayrimenkul sektörüyle ilgili aslında yayınlarda konuşmuyorsun ama yani şu an sektörde durum nedir? Yani böyle yüksek faiz kıskacı piyasayı etkiliyor mu yani? İnsanlar gayrimenkul yerine faize mi yöneliyor?
1: Ya şöyle... tabii ki gayrimenkul bir ihtiyaç aslında, hani bir Türkiye'de bir yatırım aracı da olarak da değerlendiriliyor çok uzun yıllar ama bu tarz piyasalarda bundan uzaklaşıyoruz. Özellikle şu anda gayrimenkul alan profil ne diye sorarsanız, sadece ihtiyacı olan, barınma ihtiyacından dolayı gayrimenkul alıyor. Birçok alım modeli ortadan kalkmış durumda. Bunlar işte biraz kredi kullanayım, işte bir tane daha evim olsun, işte bir tane bir artı bir alayım, yatırımım olsun, ya da işte yurt dışından geldim, Türkiye'de bir tane yerim olsun diyen modeller, yani bu alım modellerinin birçoğu son 2 yıldır ortada yok. O yüzden de gayrimenkulde talep çok alt seviyede. Alt seviyede kalınca da ne oluyor? Sonuçta fiyat artamıyor. Fiyatlar son 2 yıldır neredeyse maliyetinde. Ama tabii sonuçta tüketen taraf olarak baktığınızda ya bu evler çok pahalı yorumu gelebilir. Aslında evler maliyetinde ama pahalı hissetmemizin sebebi alım gücümüz. Sonuçta alım tarafları kısıtlandığı için kredi imkanları, faiz oranları ya da sizin bunu gayrimenkul ulaşım imkanınızdan uzaklaştığınız için pahalı hissediyorsunuz ama aslında bakıldığında gerçekten gayrimenkul fiyatları son 2 yıldır artmadı. Hatta bazı bölgelerde geriye bile geldi. Tabii ki faiz, işte tam normale dönüyorduk. İran-Amerika savaşı, İsrail savaşı, üstüne işte hafta sonu yaşadığımız siyasi gerginlikler piyasayı hep olumsuz etkilemekte. İşte petrol fiyatı, altın fiyatları, mevduat faiz oranları gayrimenkul piyasasını maalesef olumsuz etkilemekte. Ama hani ben gayrimenkul almalı mıyım, param var diyen kişiler varsa da gerçekten şu anda alım zamanı. Hani ne zaman normale döneriz? Her normale döneceğimiz zamanda

0: maalesef karşımıza bir olumsuzluk çıkıyor. Çünkü faiz oranları yavaş yavaş aşağı inmeye başlamıştı. İşte Merkez Bankası faizleri yavaş yavaş düşmeye başlamıştı. Normalde yavaş yavaş dönüyorduk. İşte savaşın çıkması yine bizi etkiledi. Şu anda hani tüm bunlar içerisinde paramız varsa alabiliriz. Şu an alım zamanı diyebilirim. Çünkü gerçekten fiyatlar bir de alıcının istediği rakamda gerçekleşiyor. Yani o kadar fazla satıcı var ki piyasada. İster istemez az da alıcı olunca alıcının dediği fiyat oluyor. O yüzden Can şu an bir alım zamanı diyebilirim gayrimenkulde. Ama tabii yatırım olmaktan şu an için biraz uzaklaştı.
1: Fatih Mehmet Gedik, çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
1: İyi bayramlar olsun. Görüşmek üzere. Sağ olasın.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet, Fatih Mehmet Gedik'i de uğurladık tabii. Yani spor konuşuyoruz ama birazcık da bilgi almak istedim tabii. Yani bugün Türkiye'de çalışıp maaşından kenara atarak direkt ev alayım düşüncesi maalesef bir hayal. Yani param varsa, geçmişte bir yerden kaldıysa veya çok eskiden beri çalışıp bir yerde biriktirdiysen, parayı doğru yönettiysen, yani ilk etapta standartları biraz düşürüp böyle basamak stratejisi uygulayıp belki bir şekilde deneyebilirsin. Hani şeyler falan var ya artık, işte katılım. Bilmem ne evi, o evi, bu evi, belki oralı, o sayelerde insanlar bir şey yapmaya çalışıyor. Biz tekrar dönelim sporumuza, spor konuşmaya devam ediyoruz. Az sonra ufak bir reklamımız olacak, reklama da gideceğiz ama dinleyenlerimiz mesaj da atmış 0212 273 10 10'a. Yadigar bayramımızı kutlamış, sağ olasın. Diyor ki şu an Gazi Kent Ormanı'nda yürüyüşe geldim, hiç gitmedim oraya, güzel bir yer mi? Havaların biraz ısınmasıyla birlikte piknik alanları her taraf çöp oldu. Lütfen bunun duyurusunu yapar mısınız demiş. Allah ne diyeyim ki, yani her yaz yaşadığımız şeyler, biraz böyle ev sahiplerine saygı duymamız lazım. Çünkü ormanlar sahipsiz boş araziler değil. Orada işte binlerce kuş var, kirpi var, sincap var, böcek var, ağaçlar var. Onların evi, hani kimse sizin evinize gelip salonun ortasına böyle plastik şişe, poşet, ne bileyim bilmem ne şişesi fırlatmıyor. O yüzden başkasının evini kirletmeye hakkımız yok. Zaten hani bizi dinleyen dostlarımız bilinçli insanlar, güzel insan, bunu bilinçli olmayan insanlar yapıyor. O yüzden benim buradan yapacağım anons çok da fazla bir yere ulaşacağını düşünmüyorum. Bizi dinleyen dostlarımız zaten bu hareketi yapmıyordur ama sen rica ettiğin için bu anonsumuzu da gerçekleştirmiş olalım. Şöyle devam edelim hızlıca. Ne demiş? Sayın Gedik UEFA kupasını Galatasaray alır gibi bir gaf yapmıştır diyor. İnşallah Fener alamaz demeye mi getirdi demiş. Yok canım, ne alakası. Ya şu an için en yakın takım o demiştir yani, planlamasıyla, oyuncu hareketleriyle, yönetimiyle en yakın takım Galatasaray demiştir. Olaya sen farklı yerden mi baktın İltu? Bilmiyorum yani hangi takımlı. Belki de Galatasaraylıdır. Öyle olmasını istemiştir. Ama ben o nüansı kaçırdım yani. Sen farklı yerden yakalamışsın ama. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Çöpün olmaması, trafikte, futbolda, her yerde saygı olması için medeni, kaliteli ve ahlaklı olmak gerek demiş. Hakan Güneş de böyle bir mesaj atmış. Kısa bir ara. Reklama gideceğiz. Reklamın ardından biraz telefon alalım. Sizlerle sohbet edelim. Yavaş yavaş işte... Boş ders modundayız. Bayram da geliyor. 2 gün sonra bayram. Sezon da bitti. Transfer sezonu yaklaşıyor. Orada bol bol yalan haber göreceğiz. Süper Lig'e çıkan takımlar var. Düşen takımlar var. Avrupa'da da birçok takım düşüyor, çıkıyor. Bunları konuşuruz. Konuşacak konumuz çok fazla. Sizlerin de yorumlarını bekliyor olacağız. Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçı da olacak 1 Haziran'da. Bakalım orada da neler olacak. Nasıl bir performans sergileyeceğiz? O da işin merak konusu. Ama önce kısa bir ara, ardından telefonlar. Geliyoruz.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gün...

0: bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Madde bonusluların zilleri ding dong ding dong durmadan kargo geliyor.
5: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
4: 40 bin mi?
5: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
9: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
10: Yoksa sorun değil.
9: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
8: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
8: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizi 08.05 yaptık radyo gol frekanslarından. Herkese yeniden merhabalar. Radyolarını yeni açanlar da selamlarımızı iletelim. Söz verdiğimiz üzere bu bölümde telefonla gideceğiz dedik. Dostlarımız da aramışlar reklam arasında. Bizi beklemişler, sağ olsunlar. Hemen 44-74 ile başlayalım bakalım. Günaydınlar, selamlar.
9: Günaydınlar Cihan Bey.
8: Sağ olun, teşekkür
9: ederim. Sizin sesinizi duymak güzeldi. Bazen önemli saatlere müsait olamıyoruz ve sesinizi duyamıyorduk. Bu arada öncelikle...
8: Sağ olun.
9: Takımımız Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyoruz. Duyamadık onu. Sizin de şampiyonluğunuz kutlu olsun. Ama şöyle bir şey Cihan Bey, ben bu sene şunu gördüm. Maalesef ki bu bütün takımlarda görüldü. Avrupa'da oynayan takımlarımız, Fenerbahçe'sinde de görüldü. Tamam, Galatasaray'ımız biraz iyi yerlere kadar gitti. Ama Galatasaray'da da maalesef şu problem görüldü. Şimdi Cihan Bey, bence Türk futbolunun en büyük problemi teknik direktörler değil. Yani çoğu takımda hemen teknik direktör değiştirelim, onu yapalım, bunu yapalım, başka bir kadro kuralım, düzene girelim. Bence teknik direktörler değil. Bizim ülkemizde şu var. Tempo problemi. Yani tempo problemi var. Bakın, Avrupa maçlarından buradan dinleyicilerimizle söylüyorum. 20. dakikadan sonra bunu hepimiz zaten görüyoruz. Neyin ne olduğunu. Dik içerimizde bizim çok süt oyun duruyor. Ben bunu görüyorum yani bir sporcular olarak. Sonrasında da fizik olarak da yani yükseklikle ulaşamıyor bizim futbolcularımız.
8: Ya doğru tabii, yani teknik direktör faktörü hiç yok demek biraz yanlış olur. Ama dediğin gibi yani teknik direktör değiştirmek yani temeli...
9: Yani ülkece futbolu yani bizim aslında atletizme ve altyapıya biraz daha yatırım önemli. Önemli bu olaylar zaten. Altyapıya biraz önem vermemiz lazım. Çünkü şimdi taraftarlara bakıyorum ben. Yıldız transfer istiyorlar. Onunla bununla istiyorlar. Beşiktaş taraftarlarını, tabii kendi takım taraftarlarını ama şimdi Cihan Bey, Beşiktaş'ın problemi sadece şu anda yıldız oyuncu problemi yok. Beşiktaş'ın kalitesi yok. Bizim yani kalitemiz düştü. Biz her sene bir tane takım kuruyoruz. Taraftarlar biz artık mücadele eden bir Beşiktaş bekliyoruz sahada. Ama maalesef ki bizim futbolcularımızda, transfer ettiğimiz futbolcularda ruh göremiyoruz Cihan Bey. Maalesef ki bunu bir Beşiktaş taraftarları olarak biz göremiyoruz.
8: Peki.
9: Yani sabredelim diyoruz ama adam çıkmış, bizi siyah beyaz formamızı, şerefli armamızı altına bürünmüş, ruhsuz futbolcularımız var. Hani bunların da ben sizden bir yorumlarınızı bekliyorum. Bence Beşiktaş'ın şu anda kurtuluşunun tek amacı futbolcularındaki o ruh.
8: İbrahim yani, çok teşekkür ediyorum sana. Yani çok bekleyen var. Seni çok dinlemek isterim. Tabii, sohbet ederim tabii ama kesmiş gibi de olmayayım.
9: Bekliyorum yani. Bizim takımımızda bence ruh yok. Teşekkür
8: tamam,
9: ederim.
8: Tamam, görüşürüz. Dikkat et, kolaylıklar diliyorum. Köpeklere iyi davran ha. Hadi görüşürüz.
9: Tamam.
8: Evet, İbrahim de hemen sesinden tanıdım. Yani eski dinleyenlerimizden. Öyle köpekleri gezdirir. Selam olsun kendisine de. Ya teknik direktörle alakalı olarak tam ona söyleyecektim, sözünde kesmeyeyim dedi. Hani zaten süresi kısıtlı olduğu için yani temeli çürük bir bina olduğunu düşünün. Hani biz sadece dış cephe yaptığımızda maalesef o bina düzelmiyor. Evet, dışarıdan böyle güzel gözüküyor ama göze hoş geliyor ama kısa vadede ilk fırtınada, ilk böyle bir depremde o bina sallanabilir. Düşme tehlikesi, yani çökme tehlikesi olabilir. Biraz daha böyle sorunun köküne inmek lazım. İşte kadro planlamasına bakmak lazım. Aklı selim bir yönetim olması lazım. Bir lider olması lazım. Ya yoksa onun dışında dediği gibi hoca sirkülasyonu sadece zaman ve para kaybettiriyor. İşe yarıyor mu?

0: hocanın hiç etkisi yok demek olmaz tabii ki. Elbette hocanın etkisi var. Ama hani direkt hocaya da hiç etkisi yok dersen de çok da böyle işin içinden çıkamazsın diyelim. Devam edelim dinleyenlerimizle. 35-40 alayım. Günaydın, hoş geldiniz, selamlar.
1: Alo.
0: Merhaba, alo.
1: Merhaba Cihan abicim. Hayırlı sabahlar, hayırlı bayramlar, hayırlı arifeler diliyorum.
0: Çok sağ ol.
1: Öncelikli olarak abicim, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'na canı gönülden kutluyorum. Sağlıklı, sıhhatli, kazasız, belasız herkesin sevenlerine ulaşmasını niyaz ediyorum. İkinci tebriğim Trabzonspor'umuza. Trabzonspor'umuz mütevazi kadrosu ve Fatih Tekke Hoca'nın gayretli çalışmaları neticesinde ligi ikinci tamamladı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Kendilerine canı gönülden tebrik ediyorum. Üçüncüsü dün Hull City, yani bizim Acun abimizin takımı Premier Lig'e yükseldi. Bayağı da bir ciddi rakam kasasına koydu. Tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı yerlerde harcar. İnşallah kalıcı olur Premier Lig'de. Tribünlerde Türk bayrağını görmek bizi inan çok gururlandırdı. Çok onur etti. Dördüncüsü, dün Antalya'da zannedersem düzenlenen okçuluk yarışması vardı. Orada bir kardeşimiz bronz madalya kazandı bireyselde. İkilide de Mete Gazoz kardeşimiz de, o kardeşimiz Dünya Avrupa şampiyonu oldular. Bayrağımızı gökyüzüne çektirdi ve İstiklal Marşı'mızı okuttular. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. En son Çorum Spor'a başarılar diliyorum Cihan abicim. Onlar da Süper Lig'e çıktılar. İnşallah kalıcı olurlar. Çorum şehrini seviyoruz. Birkaç defa gitme şansı yakaladım. İnşallah bol bol leblebi gönderirler, biz de yeriz.
0: Vallahi ağzına sağlık. Son. Şey gibi oldun böyle, hani hızlandırılmış kuşaklar olur ya, 1,5-2'de falan izlersin. Böyle hızlandırılmış şekilde bize böyle haberleri geçtin ya. Bugün senin gündeminde başka neler var diye sormak istedim ben. Yani jet ısıyla yatırdım masaya.
1: Bu bana neden, ben önceden çok böyle düzgün, yine de düzgün konuştuğumu zannedemiyorum. Bazı kelimeleri yutarak konuşuyorum da. Ben yaklaşık bir yıldır bir sitenin servis şoförlüğünü yapıyorum abi. İlk şoförüyüm. Saat başı 7 kilometrede gidip geliyorum. Sabah 7'den bu kazandıran saatler diye bir bölümünüz var ya abi.
0: İddia bölümü.
1: O bölüme
0: evet.
1: Kadar radyo golü takip ediyorum. Sadece sevmiyorum o kazandırma işleri var ya abi. Bana birazcık şey geliyor. Herkese saygı duyuyorum. Bana ters geldiği için o zaman kanal değiştiriyorum. O saate kadar kanal değiştirmiyorum abi. Bak Emre Trevi, Cihan Dişli'yi, efendime söyleyeyim.
0: Doğan Önceli diyorsun.
1: Neydi abimin adı ya? Emre abiden sonra çıkan adı neydi ya?
0: Doğan Önceli.
1: Hepinizi çok seviyorum. Ve elimden geldiği kadar da programa katılmaya çalışıyorum abi. Gündemi haberler anlatır gibi anlattım galiba.
0: Eyvallah.
1: Abi bir şey daha söyleyebilirim. Son kapatıyorum, kimsenin hakkına gireyim. Şu an İzmir'de Gevrek'le Boğaz gömen, akşama da kumru yiyeceğini söyleyen Emre Tilev'e selam olsun abi. Afiyetler olsun.
0: Peki, görüşürüz. Dikkat et kendine. Sağ olasın.
1: Allah'a emanet ol Cihan abi. Eyvallah. Hayırlı yayınlar, hayırlı bayramlar abi. Tüm Türkiye sevdikleriyle huzur içinde bir bayram getirsin inşallah.
0: Hayırlı bayramların olsun. Dikkat et kendine.
1: Hayırlı
0: olur mu?
1: Bayramlar.
0: Hoşça kal.
1: Abi.
0: Sağ olasın. Evet, Acun Ilıcalı'nın takımından bahsetti. Türk bayrağından bahsetti. İnşallah iyi yerlere harcar dedi ama o para Premier Lig'de yetmeyecek bile. Ben öyle söyleyeyim yani. Ya yeter tabii, ben biraz daha abartıyorum mübalağa ama yani Premier Lig'de kalmak istiyorsa zaten en az böyle bir 400 milyon falan harcaması gerekecek. Üstüne para bile koyması gerekebilir. Yani Türk bayrağı deyince Deportivo da geldi İspanya'da. Yani gerçekten tekrar onlar da La Liga'ya yükseldiler. Bu sene özellikle işte sosyal medyada yuka çıkan bu Türk-İspanyol dostluğunun ardından zaten Deportivo önceden de vardı. Hani Los Turcos lakabı vardı. Onların da lige çıkmasıyla birlikte

0: de işte bu sene onların stadyumunda, Riyazor stadyumunda her maç böyle Türk bayraklarını görmeye hazır olun diyebiliriz. Deportivo'yu da bekleyeceğiz merakla. Ne takımda herhalde 8 yıl sonra geldi değil mi? 8-9 yıl sonra tekrar La Liga'ya geldi. Günaydın, selamlar. 34-94. Duyabiliyor musunuz beni?
1: Cihan abi, günaydın.
0: Günaydın, selamlar. Hoş geldin.
1: Kral, ne yapıyorsun? Sesini özledik be. Ben Kerim, İstanbul'dan abi.
0: Hoş geldin Kerim valla. İyiyim, sağ olasın. Sen ne
1: Abi önceden
0: yapıyorsun?
1: TikTok'ta yakalıyorduk. Ben yakalayamıyoruz. O da yok. Arada bir işte denk geliyoruz, açıyoruz. Ortalarda yoksun. Bir varsın, bir yoksun.
0: Yok.
1: Casper gibisin,
0: Yani
1: yemin
0: çok
1: ediyorum.
0: ben böyle TikTok falan bana göre yerler değilmiş. Onun farkına vardım. O yüzden hemen böyle kendimi...
1: İyiydin ama, iyiydin abi. Orada iyiydin. Ben söyleyeyim sana.
0: Sağ olasın, sağ olasın. Böyle aynı şey...
1: Nasılsın Can abi? İyisin inşallah.
0: Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
1: Şampiyon, sağ ol. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun abi. Ondan sonra Kurban Bayramımız da gelecek. Kurban Bayramımız herkese mübarek olsun şimdiden. Can'a ben bir şey soracağım. Bu Bernardo Silva'lar falan dolaşıyor. 30 plus üstleri falan. İnşallah gidip öyle topçular almaz para verip. Paramız da var maşallah. Ben diyorum şöyle genç oyuncular alsınlar. Turam gibi Juventus'tan gazetelere düşmeye başladı. Senin dediğin gibi hep yalan haberler şimdiden çıkmaya başladı. Kavingalar falan. Mesela tutup 60-70 milyon euro Bernardo'yu vereceğine bence Kavinga'ya alsınlar. O parayı ona versinler. Icardi muhtemelen bilmiyorum durur mu durmaz mı anlaşırlar mı bizimkiler ama onun yerine de bir yedek santrafor alsınlar. Bir tane
0: Şöyle,
1: stoper lazım. Sezonu kapatırız abi. Bence yeter. Yine ilk 16'ya gideriz bu
0: Ya
1: dediğim
0: ben
1: kadroyla
0: Bernardo
1: beraber.
0: Silva konusunda sana katılıyorum yani. 3 yıl için böyle 55 milyon 60 milyon vermek gerçekten
1: Gerek
0: büyük
1: yok
0: ya
1: abi.
0: adamın zaten kazanmadığı kupa kalmamış yani kariyeri için.
1: Aynen.
0: Hedefi kalmamış
1: Evet.
0: yani o yaşta Türkiye'de nasıl bir mücadele verecek? Evet, Mertens örneğini gösterenler var ama ya Mertens Galatasaray'a gelmeden önce lig kupası bile yoktu. İmza parası
1: Aynen
0: daha
1: öyle abi.
0: yıllık 4 milyona gelmişti.
1: Bize
0: Öyle
1: adam
0: yüksek bir...
1: lazım abi. Doymuş adam lazım değil. Topu ısıracak adam lazım böyle. Bir ileriyi bir gör. Adam Bernardo Silva adam dediğim gibi bütün kupaları almış gelecek buraya tatil yapacak. Ne işi var adamın bizde?
0: Ya Icardi
1: gibi.
0: konusuna da gelecek olursan bu Chilaba onunla ilgili bir haber yapmış. İşte Icardi bu teklifin bu kadar düşürülmesinden memnun değilmiş ama Galatasaray yönetimi de işte teklifi daha da fazla arttırmayacağını söylüyor. Bir de 10 artı 4 kuralı falan da çıktı. Bilmiyorum, herhalde bir orta yol bulacaklar ya da veda edilecek.
1: Bence olmaz abi, veda ediyor. Ben öyle düşünüyorum. Aziz Başkan da bekliyor sabırsızlıkla önümüzdeki sene. Bakalım ne olacak. Hayırlısı olsun abi. Dikkat et kendine Cihan abi.
0: Peki Kerim.
1: Seviyorsun, Allah'a emanet ol.
0: Görüşürüz. Dikkat et kendine. Sağ olasın. Hoşça kal.
1: Sağ ol abi.
0: Evet, 0212 273 1010 hem WhatsApp hattımız hem bize ulaşabileceğiniz telefon numarası. Böyle adamcılar, kralcılar da zaman zaman gelebiliyor. Bir de şey var değil mi, başkan diyenler falan var. Ben böylece bu telaffuzları çok şey yapmıyorum ya ama insanlar tabii samimiyetten dolayı yapıyor. Kerim'e de teşekkür edelim. Bize bağlandığı için, katkı sağladığı için Uğur Uçar hocamdan devam edeceğim. Çünkü büyük işlere imza attı. Futboldan alacağım var demişti önceki dönemlerde ve sözünde tuttu. Kendisi de bunu söyledi zaten. İşte çok zorlu bir periyottan geldiklerini ama yani futbolcuların kendisini çok iyi karşıladığını dile getirdi. İyi bir aile ortamı kurduk dedi. Biz buna uyum sağlamaya çalıştık. Her oyuncuya dokunmaya çalıştık ve sonucu da Süper Lig oldu ifadelerini kullandı. Bu kupayı da Çorum halkına armağan etti Uğur Uçar. Mesajlara döneyim. Tekrar alırız telefonları. Bir mesaj, bir telefon, bir mesaj, bir telefon yapalım istersen. Abi az önce sincap dedin ya. 2023'te Amasya'da askerlik yaparken askeriyede sincaplar vardı. Kediler istenmeyen şeyler yapmıştı diyor. Allah Allah. Biraz zor aslında kedinin sincapa o muameleyi yapması. Hani böyle bilemiyorum, sincap böyle kolay kolay kendini yem etmez ama doğrudur Mirza, doğrudur. Selam olsun. Cihan kardeşim selamlar. Dursun Başkan'ın HT Spor'daki açıklamalarını İzledim de hiçbir şey anlayamadım demiş. Ne söylemek istedi diyor. Hem Şampiyonlar Ligi'nde ileriyi düşünüyoruz hem de çok para harcamamayı düşünüyoruz dedi. Ben buradan ne anlamalıyım demiş. Vallahi şey anlamalısın. Yani inşaat yapıyorum. Transferi öyle çok para harcayamam demiş olabilir. Yani kendi döngüsü içinde para harcayacağım demiş olabilir. İşte şimdi Şalai falan var ya, efendime söyleyeyim, Saray'a. Bunlara teklifler var. Hani onları satarsam olursa güzel bir yıldız alırım demiş olabilir. Ya da böyle ucuza düşerse takas makas bir iki yerli veya kiralık alırım demiş olabilir. Ben şey yapıyorum şu an. Translate dedikleri, yani başkanın söylediklerini ben böyle anladım demeye getiriyorum. Ya da şunu da demiş olabilir. Son günde bir fırsat transferi bakarız, olursa onu da öderim demiş de olabilir. Ya da işte Osimhen, Sané, Barış, Uğurcan gibi elimde yüksek maliyetli isimler var. Onlar bir senede bende kalırsa şampiyon olurum da demiş olabilir. İyi adam ya Dursun Özbek. Yani kendisi gereksiz şov yapmıyor. Şimdi şey diyecekler, nasıl yapmıyor Cihan, sakın ha demedi mi bu adam, kaşını gözünü kırarım demedi mi falan. Evet, onları dedi ama gereksiz şov yapmıyor ifadesini kullanıyorum. Böyle şey yapmıyor yani, soyunma odasına inmiyor. Durduk yere elini masaya vurmuyor, bir tırnak içinde söylüyorum. Ya da böyle polemik çok fazla çıkartıp takımın ritmini bozmuyor. İyi, doğru kararlar alıyor. İyi performans gösterenin maaşını da arttırıyor. Böyle şey de yapmıyor yani, transfer çalımı attık imajı vermek için rakibin istediği 3 liralık oyuncuya 7 lira da vermiyor. Sezon içinde çok da fazla konuşmuyor. Hep böyle arka planda kalmasıyla biliniyor. Gerekli yerde inisiyatif alıyor tabii. O zamanlar konuşmasını yapıyor ama Dursun Özbek bu işi çözmüş ya adam. Yani beğenirsiniz beğenmezsiniz. Galatasaray Lisesi mezunu. İyi derecede Fransızca konuşuyor. İleri düzey İngilizce biliyor. Yani düşünsene, orta sınıf bir aileden gelmiş. ODTÜ makine mühendisliğini maddi zorluklardan bırakıp İTÜ'ye geçmek zorunda kalmış. Oradan da mezun olmuş. Babasından da kalma ufak bir dükkanla iş hayatına atılıyor. Oradan da zengin bir iş adamı olmayı başarmış. Yani hali hazırda da böyle sadece Florya projesinden değil, geçmiş dönemde aynı zamanda işte sponsorluklardan, store gelirlerinden, yani gerçekten oradan böyle muazzam bir finans döngüsü yaratmış Dursun Özbek. Hatta son olarak hatırlayın, Aslantepe projesini başlatmıştı. Orada hani PR'a bile yatırım yapıp takımın marka değerini yükseltmeyi hedefliyor başkan. Ve Galatasaray'ı böyle taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışan, bir takımdan çıkarıp gerçekten işleyen bir makineye çevirdiğine inananlardanım. Ben yakın zamanda böyle Avrupa'nın elit takımlarının arasına da sokacağına inanıyorum. O formülü buldu bence, işte inşaat projeleri, reklamlar, finans akışıyla uğraşıyor Dursun Özbek. 0212 273 10 WhatsApp hattına gelen mesajlar var. Bunlara bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar, dostlar. Abi az önce Conte'den bahsettin ya demiş. Evet. Ben sana çok katılmıyorum diyor. Olabilir, katılmayabilirsin. Bence Türkiye'ye gelirse başarılara imza atacaktır. Sen de söyledin, Juventus ve Inter'de müthiş işlere imza attı. Ama Türkiye'ye gelirse buraya bir gömlek büyük gelir hocamız. Geldiği takımı arşa çıkarır demiş. Vallahi dediğim gibi, hani biz o hocanın basın toplantılarına falan o söylediği cümleleri böyle çok fazla kaldıracak düzeyde değiliz. Bize ağır gelebilir. Düşünsene yani, 4. 5. hafta bir maç kaybetti, yönetime sesleniyor, beni buradan kovun falan diye. Yani taraftar bir anda çığırından çıkar, hocaya da tepkiler artabilir. Başarılı hoca, yani kötü demedim. Hocaya asla kötü demedim. Yani ne benim ne haddime Conte'ye kötü demek. Sadece Türkiye Ligi ile işte İtalya Ligi'nin dinamiklerinin farklı olduğunu dile getirdim. Yani Türkiye Ligi'nde Napoli'de oynattığı oyuna sabredebilecek taraftarın olmadığını tekrar dile getirmek istedim. Vay be, Dursun Özbek neymiş? Onur, zamanında bu adam değil miydi Galatasaray'ı mahkemeye veren, aciz götüren demiş. Mahkemeye verdi, alacaklarını aldı Onur. Yani mahkemeye kendi cebinden para koymuştu. Sonra başkanlık dönemi de bittikten sonra, diyorum ya sana, bak bu adam ticaret adamı. Öyle çok parasını böyle har vurup harman savuracak bir adam değil. Orta sınıf bir aileden gelmiş, elleriyle kazıyarak o paraya sahip olmuş ve o parayı herhangi bir yere, yani evet Galatasaray'ı çok sevse de, başkan olsa da, bu arada önceden hibe ettiği paralar da var. Onlar var. Onlar da istemedi mesela. 30 milyon var, bir 30 milyonu var. Mesela Aziz Yıldırım da Fenerbahçe döneminde hibesi vardı. Ama Dursun Özbek dedi ki, benim o şu an o parayı hibe edecek durumum yok dedi. Belki de biraz öfkeliydi, belki de sinirliydi. Olabilir. Yani zaman zaman bu tarz aksaklıklar çıkabilir ama anlattıklarımda yanlış bir şey yok. Yani emin olabilirsin, söylediğim her şey doğru. Daha geçenlerde işte adam şey, Fransa'da gitti. Orada ödül falan aldı yani.

0: Biz böyle şey görüyoruz sanki. Bunları basit şeyler gibi görüyoruz ama yani gerçekten kolay bir şey değil yani. Şimdi birçoğumuzun hani İngilizcesi çat pat yani anlayabiliriz, anlayamayız. Kendini geliştirenler anlıyor. Bu adam bir de Fransızcaya geçiş yapmış falan böyle. Ben o yüzden takdir ediyorum yani. Günaydın, hayırlı haftalar demiş. Çekmeköy'den Yasin ben. Galatasaray taraftarıyım. İyi bir yedek olabilir mi Osimhen'in arkasında? Bu arada babandan 100 TL alsan bir ay sonra geri istiyorsun demiş. Ha, geri istiyor senden demiş. Yok ya Yasin, 100 liraya da babalar geri istemez. Sen Dursun Özbek için söyledin değil mi? Ya olabilir para bu arada, özür diliyorum. 0212 273 1010. Az önce bekleyen arkadaşlar tekrar arayabilirse onlara öncelik tanıyacağım. Çünkü sistem donmuştu. Ben tekrar sistemi açtım. Bekleyen arkadaşlar ararsa onları da böyle birazcık öncelik tanıyabilirim. Onun da anonsunu yapmış olalım. İşte para böyle bir şey Yasin. Yani dediğin gibi en yakın arkadaşından, mesela 20 yıllık arkadaşından borç alıyorsun. Aldığın parayı vereceksin. Yani böyle bir şey bu işler. Vermeyince de sıkıntı çıkıyor. Dursun Başkan da öyle yani, milyon eurolar veriyor. Galatasaray yönetiminden de bunu talep etti. Hatta şey, bir ara Ziyech falan da Galatasaray'dan alacağı vardı. Fegoli'nin falan. Sonra Galatasaray baktı, transferler yapıyor. Kardeşim oh dedi ya, siz paraları indiriyorsunuz, transferleri yapıyorsunuz. Onlar parayı bekliyordu yani, almayı bekliyorlardı. Baktı Galatasaray transferleri yapıyor. Onlar da gittiler dava açtılar paralarını almak için. Onlar da parasını aldılar. Dediğim gibi bu işler böyle. Reklam mı? Tamamdır. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sokak futboluna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen geliyoruz.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek.
2: Reklam.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Eminim.
5: Milli indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
6: Yakışanı yapar.
7: Bayram ihtiyaçları sizde. Teknolojileri Media Markt'ta. Derin dondurucudan çay

0: makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün
1: ve geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Reklam bitti.
0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
5: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sokak futbolundasınız. Saatlerimizi de 08.31 yaptık. Biraz böyle haber de verelim. Sabahın erken saatleri, belki gece saatlerinde kaçırmış olan dostlarımız da olabilir. Ardından tekrar döneceğim telefonlara ve mesajlara. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu da kesinleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde rakipleri belli oldu diyebiliriz. İkinci ön eleme turunda İskoçya'nın Hertz veya Polonya'nın Górnik Zabrze takımı ile eşleşecek. Fenerbahçe 3. ön eleme turuna kalması halinde de Belçika'dan Union Saint-Gilois, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan da Nijmegen'le karşılaşacak ve 2. ön eleme turundan gelecek bir takımla, yani Sturm Graz Hertz, Górnik takımıyla eşleşecek. Az önce söylediğimiz takımlarla bu elemenin geçilmesi halinde de playoff turuna yükselecek. 3 takımdan biriyle eşleşecek, az önce söylediğimiz takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos Fenerbahçe'nin bu turlardaki rakipleri olabilir. İkinci ön eleme turu 17 Haziran'da başlıyor, çekiliyor. Maç tarihleri de 21, 22, 28 ve 29 Temmuz'da olacak. Üçüncü ön eleme turu 20 Haziran'da çekilecek. Onlar da 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Üçüncü, yani daha doğrusu playoff dediğimiz son karşılaşmanın kuralları da 3 Ağustos'ta çekilecek. Onların da maç tarihleri 18 Ağustos, 19 Ağustos, 25 ve 26 Ağustos tarihleri arasında olacak. Bakalım hayırlısı uğurlusu uğurlu olsun. Şu ülke puanlarını topladık. Bu sene de yani ilk iki direkt gitme şansı olacak. Çünkü ülke puanında iyi noktadayız. Şuraya, yani ikinci olan takımımız gerçekten, yani Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için adeta çile çekiyor. Biraz daha böyle ülke puanında üst sıralara çıkarsak ikinci takımımız da direkt Şampiyonlar Ligi'ndeki yerini alacak. Çok da güzel olur, fena olmaz. Çok eski dönemlerde izlemiştik. İşte Galatasaray-Fenerbahçe, Galatasaray-Beşiktaş gitmişti, öyle hatırlıyorum. Beşiktaş Fenerbahçe gitmiş miydi hiç? Onu hatırlayamadım şu an ama yüksek ihtimal çok olmadığı için zaten zihnimde de canlandırmakta maalesef ki zorlanıyorum. Diğer taraftan Arbeloa veda etti Madrid'e. Arda Güler de Arbeloa'ya veda etti. Yani çocuk gelir gelmez herkese veda etmeye başlıyor. Xabi Alonso'ya da veda etmişti. Benim ve takım için yaptığınız her şey çok güzeldi dedi Arda Güler. Teşekkür etti liderliği için, dürüstlüğü için. Benim için kıymetliydi dedi ve ekibinize başarılar diliyorum dedi. 51 maçta süre vermişti kendisine Arbeloa. 6 maçta gol attı Arda Güler. 14'te asist yaptı. Vallahi yani Mourinho durumu söz konusu, bu noktada konuşuluyor. Bakalım orada neler olacak, onu da hep beraber göreceğiz. Yani eski kafa Mourinho ile eski 10 numara tarzı Arda Güler herhalde şimdiden tuzlu fıstık falan mı ya? O stoğu hazırlayalım mı, yer miyiz bilemiyorum. Biraz daha böyle hani biraz Bellingham hayranı Mourinho. Kendisini seviyor, onu da biliyoruz. Arda'yı nasıl kullanacak onu da merak ediyorum işine açıkçası. Sakatlıktan nasıl dönecek? Bu da işin en çok merak ettiğim noktalarından bir tanesi. Yani Nisan ayında da şey olmuştu, İspanya'da yılın oyuncusu seçilmişti. Tam böyle Real Madrid'in 10 numarası, yani kurtlar sofrasında biraz böyle yapayalnız bu noktada. Zekası, yeteneği, inisiyatif alıyor, cesareti muazzam, mütevaziliği de müthiş. Gerçekten çalışkan bir isim. Ben de bir

0: taraftan Yunus'la konuşuyorum, arayayım mı demiş. Arayabilirsin Yunus. Telefondan seninle de biraz sohbetimizi gerçekleştirebiliriz. Ayhan günaydın demiş. Ne attın biz Ayhan? Video atmışsın tabii, onu şu an açma ihtimalim yok. Ama az sonra reklam arasında attığım videoya da bakmaya çalışacağım. Hiç merak etme. Yine EuroLeague'de 13 yıl sonra şampiyon Olympiakos oldu arkadaşlar. Biraz böyle katakulli bir şampiyonluk gibiydi ama yani maalesef Real Madrid'i 92-85 mağlup etti. 13 yıl aranın ardından Olympiakos şampiyon oldu. Mesela az sonra Yunus'a da soracağım. Basketbolla arası biraz daha iyi ama yani hakem hataları inanılmazdı. Yani İlhan Uzundurukan'a da söyledim. 82-80 öndeydi Olympiakos. Topu kendi pota altından oyuna sokacaktı. Oradan gitti. Bir baskı geldi. Topu kaptı ama hakem hop hemen bir foul çaldı. Yine işte Walcott iki atışla skoru 84-80'e getirdi. Yine Olympiakos hücum ederken Madridli oyuncu baskı yaptı Olympiakoslu oyuncuya. Tam orada böyle yarı saha ihlali yapacaktı. Top kaybı yapacaktı. Hakem yine Olympiakos lehine faulü çaldı. Bir daha orada iki atış yaptılar. 86-80 falan böyle. Biraz Olympiakos'a kıyak geçtiler gibi düşünüyorum. Bilmiyorum tabii. Hazır yeri gelmişken Yunus'a da bir sorayım. Ardından futbola geçelim madem. Çünkü 13 yıl iyi bir süre. Yunus nasılsın? Günaydın.
1: Günaydın abi, selamlar, iyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Bilmiyorum telefondayken beni duyabildin mi ama katılır mısın,
1: Duydum
0: katılmaz
1: duydum.
0: mısın? Ben bir Olympiakos hakem kıyağının geçildiğini düşünüyorum. Sence böyle bir şey var mı? Ya tabii ki iyi bir basketbol oynadı Olympiakos ama hakemler de bir o kadar kötüydü.
1: Katılıyorum. Yani Euroleague'in çünkü baktığın zaman aslında şimdi futbolun Şampiyonlar Ligi gibi değerlendirilse de bu kadar hani sağlam bir organizasyon olmadığını hani aslında hepimiz senelerdir zaman zaman bizim takımlarımızın da hem Efes'in hem Fenerbahçe'nin yaşadığı çeşitli sıkıntılardan biliyoruz. Yani çünkü sonuçta bir şirket üzerinden hani gidiyor bu işler. Daha FIFA gibi bir oluşum değil. Yani işte wild cardlar konuşuluyor. Dediğim gibi her sene yeni yapılan yatırımları direkt bu lige alma var. Sözleşmeyle ligde kalmak var. Durumundan bağımsız. Aslında bu tarzda bir organizasyon oluşumu da daha fazla hatalara müsait. Yani dün özelinde baktığımızda ya Olympiakos'un bence net daha iyi bir kadrosu var. Evet, daha iyi bir basketbol oynuyorlar. Sezonun geneline baktığında da hani EuroLeague'in şampiyon olmayı daha hak ettiler. Katılıyorum. Ama yani dün özelinde hakemin genel olarak maça müdahalesi var mıydı? Evet, bence vardı. Çok kötü bir yönetimiydi. Çok kötü bir yönetim bence. EuroLeague finaline yakışmayan bir yönetim oldu. Her anlamda avantajları vardı tabii. Sağ avantajı bunu kullandılar. OAKA onlar için ekstra stres olmaktansa aslında bu organizasyonun tamamına baktığında sadece hakemlerle değil EuroLeague sisteminin genelini bu Final Four organizasyonunu eleştirmek lazım. Çünkü yarı final maçından itibaren alacak olursak Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetici Cem Bey de yaptı açıklamada bunu söyledi. Yani zaten 1.000 tane seyirci var Fenerbahçe'de, 6.000 satış direkt, zaten 6.000 artı 2.000 satışı vardı Olympiakos'un. Oradaki herkes salona alındı, Fenerbahçe taraftarları alınmadı. Yani tamamen organizasyonda aslında bir sıkıntı vardı başından itibaren. Benzerini Real Madrid taraftarları da yaşadı. Ve evet, bir hakem müdahalesi, kötü bir hakem yönetimi en azından var mıydı? Bence vardı. Yani günün sonunda da hani kazanan taraf oldular. Bence sezonun en iyi basketbolunu oynayan takım, ya buna belki ihtiyaçları da kalmayabilirdi son maçta, ama evet, kötü bir hakem yönetimiyle EuroLeague şampiyon oldular.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Sabahın erken saatlerinde senin için zor olmadı umarım. Gerçi sen alışkınsındır diye düşünüyorum. Öyle.
1: Alışkınım abi. Devam, hiç sorun yok.
0: İyi, süper, bir problem yok. Diğer taraftan Acun Ilıcalı konusuna geçeceğim. Yani evet, yani para, tecrübe, muazzam işler. Ama Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermek istiyorum. Biraz da şans var mı? Var. Hani rakip oyuncunun ayağı kırılıyor. Alacağı oyuncunun takımı küme düşüyor vesaire. Başka bir takımla oynayacak. Orada casusluk suçlamasıyla Midisbor'a geçiyor. Bence Midisbor aslında Southampton'dan daha sağlam takım ama oyuncular falan böyle tatile çıkmıştı. Hatta ben şey demiştim, hani Danimarka'da Dünya Kupası'na katılmayacaktı. Oyuncular tatildeydi. O dönem sonra hepsi yazlık yerlerden tatilden dönüp kupayı almışlardı. Acaba dedim burada da böyle bir hikaye yazılabilir mi dedim ama olmadı. Hull City üst tura çıkmasını bildi. Bence güzel de oldu yani, Acun Ilıcalı, Türk bayrakları falan. Sen ne dersin bu konu için?
1: Yani gerçekten Hull City organizasyonu hani Acun Bey senelerdir işte 2022'den itibaren

seni çeşitli sistemler denedi. Bunlardan bir tanesi işte ilk başta takım 21. iken satın aldı. Şota'yı takımın başına getirdi. Takımı küme düşme hattından kurtardı. 7.liğe kadar getirdi. Son maçta playoff'tan elendiler. Sonrasındaki sene tam tersi bir senaryo. Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'nin as başkanı olmasından itibaren kendisini de söyledi. İşte Fenerbahçe'nin Amrabat transferini bitirebilmek için takıma santrafor olamadım diyor. İngiltere'ye iki kez gidebildim. Ve sonrasında hal taraftarıyla buluştum ve onlardan özür dedim. Bu sene tamamen bu takıma kanalize olacağımı söyledim. Çünkü Houston taraftarının kendisine kırgın olduğunu da söylüyordu. Sonrasında tamamen aslında bu yatırımı yaptı. Hals diye. Dediğim gibi işte Santofor olayını çözdü. Final maçında da gördüğümüz McBurnie yani müthiş bir oyuncu bence. Dediğim gibi yani küme düşmesini bekledik diyor Las Palmas'ın. Sürekli işte onların maçlarını izledik. Çünkü Halstead'in bu yazdığı başarı hikayesinin önüne birçok maddi engel de çıktı. Yani transfer yasakları yoktu. Resmi olarak transfer yasağı değildi ama yani bir tık altı bonservisli futbolcu alamıyorlar. Yani bulunduğu cezadan dolayı. Sene başında genel menajerliğinin bir işte Akçeli işlere karıştı, ortaya çıktı. Onlarla yolları ayırdılar. Yani gibi birçok futbol revizyonu da yaptılar. Sonunda doğru ekibi buldu. Tabi burada Jakirović'e çok ayrı bir parantez açmak lazım. Yani kendisi Kayserispor'dan hani Acun Bey'in keşfettiği ve işte Premier Lig'e adapte ettiği bir oyuncu oldu. Tabi birçok örnek yani var. Şöyle söylemek lazım. Kendi ligimizde birinci ligi de örnek alarak. Yani kaç takım var ki bir sene önce küme düşmekten son dakika kurtulsun. Sonrasındaki sene de bir üst lige çıksın. Çok yaşadığımız bir senaryo değil. Tarihimizde ilk defa bir Türk iş insanının yani Premier Lig'de bir takımı var. Bence çok değerli. Houston'in geleneklerinde Premier Lig'de olmak var. Daha önce de bunu yaşadılar. Yani Acun Ilıcalı bir hikaye yazmak istiyorum diyor. Yani kendisini de sürekli işte anlattığı Leicester'ın yazdığı hikaye. Premier Lig şampiyonu olması Leicester City'nin. Ve Hull Leicester'dan daha küçük bir şehir değil diyor. Daha ekonomisi geride olan bir şehir değil. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz diyor. Şimdi tabii ki Hull City'nin Premier Lig şampiyonu olması kulağa hani çok gerçekçi geliyormuş, şu etapta gelmiyor ama ya bu sene itibariyle Ağustos ayında, Eylül ayında baktığımızda yani birçok otorite, BBC gibi, TNT gibi, ESPN gibi yani dünyanın birçok otoritesi, yazarları Houston'in bu sene Championship'ten küme düşeceğini öngörüyorlardı. İlk 20'de yer vermiyorlardı. Ya ben sene içinde takip ettiğim hemen hemen hiçbir maçta Houston asla favori gösterilmedi. Buna çıktı final maçı da dahil. Dediğim gibi yolda işine yarayacak birçok şey de oldu. Yani Southampton maçı yani gerçekten Southampton Middlesbrough yarı finalinde olan o casusluk skandalı, işte o fotoğrafı çeken kişinin o takımın görevlisi çıkması. Yani bence de Southampton gelse daha farklı bir şey olabilirdi. Yani sonuçta Acun Bey şunu söylüyor. Biz 10 gündür farklı rakibe çalışıyorduk. Son 2 günde tabii ki taktik değiştirmemiz gerekti diye ama diğer tarafta da baktığında yani son 10 gündür çalışmayan her şeyi bırakmış bir ekip var sonuçta. Direkt finale de yani direkt Premier'e de gidebilirdi o City. Belki bu diskalifiyeye itiraz da edeceklerdi. Yenilseler de hukuki bir süreç başlatacaklardı ama yani tamamen her şey hakkıyla oldu. Çok fazla gurur gerçekten duymak lazım. Kendi futbolumuza ekstra buradan bir parantez açacak olursak Acun Ilıcalı geçen sene Mourinho ile devam edilecek kararının ardından çünkü Fenerbahçe'de adeta ya Jose Mourinho ya Acun Ilıcalı gibi bir durum oluştu. Ve Acun Ilıcalı Mourinho ile Ali Koç'un o meşhur Londra'daki görüşmesinden sonra ayrılık kararı aldı Fenerbahçe'den. Acun Bey de bunu şöyle özetliyor. Ben Türk futbolundaki bu kirli ortamdan arındıktan sonra Tuz diye kendimi adadım ve başarılı oldum diyor. Gerçekten çok tebrik edilmesi gereken bir başarı hikayesi. Ya başta Acun Ilıcalı ve Sergej Jakirović bu tarihi yazdılar ama şuna da bir ekstra parantez açmak lazım. Yani kendi futbolumuzu öz eleştiri olarak. Houston'in bu başarısı senelerce denenen işte Doğukan gibi, Ozan Tufan gibi, Abdülkadir Ömür gibi ya da CEO kısmında Tan Kestel'le çok uzun süre çalıştı. Yani Acun Bey bu isminin hepsinden ayrıldıktan sonra yani Hulsti'yi hiçbir Türk futbol çalışanı kendisi hariç bırakmadıktan sonra bu başarı geldi. Bizim de belki oyuncu kalitesi olarak ya da profesyonel yönetici olarak hani ne kadar eksik olduğumuzu da gösterir. Çünkü Acun Bey bu konuda öyle bir direksiyon kırdı ki yani tamam ben bu takım hani bu tarzda bir futbolcu artık almıyorum diyerek işte Hadzametoviç'i vesaire onlar Türk olmadığı için kenarda bırakarak söylüyorum. Böyle bir revizyondan sonra Hulsti'nin bu başarısı geldi. Bizim de orada olabilecek yöneticilerimiz olsa o gün orada çok daha fazla

Can kardeşim, Muriç kesmez ama iyi bir yedek olur diyor. Bence de yani Vedat Muriç öyle gelip de yani az forvet değil. Mesela Galatasaray'a ikinci forvet olarak gelmesini isterdim Osimhen'in arkasına. Ama yani öyle direkt az forvet sezon boyunca diyorum ya, değişik adam. Mallorca'da ikinci sezonunda fırtına gibiydi. Sonra bir kayboldu. Sonra son sezon bir daha müthiş oynadı. İyi goller attı. Böyle inişli çıkışlı performansı oluyor Vedat Muriç'in. Ama yani şu an bu yaşta iyi bir yedek olabilir diye düşünüyorum. Yani gol rekoru kırdı galiba. Kendi kariyer rekorunu kırdı. Yani ben de böyle transfer çılgınlığına aşırı derecede karşı birisiyim ama iyi bir çocuk ya, efendi çocuk. Buradan giderken hani Türkçesi falan da iyi. Hatta ben ilk röportajında o dedim, bu adam falan ne güzel Türkçe konuşuyor. Ya dedi, biz zaten hani böyleyiz. Olayımız bu dedi. Adam gayet efendi. Yani düşmeseydi Mallorca, ya küme düşmeseydi derdim ki gelmesi mümkün değil. Kulübü bırakmaz. Seviyor orayı derdim ama kulübü küme düştüğü için yani belki yine İspanya'dan bir takımla anlaşabilir. Yani o dönemde işte Galatasaray ve Fenerbahçe Lokmanlarla uğraşırken, işte Şörlotlarla falan uğraşırken Fenerbahçe belki Muriç'i çekseydi, bilemiyoruz tabii çekti çekmedi ama yani bu maliyetlere, o oyuncularla ilgileneceğine, Vedat'ın evet sözleşmesi devam ediyordu ama bir şekilde hani parayı bir tık daha arttırdığında o iş çözülürdü. Ama hiç öyle bir şeye de gitmediler. Şey falan dediler işte, En-Nesyri'nin yaşlısı falan. Bence En-Nesyri'den kat be kat iyi bir oyuncu. Sırtı dönük topa vurması, alan açması, rakip stoperleri bozması. En-Nesyri onu yapmıyor. En-Nesyri sadece ileride yani iyi, kanatları iyi çalışan bir takımda gerçekten de adam kafa gollerini atıyor. Yani bir şekilde vuruyor. Ama şey yani Vedat Muriç'in oyun tarzı biraz daha farklı. Takımın defans hattını da öne çıkarıyor. Çok sırtını yaslayarak inanılmaz pozisyon alabiliyor. O top bir şekilde kendisiyle buluştuğunda tehlike yaratan bir oyuncu diyebiliriz. Hat-trick falan da yaptı Mallorca'da, güzel. Ne demiş? Hakan Safi göreve gelmesi halinde takımın başına Francesco Farioli'yi getirmeyi planlıyor. Kaynak Milliyet demiş. Farioli, bak Farioli gelirse çekindiğim bir hoca, biliyor musun? O Conte Monte, onların hiçbirinden çekinmiyorum da yani Francesco Farioli, vallahi Hakan Bey'in şeyler, vaatler inanılmaz. Salahlar, Farioliler falan. Yani şeytanın bacağını da kırdı Farioli. Bence bundan sonrası onun için kolay olur. Hani Porto ile beraber bu bir psikolojik eşiği vardı, hatırlayın, bir travması vardı. O dönem kaybetmişti şampiyonluğu ama o psikolojik eşiği de aştı. Bence Türkiye'de çok fazla kıymeti bilinmedi ya. Fatih Karagümrük ve Alanya'da, yani şimdi bile diyeceğim, yanlış anlamayın lütfen. Bileden kastım yani bu üst düzey teknik direktör. Yani onlar da bizim güzide takımlarımız ama hani çok şey, yani böyle orta sıralarda takımlar olduğu için buralarda bile tutunamamıştı. Yani Ajax'tan da 9 puandan şampiyonluk vermişti. Bilmiyorum yani, o herhalde o şeyi aşmıştır artık yani. Düşünsene, hocasın, 9 puan öndesin, oradan şampiyonluk veriyorsun. Yani bir süre kendinde böyle bir enkaz kalmıştır. Bence taş gibi oynatıyor. Ama bilmiyorum, tekrar dönüp dolaşıp buraya gelir mi? Onu da bilmiyorum. Hani ikinci bir Tedesco vakası olur mu? Çünkü Fenerbahçe'nin böyle çarçur edecek bir iki yıl daha yok. Bir an önce hedefe gitmeli. Ben Farioli'yi seviyorum bu noktada. Ama bazı isyan eden arkadaşlar var. İşte sakın getirmeyin, işte taraftarın senin uçlarıyla oynuyorsunuz vesaire. Yani niye, adam iyi hani Porto'da güzel işler yaptı. Ben hani oyun anlayışını biraz daha Guardiola'ya benzetiyorum. Bu defans zaten şeyi o getirdi. Bu Türkiye'de kaleden topla çıkma işini Farioli başlattı bizim ülkemizde. Defansla başlama işi, yoksa normalde kaleciler şişiriyorlardı topu orta alana. Varsa pivot santraforunu indiriyordu. Ama şimdi hep kaleden oyun başlatma işi moda oldu. O işi de bence güzel yapıyor. Hatalı goller de çok yiyor işte. Defansta yetenekli ayakların olmazsa bu işi de çok fazla yapamıyorsun. Hakan Safi'nin çok fazla bence böyle teknik direktör yorumları yapması kendini biraz ekstra olarak düşürüyor. İşte
70'de alacaksın, topu şişireceksin falan. En çok eleştirdiğimiz konulardan bir tane.

0: Birincisi buydu. Evet, başkan vaatlerini sıralasın. Ben kulübe şu kadar para sokacağım desin. Ama işin teknik boyutuna bence girmemesi gerekiyor sayın başkan adaylarının. Biraz daha böyle pragmatik davranmaları gerektiğine inananlardanım. Cihan dişliyle tosta doğru demiş. Alışkınsınızdır siz sabah saatlerinde. He? Emre Tilev çok tosta doğru yapıyordur. Ben o toplara çok girmem. Osimhen'e karşı Lukaku, Lewandowski tarzı forvetler lazım. Muriç anca yedekte iş yapar bence demiş. Mersin'den Sercan seviniyorsun diyor. Lukaku değil de yani Lewandowski yapabilir. Ben Lukaku'yu bir türlü sevemedim ya. Gençliğinde de sevemedim. Adam yaşlandı yine sevemedim. Ama yani Lewandowski adam cool. Anladın mı? Mis. Müthiş bir santrafor. Yani bilmiyorum, atıyor bir şekilde, leblebi gibi atıyor. Hani şey vardır ya oyunlarda, bug denilen oyun hatası. Lukaku da herhalde santraforun bug'ı gibi bir şey ya. Adam biraz böyle salmış göbeği falan. Hani Belçika aygırı diyeceğim, ayıp olacak falan. dedim ama dedim artık da yani. O yüzden yok bence yani. Menajerler ara transferde çakamadılar. Sezon sonu için yol yapmaya başladılar. Müzmin sakat ya. Yani yaşı bence 33 değil yani, anladın mı? Ve sen bu adamı 35-40 milyonla getirip parasını dönüp dolaşıp halka, yani taraftarı ödetemezsin. Öyle bir dünya yok. Lewandowski hayır demem. Gelsin. Onun da yaşı var ama en azından mağarası yoktur Lewandowski'nin. Ben onu kabul ederim ama Lukaku biraz tehlikeli gibi. Abi seninki tam dosta doğru oldu. Diğer zamanlarda fırça çekiyorlar demiş. Yo, biz hala çalışıyoruz diye Emre Üsküplü. Yani Emre, dediğim gibi öyle 9 gün falan. Evet, yani ben de herhalde işte 2012 yılından beri, 2013 yılından beri radyolardayım. 13 yıldır hiç böyle bayramda, radyoda 5 gün izin yapmadım ama bu sefer 4 gün yapacağım. Cuma geleceğim, buradayım, merak etmeyin. Çarşamba, Perşembe, Cumartesi, Pazar izinli olacağım. Herhalde bu da benim için bir milat oldu. Şaşırtıcı. İlhan Uzundurukan bunu nasıl izin verdi, nasıl halletti bilmiyorum. ben de bana da dediler ki Cihan, sabah yayının 2 gün sen yaparsan sana böyle bir kıyak çekebiliriz. Hay hay dedim ya, ben sabah yayını çok seviyorum, neden yapmayayım falan diye. O yüzden böyle bir durum var. Çalışıyoruz ya. Çalışmayana ekmek yok. Emre Üsküplücüğüm. Teşekkürler. Merhaba, ben Tuğberk. Çok merak ediyorum. İspanya, İngiltere, İtalya gibi liglerde bir başkan ya da başkan adayı teknik işlerle ilgili yorum yapıyor mu? Mesela Perez dakika 70 topu alacağım, bilmem ne yapacağım diyor mu? İyi bayramlar demiş. Yani şey yapıyor. Perez yapmıyordur da Laurentiis yapıyor, Napoli'nin hocası, başkanı. O her şeye karışıyor. O biraz aykırı bir adam. Şeyin hocası da, başkanı da yapıyor. AYK mıydı? PAOK muydu? Yunanistan'da bir başkan var. O da yapıyor. Bazı başkan adayları yapıyor ama bizde çok sık var dediğin gibi ya. Bu çok fazla. Yani Laurentiis UEFA'ya şey bile veriyor. İşte maçlar 60 dakikaya düşsün. Oldu canım. İki sarı kart yiyen İşte bilmem ne kırmızı yemesin, kenarda biraz dinlensin, sonra bir daha oyuna girsin. Yani futbolun bütün kurallarını yerle bir etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Zaten şu VAR geldi. Ben hala alışamadım, hala sevmiyorum. Ya biraz hata payı olsun değil mi? Gerçi VAR varken de hata yapıyorlar, o da işin ayrı bir boyutu ama birazcık hata payı olsun ya. Yani ufaktan, sonuçta biz şey değiliz yani, konsol oyunu oynamıyoruz. Gerçek hayat, hakem var. Birazcık hata payının olması gerektiğini düşünüyorum ya. Bütün oyunun zevkini aldı götürdü. Bu işleri de bence bahis için çıkardıklarına da adım gibi eminim zaten. Her şeyi bahis için yapıyorlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar, sağ olun. Eksik olmayın. Yaklaşık 3 saattir sizlerle birlikteyiz. 2 saat 55 dakikadır sizlerle beraber olduk. Kendinize dikkat edin, az sonra Doğan Öncel mikrofonun başında olacak burada. Merak etmeyin, az önce göz kırptı bana, canlı kanlı mikrofonun başına geçecek. Yarın saatler 07 çift 0'ı gösterdiğinde tekrar burada olacağız. Saat 12'de de Yakup Çınar'la yapacağız yarın için. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Hiç 5 gün tatil yapmadım, bu sefer 4 gün yapacaksın demiş. Doğru, bak oradan da hiç bakmadım. Icardi ile anlaşmadan şu transfer dönemini bitirsek mi? Japonya'da Icardi şu an biraz geziyor. Orada az tanındığı için. Bence de anlaşamayacaklar ama her an her şey olabilir. Görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam bitti.
8: Kim ne dedi?
9: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
10: Naci hoş geldin.
11: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk Aydın.
10: Yani Fenerbahçe seçim var ama Galatasaray'ın gündemi de çok hareketli. Galatasaray başkanını seçti ama benim orada dikkatimi çeken, hızlıca oradan girmek istiyorum. 2000 küsur oy kullanıldı. 1780 oy aldı Dursun Özbek. 299 tane de tepki oy var. Yani tek başkan olarak girdiği seçimde Dursun Özbek'e 300 kişi hayır biz desteklemiyoruz dediler. Bunu nasıl okuyorsun bu kadar başarı varken?
11: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Önce kanalımızla alakalı başlangıç düşünmüştüm. Teşekkür ediyoruz ilgiye. Biz bu destekle birlikte daha fazla çalışarak, daha fazla insanlara temas ederek, net kaynaklarla daha fazla konuşarak en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Daha iyisini sunmaya devam edeceğiz. İlgiye çok teşekkür ediyoruz.
10: Eksik olmasınlar.
11: Birçok da telefon trafiği yaparak özel haberle, belgelerle buraya geldik. Güzel bir yayına da imza atacağız. Şimdiden de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Yayın başlangıcında. Bir kere şöyle bakmak
10: lazım. Bir abonelik çağrısı da yapalım. Abone
11: tabii ki
10: olmalarını rica ediyoruz.
11: Hem beğenip hem de kanalımıza abone olurlarsa çok da müteşekkir oluruz. Bir kez daha teşekkürle başlayalım canı gönülden. Şimdi bir gerçek var. Galatasaray şampiyon oldu. Birçok insanın, Galatasaraylı olan, hatta üye olan insanın seçimden neredeyse haberi yoktu. Bayram arifesine denk geldi. Ve nitekim de tek adaylı bir seçim oldu. 13 sene sonra Galatasaray'da. Ve buna rağmen ben Sayın Başkan Dursun Özbey'in kritik eşik her zaman bu noktalarda Galatasaray camiasında 1500'dür. O bandı geçmesi bence Sayın Başkan'ın çok ciddi bir camianın desteği aldığının çok büyük bir resmi. Şimdi bu beyaz oyları nasıl okuruz? Kimi gidiyor oy pusulasına Erden Timur yazdı, kimi Remzi Samver yazdı, kimi İbrahim Hatipoğlu yazdı. Bu da bir anlamda geçersiz oya ve beyaz oya sebebiyet verdi. Ama burada işte şöyle örnekleme yapayım. 2013 yılında Sayın Ünal Aysal tek aday olarak seçime girmiş ve 1400 oy almıştı. 1404 oy almıştı. Burada Sayın Başkan'ın tek girdiği seçimde 2000 katılım ve 1780 oy bence net bir şekilde destek aldığının ispatı.
10: Ama şu 300 oyu ben açıkçası Dursun Özbek açısından bakarken Dursun Özbek'in şöyle yorumlayacağını düşünmüyorum. Sen daha iyi tanıyorsun sonuç itibariyle Dursun Özbey'i. Vay arkamdan iş çeviriyorlar gibi baktığını değil. Aksine ben Galatasaray'ın genel kurulunun, Galatasaray yönetimine her zaman yön verdiğini, burada evet bu kadar başarı var ama bak burada da arızalar var, haberiniz olsun, takipteyiz mesajının yönetimi de her zaman diri tutacağını, başarıya daha da zorlayacağı bir anlayış olduğunu düşünüyorum ben.
11: %100 Galatasaray her zaman ortak akılla yönetilir ve eleştiri kültürü hakimdir ki Sayın Başkan da buna her zaman kulak veren bir lider olarak ön plana çıktı. İşte divan kurulunu izlediğimizde her ay Galatasaray'ın çok açık bir şekilde 3 saat boyunca orada oturup bütün divan kurulu üyelerinin eleştirilerini not alan ve daha sonra da yanıt veren ya da akabinde çözüm üreten bir kulüp başkanı olarak dikkat çekiyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Ben bu desteği sonuna kadar hak ettiğini, hatta daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Sadece yaptığı transferler, işte elde ettiği şampiyonluklar, başarılar, amatör branşlar, futbol değil. Aynı zamanda dalga geçiyorlardı Galatasaray'la. Gayrimenkul kulübü mü Galatasaray diye. Şimdi baktığımızda Galatasaray'ı finansal olarak da güçlü kılan ve hayal etmekten vazgeçmeyen bir başkana sahip. Bugün daha Livan'ın ikinci etabı gelecek, Aslantepe kompleksi gelecek, Florya gelecek. İşte Leo Residence hala sürüyor. Kısaca Galatasaray hayal etmekten ve daha güçlü olmaktan başka bir şeyi hedeflemiyor.
10: Ya bir karşılaştırmayla bunu tamamlayayım dilersen. Bu verilen 300 oy tepki oyunu şöyle yorumlayayım. Gördüğüm kadarıyla. Bu Fenerbahçe'de olsaydı o 300 kişi statta kovalarlardı. Vay sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Bence öyle. Bilmiyorum.
11: Doğru.
10: Katılır mısın?
11: Katılırım. Ya düşün yani şu anda Galatasaray'da eğer ki bu sezon kaybedilseydi yarış net

0: tek adaylı olurdu. Ne de Sayın Başkan bu kadar oy alırdı. Ya Galatasaray'ın zaten...
1: İyi yere geldim, bence kaybederdi. Acayip olurdu.
0: Ya geçen hafta ne söyledik? İlk burada açıkladım ya. Okan Hoca'nın istifa mektubu cebindeydi ya. Ya düşün, 3 yıl üstte şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 görmüş. Ama eğer ligi kaybedersem benim burada durmamın bir anlamı yok deyip Galatasaray'ın teknik direktörü, rekorlar kıran teknik direktörü istifa mektubunu cebine koyuyor. Derbiyi kaybetseydi ya da şampiyonluğu kaybetseydi hiç Galatasaray yönetimine bırakmadan teşekkür ediyorum deyip çıkacaktı, ayrılacaktı.
1: Peki transfere girmek istiyorum Hızlıcan Ağacı.
0: Şöyle de söyleyeyim. Özür diliyorum, araya girdim. Ya futbol yönetiminde değişiklik olacak mı diye düşünenler var.
1: Ona birazdan gelecektim. İstersen devam edelim. Yok, fark etmez, devam edebilirsin.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek zaten futbol biriminin başında ve son kararları her zaman veren mekanizma. Açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek. Mevcut sistem, organizasyon devam edecek. Yani Sayın Abdullah Kavukçu yine futbolun başındaki isim olarak Galatasaray'da mesai harcayacak. Bir de son dakika bilgisi daha verelim. Sayın İbrahim Atipoğlu gerçekten kalbi de gönlü de çok güzel bir insandır. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi dışarıdan yine hizmetine devam edecek. Yönetim kurulu listesinde yer almamıştı Sayın Başkan Dursun Özbey'in yeni listesinde. Ve buna paralel olarak hiç beklemeden Sportif AŞ'deki görevlerinden dün itibariyle istifa etti. İstifa mektubunu Sayın Başkan'a da iletti ve teşekkür etti. Bundan sonra hem tribünden hem camiada dışarıdan destek vereceğini söyledi. İbrahim Atipoğlu'nu sevenler kalpten sever, gönülden sever. Hataları olmuştur. Belki artıları eksileri olmuştur. Günahıyla sevabıyla, ama İbrahim Atipoğlu çok iyi bir insan. Çok iyi de bir Galatasaraylıdır. Bunu da altını çizmek isterim.
1: Hayırlı olsun kendisine. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Bülent Timurlenk aylar önce bunu söylemişti. Geçen bana da hatırlattı. Bernardo Silva meselesi. Yani Galatasaray bu oyuncuyla ilgileniyor diye. Ona da selam olsun. Ne yaptı Galatasaray Bernardo Silva işini?
0: Şimdi çok uzun süredir yani Leroy Sané vari olarak düşündüğünü dile getirmiştim Bernardo Silva transferini Galatasaray'ın. Bernardo Silva'ya yaklaşık 2 ay evvel Galatasaray 3 yıllık bir paket halinde 45 milyon euroluk bir teklif yaptı. İmza parası içinde yıllık 15 milyon euro. Ve nitekim de oyuncuyla İlkay Gündoğan üzerinden çok uzun süredir bir temas halinde. Hem Galatasaray hem İstanbul hem Türkiye. Ve bu noktada da özellikle City maçından sonra da Bernardo Silva'nın açıklamaları vardı Galatasaray ve İstanbul'la alakalı. Oyuncu aslında aklının bir yerine Galatasaray'ı koymuştu. Ve nitekim de yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray'a bir geri dönüş yaptı. Ve Bernardo Silva 3 yıllık paket Galatasaray'dan 55 milyon euro garanti ücret talep etti. Bu rakam açıkçası Galatasaray yönetimi tarafından, başkanı tarafından, Sayın Kavukçu tarafından çok astronomik bulundu.
1: Bir nokta, bir araya gireyim. Artık 10 milyon euro falan bizim takımlar açısından çerez parası gibi. Yani sanki çok basit harcanıyor diye. 45'i veren Galatasaray 55'i niye vermiyor? Nedir bu 10 milyonun sırrı?
0: Hemen söyleyeyim. Ben açıkçası direkt Galatasaray'ın çok...
1: İzleyenlerimizin çoğu şey diyebilir. Vay, nasıl vermezsiniz? Tahminimi söylüyorum.
0: Ben Galatasaray'ın bakış açısını anlattığımda onların da benim gibi gurur duyacağını düşünüyorum. Ben çok mutlu oldum bunu duyduğumda. Galatasaray'ı yöneten isimlerden. Galatasaray'ın 55 milyon euroluk talebe bakış açısı şu. Benim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibim Manchester City. Artık ben bu kulvarda daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Manchester City'nin sözleşme uzatmadığı oyuncuya ben niye kendi sınırlarımın üstünde rakam verip bir imza attırayım? 55 milyon euroyu niye vereyim? City devam ederdi. Şimdi futbolda duygusallığa yer yok. Bunu biraz sonra Icardi için de söyleyeceğim ben.
1: Buna kibir şimdi, diyebilir misin?
0: Efendim?
1: Kibir diyebilir misin buna?
0: Asla. Bu doğru bir mantık bence. Başarı odaklı. Duygusal olursanız kaybedersiniz. Şimdi Manchester City Bernardo Silva ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Manchester City Kevin De Bruyne ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Kaldı ki Premier Lig'de, hele ki City'de bir oyuncu 3-4 yıl üstü oynuyorsa posasını çıkarıp veriyorlar sana. Hele ki 31-32 yaşına geldiyse.
1: Çok kullanıyorlar.
0: Net. O yüzden Galatasaray'ın buradaki bakış açısı sağlıklı ve şunu da dile getiriyor. Önemli isimler Galatasaray kulübündeki yöneticiler. Bizim takımımızın 2 tane yıldızı var. 2 tane iyi rakam alan oyuncusu var. Biri Osimhen, baş tacımız. 2 Leroy Sané. Önümüzdeki yıl çok daha fazla söz sahibi olacak. O yüzden Bernardo Silva'nın bu rakamı talep etmesine net bir şekilde sıcak bakmıyor Galatasaray. Ve daha farklı planları var ki bence gerçekleşirse Galatasaraylıları uzun vadede çok daha mutlu edecek.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, iyi haftalar herkese. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 25 Mayıs günlerden pazartesi ve gündeme dair konuları ön plana çıkartıyoruz. Tabii yoğun bir hafta sonu muydu ya da bayram haftası içerisinde kendimizi biraz yalnız mı hissediyoruz? Burası çok kıymetli. Oraya bakmak lazım. Trafikte bile belki de tarihin en hızlı gelişlerinden birini yaşamışım. İstanbul'un yavaş yavaş boşaldığını, insanların bu kısa tatil planını hayata geçirmek için elinden gelen imkanları tamamen kullandığını aslında düşünüyoruz. Kısa küçük yerlere, yakın yerlere kaçamaklar, memlekete uğramalar ya da ne bileyim atın ölümü arpadan olsun diyerek, çünkü herkeste şöyle bir şey var, hani para yok, hani para yoktu da soruluyor ya, işte bunu cevap bulmaya çalışan insanlar bir kendi hayatına veya çevresindeki insanların hayatına biraz baktıklarında çok net bir şekilde görebilecekler. Onlar arabayı nasıl değiştirmişler, ev aldı diyorlar, yazlık almış diyorlar, öyle mi diyorlar ya, hani başkalarının hayatı veya kendi hayatında sizin yaptıklarınızda hemen bir eleştiriye gelebiliyor. Yeni telefon aldığında, yeni bir ayakkabı aldığında ya da bir yerlere gittiğinde, 3 gün üst üste akşam bir yere çıktığında, nereden buluyorlar parayı 3 gün üst üste dışarı, bir gece dışarı çıkmak kaç lira biliyor musun'a dönüyor yani. Bu kıyaslarla yaşanıyor hayat. Yani bunu kabul etmek gerekiyor arkadaşlar. Ki zaten başkasının yaptığı her zaman çok daha güzel gelir. Kendi yaptığın biz ne yapıyoruz ki falan kısmındadır. O yüzden yaptığımız şeylerin güzelliğini elbette dışarıdan farklı gözlemleyen insanlar var. Ama bir güzellik varsa da o zaten net bir şekilde görünüyor. Tıpkı şöyle de bağlayayım konuyu. Süper Lig'e çıkış yaşayan, işte playoff finalinde Erokspor'u geçen 2-0'lık bir galibiyetle, hak ettiği bir sonuçla sahadan ayrılan Arca Çorum Futbol Kulübü'nün MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynadığı mücadelede Mutlu San'a ulaşması, bir şehir takımının tekrar artık Süper Lig'e, yani tekrar dediğim Çorum belki ilk defa geliyor ama tarihinde, ama sonucuna bakıldığında onların da zamanında Çorum Belediyespor olmuş, Yeni Çorum Spor olmuş bir dönem. 1997 yılında tekrar kurulmuş, işte Çorum Futbol Kulübü olarak gündeme gelmiş. Öyle veya böyle bir badire atlatmış, bir sıkıntıları var ama toparlanıp yeni bir oluşum içerisinde hak ettiği, inşallah kalıcı olacağına inandığımız tribünleriyle, stadıyla, şehriyle, coşkusuyla, tutkusuyla, her şeyiyle bir şekilde Süper Lig'e renk katacağından şüphemiz olmayan yeni bir ekibin gelişi. Bu arada Çorum'un gelişi, hani Süper Lig'e geldi Çorum, bundan sonra yapacaksan yap yorum şeklinde, hani öyle bir şeyler de çıkabilir de, hani konu farklı şey. Mutlaka şey içerisinde bizim takım Çorum işte buraya gelen rakiplere karşı, işte örnek veriyorum, zorluyorum falan da olabilir yani. Onlar da çıkabilir. Manşetler ona göre hazırlanacaktır, hazırlanmıştır ya da ne bileyim bir planı programı vardır yani. Şimdi tabii şöyle diyelim, bir taraftan notlar da aldık Çorum'la ilgili olarak. Aldığı başarıyı falan bir tarafa bıraktık. Çorum'un gelişinin sevinilme sebepleri arasında aslında bir İstanbul takımının çıkmamış olması. Tekrar bir İstanbul takımının. Ya Karagümrük düştü ama işte Kasımpaşa ve Eyüp'te kalınca, yeniden bir İstanbul takımı daha gelince olmaz olayı vardı. Peki bir soruyla daha sizi meşgul etmek isterim. Kafalarımızda sizi hatırlatmak isterim. Şöyle bir gerçek var ki, Erokspor'u çıkaracaklar Süper Lig'e diyen kaç kişi duydunuz etrafınızda? Ero'yu destekliyorlar. Yani Keçiören Güçlü Atilla diye bir oyuncu vardı. Sayın Cumhurbaşkanım biz de sizin çocuğunuzuz falan diye. Sayın Cumhurbaşkanım çünkü bir televizyon programında hangi takımı destekliyorsunuz deyince Erok benim malum biz kurduk Erok, ben futbola orada başladım falan deyince he başlangıç var. Sayın Cumhurbaşkanı da arkasındaysa o zaman yürü ya kulum modunda bir ilerleme söz konusu olacağı tahmin ediliyordu. Tıpkı bu Rizeli oluşundan dolayı Rize'nin küme düşmemesi, Kasımpaşalı olmasından kaynaklı kesin Kasımpaşa'yı kayıracaklar, Avrupa'ya taşıyacaklar gibi beklentilerin, Başakşehir'i desteklemesi işte orada mutlaka

Abi şampiyonluk gelecek derken 5 sene şampiyon olamaması gibi nedenler de hatırlatılıyor. Erok da onlardan bir tanesi oldu. Yani çevremde futbolla ilişkili, futbolla ilgilenen, öyle veya böyle kıyısından, köşesinden, ucundan bir şekilde tutan insanların bir düşüncesi vardı. Düşünce olarak da Erok'un artık oynamasına bile gerek yok neredeyse. Teferruat playoff maçları oynanacak. Herkes birbirini yiyecek. Öyle olacak, böyle olacak. Erol'u da çıkartacaklar. Hani maça bile çıkmasına gerek yok modu vardı. Ama Çorum çıktı. Onun sonrasında hatta ilk 10 dakika içerisinde maçı seyrederken çevremde WhatsApp gruplarında Çorum'u nasıl doğuruyorlar, vermediler penaltısını gibi sürekli olarak bir yaklaşım da vardı. Buna ne kadar katılırsınız katılmazsınız. İşte katılmama durumu şundan kaynaklıdır. Ya bırak Allah aşkına bu işleri falan derken, ya bundan iki hafta öncesinde bana bunları söyleyen insanlar Erol'u çıkartacak diyorlardı. Şimdi vazgeçmişler mi diyecekler? Yani ne diyecekler çok merak ediyorum yani. Ya da yo ben öyle bir şey söylemedim ihtimali de var. Yani o İtalyan köselesi dediğimiz konunun birebir karşılığını görebiliyorsun yani. Yani yok bu kadar da olmaz hani. Abi sen değil miydin bir hafta önce bana bunları söyleyen falan? Kim? Neyi söylüyor? Ben futbolu ne zaman bıraktım biliyor musun deyip böyle önemli şeylerden. Oğlum o gün o hakem vermedi ya bilmem ne. Yani biz o derbiyi kaybettik ya. Ben futbolu bıraktım. Abi o zaman o başkan dediğim işte seçilmedi ya. O gitmedi ya. O kaldı ya. O federasyon başkanıydı bilmem. Öyle bahaneler sunulabiliyor. Çünkü bahane göz gibi herkeste bulunabilen bir şey olduğu için. O yüzden söylüyorum. Hatta iki tane olduğu için fazlasıyla şey yapılabiliyor. Üretilebiliyor yani. O yüzden 17 Şubat'ta Çorum FK'nın başına geçen bir Uğur Uçar gerçeği var. Takıma büyük bir ivme kazandırdığını, ilk aşamada 7 maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı kırmızı siyahlılar ve sezonu da playoff potasında bitirmeyi de başardılar. O yüzden bunun devamında oynanan maçta da alınan galibiyet, işte Erok Spor'un ligi 3. tamamlamasının ardından doğrudan playoff finalinde mücadele etme hakkı elde etmesi, belki de kaybetmesine olan nedenler arasında gösterilebilir. Çünkü Çorum oynadı. Arkasından diğer playoff gruplarında yer alan takımların mücadelelerine bakıyorsun. Onlar da oynuyorlar. Bir sıcaklık var. Bir ısınmışlar. Orada bir yan gelip yatma durumu söz konusu Erok. Onlar yesinler birbirini. Ben de ayın işte 20'sine kadar, 22'sine kadar, 24'üne kadar bir yatayım böyle. Bekleyeyim durumu vardı. Ne kadar çalıştı, ne kadar hazırlandı. Ne motivasyon olarak, psikolojik olarak, fizik olarak hangi konuda bir hazırlığı vardı ki? Bu arada ligi 3. bitirip de playoff finalinde oynamaya hak kazanmış olan takımın çıkamama ihtimali çok daha yüksek. Bu istatistik önümüzdeki sezonlarda da karşımıza çıkacak. O yüzden süreklilik arz eden şeylerin, hazır olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu Çorum FK. Uğur Uçar'ı, onun sonrasında emeği geçenleri, şehri, tribünleri dolduranları inşallah kalıcı olacaklardır. Tabii buradan Çorum kulübünün yöneticilerine seslendik. Dün televizyon programında da bayağı dile getirdik. Asansör takım olmama konusunu biraz hatırlatmaya çalıştık. Öyle çıkıp da düşebilme ihtimali nasıl üçüncü olan takımın çıkamama ihtimali yüksek görünüyorsa istatistiklerde, burada da böyle bir gerçek var artık yani. Çıkan takımın çıktığı ilk sene Süper Lig'den düşme ihtimali de yine aynı oranda karşımıza çıkıyor. Şimdiden işte Kayseri'nin, Antalya'nın, Karagümrük'ün düşmesinin ardından abi bu sene zor, zaten geçen sene zor yırttılar deyip Gençler Birliği'ni, Kasımpaşa'yı, Antep'i ya da ne bileyim Eyüp'ü tekrar tekrar konuşacak mıyız acaba? Ya da bu çıkan takımlarla ilgili mi? Erzurumspor'un gelişiyle alakalı bu, Ahmetspor'un gelişiyle ilgili mi? Ya da Çorumspor'un gelişiyle ilgili mi yorumlayacağız?
Ya da abi bu bütçelerle büyük takımların arkasında biraz daha farklı bir şekilde her maçta 3 yerler 5 yerler gibi bir muamele mi yapılacak? Bu sezonun başında aynısını Kocaeli Spor'a yaptılar. İlk 7 hafta bu kadar zor bir fikstür ve gelişinin tamamen heyecanı ile beraber ilk daha ısınmadan motorun sen bir bırak Arap atı gibi çıkışı biraz yavaştı ama son düzlükte kendini toparladı deyip Selçuk İnan hamleleriyle yaptığı transferlerle iyi bir oluşumla sistemin oturmasıyla camianın takımının taraftarının sürekli ayakta durmasıyla gündemden düşmemesiyle falan derken Kocaeli Spor'da bu sezon herhalde Süper Lig'e en renk katmış takımlardan bir tanesidir, kimse de inkar edemez yani. O yüzden ön yargıları yıkmak konusunda bir çabamız olması gerektiğini düşünüyorum ben toplum olarak. Yani her şeyi eleştirme, yani eleştirisel yaklaşım bizde artık bir hastalık haline gelmiş. Kronik bir rahatsızlık gibi gözüküyor. Ya öyle değildir o ya. Öyle ben biliyorum abi falan. Biz duydum bir habere göre gibi böyle başlangıçlar beni zaten soğutuyor ve ortamdan uzaklaştırıyor artık. Hani sen bilirsin abi diye başlıyor. Sen bilirsin derken hani çevrenden kaynaklı olarak, yaptığın işten kaynaklı olarak, bir de yaptığın işte yayıncılıkla alakalı yayın yaptığın arkadaşlarından kaynaklı olarak. Federasyondan insanlarla berabersin, kulüpleri yakından tanıyan muhabirlerle, yorumcularla birliktesin. Sen de az çok bu işin içindesin öyle veya böyle. Bir şekilde Doğan biliyordur da söylemiyor işte falan gibi. Hani ben dışarı çıktığımda benden daha fazla, benim yorumcularımdan, benim program arkadaşlarımdan, benim çevremden daha fazla bildiğine inanan ve o havaya sokup da kendine bir şekilde çevre edinip de öyle anlatan ve gel bak bir şey anlatacağım size. Diyorlar ki bizim de var tanıdıklarımız, biz de boş insan değiliz durumu. Böyle gidiyor yani konu ve çok hoşuma gidiyor bunları dinlemek. Hani sen ne diyorsun Doğan abi diyorlar veya Doğancığım sen ne diyorsun diyorlar. Arkadaş daha iyi biliyor, onun çevresi daha geniş. Onunla devam edin diyorum, yani benim bir bilgim yok, ben ondan daha az biliyorum diyorum ya. Bir havaya sokuyorum onu mesela, o kişiyi ortamda. O da devam ediyor yani, biz de boş değiliz Doğancığım falan deyip. Hani bir imkan verseler bize, radyo, madyo, televizyon, bak gör neler yapıyorum ben de diye. Diyorum ki işte insanlar YouTube'dan sen de aç bir kanal. Ya zor işler bunu her gün şimdi falan diyeyim. Sonra bir hafta sonra o kişi şey diyor mesela, abi lig bitti ne konuşuyorsunuz diyor. Öyle devam ediyor ki yani. Ya Türkiye'de ne konuşuyorsunuz sorusuna anlam verebilirim de konuşacak bir şey bulamayan kişiye anlam veremem yani. Çünkü her şey eskiye doğru gidiyor sürekli olarak. Bak Fenerbahçe'de mesela gündemde var, sosyal medyada karşıma çıktı gene. Herkesin gördüğü şeylerden bir tanesidir. Vay be, Aziz Yıldırım geri dönüyor diyorlar. Abi Kemal Kılıçdaroğlu bile döndüye döndü konu yani. Anladın mı? Herkes dönüyor. Eskiden ne varsa oraya dönüyor yani. Ya selamünaleyküm Doğan Öncel kardeşim, hoş geldin, şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun diyor. Rabbim ülkemize zeval vermesin inşallah, her şey gelir geçer, sağlık olsun be demiş. Oğuz Altay var mı? Oğuz Altay yok. Oğuz Altay hava ısındığı andan itibaren şezlonga havlu atmak için erkenden kaçtı gitti yani. Okur musun? Yorumunu da bekliyorum lütfen demiş. Abi Allah'ını seversen okur musun? Dinliyorum bu arada programı demiş. Eyvallah, hani attıktan sonra da attım ben mesajı, kapat radyoyu artık, okursa okur okumazsa okumaz diye bir şey yoktur. Bakayım. 30 yaş üstü alınmayacak, 31 olmayacak yabancı serbestliği ile alakalı kafamdakiler demiş. 30 yaş üstü bir yabancının gelmesini kabul etmiyorum diyor bir izleyici olarak. Bir futbol sever olarak. 30 yaşındakilere 2+1+1 kontrat önerilebilecek. Opsiyon kulüpte olacak. Yani adam 34-35'te buraya gelmeyecek. Kulüp memnun kalmazsa sonraki sezonda elden çıkarmak kolay olacak. Bir sene kalmış olacak. Fazla da maliyeti olmayacak. Ne dersin diyor. Hatta buna şeyi eklerim diyor. 27 yaş ve 6 en az 4 yabancı ilk 11 olma zorunluluğu, 11'de de olabilir diyor. Yedek kulübesinde en az 3 tane altyapıdan oyuncu olmak zorunda. İkisi dakika 65'ten sonra oyuna girmek zorunda. En az o oyuncuların bir 25 dakika oynatmak zorunluluğu falan gibi.
Ya çok zor şeyler tabii bunlar bir anda. Hatırlarsan bizde bu yabancı sınırlaması dün zaten hatta cumartesi ve pazar günü bütün program Tahir Kum ve Ali Naci arasında Galatasaray'ın bu 10+4 yabancı kuralının

0: İşimiyle ilgili olarak yapmış olduğu talebin, Tahir Kum diyor ki işte lig biter bitmez bir anda yangın yerine çevirdi. Başkanıyla, eski teknik adamıyla, şimdiki teknik adamıyla, yöneticileriyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, bunun işte bunun olacağını bilmiyor muydunuz? Hayırdır gibi bir şey yaptı. Ali Naci dedi ki ya federasyonun dedi yeni 10+4 yabancı kuralına karşın Galatasaray'ın hukukçularının bir hukuk mücadelesi, ciddi bir hukuk mücadelesi içerisine girdiğini ve federasyonun 18 Nisan 2025 tarihinde, geçen senenin 18 Nisan 2025 tarihli yabancı kuralı düzenlemesinin tamamen iptali için duruşma talebinin yapıldığını, aynı dönem içerisinde Fenerbahçe'nin de bu yabancı sınırlaması ile ilgili olarak 10+4'e karşı çıktığını, tahkim kuruluna ilettiğini söyledi. Ben onu bilmiyordum dedi. Ali Naci dedi ki ben de bilmiyordum dedi. Bu konuda Eray Yazgan'ı aradım dedi. Sayın Yazgan bana dedi sağ olsun bu bilgileri verdi. Federasyona karşı, tahkime karşı yaptığımız isteği, talebi aktardı. Çünkü kulüp olarak biz de bilmiyorduk. Çok da önemsemiyorduk aslında önümüz. Zaten değişebilir diyorduk. Ya çünkü net kalabilecek bir şey değil. Burada bir istikrarın söz konusu, hani konuşabileceğimiz konuların dışında kalıyor. 10+4 öncesinde 3+1 ile başlayan, saymaya kalksam vaktiniz var mı? Kurban kaç gündü? 4 gündü. Ben de 3 gün bunu anlatırım diyebileceğim bir konu aslında. 3+1 oldu, 3+2 oldu, 4+1 oldu, 4+2 oldu. Hani buna istinaden bakıyorsun 5+1, 6+2, 6+6 falan gibi böyle sistemler çıktı. 10 sınırsız kaldırıldı dendi, kaldırıldı. Dur 2 tane daha eklerim dendi. 10+2 oldu, 10+4 oldu falan. Sürekli olarak değişiyor. Yani her gelenin çok daha iyi bildiği bir konuymuş gibi herkesin dokunduğu, dokunduktan sonra da mahvettiği, ne olacak bu Türk oyuncu falan derken örnekler olarak şey gösterilen Avrupa kulüplerinde nasıl acaba efendim, onlar oynuyorlar mı, yapıyorlar mı, yurt dışını mı örnek alıyorsunuz, ya kimi örnek alıyorsunuz, neler oluyor, neden yapılıyor, her gelen neden kimyasıyla oynuyor, bozuyor, yani kurcalama bırak ayarlarıyla falan gibi bir durum söz konusu oluyor. O yüzden 10+2'siymiş, 10+4'üymüş. Bu mesela Trabzon bunu bildiği için önümüzdeki sezona göre bir planlama yapmış. Şu an en hazır takım o gözüküyor. Ama bu arada şöyle bir gerçek var. 10+2'nin kulislerde federasyonun yetkililerinin sezon boyunca kulüp başkanlarına, yöneticilerine yok yok 10+4 çıkmayacak diyerek bilgiler verdiği ve yanılttığı iddiaları da var. Burası çok kıymetli arkadaşlar. Sonra bir anda 10+4 çıkıyor. Daha lige 3. takım çıkmadan lig tescilleniyor en erken. Hemen ardından 48 saat bilmem ne muhabbetleri yapılıyor. Vay efendim yangından mal mı kaçırıyorsunuz? Hayırdır inşallah falan deniyor. E tabii akıllara da şey geliyor. Bu tahkim kuruluyla alakalı olarak tahkim kurulunun tabii seçimiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin bazı raporlarında atıflar var. Bu atıflar FIFA ve işte UEFA tarafından bir duyulsa ya biraz askıya alabilir bizimle ilişkileri. Başımız yanar, başımız ağrır, canımız yanar şeklinde bir yorum olmadı mı Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Sayın Hacı Osmanoğlu'nun? O tahkim kurulu bunlara red cevabı veriyorsa ve bununla ilgili olarak da bir sıkıntısı varsa aslında bu seçimli olması gereken ama seçilmeyip atanmış olan tahkim kurulunun ilerleyen dönemlerde 6-7 Haziran'da mı 7-8 Haziran'da yapılacaktı genel kurul federasyonda. Orada yapılacak olan seçimli bir tahkim kurulu gerçekleşirse 10+4 tekrar değişebilir mi? Ya Türkiye'de bir şeyin yok, alınan kararların arkasında durmak ve bunu istikrarlı bir şekilde 10 sene boyunca da hiç değiştirmeden hayatta tutmak çok benim alışık olduğum bir şey değil. O yüzden her yeni oluşumda, değişimde mutlaka birilerinin talepleri, güçlüğün istekleri bazen değişikliğe sebebiyet verebiliyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya bu şimdi tabii yabancı oyuncunun bolluğunun sebebi yanlış yapılanma, kadro planlaması mı? Yoksa abi bu fiyata bulmuştuk, bunu da kaçıramazdık, oradan buradan borç bulduk, aldık tarzında bir şey mi? Çünkü 18 kulübün 571 farklı oyuncuya süre verdiği bir ligi yaşadık biz arkadaşlar. 18 kulüp 571 farklı oyuncuya süre verirken bunlardan 318'i yabancı, 253'ü ise Türk oyuncuydu. Hani Türk oyuncu bulamıyoruz, Türkleri çıkartamıyoruz, işte ne yapacağız falan derken Galatasaray 3 tane yabancı ile UEFA kupasını aldı kısmına baktığında. O dönemin Barcelona'sı Arsenal'i de zaten en fazla 4 yabancı 5 yabancı kuralını uyguluyormuş. Yabancı sınırlaması Avrupa'da nasıl peki sorusunu dün baya baya konuştuk. Avrupa takımlarının Avrupa Birliği vatandaşı olan oyuncuları bütün takımlarında oynatabiliyor. Onlar yabancı statüsünde olmuyorlar zaten. Onların da 3 yabancı, 4 yabancı, en fazla 5 yabancı kullanabilme hakları var. Mesela Türkiye'den bir oyuncu yurt dışına gitmesi konuşulurken Arda Güler Real Madrid'de yabancı statüsünde oynayan bir oyuncu. Ve Arda Güler gibi en fazla 5 tane oyuncu ya da 4 tane oyuncu oynayabiliyor. Geri kalanları sayıyorsun. Abi 11'e baktım ben. Yani 2 tane İspanyol var diyorsun. Çünkü diğerleri Avrupa Birliği vatandaşı. Hollanda'nın en iyisi, Almanya'nın en iyisi, Belçika'nın en iyisi, bilmem ne falan. Yani Fransa'nın en iyisi diyorsun yani. Bizde o zaman işte yok öyle bir şey. Bizde işte 10 artı 2 artı 4 artı 3 falan gibi böyle bir ilerleme devam ediyor. Şimdi ne olacak? 253 tane Türk oyuncu oynamış Süper Lig'de. Milli takıma bakıyorsun. Ağırlıklı olarak lejyonerler dediğimiz bizi yurt dışında temsil eden oyuncularımızın gelişi. Konya en fazla oyuncuyla 43 isimle mesela başarıları yakalamaya çalıştı. Alanya'da en az 26 tane oyuncu varmış. Süper Lig'de. Ya en fazla oyuncuya 43 isimle Konyaspor forma veriyor ve bu kulübe Eyüpspor 40, Fenerbahçe 38 oyuncuyla eşlik ediyor. Korendon Alanya 26, Çaykur Rize, Rams Başakşehir ise 27'şer oyuncuyla en az futbolcu kullanan takımlar olmuş. Ve ligde yabancı futbolcu sayısı yerlileri geride bırakıyor. Futbol takımlarının forma verdiği 571 futbolcunun 253'ü yerli, 318'i ise yabancılardan oluşuyor. Ligde en fazla yabancı oyuncuya 21 isimle Fenerbahçe forma veriyor. 20'şer isimle Eyüp, Beşiktaş, Karagümrük, Antep ve Göztepe izliyor. Toplamda 25 Türk futbolcu oynatan Konyaspor'sa yerli oyunculara en fazla görev veren takım oluyor. Bunu söyleyelim yani. Yapabiliyormuş demek. Yani olabiliyormuş diye söylüyoruz. Yani bu arada işte bu kararın değişebilme ihtimalini görüyor musun? Abi yok ya, çok ısrarcı ve aynı zamanda kati bir suretle falan diye böyle konuşmalar yapılıyor. Ya diyorum ki Bilgi Üniversitesi kapandı, 3 gün sonra tekrar açıldı. Ne oldu falan diye düşünüyorsun mesela. Bu kadar kolay mı? Ya da işte gözaltına alınmış, bahis, şike, uyuşturucu, işte kötüye kullanma, hayat, bilmem ne, fuhuş falan, neyse artık yani. Hangi karardansa gözaltına alındı, yaptı diyorlar falan diye mi? Ondan sonra bir karar çıkıyor, serbest bırakıldı. Ne olmuş? Hiç yokmuş öyle bir şey. Niye gözaltına aldın? Bir araştırsaydın var mı yok mu diye konuşmadık mı? Gözaltına aldın, aynı suçtan aldığın kişiye 3 gün verdin, ötekine 10 gün verdin, bilmem nesine falan filan. Ya şey diyorsun mesela, abi kişiye göre, kuruma göre bir şeyler değişiyor mu acaba? Ya hayat o kadar çok değişiyor ki. Yani kişinin aldığı kararlarla, kurumların aldığı kararlarla, hani bu artık böyle olur diyemeyeceğimiz bir düzende maalesef hani bunları tartışmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Sonrası ne olacak önümüzdeki sezon? Valla 10 artı 4 diyorlar. Değişir mi? Yani değişmez diyemem. Değişir mi diyebilir misin? Değişir de diyemem. Ne dersin? Ben bir şey diyemem. Çünkü bu kararı getirip ısrar eden kişi de bir şey diyemez. O da emin değil. Yani arkasında duracağım, ne olursa olsun, gerekirse o arasın, bu arasın, bundan şaşmayacağım, yolumdan dönmeyeceğim falan diyemez kimse yani. Bu sistemi ve bu düzeni kabul etmiş bir toplum haline geldik biz. Yani burası Norveç mi falan var ya, hani böyle bir şeyler var ya. Olmaz abi falan, değişir diyorlar. Yok abi, Bir şey olmaz yani, merak etmeyin. Yani değişmez diyene de inanmayın, değişir diyene de inanmayın. Mesela Aziz Bey'in gelişiyle beraber Fenerbahçe'de değişecek olan şeyler var. Fenerbahçe'nin içindeki yıllardır Aziz Bey'i desteklemiş, sonrasında gitmesi için bir mücadele vermiş, sonra tekrar gelsin diye devam edilen mücadelede şu an hani fikir olarak Aziz Bey'in gelişiyle beraber bunlar hallolur mu? Vallahi hallolmasa bile hiç olmazsa mücadeleyi görürüz diyor. Kesin hallolabilir diyemiyor, halledemez demiyor. Bundan sonra o sayfa kapanır mı Aziz Bey? Vallahi hani kesin biter diyemem diyor mesela. Hiçbir şey o kadar şey demiyoruz. Aklını Galatasaray'la bozmuş olan Tahir Kuma hani çamura döndü diye boşuna demedik diye. Çünkü şey var hani Fenerbahçe ile ilgili konuşunca Tahir Kum, Galatasaray'la konuşunca Tahir Çamur oluyor falan diye yorum yapıldığında biz burada program yaparken beraber Tahir Kum'la dedik yani bu zamana kadar duyduğum en güzel yorumlardan bir tanesi dedi. Hani o kadar eleştiri yapıldı, pas atıydı, mas atıydı falanıydı filanıydı. Bu dedi, bu güzel, bu beni güldürdü dedi yani. Öyle olmadığını sen de biliyorsun'a döndü. Vallahi öyle oldun diyemem ama öyle olmadın da diyemem falan gibi öyle cevaplar veriyordum ben. Tabii Naci ve Galatasaray menfaati mi yoksa falan diye öyle yaptı. Hani Naci ile dünkü tartışmalarında bunu Türk futbolu için mi şimdi? Naci de diyor ki ya Türk futbolunda Şampiyonlar Ligi'nde diyor böyle diyor bir oluşum için ben diyor bunları yapmak zorunda değil miyim diyor yani. Yani Tahir Kum da diyor ki Galatasaray'ın acaba 10+4 ile ilgili olarak isteğinin, talebinin sebebi Türk futbolu mu yoksa kendisi için mi? Ya ne alakası var diyor, Galatasaray Türk kulübü değil mi? Falan tartışmalar buraya döndü yani. Herkesin ona göre bir düşüncesi, fikri var. Yani iki kişinin konuşması gündemin 10+4'ün kuralının değişmesiyle ya da kulüplerin bilmem nesi falan öyle bir şey. Kendi aramızda yapılan bir tartışmanın aslında dışarıya sıçramalarını yaşıyoruz, o kadar. Reklama gidelim, sonra gelen mesajlara bakalım tabii açtığımız konuyla alakalı. Cumartesi günü programa girdik televizyona, sağ olsun kırmadı ricamızı. Acun Ilıcalı ile de bir telefon bağlantısı yaptı Cool City'nin Championship finalinde, playoff finalinde galip gelmesi. 90+'da atılan bir gol sonrasında artık Cool City'nin Premier Lig'de mücadele edecek olması. Wembley'de Türk bayraklarının dalgalanması, bir Türk yatırımcının, iş insanının bir Premier Lig takım sahibi olması falan büyük işler. Aslında Acun Ilıcalı'yı seversin sevmezsin, severdim de işte Fenerbahçe'ye gelince, işte Galatasaray'a böyle konuşunca diyen insanlar bile dün bir gerçeği kabul ettiler. Dediler ki abi adam büyük iş başardı yani. Hani öyle veya böyle. Ben bünyesinde görev almış, ekmeğini yemiş biri olarak da söylüyorum. Her zaman da eleştiriyi yapmışımdır. Hani Osimhen'i almamak, elimde 3 tane forvet varken demek, hani keşke yapmasaydın dediğim konuşmalar. O da keşke zaten girmeseydin moduna girdi. Bu kadar sempatik olan bir insanın maalesef artık itici olmaya başlaması diyeyim. Hani öyle olması. Acun Ilıcalı'yı severdik ama ne zaman ki Fenerbahçe ile artık resmi anlamda çalışmaya başladı, o popülaritesini kaybetti şekline geldi. Sonra neydi? Şey demişti değil mi? Geçenlerde hatta onu konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin içine girince anladım ki dışarıdaki düşmanlar var diye konuşuyorduk. İçeride daha fazlaları varmış sözünü de kendisi sarf ederek gitti zaten. Reklam mı? Hadi bir reklama gidelim. Onun sonrasında devam edelim canlı yayınımıza. Bant mı abi diye soruyorlar ki ona bak, ona bile şey itibar kalmadı. Kesin yok. Ne gelecek? Doğan gelmez ya adam be. Pazartesi zaten dün televizyondaydı. Sabah bir de kalkacak, yayına mı gelecek? Bayram mayram 9 gün birleştirmiş top falan diye. Öyle devam. Bir şey birleştirmedik ya. Birleştirdiğim şey reklam. Reklamdan sonra tekrar yayın. Başka bir şey yok.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
3: İyi akşamı yapar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu. Arjantin. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin 19. kez turnuvaya katılmayı başardı. 3 kupayı müzesinde bulunduran Arjantin 2022'de Fransa karşısında epik bir sona imza atmış ve Lionel Messi önderliğinde kupanın sahibi olmuştu. Benzer kadroyla turnuvada yer alacak Arjantin bir kupa daha alır mı bilinmez ama onları izlerken biraz üzünlü olacağız. Çünkü bu turnuva Lionel Messi'nin son turnuvası. Cezayir. Beşinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Cezayir sadece 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen turnuvada gruptan çıkma başarısı göstermişti. Zorlu J grubunda yer alan Cezayir, Riyad Mahrez, Faris Şaibi, Muhammed Amoura, Ryan Ait Nuri ve İbrahim Maza gibi yetenekleri kadrosunda bulunduruyor. Avusturya. 28 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti alan Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick önderliğinde iddialı bir görüntüyü ortaya koyuyor. Özellikle Bundesliga'da yer alan yıldızlarıyla fark yaratan Avusturya, Christoph Baumgartner önderliğinde bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Ürdün. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ürdün, turnuvanın kapalı kutu olarak görülen takımları arasında yer alıyor. Ren forması giyen Musa Tamari önderliğinde Ürdün, sürprizi gerçekleştirmek istiyor.

Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, iyi haftalar dileyelim. 25 Mayıs bugün, günlerden pazartesi dedik. Gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Değişimi, değişimin kimin işine yarayacağına ve onun siyasi ilişkisine bağlı olduğunu kabul etmek lazım diye yazmış. Zihni Kutlar yazmış mesajı. Sevgiler, saygılar olsun herkese. Bant olsa sesten belli oluyor zaten. Hala öğrenememişler. Yıl olmuş 2026 diye devam ediyor. Sonrasında Dodo sırf Galatasaray istiyor diye bu sezon inat eder, yabancı kuralını değiştirme diye yazmış. Ardından bir fotoğraf paylaşımı, göremedim ne olduğunu. Doğan abi, Samsun ilk adımdan yazıyorum, kolay gelsin. Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye gelecek, bunu unutma diye yazmış Murat. Dodo Çorum, Kargı Saraycık köyünden selamlar. Çorum Spor'u tebrik ediyorum yazmış Hasan Gömeç, mesajı atan kişi. Eskiler rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı sözü. Herhalde gündemde konuşulması gereken en önemli sözlerden bir tanesi. Memleket Çorum diye başladın ya, bir an korktum diye yazmışlar. Memleket Çorum demedim de hiç. İşte ama deplasmanda veya bir galibiyette böyle manşetlere hazırlıklı olmak lazım, imalar bizim en sevdiklerimiz kısmına gelir. Dodo abi günaydın, iyi bayramlar diliyorum şimdiden. Geçen sene playoff finalinde 3. olan Karagümrük kazanmıştı. Bu arada onu da unutmayalım diyor. Dodo iyi yayınlar, Çorum'u kutlarım. Uğur Uçar'ın soyunma odası konuşmalarını gördün mü? Arda Turan 2 gibi olmuş. Bir Galatasaraylı olarak da çok sevindim yazmış Bayram Bayık. Manşetler şunu yazacak: leblebi gibi gol attılar, Çorumlu daha iyisini yaptı şeklinde olacaktır. Manşetleri de güzel. Bunlar da sevindirici ve keyifli mesajlar arasında yer alır. Başka var mı? Tabii bahsettik ya, cumartesi sağ olsun kırmadı bizi. Acun Ilıcalı bağlandı televizyon programına. Oradaki görüşleri paylaştı. Ben de dedim ki hani Sayın Acun Ilıcalı falan diyemeyeceğim, kusura bakma Acun abi ne yapıyorsun falan, öyle bir konuşmaya başladık. Bir şey sormak istiyorum. Senin başarın bir Türk insanının, bir iş insanının Premier Lig'de takım sahibi olmasıydı. İşte kolay iş değil, Championship'te bir ara transfer tahtası kapalıyken sonra ligde kalacak mı, oradan bile düşer, yok başarılı olamaz derken Şota, Mota, Yakirovic'ler, şu Abdülkadir Ömür Alanya'da küme düştü. Şimdi Hull City oyuncusu olduğu için Premier Lig'de top oynayacak gibi böyle yorumlar var. Bir sürü yakıştırmalar yapılıyor, benzetmeler yapılıyor. Şimdi bununla birlikte en fazla konuşulan konunun, abi 300 milyon aldı diyorlar. 300 milyon dolar. Şimdi alınan para ve zaten hani Acun'da para bitti diyorlar. Acun Türkiye'ye parasını getiremiyor diyorlar. Abi adam Romanya'ya, Yunanistan'a Survivor yapıyor, oraya yarışma yapıyor, buraya yapıyor. Paraya para demiyor artık. İnanılmaz bir para var diyorlar falan. Böyle şeyler, sürekli parası konuşuluyor. Bir de bunun üzerine 300 milyon dolar aldı konuşmaları rahatsız ediyor mu seni diye sordum. Vallahi etmiyor tabii dedi. Benim çünkü başarılarımdan çok yaşantım, onun sonrasında aldığım para, kazandığım para, yaptığım iş, onlar daha fazla gündeme geliyor dedi. 300 milyon dolar Premier Lig için bir hiçtir. O gerçeği de unutmamak lazım dedi. Çünkü benim 1 milyarlarla 2 milyarlık kadro değerleri olan takımlarla mücadele edeceğimi kimse konuşmuyor dedi. 300 milyonla ben ne kadar futbolcu alabilirim, piyasasında nasıl bir takım oluşturabilirim, sabit kadromu koruyup da iskelete nasıl takviyeler yapabilirim ve ben City ile, United ile, ne bileyim hani Arsenal ile, Liverpool ile, bundan sonra Chelsea ile nasıl başa çıkabilir mi? Kimse konuşmaz. Gelen 300 milyon daha ön plana çıkar diye başladık konuşmaya. Ardından Fenerbahçe'nin seçimine gelecek misin, oy kullanacak mısın sorularını sordu Ahmet Ercanlar. Tahir Kum konuşmalarını yaptı falan. Onun sonrasında güzel, hoş bir yayın oldu. İyi de bir izlenme almış. Rating anlamında da karşılığını aldık. Gerçekten güzel işti. Ama bundan sonrası için o ne kadar zorlanacaksa, Çorum'un da aynı şekilde Süper Lig'e çıktığında, biraz parantez içinde söylüyorum, haddini bilerek bir anda çıktı, paraları harcayalım, almak zorundayız, bu Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye nasıl yetişeceğiz diye düşünürse değil, önce kalıcı olmak, basamakları böyle teker teker, öyle ikişer ikişer, üçer üçer zıplayarak falan değil, böyle adım adım ilerleyerek öncelikle kalıcı olmak adına bir planlama yapıp sonrasında
2 sene sonrasında Avrupa'ya biz neden gidemiyoruz hedefini belirlemek. Belki de ileride bir Anadolu kulübü olarak ben de Bursaspor gibi, Başakşehir gibi, Trabzon gibi ya da Ziraat Türkiye Kupası'nı almış olan daha önceki Konya gibi, Kocaelispor gibi takımlara da katılayım planlaması, programlanması çok daha mantıklı olacaktır diye konuştuk. Aynısını işte Acun Ilıcalı da yapıyor. Championship'ten çıktığında önce kalıcı olmak hedefimdir dedi. Biraz realist olmak lazım, daha gerçekçi olmak lazım bu konularda. Şimdi illa ve illa yapılması gerekenler denince burada ön plana çıkan konular tabii Aziz Bey'in ve Hakan Bey'in sahaya indikten sonraki vaatleriyle de kıyaslanabilir arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Biraz oraya dönecekmiş gibi gözüküyor. İşte Beşiktaş'ta Filipe Luis'in yakın takipte olduğu yönetim birkaç isimle temaslı ama Brezilyalı teknik adamın listenin ön sıralarında olduğu iddia ediliyor. Manchester City Guardiola'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı ile ilgili açıklamalar yapıyor. Ondan sonra teknik direktör Carrick'le 2+1 yıllık bir sözleşme imzalıyor takımı falan. Bunlar önemli şeyler. Ama bir Paris Saint-Germain Arsenal finali var 30 Mayıs'ta.

Umut Nayır ligde en çok gol atan Türk futbolcu olmuş durumda. Hani ben birkaç kere de dile getirdim, hani milli takımda geniş kadroda olması gereken bir isim midir? Abi Umut Nayır nedir ya falan derken abi stoperimiz yok diyerek devam edip milli takımı eleştiren insanların işte Konya ekibinde 8 taneydi. Trabzon'da da 2 tane mi attı, 1 tane mi attı neyse 32 yaşında toplamda 9-10 tane gol atmış, bu sevinci yaşamış bir oyuncunun tek olması enteresan. Tabii forvet anlamında söylüyorum ama Umut'u 8'er golle işte Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da takip ettiğini unutmamak gerekiyor. Burada sonuç şöyle bir şey var. Milli takımda da zaten Orkun, Barış Alper ve Kerem var. Umut da olabilir miydi sorusunu ben bir daha hatırlatırım sadece. Geniş bir kadroda acaba oynadığınız rakiple ilgili olarak hani bir pivot santrafor tarzında ya da forvet anlamında bir kişi neden olmasın ki kısmına ben de hala daha sıcak bakanlardan biriyim yani. Bu arada Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak da şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu'nun bir sakatlık haberi geldi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda milli takım kampında bir anda bir görüntü paylaşıldı. Kerem Aktürkoğlu'nun zemine takılan ayağının burkulması, işte kasta bir zorlanmadan dolayı yırtık mı değil mi? Acaba finale kupaya katılabilecek mi? Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali var mı gibi sorular vardı, endişeler vardı. Tahir Kum görüşmelerini yapıyor, bilgilerini alıyor. Sadece bir zedelenme olduğu, bir zorlanma olduğu, yırtık olmadığı, en fazla 9-10 gün tedavi sürecinin olduğu ve milli takım maçlarına yetişebileceği söyleniyor, konuşuluyor. O yüzden sonrasında çıkan haberlere itibar etmeyiniz arkadaşlar. Bu konudaki bilgi de bu yönde. O yüzden söylüyorum, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığının tabii ki her sakatlık kendine göre bir ciddiyetini korur. O ciddiyetle alakalı olarak da şunu söyleyelim. Finale gidemeyecek, işte Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil ederken forma şansı bulamayacak gibi bir durum söz konusu değil. Sadece 10 günlük bir tedavi sürecine maruz kalacağı, onun sonrasında takımdaki yerini hocasının verdiği talimatlar dolayısıyla alabileceği de söyleniliyor, konuşuluyor. Bu da biline diyelim. Rams Başakşehir'in milli kalecisi Muhammed Şengezer bu sezon ligde 2970 dakikayla en çok süre alan Türk oyuncu unvanını almış. 33 maçta takımının kalesini korumuş 29 yaşındaki file bekçisi 35 kez topu ağlarında görmüş. Muhammed 12 maçta ise rakiplerinin gol sevinci yapmasına izin vermemiş. Ligde bu sezon en çok süre alan oyuncular sıralamasında Kasımpaşalı Andreas var. Göztepe'nin yabancı oyuncuları Lis, kaleci Lis 3060 dakika. Černý 3008 dakika almışlar. Forma şansı bulmuşlar. Gençler Birliği formasını bu sezon 15 yıl 10 ay 9 günlükken giyen Ayaz Özcan ligin en genç oyuncusu olmuş. Hep konuşuyoruz ama Ayaz'ı ne kadar gündeme getirebildik. Altyapıya önem vermek lazım, çocukları çıkartmak lazım, gençlere fırsat tanımak lazım yaklaşımları. Alın size işte 15 yıl 10 ay 9 günlükken forma giymek zorunda kalan, belki de krizi fırsata çeviren bir oyuncu Ayaz. İnşallah devamlılığı olacaktır. Bundan daha fazla forma şansı bulacaktır. Biz de yaptığı başarılarla alkışlayan tarafta olacağızdır. İnşallah böyle olacaktır ki Süper Lig'in en genç oyuncusuydu. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Samsunspor mücadelesinde 80. dakika 82. dakikada Nalepa'nın yerine oyuna dahil olmuş. 8 dakikada süre almış. Sonra bir daha oynamış mı hatırlamıyoruz. Süper Lig'de bu sezon forma giyen en tecrübeli oyuncu Antalya Spor formasını giyen Veysel Sarı olmuş. Veysel Sarı da 37 yaşında, 9 ay ve 8 günü de eklerseniz artık 38 demezsek ayıp olur kısmına getirdiğimiz bir oyuncu. Ligin 32. haftasında Alanya Spor'la

Oynanan maça da ilk 11'de başlayan Veysel 76 dakikada sahada kalmış bir isim. 37 yıl 2 ay 19 günle yine Antalyaspor'dan Güray Vural da var. Fenerbahçe'den Mert Günoğlu da unutmayalım. Fenerbahçe'ye geçmeden önce Beşiktaş'ta da forma şansı bulan 37 yaşındaki oyuncular arasında yer alıyor ligdeki en yaşlılar. Tabii en hırçın futbolcu olarak da ilk aklınıza kim geliyor deyince işte Şalai falan akla gelebilir. Osterwolde mi acaba denilebilir ama bu sezonun en hırçın futbolcusu Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü. 25 yaşındaki orta saha bu sezon 30 maçta 2 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken 5 defa da sarı kartla cezalandırılıyor. Orkun gördüğü kırmızı kartlar ve sarı kart cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemiyor. Onu Nazım Sangare Antalyaspor'dan, Kayseri'den de Dorukhan Toköz takip ediyor. Ligin en hırçınları olarak karşımıza bu oyuncular çıkmış durumda. Tabii bunlarla ilgili böyle istatistikler de hep konuşulur, gündeme gelir, paylaşılır. Onları da aktarmış olalım sizlere. Şimdi tabii Fenerbahçe ve gündem, hatta Galatasaray'da da gündem biraz gelecek olan futbolculara yönelmiş durumda. Mesela Newcastle United'ın eski futbolcusu Chris Waddle adı ekibine bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki Waddle 27 yaşındaki Nijeryalı golcünün Premier Lig'in dinamikleri için biçilmiş gibi bir kaptan olduğunu, Galatasaray'dan Osimhen'in mutlaka takıma dahil edilmesini düşünüyor. Yani seviye öyle bir seviye ki Türkiye'de zaten kendini ispat etti. Milli takımda yaptıkları ortada. Belki Dünya Kupası'na katılamadılar ama Türkiye'nin çok üzerinde, Premier Lig'de de her takımda oynayabilecek, seviye atlatabilecek bir oyuncu derken onu Newcastle'ın yeni 9 numarası olarak görmeyi çok isterim diye de bir paylaşım yapıyor. Tabii bu versinler abi o kadar parayı, veririm diyenlerle Osimhen'i satanı biz de satarız şeklinde düşünenler arasında bir ayrılığa neden oluyor. Bu arada tabii Ali Naci de dijital platformda Digi YouTube kanalında sürekli bilgiler veriyor. Sara'nın, aynı zamanda Şalai'nin, hatta Torreira'nın takımdan ayrılabilme ihtimallerini konuşuyor ki bildiğim kadarıyla Torreira bir Boca maçına gitti. Hani illa Boca'ya mı geri dönecek, oralara mı gidecek falan derken tutkusu olduğunu, onun ne kadar ayrı bir yere sahip olduğunu falan zaten dile getiriyor da hani gitmezse oraya kadar gitmişken bir Boca maçına gitmemesi bence daha haber olabilirdi. Hani maça da gitmedi, acaba gizli görüşmeler mi var diye bir kurt düşürebilir için işine yani. Bunu söyleyelim. Ama sadece o değil, yerli oyuncular üzerinde de işte tekrar bir Barış Alper'e Arabistan kancasını takıldığı, hatta Portekiz basınına göre Benfica'nın Galatasaray'la mukavelesi devam eden ama bir şekilde Yunus Akgün için de kapıyı çaldığı iddia ediliyor. 17 nokta işte hatta 17 artı 2 milyon euro olduğunu İlk teklifin, ancak sarı kırmızılı yönetimin bu teklifi geri çevirdiğini, Okan Buruk'un yabancı kuralında düşünürsek Yunus'un kadroda tutulmasını çok istediğini düşünüyor. O yüzden fiyatı da arttırmak zorunda olduğu konuşuluyor. Bilmiyorum bunun için bir fiyat arttırımına gidecek mi gitmeyecek mi, orası da ayrı bir konu. Bir başka konu, az önce Emre Tilev'in yerine sabahta Cihan programda söylüyordu. Bir Muhammed Salah gerçeği var. Türkiye'de vallahi havaalanlarını yine dolduracak, meşale satışlarını arttıracak, basında Salah şeklinde işte geldi, gelmez diyorlardı, harika, şudur budur deyip reklam yapılacak, parlatılacak ama performansıyla acaba ne olur, İlkay Gündoğan gibi mi olur, ne bileyim Leroy Sané gibi maç mı seçer, bilmem ne mi olur gibi böyle bahaneler de yapılabilir ya da eleştirilere de mal verebilir. Bu konuda
bir Galatasaray, bir taraftan da Ertan Torunoğulları'nın

görüştüğü Mısırlı Dünya Yıldızı Arak ekibiyle bir ön sözleşme yaptığı iddiaları var. Hangi Arap ekibi olduğunu, El Nasr mıdır, El Hilal midir, başka bir kulüp müdür bilmiyorum ama eğer Arabistan'dan gelen teklifi kabul etmezse Avrupa kupalarında mücadele etme fırsatını da kaçırmak istemeyen Salah için Fenerbahçe ve Galatasaray doğru adrestir diye düşünülüyor ama 20 milyon euroluk da ücrete hazır oldukları da konuşuluyor. Galatasaray bu konuda bu harcamayı yapar mı? Yoksa Fenerbahçe bu parayı gerçekten verir mi? Hani biraz sınırlara takılıyoruz, harcama limitler falan derken bunlar aşılmayacak şeyler değil diye konuşuyor Hakan Bey. Yapmış olduğu açıklamalarda, verdiği röportajlarda ama bunun aynısını da söylüyor yani mesela. Aziz Bey de söylüyor. Hatta yaptığı yorumlardan bir tanesinde şey diyor. Hani Ali Koç'a kaybettiği o iki seçimin ardından Hakan Safi ile yarışacak olan Aziz Bey'in, bu yola Fenerbahçeli çocuklar için girdim. Akan kanı durdurmamız gerekir. Hani bu kanayan bir yaramız haline geldi. Çünkü bundan sonraki jenerasyonlarda sıkıntılar var. Şampiyonluk hasretinin dinmesi gerekiyor. Eğer bu düzen devam ederse 20-30 sene sonra Fenerbahçeli çocuk olmayacak neredeyse ortalıkta falan diye konuşuyor. Ve bu arada tabii bunun giderilebilmesi için de önceliklerin transfer olduğunu, en az 2 golcü alınması gerektiğini, sonra 4 oyuncu daha alıp ana iskeleti tamamlayacaklarını, yine ihtiyaç olursa gerekenlerin devre arasında da yapılabileceğini söyleyerek genel kurul üyelerini etkilemeye çalışıyor Sayın Yıldırım ve Sayın Safi. En az 4 tane yıldız isim çıkacaktır, o olacaktır, bu olacaktır diye. Bir de ama şöyle bir gerçek var, iskeleti koruyabilme durumu. Tabii Fenerbahçe'nin kiralık oyuncularından Sofyan Amrabat'ın da evine dönecek olması. Sezonu Real Betis'te geçirmişti ve La Liga'da kalma hayalleri kuran faslı orta saha yüksek maliyetleri sebebiyle İspanyol ekibinin planlamasının dışında kaldı. Ve bu arada Fichero'nun bir haberi var İspanya'da. Haberde Betis hem 10 milyonluk bonservis talebini hem de yüksek yıllık ücret sebebiyle Amrabat'ı da gözden çıkardığını açıklamış. Bu da Fenerbahçe'nin artık bundan sonra Amrabat'la ilgili de nasıl bir planlama yapacağını merak ettiriyor. Kariyerinin en verimli döneminde olmasına rağmen Guendouzi ile Kante'nin arkasında kalan İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlandığı, uzun süredir Avrupa'dan talipleri olan milli yıldızın Dünya Kupası sonrası gelen teklifleri değerlendirmek istediği, son olarak Brighton'ın talip olduğu İsmail'e 2028'e kadar sözleşmeli olmasından dolayı ikna çabalarına girdiği söyleniyor. İsmail'i satanı biz de satanız diye ben çok mesaj almış biri olarak söyleyeyim burada. Dinleyicilerimizden de televizyonda yaptığımız programlarda da orada İsmail'in gidişi ihtimali falan dediğimde buna hem İrfan 25'te hem Ahmet Ercanlar da hep sıcak baktılar. Kendi gitmek istiyor şeklinde yorumladılar. Teknik adamların ona olan tavrıydı. Jesus dönemlerinde başlayan, sonrasında Mourinho ile yaşanan, İsmail Hoca ile devam eden veya ne bileyim şimdiki teknik adamlarla alakalı ve bundan sonra gelme ihtimali olan teknik adamlarla alakalı. Burada bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi milli takıma gidince tabii arkadaş ortamları var. Arkadaş ortamlarında yurt dışında oynayan oyuncu sayısı da fazla olduğu için milli takımda. Merih'inden tutun Çağlar'ına, Çağlar'ından tutun Kerem'ine, Kerem'inden tutun Orkun'a, Orkun'dan tutun Hakan'a, Hakan'dan tutun. Hani bir sürü oyuncu var. Canlar var, onlar var, bunlar var, Salihler var. Hani Kenan'a Menan'a soruyor, diyor ki mesela geleyim mi mesela? Hani abi oynarsın, her türlü oynarsın, her türlü gel. Yani bir dene, bir aklında kalmasın durumu. Mutlaka yaşanıyordur, söyleniyordur yani. O yüzden İsmail'in de hani bana de zamanında istemişlerdi ama ben de Türkiye'de kalmayı tercih ettim. Denemedim be, aptallık mı ettik acaba diye bir düşünceye sahip olduğunu tahmin edebiliyorum. Burada tutabilmek, oyuncuyu değerli hissettirebilmek bundan sonra Fenerbahçe'nin yapacağı şeyler. Gerçekten bir teknik adam olarak ya da yönetim olarak İsmail'in hem yabancı sınırlamasıyla yerli olmasından kaynaklı olarak takımda hem bir takviye oyuncusu ya da ilk 11 oyuncusu olarak görülmemesinin kararını teknik adam mı verir, yönetim mi verir, kim verir bilmem ama o çocuk gidici gibi gözüküyor.
O yüzden bu

0: bununla ilgili bir karar almak durumunda. Hatta hızlı karar almak durumunda. Bu da bir gerçek. Onu da söyleyelim. Bakalım yani. Gelen mesajlara şöyle bir göz atalım. Artık hani bana bıraksanız ben gelen haberlerle, yapılan yorumlarla, önümdekilerle bayağı yaparım. Günaydın Doğan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Kenan Yıldız'ın durumu hakkında bilginiz var mı acaba demiş. Olumlu olumsuz beklediğiniz bir şey mi var? Onu da bilmiyorum. Kenan Yıldız'ın durumunda bir sıkıntı mı var? Aldı hani yapmış oldukları, aldığı başarı takdire şayan. Bu arada Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolundaki rakiplerini gördün mü diye sormuşlar. Valla şöyle söyleyeyim. İkinci ön eleme turunda bir Polonyalı, bir İskoç takımıyla, daha önce tabii burada ismini bilmediğimiz, işte erkenden 23 Temmuz'da açmak zorunda kalma durumu olmasından kaynaklı mütevellit ondan. İşte Hearts diye bir kulüp var, İskoç takımı. Gornik Zabrze. Zabrze diye bir takım var, Polonya takımı. Onlarla mücadele edecek. Abi ismini bile söyleyemediğimiz, Wi-Fi şifresi diye koymaya çalıştığımız bu isimlerle alakalı diye. Ondan sonra bazen böyle abi vallahi bunların sağ solu belli olmuyor dediğimiz bir Union Saint-Gilloise takımı vardı biliyorsunuz. Saint-Gilloise Belçika takımı. Üçüncü ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi olabilme ihtimali çok yüksek. Sparta Prag gibi, ondan sonra Sturm Graz gibi takımlar. Sonra playoff turunda Lyon ve Bodo Glimt mi falan diye öyle bir endişe yaşanabilir. Çünkü üçüncü eleme turunda seri başı olan Lyon ve Bodo Glimt'in playoff turuna kaldığı varsayıldı. O bilgiler de paylaşıldı ki Fenerbahçe için zorlu bir süreç. İkinciyi, üçüncüyü geçer ama playoff turunda abi Bodo Glimt çıkarsa orada biter o iş, o rüya, masal, hikaye şeklinde yorumlar yapılıyor. Onları söyleyelim bir kere, kabul etmek de gerekiyor. Bodo Glimt gibi istikrarlı, vay be adamlar nerelere kadar geldi deyip de o gidişatı, rotayı canlı konum gibi takip ettiğimiz bir süreç vardı hatırlarsanız geçtiğimiz sezon. Yani hepimize bir canlı konum attı. Adamların nerede olduğunu, nereye doğru gittiklerini ve ne kadar ilerleyebileceklerini. Hani 45 dakika gösteriyor abi, navigasyona girdim dediğimiz bir rotada Bodo Glimt daha erken ulaştı bizim hedeflere. Abi adamlar ne oynuyor be, zaten işte daha önce bir asker kökenli falan filan diye böyle anlatıldı ya, işte savaşır gibi hücum hattına göre, işte önce ölmüş gibi gösterip sonra bir anda canlanıp falan diye bölüm solu canavarı gibi karşımıza çıktı yani Atari oyunlarındaki. Ya abi Hull City'nin daha önce takımlarında Premier Lig'e yükselen Egan, Lundstrom ve McBurney gibi isimleri transfer ederek doğru bir kadro yapılanmasına gittiğini kabul etmek lazım. Ayrıca teknik direktörün çoğunun İngiliz ve İskoç isimlerden oluştuğu Championship'te Yakirovic'de başarıya ulaşması da en başta takdir edilmesi gereken detaydır diye düşünüyorum demiş Refik Demirhan. Vay kardeşim buralar demiş, sağ olsun. Abi biliyorsunuz piyasa değerleri de güncellendi. Transfermarkt'ın bazı oyuncularla ilgili olarak fiyatlarını belirlediğini görebiliyoruz. Osimhen için 75 milyon euro, Barış Alper için 30, Guendouzi için 27, Gabriel Sara için 27, Orkun Kökçü için 25, Singo için 23 milyon euro, Olay için 23 milyon euro, Kerem Aktürkoğlu için 20, Osterwolde'ye 20, Nene'ye 20, Sané'ye 20, Şerif'e 18, Yunus Akgün'e 18, Şerif'e güldüm biraz onu söyleyeyim. Agbadu 16, Şerif bu sene bizi utandırır mı? Çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Önümüzdeki sezon ne bekliyorsun sorusuna vallahi hani merak ettiğin şeyler arasında tabii Fenerbahçe'nin seçilecek olan başkanını, getirilecek olan teknik adamını, yapacağı transferleri çok merak ediyorum. Sonrasında Avrupa'da Galatasaray'ın bundan sonra ne kadar devam edebileceğini, federasyonun ve hakemlerin hangi konumda olabileceğini derken merak ettiğim çok şey var be. O yüzden zamanımız yetmeyebilir yani. Ligin en iyilerinden diye adlandırdığımız Davinson Sanchez'in 16, Asensio'nun 15, Uğurcan Çakır'ın 15 olduğunu da söyleyelim. Şalai'nin 14, Başka Hongyu Oh 15 ve Felipe Augusto'nun da 15 milyon euro civarlarında olduğu söyleniyor, konuşuluyor. Bunları da aktarmış olalım. Yeni bir saat başlangıcı yaptık. Reklama gidelim kısa bir ara. Ondan sonrasında Dünya Kupası'nın grupları ile ilgili bir iki şey dinleyelim. Yeni bir saatte de kalan süre içerisinde devam edelim. Programımıza ayrılmayın, az sonra buradayız.
1: Taraftar Kulübü sona erdi. Reklam.

0: Reklam bitti.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. A grubu Meksika. Dünya Kupası'nın gediklilerinden olan Meksika bu kez ev sahipleri arasında yer alıyor. Göze hoş gelen tempolu futbolu, hızlı oyuncuları ve tutkulu taraftarlarıyla turnuvanın en büyük renklerinden birisi olan Meksika, daha önce 17 Dünya Kupası'nda yer almış olsa da çeyrek finalden öteye gidemedi. Turnuvanın açılış karşılaşmasını Güney Afrika ile oynayacak olan Meksika, 2010 Dünya Kupası'nda da açılışı Güney Afrika karşısında yapmıştı. Tarihinde Rafael Marquez, Jared Borgetti, Claudio Suarez gibi isimleri bulunduran El Tricolor'un kalesini yaşayan efsane 40 yaşındaki Guillermo Ochoa koruyacak gibi duruyor. Güney Afrika. Tarihlerinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiler. En son 2010 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak katılım sağlayan Güney Afrika, bu turnuvanın sürprizine imza atmak istiyor. Burnley'de forma giyen Lyle Foster önderliğinde Güney Afrika son 32'ye kalmayı hedefliyor. 73 yaşındaki Belçikalı teknik adam Hugo Broos, Güney Afrika'nın kalbinin bu turnuva için attığını biliyor. Güney Kore. Open Gangnam Style. Hop, hop, hop, hop. 12. kez Dünya Kupası'na katılım sağlayacak olan Güney Kore, 2002 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada milli takımımızın bir gerisinde yer alarak 4. olmuştu. Güney Kore milli takımının tarihteki en büyük başarısı da bu 4.'lüktü. A grubunun iddialı ekiplerinden olan Güney Kore, Hyun Min Son, Kim Min Jae, Kang Kin Lee gibi yıldızların yanı sıra ligimizde Beşiktaş forması giyen Yang Yu Oh'u da kadrosunda bulunduruyor. Çekya. Belki eski gücünde değil ama jenerasyon değişimi sonrasında Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmeyi başardılar. Tarihlerinde Pavel Nedved, Tomas Rosicki, Petr Cech gibi yıldızları bulunduran Çekya zor olsa da Dünya Kupası biletini almayı başardı. Grubun tek Avrupa takımı olan Çekya gözünü bir üst tura dikmiş durumda. Bu yaz Prag'ın kalbi bu turnuvada atacak.

Turnuvanın bir başka ev sahibi olan Kanada, B grubunda yer alıyor. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek olan ev sahibi, daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupalarında yer alsa da gruplardan öteye gidememişti. Bu yaz kadrosunda Jonathan David, Alfonso Davis gibi yıldızları da bulunduran Kanada, taraftarı önünde başarıya imza atmak istiyor. Bosna Hersek. Edin Dzeko. Bosna Hersek denilince onun adını anmadan cümleye başlamak saygısızlık olur. İlerleyen yaşına rağmen takımını Dünya Kupası'na taşıyan isim oldu. Bosna Hersek belki de en epik eleme hikayesine sahip olan takım unvanıyla bu turnuvaya geliyor. Önce penaltılarda Galler'i elediler. Sonra da güçlü İtalya'yı devirdiler. Kaptan Edin Dzeko önderliğindeki Bosna Hersek tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılıyor ve B grubunun iddialı takımları arasında yer alıyor. Katar. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2022'ye grup aşamasında veda eden Katar, son turnuvadaki tecrübesiyle bu kez fark yaratmayı hedefliyor. İsviçre. Turnuva takımı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi de İsviçre. 13. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsviçre, kadrosunda Brele Mbolo, Granit Xhaka, Gregor Kobel gibi isimleri bulunduruyor. Daha önce birçok kez son 16 turuna kadar yükselen İsviçre, bu kez daha ileriye hedefliyor.

0: Devam ediyoruz. Mutlu haftalar bir kez daha. Hoş geldiniz. Tabii gündeme dair konuları konuşurken bize sürekli bilgiler paylaşan ve bizim için çok kıymetli olan isimlerden bir tanesi Refik Demirhan. Refikçim hoş geldin. Günaydın. İyi haftalar.
1: İyi yayınlar sana da.
0: Tabii Avrupa futbolunu da Türk futbolunu da yakından takip eden bir isim olmandan mütevellit. Çok güzel bilgiler de paylaşıyorsun. Beşiktaş'ın AYK'yı şampiyon yapan yeni bir teknik adamı gündeme getirdiğini hep beraber okuduk. Marko Nikolić diye bir isimden bahsediliyor. Gündeme geldi ama kimsenin de çok paylaşmadığı isimler arasında yer alıyordu. Ben biraz onu sormak istiyorum. Nikolić ile ilgili olarak neler yapabilir? Filipe Luis ismi çok gündemde kaldı ama ne olur ne biter sence?
1: Abi hatırlıyorsan yıllar önce Giovanni Van Bronckhorst'la ilgili bağlandığımda şey demiştim. Kadro olarak PSV ve Ajax'ın gerisinde olmasına rağmen Feyenoord'u şampiyon yaptı. Belki Beşiktaş bu yüzden getirdi diye düşünüyorum. O yüzden de Giovanni Van Bronckhorst sürpriz bir şekilde belki Beşiktaş'ta başarılı olabilir sabredilirse demiştim. Sezona da iyi başlamıştı ama daha sonra gönderilmişti. Nikolić de benzer bir şekilde Olympiakos, Panathinaikos, PAOK gibi kendinden daha güçlü kadroların yer aldığı birlikte AEK Atina ile şampiyon oldu. AEK'da zaten iyi bir sistem takım abi. İyi bir yerleşmiş bir organizasyonları var. Bizdeki Başakşehir gibi, Göztepe gibi örnek gösterebilir. Geçmişte Almeida, Andre Almeida teknik direktörken de şampiyon olmuşlardı. Ben Önder Özel'in sportif direktör olmasından dolayı Güney Amerika kökenli hocaların da gelme ihtimalini düşünüyorum. Bu yüzden sen zaten az önce Filipe Luis haberini paylaşmıştın. İnternasyonelle Güney Amerika'da kazanılabilecek bütün kupalar kazandı. O dönem Chelsea eski takımı hocaya teklif yapınca Flamengo takımındayken Chelsea ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği için yönetim onu göndermişti. Chelsea'de daha sonra başka bir teknik direktör alınca Filipe Luis boşta kalmıştı. Filipe Luis ismi de yazılıyor Beşiktaş'a. Ben Avrupa'dan diğer takımların Filipe Luis'e neden yönelmediğini anlamadım. Zira Simeone tedrisatından geçmiş bir oyuncu. Atletico'dayken Simeone ile çalışmış. Tıpkı Arda Turan gibi onun da geleceğini parlak olarak gördüğüm bir hoca. Beşiktaş'ta gündem öncelikle teknik direktör dediğin gibi abi. Ben de çok merak ediyorum. Zira Beşiktaş'ta sezonu erken açacak takımlarımızdan biri.
0: Kesinlikle öyle. Nikolić gibi bir isimden bahsettik ama gündemdeki bir diğer isim de hemen söyleyelim. Valverde.
1: Ernesto Valverde.
0: Şimdi sözleşmesi bitti. 2008-2009'da Olympiakos'ta Yunanistan Kupası'nı, hı hı, Yunanistan Ligi'ni birkaç kere almış. Ardından İspanya Süper Kupayı Athletic Bilbao ile, Barcelona ile İspanya Süper Kupayı, La Liga'yı, aynı zamanda İspanya Kral Kupası'nı ve Süper Kupası'nı kazanmış bir isim. Bir La Liga şampiyonluğu daha var Barcelona'da.
1: Evet abi,
0: ardından da Athletic Bilbao'da da İspanya Kral Kupası var 2023-24 sezonunda.
1: Abi Beşiktaş bence doğru isimlere yöneliyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Ben kadro olarak Fenerbahçe ve Galatasaray seviyesine çıkmamışım. O bütçelere henüz sahip değilim. Benim öncelikli olarak daha iyi bir teknik direktör getirip bu oyunculardan maksimum verim almam lazım. Athletic Bilbao'nun veya diğer saydığımız teknik direktör adaylarının çalıştığı takımlarda hep teknik direktörler sayesinde parlayan oyuncular gördük. Mesela Athletic Bilbao'da Nico Williams, Inaki Williams, geçmişte Iker Muniain gibi isimler hep Ernesto Valverde sayesinde parlamıştı. Beşiktaş'ta oyuncu çok fazla bir kadro değiştiremeyeceği için, çok fazla oyuncu transfer edemeyeceği için iyi bir teknik direktör getirip oyuncuların verimini artırmaya çalışacak bence. Ki Beşiktaş'ın önceki yıllara göre artık bir kadro çekirdeği var. Birkaç takviye gerekiyor. Eski yıllarda olduğu gibi 8-10 oyuncu alması gerekmiyor bence. Ve bu oyunculardan maksimum verim alacak hocalara yöneliyor. Bence doğru yapıyor abi Beşiktaş.
0: Şimdi Önder Özel'in gelişiyle beraber tabii birkaç tane isim de gündeme geldi ama bazılarıyla görüşmelerin olmadığı söyleniyor. Olmadığı söylenen isimle acaba mı diye daha fazla bir şüphe duyuluyor. Kurban Kurbanov da onlardan bir tanesiydi.
1: Karabağ
0: teknik direktörü, hı hı, ve o iddialara açıklık getirdi Önder Özen, Beşiktaş futbol direktörü. Şu anda yeni teknik direktörün ismi henüz kesinleşmedi ama Kurban Kurbanov'a yönelik herhangi bir girişim veya ilgimizin de olmadığını bilmenizi isterim dedi.
1: Abi sen o dönemi hatırlıyor musun bilmiyorum. Slaven Bilic'den önce de Beşiktaş için birçok hoca yazılmıştı. Bilic biraz sürpriz olmuştu. 2012'ydi yanlış hatırlamıyorsam. belki yine böyle bir gündemi başka isimlerle meşgul edip farklı sürpriz bir hoca getirebilir Önder Özen diye düşünüyorum. O yüzden birkaç hafta Beşiktaş'ta çok hareketli geçer abi. Teknik direktör gelene kadar.
0: Kesinlikle öyle. Peki biraz böyle yeni nesil, biliyorsun eskiden hep her şeyin başına tarihi konurdu. Tarihi deyince popülaritesi yüksek olur ve ilgi ona doğru yönelirdi. Vay, yıllardır demek ki bu işi yapıyorlar deyip bir rağbet vardı. Şimdi de yeni nesil diye ekleniyor. Şimdi yeni nesil teknik adamlar da çok fazla gündeme geldi. Ama biz biraz eskilere gitmeyi ya da veteran diyebileceğimiz, Avrupa'da çok güzel işler yapmış, artık Türkiye son durakmış gibi görülen oyuncular arasında isimleri çok konuşmayı seviyoruz. Onlardan bir tanesi de kariyerine Arabistan'da mı yoksa bir Avrupa kulübünde daha mı devam eder denilen bir Muhammed Salah gerçeği var.
1: Abi,
0: Türkiye için ne diyorsun mesela?
1: Devre arasında Al Hilal, Suudi Arabistan'ın en zengin takımı ve en çok kupa kazanan takımı Al Hilal, 40 milyon euro net maaş teklif etti diye haber vardı devre arasında. Fakat o dönem devre arasında transfer yapmak istemediği için sezon sonuna bırakmıştı. Ben Muhammed Salah'ın son Liverpool sezonunda beklentilerin çok altında kaldığı için zaten Liverpool'da onun yollarını ayrılacağını tahmin ediyordum. Fakat yolu Türkiye'ye düşer mi? Arabistan'daki tekliflere göre değişir abi. Arabistan'da şöyle bir durum var. Şu anda Orta Doğu'daki savaş gündeminden dolayı bazı Avrupalı oyuncular Arabistan'dan Türkiye'ye gelebilir diye haberler var. Ayrıca Arabistan'ın da, Suudi Arabistan Ligi'nin de daha çok o coğrafyayı bilen Müslüman iyi futbolcuları yönelecek diye haberler var. O yüzden bizim bu konuda bizim Arap takımlarıyla baş etmemiz zor maddi olarak. Ben Salah'ın Al Hilal, Al Nassr kim olur bilmiyorum, fakat Suudi Arabistan'daki bu son Orta Doğu'daki yakın olaylarda göz önüne alırsak Müslüman oyunculara daha çok para verebileceğini ve daha çok Müslüman oyuncuların Arabistan'a yönelebileceğini düşünüyorum. Avrupalı, Batı Avrupalı özellikle oyuncuların da Arabistan'dan Avrupa'ya gelme ihtimali var. O yüzden bizim takımlarımız Arabistan'daki Avrupalı oyunculara yönelse daha iyi olur. Örnek vermek gerekirse Ruben Neves, orta saha arayan Galatasaray için Portekiz milli takımında oynayan Ruben Neves mesela Arabistan'dan Türkiye'ye transfer olabilir gibi. Ben Salah'ı zor görüyorum abi. Eğer Arabistan takımları Fenerbahçe veya Galatasaray seviyesine düşmezse, yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Arabistan takımlarından tek avantajı Şampiyonlar Ligi, ya da Salah Şampiyonlar Ligi'nde bir iki sene daha oynayıp sonra Arabistan'a gideyim derse, onu bilemem tabii.
0: Tabii her şey mümkün ama Salah'ın oyun anlayışı, oyun sistemi Galatasaray'a veya Fenerbahçe'ye ne katabilir ya da onu ne kadar durdurabilir? Bir İlkay Gündoğan durumu, bir Mesut Özil durumu mu yaşanır? Yoksa daha farklı, abi ne olursa olsun formayı koysun yine de oynar şeklinde yaklaştığın bir oyuncu mu?
1: Abi fizik olarak çok düşmüş son sezon özellikle. İki sene önce Liverpool'u tek başına şampiyon yapan oyuncunun sözleşme uzattıktan sonra tırnak içinde salması ve Liverpool'da, yani ben Liverpool maçlarını bu sene 40 tane Liverpool maçı izlemişimdir abi. Özellikle bazı maçlarda gerçekten idare ediyor. Yani hiç zorlamadı kendini ve Liverpool'da tamamen ona bağlı bir takımdı. O yüzden bu sene başarısız oldu ve ligi 5. bitirdi. Yani son sezonki Salah, İlkay Gündoğan ya da ne bileyim Mesut Özil etkisi yapabilir. Bu gerçekten zor bir şey. Bir öngörü ama. Zor bir ihtimal ama ben son maçlarda izlediğim kadarıyla söyleyeyim. Salah isterse Premier Lig'in içinden geçen bir oyuncu tırnak içinde, Süper Lig'de neler yapar diyorum ama hangi kafayla buraya gelecek onu tahmin etmek zor abi. Örnek ver, ben Galatasaray olsam sağ kanatta kullanabileceğim Leroy Sané, Yunus Akgün ve gerekirse Barış Alper varken Salah huzurlu ihtiyaç gibi gelir bana.
0: Aynı görüşteyim, onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye bir şey katar mı?
1: Abi Fenerbahçe'de şimdi öncelikle teknik direktörü bilmediğimiz için hangi hoca gelecek, nasıl bir oyun anlayışı benimseyecek? Kadro olarak Fenerbahçe'nin sağ kanatta şu an kimler var ona baktığımız zaman abi, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu sayarız, sağ kanatta Musaba'yı sayarız, Oğuz Aydın sayarız.
0: Nene'yi ekleyebilirsin.
1: Dorgeles Nene'yi sayarız. Hepsinden daha iyi oyuncu. Ama dediğim gibi öncelikli olarak teknik direktörü ve bu yabancı sayılarını azaltması gerekiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın özellikle, hani Galatasaray'da teknik direktör sorunu yok da, Fenerbahçe, örnek vereyim, Jorge Jesus ismi yazılıyor Fenerbahçe'ye ki Jorge Jesus Al Nassr'dan ayrılacağını açıkladı. Şu an boşta. O gelirse başka bir oyun oynatır Fenerbahçe. En çok ismi yazılan Aykut Kocaman gelirse o başka bir oyun oynatır. O yüzden Fenerbahçe'nin nasıl bir hoca ile anlatacak önce onu görmemiz gerekiyor bence normal olarak. Ben sana zaten göndermiştim abi, Aziz Yıldırım'ın da forvet adayları vardı. Hı hı. Ben de anlamıyorum yani, hoca gelmeden, tamam forvete ihtiyacı var da Fener'in, hocanın istediği oyuncular alınca daha mantıklı değil mi bilmiyorum.
0: Valla öyle isimler getirirsin ki her hoca oynatmak ister diyebilirsin. Ya da hocanın getirdikleri oyuncular şöyle bir sıkıntı yaratabiliyor. Hocayla biliyorsun yollar çok daha rahat ayrılabiliyor. Ayrıldıktan sonra hocanın getirdiği 3 yıllık sözleşmeli oyuncuları elden çıkartmak çok daha zor oluyor.
1: Aha.
0: O yüzden yönetimlerin bazen yaptığı transferler daha mantıklı transferlermiş gibi gözüküyor diye düşünenlerden biriyim. Bunu da söyleyeyim.
1: Evet doğru söylüyorsun abi. Habere tekrar baktım. Sözcünün, pardon, Milliyet'in haberi abi. Fenerbahçe'de öne çıkan 3 santrofor, Körlot, Girassi ve Vedat. 3'ü de Fenerbahçe'ye gelebilir. Zaten şu anki yönetimde Girassi ile bir ilk aşama kaydetmişti. Ben büyük ihtimalle Fener'de seçim 6-7 Haziran'da abi. Haziran ilk haftası, yani gelecek hafta iki başkan adayının da anlaştığı futbolcuları açıklayacağını düşünüyorum.
0: Bayram göre... şekeri şeklinde mi diyorsun?
1: Yani Hakan Safi Haziran'ın 1'i ile 4'ü arasında söyleyeceğim. İki tane yıldız ile anlaştım gibi bir açıklaması vardı. Hı hı. Aziz Yıldırım'ın da bir yıldız 10 savaşçı olması gerekiyor bir takımda gibi. Onun da yıldızı hazırmış haberlere göre. Onları hemen bayram ertesi açıklamalarını bekliyorum. Ki büyük ihtimalle santrofor olur çünkü Fenerbahçe'nin Ceko'dan sonra hiç güvenebileceği bir oyuncusu olmadı orada. Fenerbahçe'de santrofor belli olur. Haziran ilk haftası hangi başkan adayı gelecek olursa olsun. Ondan sonra da seçimin hemen ertesi haftasında da teknik direktörlerin açıklaması bekleniyor. Bunun sebebi de şunu diyorlar abi. Aziz Yıldırım son seçimde Mourinho'yu açıklayarak Mourinho'yu Ali Koç'a kaptırdı. Bu sefer teknik direktörünü gizliyor. Birinci görüş bu. İkinci görüş Aykut Kocaman'ın tepki çekmesinin ihtimalinden dolayı açıklamıyor. İkinci görüş de bu. Tabiri caizse Fenerbahçe'de şu an en büyük belirsizlik teknik direktör bence.
0: Peki bu arada tabii Fenerbahçe'nin beklentileri veya adayların sahaya indiğindeki vaatleri çok fazla konuşulacak. Önümüzdeki hafta da gündem biraz bunun üzerinde yoğunlaşacak gibi gözüküyor ama Galatasaray'da biliyorsun bir Bernardo Silva heyecanı vardı. City ile mukabelesi bitti. Belli değil ama işte Silva'ya 3 yıl için 45 milyon civarında bir öneride bulunuyor. Ama o 55 istiyor gibi bir açıklama yapıldı. Ve Okan Buruk'un raporuyla da Frankfurt'taki milli oyuncu için çalışmaların yoğunlaştığı söyleniyor.
1: Abi şimdi Galatasaray'ın iki alternatifi var. Galatasaray diyor ki ben Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı gördüm. Son 8'i görmek için Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bu seviyede yarışabileceğim oyuncular alayım. Birinci alternatif bu. O yüzden Bernardo Silva ismi geçiyor ki 96 doğumlu, son kontratını yapacak neredeyse abi 30 yaşında. Ve ya Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Galatasaray gibi yüksek maaş veren bir takıma gidecek ya da Amerika, Arabistan gibi lige gidebilir. Ki Avrupa'da hala büyük takımlarında radarında Atletico Madrid anlaşmaya yakın olduğu yazılmıştı en son okuduğum haber. Galatasaray'ın ya da artık ben satabileceğim, ileride satabileceğim genç bir yandan bende parlayacak ve Şampiyonlar Ligi'nde de beni başarıya ulaştıracak oyunculara yöneleyim. Can Uzun gibi. 40 milyonu ona vereyim. Yani ben yaşlı bir oyuncuya yüksek maaş vermeyeyim. Genç bir oyuncuya yüksek bir bonservis vereyim. İleride o bonservisi zaten geri kazanırım. İkinci yolda bu abi Galatasaray'da. Bence ikinci yol daha doğru. Her ne kadar isim olarak Bernardo Silva heyecanlandırsa da artık Galatasaray'ın ileride de para kazanabileceği oyunculara yönelmesi lazım. Her ne kadar maddi anlamda problem yaşamasa da ileride ne olacağını bilemediği için kulüplerin. O yüzden örnek vereyim, şu anda Galatasaray'da teklif alabilecek 3 oyuncu Ali Naci abi de demiştir zaten, Barış Alper, Salahi ve Gabriel Sara. Hem maaşları düşük olduğu için diğerlerine göre hem de yaşları genç olduğu için. Yani Osimhen'in teklif aldığı haberlerine şu yönden inanmam, Galatasaray'da 21 milyon net maaş alıyor. Avrupa'da bu 40 milyona denk gelir vergilerle birlikte. Bunu Avrupa'daki hiçbir takım kolay kolay vermez. Yani Galatasaray Osimhen gibi ileride satamayacağı değil de atıyorum Gabriel Sara gibi genç ileride satabileceği oyunculara yönelmesi bence daha mantıklı. Zaten takımdan yıldız desen Leroy Sanesinden Otümen'ine kadar bence yıldızlar var abi. O yüzden daha genç oyunculara yönelse Galatasaray daha iyi olur bana kalırsa.
0: Peki sana şunu soracağım.
1: Galatasaray'a şöyle bilgi vereyim abi. Albert Riera Frankfurt'un hocası Can Uzun'a çok fazla forma şansı vermedi. Fizik olarak yetersiz gördüğü için. O yüzden de Can Uzun'un Frankfurt'tan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor. Galatasaray gelmese bile.
0: Kesinlikle öyle. Zaten Okan Hoca'nın da raporunda Can Uzun'u istediği yönünde bilgiler var. Hem yabancı sınırlamasıyla da alakalı olarak konuşuluyor. Galatasaray'ın milli yıldız operasyonu önümüzdeki hafta biraz netleşecekmiş gibi gözüküyor. Geride kalan sezonda 28 maçta 10 gol 6 asistle oynamış bir isimden bahsediyoruz.
1: Sezona da çok iyi başlamıştı abi.
0: Tabii burada milli takımdaki kariyeri ve performansı da eklenecek buna. Yani bu evet transferler abi. Dünya Kupası'nda neler yapabileceklerini, kimlerin neler yaptığını, hiç ummadık isimlerin ummadık başarılara imza atabileceğini düşünürsek burada fiyatlandırma konusunda şu an menajerler tamamen Nadas'ta diyebilirim sana.
1: Evet abi, Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor çoğu menajer. O yüzden Dünya Kupası'na katılmayan takımlardaki oyunculara daha çok ilgi var abi. Mesela
0: Osimhen'le ilgili şöyle söyleyeceğim sana. Mesela Osimhen gerçekten dünyadaki her ligde öyle veya böyle oynayabilecek kapasitede olan bir oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma ihtimalini ne kadar yeşertiyor?
1: Abi farz edelim Osimhen Galatasaray'dan ayrılmaz diyor. Kafaya koydu. Artık ben son olarak Avrupa'da 5 büyük ligde oynayayım diyor. Birinci olarak maaşından feragat etmesi lazım. İkinci olarak Galatasaray'ın bonservisi gelecek teklife tatmin olması lazım. Galatasaray 75-80 civarında parayı aldı. Şu anda Avrupa'da bu parayı verebilecek olanlar var. Ama Galatasaray'ın beklentisi 100 veya üstü diyorlar. O parayı kimse vermez bence. 98 doğumlu bir oyuncu için. Osimhen eskiden olsa, 10 yıl önce olsa bu kadar rağbet edilen bir oyuncu olmazdı. Şu anda biraz da forvet kıtlığından dolayı tabiri caizse.
0: Evet.
1: Avrupa'da da özellikle forvet kıtlığından dolayı genelde aynı isimler yazılıyor ya abi.
0: Yani Mourinho'nun bile işte en fazla düşündüğü, kesin istediği, arkasından az önce bahsettik Newcastle da çok fazla istiyor. Hem Premier Lig'de hem La Liga'daki takımların gündeminde. Hatta buna Bayern Münih bile eklendi deniliyor.
1: Abi İngiltere Nijeryalı oyuncular için birinci alternatif oluyor. Birçok Nijeryalı yaşadığı için İngiltere'de. O yüzden İngiltere'den gelen teklifleri Nijeryalı oyuncular daha çok ön plana alıyor. Osimhen için de İngiltere'den hangi takım teklif eder? Mesela Chelsea'nin adı çok ciddi şekilde yazılmıştı. Galatasaray almasaydı neredeyse o dönem Chelsea alıyordu. Dediğim gibi Premier Lig kenara bırakıyorum ama diğer ligler Osimhen o maaşı veremez bence abi. Yani şimdi Bayern Münih Harry Kane giderse forvet alacak atıyorum. Barcelona Lewandowski gitti. Santrafor arıyor ama daha böyle teknik bir kanatları besleyebilecek Barcelona'nın oyun tarzına uygun bir santrafor alıyor diye haberler de var. Barcelona için söylenecek olursa. Newcastle United'da şu an 3 tane santrafor var. Voltemade, Vispa ve Osula. Bu 3 oyuncudan özellikle ikisini gönderip santrafor almak istiyorlar ki bence o da zor görünüyor. Vista gidebilir bir tek. Diğerlerinin kalacağını düşünüyorum. Newcastle'da o yüzden bence biraz zor geliyor. Premier Lig'de Everton çok santrafor arıyor abi. Alexander Sorloth için Fenerbahçe ile Everton rekabet halinde diye haberler okumuştum. Osimhen ismi ileride Everton'a da yazılabilir ama bilmiyorum abi. Bazı oyuncular için diyor Dünya Kupası'nı beklemek gerekirken bazıları için sürpriz transferler olabilir Haziran ayında.
0: Peki sana şöyle bir soru soracağım. Bu tabii ki çok kıymetli, özel bir şey. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe'nin rakipleri arasında. Tabii Hirts diye bir takım var. Polonya'nın Gronik takımı var. Hani oradan geçti diyelim. Ondan sonra Sturm Graz, Gronik, Hitz takımlarıyla eşleşme.
1: Bence playoff'a kalır abi.
0: Sparta, Prag falan varken playoff biraz zor gibi. Hani Bodo Glimt gibi bir takımı görünce ister istemez orada bir duruyor insan.
1: Abi Fenerbahçe bugün oynasa bu kadrosuyla, teknik direktör olmasın, bu kadrosuyla zaten ikinci ve üçüncü ön elemeyi çok rahat geçer. Kadro kalitesi diğerlerinin çok üstünde. Saydığım bütün takımlar. Hart, Gronik, Ondan sonra Sturmgrass, Sencili var. Kadro kalitesi olarak diyorum abi. Hı hı. Yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe gerçekten çok üstünde ki geçen sene de Feyenoord'u rahat geçmişti Fener. Ki Feyenoord bence bu takımlar seviyesinde bir takım. O yüzden Fenerbahçe'nin playoff turuna yani Ağustos ayına en iyi şeklinde girmesi gerekiyor. O yüzden de Haziran'ın 6'sında 7'sindeki seçimlerden sonra hemen teknik direktörün açıklayıp transferleri getirip bir an önce Temmuz'un 3. haftasındaki ön eleme maçlarına olabildiği kadar hazır kadroya çıkması lazım bence. Ama zaten dediğim gibi ne İskoçya Ligi'ni ikinci bitiren Hart ne Polonya Ligi'nde başarılı olan Górnik Zabrze Fenerbahçe'yle baş edebilecek takımlar değil. İkinci ön elemede. Üçüncü ön elemede daha dişli takımlar var. Sencilio, Sturmgrass, AEK gibi. Onlar biraz Fenerbahçe'yi zorlayabilir. Ki Fenerbahçe bence onu da geçer. Ama playoff için bir şey diyemem abi. Çünkü Olympic Lyon'da, Bodo'da son yıllarda çıkışta olan takımlar ve o maçları bugünden öngöremem. Ama Fenerbahçe bence son yıllarda Avrupa'da topladığı puanların avantajını yaşıyor ve iki ön elemeye de seri başı olarak giriyor. O yüzden Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la Konferans Ligi'nde yarı finale kalması, UEFA'da yol alması, Jorge Jesus'la şu an onların meyvesini yiyor diyebilirim seri başı olduğu için.
0: Peki şöyle bir tandem düşünsen, tekrar gündeme gelen eskilerde biraz rağbet var ya. Evet, yani Aziz Bey'in geri dönmesi, onun sonrasında Kim Min-jae hamlesinin yapılması. Bir Skriniar Kim Min-jae tandemi sence nasıl bir oluşum? Stoper
1: abi, Alman basınında gördüm. Bayern Münih'te 3. stoper durumuna düşen Jonathan Tah ve Upamecano'yu kesemeyen Kim Min-jae'nin ayrılma ihtimali yazılıyor. Ki Fenerbahçe'ye de gelme ihtimali olabilir abi. Fenerbahçe onu Vitor Pereira'nın tavsiyesiyle, Çin'de çalıştığı dönemde tavsiyesiyle, ki o zaman Slaven Bilic de söylemişti çok iyi oyuncu olduğunu, yaklaşık 3-4 milyon euroya almıştı diye hatırlıyorum. Daha sonra 18 milyon euroya İtalya Napoli'ye sattı ve oradan 50 milyon euroya Bayern Münih'e gitti. Bayern Münih'te ilk yıl ilk 11 oynadı, ikinci yıl Tah'ın gelmesiyle birlikte yedek kulübesine düştü. Bence Fenerbahçe için biçilmiş kaftan abi. Skriniar'ın açıklarını kapatabilecek. Çok iyi bir oyuncu, çok hızlı. Hava toplarında da çok iyi. Osterwolde gibi savunma zaafları da olmayan bir oyuncu. Yazılan rakamlar 25-30 milyon euro bonservis yazılıyor abi. Bence Fenerbahçe'nin hiç düşünmeden alabileceği, çok iyi de bir ikili olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu ve ben Fenerbahçe'deyken de gerçekten bir Galatasaraylı olarak imrenerek baktığım bir stoperdi. O yüzden Süper Lig'de çok başarılı olur. Özellikle ileride oynayan, rakip yarı alana oyunu yıkıp ileride oynayan takımlar için böyle hızlı defans oyuncuları çok iyi oluyor abi. Galatasaray zaten bu yüzden Davinson almıştı. Kim Min-jae de çok hızlı bir stoper ve Süper Lig'de her takımda çok rahat oynar abi.
0: Bunlara bir de ne demişler? Merhabalar. Birincisi West Ham United küme düştü. Çok üzgünüm. İyi takımda. Evet, ikinci futbolcu ilginçtir. İspanya'da bir ligde gol kralı olduğum takım küme düşüyor. O yüzden Vedat Muriç'e çağırım. Madem bu kadar yeteneklisin abi gel Galatasaray'a diye mesaj yollamış bir dinleyici. Hatta Mbembu. Mbembu.

0: Mbeuma, Ekitike, İshak Gökereş gibi isimlerden de bahsediyor. Bunlar da etkili isimler. Hatta buna Virsi bile eklerim diye yazmış.
1: Abi yanlış anlamadıysam diğer santrofor adaylarını yazmış.
0: Evet.
1: Premier Lig'deki. Yani şöyle eskiden sayacak olursak abi, yani Drogba'ları, Thierry Henry'leri, Rooney'leri saydığımız dönemden şimdi saydığımız oyunculara bakarsak abi, zaten geçmişe göre santrofor kalitesinin ne kadar düştüğünü görebiliyoruz. Yani bir Hugo Ekitike, bir Alexander Isak, bir Gyökeres, Henry, Bergkamp, Rooney, Drogba gibi oyuncuların eline su dökemez. O yüzden de Premier Lig'de eskisi kadar iyi santroforlar olmasa da takımlarında iş yapan santroforlar var. Vedat Muriç'e gelecek olursak abi, çok yazık oldu. Gerçekten 23 gol atıp da La Liga'dan küme düşmek çok yazık oldu. Vedat Muriç'e özellikle Mallorca'yla küme düştü ama bu diğer takımların iştahını kabartmıştır. Oyuncu için ben iyi tekliflerin geleceğini düşünüyorum. 94 doğumlu, her ne kadar 32 yaşında da olsa La Liga'da Mbappe ile gol krallığı yarışı veren bir oyuncunun her ligde 20 civarında gol atabileceğini düşünüyorum abi. Hava toplarında iyi. Defansın arkasında koşu yapıyor hala.
0: Hı hı.
1: Rakip stoperleri zorluyor. Kanat oyuncularını besliyor. Yani bir santrofordan daha ne istersin abi?
0: Şimdi mesela tabii ki o beklentiler var ama az önce bahsettiğimiz ve gerçekten iyi işler yapacağını umduğumuz Kim Min-jae ile ilgili 15 hı-hı milyon euro bir maaş istediği söyleniyor. Hı-hı. Hatta 3'e alıp 18'e sattığın bir oyuncuyu, hı-hı, 30 milyona tekrar geri almak kadar saçma bir şey olabilir mi diyor. Yani bu olayın doğru, ruhuna aykırı aslında abi, diye düşünülüyor.
1: Abi. Ama abi ne yapalım? Yani bulamayınca eskiden olmuş oyunculara gidiyor Fenerbahçe'de. Yani örnek vereyim. Fenerbahçe bir scout yapıp Trabzon'un bulduğu Olai gibi, ne bileyim, ya da ne bileyim Envaivo gibi bir oyuncu alamayacağı için Fenerbahçe'de geçmişte olmuş, yani başarısı kabul edilmiş.
0: Ya bunlar kalenci aslında çok büyük gidiyor şanslar Refik. Hı-hı. Yani Osimhen'i de bulmak, hı-hı, dediğin konu kriz ortamını fırsata çevirme durumuydu. Hı-hı. Yani evet. Osimhen düşünülen bir oyuncu değildi ki.
1: Yok abi, Conte ile tartışmasa zaten Napoli'de kalıyordu.
0: Ya mümkün değildi. Hani bu arada tabii ki bazı isimler, şimdi Trabzonspor seneye de bir tane yeni bir olay daha bulabilecek diyebilir misin?
1: Bulur abi, Trabzonspor scout çok iyi. Gerçekten abi. Folcarelli'yi ben tanımıyordum. Ya ben o kadar Avrupa futbolunu takip eden biriyim. Ne Olai, ne Folcarelli, ne Envaivo, hiçbirini tanımıyordum mesela. Öyle bir scout ekibi var ki Trabzon'un. Mesela Renato Neyaga'yı Galatasaray'dan önce Trabzon bulmuş zaten abi. Galatasaray'da beğenildi birkaç maçta. O zaten Trabzon'un radarındaymış. O yüzden...
0: Galatasaray'da oyuncu... kalabilecek mi? Aslanisi'ydi ya da Nagas'ıydı ya da başka kim vardı? Langri'ydi mesela hani.
1: Galatasaray'da +4 kuralına uyan tek oyuncu abi. 2003 ve sonrasında doğan tek oyuncu. O yüzden Galatasaray o +4'ü doldurmak için onu tutar. Hı-hı. Bir de kiralıktan gelecek Elias Yeler bu kurala uyuyor. Onun dışında Galatasaray'da bu kurala uyan oyuncu yok. Galatasaray'ın 10+4'te 10 dolu zaten abi. Oradan
0: sadece yaş tutuyor diye mi oynatmak zorunda?
1: Abi yok, oynatmak zorunda değil ama kadroda tutacak mecbur. Ya da hiç satacak. O +4'ü boş bırakacak. Bu da bir alternatif. Ama 10 tane tabiri caizse tecrübeli yabancı +4 genç yabancı alacaksa takımlarımız, bu +4'ü de gelecekte satabileceği oyunculardan seçmeli bence. Olay gibi.
0: Yani şöyle söyleyeceğim. Bir dinleyici de diyor ki abi, transferi konuşurken 25-30 milyon euroları ne kadar kolay söyleyebiliyoruz ya. Biz ne zaman bu kadar zengin bir ülke olduk diyor.
1: Abi doğru söylüyorsun işte. Ben sana örnek vereyim abi. Lazio, Genduzi'yi Fenerbahçe 25-30 civarında bir paraya sattı. Gittiler Ajax'tan 12'ye 13'e bir oyuncu aldılar. Ve Marsilya'da aynı dönem yine Hollanda Ligi'nden 6-7 milyon euroya bir oyuncu aldı. Ben de diyorum ki abi, geçmişte İtalya, Fransa takımları Türk takımlarının 2-3 katını verir, biz oyuncuyu alamadık. Şimdi biz oyuncuyu alabiliyoruz, onlar gidip gençlere daha düşük paralar verebiliyor. Ve Türkiye'de diyorlar ki nasıl olsa bu kulüplerde para var, biz yüksekten fiyat söyleyelim diyorlar. Türk takımları bize mecbur diyorlar ve bize çok yüksekten oyuncu söylüyorlar. Az önceki konu o işte abi. Kim Min-jae'yi Fenerbahçe almasa diğer takımlar 10-15 civarında bir para teklif eder. Ama Fenerbahçe'de para olduğunu bilen Avrupalı kulüpler 25-30 fiyat veriyorlar. Ya da ne bileyim Genduzi'ye 30 milyon euro fiyat veriyorlar. Ya da Kante'ye Fenerbahçe dışında hiçbir Avrupa takımı 12-13 milyon euro maaş vermezdi gibi söyleyeyim abi. Bizde biraz para olduğunu bildiği için Avrupalılar da o yüzden yüksek fiyat söylüyorlar. Bize de çok kolay
0: geliyor. Tabii şimdi bizde bir kıyaslama dönemi var ya. 82.55 milyon euroluk bir değeri. Yani 82.55 milyon euro dediğim para bizde 5 oyuncu falan, 3 oyuncu falan yapıyor. Bazen bir oyuncu bile konuşabilirsin. 8.500 kapasiteli bir stadım var. Bodo Glimt'ten bahsediyorum. Bana sen haricinde, sen tabii ki şu an 11'i sayabilirsin de, senin o bilgine çok güveniyorum ama sokakta futboldan anlıyorum diyen 10 kişiyi çevirsem Bodo Glimt'ten 3 oyuncu say desem kaçını sayabilir?
1: Çok zor abi, ama işte bu takımlar yıllardır...
0: Bunların 6 tanesi de milli takımda oynuyor.
1: Abi bu takımlar gerçekten, tırnak içinde söylüyoruz, belki de klişeleşti ama, proje takımı dediğimiz, yıllarca yatırım yapmış, adımlar basamakları adım adım çıkmış. Tıpkı Arsenal'in şampiyonluğunda olduğu gibi birer birer adımları çıkıp zirveye gelmiş takımlar. Ki Norveç'le ilgili de şunu söyleyeyim abi. Norveç'i bilenler bilir. Kuzey ve Güney diye ikiye ayrılır abi. Kuzeydekiler daha biraz daha ekonomik durumu zayıf olan insanlar. Güneydekiler daha zengin insanlar. Güneydekiler Kuzeylileri tırnak içinde biraz böyle küçük görürlermiş abi. Ki Bodo Glimt de bir Kuzey takımıymış ve bu kadar başarılı olması Norveç'te bile çok şaşırılmış bir olay. O yüzden hani bırakın Avrupa'da şaşırılmasını, kendi ülke içinde bile Bodo'dan böyle beklenmiyormuş. Bir Kuzey takımın, ekonomik gücü düşük olan bir kesimin takımının böyle zirveye gelmesi, Şampiyonlar Ligi'nde son finalisti Inter'i elemesi, yani orada daha fazla olay olmuş abi.
0: Vallahi büyük sıkıntılar bekliyor bizi, onu söyleyeyim net. Yani bizi derken Türk futbolundaki kulüplerimizi konuşmak gerekirse, işte 10+4'ten dolayı 10 tanesi dolu olan bir Galatasaray var. Fenerbahçe'nin ki boş mu diye soran dinleyicilerimiz var. Hepsini yazdık mesela, konuştuk. Zaten önümüzdeki haftalarda konuşacağımız konular ağırlıklı olarak Fenerbahçe'nin seçimi ve yabancı futbolcularla ilgili planlama, programlama. Sonra bir dönemde şeye döneceğiz, son haftaya girdiğimizde milli takım için Dünya Kupası heyecanı diye gireceğiz. Konuşacak.
1: Abi onunla ilgili de bir şey söyleyebilir miyim? Milli takımla ilgili de.
0: Söyle.
1: Abi milli takımımız Dünya Kupası'na katılması son gerçek kesinleşen takımlardan biri olduğu için kamp yaptığı yeri gördüm. Amerika Birleşik Devletleri yüz ölçümü olarak çok büyük bir ülke olduğu için abi seyahatler çok uzunmuş. Bir eyaletten başka bir eyalete mesela. Türkiye'nin kamp yapacağı Arizona ile maç yapacağı yerler arasında 500, 600 ve 1000 kilometre varmış abi. O da dikkatimi çekti. Yani bir de Arizona sıcaklık olarak çok sıcak bir iklime sahip yerken...
0: Zaten en büyük sıkıntı Dünya Kupası'nda yaşanacak sıcaklık. Evet. Mesela abi, Arabistan'da başka... oynandı. Hiç böyle bir endişe duyulmadı. Evet. Klimasıydı abi, bilmem mesela, nesiydi diye.
1: Katar'da Kasım-Aralık ayında oynanmıştı Katar'da. Yani. Amerika'da da bu iklimden dolayı milli takımımız zorluk yaşayabilir. Yani anlamaları için dinleyicilerimize şöyle söyleyeyim. Kampı Antalya'da yapıp maçlara Erzurum'da çıkacağız.
0: Güzel.
1: Maçlar benziyor. Daha soğuk yerlerde, Vancouver gibi biraz daha soğuk yerlerde olacakmış ama ben yine de Türkiye'nin gruptan çıkabileceğini düşünüyorum. Son maçımızı ev sahibiyle oynamamız avantaj. İlk iki maçta Avustralya ve Paraguay'dan 6 veya 4 puan alırsak gruptan çıkarız diye düşünüyorum ki son maçta Amerika ev sahibi olduğu için biraz Amerika'yı üst tura çıkarmak için uğraşırlar. O yüzden biz ilk iki maçta 4 veya 6 puan alıp
0: Trump UEFA, Trump FIFA'ya çökmeden bu işi halletmemiz lazım diyorsun.
1: Evet abi, son maçta Amerika'yla işimiz zor gibi. Yoksa biz Amerika'yı bir sene önceki hazırlık maçında rahat yendik abi. Yani Amerika Birleşik Devletleri futbol olarak, kadro olarak Türkiye seviyesinde değil. Alexander Pulisic dışında bence birkaç, 2-3 oyuncu sayarım. Çok üst düzey oyuncular yok ama ev sahibiler genelde biraz kayrılıyor dünya falan da. Bu sayede Güney Kore 2002'de yarı finale gelmişti. Ki o dönem Türkiye...
0: Bu arada Katar Arjantin'den puan mı almıştı?
1: Suudi Arabistan ilk maçta
0: Suudi Arabistan
1: şampiyonu Arjantin'i 2-0 yenmişti abi. İşte Orta Asya, Orta Doğu ülkeleri o dönemde biraz kayrılıyordu Katar'da yapıldığı için. Ama Katar gruptan çıkamamıştı. Gücü yetmemişti abi. Ama mesela 2002 dünya bazında Türkiye hem Japonya'yı yendi ev sahibi, hem Güney Kore'yi yendi ev sahibi, hem de çok büyük seyircisi olan Çin'i yenmişti. O yüzden de bizim ev sahiplerine şansımız tutmuştu bir önceki Dünya Kupamızda. Bu Dünya Kupası'nda son maça bırakmamak lazım. Avustralya ve Paraguay'ı yenip çünkü abi son maça kalırsa ne olacağı hiç belli olmaz. O yüzden biz hesap yapmaya başlarız. O onu yenerse, biz berabere kalırsak diye diğer grupların alan hesabını yapmaya başlarız. Biz o yüzden ilk iki maçımızı kazanıp umarım gruptan çıkarız ve ben son 16'yı, son 8'i görebileceğimizi düşünüyorum. iyi bir kuralla.
0: Refik, sana son birkaç tane soru geldi. Ne kadar bilgili arkadaş deyip seni ilk defa dinleyenler var. O Refik yine bağlanmış diyenler var. Ya bu adamı Beşiktaş Scout ekibi alsın. Kardeşim bu adam her tarafı takip ediyor, biliyor diye söyleyenler var. Ve ben hala iddia ediyorum. Siz bir oyuncuyu biliyor olabilirsiniz ama Refik o oyuncunun anne kızlık soyadının ikinci harfini de biliyor diye hep söylemişimdir yani. Bir Galatasaraylı sana diyor ki, Refik'e sorar mısın? Bruno Fernandes

0: Abi çok Bruno Fernandes tabii ki de bu soru bence kıyas kabul etmez. Bruno Fernandes Premier Lig'de dün asist rekorunu kırdı. 21 asist yaptı ve Kevin De Bruyne, Henry gibi isimleri geçerek Premier Lig tarihinin bir sezonda en çok asist yapan oyuncusu oldu. Ki Manchester United gibi nitekim son yıllarda nispeten son yıllarda başarısız bir takımda bugün dünyadaki bütün takımlarda çok rahat söylüyorum Real Madrid'den Barcelona'sına, City'den Liverpool'a kadar bütün takımlarda 11 oynayabilir. O yüzden ben Galatasaray'ın alma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Keşke olsa ki Dursun Özbey'in de en büyük hayaliydi. Ama son yılda gösterdiği performanstan sonra Bruno Fernandes ismi çok zor abi Galatasaray'a. Keşke olsa. Bugün gelsin. Yani gerekirse 100 milyon euro verelim alalım ama çok zor maalesef. Keşke olsa.
1: Zor. Bizi zor günler bekliyor. Bakalım ne olacak. Zaten yabancı bolluğun olduğu bir ülkede. Bakalım ilerleyen dönemlerde nasıl planlama
0: abi,
1: yapılacak.
0: Kapatmadan son olarak şunu söyleyeyim. Normalde Türkiye'de lig bitti. Daha Dünya Kupası'na 2-3 hafta daha var. Ama gerçekten öyle bir ülkede yaşıyoruz ki çok şanslıyız. Hiç gündem boş kalmıyor.
1: Tabii ki.
0: O yönden çok şanslıyız mesela. Şu anda bile konuşabileceğimiz Fenerbahçe Başkanlık, Teknik Direktörlüğü, Beşiktaş Teknik Direktörlüğü, Galatasaray orta sahaya kim alacak? O kadar çok konu var ki gerçekten bu yönden de diğer ülkelerden çok şanslı.
1: Çok futbolda, zenginiz. Çok zenginiz. Her konuda çok zenginiz.
0: Gündem çok zengin abi. Bu yüzden de biz de izleyiciler olarak bunun tadını çıkaralım diyorum. Sana da çok teşekkür ederim abi.
1: İyi bayramlar diliyorum canım benim. Için. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olasın.
0: İyi bayramlar abi.
1: Refik Demirhan gerçekten keyiflidir, gerçekten bilgilidir, değerlidir aynı zamanda benim için de. Zaman zaman böyle denize düştüğümüzde yılana sarılmak diye düşünülmesin. Ama konuşacak konu yok dediğin zaman Refik'i ara, 6 saat boyunca sana Avrupa liglerinde bu sezon Fransa'da neler yaşandı. Öbür tarafta işte Almanya'da düşen takımlarla ilgili sebep neydi diye sor. 15 dakika konuşur sana yani. O yüzden uzak olmasa zaten beraber yayın yapacağım. Bartın'da yaşıyor sosyal görevlisi. O yüzden Refik'le maalesef sadece telefonlaşma durumumuz olabiliyor. Sosyal hizmetler sorumlusu. Onun da işi çok zor aslında. Şimdi tabii bir taraftan milli takımla ilgili konuştuk. Gündem hiçbir zaman boş kalmayacaktır. Lig bitti ne konuşuyorsunuz diyen insanlar futboldan çok fazla anlamayan, sadece kenarından köşesinden bugün hangi maç var, aa maç mı var deyip olaya dahil olmuş insanlar, ama bir taraftan da biz yavaş yavaş şeye dönmemiz gerekiyor. Futbolda Dünya Kupası heyecanının olduğunu, liglerin sona ermesinin ardından gözlerin Amerika'ya, Kanada'ya ve Meksika'ya çevrilecek olması. Tabii bunun artılarıyla eksileriyle biz tabii şeyi düşünüyoruz mesela, sadece bizi öyle bir yere konumlandırmışlar ki konakladığımız yerle maçı yapacağımız yer arasında çok büyük mesafeler var dediğinde, bu aynı sıkıntıları diğer ülkelerde yaşıyor. Mesela İran onlardan bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeceğim. İran'ın milli takımı, İran milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası kampı Amerika'dan Meksika'ya alındı. Maçlarını Amerika'da oynayacak bu arada. Ama İran'ın talebine FIFA'dan onay çıkmasının ardından kamp Pasifik Okyanusu kıyısındaki ve Meksika ile Amerika sınırında bulunan Tijuana'da düzenlenecek. İran Futbol Federasyon Başkanı Mehdi Taj da alınan karardan dolayı mutluluğunu dile getirmiş. İran bu arada vize başvurusunu kendi ülkesinden yapmadı Amerika'ya. Organizasyona katılmak için işte esami listedeki oyuncular, kamptaki isimler, işte milli takımda görev alacak personel falan derken Ankara'dan başvuruyu yaptı. Zaten öncesinde İran milli takımı Antalya'da kamp yapıyordu ve yetkilileri Ankara'dan vize başvurularını yaptılar Amerikan Büyükelçiliğine. Oradan çıkan bir onay var. Tabii bu süreçte İran'ın işte Pasifik Okyanusu'na kadar gidecek olması, ama Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmaması falan derken orada bu maçların nasıl oynanabileceğini, nasıl sıkıntıların beraberinde olabileceğini, Dünya Kupası ile ilgili olarak hangi endişeleri duymamız gerektiğini beraberinde getiriyor. O yüzden bunlar gerçekten çok kıymetli konular. Biz bu konuları konuşmak adına yarın da buradayız. Onu söyleyeyim. Gündeme dair konuları biraz tabii Fenerbahçe üzerinden gideceğiz. Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Sayın Hakan

Safi'nin sahaya inmiş olması, en az 3, en az 2, en az işte 5 transfer deyip vaatlerini sıralıyor olması, gereği neyse artık federasyona, merkez hakem kuruluna ya da başka konularla alakalı detaylara yer verecek olması, genel kurul üyelerini ne kadar tatmin ediyor, ilgilendiriyor, bunları hep beraber tartışacağız. Yarın da kısmetse saatler onu gösterdiğinde burada olacağız. Bekleriz efendim, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Birazdan Alper Üstündağ, Kazan Kaynıyor'la kulaklarınıza misafir olacak.

0: Reklam.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti. Taraftar Kulübü sona erdi.
10: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu.

0: NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Reklam.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. İngiltere. 17. kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret.

0: yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler gözünü en yükseğe yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modrić önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
1: Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Ben bir insan değilim. Ben Eric Cantona'yım. Eric Cantona.
2: Kontra yapı Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u sunar.

Evet, 25 Mayıs 2026. Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programı yine sizlerle birlikte her pazartesi olduğu gibi 12-14 arasında. Sizlerle birlikteyiz Radyo Gold'e ve 4 senedir sizlere en iyi haberi, en iyi röportajları veriyoruz ve haftanın gündemini belirleyip MR'ını çekiyoruz sevgili futbol severler. Bugün Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programında yine önemli konuklar olacak. Galatasaray'da Dursun Özbek bir kez daha göreve geldi ve Galatasaray'da başkanlığa seçildi. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Fenerbahçe'deki bu heyecanda gitgide artıyor. Süper Lig heyecanı sona erdi. Seçim heyecanı Dursun Özbek. Fenerbahçe'de başkanlık için tabii ki kıyasıya bir mücadele var. Aziz Yıldırım, Hakan Safi, gel yanıma gir. Ali Koç'u davet ediyor. Hep birlikte güçlü bir Fenerbahçe ile Fenerbahçe'yi 12 yıllık hasretini son bulduralım ve şampiyonluğu getirelim diyor. Bakalım tabii ki nasıl bir süreç olacak. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Süper Lig'de Karagümrük, Kayserispor, Antalyaspor düşmüştü bildiğiniz üzere. Erzurumspor ve Ahmetspor Süper Lig'e yükselmişti ve dün oynanan karşılaşmada da Çorumspor Erokspor'u mağlup ederek Uğur Uçar'ın öğrencileri, Arda Turan'ın takım arkadaşı, eski Galatasaraylı futbolcu Uğur Uçar'ın öğrencileri Çorumspor'u Süper Lig'e taşıdılar. Çorumspor ve tüm Çorumluları da Radyo Gold'e bu nezdinde tebrik ediyorum. Tabii ki sezon artık tamamlanıyor ama en önemli noktalardan bir tanesiydi. Hull City'ydi. Ekranların sevilen yüzü Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, başkanlığını yaptığı Hull City Premier Lig'e yükseldi ve bu anlamda Hull City'yi küçük bütçeyle Premier Lig'e geldiği için son saniye golüyle geldiler. Büyük heyecan vardı Wembley'de ve Wembley'de Türk bayrağının açılması adeta gurur verdi hepimize. Acun Ilıcalı kupayla gezdi, Türk bayrağıyla gezdi Wembley'de. Futbolun doğduğu yerde, doğduğu ülkede ve bir Premier

0: Lig'de artık sahibinin Türk olduğu, başkanının Türk olduğu Hull City herhalde tüm futbol severler tarafından da desteklenecektir diye düşünüyorum sevgili futbol severler. 11 Haziran'da Dünya Kupası başlıyor. Dünya Kupası için milli takımımız toplandı. Kerem Aktürkoğlu'nun bir sakatlığı gündemde ama inşallah düzelecektir diye ümit ediyoruz. Milli takımımız tam kadro olarak Dünya Kupası'nda yerini alacak. Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Dünya Kupası'nda biliyorsunuz ki karşılaşmalar sabah 5-6-7 gibi oynanacak. Tüm Türkiye olarak da sabahın erken saatlerine alarmı kuracağız ve bu anlamda da karşılaşmaları izleyeceğiz. Tabii Alper Üstünday ile Kazankan New York programında yine önemli konuklar olacak. Yine değerlendirmeler yapacağız. Bu değerlendirmeler içerisinde tabii ki X adresimize, Radyo Gol'ün X adresine de birçok röportaj düşüyor. Bu anlamda tabii bizim baktığımızda en önemli noktalardan bir tanesi de Süper Lig'i tamamlamış olmamız. Artık 2026-2027 sezonuna merhaba diyeceğiz. Hattımızda Göktuğ Sevinçli var. Göktuğ abi hoş geldin programımıza.
1: Merhaba sevgili Alper'cim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii aslında Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için artık geriye sayım başlayacak. Ama öncesinde bir Dünya Kupası oynanacak. Tabii ki hepimizin heyecanla beklediği, merakla beklediği bir karşılaşma vardı hafta sonunda. Senin de yakın arkadaşın olduğunu bildiğim için bu konuyla başlamak istiyorum. Hull City Premier Lig'de. Evet. Yani Acun Ilıcalı'nın elinde kupayla, Türk bayrağıyla gezmesi hepimize gurur verdi.
1: Gerçekten çok mutlu olduk. Hakikaten inanılmaz bir olay. Yani bir futbol mucizesi bence. Çünkü sezon başında bu takım küme düşme adayları arasında ilk iki de falan gösteriliyordu. Geçen sene bir golle averajla kümede kalmıştı. Ve transfer yasağı olduğu için çok da fazla takviye yapamadı. Yani en son Norwich maçı var, playoff'a kalınacağını kalanma üzere olan maç. O maçı kazanırsa playoff'a kalacaktı. Sadece bir oyuncu farklıydı geçen seneden. Yani küme düşme oynayan takımla aynı oyuncular bu mücadeleyi verdiler. O yüzden hakikaten bir futbol mucizesi. Acun'un şansı da diyebiliriz burada. Hakikaten çok sevindik. Bana göre büyük bir keyif olacak futbol severler adına da. Orada bir Türk'ün sahibi olduğu takımı takip etmek, izlemek, onun başarılarını ya da mücadelesini hepimiz için çok büyük zevk olacak. Bakalım, ben de heyecanla bekliyorum yani. Gidemedim maalesef. Herkes oradaydı. Hani futbolda ilgili kim varsa maalesef ben gidemedim. Vizem bitmişti. Çok büyük şanssızlık oldu benim adıma da.
0: Evet.
1: Olsun. Buradan izledik. Takip ediyoruz. Acun'la da konuştuk. Çok mutlu, çok heyecanlı. Tabii ne yapacağını düşünüyor. Aslında ona da şunu da söyledim. Aman baba dedim, sakın gaza gelme yani. Hani böyle bir gidip hani 200-300 aldım, ben bu parayı gömeyim de işte transfer yapayım falan. O paralar biliyorsun Premier Lig'de iki futbolcu parası yani.
0: Aynen.
1: Kimse öyle bir şey düşünmemeli. Hatta dedim ayağını yere bas. Gerekirse parayı çok harcamadan düşersin. Daha sonra tekrardan şu takım kurarsın gibilerinden, öyle sohbetlerimiz de oldu daha hemen kısa, tabii daha çok yeri görmek lazım.
0: 30 milyon euroya kurulan bir takım.
1: Evet.
0: 300 milyon euro kazanıldı. Yani çok enteresan. Yani küçük bir bütçeyle Premier Lig kapısı aralandı. Hakikaten tebrik etmek lazım.
1: Tabii. Geçen işte böyle bir ara tabii Twitter'da dönüyor haberler. İşte böyle Premier Lig'e çıkan en düşük bütçeli takımlar arasında hani tarihte 5. sırada falan yani. Hakikaten çok düşük bütçeli takımlar, işte ondan 2-3 takım var ondan daha düşük bütçeyle çıkan. Yani imkansız bir şey. Yani şu andaki takımlar bile neredeyse diğer 2-3 takım Acun'un 2 katı falan bütçeli takımlar. Yani evet, büyük şans. Hocanın burada başarısı çok önemli. Jakirović hakikaten çok önemli ve başarılı bir hoca. Onu alması Acun'un bence yaptığı en önemli hareket olmuş. Onun başarısıyla işte güzel bir kulüp yönetimi, iyi çocuklar var işin başında. Hakikaten tarihi bir başarı yani. Bundan sonrası umarım kalır mı ligde? Çok zor tabii Premier Lig'de kalıcı olabilmek. Biliyorsunuz genelde zaten alt ligden çıkan takımlar düş kalk da öyle devam ediyorlar. Yani bir sene kaldın mı o ligde, kalabildin mi bir sene, ondan sonra kalıcı olabiliyorsun. Ama işte ilk sene çok zor tabii. Bakalım, valla diyorum bu sene hakikaten Acun'un takımının çıkması, Dünya Kupası, işte kulüplerin hazırlıkları, baya şu 1-2 ay böyle önümüzde müthiş bir futbol gündemi var yani. Her dakikamız dolu, devamlı kafamız dolu, baya keyifli, zevkle sohbetler yapıyoruz yani. Bakalım nereye kadar gidecek işte, ondan sonra göreceğiz.
0: Aynen. 2025-2026 sezonu şampiyon Galatasaray oldu. Fenerbahçe ikinci sırada kaldı ve bu hasret 12 senedir Fenerbahçe'de

0: şampiyonlukla taçlanmıyor. Galatasaray'da Okan Buruk başarılı olmasına rağmen son dönemlerde aslında çok eleştirildi. Ama buna rağmen şampiyonluk kupasını dördüncü kez üst üste kaldırarak kırılması güç bir rekora da imza attı. Yani hem futbolcu olarak 4 sene üst üste şampiyon oldu Okan Hoca, hem de teknik direktör olarak şampiyon oldu. Nasıl yorumlarsın?
1: Evet, şimdi sevgili Okan Buruk, ben başarılı buluyorum hakikaten. Milletin de bu kadar sallamasını da aklım almıyor. Çünkü çok Galatasaraylı arkadaşım da sallıyor. Hani bırak hani Twitter'daki ya da sosyal medyadaki yorumları. Normal benim sohbet ettiğim insanlar da sallıyorlar. Yani Galatasaraylı dostlarım da sallıyorlar. Hı-hı. Ya diyorum ki hani sizin artık yapılacak tek şey var size. Okan diyecek ki tamam, ben yapacağımı yaptım. Ben bir gideyim bir yere, gitmeye çalışayım. Tabii gidebilirim, öyle bir teklif var mı onu bilmiyorum da. Siz de bakalım, bensizliği bir görün demesi lazım bana göre. Ama o da mutlu halinden tabii, sonuçta öyle ya da böyle şampiyon oluyor. İyi para kazanıyor. Avrupa'da kazanacağı paraları zaten burada da hemen hemen alıyorlar biliyorsun, Türkiye'de de insanlar. O yüzden o da gitmeyi düşünmüyor. İşte o gitmeyi düşünmediği için değersizleniyor. Değersiz kaldığı için de eleştiriliyor. Bu kadar basit. Yani sen bugün aklını alabilir miydi? Bugün bir Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyon başında olsaydı, bu dört şampiyonluğu yaşasaydı, millet soru sormaya çekilirdi Fatih Terim'e yani.
0: Doğru.
1: O yüzden biraz Okan'ın kendi kişiliğindeki fazla yumuşaklığından dolayı maalesef bu eleştirileri alıyor. Ama çok da rahatsız olmuyor demek ki. O da gitmeyi düşünmüyor. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğu, çünkü iyi takım, iyi hoca benim gözümde, beni şaşırtmıyor. Benim işte devamlı futbol sohbeti yaptığım adamlar var. Hadi Göktuğ abi söyle gene, şampiyon kim olur? Diğer sene bana soruyorlar. Ben derseniz son yıllarda Galatasaray diyorum. Yani hani diğerleri de öyle hatalar yapıyorlar ki zaten hani
0: anlatılacak. Hep söylüyoruz ya Göktuğ abi, altın tepsiyle önüne sundu Galatasaray 3 kere. Hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un. İkisi de abi istemedi.
1: Beşiktaş'ın bile geldi Alper, inan yani Beşiktaş o derbilerdeki saçma sapan maçları kaybetmeseydi, hele ligin ilk yarısında 3 maçı da öne geçip sen nasıl kazanamazsın kardeşim? Rakiplerin karşısında Fener maçında 2-0 öndesin, adam gidiyor tabanı basıyor, adama oyundan atılıyor. Trabzon maçında 3-1 öndesin, aynı şekilde gidiyorsun. Galatasaray maçında 1-0 öndesin, rakip 10 kişi kalıyor, en iyi adamı sakatlanıyor, o maçı kazanamıyorsun. Yani
0: ki Sergen hakikaten... Hoca, ki Sergen Hoca derbileri kazanmasıyla ünlüydü ama evet, maalesef bir tane derbi kazanamadan gitti.
1: Aynen. Bu sene tarihi bir başarısızlık oldu Sergen Yalçın adına da, o da üzücü. O yüzden Beşiktaş'a bile geldi yani, ama o kadar tabii yanlış planlamalar, yanlış hamleler yaptı ki takımlar, diğer 3 takıma. Trabzon'u çok saymıyorum. Trabzon bana göre maksimumunu yaptı yani. Geçen senenin çok üzerinde bir başarı gösterdi Trabzon. Orada da Fatih Tekke'nin böyle çok devamlı bir güvensiz konuşmaları biraz etkiledi Trabzon'u. Kendisi inanmadı ki Trabzon'un da inansın yani şeye, şampiyonluğa. Onun da eline geldi dediğin gibi. Evet. Son 4 maçta hiç maç kazanamadılar. İşte Fenerbahçe zaten tam bir komedi. Gidip santrforunu yollayıp 35 yaşındaki adama dünyanın parasını verdiler. Santrforsuz lige çıktı, ikinci yarıya başladılar.
0: Yok abi, bu nasıl bir plansızlıktır yahu? Yani Duran'ı gönderiyorsun, En-Nesri'yi gönderiyorsun, Cenk Tosun'u gönderiyorsun. 19 yaşındaki Sidiki Şerif'ten medet umuyorsun. Yani Fenerbahçe'de bu yapılan plansızlık, ya bu büyük bir hata değil miydi Saadettin Saran yönetim adına, Tedesco adına?
1: Ya olmaz mı Alper? Şimdi bir de burada şu da var Alper, ben görüyorum. Maalesef bu sosyal medyadaki fenomen dediğimiz çocuklar var. Bu kulüpleri yönlendiren. Şimdi ben dikkat ediyorum. 200-300 bin takipçili, 500 bin takipçili ya da daha fazla, böyle hayatta topa değmemiş.
0: Evet.
1: Anlıyorum ben yani yorumlarından, evet, anlıyorum. Topa yani. Adamların yaptığı yorumlarla kulüpler yönetiliyor. Bu bütün kulüpler için geçerli şu anda. Özellikle Fenerbahçe ile Beşiktaş için geçerli. Galatasaray nispeten biraz daha kendisi bir dik duruş gösterebiliyor birçok şeye karşı. Ondan sonra bunların, ya mesela şunu dedim ben ya. Ya kardeşim dedim, siz dedim bu 35 yaşındaki Kante'den ne bekliyorsunuz da binlerce kişi kamyonlarla falan gittiler havaalanına, biliyorsun böyle kamyonlara doldular.
0: Evet.
1: Görüntüler var, adam kamyona atlamaya çalışıyor. Allah'ım dedim, inşallah altında kalmaz adam. Hani düşecek altında, ölecek falan yani. Böyle dedim, siz ne bekliyorsunuz da yani, hani kamuoyu da oluştu, anladın mı ne demek istediğimi? Yani sanki Kante gelecek, 35 yaşındaki ön libero Kante bile. Yani adamın hayatında 5 golü yok neredeyse.
0: Takımı kurtaracak.
1: Seni şampiyon yapacak diye adamlar binlerce kişi gittiler. Şimdi bu futbol kafasının olduğu bir ortamda başarının gelme ihtimali var mı yani? Yani bunları maalesef bir tek biz söyledik. Yani ben hatta bakıyorum değil, hani yorumcular arasında. Herkes böyle Kante helal olsun, işte o araya o girdi.

0: ya bu girdi böyle transfer, ya dedim ya biz bir dedim bu işler anlamıyoruz, anladığımızı da biliyoruz ama işte bu insanların yanlış yönlendirmeleriyle hala devam ediyor o şeyler. Hadi ben devamlı takipteyim sonuçta, eski biraz daha, ben de eskisinden daha fazla yorumlar yapıyorum, videolar yaptığım için falan biraz daha gündemi daha çok takip ediyorum. Bu adamlar aynen hala kulüpler üzerinde etkili, bunların yaptığı etkilerle de bu yanlış şeyle Galatasaray daha 10 yılda şampiyon olur abi, ben sana söyleyeyim yani. Bu şeyle, futbol kafasıyla Galatasaray'da da doğru bir şey var. Herkes yapı mapı falan diyor da abi geçecekler bu işler. Zaten bu bile bu başarısızlığın bir sebebidir. Yani ben çok arkadaşıma da söyledim. Yani siz işte sadece Galatasaray'ın başarısını böyle bir yapı mapı dediğiniz sürece de her sene Galatasaray'ın şampiyonluğunu izlersiniz kardeşim. Adam Osimhen'i alıyor, bilmem ne Torreira'yı alıyor. Ya Torreira dediğin adam Türk futbol tarihine yapılmış en başarılı transfer olabilir, biliyor musun? Hı. 6 milyon euroya alındı bu Torreira'ya.
1: Mertens de öyleydi.
0: Mertens onun gibi işte, dediğim gibi şimdi baktığın zaman Davinson Sanchez bilmem ne. Yani adamların her yaptığı hamle öyle ya da böyle, yani %60-70 diyeyim, onların da çok yanlışları var tabii bu arada. Hani Türk futbolunu, onlar da bu yaptıkları yanlışların karşılığında Avrupa'da bir şey yapamıyorlar. Avrupa'da gidiyorsun işte, sıra takım haline geliyorsun sırası geldiğinde. O yüzden onlar da yanlış yapıyor ama sonuçta ne olursa olsun Türkiye için doğru hamleleri yapıyorlar. Diğerleri o kadar yanlışlar. Ya işte biliyorsun, sen de 40 kere konuştuk abi, bu Agbadular, Oğlar alınmasın. Aman kardeşim bakın yanlış yapıyorsunuz. Görmüyor musunuz? Bu takım küme düşüyor. Bu adamı 3'e 5'e alabilirsiniz. Bu paraları vermeyin. Bilmem ne şu bu falan filan. Yok abi, yani yediğimiz hakaretin haddi hesabı yok. Ondan sonra da şimdi bana geliyor. Ya Gökte abi sen söylemiştin, bir tek sen söyledin. Sen haklı çıktın. Ne olacak abi, ben haklı çıksam ne olur? Haksız çıksam ne olur?
1: Resul Önemli Bey olur. Resul Bey diyor ki Gökte abiye selam olsun diyor. Hoş gelmiş diyor. Okan Hoca'ya sallayanlardan biri de bendim. Okan Hoca'yı şu konuda eleştiriyorum Gökte abi demiş. Hiçbir genç oyuncu çıkarmadı. Oyun tarzında B planı yok. Ben bu yüzden Okan Hoca'nın gitmesini düşünüyorum. Avrupa'da başarıları aç bir hoca adayıyla Galatasaray anlaşmalı demiş. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Ya öyle katılmam. Neden katılmam sevgili kardeşime? Çok teşekkür ederim yorumları için ama bir kere Avrupa'da başarıyı aç. Ben istediği kadar aç olayım abi. Tamam, açlıktan öleyim. Hı. Ben bu takımlarla bir yere varamam. Zaten yapamazsın sen. Yani sen bakın şimdi son 16'ya kalan takımlara baktık diyor bu sene. Ligde, şeyde, Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Evet.
0: Bir Bodo Glimt'le Galatasaray en düşük bütçeli iki takım, ki Galatasaray bizim Türk futbol tarihinin en büyük bütçesi içerisinde. Yani o 75 milyonluk adamlar bilmem neler falan filan. Sen ona rağmen 16 takım arasında son sıradasın. O yüzden milyarlık bilmem nelik takımlar arasında o futbol pazarında öyle kolay değil. Ben istediğim kadar aç olayım, öyle kalırım ortada. Böyle açlıkla maçlıkla alakası yok bunun. Senin çapın var kardeşim. Senin yapın belli. Ben dünyanın en hırslı adam olayım. Gidip şeyle 100 metre yarışında bizim şeyle mücadele Jamaika'yla koşabilir miydim yani? Anladın mı?
1: Evet.
0: Senin bir şeyin var abi. Tek bir tane Osimhen bulmuşsun asbelkader. O da hani o da bir futbol tarihinde yapılacak en büyük şanstır. Adam transferin son günü kadro dışı kaldı. Hani bunun şeyi yok, ne derler. Tarihte örneği yok. Evet. Transfer kapanmış Avrupa'da. Sana kaldı. Önünde tesadüfen düştü. Yani bir bunlarla falan olmaz bu iş. Yani sen o Türk, yani bu tamamen Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesiyle, bütçelerin oturmasıyla. Yani bu yıllar sen de senin tribününde İstanbul derbisi diyorsun. 30 kişiye maç oynanıyor ya senin liginde. Senin şampiyonun 1,5 milyon euro para alıyor. Adam küme düşen takıma 300 milyon veriyor işte. Başında konuşuyoruz. Sen yani burada hani o yüzden diyorum Okan'a haksızlık yapılıyor. Haksızlık ya, haksızlık ya. Okan keyfi yerinde zaten, parasını da alıyor. Anlayamıyor insanlar işte. Bunu anlayamadıkları için devamlı hayal kırıklıkları yaşanıyor işte. Sen ne abi, sen istediğin kadar aç ol. Senin bu kadron şeyin imkan var mı ya senin Avrupa'da başarılı olmana?
1: Ya sona kadar gidemez tabii ki. Mümkün değil. Real Madrid'i mi yeneceksin?
0: Zaten
1: yani burada yendiğin zamanında evet doğru, ama oraya gittiğin zaman işler değişiyor.
0: Yok canım, sen dediğin gibi abicim, burada senin yapacağın işte, sen hasbelkader işte bir tur geçtin, gruptan çıktın, tur geçtin. Yeter abi, sen bu kadar, senin yapabileceğin budur yani. Zaten sen farklı yapsan futbolun doğasına aykırı yani. Sen bu kadrolarla, bu ikinci sınıf kadrolarla yani, anladın mı? Senin bir yere varsan zaten futbolda bir sorun var deriz yani.
1: Evet.
0: Futbolun doğası gerçekleşiyor. Galatasaray işte ilk 16 arasındaki en kötü, en düşük bütçeli iki takımdan bir tanesiydi. İkisi de elendi zaten bay bay diye. Ya adam şey Bodo 3 attı da 5 yedi biliyorsun o maçında ya. Yani hani bu işler bir yere kadar yani. Bir tur daha belki geçersin. yapacağın o. O da şansına Liverpool'da kötüden biraz toparlanmaya geçmişti. O da seni rahat rahat götürdü ondan sonra. Yenmem bile büyük başarı abi burada yani.
1: Nurullah Bey, Nurullah Bey yazmış. Fenerbahçe ile ilgili yazmış Göktuğ abi. Selam olsun demiş. Fenerbahçe'nin yaptığı kendine en büyük kötülük Aziz Yıldırım'ı startta yuvalamak ve seçimle göndermekti. Aziz Yıldırım giderken Galatasaray bir şampiyonluk fazlaydı Fenerbahçe'den. Şimdi 7 şampiyonluk oldu aradaki fark. Yani Aziz Yıldırım'ı göndermesi büyük bir hataydı Fenerbahçe'nin diyor. Katılıyor musun?
0: Yani şöyle, o zamanki şartlarda da herkes Aziz Yıldırım gitsin istiyordu. 4 senede şampiyonluk alamamıştı o da. Yani 4 sene şampiyon olamamış bir başkanın kalması da bana göre doğru değil. O yüzden yani bence burada Aziz Bey gitmeliydi, gidebilirdi daha doğrusu. Gidebilirdi. Bu kadar dünyanın sonu değildi. 4 sene şampiyon olamamış bir başkanın gitme ihtimali vardı. Ama gelenler hiçbir şey yapamayınca tabii şimdi sevgili dostumuzun yorumu doğru oluyor. Sen şimdi 7 sene bir hani Aziz Yıldırım'ı 4 sene ki başarıları olan bir Aziz Yıldırım'ı 4 sene şampiyon olamadı diye gönderdikten sonra Ali Koç'a 7 sene dayanmayacaksın o zaman yani. Anlatabildim mi? O çok büyük hata.
1: Büyük kayıp yani, oldu. 7-8 sene kayıp.
0: Çok büyük hata ve şöyle hata. Şimdi Ali şey döneminde, Aziz Yıldırım dönemlerinde genelde zaten Fenerbahçe hep bir şampiyonluk favorisiydi. Ama Ali Koç dönemlerinde özellikle başlarda diyelim ilk birkaç sene o kadar yanlış hamleler, o kadar yanlış transferler yapıldı ki yani hani takımın şampiyon olma ihtimalini görmüyorduk biz.
1: Ya Göktuğ abi, İsmail Kartal'ı sorduklarında Ali Koç başkana siz bizim çapımızı, vizyonumuzu anlayamadınız herhalde deyip basın mensubunu terslemişti. Sonra İsmail Kartal'ı getirdi göreve.
0: Tabii tabii. Yani Ali Koç'un şöyle, Sayın Ali Koç'un hani bir tane doğrusu yok Fenerbahçe yönetiminin sırasında. Yani ben öyle görüyorum. O yüzden hani burada Aziz Yıldırım'ın gitmesinden ziyade gelenlerin yaptığı yanlışlar. İşte geldiler yapamadılar. İşte Saadettin Saran çok güzel geldi. Güzel konuştu, güzel başladı. Sonunu getiremedi o da daha, ama o da tabii yaşadıkları biraz özel hayatı maalesef onu da kötü durumda.
1: Ama en azından bu kısa dönemin içerisinde bir tane kupa kaldırdı. Süper kupa kaldırdı ya 5 ayda.
0: Sana söyleyeyim, Saadettin Taran bence bu yaşadıklarını yaşamasaydı, evet. Yani özel hayatında yaşadıklarını yaşamasaydı, evet. Bence Ocak'ta bu hataları da yapmazdı. Bence Saadettin Saran yani o yaşadıklarından sonra Saadettin Saran bence zaten fiilen yoktu zaten.
1: Başkanlık Gümbürtü'ye gitti o yaşanan süreçte.
0: Yani o yüzden onunki de biraz oradan gitti. Yoksa güzel hamleler yapmışlardı ama sonra dağıldılar onlar da. O da gitti. O da şimdi sonra aday olmadı bile yani düşün ondan sonra. Şimdi gelecek isimler gene.
1: Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi Göktuğ abi? Yani sen de senelerdir bu işin içerisindesin. Benim şahsi fikrim Fenerbahçe'yi, ki Aziz Yıldırım aday olmayacak dediklerinde ilk Aziz Yıldırım aday diyen de bendim.
0: Tabii.
1: Ben şunu söylüyorum, yani Aziz Yıldırım bence bir sene, zaten aldığım istihbaratla paylaşmıştım. Bir seneliğine, zaten bir senelik görev var şu anda ortada. Bir sene görev yapacağım, geleceğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım, camiayı rahatlatacağım. Sonra kim yapıyorsa yapsın diye de bir istihbaratım var bu konuyla ilgili. Bence ya, Aziz Başkan'ı es geçmemeli Fenerbahçe camiası.
0: Ya şöyle, şimdi ben tabii ikisiyle de hiçbir şeyim yok yani. Diyalogum yok. Aziz Başkan'la da geçmişe kalan tabii şeylerimiz var tabii, tanışıklığımız. Hakan Safi'yi hiç tanımıyorum. Şimdi şöyle, bir yıllık olduğu için camiada da bir işte sevgili demin dostumuzun da yaptığı yorumdaki gibi Aziz Yıldırım'a biz yanlış yaptık ya, onun aklını yedik gibi bir şey var, ne derler, bir düşünce var. Ve bu bir yıllık bir başkanlık seçimi olacağı için, zaten önümüzdeki sene bir tane daha olacak, Aziz Başkan'a bir şans verilip şey verilir gibi geliyor bana, bir başkanlık verilir. O da böyle bir tekrardan küçük bir yapılanmayla, çünkü daha önce başarılı işler yaptı Aziz.
1: Ayağa kaldırır camiayı.
0: Tabii bir, yani bir cami, ama çok yaşlandı o da tabii. Enerjisi nasıl bilmiyorum. Bunlar diyorum yani 10 sene geçti abi. Yani evet. Aziz, 7-8 sene geçti yani. O belli bir yaşa geldi o da. Şimdi onun ekran görüntüsünden de o yaşlandığı gözüküyor yani.
1: Doğru.
0: Ama hırslı bir insandır, onu biliyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapabilir. Onu görüyoruz. O yüzden bir yıllık bir geçiş dönemi gibi Aziz Başkan'ın bir etrafı toparlaması olabilir. Çünkü Hakan Safi çok radikal bir tipe benziyor. Yani böyle hani her şeyi yapabilecek, böyle bir anda böyle hiç beklemediğin hamleleri yapacak da bir kişilik gibi duruyor. O yüzden o bir yıllık geçiş döneminde doğru mu da olur, yanlış mı olur emin olamıyorum yani. Ama bir de şunu da söyleyeyim ben. Ben bunu zaman zaman kendi yorumlarımda da söylüyorum. Fenerbahçe'nin kesinlikle paniğe kapılmaması lazım. Çünkü Galatasaray ne olursa olsun bir yapılanma içinde olabilir. Hala karışık Galatasaray'ında ne olacak? Osimhen gidecek mi, kalacak mı? İşte Sanchez, Torreira falan deniyor. Bakma sen Galatasaray'da bu sene iyi değildi. Yani

0: müthiş kadrosuna rağmen başarısızdı. İşte Okan da çok tartışıldı.
1: Osimhen'in
0: Okan...
1: Afrika'ya gitmesi biraz dengeleri bozdu Galatasaray'da. O Afrika'ya gitme durumu olmasaydı, o bir ay sakatlık süreci vardı, 3 hafta. Bunlar olmasaydı Galatasaray bu kadar dağılmazdı diye düşünüyorum.
0: Tabii tabii, şu da, o doğru. Bir de şu da var Alper'cim, şimdi Galatasaray'da diyorum ya, bu sene onlar da bakma sen çok dağıldılar. Neden da? Mesela bir Icardi olayını çözemediler. Icardi bitmiş. Yani bitmiş Icardi ile devam ettiler. Bence Ocak'ta gönderilmesi gerekiyordu. Şimdi Icardi'yi gönderemeyince Osimhen'in yokluğundan ziyade Icardi'nin varlığı şey yaptı, Galatasaray'ı düşürdü. Çünkü Icardi oynadığı hiçbir maçta Galatasaray neredeyse maç kazanamadı yani. O seviyedeydi. Orada da şöyle, ama işte Okan'ın ben bu güzel tarafları hoşuma gidiyor, işte millet hani sallıyor ama Okan ne dedi, baktı Icardi oynayamıyor, Icardi'yi kesti abi adam. Yani Osimhen yokken de Icardi oynamadı yani. Barış Alper'i çekti santrfora, bilmem bir şeyler denedi yani, anlatabildim mi? O yüzden Galatasaray'daki işte bu önümüzdeki sene ne olacak, ne bitecekse, kim gelecek, kim kalacak da Galatasaray'da bir sıkıntı yine yaşayabilir. Fenerbahçe'ye de baktığımızda, dediğim gibi Fenerbahçe, ben mesela dün söyledim daha, Samsun'dan Musava'yı alacağına Muadil Maci'yi alsaydı Fenerbahçe şampiyondu bence. Anlatabildim mi? Yani hani Fenerbahçe'nin kadrosu zaten kötü bir kadro değil. Yani bugün herkes sallıyor ama o mesela Semedo, Archi Buram, bunlar kötü oyuncular değil. Stoperler zaten iyi. Guendouzi falan iyi. Asensio gibi, Talisca gibi iki tane yıldızın var on numarada. Yani öyle böyle Fenerbahçe iyi bir takım. Fenerbahçe bir santrfor, bir stoper alsa, ben sana söyleyeyim bak, şu andaki bu kadrosundan, atıyorum Ederson gidecek deniyor. Ederson gittiği zaman sen kaleci al, ona itirazım
1: yok. Ederson'un Fenerbahçe taraftarı da şu anda artık istemiyor yani, o kalede ya durma ihtimali yok.
0: Allah aşkına, ben sana bir şey söyleyeyim işte, ben taraftar 50 bin kişi de gitti şeye, ne derler, işte Kante'yi karşılamaya gitti. O 50 bin kişi şimdi ne düşünüyordur acaba, ulan biz nereye gittik mi diyordur acaba. O yüzden ben, kusura bakmasın taraftar, taraftar biraz da bir sakin olsun abi. Taraftar adam bir gol yiyor, bu çöp. Bu Beşiktaş'ta da aynı şey geçerli. Bu çöp, bu gitsin. Yok kardeşim, öyle bir dünya yok. Sen Ederson gibi kaleci bulmuşsun. Brezilya milli takımına gidiyor Dünya Kupası'yla. İki tane gol yedi diye. Yani hasbel kadar
1: bulmuş. Ama iki gol de yemedi Gökte abi ya. Yani Fenerbahçe tarafta da çok haksız değil. Yani yediği goller... Yani
0: şöyle Alper'cim, bak şunu söylemeye çalışıyorum. Eleştiri yapacağız tabii ki. Ama Fenerbahçe Ederson'un yediği gollerden ziyade santrforsuzluktan şampiyon olamadı. Sen atıyorum işte Kasımpaşa maçında, sen Kasımpaşa'ya 90. dakikada gol yediğin için değil, maçı 90. dakikaya kadar koparamadığın için maç gol yiyorsun.
1: Doğru.
0: Liderler öyle. Yani bunu anlamıyor insanlar. Sen hiçbir maçı koparamadın ya. Sen Tedesco diye kötü bir hocam vardı senin. Ben sana söyleyeyim, millet ona da böyle bir, hep bizde kör ölür badem gözlü olur ya abicim. Evet. Adam gittikten sonra millet yolcu ediyor. Ya bu adam bir tane de düzgün maç kazanamadı ya. Bu adam rakipler 10 kişi kalmadan, rakipler penaltı vermeden maç kazanamayan bir adamdı Fenerbahçe'nin hocası yani. Bu hocaya rağmen Fenerbahçe yerlere geldi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu, o yüzden Fenerbahçe bugün bir santrfor alsın, bir tane şey alsın. Sen söyle adını. Neydi onun adı? İşte
1: stoper.
0: Stoper alsın. Hala bana göre şampiyonlukta Galatasaray'la beraber birebir şampiyonluğun en büyük adayıdır. Yani bunu görüp takımı darmadağın etmeden şey yaparlarsa, yani Beşiktaş yapıyor bunu maalesef hemen. Bir anda bütün oyuncular çöp, işte yok kampa onu götürmeyeceğiz, 20 kişi gitmeyecek, bilmem ne olmayacak falan yaptığı için Beşiktaş başarılı olamıyor. Beşiktaş'ın da oyuncuları çöp değil. Ama bunu anlamıyorlar yani, anlatabildim mi? Anlamadıkları için işte Udoko'yu çöp, öbürü çöp, bilmem, böyle bu kafada olduğun sürece başarılı olma şansın yok. Önce sen kendi oyuncuya kendin sahip çıkacaksın.
1: Ben bu şöyle bir böyle... ben Beşiktaş'a gelmişken şöyle bir teklifte bulundum Gökte abi. Sen de Beşiktaş'ın hem kongre üyesin hem divan üyesin. Ben şöyle bir teklifte bulundum. Kimse aday çıkmasın. Serdal Adalı Başkan güven tazelemek adına da seçime gitsin. Yönetimini güçlendirsin. Çünkü Beşiktaş'ta ne liyakatlı, ne kasa kolaylığı sağlayacak, ne de yumruğunu masaya vurabilecek yöneticiler var. Bu güçsüz yönetimle Serdal Adalı sonunu hazırlar dedim. Bilmiyorum, katılır mısın? Eğer ki bu yönetimle beraber, ki görünen köy kılavuz istemez, devam edecekler. Bu yönetimle Beşiktaş yola devam ederse Ekim'de Kasım'da Beşiktaş yine havlu atar ve Aralık'ta seçim kaçınılmaz olur. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Yani şöyle, tabii şimdi bir Önder Özen hamlesi yapıldı. Önder Özen'in en büyük artısı, işte demin söylediğim gibi, medyada güçlü bir isim. O yüzden medyada güçlü bir ismin gelmesi belki de ilişkiler açısından Beşiktaş'a bir şans olabilir. Ama hani çok da büyük üzerine yük de yüklememek lazım Önder üzerinde. Yani adam sonuçta, ya Galatasaray'da sportif direktör mü var abi? Atıyorum işte Arsenal'de sportif direktör.
1: Aynen öyle.
0: Yani bu sportif direktör

0: direktör şeyi Türkiye'de maalesef pek işlemiyor. Benim gördüğüm sportif direktör denilecek arkadaş, başkan, teknik adam ve işte bu squad ekibiyle arayı yapacak ve başkanın danışmanı gibi çalışacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapacak futbolcu mu yok? Metin Tekin'in geçenlerde bir röportajını seyrettim. Metin Tekin Beşiktaş'ta hiç görev almamış Göktuğ abi.
0: Aynen. Bak güzel yakalamışsın, aferin. Ben de dedim ki benden başka yakalayan var mı dedim. Sen yakalamışsın.
1: Evet.
0: Ve şöyle bir laf ediyor Metin. Bak aslında orada bir serzeniş var aslında. Onu kimse anladı mı acaba? Hı. Diyor ki ben diyor Beşiktaş'ta görev almadım bugüne kadar diyor. Çalışma şansım olmadı.
1: Şaka
0: sen
1: gibi.
0: Sen iki biliyorsun diyor. Bunun değerini bil. Yani şimdi bizim onu diyorum ya abi. Bizim diyoruz sosyal medya gerçekten çok ciddi bir sıkıntı Beşiktaş adına. Yani sosyal medya sıkıntı olmaz. Artılarını alabilirsin. Ama sen kimi yöneteceğini ya da işte kimden alacağını bilmediğin için onların etkisinde kalıyorsun işte. Mesela diyorum ya Sergen Beşiktaş efsanesi diye Sergen dendi. Mesela gerçek Beşiktaş efsanesi olan Şifo Mehmet'in adı geçmiyor.
1: Aynen öyle. Adamın yani Şifo Mehmet'in, Mehmet Özdilek'in bir biliyorsun jübilesi olduğu İnönü'de Milan'la oynadılar yani.
0: Abi da, ya bak şunu söyleyeyim.
1: Şifo, adı geçmiyor.
0: Beşiktaş'ın bütün o tarih işte kısa dönemli bizim genç belli bir gençleri Beşiktaş'ta yapılan dönemin o efsane üç üstte şampiyonluklar şunlar bunlar hepsinin baş mimarlarından bir tanesidir Şifo.
1: Doğru.
0: Şimdi bu onun o adı geçmiyor. Bak dediğim gibi ha gelir başarılı olur başarılı. Onu geçmedim ben. Yani beni ilgilendirmiyor o tarafı. Ben adının geçmemesinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: İşte üstüne şarkılar yazılmış. Metin Ali Feyyaz'ın hadi bir Feyyaz bir geldi. Bir maalesef yönetici olarak geldi.
1: Abi siz döneme denk geldi.
0: Aynen yanlış bir döneme denk geldi ve yanlış pozisyonda geldi. O, ama onun dışındakilerin adı geçmiyor. Ali'nin adı geçmiyor. Metin'in adı geçmiyor. İşte diyorum ya bunlar maalesef işte bu hamleler Beşiktaş'ı ileriye karanlık ve kötümser bakmamızı sağlıyor.
1: Benim bir de burada anlamadığım Göktuğ abi Serdal Adalı biliyorsun ki Hasan Arat da seçime girerken Şifo Mehmet'i ekibine almıştı.
0: Evet sonra bir şekilde.
1: Yani şu an niye adı geçmiyor anlam veremiyorum.
0: Şifo'ya bir gün sordum. Ben ara ara böyle Şifo'yla yani şey hani ara ara konuşuruz, sohbet ederiz. Böyle Beşiktaş sohbeti yaparız. Evet. Böyle telefonda böyle yarım saat falan. Evet. Çok da sevdiğim bir insandır Şifo.
1: Benim de.
0: Ama bence onun da hataları var. Kendini yeterince öne çıkarmıyor. Belki ama belki de hayatı iyi. Belki keyfi yerinde uğraşmak istemiyor. Onu da bilemem. Ama dedi bir ara böyle bir yakındık sonra bir uzaklaştık gibi bir laf etti bana böyle çok net üstüne şey yapar üstü kapalı olarak. Ondan sonra bilemiyorum ama Serdar Adalı'nın yaptığı hamleleri genel olarak zaten beğenmediğimi defalarca ben de söylüyorum. Zaten kendi yaptığının arkasında durmayan bir başkan. Sen gittin Tammy Abraham gibi İngiltere milli takımında oynayan bir adamı kiraladın öyle ya da böyle. Tesadüf bir şanstı bence Beşiktaş adına. Ama yine sosyal medya etkisiyle adam Osimhen'den daha fazla gol atmışken şeyde o anda oynadığı pozisyonda o dönemde bu adam da sana bonservisi sana geçmeden adamı sattın bir şekilde işte. Belki de hocan istemedi bilmem ne falan. Aldığın paraya sattın. Çok büyük bir yanlış yapıldı orada da. İşte gelenler ortada. Yani şey krizini yönetemedi. Rafa Silva krizini yönetemedi. Yani maalesef Serdar Adal'dan şimdilik ben bir ışık göremiyorum ama
1: ben de göremiyorum.
0: Bu hamleler yani senin şeye de ben çok katılmıyorum. Çünkü bizim Türkiye'de de başkanlık sistemi var abi her alanda.
1: Evet.
0: Yani hani yönetim iyi bir yönetim kursan en fazla sana nakit akışı sağlayabilirler. Yoksa hani sana başkan ne derse o oluyor işte başkan gidiyor başkan yapıyor. O yüzden bilmiyorum 200 milyonluk bir bütçe falan haberleri dolaşıyor.
1: Vallahi borç almış başını gidiyor Göktuğ abi işte işte. Yani 122 yıllık tarihte 15 milyon euroluk bir rakam 15 milyar euroluk şimdi bakıyorsun 25 milyarlardan konuşuluyor ya böyle bir şey olabilir mi Göktuğ abi bak, bir senede ne oldu bu 10 milyar nereden geldi
0: işte bak şimdi bu zaten şeyle de başladı biliyorsun yani hepsinin döneminde tabii arttı ama son tabii Hasan Arat dönemi de çok büyük
1: 8'den 15 oldu 15'ten 25 nasıl oldu
0: orada patladı işte hep oradan işte ya ama işte bunları yap 100 milyon falan transfer yapıldı Alper
1: evet.
0: Yani onu diyorum işte yani burada yani hiçbir hamle doğru gözükmediği için sonra biz işte bu Agbadu'ya bu parayı vermeyin dediğimiz sen muhasebecisin diyor. Ya kardeşim ben muhasebeci değilim de
1: evet.
0: O zaman bana başkan diyecek ki yani bana derken camiaya kardeşim bizim para sorunumuz yoktur rahat olun bizim hiçbir sıkıntımız yok istediğimiz parayı harcarız diyecek. Biz de o zaman konuşmayacağız oha 2,5 milyona alınmış oha 15 vermeyin demeyeceğiz biz de bizi ilgilendirmez diyeceğiz. Ama sen hem bana muhasebeci misin deyip ondan sonra da bu paraların altından nasıl çıkacağız diye divan toplantılarında konuşulursa o zaman bir sıkıntı var demek ki.
1: Vallahi Beşiktaş'ın kadrosunu Serdar Adalı Anadolu takım hüviyetine büründürdü.
0: Bravo.
1: Kimse kusura bakmasın.
0: Çok güzel söyledin. İşte sen dediğim gibi işte böyle futbolu bilen adamla konuşmanın da keyfi başka oluyor. Evet. Ben Sergen'e aynısını yazdım. Yorum yaptım. Ya Sergen dedim herhalde biliyorsun Alanya'da başarılıydı ya. Herhalde dedim Alanya'daki günlerini hatırlıyor. Alanya Spor gibi. Hani Alanya'da evet. Kusura bakmasınlar. Evet. Yanlış anlamasınlar. Yani bir Anadolu takımı havasına getirmiş Beşiktaş'ı. İşte bu Agbadular, Ohlar koy oralara. Çok güzel oynarlar.
1: Nurolliler, Aslaniler. Yani inanılır yani, gibi değil. Yani Beşiktaş takımını Sergen Yalçın adalıyla el ele verdi. Ya Beşiktaş'ı bu hale getirdi. Beşiktaş kimse kusura bakmasın. Kimsenin tapulu malı değil.
0: E tamam abi işte o yüzden yani işte şeyin ne derler Serdar Adal'ın da dediğim gibi yani hani yaptıklarım yapacaklarımın şeyidir teminatıdır diye bir laf var ya. Evet. Hani oradan baktığında ben hani bu zihniyetin bugüne kadar bunları yapmış zihniyetin kimleri alacağını çok merak ediyorum. Yani açıkçası ne bileyim ama belki işte Önder Özen'in bu ne olursa olsun bir 10 senedir yorumculuk yapması, devamlı kulübün hani şeyin içinde olması belki yorumlardan biraz daha onlar çünkü bizleri falan biraz daha takip ediyorlar ben biliyorum. Yani hani en azından Önder Özen biraz futbolu bilen adamdır. Yani ben emin olmamakla beraber çünkü ben bunu birkaç hocada yaşadım. Yani bazı hocalarda ben hani benim dokunuşlarımı hissettim. Bunlar bir parça da olsa bizi dinler. Yani oradan ümitlenmek istiyorum açıkçası. Yani hani Önder Özen şunu diyebilir diye tahmin ediyorum. Hani bu varken ben dur bir güven bir Göktuğ dinleyeyim diyebilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bu hiçbir fikrim olmamakla beraber çünkü onu da hiç tanımıyorum. Yani o da herhalde iyi kötü futbolu içinden gelmiş bir adam. Hani ayağına evet. Topa değmemiş adamların yorumlarıyla iş yapacağını zannetmiyorum. Yani...
1: Ya ben her zaman söylüyorum Göktuğ abi kimseye şirin gözükmek zorunda değiliz. Yorumlarımızı gerçekçi şekilde yaparız. Ama maalesef dediğin o kadar doğru ki yani futbolun feysinden anlamayan hayatında topa vurmamış insanların futbol komitesi anlamında yöneticilik yapıyor olması da gerçekten herhalde Beşiktaş'a özel bir şey.
0: Yani işte dediğim gibi abi ama şey var işte diyorum ya şimdi bu sosyal medya olayı biraz garip bir hale geldi ya işte bazı ilgi çekenler ilgi çekmeyenler ben geçen gün bir yerde şeye katıldım konuk olarak. Bu kimmiş ya diyor herif bana. Ya da demiyor gözüm. Bir de bir la falan diye böyle garip bir konuşma tarzları
1: evet,
0: var.
1: Evet yazıyor bana da yazıyorlar çok.
0: Ha, bu kimmiş la diyor. Bu güzel, ama diyor öyle diyor. Bu güzel de konuşuyor ama diyor bana. Mesela sağ olsun bana şey gösteriyor. Hani ihbat ediyor. Evet, çünkü diyor. Adam hayatında hani 35 yıllık Göktuğ Sevinçli'yi tanımamış görmemiş. Çünkü ben sosyal medyada çok olmadığım için.
1: Yok öyle değil Göktuğ abi. Sosyal medyada olmadığın için değil. Bizim başarılı olduğumuz dönemlerde sosyal medya olmadığı için bizi tanımıyorlar.
0: Bravo. Tabii dediğim gibi yani ben şimdi kendi adım hep öyle diyorum. 3-5 senedir bu sosyal medya uçmuş vaziyette. Evet. Ben o sırada kanal yönetiyordum. Spor yayıncılığı yapmıyordum. Kendim başka.
1: Aynen öyle.
0: Kanalın genel müdürüydüm. Yani o yüzden hani adam beni bilmiyor. Hayır, bilmemesi de normal. Onu demek istemiyorum ama sonuçta işte bu hoplayanlar, zıplayanlar, kendini parçalayanlar yayınlarda... bugün Beşiktaş'a futbolcu öneriyor, hoca öneriyor. Anlatabildim mi? Adamlar önerdi aynen. İsimlere bakıyorum falan böyle ağlayasım geliyor ama maalesef bunlar etkili işte şeyde. Adam başkan tanıtıyor işte bak diyor bunlar diyor bizim önemli adamlarımız diyor bilmem ne. Yani bunlar böyle bir seviye var şu anda futbolda. İşte bunların yönettiği işte de bu kadar olur abi. Yani onda çok şaşırmamak lazım. Bilmiyorum vallahi şu anda izleyeceğiz. Yani hani en azından diyorum hani bir karamsar olmamaya çalışalım. Dediğim gibi hani Önder Özen'in geçmişi başarılı mıydı? Bir başarısı yoktu Beşiktaş'ta ama bir şekilde tekrardan bir akla gelmiş herhalde. Dediğim gibi belki de yorumları hani sağduyulu biraz daha böyle aklı eliye düzgün yorumlar yaptığı için onu getirdiler. Umarım o yorumlarının karşılığında
1: umarım.
0: Yapar yani bir artı gösterir. Yani Önder Özen'in şeyine bir pozitif bakıyorum şu anda gelmesine ama hani başkan yaptıkları ortada. Bilmiyorum yani göreceğiz ama Galatasaray şu anda yine de çok önde gözüküyor yani hani diğerlerine göre. Ama çok sular akar Alper Burç. Yani bu işte diyorum ya bir Osimhen gider, bir Okan gider bambaşka bir dünyaya bürünür. Fenerbahçe iki tane adam getirir bambaşka dünyaya bürünür. Ama maalesef şu anda Galatasaray-Fenerbahçe arasında Beşiktaş bir uzakta böyle biraz araları uzak gibi gözüküyor yani diğerlerine göre. O da maalesef bizi biraz karamsarlığa sevk ediyor.
1: Son olarak da çok kısa Trabzonspor Kupa şampiyonu oldu. Çorum Spor'da Süper Lig'e Erzurum Spor ve Amespor'un ardından merhaba dedi. Çorum Spor'da Arda Turan'ın takım arkadaşı Galatasaraylı eski futbolcu Uçar vardı. Gerçekten evet. Çok başarılı işler yaptı. Bir soyunma odası konuşmasını dinledim. Dedim ki küçük Fatih derim Uğur Uçar dedim.
0: Bravo. Evet yani şimdi böyle Uğur'la ilgili aynen bir de sonradan gelmiş hani dediğin gibi şey de değil başta da değil. O yüzden enteresan bir şekilde büyük bir başarı. Şu gün şuna sevindim 3 tane şehir takımı geldi.
1: Aynen.
0: O güzel. Yani bu semt takımlarından ben bir ara açıkçası korktum yani. Hatta ben ligde de kimse

0: üzülme yani, kusuruma bakmasın ama hani keşke şu Kasımpaşalar
1: Antalya işte, Spor'un gitmesini istemezdim şahsi olarak. Eyüp Spor gidiyordu.
0: Bravo Eyüp. Keşke Eyüpler yani Kasımpaşa biraz bunlar düşseydi. Yani üç diyorum ya abi, Kasımpaşa Karagümrük derbisi diyor. Şeyi açıyorsun, ekranı açıyorsun, tribünde insan yok.
1: Aynen
0: ya, adam
1: öyle. Diyor. Aynen öyle.
0: Yani böyle olan birlikte zaten sen işte marka değeri falan neyini konuşacaksın yani. O yüzden Antalya'nın gitmesi çok büyük üzücü ama Antalya benim gördüğüm en kötü takımdı. Ben daha bak Fenerbahçe'yle 2-2 kaldıkları maçtan sonra söyledim. Fenerbahçe dedim bu takımla nasıl berabere kaldı? Benim şu ana kadar dedim ligde izlediğim en kötü takım dedim. Ve o en kötü takım maalesef kurtaramadı. Ha, ona rağmen Antalya'da kurtarırdı. Türkiye'de olduğu için kurtaramadı. Bak bugün İngiltere'de o onu yeniyor, öbürü onu yeniyor. Onlar küme düşüyor. Son maçta adam playoff'a evinde kazansa playoff'a kalacak. Rakip takıma iddiası yok, yenemiyor. Böyle bir şeyler oluyor ama bizim Türkiye'de şimdi Antalya'sın, düşün kendi evinde oynuyorsun, diyorsun ki ben kim kazanırsam diyorsun, rakiplerim 3 tane rakibim var senin küme düşme adayı enteresan bir şekilde, 3'ü de tesadüfen Beşiktaş, Fener Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'la oynuyor. Bak düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Ligin senin rakiplerinin 3'ü de ligin ilk 3 takımıyla oynuyor. Diyorsun ki bunlardan da biri yenilir herhalde ya diyorsun. Ve üçü de yenilmiyor abi.
1: Evet.
0: Yani işte
1: şanssızlık kurbanı oldu. Fatih yani Tekke'ye çok ağır eleştiriler geliyor. Ama Trabzonspor'a kupa kazandırdı. Fatih Hoca yapılan eleştirileri de çok doğru bulmuyorum açıkçası.
0: Ya Fatih Hoca bence başarılı olup bu duruşuyla Fatih Hoca'da bir ben bir şey eksiği görüyorum Fatih Hoca'da. Bir duruş eksiği görüyorum. Yani duruş derken hani şahsiyet duruşu değil. Böyle imaj eksiği görüyorum evet, Fatih Hoca'da.
1: Bence,
0: böyle
1: bence
0: çok de. Cansız duruyor. Böyle bir dağınık duruyor. Yani abi bu biraz bizim Türkiye'de biraz bu işler önemli abi. Yekürküm ye boşuna dememiş Nasrettin Hoca. Yani Fatih Hoca'nın böyle bu cansız duruşu, konuşmaları, böyle dağınıklığı falan filan bence işi zorlaştırıyor gibi geliyor.
1: Vizyonu yenilemesi lazım biraz.
0: Evet yani onu da böyle bir image maker falan gibi konuşmaları için bence bir ekip tutul. Ben bunu çok bizim Türk hocalar için çok söylüyorum. Ben Türk hocalarının genelde yaptığı maç sonu röportajlarından sonra hepsinde böyle tüylerim diken diken oluyor. O yüzden yani bu Okan için de geçerli bu arada. Yani hani yanlış Sergen için de geçerliydi. Yani bunların bir şeyi iletişim sorunları var bence hepsinin. Yani neredeyse şampiyonluğa 3 puan kalmış. Hala ne bileyim ya şampiyonluk falan. Ya bırak kardeşim sen bir konuş artık. Bir takıma bir inanç göster ya. Sen böyle cansız cansız konuştun. Ne oldu takım? Son 5 maçta maç kazanamadın neredeyse yani.
1: Evet, doğru.
0: Yani atıyorum şampiyon olacağız. Hadi arkadaşlar bize bu şans geldi desen ne olurdu? Daha mı zarar verirdi sana yani? Anlatabildim mi? O yüzden Fatih Tekke'nin sorunu bence o. Hani onları çözerse futbolu bilen bir adam tabii ki başarılı olur. Başarılı oldu zaten bana göre. Yani öyle ya da böyle bu ligde 3. oldu ve kupayı kazandı. Ama o cansız duruşu bence devamını getiremiyor. Bilmiyorum sorun nereye gider ama birazcık diyorum bizim Türk hocaların en büyük sorunu bu, iletişimde büyük sıkıntıları var. Burada bir iletişim sorunları falan tutmaları lazım bence kendilerine. Onu yaparlarsa belki bir level daha yukarı çıkarlar diye düşünüyorum. Ama Trabzon bu senenin bence flash takımıdır. Asana tutar abi işte. Bir Onana'yı aldı. Bir şeyi aldı. Ne derler? Onuachu'yu aldı. İkisi Trabzon'u tepeye taşıdı işte. Bir de Muçi Piyangos çıktı Beşiktaş'tan. Hiç kimsenin hesabında olmuyor adam. Neredeyse 20 gole katkı sağladı. İşte o üçünün sayesinde Trabzon bence başarılı oldu yani.
1: Göktay abi çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. İyi haftalar diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
0: Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın da bayramını kutluyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok
0: sevgiler.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi haftalar. Evet, Göktuğ Sevinç'ti bizlerle birlikteydi. Değerlendirmelerini yaptı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'da kısa bir araya gideceğiz. 0212-273-10-10 0212-273-10-10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.
2: Kontra Yapı'nın sunduğu Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor devam edecek.
3: Reklam.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Öl- Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara,

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralama

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuveyt Türk.
4: Sağlam bankacılık.
10: Reklam bitti.
11: Kontra Yapan'ın sunduğu Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor devam ediyor.

Evet, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. Sizler 0212 273 10 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Biraz bilgiler verelim, az sonra Galatasaray'ın eski yöneticisi İbrahim Atıboğlu bizlerle birlikte olacak, değerlendirmelerde bulunacak, görüşlerini bizlerle paylaşacak. Tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili, görevi bırakması ile ilgili de İbrahim Atıboğlu'na Galatasaray camiasından gelecek soruları da bekliyoruz. Kısa bilgiler verelim. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor, 4 Eylül'de sona eriyor. 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlıyor. 23 Mayıs'ta sona eriyor. Süper Kupa maçları Ocak ayında yine oynanacak. Yüksek ihtimalle Türkiye Futbol Federasyonu açıklayacak. Galatasaray, Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları oynanacak. Sevgili Ali, yazıyorsun ama transferle ilgili yazıyorsun. Transferle ilgili çok bilgi vermek istemiyorum. Görüşlerimi programda ara ara bildiriyorum. Muhammed Salah durumu Hakan Safi'yi ilgilendiren bir durum. Kendisinin ağzından duymadığınız müddetçe de bu tip transfer haberlerine pek inanmamanızı tavsiye ediyorum. Trabzonspor kupa şampiyonu oldu bildiğiniz gibi. Ve Çorumspor, Erzurumspor, Ahmetspor'un ardından Süper Lig'e gelen 3. Takım olduğu Arda Turan'ın takım arkadaşı da Uğur Uçar sonradan aldı Çorumspor'u, ama Çorumspor'u Süper Lig'e taşıma başarısını gösterdi. Gerçekten büyük bir başarı. Böyle il takımlarının oluyor olması ligde beni mutlu ediyor. Az önce Göktuğ Sevinç'in söylediği gibi hep benim takıldığım noktadır. Kimse yanlış anlamasın ama İstanbul'un 8-9 takımıyla beraber dönen bir lig, bir Süper Lig açıkçası istemiyoruz. Zaten orada bir Başakşehir var, bir Kasımpaşa var, bir Beşiktaş, İstanbul takım Fenerbahçe, Galatasaray. Yani zaten en az 5 tane takım var. Bunun ardından işte ilçe takımları da gelince Eyüpspor, Karagümrük, işte Ümraniyespor, Pendik Spor, yani Süper Lig gibi olsun istiyorum. Ve gerçekten Süper Lig'in Süper Lig gibi olduğunu hissetmek istiyoruz. Yani eskisi gibi il takımlarıyla beraber mücadelelerin çetin olduğu, tribünlerin dolduğu ve karşılaşmalarda o tribünlerin renkli taraftar kimliklerini görebileceğimiz maçlar izlemek en büyük dileğimiz, en büyük isteğimiz. Biliyorsunuz Dursun Özbek yeniden başkan seçildi ve Galatasaray'da özellikle 4 sene üst üste şampiyon olan kadroda büyük değişiklikler yapmıştı Dursun Özbek. 4 senelik şampiyonluğu getirmişti. Şimdi hedef 2027 diyor Dursun Özbek. 27 şampiyonluk olarak hedefi belirledi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayları. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olacak. Ve bu anlamda da tabii ki nasıl bir süreç olacağını hepimiz merakla bekliyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'de aslında en önemli şeylerden biri Aziz Yıldırım mı gelecek, yoksa Hakan Safi mi gelecek? Yani burada tabii ki en önemli noktalar

0: Bir tanesi bu. Gerçekten Aziz Yıldırım'ın gelmesini isteyen birçok kesim var. Hakan Safi'nin yeni transferlerle, bütçeyle beraber gelmesini isteyenler var. Bakalım nasıl bir süreç ortaya konacak, bunu da hep birlikte göreceğiz. Hull City'yi de, Acun Ilıcalı'yı da Premier League yolunda tebrik ediyoruz sevgili futbol severler. Evet, şimdi attığımızda Galatasaray'ın artık eski yöneticisi diyelim ama Galatasaray camiasına büyük hizmetleri var. Değerli isim İbrahim Hatipoğlu, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programının konuğu. İbrahim Başkanım, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Galatasaray büyük bir başarıya imza attı. Özellikle 1996-2000 yılları arasında yaşanan o 4 senelik şampiyonluk ve sonrasında sizlerin de dönemiyle birlikte yaşanan 4 sene şampiyonluk. Ne tesadüftür ki 2023, 2024, 2025 ve 2026 şampiyonluk sayıları da yıla göre eş değer gitti. Tebrik ediyorum, duygularınızı merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Tüm Galatasaraylılar gibi ben de son derece mutluyum, gururluyum. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş tek takım Galatasaray. Bunu egale etmiş, ikinci kere bu başarıyı tekrarlamış. Ve inşallah bu sene de bu rekoru kırıp 5 yıl üst üste şampiyon olan ilk takım olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Bu tabii bir planın, bir hazırlığın ve bir emeğin ürünü bu. Galatasaray hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu konuda her sene bir önceki yıldan daha büyük bir hedefi koyarak, bu hedefe yönelik gerekli çalışmaları yaparak, hem işin kadro mühendisliği hem ekonomik boyutu, buna hazırlanarak, bu planları hayata geçirerek bence bu başarıyı hak ederek kazandı. İnşallah bu böyle devam edecek.
0: Tabii Galatasaray'da aslında Galatasaray taraftarların en çok merak ettiği nokta Victor Osimhen'di. Osimhen son ana kadar gelecek mi gelmeyecek mi hep tartışmaları vardı. Arabistan'da anlaşacak ama Osimhen 40 yıllık Galatasaraylı gibi davrandı. Galatasaray'ı istedi ve Galatasaray'a büyük bir güç katlı düşüncesindeyim açıkçası.
1: Evet, Osimhen bizim çok önemli bir oyuncumuz. Sadece geçen yılki kararı değil, bir önceki yıl kiralık olarak bize geldiğinde de Galatasaray teklifini duyunca hiç düşünmeden çok hızlı kabul edip ve hiçbir ekstra talepte bulunmadan bu süreci son derece kolay ve hızlı geçmemize sebep olmuştu. Galatasaray ismini o günde ilk duyduğunda tamam ben Galatasaray'a gelirim demiş bir oyuncudur. Galatasaray'ın ismini, büyüklüğünü yakından bilen biriydi. Bizzat yaşayınca tabii bu çok daha farklı bir boyuta taşınmış oldu. Ama konuyu sadece Osimhen'e indirgememek lazım. Bu 4 yıl boyunca birçok oyuncumuzun, Icardi'nin, Osimhen'in, Uslera'nın, Uğurcan'ın, Davinson Sanchez'in, Torreira'nın, Sara'nın, şu anda sayamayacağımız birçok oyuncunun ortak emeği, iyi bir takım olmak. Elbette ki bunları yöneten teknik direktör Okan Buruk, onun çok ciddi katkılarıyla, emekleriyle gelmiş durumda. Osimhen bizim önemli bir oyuncumuz. Ama bu başarı tüm takımın, tüm teknik heyetin, başkanın ve yönetimin, böyle algılamak lazım. Bunun bir ekip olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım.
0: Evet, ekip olmak çok önemli tabii futbolda. Fenerbahçe'de 12 senedir bu şampiyonluğu yaşamıyor ezeli rakibiniz İbrahim Başkanım. Ve 5. şampiyonluğu hedef olarak koydu Galatasaray. 2027'de 27. şampiyonluk dedi Dursun Özbek. Tabii Fenerbahçe'de de bir başkanlık seçimi olacak. Gelecek sene daha çetin bir lig geçecek gibi düşünüyorum açıkçası.
1: Valla ben 4 yıldır lig hep çetindi. Başlarken dikkat ederseniz her sene zor bir ligdi. Hangi şampiyonluk daha zordu derseniz son kazanılan en zor oluyor hep. Şimdi bir sonraki şampiyonluk, 5. şampiyonluk üst üste, o en zor olacak. Ama bu bir mücadele, bir ekip. Rakibin güçlenmesi bizim için ayrı bir motivasyon. Biz de ona göre kendi adımıza hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rekabet iyidir. Başarıya yönelik rekabet, ileriye yöneltecek rekabet Türk futboluna da, Türk sporuna da ciddi katkı verir. Yeter ki ileri gideni aşağıya çekmeye çalışmayalım.
0: En önemlisi bu zaten başkanım. Aslında şöyle bir şey var tabii. Ben hep söylüyorum, programlarımda da söylediğim için. Şimdi karşımda İbrahim Atıboğlu olduğu için değil. İyi bir yönetim, iyi bir kurgu. Gerçekten müthiş bir oluşum. Ekibin içerisinde arkadaşlık ruhu. Hani eskiden kolej havası derdik ya. Galatasaray'da yani 4 senedir yaşanan bence bu. Kolej havası. Hani söylenenlerin tam aksine yapıydı, kapıydı, oydu, buydu. Çıkacaksın, sahada topunu oynayacaksın. Özellikle ben Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmalarında da hep bunu söyledim İbrahim Başkanım. Yani çıkacaksın, senin rakibin Galatasaray ise yeneceksin. Yenemiyorsan susacaksın demiştim. Bilmiyorum, haksız mıyım?
1: Yo, çok doğru söylüyorsunuz. Çok net bir şey var. Siz ancak kendinizi değiştirebilir ve geliştirebilirsiniz.
0: Evet.
1: Etrafla çok uğraşırsanız, değiştiremeyeceğiniz şeylerle boşuna zaman kaybederseniz başarıda geride kalıyorsunuz. Mevcut şartları görüp siz bu şartlarda başarılı olmaya odaklanmanız lazım. Galatasaray sadece başarıya odaklandığı için bence 4 yıldır ayrıştı rakiplerinden. Dediğim gibi başarı süreklilik haline gelmeli. Sürdürülebilir bir başarı önemli. Yoksa bir sene şampiyon olup ondan sonra 5. olduğunuz sürece ekonomik olarak da bunu sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz. Ha, başarı sadece şampiyonluk mudur? Bence değildir. Özellikle Türk futbolunda bunun da çok net kabul görmesi lazım. Başarı Avrupa'da olmak demek. Başarı Türkiye'yi Avrupa'da temsil edebilmek demek. Onun için her biriyle ülke puanını yükseltip daha çok takımla Avrupa'da mücadele etmeliyiz. O zaman başarı daha sürdürülebilir hale gelecektir.
0: İnşallah. Fatih Bey yazmış.
1: Çünkü bir takım şampiyon olabiliyor.
0: Tabii bir takım şampiyon oluyor ve ben hep şunu söylüyorum. Tabii ki rekabet çok önemli. Ama uğraşmadan rekabet daha önemli değil mi başkanım?
1: Evet, tabii ki.
0: Yani Fatih Bey yazmış, demiş ki İbrahim Bey'i 4 senelik başarısından dolayı tebrik ediyoruz. İlerleyen süreçte başkanlık gibi bir hayali var mıdır acaba demiş.
1: Yani şimdi bunları bugün Kapa Sportif AŞ'den İstifasını açıklamış bir yönetici olarak böyle bir, her Galatasaraylı'nın hayalinde Galatasaray başkanlığı vardır. Ama benim şu anda böyle bir planım.
0: Zaten daha seçim yeni oldu İbrahim Başkanım.
1: Aynen, aynen, kesinlikle böyle bir plan yok. Biz Galatasaray türbinlerinden gelmiş bir kişiyim ben. Şu anda da türbinde takımımıza, kulübümüzde elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
0: Sportif AŞ'den niye istifa ettiniz İbrahim Başkanım?
1: Çünkü 4 yıldır oradayım. Ben yeterince görevimi yaptığımı, Sayın Başkanımız bize teveccüh gösterdi. 4 yıl bu görevlerde bizleri çalıştırdı, Galatasaray Kulübü'ne hizmet etme şansı verdi. Kulüp zaten cumartesi günü bir seçim geçirdik. Orada da yoktum. Ben artık görevi diğer arkadaşlarımıza devretmek vaktinin geldiğini düşünenlerdenim. Hı. Bu amaçla yeni arkadaşlarımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Nasıl kadrolarda yenilenme gerekiyor? Zaman zaman yönetim kurullarında da bu tip yenilenmelerin ciddi katkıları olacaktır.
0: Zamanı geldiği zaman çekilmek büyük bir erdemliktir.
1: Çok doğru. Yani İlla gönderilmemelisiniz. İlla orada bir başarısızlıkla değişmemeli bunlar. Ben kendi adıma görevini yapmış, bu görev süresince Galatasaray değerlerine bağlı kalmaya ve elimden gelen tüm çabayı göstermeye gayret ettim. Umarım bunu da bir nebze olsun başarabilmişimdir.
0: Yani Galatasaraylılar sonuçta hep şu anda mesajlar yağıyor tabii. İbrahim Başkanımızı yani gitmesini istemezdik. Neden gitti? Yani bir kırgınlığınız var mı başkanım? Anladığım kadarıyla
1: hayır,
0: bir kırgınlığınız
1: asla,
0: yok.
1: Hayır, böyle bir şey kesinlikle. Şimdi bu bir bayrak değişimi, bir görev değişimi. Bunlara bence çok normal illa kırılarak mı ayrılınır?
0: Aynen, yani, aynen.
1: Böyle şeyleri bence çok sorgulamamak lazım. Bu bir görev süresiydi. Ben yeterince yaptığımı düşünüyorum. Şu anda da dışarıdan destek olmanın vaktidir diye kendi adıma yoruluyorum bu şekilde.
0: Onur Bey yazmış, demiş ki İbrahim Başkan'ın konuşmasını dinledim, gözleri doldu, Galatasaray'a olan sevgisi çok büyük demiş. Veda konuşmanızı dinlemiş herhalde.
1: Yani buna şüphe yok. Tüm Galatasaraylılar gibi ben de kulübüme çok gönülden bağlıyım. Bu bir ayrılık da değil, ben öyle de görmüyorum. Yani Galatasaray'a hizmet sadece yönetim kurullarında görev olarak alarak olmaz. Her Galatasaraylı gibi bizim de sorumluluklarımız devam ediyor. Bunları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
0: Acun Ilıcalı, bildiğiniz gibi İbrahim Başkanım Fenerbahçe yöneticisiydi. Ara ara yönetimde de karşı karşıya geldiniz ama Hull City'nin başkanlığını yapıyordu. Hull City'nin sahibiydi biliyorsunuz. Ve bir Türk olarak müthiş bir başarıya imza attı. Yani Hull City Premier Lig'e yükseldi. Ve Türk bayrağıyla futbolun doğduğu Wembley stadında geziyor olması, elinde kupayla geziyor olması çoğu kişiyi tabii gururlandırdı. Sizin de mutlaka bir düşünceniz vardır bu konuyla alakalı diye düşünüyorum.
1: Şimdi ben şöyle söylüyorum. Türk bayrağını bir yerlerde taşıyan, dalgalandıran, Türk'ün başarısını sergileyen herkese yürekten teşekkürler sunmak her Türk gibi benim de en büyük arzum, hissim. Bizim bayrağımızı bir yerlerde birileri dalgalandırıyorsa amasız koşulsuz onu tebrik eder, destekler, alkışlarız. Bu işte de böyle bir şey. Evet, bence önemli bir başarı kazandı Hull City. Burada bir Türk başkanla bunu gerçekleştirmiş olması da bizlere, bizim ülkemize önemli bir başarı olarak yansıdı. Tebrik ediyorum.
0: Galatasaray'dan tabii çok şimdi mesaj geliyor. Hepsini de okuyamıyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gidebileceğini düşünüyorduk Galatasaray'ın. Ne oldu da ileriye gidemedik? Ortalama bir soru var ama tabii burada Okan Hoca ile ilgili de çok sorular var. Okan Hoca ile alakalı hiç gönderilmeyi düşündü mü yönetim diye sorular var. Bunları bir bütün olarak cevaplamak mı istersiniz, tek tek mi sorayım?
1: Ha, ben şöyle söyleyeyim, ben ileriye gitmediğine katılmıyorum. Başarı sürekliliktir ve basamaklara adım adım çıkmaktır. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsanız şuna dikkat etmeniz lazım. Son yıllarda hangi takımlar işte son 16 oynamış, hangi takımlar çeyrek final oynamış, yarı final oynamış, final oynamış. Baktığınız zaman bu böyle bir defada gelip kimse Şampiyonlar Ligi'nde final oynayamıyor, kimse yarı final oynayamıyor. Bir önceki sezon son 16 oynuyorsunuz, bir önceki sezon çeyrek final oynuyorsunuz. Hep çıtayı zamanla ileriye doğru taşıyabiliyorsunuz. Doğru. Çünkü Şampiyonlar Ligi diğer kupalara benzemiyor. Orası tam bir devler ligi. Orada mücadele etmek için tecrübelenmek, takımını sürekli iyileştirmen gerekiyor. Hep üstüne koyarak gitmen ve bir sürdürülebilir başarıya hedeflenmen gerekiyor. Ben son 16'nın geçen yıl ulaştığımız seviyenin gayet başarılı olduğunu, yeterli mi? Değil. Ama gelinen noktayı da yadsımamak lazım, takdir etmek lazım. Geçen sene son 16 oynadıysak bu sene hedefi çeyrek final olarak, en azından çeyrek final olarak koymak lazım. Bu böyle çeyrek final oynayacak Galatasaray, daha sonra yarı final oynayacak. En nihayetinde final oynayıp sonra da kupayı getirecek bir gün Türkiye'ye. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Bir Avrupa Kupası tekrar gelecekse Türkiye'ye, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanacaksa bu ülke, ben bunu ilk Galatasaray'ın başaracağına yürekten inanıyorum.
0: Evet, tabii ki Galatasaray, özellikle ben 2000'de ATV Spor Spikeriyken İbrahim abi, gerçekten Galatasaray'ın o şampiyonluğu takdir edilen bir şampiyonluktu. Kopenhag'da inanılmaz bir kadro vardı, büyük bir ruh vardı. O ruhu, yani o aynı ruhu geçtiğimiz sene söylemiştim sizinle yaptığım röportajda, hatırlarsanız. Aynı ruhu görüyorum Galatasaray'da diye, ki yine aynı düşüncedeyim. O ruh Galatasaray'da devam ediyor. O 96-2000 ruhunun aynısı şu an Galatasaray'da yine var. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
1: Yok, bu bir inanç. Bu ruh dediğiniz başarıya inanç, özgüven. Galatasaray 4 yıldır bu özgüveni ve bu inancı çok net sahaya koyuyor. çok karakterli bir takımı var.

0: kulübü yürekten temsil eden, yüreğiyle bu formayı taşıyan bir topluluk var sahada. Bunun üstüne koya koya gideceğine ben çok inanıyorum. Bu inanç tabii her şeyin başında. Herkes şunu inanıyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaktır. Takımına yeni gelen, orada oynayan teknik direktörü, başkanı, yönetimi, önce buna inanmak lazım.
1: Evet, bence de inanmak başarının yarısıdır zaten. Evet. Yunus Derfin Dane yazmış, İbrahim Başkanıma selam olsun demiş. Dursun Başkan'ın aslında ilk üst sıraya yazması gereken isimlerden bir tanesi bence İbrahim Hatipoğlu'ydu. Gerçekten kendisi hem beyefendiliğiyle hem de başarılı işleriyle Galatasaraylı taraftarların takdirini topladı. Sizin nezdinizde İbrahim Başkan'a çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı demiş Yunus Bey.
0: Sağ olsun Yunus Bey.
1: Dursun Aydın Özbek tek adaydı. 200-300 küsur oyla, yani bayağı bir farklı, yani tek başına geldi. Bundan sonraki süreçte de zaten Galatasaray için sizin de söylediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde ileriye gidebilme hedefini koyacaktır İbrahim Başkanım. Sizlerin tabii içinde olup olmaması çok önemli değil. Önemli olan güç veriyor olmanız. Önemli olan dışarıdan da destek veriyor olmanız. İşte bunu zaten yakaladığınızda herhalde büyük kulüp olunuyor. Çünkü diğer kulüplerde maalesef kaos ortamı bu geçmişten gelen eski yöneticilerin ya da eski başkanların destek vermemesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
0: Ben diğer kulüplerle ilgili yorum yapmak istemem ama şunu söylemek isterim. Hı hı. Elbette ki başarı bir yerde birleştirici oluyor. Hı hı. Başarısızlık sonunda maalesef ayrışma daha kolay ortaya çıkıyor. Hı hı. Dediğim gibi başarı kriterini doğru tespit etmek lazım. Hani bugün siz Galatasaray Şampiyonlar Ligi finali oynasın diye bir başarı kriteri koyarsanız, çeyrek final büyük başarıdır, oynadığı halde başarısız kabul edilirsiniz ve bu arkasında ciddi bir takım yıpranmalar getirir. Onun için diğer kulüplerin, şampiyon olamayan diğer kulüplerin başarı çizgisini doğru koyması. Her sene sil baştan bir takım yaptığınız sürece sizin şampiyonluğu ya da başarıyı yakalamanız gittikçe zorlaşıyor. Üstüne koyarak gitmek lazım. Belki de Türk futbolu için en önemli şeylerden biri sürdürülebilir başarı. Bunun ilk yılında istediğiniz başarıyı elde edemeyebilirsiniz. Ama burada eksikleri tamamlayıp bir sonraki yıla daha fazla şans bularak başarıyı yakalamada kendinizi hazırlayabilirsiniz. Ama bizde maalesef hedefe ulaşamadığınız zaman her şey baştan sona yenilenme ihtiyacı hissediliyor. Bu da uzun yıllar başarısız olmaya en önemli sebep teşkil ediyor.
1: Resul Bey demiş ki İbrahim Başkanım'a şunu sormak istiyorum. Bazen yanlış zamanda yanlış yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi değil de Avrupa Ligi'nde geçen seneki performansa veya bu sene o format değişmeseydi Avrupa'ya gider, bence UEFA Kupası'nı Galatasaray kaldırırdı, İbrahim Başkanım değiştirir demiş. Hakikaten çok doğru bir mesaj atmış. Ben geçen de bunu bir arkadaşıma söyledim. Eğer eski format olsaydı Galatasaray UEFA Kupası'nı kaldırabilirdi.
0: Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz geçen sene Avrupa Ligi'nde oynadık. Hı hı. Daha doğrusu bir önceki yıl. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde. Hı hı. Yani benzer seviyede son 16'ya gelip elendik her ikisinde de. Birinde 60 milyon euro, öbüründe 16 milyon euro para girdi kasaya. Yani bugün ekonomik olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde şampiyon olmaktan çok daha ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor size. Yeni formatla da Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'ya, Avrupa Ligi'ne dönemiyorsunuz.
1: Doğru.
0: Grup aşamasından sonra.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Galatasaray'ın hedefinin Avrupa Ligi'nden çok artık Şampiyonlar Ligi olduğunu kabul etmek lazım. Evet, katılıyorum ben. Biz bu takımla Avrupa Ligi'nde mücadele etseydik final oynama şansımız çok yüksekti.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ama ben buna çok üzülmüyorum. Çünkü bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Orada artık başarıya odaklanmalıyız. Çünkü UEFA'nın yeni formatıyla Galatasaray bence uzun yıllar artık Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecektir.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Avrupa Ligi'ne gitmemiz için ligi 3. 4. sırada bitirmemiz Allah korusun.
1: Evet, doğru. Yani Avrupa Ligi'ne gitmeniz için de 3. 4. sırada bitirmeniz lazım. İlk 2 Şampiyonlar Ligi. Orası da Galatasaray için şu anda bu bu kadroyla beraber çok zor.
0: Ya da playofflarda elenmek lazım. Bunun hiçbirini yaşamayı eminim hiçbir Galatasaraylı arzu etmez.
1: Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. 11 Haziran'da milli takımımız Dünya Kupası'na gidiyor İbrahim Başkanım. Tabii hani Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonluk kazandığı dönem sonrasında gelen bir dünya üçüncülüğü var. Herkesin evet. Şimdi aklı orada.
0: 2002'de Kore'de evet. Gelen.
1: Herkesin Kore'de aklı gelen. Şimdi orada. Diyorlar ki o 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray'la beraber ülkemize uğur getirmişti. UEFA Kupası gelmişti. Dünya Kupası üçüncülüğü gelmişti. Acaba yine aynı başarıyı yakalayabilir miyiz diye herkeste bir heyecan var.
0: Valla hem heyecan var hem umut var. Bizim çok İyi bir milli takımımız var oyuncu kadrosu olarak baktığımız zaman. Hani Avrupa'nın en büyük kulüplerinde top oynayan oyuncularımız var. Kendi ligimizde son derece başarılı. İyi bir jenerasyonumuz var. Birlikte oynamaya alışmış, başarıya odaklanmış bir ekip bu. Ben mutlaka Türkiye'nin bu Dünya Kupası'nda ses getireceğini, en az yarı final oynayacağına İnanıyorum. Bu güç var. Dünya Kupası ayrı bir format. Oradaki elemeleri geçtikten sonra kimle karşılaşacağınız çok önemli. Ve baktığınız zaman o konuda da özellikle grup lideri olarak tamamlarsak grup aşamasını ben önümüzün açık olduğuna inanıyorum.
1: Yani grup lideri olmamak için de bir sebep yok. Oyuncağız takımlara baktığımızda yani. O yüzden...
0: Evet ama Dünya Kupası sürprizlerle doludur. Hiç ummadığınız takımların çok enteresan maçlarına şahit olduk geçmişte. Ama ben bu Dünya Kupası'na Türkiye'nin damga vuracağına inanıyorum.
1: Ahmet Bey yazmış, demiş ki bir Urfalı olarak İbrahim Hatipoğlu'nu tebrik ediyorum şampiyonluğundan dolayı. Yalnız Urfa sporumuzu Süper Lig'de görmek istiyoruz demiş.
0: Biz de istiyoruz Urfa sporu.
1: Oraya destek yok mu demiş. Yani
0: hatta ben şu anda Urfa'dan bağlanıyorum yayınıza. Dün akşam geldim.
1: Oo, ne güzel. Buradayım. Çok güzel.
0: Tüm Urfa'dan dinleyicilerimize de selamlarımızı iletiyoruz.
1: Biz de buradan Urfa'ya kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz İbrahim Başkanım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Aslında 2-3 haftadır programı size bağlamak istiyorum
0: evet,
1: ama
0: evet.
1: Yani bir türlü denk gelmedi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'nı ziyaretteydiniz.
0: Evet,
1: ondan öncesinde toplantılar vardı.
0: Cumhurbaşkanımızın kabulündeydik. Maalesef katılamamıştım. Hı-hı. Nasip bugüneymiş.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Artık sizi yönetimin içerisinde göremeyecek olmanın aslında üzüntüsü içerisindeyim. Çünkü gözümüze alışmış bir yöneticiydiniz Sima ile beraber ekranlarda. Fazla özetmeyin kendinizi.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Özellikle öyle şampiyonluk sonrası senin programında evet. Galatasaraylarla buluşmakta bir güzel keyif, bir gelenek haline geldi. Umarım seneye her ne kadar yönetici olmasam da yine şampiyonlukla ilgili programına
1: mutlaka
0: katılmak nasip olur. Ben de tüm dinleyicilerin gelecek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm Türkiye için hayırlı, huzurlu bir bayram olmasını diliyorum.
1: Çok sağ olun, var olun. Hayırlı bayramlar olsun İbrahim Başkanım.
0: Olun,
1: tekrar tebrik ediyorum. Herkese selamlar, sağ olun.
0: Selamlar, sağ olun, sevgiler. Yanlar.
1: Evet, İbrahim Hatipoğlu bizlerle birlikteydi. Galatasaray'ın eski yöneticisi, değerli isimlerinden bir tanesiydi. Şampiyonlukta da payı olan bir yöneticiydi. Bu sene Dursun Özbek yönetiminde yer almamayı tercih etti. Sportif AŞ'nin başındaydı 4 yıldır. Orada da devretmenin zamanı geldi. Asla bir kırgınlığım yok. Değişim zamanıydı. Kimse bunu sorgulamasın. Bir görev süresiydi ve bitti. Bu bir ayrılık değil. Yönetimde olmak da şart değil. Galatasaray'a desteğimiz sürecek dedi İbrahim Hatipoğlu. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında özel konuktu Radyo Gol ailesi. Açıklamalarda mutlaka ilk sadesine düşecektir. İbrahim Başkan'la röportajımızı da gün içerisinde yine arkadaşlarımız hazırlarsa ara ara mutlaka dönecektir. Değerli bir röportaj. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında kısa bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Konkra Yapı'nın sunduğu Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor devam edecek.
3: Reklam.
4: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
5: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
4: 40 bin mi?
5: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kontra Yapı'nın sunduğu Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor devam ediyor.
1: Evet sevgili futbol severler, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. 0212 273 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirdiniz. Göktuğ Sevinçli ve İbrahim Hatipoğlu'nun ardından yine önemli bir isim yorumcu Ersoy Dicle bizlerle birlikte. Ersoy abi, hoş geldin programımıza.
10: Merhaba Alper, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum herkese.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikli olarak Hull City ile başlayalım. Bir Türk bayrağı futbolun doğduğu Wembley'de Acun Ilıcalı'nın ellerindeydi kupa. Kimsenin başaramaz denildiği noktada Acun Ilıcalı ekibiyle Hull City'yi Premier Lig'e taşımayı başardı. Senin de yıllarca birlikte çalışmış olduğun bir arkadaşın duygularını merak evet. ediyorum.
10: Ya tabii hani Türk olmasının yanı sıra, Türk bayrağını dalgalanmasının yanı sıra bizim yani çok eski dostluğumuz var. Çok iyi arkadaşımızdı. Beraber futbol oynardık, PlayStation oynardık. Yani Acun'un böyle buralara gelmesi inan çok gururlandırdı bizi. Yani Acun Ilıcalı'yı oralarda görmek, sonuçta yani sıfırdan gelmiş bir insanın bu başarıları tabii ki tatması bizim için de ayrı bir gurur kaynağı. Yani iyi ki tanımışım Acun'u, iyi ki dostluk yapmışız, iyi ki bir sürü anımız var, iyi ki arkadaşlık yapmışız, aynı mesleği yaptık zamanında. O yüzden hani Acun'un bu başarıları tabii yakalaması bence inanılmaz bir duygu. Sonuçta inşallah Premier Lig'de de başarılarının devamına getireceğine inanıyorum. Çünkü Acun vazgeçmez Alper. Hı hı. Hep sonuçta hedefi zorlar. Eninde sonunda da bulur. Biliyorsun küme düşme potasından aldı Hastiyi. Ve küme düşme potasından resmen bir destan yazdı. Yani sonuçta gerçek bir destan yazdı. Küme düşme potasında olan takımı Premier Lig'e çıkarttı. Bundan sonra da bence Acun zoru başardığı için şu anda kolayı bence daha kolay hedefe gider şu anda. Çünkü en zorunu başardı şu anda. Yani küme düşme potasındaki takımı alıp Premier Lig'e çıkartmak çok daha zordur. Artık o işi kolaylaştı. O yüzden daha iyi başarılar, daha yüksek başarılar bekliyorum. Seviyeyi yükseltecek Acun. İnanıyorum. Ona da başarılar diliyoruz. İyi ki bizi gururlandırdı. İyi ki tanımışız Acun'u. İyi ki arkadaşımız olmuş. Sonuçta böyle insanlara bu ülkenin ihtiyacı var Alper.
1: Gerçekten öyle. Fenerbahçe yöneticiliğinde yapamadığını Hulsi de yaptı. Kupayı kandırdı valla.
10: Aynen öyle. Yani sonuçta resmen, yani sonuçta şu anda bir platformda belgeseli yazılsa izlenme rekorları kırar. Yani ciddi şekilde sonuçta bir ciddi bir belgesel olur yani şu anda Halstead'in başarısı. O yüzden
1: Halstead'in yani, başarısı olur. Acun Ilıcalı'nın da başarısı olur. Yani sıfırdan geldiğini zaten hep kendi de anlatıyor. Yani sıfırdan geldim diyor. Yani cebimde diyor param yoktu, borcum vardı. O noktadan bu noktaya gelmiş olması da gerçekten alkışlanacak bir nokta değil mi Ersoy abi?
10: Yani ben o günleri sonuçta o günlerin bir tarafında olduğum için.
1: Evet.
10: O zaman tabii çok gençtik. Acun'la beraber Beşiktaş antrenmanlarına giderdik, takip ederdik. Ondan sonra akşam buluşurduk, PlayStation oynardık. Halı sahada maç yapardık. Yani o yüzden Acun, yani esas Acun değişmedi. Yani Acun aynı Acun, inan bana. Yani geçen Acun'la en son karşılaştığım Euroleague maçında karşılaştım. Fenerbahçe Real Madrid'le oynuyordu geçen ay. O maçta kızını getirmişti. Yani uzun zamandır da görüşmüyorduk Acun'la. Orada maçta karşılaştım, basketbol karşılaşmasında Fenerbahçe'nin. Yani yine aynı yakınlık, yine yani sonuçta arkadaşsın, dostsun ama araya bir sonuçta belli bir zaman girmiş. Hani şey, ama Acun benim tanıdığım Acun'du. Hatta çok şeyime gitti. Yani çok hoşuma gitti. Yani hani benim tanıdığım Acun, dostum, arkadaşım.
1: Değişmemesi güzel bir şey insanların.
10: Yani yıllar araya girse, görüşmesek bile aynı sıcaklığını koruyor. Aynı şekilde birbirimize hatrını sorduk. Ne yapıyorsun? İyi misin? Nasıl gidiyor? O bana sordu. Ben ona sordum. Öyle tribünde bir 5 dakika muhabbet ettik. Sonuçta yani mutlu oldum. Neden? Yani benim gibi sonuçta sıfırdan oralara gelmiş bir arkadaşımın buralara gelmesi, onu tanımak, ondan sonra onunla birlikte aynı yerde çalışmak, beraber aynı görevi yapmak ve bu insanın daha sonra çok büyük başarılar elde edip bütün dünyanın tanıdığı, bütün dünyanın başarısına alkışladığı bir insan olması tabii ki bizi gururlandırıyor. İyi ki tanımışız diyorum yani Acun'u. İyi ki var. Bence bu ülke için gerçekten değerli bir insan Acun Ilıcalı Alper.
1: Peki Ersoy, Dicle'de haberler çoktur diye birçok mesaj aldım. Fenerbahçe ile ilgili verdiğin biliyorsun. Manşetler dolu. Tabii bir tarafta Hakan Safi, bir tarafta Aziz Yıldırım. 5-6 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Aziz Yıldırım bir senelik göreve gelip Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak istiyorum diyor. Diğer tarafta Hakan Safi ile Ali Koç'a da biliyorsun çağrıda bulundu. Gelin aynı çatı altında buluşalım. Rekabet olmasın, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edelim dedi ama Hakan Safi sanırım tek başına aday olarak seçime girecek. Böyle bir kararı yok, düşüncesi yok.
10: Evet Alper, şu anda görünen o. Yani Hakan Safi tek başına hareket edecek. Aziz Yıldırım zaten ekibini açıkladı, yönetim kurulunu açıkladı. Kimlerle yola devam edeceğini. Hakan Safi de yönetim kurulunu açıkladı ama tabii Fenerbahçe camiası için hayırlı olanı ikisinin birleşmesiydi. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda birlik bir beraberliğe ihtiyacı var. Ama Hakan Safi birleşmeyeceğini, hani kaybedersem de benim yaşım genç, sonuçta diğer seçimler için benim için tecrübe olur diye düşünüyor diye algılıyorum. Sonuçta baktığımız zaman bir kere şunu söyleyeyim Alper, hani Fenerbahçe camiasının içinde olan bir insan olarak iki başkan da maalesef çok kötü bir seçim
1: kampanyası sürdürüyor bence de.
10: Evet, kampanyası sürdürüyor. Tamam mı? Yani her geçen gün ya ikisinden biri kazanma, ikisinden biri konuşmasa ertesi gün, yani direkt seçime gitse, o konuşmayan kişi şöyle söyleyeyim sana, seçimi kazanır. Bak çok ciddi söylüyorum. Yani sonuçta artık Fenerbahçe'nin geleceğe ihtiyacı var. Geçmiş değil. Yani

0: mesela Aziz Yıldırım da son 3-4 gündür geçmişi çok konuşmaya başladı. Geçmişle ilgili çok başka şeyler söylemeye başladı yine. Yaşananları, ya yaşananlar geride kalmış. Fenerbahçe'nin geleceğe ihtiyacı var. Gelecekte neler olacağı. Taraftar bunu merak ediyor. Yani taraftar geçmişte yaşananları artık unutmak istiyor. Bunları hatırlatmak iyi bir düşünce değil. Bunları dile getirmek doğru değil. Hakan Safi tarafına bakıyorum. Yanında benim de abim, efsanem Cemil Turan var. Mesela futbolu onlara bıraksa, dese ki yani Cemil Turan'ın kurduğu, sonuçta Cemil Turan bu Türk futbolunun, Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden bir yaşayan efsanesi. Yani aynen. Şu anda da yıllarca Aziz Yıldırım'da yol yürüdü biliyorsun. Ama şu anda Hakan Safi'ye inandığı için Hakan Safi ile beraber. Keşke Hakan Safi de şunu dese, bizim efsanemiz Cemil Turan var, onun kurduğu bir ekip futbolla ilgileniyor, onunla birlikte de şey yapacağız. Ya maalesef yani bizim Türkiye'de başkanlar işin içine çok girmeye çalışıyorlar ama biliyorsun Avrupa'da böyle değil. O yüzden hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi bence seçime artık sayılı günler kaldı Alper. Bu sayılı günlerde bence hani insanlara, ya biliyorsun çeşitli isimler çıkıyor, yıldız futbolcular çıkıyor, onu getiriyorum ya, ama bir gerçek var, Dünya Kupası var biliyorsun. Yani. Ya Dünya Kupası'ndan önce hiçbir yıldız futbolcuya kolay kolay imza attıramazsın, resmi imzayı. Belki Dünya Kupası'nda o adam 3 gol 3 asist yapacak, Barcelona'ya gidecek ya da 4 gol atacak, Manchester City'ye gidecek Alper. Yani o yüzden biraz bu söylediklerinden uzaklaşmaları lazım iki başkanın da. Çünkü gerçekler var, limitler var. Sonuçta bu kadar kolay değil bu yıldızları buraya getirmek. Sırf parayla olmuyor bu işler. Keşke olsa sırf parayla.
1: Atıp tutmayla olmuyor yani bu işler.
0: Yani sonuçta hani o biraz ağır olur atıp tutma da. Ya tabii ki şimdi ben de isterim. Sen istemez misin şimdi Beşiktaş'ta?
1: Ama limit var. Limit var.
0: Ya limit var. Sen şimdi Beşiktaş'ta Haaland'ı görmek istemez misin?
1: Ya kim istemez?
0: Kolay mı şimdi Haaland'ı almak? Yani. Adam Manchester City'de oynuyor. 200 milyon euro şu anda.
1: Ali Bey mesela yazmış, demiş ki Fenerbahçe Salah'la 1+1 yıllık anlaşmış. Yani mesela 20 milyon euro deniliyor. Ya böyle bir ya şey olabilir mi?
0: Saygı duyuyorum da ben Salah'la şu anda herhangi bir anlaşma yapıldığını öyle bir şey duymadım.
1: Ya yok, hayır, bu sadece Ali Bey yazmış. Yorum, yani dinleyenimiz yazmış. Ya yani duyduklarını yazıyorlar. İnsanların da kafası karışıyor. Onu söylüyorum. Evet, Ersoy abi Muhammed Salah'ı duyunca telefon kapandı. Yine kendisine dönelim. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi limit var demesi Ersoy abinin. Telefon kapandı Ersoy abi. Muhammed evet, Salah evet, deyince aynen. Heyecanlandın herhalde.
0: Telefon bile heyecanlandı.
1: Evet, aynen. O bile
0: Alper, evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Salah tamam, tabii ki dünya yıldızı, iyi bir yıldız. Ama şimdi mesela Aziz Yıldırım tarafı ne dedi? Son divan kurulu toplantısında yaşlı futbolcu getirmeyin dedi. Şimdi o söyleminin, o konuşmasının üzerine mesela Aziz Yıldırım tarafının Salah alabileceğine ben inanmıyorum. Bu paraları da vereceğine inanmıyorum. Yani sonuçta zaten bak Alper, Fenerbahçe'de ciddi bir maaş yükü var. Yani Ederson 11,5 milyon euroya yakın maaş alıyor. Kante aynı şekilde. Skriniar'ın 7,5-8 milyon euro maaşı var. Yani Talişka'yla yeni imzalandı, 7,5-8 milyon euro maaş alacak. Bunlar çok büyük külfet. Fenerbahçe'nin Haziran ayında 90 milyon euro ödemesi var. 90 milyon euro. Yani gelen hani kazandı ya başkanlığı 7 Haziran'da Aziz Yıldırım ve Hakan Safi. Gelecek pazartesi anahtarı alacak, eline kağıdı verecekler. Buyurun başkanım, 90 milyon euro bu ay ödememiz var diye. Bak transfer yapmadan.
1: O zaman ne olacak?
0: O yüzden gerçek söylemlerle gidelim. Yani şu anda ne? Fenerbahçe'nin elinde önemli futbolcular var, yıldız futbolcular var. Sattığın kadar da limite eklendiği için Nene gibi, Archie Brown gibi, sonuçta şu anda piyasası olan ama taraftarın bu oyunculardan pek memnun değil biliyorsun formundan. Bu oyuncuları satıp ciddi bir gelir elde edilebilir. Ama
1: o zaman limit de açılacak.
0: limit açılacak belli bir şeyde. Çünkü Fenerbahçe sonuçta sattığı futbolcunun bonservisini ekledikten sonra bazı transferler yapabilir. Yani şu anda 36 milyon euro civarı bir limiti var Fenerbahçe'nin, Alper. Evet. 36 milyon euro. Hadi 40 de. Tamam mı? Oradan bu 40 milyon euro limiti var diyelim. Yani bu gerçek bir 36-40 milyon euro arası yeni sezonda Fenerbahçe'nin tanınmış limit var.
1: 40 milyon euro mu?
0: 36-40 milyon euro arası. Hı-hı. Hani oynar bu 37.
1: Ama sattıkça falan. Sattıkça
0: ama
1: limit
0: 41 değil.
1: Sattıkça limit de açılabilir değil. Ama değil mi?
0: Tabii. Yüksel. Şimdi Nene'yi 20'ye sattın değil mi? Hı-hı. 36 milyon euro mesela Fenerbahçe'nin şu anda limiti. Tamam mı? Hı-hı. 20'ye satarsan Fenerbahçe'nin limiti 56 milyon euro olacak.
1: Anladım, anladım.
0: Archie Brown'u sattın 10 milyon euro, 66 olacak. Evet. Ama şu anda Fenerbahçe yeni sezonda, altını çizerek söylüyorum, 36-40 milyon euro arası bir limit var. Hı-hı. 41 milyon euro değil, bak altını çiziyorum tekrar. O yüzden Fenerbahçe buna göre davranması lazım. Aziz Yıldırım bunu biliyor. Hakan Safi de biliyor. Dikkat et, Hakan Safi bazı söylemlerini geri çekmeye başladı. Daha önce birçok işte yıldızsa yıldız, o gelecek, dünya yıldızı alacağız diyordu. Şimdi biraz daha ayaklarını yere basarak konuşmaya başladı son kampanyalarında. O yüzden yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkıyor Fenerbahçe için. O yüzden de yani ben onu alıyorum. Bunu alıyorum. İşte oradan dünyanın en çok uçan yıldızını getireceğim falan. Onlar sadece herkesin gönlünde olan şeyler ama olay masaya döküldüğünde, masaya oturulduğunda, yazıya dökülecek olduğunda bunlar gerçek değil Alper.
1: Evet.
0: O yüzden Fenerbahçe için zor bir dönem. Çok ciddi bir maaş külfeti var, ciddi bir borç var. Gelen başkanı çok zorlu bir dönem bekliyor. Yani inan bana çok zor yani işi. O yüzden özellikle Aziz Yıldırım yönetimine Türkiye'nin tanınmış iş adamlarını almaya çalışıyor. Bu iş adamlarından ciddi bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Yani Aziz Yıldırım'ın şu anda Alper yönetimine baktığında 6-7 kişi, belki de 8 kişi ilk defa yönetiminde olacak kişiler. Niye? Çünkü o kişiler de Türkiye'nin önemli iş adamları. O kişiler de sonuçta ciddi bir kaynak sağlayacağı söyleniyor. Onlardan ciddi bir para alacağı söyleniyor Fenerbahçe için Aziz Yıldırım'ın. Hakan Safi'nin zaten öyle bir şeye ihtiyacı yok. Ciddi bir Hakan Safi'nin elinde güçlü bir
1: yönetim
0: figür.
1: Var.
0: Evet. Hayır, sırf yönetim değil. Hakan Safi yani biliyorsun Safiport'un sahibi, ciddi bir geliri var. O yüzden benim paraya ihtiyacım yok diyor. Ciddi, sonuçta Fenerbahçe için kesenin ağzını o açmış durumda. O tarafta pek para sorunu yok yani.
1: Evet, bakalım 5-6 Haziran'dan sonra neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Ersoy abi çok teşekkür ediyorum değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için.
0: İyi yayınlar.
1: Şimdiden diliyorum. İyi bayramlar diliyorum.
0: Bayramlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, Ersoy Dicle bizlerle birlikteydi. Yorumcu ve gerçekten Fenerbahçe ile ilgili verdiği nokta atışı bilgiler her zaman çok önemlidir. Bu anlamda kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz tabii. Yine tabii özellikle Türk bayrağımızı dalgalandıran ve İngiltere'de yani futbolun beşiği, futbolun doğduğu Wembley stadında Hull City'nin şampiyonluğunu hepimiz tanıklık ettik bildiğiniz gibi. Gerçekten çok keyifliydi. Son saniye golü özellikle Hull City'yi, tribünlerini Wembley'de ayağa kaldırdı. Ve bu anlamda da tabii en önemli noktalardan bir tanesi de ben her zaman söylüyorum. Bizim Türk bayrağımız önemli. Acun Ilıcalı o bu olması değil arkadaşlar. Yani ben her zaman söylüyorum, Türk bayrağının olduğu yerde biz her zaman varız ve söylediğim gibi ben Hull City'nin tekrar bu anlamda Acun abiyle de çalışmış biri olarak özellikle söylemek istiyorum. Ben gurur duydum bir Türk'ün ki sıfırdan geldiğini az önce Ersoy abi de söyledi, ben de çok iyi biliyorum, kendisi her zaman anlattı. Bu anlamda Acun Ilıcalı'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili Ersoy Dicle yöneticilerinin ayaklarının yere basması lazım dedi. Özellikle Hakan Sayfi dünya yıldızlarını getireceğim dedi ama o bu dememeli, gerçekleri konuşmak gerekiyor dedi. Aziz Yıldırım'ın ciddi dedi, yeni yöneticileri var, ciddi kaynakların olduğu konuşuluyor dedi. Aslında ikisinin birleşmesiydi hayırlısı ama Hakan Sayfi kabul etmedi, bu tecrübeyi tatmak istedi dedi. İki başkan adayının seçim kampanyasını ben doğru bulmuyorum, açıkçası dedi. Ben de doğru bulmuyorum çünkü hiç görkemli bir şey yok. Yani bu hiçbir görkemli bir durum söz konusu değil kampanyada. Tabii ki görkem beklemiyor ama geçmişi konuşmak yerine öne bakmak lazım. Hani bir tanesi çıkıyor diyor ki dünya yıldızını getireceğim diyor. Diğeri geçmişle alakalı konuşuyor. Yani Aziz Yıldırım ve Hakan Sayfi'nin biraz daha vizyon açısından önüne bakarak konuşması bence daha doğru. Çünkü Fenerbahçe taraftarı 12 senedir şampiyonluk hasreti yaşıyor. 13. seneye taşınacak. Gelecek yöneticiden, gelecek başkandan çok büyük hayalleri var, beklentileri var Fenerbahçe camiasının. Bu anlamda da Ersoy Dicle'nin dediği gibi 36 milyon euro, 40 milyon euro arası bir bütçe var. Futbolcular satılacakça gelir gelecek limit açılacak dedi. Maaş külfetinin altına, yük altına asla hiçbir başkan girmek istemeyecektir. Zaten dedi 5-6 Haziran'da dedi seçim yapıldıktan sonra gelecek başkan dedi Haziran ayında 90 milyon euro ödemesi var dedi. Bakın burası çok önemli. 90 milyon euro ödemeyle anahtarı teslim alacak yeni başkan dedi. Bu anlamda da Fenerbahçe'de yeni başkanın gerçekten işi zor, kolay olmayacak. Zaten takımda dünya yıldızları var. Belli oyuncular gönderilecek. Bunlar satıldıkça da gelir elde edilecek ve limit açılacak. Limite göre başkanlar hareket etmeli dedi. Ersoy Dicle'ye de değerlendirmeler için çok teşekkür ediyorum. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor da son 20 dakika içerisindeyiz. 0212 273 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kısa bir ara şimdi.
2: Kontra Yapı'nın sunduğu Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti.
2: Kontra Yapı'nın sunduğu Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor devam ediyor.
1: Evet, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili futbol severler, sevgili spor severler. Tabii ki önemli konuklarımız vardı. Göktuğ Sevinçli bizlerle birlikteydi. Fenerbahçe Galatasaray eski yöneticisi İbrahim Atiboğlu bizlerle birlikteydi. Ersoy Dicle bizlerle birlikteydi ve son artık 15-20 dakikanın içerisine girdik. Şimdi benim için tabii ki meslek hayatımda çok önemli bir yeri olan rahmetli Fikret Engin'in oğlu Batuhan Engin artık iyi bir spor spikeri ve gerçekten de yolunun açık olmasını en büyük dileklerimle iletiyorum hep kendisine. Elinden de tutacağız. En iyi yerlere gelecek inşallah. Hem TV8'de hem Eksen'de anlattığı maçlarla da kulağa hoş gelen bir sesi var. Şimdi hattımızda sevgili Batuhan Engin var. Batuhan, hoş geldin programımıza.
7: Merhaba Aytar abi. Nasılsın? Sayın dinleyicilere de iyi programlar diliyorum, yayınlar diliyorum.
1: Şimdi seni bağlayınca Fikret abi geldi. Allah rahmet eylesin. Hep rahmetle anıyoruz biliyorsun.
7: Yani ben de onun gibi bir başlangıç yapacaktım. Sözümü kestim, kusura bakma. Yani hep senin programına bağlandığımda ben de babamın hep sürekli yanında olduğum için hep o anlar aklıma geliyor. Sen de çünkü çok sık bağlıyordun onu programına.
1: Evet, aynen öyle.
7: Ben de böyle bir tuhaf olmuyor değilim yani.
1: Canım benim. Programa
7: bağlanınca.
1: Valla bana hep şey derdi. Alper adam bulamıyorsun, beni bağlıyorsun herhalde derdi. Ya derdim, olur mu Fikret abi ya, senin yorumların değerli benim için, onun için bağlıyorum derdi. Yani Allah rahmet eylesi tabii, çok erken Allah aramızdan ayrıldı. Sen tabii hep bizim yanımızdaydın. Yani bizimle beraberdin TV8 ailesinde, küçüktün. Fikret abinin anlattığı maçlarda hep yanında oturuyordun. Ve ben açıkçası hani bu mesleği yapacağını ve bu meslekte bu kadar başarılı olacağını da hiç düşünmüyordum açıkçası.

0: açıkçası, şahsi olarak söyleyeyim. Demek ki kumaş çok önemli bir şey. Babadan almışsın, yanında izlemişsin. Ve evet. O inançla beraber de bu mesleğe sarılmışsın. Seni evet. Tüm Türkiye nezdinde tebrik ediyorum. Daha iyi noktalara
1: çok
0: inşallah Batuhan Engin ismi ulaşacak, inanıyorum.
1: İnşallah. Ya ben de zaten soranlara da hani şöyle bir cevap veriyorum. Hani nasıl oldu, nasıl bitti? Çünkü şimdi babam hayattayken bana şunu diyordu. Şu andaki hani güncel meslek hayatında tabii biraz işler daha zor. O da o zaman onları... Doğru. Biraz daha öngörülü bir insandı.
0: Evet.
1: Benim bu mesleği fazla yapmamı istemiyordu açıkçası. Yani beni dışarıda tutmaya çalışıyordu ama ben onun yanında tabii hep gördüm, hep gittim, bütün maçlarda yanındaydım, bütün yayınlarda yanındaydım. Bir nevi ben stajımı onun yanında yaptım.
0: Doğru, doğru.
1: Yani soranlara onu söylüyorum. Bu arada 29 Mayıs'ta da onun 5. yıl dönümü olacak. Aramızdan ayrılışı 5. yıl olacak.
0: 29 Mayıs değil mi?
1: Evet, 29 Mayıs.
0: Vay be, vay be. 5 sene geçti. Yani çok gerçekten...
1: Gerçekten 5 sene geçti.
0: Gerçekten dün gibi. Dün gibi. Nur içinde
1: yatsın. Gerçekten çok hızlı geçiyor zaman.
0: Evet, çok hızlı geçiyor. Nur içinde yatsın. Tabii sen meslek hayatında çok iyi yerlere geleceksin. Ben inanıyorum. Hakikaten anlattığın maçları da keyifle takip ediyorum. İzliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Yani... Ben de senin programlarını takip ediyorum sıklıkla. 10 numara 5 yıldız devam ediyorsun abi.
0: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Tabii daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Daha iyi noktalar bizi bekliyor. Özellikle YouTube planlarımız var. Alper Üstündağ TV olarak YouTube'da devam etme kararı aldım gibi. Orası daha benim için doğru olacaktır. Belki spor spikerliği için ekranlara dönme durumumuz olabilir. Bunu da senin nezdinde paylaşalım futbol severlerle. Tabii Acun Ilıcalı'nın takımı biliyorsun. Yani senin meslek hayatında da çok önemli bir yere sahip Acun abi.
1: Evet,
0: doğru. Ve Hull City Premier Lig'e yükseldi. Hakikaten evet. Sıfırdan gelip buralarda bu başarıyı yakalıyor olması, futbolun beşiği İngiltere'de Wembley'de Türk bayrağını elinde dalgalandırması, kupayla koşması hepimizin tüylerini diken diken etti. Sen neler söylersin?
1: Ya şimdi şöyle söyleyeceğim. Öncelikle tabii çok büyük bir gurur. Yani hepimizi gururlandıran bir atılım oldu bu. Şimdi ben son 3 sezondur Exxen'de Championship maçlarını anlatıyorum.
0: Evet.
1: Her ne kadar dünya futboluna hakim olsak da Championship çok başka bir yer.
0: Hı-hı.
1: Çok zor bir lig olduğunu düşünüyorum ben. Geçen sezona baktığımızda Hull City düşme potasında olan bir takımdı.
0: Evet.
1: Ki bir gol farkla, averaj farkıyla ligde tutundu.
0: Evet.
1: Bu sezon bakıyoruz, playoff'a dahil oluyor. Playoff'ta yine ben şunu söyleyeceğim. Ben şansını yine zor görüyordum. Ki bütün futbol yorumcuları da böyle yorumluyordu bunu. Çünkü karşı karşıya geldiği takımların kadro değerleri olsun, playoff oynama alışkanlığı olsun. Yani Hull City'nin şansını gerçekten zor görüyordum. Çok zor olanı başardı Hull City takımı ve Acun Ilıcalı. Acun abi. Bizleri gururlandırdı. İnşallah Leicester City'nin şampiyon olduğu gibi Premier Lig'de bir gün inşallah biz de Hull City'nin Premier Lig şampiyonluğunu kutlarız. Tekrar bağlanırız bu programa. Böyle gururlu bir şekilde yorumlarız. İnşallah olur.
0: Yani tabii
1: temennim bu yönde.
0: Hull City'nin bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Hatta Fenerbahçe yöneticisiyken kaldıramadığı kupayı Hull City ile kaldırdı evet. Acun Ilıcalı. Bu da çok enteresan oldu tabii. Türkiye'de yapamadığını İngiltere'de yaptı.
1: Doğru. Ya tabii Fenerbahçe için de çok çalıştı. Ki Fenerbahçe'ye de çok şeyler kattığını düşünüyorum ben. Ama tabii saha içerisinde başarı gelmeyince bunların bizim ülkemizde pek bir hükmü kalmıyor. Çok sert eleştiriler de oluyor zaman zaman. Ama Acun Ilıcalı, yani Acun abi bence çok büyük bir başarıya imza attı. Hiç kolay bir şey değil. Yani Premier Lig'de şu anda bir Türk patron var diyebiliriz. Türk başkan var.
0: Gerçekten öyle. Yani ben hakikaten orada ki Acun abiyi biliyorsun siyah tişörtün dışında pek görmeye de alışık değiliz. Orada mavi gömleğiyle gördüğüm zaman da bir gülesim geldi evet. Açıkçası. Yani başkanlık kimliğiyle beraber orada oturuyor olması hakikaten hepimizin tüylerini diken diken yaptı. Tekrar tebrik ediyoruz. Selim Bey yazmış Antalya'dan, demiş ki 40 yaşındayım. Bizim nesil hala YouTube'da Fikret abinin Baytamin programını açar izler. Bizi Murat abiyle güldürürlerdi. Yayına gelen mesajlar da ayrı komikti. Gerçekten Fikret abi nur içinde yatsın. Bir daha öyle program gelmedi gelmez. Oğlu Batuhan'ın da yolu açık olsun demişler.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Ya şu yandan kendimi çok şanslı hissediyorum Alper abi. Mesela eve bitkin geliyorum, yorgun geliyorum. Açıyorum YouTube'dan eski Vay Tahmin bölümlerini izleyebiliyorum.
0: Ya, evet
1: çok
0: ya.
1: Büyük bir lüks biliyor musun?
0: Evet ya.
1: Yani
0: evet.
1: Bir an olsun o yıllara götürüyor beni. Çünkü ben aslında o programlar yayınlanırken çünkü hep perde arkasındaydım. Kamera arkasındaydım.
0: Öyleydi.

0: yaşındaydım, 9 yaşındaydım. Gidiyordum orada sandalyelerde uyuyakalıyordum. Gecenin 2'si, 3'ü.
1: Biliyorum ya.
0: Ama hep içindeydim yani. O programlar olurken ben aslında hep oradaydım. o programların tekrarını izlerken de çok böyle mutlu oluyorum.
1: Ya ben her zaman söylüyorum.
0: Tarif edilemez bir duygu.
1: Evet, ben her zaman söylüyorum. Yani o şeyler, o program gerçekten geri gelmez. Hakikaten çok keyifli programdı. Fikret abinin, özellikle Murat abinin yorumlarında sessiz kalması, bazen başka bir şeye dalması beni çok güldürürdü. Ya diyorum ya, yani Fikret Engin, bir Türkiye'den bir Fikret Engin geçti. Çok erken geçti. Aramızdan ayrıldı. Evet. Ama umuyorum ki Allah onu vermediği ömrü sana verir, kardeşine verir. Senin bu meslekte başarılı olmanı sağlar ki o mutlaka seni izliyordur. Ben seni daha iyi yerlerde görmek istiyorum Batuhan Engin. Çünkü hakikaten iyi maç anlatıyorsun. Instagram'da özellikle paylaşımlarında artık spikerlerin moda oldu biliyorsun, maç anlatırken görüntülerini vermesi. Yani son paylaştığın bir karşılaşmada izlediğim, dedim ki Batuhan olmuş.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu yorumu senden duymak da beni çok mutlu ediyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Yani maç anlatmak kolay bir şey değil Batu. Yani çalışmak lazım, disiplin lazım, analizlerini sağlam yapmak lazım ve hakim olmak kesinlikle lazım. Sen o hakimiyeti sağlamışsın. Hatta bizde biliyorsun programcımız vardı, Fırat Aydınus. Fırat Hoca ile beraber konuştuğumuzda Fırat Hoca dedi ki programı, dedi, Murat Kosova gitti dedi. Ondan sonra Batu ile beraber yapacağız dedi. Dedim ki birkaç program, dedim, acemilik yaşarsın ama sonra adapte olur. Çünkü o, dedim, oraları, dedim, mutfağından geldi dedim. Tozunu iyi bilir oraların dedim.
0: Sağ ol abi,
1: yakışacağını düşünüyorum demiştim ki hiçbirimizi mahcup etmedin sevgili Batu.
0: Allah'ın izniyle, evet. Ya Fırat hocamı da çok severim, ona da selamlar olsun ayrıca. Bizleri dinliyorsa.
1: O da büyük destek vermiş.
0: Çok büyük desteği oldu. Ama yani şimdi ilk başladığınız program Fırat Aydınus'ta olunca,
1: evet,
0: ekstra daha bir zor oluyor. İşin ağırlığı daha başka oluyor.
1: Tabii.
0: Ama Allah'a şükür, Allah yüzümüzü kara çıkarmadı. Allah bizi utandırmadı.
1: Evet.
0: 6 aylık bir sevgilimiz oldu Fırat Hoca'yla Son Kurar programında. Benim için de çok güzel oldu. İlerleyen yıllarda yan dönüp arkama baktığımda zamanda diyeceğim ki Fırat Aydınus'la Prime Time'da hakem programı moderatörlüğü yaptım.
1: Evet.
0: Benim için yani meslek başlangıcımın bu şekilde olması ayrıyeten unutulmaz bir şey oldu benim için.
1: Tabii, bu çok önemli bir şey. Yani bu tip olaylar her zaman meslek hayatına çok önemlidir. Önemli isimlerle beraber aynı karelerde bulunmak. Gerçekten de ben de Sinan abiyle beraber program yaptığımda, Sergen abiyle program yaptığımda aynı duyguları paylaşmıştım. O yüzden dediğim gibi yolun açık olsun. İnşallah yeni sezonda seni daha üst kademelerde, daha iyi noktalarda görmeyi arzu ediyorum açıkçası.
0: İnşallah abi, bakalım. Yeni sezon güzel olacak inşallah. Dünya Kupası var önümüzde.
1: Evet.
0: Orada da milli takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Tabii maçlar biraz saat olarak
1: sabaha karşı 5-6-7
0: 5-6-7 ama bizim için sıkıntı yok. Kalkıp izleyeceğiz yani bir şekilde.
1: Aynen öyle. Kuracağız alarmları, maçları izleyeceğiz. Milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Şimdiden Kurban Bayramı'nda tebrik ediyorum sevgili Batu.
0: Ben de aynı şekilde abi Kurban Bayramı'nı kutluyorum şimdiden.
1: Çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere Batuhan
0: Engin. Çok teşekkür ederim Alper abi. Görüşürüz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Evet, Batuhan Engin bizlerle birlikteydi. Rahmetli Fikret Engin'in değerli oğlu, Fikret abinin de 29 Mayıs'ta 5. ölüm yıl dönümü olacak. Kendisini de saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Reklam.

yaşamında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın

0: Reklam bitti.
1: Kontra yapanın sunduğu Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor devam ediyor.
2: Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor tüm hızıyla devam ediyor. Artık sonlara doğru yaklaştık sevgili futbol severler, sevgili spor severler. Evet, 2023 yılında başladığı maceranın Radyo Gol'de bugün sonuna geliyorum. 4 yıllık bir maceram oldu. Bu bir veda değil, sadece bir ara diyelim. Tabii 27 yıllık meslek yaşamımın 4 yılını da Radyo Gol'de geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Özellikle bana sponsorluğuyla destek veren Baba Yapı ve Kontra Yapı ailesine, yani sevgili Murat Mehmet Ekşi ve Elçin Kılıç'a çok teşekkür ediyorum 4 senedir verdikleri destek için. Bu anlamda benim Radyo Gol ailesiyle birlikte olmamı sağlayan önce İlhan Uzundurukan, Doğan Öncel, sonrasında Serkan Balbal'ın desteğiyle beraber başladığım Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor Radyo Gol'de macerası gerçekten çok keyifliydi. Yüzlerce röportaj yaptım. Sizlerle birlikte birçok programda yorumlarınızla birlikte renklendirdiniz. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Tabii kimi zaman manşet olan röportajlarımız oldu. Kimi zaman yorumlar, kimi zaman değerlendirmeler, ama keyifli bir 4 sene geçirdim Radyo Gol ailesinde. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum ama veda etmiyorum. Artık YouTube'da, belki de bir televizyon kanalında yoluma devam etme kararı aldım. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bugün Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programının son günü ve her pazartesi 12-14 arasında sizlerle birlikte olduk 4 sene boyunca. Bu bir veda değil, dediğim gibi bir ara ve 27 yıllık meslek yaşamımın 4 senesini burada geçirdim. Radyo Gol ailesiyle birlikte geçirdim. Onlarca, yüzlerce röportaj yaptım. Birçok da başarılı işe imza attık tabii ki. Tekrar söylüyorum, sponsorumuz Baba Yapı ve Kontra Yapı ailesine, sevgili Murat Mehmet Ekşi'ye ve Elçin Kılıç'a bir kez daha teşekkür ediyorum. İlhan Uzundurukan'la telefon görüşmemiz, sonrasında Doğan Öncel'le telefon görüşmemiz, Serkan Balbal'ın verdiği destek ve Radyo Gol ailesiyle beraber buluşmamızı sağlamıştı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ekibimiz içerisinde sevgili Cihan Dişli rejimizde yer aldı, sevgili Berk Sayar yer aldı, sevgili Can yer aldı, birçok adını hatırlayamadığım arkadaşım da bizlerle birlikte oldu. Buradaki tüm aileye, bu güzel aileye çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikteydim 4 sene boyunca. Sürçülisan ettiysem de affola. Tabii ki bu önemli süreç içerisinde güzellikleri de yaşadık, üzüntüleri de yaşadık, sevinçleri de yaşadık, sıkıntılı günleri de yaşadık. En iyileri bağlamaya çalıştık ve en iyi yapmaya çalıştık Radyo Gol'de 4 sene boyunca. 2023, 2024, 2025 ve 2026. Artık yolun sonu. Dediğim gibi bu bir veda değil. Alper Üstündağ, sağlıklı saatte olduğum müddetçe hem televizyonda hem de YouTube'da bundan sonra sizlerle birlikte olacağım. Yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi artık orada yapacağız. Alper Üstündağ TV bünyesinde ya da bir televizyon kanalında, bilemiyorum, ama bunun kararını en kısa sürede vereceğim ve sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bugün kimler vardı? Göktuğ Sevinçli vardı, İbrahim Hatipoğlu vardı, Batuhan Engin vardı, Ersoy Dicle vardı. Değerli düşüncelerini bizlerle paylaştılar, yorumlarını yaptılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 25 Mayıs 2026'da Radyo Gol'de Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u noktalıyoruz ve veda ediyoruz artık. Bundan sonraki süreç içerisinde de sosyal medyada Alper Üstündağ Official'da, Instagram'da takip edenler, Alper Üstündağ Twitter adresinden takip edenler de neler yapacağımızı oradan görecektir. Dursun Özbey'in başkanlığını konuştuk Galatasaray'da, bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da bir seçimi olacak. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor kupa şampiyon oldu, tebrik ediyoruz. Tabii ki Çorum Spor, Uğur Uçar'la birlikte Erzurum Spor ve Ames Spor'un ardından Süper Lig'e çıkan takım oldu, 3. takım oldu, tebrik ediyoruz. Hull City'ye Premier Lig'de Acun Ilıcalı başkanlığında başarılar diliyoruz. Süper Kupa Ocak'ta oynanacak. Galatasaray Konya

0: Spor, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarıyla final gelecek. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlayacak, 4 Eylül'de sona erecek. 2026-2027 sezonu da 14 Ağustos'ta başlayıp 23 Mayıs'ta sona erecek sevgili futbol severler. Bu bilgileri de veriyoruz. 11 Haziran'da da milli takımımızın Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Şimdiden bu heyecanı yaşamaya başladık. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Evet. Sürçülisan ettiysem affola. Okuduğum birçok mesaj var. Tabii ki geliyor mesajlar arka arkaya. Üzdün Alper abi diye ama pazartesi günleri 12-14 arasında tabii ki hepiniz çok alışmıştınız Radyo Gol'de Kazan Kaynıyor programına, ama bundan sonra Radyo Gol'de olmasa da YouTube'da sizlerle birlikte olacağız. Değerlendirmelerimizi oradan yapacağız. Mutlaka orada buluşacağız. Yine aynı şekilde sağlık saat olduğu sürece bu bir veda değil. Sadece bir ara. Tekrar Radyo Gol ailesine teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Birçok mesajınız gelmişti. Okudum. Okuyamadıklarım için özür diliyorum. Ve programın sonuna geldik. Evet. Önümüzdeki hafta buluşmayacağız ama bir Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda herkesin sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla bir bayram geçirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Radyo Gol'den ayrılmayın. 8 turnuvanın
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
10: Reklam bitti.
11: Kim ne dedi?
12: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
13: Naci hoş geldin.
14: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Aydın.
13: Yani Fenerbahçe seçim var ama Galatasaray'ın gündemi de çok hareketli. Galatasaray başkanını seçti. Ama benim orada dikkatimi çeken, hızlıca oradan girmek istiyorum. 2000 küsur oy kullanıldı. 1780 oy aldı Dursun Özbek. 299 tane de tepki oy var. Yani tek başkan olarak girdiği seçimde Dursun Özbek'e 300 kişi hayır biz desteklemiyoruz dediler. Bunu nasıl okuyorsun bu kadar başarı varken?
14: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Önce kanalımızla alakalı başlangıç düşünmüştüm. Teşekkür ediyoruz ilgiye. Biz bu destekle daha fazla çalışarak, daha fazla insanlara temas ederek, net kaynaklarla daha fazla konuşarak en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Daha iyisini sunmaya devam edeceğiz. İlgiye çok teşekkür ediyoruz.
13: Eksik olmasınlar.
14: Birçok da telefon trafiği yaparak özel haberle, belgelerle buraya geldik. Güzel bir yayına da imza atacağız. Şimdiden de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Yayın başlangıcında. Bir kere şöyle bakmak
13: bir
14: lazım.
13: Bir abonelik çağrısı da yapalım. Abone
14: tabii ki
13: olmalarını rica ediyoruz.
14: Hem beğenip hem de kanalımıza abone olurlarsa çok da müteşekkir oluruz. Bir kez daha teşekkürle başlayalım canı gönülden. Şimdi bir gerçek var. Galatasaray şampiyon oldu. Birçok insanın, Galatasaraylı olan hatta üye olan insanın seçimden neredeyse haberi yoktu. Bayram arifesine denk geldi. Ve nitekim de tek adaylı bir seçim oldu. 13 sene sonra Galatasaray'da. Ve buna rağmen ben Sayın Başkan Dursun Özbey'in kritik eşik her zaman bu noktalarda Galatasaray camiasında 1500'dür. O bandı geçmesi bence Sayın Başkan'ın çok ciddi bir camianın desteği aldığının çok büyük bir resmi. Şimdi bu beyaz oyları nasıl okuruz? Kimi gidiyor oy pusulasına Erden Timur yazdı. Kimi Remzi Samver yazdı. Kimi İbrahim Hatipoğlu yazdı. Bu da bir anlamda geçersiz oya ve beyaz oya sebebiyet verdi. Ama burada işte şöyle örnekleme yapayım. 2013 yılında Sayın Ünal Aysal tek aday olarak seçime girmiş ve 1400 oy almıştı. 1404 oy almıştı. Burada Sayın Başkan'ın tek girdiği seçimde 2000 katılım ve 1780 oy bence net bir şekilde destek aldığının ispatı.
13: Ama şu 300 oyu ben açıkçası Dursun

0: Özbek açısından bakarken Dursun Özbey'in şöyle yorumlayacağını düşünmüyorum. Sen daha iyi tanıyorsun sonuç itibariyle Dursun Özbey'i. Vay arkamdan iş çeviriyorlar gibi baktığını değil. Aksine ben Galatasaray'ın genel kurulunun, Galatasaray yönetimine her zaman yön verdiğini, burada evet bu kadar başarı var ama bak burada da arızalar var, haberiniz olsun, takipteyiz mesajının yönetimi de her zaman diri tutacağını, başarıya daha da zorlayacağı bir anlayış olduğunu düşünüyorum ben.
1: %100 Galatasaray her zaman ortak akılla yönetilir ve eleştiri kültürü hakimdir ki Sayın Başkan da buna her zaman kulak veren bir lider olarak ön plana çıktı. İşte divan kurulunu izlediğimizde her ay Galatasaray'ın çok açık bir şekilde 3 saat boyunca orada oturup bütün divan kurulu üyelerinin eleştirilerini not alan ve daha sonra da yanıt veren ya da akabinde çözüm üreten bir kulüp başkanı olarak dikkat çekiyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Ben bu desteği sonuna kadar hak ettiğini, hatta daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Sadece yaptığı transferler, işte elde ettiği şampiyonluklar, başarılar, amatör branşlar, futbol değil. Aynı zamanda dalga geçiyorlardı Galatasaray'la. Gayrimenkul kulübü mü Galatasaray diye. Şimdi baktığımızda Galatasaray'ı finansal olarak da güçlü kılan ve hayal etmekten vazgeçmeyen bir başkana sahip. Bugün daha Livan'ın ikinci etabı gelecek. Aslantepe kompleksi gelecek. Florya gelecek. İşte Leo Residence hala sürüyor. Kısaca Galatasaray hayal etmekten ve daha güçlü olmaktan başka bir şeyi hedeflemiyor.
0: Ya bir karşılaştırmayla bunu tamamlayayım dilersen, bu verilen 300 oy tepki oyunu şöyle yorumlayayım. Gördüğüm kadarıyla bu Fenerbahçe'de olsaydı o 300 kişiyi statta kovalarlardı. Vay sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Bence öyle. Bilmiyorum.
1: Doğru.
0: Katılır mısın?
1: Katılırım. Ya düşün, yani şu anda Galatasaray'da eğer ki bu sezon kaybedilseydi yarış ne tek adaylı olurdu ne de Sayın Başkan bu kadar oy alırdı. Ya Galatasaray'ın zaten...
0: İyi yere geldim, bence kaybederdi. Acayip olurdu.
1: Ya geçen hafta ne söyledik? İlk burada açıkladım ya. Okan Hoca'nın istifa mektubu cebindeydi ya. Ya düşün, 3 yıl üstte şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 görmüş. Ama eğer ligi kaybedersem benim burada durmamın bir anlamı yok deyip Galatasaray'ın teknik direktörü, rekorlar kıran teknik direktörü istifa mektubunu cebine koyuyor. Derbiyi kaybetseydi ya da şampiyonluğu kaybetseydi hiç Galatasaray yönetimine bırakmadan teşekkür ediyorum deyip çıkacaktı, ayrılacaktı.
0: Peki transfere girmek istiyorum hızlıca Naci.
1: Şöyle de söyleyeyim. Özür diliyorum, araya girdim. Ya futbol yönetiminde değişiklik olacak mı diye düşünenler var.
0: Ona birazdan gelecektim. İstersen devam edelim. Yok fark etmez, devam edebilirsin.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek zaten futbol biriminin başında ve son kararları her zaman veren mekanizma. Açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek. Mevcut sistem, organizasyon devam edecek. Yani Sayın Abdullah Kavukçu yine futbolun başındaki isim olarak Galatasaray'da mesai harcayacak. Bir de son dakika bilgisi daha verelim. Sayın İbrahim Atıpoğlu gerçekten kalbi de gönlü de çok güzel bir insandır. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi dışarıdan yine hizmetine devam edecek. Yönetim kurulu listesinde yer almamıştı Sayın Başkan Dursun Özbey'in yeni listesinde. Ve buna paralel olarak hiç beklemeden Sportif AŞ'deki görevlerinden dün itibariyle istifa etti. İstifa mektubunu Sayın Başkan'a da iletti ve teşekkür etti. Bundan sonra hem tribünden hem camiada dışarıdan destek vereceğini söyledi. İbrahim Atıpoğlu'nu sevenler kalpten sever, gönülden sever. Hataları olmuştur. Belki artıları eksileri olmuştur. Günahıyla sevabıyla, ama İbrahim Atıpoğlu çok iyi bir insan. Çok iyi de bir Galatasaraylıdır. Bunu da altını çizmek isterim.
0: Hayırlı olsun kendisine. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Bülent Timurlenk aylar önce bunu söylemişti. Geçen bana da hatırlattı. Bernardo Silva meselesi. Yani Galatasaray bu oyuncuyla ilgileniyor diye. Ona da selam olsun. Ne yaptı Galatasaray Bernardo Silva işini?
1: Şimdi çok uzun süredir yani Leroy Sané vari olarak düşündüğünü dile getirmiştim Bernardo Silva transferini Galatasaray'ın. Bernardo Silva'ya yaklaşık 2 ay evvel Galatasaray 3 yıllık bir paket halinde 45 milyon euroluk bir teklif yaptı. İmza parası içinde yıllık 15 milyon euro. Ve nitekim de oyuncuyla İlkay Gündoğan üzerinden çok uzun süredir bir temas halinde. Hem Galatasaray hem İstanbul hem Türkiye. Ve bu noktada da özellikle City maçından sonra da Bernardo Silva'nın açıklamaları vardı Galatasaray ve İstanbul'la alakalı. Oyuncu aslında aklının bir yerine Galatasaray'ı koymuştu. Ve nitekim de yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray'a bir geri dönüş yaptı. Ve Bernardo Silva 3 yıllık pakette Galatasaray'dan 55 milyon euro garanti ücret talep etti. Bu rakam açıkçası Galatasaray yönetimi tarafından, başkanı tarafından, Sayın Kavukçu tarafından çok astronomik bulundu.
0: Bir nokta, bir araya gireyim. Artık 10 milyon euro falan bizim takımlar açısından çerez parası gibi. Yani sanki çok basit harcanıyor diye. 45'i veren Galatasaray 55'i niye vermiyor? Nedir bu 10 milyonun sırrı?
1: Hemen söyleyeyim. Ben açıkçası direkt Galatasaray'ın çok...
0: İzleyenlerimizin çoğu şey diyebilir. Vay nasıl vermezsiniz? Tahminimi söylüyorum.
1: Ben Galatasaray'ın bakış açısını anlattığımda onların da benim gibi gurur duyacağını düşünüyorum. Ben çok mutlu oldum bunu duyduğumda. Galatasaray'ı yöneten isimlerden. Galatasaray'ın 55 milyon euroluk talebe bakış açısı şu. Benim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibim Manchester Manchester City. Artık ben bu kulvarda daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Manchester City'nin sözleşme uzatmadığı oyuncuya ben niye kendi sınırlarımın üstünde rakam verip bir imza attırayım? 55 milyon euroyu niye vereyim? City devam ederdi. Şimdi futbolda duygusallığa yer yok. Bunu biraz sonra Icardi için de söyleyeceğim ben.
0: Buna kibir şimdi, diyebilir misin?
1: Efendim?
0: Kibir diyebilir misin buna?
1: Asla. Bu doğru bir mantık bence. Başarı odaklı. Duygusal olursanız kaybedersiniz. Şimdi Manchester City Bernardo Silva ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Manchester City Kevin De Bruyne ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Kaldı ki Premier Lig'de hele ki City'de bir oyuncu 3-4 yıl üstü oynuyorsa posasını çıkarıp veriyorlar sana. Hele ki 31-32 yaşına geldiyse.
0: Çok kullanıyorlar.
1: Net. O yüzden Galatasaray'ın buradaki bakış açısı sağlıklı ve şunu da dile getiriyor. Önemli isimler Galatasaray kulübündeki yöneticiler. Bizim takımımızın iki tane yıldızı var. İki tane iyi rakam alan oyuncusu var. Biri Osimhen, baş tacımız. İki Leroy Sané. Önümüzdeki yıl çok daha fazla söz sahibi olacak. O yüzden Bernardo Silva'nın bu rakamı talep etmesini net bir şekilde sıcak bakmıyor Galatasaray. Ve daha farklı planları var ki bence gerçekleşirse Galatasaraylıları uzun vadede çok daha mutlu edecek.
0: Ama şu da var aynı zamanda, ya da şöyle sorayım. Bu işten vazgeçti diyemiyorum ben. Galatasaray, Bernardo Silva'dan.
1: Galatasaray uzaklaştı, o eksenden uzaklaştı. Ben Bernardo Silva'nın kısa süre içerisinde bir büyük kulübe imza atacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'dan istediği rakamın çok ve çok altına. Ya Galatasaray artık bunları düşünüyor. Ya benden diyelim ki 17 istiyorsun, yıllık 18 istiyorsun. Gidip Atletico Madrid'e 8-9'a pazarlık yapıyorsun. Buyur o zaman, yap.
0: Belki Fenerbahçe devreye girer.
1: Yani bir gelenek aslında Fenerbahçe'de.
0: Normaldir. Can Uzun'a geleceğim, orada önemli gelişmeler var. Ama biraz geriye bırakayım.
1: Tabii ki.
0: Icardi Galatasaray'dan ne istedi, Galatasaray ne verdi?
1: Hemen anlatayım. Bir kere Icardi sürecini baştan aşağı yöneten isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Çünkü başkanın hep dile getirdim uzun süredir. Sezon başında da bugün de düşüncesi şu. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam. Çünkü Icardi'ye çok büyük bir önem veriyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Sadece attığı goller, kazandırdığı şampiyonluklar değil, gerçek var. Icardi çocukları Galatasaraylı yapmayı başardı ve Icardi bugünkü takımın kurulmasında çok büyük bir pay sahibi oldu.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den ve tüm Türkiye'deki spor severlerin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programından herkese iyi haftalar diliyorum. Yolu futboldan geçen herkesi buluşturan ortak frekansta takvimlerin 25 Mayıs 2026 pazartesi gösterdiği sıcak, güneşli ve trafiğin olmadığı bir günde tam 2 saat boyunca sizlerle tekrar buluşmanın keyfi ve mutluluğuyla ben Çağatay Çıtlak yeni bir haftaya girerken sağlığın kıymetini bildiğimiz, sevdiklerimize daha sık sarıldığımız, umutlarımızı büyüttüğümüz bir hafta olsun inşallah diyorum. Tabii şimdiden de Radyo Gol ailesinin her bir ferdine mutlu, bereketli, güzel haberlerle dolu bir hafta diliyorum. Hiçbir sıkıntı moralinizi düşürmesin, hiçbir kötü söz kalbinizi yormasın. Unutmayın, hayat bazen küçük güzel bir haberle tamamen değişebiliyor. Belki o güzel haber bu bayram haftası sizi bulacaktır. Bugün Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında özel bir gün. Çünkü tam 2 saat boyunca bu yayının yıldızı siz olacaksınız. Duygularınızı, düşüncelerinizi, özlemlerinizi, hayallerinizi, önerilerinizi paylaşacaksınız. 0212-273-1010. Tekrar ediyorum. 0212-273-1010. Haydi arayın, telefonlarınız susmadığı, duyguların taştığı bir program diliyorum. Belki bir teşekkürünüz vardır söylemek istediğiniz. Belki içinize attığınız bir cümle, belki de bugün beni biri dinlesin dediğiniz bir an da olabilir. İşte bugün o gün olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha fonun sesini alabilir miyiz? Çünkü evet, dinleyicilerimiz de şu andan itibaren almaya başladılar. Hazırsanız futbolun konuşulduğu, tartışıldığı, heyecanlandırdığı o büyük buluşmaya giriş yapalım. Eleştirileriniz de bizim için çok kıymetli. Katıldığınız noktaları da, karşı çıktığınız düşünceleri de açıkça dile getirin. Tabii bunu yaparken her zaman söylüyoruz. Kırıcı olmadan, hakaret etmeden, kimseyi hedef göstermeden ifade edelim. Unutmayalım, söylenen söz kadar o sözün nasıl söylendiği de çok çok önemlidir. Hattımıza bağlanacak her bir dinleyicimizden özellikle rica ediyoruz. Düşüncelerinizi paylaşırken saygıyı, sevgiyi ve nezaketi de elden bırakmayalım. Şu anda bu mikrofon sadece bizim değil, sizlerin sesi. 0212-273-1010. 0212-273-1010. Hoş geldin mesajlar için. Çok çok teşekkür ediyorum. Telefonlar şimdiden başladı. Hiç vakit kaybetmeyin.

0: Kaybetmeden ilk dinleyicimize merhaba diyelim ve sonu 22 ile biten dinleyicimiz var, ona bir merhaba diyelim. Bizim sesimizi duyuyorsa hoş geldiniz, iyi haftalar diliyorum, merhaba.
1: Alo, merhaba, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, buyurun tanıyalım sizi.
1: Abi ben İstanbul'dan Yaşar Kut, Çağatay Hocam.
0: Oo, hoş geldin Yaşar Bey, nasılsınız?
1: Abi çok heyecanlıyım şu an. Yani senin sesini duyup da kötü olmak yani mümkün değil. Yani izin günüm normalde. Ben daha önce arayamıyorum. Çok gürültülü ortamda çalıştığım için, hani yayın kalitesini düşürmemek için izin günümde bile seni dinleyip en azından tanışma sesimizle olsa yan yana gelemiyoruz ama hedeflerim arasında seninle birebir kahve içmek var. Onu da söyleyeyim.
0: İnşallah
1: öncelikle.
0: Kahveyi de ben ısmarlayayım. Bak kahvaltı çıktı. Kahvaltı da ısmarlayayım sana. Olur mu?
1: Olur hocam. Ben de ısmarlarım.
0: Tamam,
1: problem
0: bir
1: değil.
0: Hafta sonu ya sözüm
1: ben sana
0: sözüm.
1: Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani çok heyecanlıyım. Saçmalarsam affola.
0: Estağfurullah.
1: Ama gerçekten çok değerli bir insansın. Yani dinleyenlerine bu kadar değer veriyor olman, bir gününün tamamını dinleyenlerin düşüncelerine ayırman falan bizim için çok değerli. Ya bu değeri bize verdiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Hangi takımı tutuyordunuz Yaşar Bey?
1: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Yani bu sezonla ilgili konuşmak için aradım aslında. İşte Galatasaray'ın bize sürekli şampiyon olmamız için fırsat tanıdı. Düşündüğüm zaman ama bakılan yani yapılan hatalar arasında bana göre forvet almamamız işte yeniden şampiyon olamamızı sağladı. Benim bu şahsi düşüncem. Yani Galatasaray hak etmiştir. Tebrik ediyorum. Benim kardeşim de Galatasaraylı. De ayrımcılık olmasın. Yani biz olaylara biraz da şey fanatizm olarak bakıyoruz ama benim kardeşim Galatasaraylı. Şampiyon olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Çünkü onun sevinmesi beni sevindiriyor. Diğer sevindirici olan bir şey de mesela Saadettin Başkan'ın koltukta kalmak için bahaneler üretmemesiydi benim açımdan düşündüğüm zaman. Onu da tebrik etmem lazım. Yani bir kupa daha alsa belki de en çok kupa kazanan başkan oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir bilgi var. Ama bunu kullanarak mesela başkan olarak kalmadı. Yani bence bu da müthiş bir olay benim için. Başarı varsa futbolda özellikle varsın, yoksa yoksun hocam. Yani
0: gönlünüzden geçen
1: böyle.
0: Başkan kimdir peki? İki aday var şu anda resmi olarak.
1: Ben tabii ki Aziz Yıldırım diye düşünüyorum. Yani kazanır diye düşünüyorum. Kazanmasının ben istiyorum açıkçası Fenerbahçeli olarak. Çünkü ya biraz da böyle diktatör bir başkana ihtiyacımız var. O zor dönemdeyiz bana göre yani şu an. Bunun altından kalkabilecek bana göre tek kişi Aziz Yıldırım. Umarım takımı şampiyon yapar. Hoca olarak da ben açıkçası Aykut Kocamancı'yım. Çünkü onun bir sistemi var. Yani bizim futbolumuzda sistem diye bir şey yok. Farkındaysanız ülkede başarıya yönelik düşündüğün zaman futbolcu bazında biz ülke olarak başarılı oluyoruz. Yani örnek vereyim, Galatasaray'da Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray. Yani sistemi olmadığı için Osimhen yokken Galatasaray puan kaybetti hocam, doğru mu?
0: Tabii ki, evet.
1: Sistemi olsa bu şekilde olmayacak. Yani Osimhen olmasa da o takım çıkıp sahada yapması gerekeni yapacak. Bunu da değiştirmesi gereken kişi bana göre Aykut Kocaman. Kimse beğenmiyor belki ama bana göre Aykut Kocaman'ın sistemi vardı. Öyle ya da böyle bir şekilde sistem kurmuştu. Bana göre UEFA'da yarı final oynamamızda falan bu sistemin çok büyük etkisi vardı o zamanlar. Ki futbolcular gitmişti, yabancı futbolcular biliyorsunuz bu dönemde. Ona rağmen başarılı oldu. Final oynayabilirdi, kupayı alabilirdi belki ama bu tamamen bana göre Aykut Kocaman sisteminin bize kazandırdığı bir şeydi. Yani spor sever değiliz. Sadece skor severiz. Yani onu da anlamak mümkün değil. Biraz da bunu değiştirmeniz lazım futbolumuzun gelişmesi için.
0: Çok hem güzel, sistem çok takımları, doğru söylüyorsun.
1: Sistem takımı kurmalıyız, hem de bana göre bir mantaliteyi değiştirmeliyiz. Yani skor sever değil, spor sever olmalıyız ki ben sizi takip ediyorum, bakıyorum basketbol maçına gidiyorsunuz, işte voleybol maçına gidiyorsunuz, işte futbol, ayırt etmiyorsunuz yani, anladın mı? Siz bir spor seversiniz. Umarım herkes size örnek alır. Bunu kendimize adapte etmeliyiz. Adamların bakıyoruz 3. liginde top oynanıyor. Kapalı bir şey. Yani neden kaynaklanıyor bu? Adamlar skor sever değiller. Spor severler. Ondan kaynaklanıyor. Bizim biraz da bunu değiştirmemiz lazım. Dediğim gibi yani umarım benim için çok olur bir şeyler ama işte burası Türkiye. Her an her şey değişebiliyor. Biraz da çok heyecanlıyım. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum.
0: Estağfurullah Yaşar Bey.
1: Ben şimdiden bütün dinleyenlerin, sizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sizi çok seviyoruz.

0: Söyleyeceklerim sanırım bu kadar.
1: Çok çok teşekkürler. Yaşar Bey, şimdi her zaman her yayından önce mesajlarınızı yolluyorsunuz. Destek mesajlarınız, motivasyon mesajlarınız, giderken bile iyi günler, hani iyi dileklerinizi sunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim bağlandığın için. Çok da güzel sözlerin için ayrıca teşekkür ediyorum. Gönlümden kopan küçük ama anlamı büyük bir hatıra olsun istedim. Ben de sana bir Fenerbahçe forması armağan etmek istiyorum. Eğer tuttuğun takımın forması, sana armağan etmek istiyorum. Çünkü böylesine samimi destek veren güzel insanların değeri benim için çok başka. Kabul edersen de mutlu olurum. İnşallah geldiğinde de formayı sana vermek isterim. Hem de görüşmüş
0: hocam,
1: oluruz.
0: Hocam vallahi çok mahcup ettiniz beni. Gerçekten çok teşekkür ederim.
1: İçimden geldiği için yani, iyi ki varsın. İyi ki bu yolculukta yanındasın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Yani çöp ver hocam, bana çöp ver, başımın üstünde yeri var.
1: Tamam Yaşar Bey, görüşmek üzere.
0: Allah'a emanet.
1: İşin gücün rast gitsin. Görüşmek üzere. Aileye çok çok selamlar. 0212 273 10 10, tekrar ediyorum, 0212 273 10 10'da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hiç sizleri bekletmek istemiyorum çünkü bugün Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi yapıyoruz ve şimdi telefonlardan görmeye çalışıyorum birazcık daha. Evet, sonu 31 midir? 31 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz, buyurunuz.
2: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam. Biz duyabiliyoruz
2: hayırlı,
1: sizi.
2: Hayırlı günler, hayırlı işler Çağatay hocam, hayırlı haftalar.
1: Hüseyin Mecit, sizle mi görüşüyoruz?
2: Eyvallah, teşekkür ettim. Evet, benim abi.
1: Son dediğinizi anlayamadım.
2: Abim nasılsın, iyisin inşallah.
1: Sağ ol Hüseyin Bey, sen nasılsın, iyi misin?
2: Eyvallah, teşekkür ederim Çağatay hocam. Vallahi evde oturuyordum. Saate baktım, saat 1:30. Dedim ki ne, Çağatay hocama son yarım saat kalmış. Onu bir açtım internetten, evde seni dinliyordum.
1: Allah razı olsun.
2: Dedim bir sesini duyun Çağatay hocamın.
1: Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Bayramda burada mısınız Hüseyin Bey?
2: Evet, bayramda buradayım inşallah. İnşallah buradayım.
1: İnşallah. İnşallah. Var mı evet, buradan vermek istediğiniz bir mesaj?
2: Abim, sadece sesini duymak istedim. Oradaki çalışanlara bütün selam söyle, Can Dişli'ye ve herkese.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Zaten Allah'a emanet ol, Allah ayağına taş değdirmesin.
1: Amin cümlemizin inşallah, bilmukabele. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey, görüşmek üzere.
2: Eyvallah. Hayırlı işler abi.
1: Sağ olasın. Sağ olasın. Teknik masada da bugün sevgili Berk var. Ona da teşekkür ediyorum bana desteği için. Sinan Bey'den bir mesaj gelmiş. Çağatay Hocam hoş geldin. Sinan, ben eşimle birlikte seni dinliyoruz. Galatasaray'ımızın başkanı, tekrar hayırlı olsun. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun demiş. Ben de hem size hem de eşinize mutlu, huzurlu, hayırlı bir bayram diliyorum. Çok çok teşekkürler. Harika mesajlar var. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Mehmet Kandemir, Yaşar Bey'i hiç kıskanmayın, hiç, bence hiç gerek yok, çünkü herkesin yeri farklı biliyorsunuz. Bir Galatasaraylı olarak Yaşar Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum, seviyeli ve mantıklı konuştuğu için. Ne kadar güzel mesajlar. Bu da Sezgin Bey'den gelmiş. Delfin Yunuslani'ye çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlar ardı arkasına geliyor. 0212 273 10 10. Sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz bizi duyuyorsa merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor
3: Alo,
1: musunuz?
3: Alo, iyi günler Çağatay Bey. Sesim geliyor mu acaba?
1: Geliyor geliyor. Buyurun, tanıyalım sizi.
3: Ben İstanbul'dan Ahmet Artaş abi. Sürekli sana WhatsApp'tan da yazıyorum.
1: Evet
3: zaten.
1: Evet Ahmet Bey, hoş geldiniz.
3: Bugün evdeyim abi, işe gitmedim de fırsattan istifade arayayım dedim.
1: İyi yaptın, bayramda ne yapıyorsunuz Ahmet Bey?
3: Abi evdeyim, kısmet olursa eşimle bir ada turu yapmak istiyorum, adalara falan işte öyle.
1: En güzeli vallahi, çok
3: o şekilde.
1: Çok abi, güzel düşünmüşsünüz.
3: Ben bir konuya
1: buyurun
3: değinmek istiyorum, buyurunuz. Müsaaden olursa. Yabancı sınırıyla ilgili abi benim bir fikirlerim var, paylaşmak istiyorum. Abi 30 yaş üstü alınmayacak. Benim fikrim 30 yaş üstü yabancı alınmayacak abi. Yani 31 olmayacak. 30 yaşındakilere de abi 2+1 kontrat önerilebilecek. Yani opsiyon da kulüpte olacak abi. Adam 34-35'te buraya gelmeyecek yani. Kulüp memnun kalmazsa sonraki sezonda elden çıkarmak kolay olur abi. Neden? Bir sene kalmış oluyor. Fazladan maliyet de olmaz. Yani hem aralarında anlaşırlar bir şekilde. Yani maliyeti de az olur. Ondan sonra abi 27 yaş ve 6 en az 4 tane yabancı ilk 11 olma zorunluluğu. Yani 11'i de olabilir. Yedek kulübesinde abi en az 3-4 tane altyapıdan oyuncu olmak zorunda. İkisi dakika 65'ten sonra oyuna sokma zorunluluğu abi. Benim fikrim bu abi. Sence nasıl?
1: Değişik. Değişik.
3: Abi bence çok güzel. Yani neden? Çünkü şöyle adamdan 35 yaşına geliyor. Yani diyor ki ben diyor Türkiye'ye gideyim diyor. Oynasam da olur, oynamasam da olur. Ben buna karşıyım abi. Ben istemiyorum yani. Kim olursa olsun. Yani Muhammed Salah da olsa, Bernardo Silva da olsa gelmesin abi. Ben öyle düşünüyorum. Bir daha abi mesela şimdi 65'ten sonra oyuna 2 tane altyapıdan oyuncu soktuğun zaman 18 tane kulüp var değil mi abi? Mesela her biri 2 tane altyapıdan futbolcu oyuna soksa yani ne yapıyor abi? Yani 18 çarpı 2 36, yani 36 tane genç yeterek bir sene boyunca illaki işlerinden 3-5 tanesi yani çıkabilir abi bence. Yani milli takımımız için de iyi olur. Yani adaletli olması gerekirse her takımdan olacak abi.
1: Evet.
3: Yani bence güzel bir uygulama olur bana sorarsan. Hem yaşlı yabancı gelmeyecek ülkemize, hem altyapıdan da 2 tane oyuncu kazandırmaya çalışacaksınız. Yani benim fikrim bu. Bir de abi benim Fenerbahçeli arkadaşlara bir tavsiyem var. Mesela bazen diyorlar ki işte hakemdi, yapıydı, şuydu, buydu. Abi bence önce kendi takımındaki futbolcuları eleştirsinler. Ederson bence ben bir Galatasaraylıyım abi. Fenerbahçe Galatasaray maçında Fenerbahçe'yi sattı abi. Yani ben yani onu söylüyorum abi. Gerçekten sattı yani. Fenerbahçe de büyük bir kulüp. Yani o hareketleri yapmaması lazım. Ne olursa olsun sen kalede geçeceksin. Yani takımını da kurtarmaya çalışacaksın abi. Benim fikrim budur. Bir de Talisca kaç tane penaltı kaçırdı abi. Mesela Rize maçında abi son dakika gol yediler. Kasımpaşa maçında son dakika gol yediler. Talisca kaç tane penaltı kaçırdı. Onları kazanmış olsalardı şu an bence yani şampiyon da olabilirlerdi. Galatasaray'ın da üstüne çıkabilirlerdi. Ama bence biraz kendi kulüpte hatalarını arasınlar bence abi. Galatasaray'a yani yok Osimhen şuydu buydu. Yani bu ülkede biz neler gördük abi. Ben çok eskiden beri izliyorum. Mesela Lugano Emre Aşı'ya arkadan kafa vurdu. Kırmızı kart yedi miydi ben hatırlamıyorum o zaman. Ondan sonra abi Volkan Demirel Lincoln'la saha içinde diz vurdu ya. Tekme vurdu kırmızı kart görmedi. Yani arkadaşlar Osimhen'i şey diyorlar da yani bana göre Skriniar, All-Star Goldie'yi bunlara biraz baksınlar abi. Bir de onlarda Cicu vardı abi, defans oynuyordu. Takımdan ayrılmıştı. Gittiği yerde 5 maçta 3 sarı bir kırmızı kart görmüş abi. Ben öyle hatırlıyorum. Diyeceklerim de bu kadar abi. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Yayınımıza katıldığınız için iyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum.
3: Ne demek abi? Vallahi emanet. Ya biraz heyecanlıydım da abi. Kusura da bakmayın.
1: Yok, hiç heyecanlanacak bir şey de yok. İyi ki sesini de duyduk. Çok teşekkürler.
3: Ben evet. Teşekkür ederim.
1: 0212-273-1010 0212-273-1010 arayın, telefonların susmadığı, duyguların taştığı bir program olsun. Dediğim gibi belki bir takımınız için teşekkürünüz vardır, söylemek istediğiniz, içinize attığınız bir cümle olabilir. Belki de bugün beni biri dinlesin dediğiniz bir andır. İşte bugün o gün, çünkü pazartesi günlerini bekliyorsunuz. 0212-273-1010'u arayın. Duygu düşüncelerinizi ifade edin. Bir yandan da 0540-273-1010'a mesajlar geliyor. Hemen bakıyorum. Can Özçelik yollamış. Çorum'u kutlarım demiş. Muzaffer Bey'in bir mesajı var. Çağatay Hocam 15 gün önce Çorum Spor Lig'e gelir demiştiniz. Tebrik ederim diyor. Evet, dün Orhan Özdemar da Instagram'dan da yazmıştı. Öyle içimize doğmuş. Çorum Spor'da tebrik ediyoruz. Süper Lig'e hoş geldin diyoruz. Benim bildiğim kadarıyla da 1997 yılında kuruldu. Berkçim, eğer yanlışım yoksa düzelt beni. O zamandan bu yana Süper Lig'e ilk kez çıkan bir Çorum Spor. İnşallah da başarılı olurlar. Mesajlar doğru muymuş? 97, evet. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Evet, şimdi gördüm mesajınızı. Tamamdır. Şimdi anladım ne demek istediğinizi. Evet, önceden hazırladım Çağatay Hocam. Burada çalışmam demiş. 0212 273 10 10'da hemen sırada bekleyen

0: Dinleyicimize de merhaba diyelim. Sonu 76 mıdır? 78. Evet, sonu 78'de biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Buyurunuz efendim.
1: Sesim geliyor mu Çağatay Bey?
0: Gayet iyi geliyor, net geliyor, güzel geliyor, enerjik geliyor.
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: İstanbul'dan arıyorum sizi. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Tolga. 51 yaşındayım. Ben Fenerbahçe ile ilgili birkaç bir şey dile getirmek istiyorum. İlk defa da hayatımda bir radyo yayınına katıldım.
0: Sizi
1: sürekli dinliyorum. Yani radyo golü sürekli dinliyorum ama nasip olmadı bir türlü radyoya katılmak.
0: Her zaman bekleriz Tolga Bey.
1: Bu takım, bu Fenerbahçe bana kalp krizi geçirttirdi. Bizim yani sağlığımızı elimizden aldı. Öyle bir ruh haline soktu. Her maç sonunda bir daha seyretmeyeceğim diyorum. Her maç sonunda Dijitürk'ü arıyorum. Aboneliği iptal ettirmek için mücadeleler veriyorum. Ama o hafta sonu geliyor, o maç günü geliyor. Yani artık bu sigara bağımlılığı gibi bir şey mi oldu bizde? Nasıl bir şey oldu? O maçı mutlaka gidip gene açıp izliyorum. Takımımıza tabii gönülden bağlıyız. Ama şöyle de bir şey var. Hani herkes Fenerbahçeli olduğunu iddia ediyor. Yöneticilerimiz de böyle, adaylarımız da böyle. İşte Aziz Başkan'ın yaptıklarını hiçbir zaman inkar edemeyiz. Bu kulübe çok şeyler verdi. Ama söz konusu işte başkanlık olduğunda şimdi diyor ki bir şey önce Sayın Mehmet Ali Aydınlar aday olduğunda dedi ki yani tepki göstermedi ama o 3 Temmuz süreçleri pompalandı ortaya. Onunla ilgili şey yapılacak diye adam adaylıktan çekildi ama kulübe hala sponsor olarak destek vermeye çalışıyor. Sonrasında işte Ali Koç gelsin, Hakan Safi gelsin, hep birlikte bu takımı şampiyon yapalım diyorlar. Daha dün bir görüşü işte bu takımı küme düşürürsünüz diye antipropaganda yapıyor. Hakan Safi'nin önünü kesmeye çalışıyor. Madem öyle bir konsorsiyum kursaydınız, bir profesyonel getirseydiniz, deseydiniz ki bu kulübü şu profesyonel yönetecek bu sene. Mehmet Bey Aydınlar, Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a da deseydiniz ki siz kaç lira bütçeyle geleceksiniz? 200 milyon euro, 100 milyon euro, neyse x euro. Ben de 100 koyuyorum. İşte Hakan Bey kaç koyuyor? 300. Böyle bir şey oluştursaydınız, madem bu kadar Fenerbahçe'yi hepiniz seviyordunuz ki seviyorsunuz da, ama bir yerde bu egolar ön plana çıkıyor. Ben bundan çok rahatsızım. Yani bu Fenerbahçe bunları hak etmiyor. Daha fazlasını hak ediyor. İşte bunu alacağız, şunu alacağız, dünya yıldızlarını getireceğiz. Sonra bir sene sonra şampiyon olmadı takım. Bu borçları kim ödeyecek? Bundan kimse bahsetmiyor mesela. Yani ben böyle bir yük bırakacağım kulübün üstüne. Şampiyon olamadık. Yani şampiyonluk parayla satın alınabilen bir şey mi? Bunu da anlamış değilim. Herkes şampiyonluk sözü veriyor. Ben olacağım diyor ya. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebiliyorlar? O da çok enteresan yani. Her iki aday da bu sene şampiyonluk sözü veriyor. Bu çok ilgimi çekiyor. Yani bir yapı, düzen, profesyonelce bir sistem kurma peşinde değiller. İşte Aykut Kocamancılar var. Kimse daha önce ne yapıp yapmadığını bilmiyor. Ben Aykut Kocamancı değilim açıkçası. Yani gelmesini de çok istemiyorum açıkçası. Fenerbahçe Aykut Kocaman geldiği zaman herhalde 5 dakikada ikinci bölgeye geçer diye tahmin ediyorum. Yani şeyler, stoperler şey kralı olur, pas kralı olur birbirine vermekten. Ya biz bunları gördük, bunları izlemedik mi? Nasıl böyle şeyleri tavsiye ediyoruz? İşte Volkan Hoca gelsin. Volkan bizim canımız. Ama maalesef teknik direktörlük kariyeri bize bir şey vermedi yani. Biz bir şey göremedik teknik direktörü olarak Volkan'da. Volkan bizim canımız. Abimiz olarak dursun kulübün başında. Emre Belezoğlu. Düşürmediği takım kalmadı. Az da olsa Emre Belezoğlu adı geçiyor mesela. Çok enteresan geliyor bana bunlar. Sizin de değerli vaktinizi aldım. Çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Yayına katıldığınız için, ilk kez de aradığınız için daha mutlu olduk. Evet.
1: İyi günler diliyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
0: Görüşmek üzere. İyi bayramlar diliyoruz. Evet, 0212 273 10 10 0212 273 10 10 kısa bir ara vereceğiz. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Ahmet Ertaş, teşekkür ediyorum. Mesajını da gördüm. Çağatay Hocam, Çorum Spor'un ligde kalma ihtimali. Tabii yapacakları

0: transferlere bağlı. Önümüzdeki sene hep birlikte göreceğiz. Ama örnek istiyorsanız hani özellikle birincilik için şu örneği verebilirim. Mesela Boluspor'a bakın. Bilmiyorum hiç dikkatinizi çektim mi ama Boluspor tam 20 yıldır birincilikte mücadele ediyor. Ne küme düşüyor ne de küme yükseliyor. Bu da çok enteresan bir bilgidir. Tam 20 sene boyunca Boluspor birincilikte mücadele veriyor ve de düşmüyor. Yukarıya da çıkmıyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra bir kere daha telefon numaralarını anons edeyim. Instagram Çağatay Hoca adresinde Selahattin Gültekin'e çok teşekkür ediyorum. Beni de takip almış. Mesajlarınız varsa Çağatay Hoca Instagram adresinde de bu mesajlarınızı iletişim kanallarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir araya gidiyoruz. Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programı devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
2: Yarış başlıyor.
3: Üçüncülükte onların iki boy gerisinde 3 numarada King of Proti sırasıyla atlar bu şekilde 1600 metre startına doğru ilerliyor. 8 numarada Freedom of Soul yarışın lideri. 2 boy gerisinde 6 numarada Lady Classman ikincilikte. 2,5 boy kadar geride 7 numarada Zeki Reis 3. sırada. Ondan 2 boy geride 3 numarada King of Proti dışında 2 numarada Esprito. 1,5 boy geride 4 numarada Yağız Bike. Onun da 1 boy kadar gerisinde 1 numarada Blackfire var. 1400'den çıktı safkanlar. Lider 8 numarada Freedom of Soul. Fark 2 boy kadar. 6 numarada Lady Classman ikincilikte. Ondan 1 boy geride 7 numarada Zeki Reis. 2 boy geride 3 numarada King of Proti. Onun 1 boy gerisinde 4 numarada Yağız Bike. Yanında 2 numarada Esprito dışlarında 1 numarada Blackfire sırasıyla Taylar 1000 metre start yerine ulaşmak üzere. 8 numarada Freedom of Soul liderliğini sürdürüyor. 6 numarada Lady Classman ve 7 numarada Zeki Reis birlikte takip ediyorlar öndeki safkanı. Onların hemen arkasında içeride 3 numarada King of Proti var. 1 boy kadar geride 4 numarada Yağız Bike dışında 2 numarada Esprito. Onların da 1 boy kadar gerisinde 1 numarada Blackfire sırasıyla safkanlar son 600 metreye doğru koşuyor. 8 numarada Freedom of Soul liderliğini yarım boy farkta sürdürüyor. 6 numarada Lady Classman'ın takibi var. Farkı şimdi boyuna kadar indirdi safkan. 2 boy gerilerinde 7 numarada Zeki Reis. 1 boy geride 2 numarada Esprito içinde. 3 numarada King of Proti. Hemen arkalarında dışta 1 numaralı Blackfire ortada. 4 numaralı Yağız Bike sırasıyla son düzlüğe çıkılırken liderliği 6 numaralı Lady Classman aldı. Orta kulvardan 1 numaralı Blackfire ata kalktı. Farkı hızla azalttı. Son 200 metreye girilmeden aldı liderliği ve 200'den sonra da tempoyu artırmaya başladı. Farkı 3 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Yağız Bike de ikinciliğe girdi. Kalan metrelerde 1 numaralı Blackfire rakiplerinden giderek uzaklaştı. 5 boy farkla 1 numaralı Blackfire kazandı yarışı. 4 numaralı Yağız Bike ikinci, 2 numaralı Esprito üçüncü, 6 numaralı Lady Classman dördüncü, 7 numaralı Zeki Reis de beşinci oldu. 1 numaralı Blackfire Yiğitcan Gökçe ile kazandı.
4: Radyo Gol Türkiye'nin en
5: reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Bayramın coşkusu Bankkart'la bir başka. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankkart Mobil'den ve Bankkart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol.
12: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam bitti.
12: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında 0212 273 10 10 0212 273 10 10. Evet, bayram haftasına girdik ama bugün de sizlerin beklediği gün. Hatta arayıp duygu düşüncelerinizi şu anda daha da rahat hatlarımız arayabilirsiniz. Futbolun konuşulduğu, tartışıldığı, hatta heyecanlandırdığı o büyük buluşma için, yani bugün katıldığınız noktaları da, karşı çıktığınız düşünceleri de açıkça dile getirebilirsiniz. Her zaman söylüyoruz tabii, bunları yaparken de lütfen kırıcı olmadan, hakaret etmeden, kimseye de hedef göstermeden yapalım. Unutmayalım, söylenen sözler kadar hep söylüyorum. O sözün de nasıl söylendiği çok önemli. Hattımıza bağlanacak her bir dinleyicimizle özellikle rica ediyoruz. Düşüncelerinizi paylaşırken saygı, sevgi ve nezakette elden bırakmayalım. Şu anda mikrofonlarımız açık. 0212 273 10 10, arayın ve yayına bağlanın. Gönül verdiğiniz renklerle alakalı, takımınızla alakalı, yapılmasını istediğiniz transferlerle alakalı, stratejilerle alakalı, görmek istediğiniz teknik direktörler, görmek istediğiniz başkanlarla alakalı her türlü yorumlarınız için mesajlarınızı alıyoruz. Bir yandan da evet, mesajlarınıza da bakıyorum. Çok çok teşekkürler, gelen mesajlara da çok teşekkür ediyorum. Hatta dinleyicilerimiz var, onları bekletmek istemiyorum. Sonu kaçtır Berk? 58'de bir tane dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz acaba sesimizi? Hoş geldiniz, bir kere daha deneyelim.
14: Hoş bulduk.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
14: Alo. Sesim geliyor mu Çağatay Bey?
0: Geliyor, tanıyalım efendim sizi, buyurun.
14: Merhaba, ben geçen bağlanmıştım da Fenerbahçe Kongre Üyesiyim. İsmim Ertuğrul Özpolat.
0: Buyurun Ertuğrul Bey.
14: Tekrar bağlanmak isterim. Biraz medya konular falan birbirine girdi, biraz değişti. Başkanlıkla alakalı da bağlanmak evet. istedim yani.
0: Buyurun, görüşlerinizi alalım.
14: Şimdi önümüzde iki tane aday var. Tabii ben de her zamanki boyumu kullanacağım. 7 senedir kongre üyesiyim. Hakan Bey yıldız oyuncu getireceğim diyor ama nasıl bir yıldız oyuncu getirecek? Hani isim söylüyoruz, o da değil diyor, bu değil diyor. Bütçe zaten belli. Sıkıntı var birazcık. Ben anlamadım, nasıl olacak bilmiyorum. Ben yine de başarı gördüğüm kişiyi seçeceğim. Aziz Başkan'ı seçeceğim. Oyumu ona vereceğim. Bakalım yani, bağlanmak istedim.
0: Evet.
14: Görüşlerimi bildirmek istedim. Aziz Yıldırım inşallah seçeceğiz.
0: Peki teknik direktör konusunda kimleri diyor. İstiyorsunuz? Türk mü olmalı, yabancı mı olmalı size göre?
14: Aykut Kocaman, yanında da Volkan Demirel'le dikkat olacağı söyleniyor. Bence güzel bir ekip olabilir. Çağatay Bey. Hı hı. Bülent Uygun da Samandıra'dan yetkili olacak diyorlar ama o da ne kadar doğru, bence faydalı olur. Bakalım, inşallah öyle bir ekip görürüz. Fenerbahçe'yi Fenerbahçelilerin yönetmesi lazım. Yani Devin Özek gibi bir arkadaş getirdiler. Hani ne olduğu belli değil. Yapamadı yani, olmadı. İnşallah bu sefer başarılı olur başkan. Güveniyoruz yani. Umut ediyoruz, başarılı olur. Savaşa girmeye hazırız. Aziz Başkan dediği gibi.
0: Evet, bu kadar.
14: Şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Benim hani maddi pek şeyim yok. Hani durumu iyi Allah'a şükür ama çoğu insan gibi çok malı mülkü olan bir insan değilim ama Fenerbahçe'ye gönül vermişim. Aidatımı yatırıyorum. Başkanımı seçiyorum. Şampiyon olmasak bile, başarılı olmasak bile biz armaya, renklere gönül vermişiz. Yani Aziz Başkan'ın yanına Mahmut Usta gelecek. Şu anda Galatasaray yönetimi algı yapıyor ya, işte Sakın'a olsun, ne bileyim devre arasında mesela Kocaelispor puan kaybından hemen sonra, Antep maçı puan kaybından hemen sonra, Trabzon maçı puan kaybının devre arasında konuşuyor ya hani Galatasaray yöneticileri. Bizim de artık öyle bir yöneticimiz olacak. Mahmut Uslu, Sayın Mahmut Uslu. Ona da güveniyoruz. Artık herkes meydana boş bulamayacak. İnşallah eski günler geri gelecek. Adaletli birlik olacak. Çünkü Fenerbahçe, Saadetli Saran ve Ali Koç biraz bu konularda zayıf kaldılar. Yani demek istediğim bunlar.
0: Evet Ertuğrul Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de çok mutlu olduk.
14: Rica ederim. Şurada bir hafta 6-7 Haziran zaten seçimimiz. İnşallah iyi geçer. Kavgasız, gürültüsüz, herkesin birbirine saygılı olduğu. Başarılar diliyorum iki adayda ama ben oyumu Aziz Başkan'a yer kullanacağım yani.
0: Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10, sonu 29'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim, hatta hiç bekletmeyelim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza, iyi haftalar.
15: Alo, kolay gelsin.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
15: Uğur Çalık ben. Ben Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun Uğur Bey.
15: Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ben geçen gün Mete Tekin'in konuşmasından sonra okularım kaçtı resmen.
0: Kimin konuşmasından Beşiktaş, sonra ben orayı kaçırdım
15: Metin
0: çok.
15: Tekin'in, Metin Önder Tekin, Özen'e evet. İşte kaç yıldır Beşiktaş'a top oynadım, İşte adıma gösteriyor yazdı ama ben Beşiktaş'a görev alamadım. Sen ikinci kez alıyorsun cümlesi. Kulağımıza çınlıyor. Metin Tekin'i getirip yine Önder Özen'le iyi anlaşılacağını düşündüğüm bir hoca. Bir sistem, fakat bunu anlatmaları lazım. İşte 2 yılsa 2 yıl, 3 yılsa 3 yıl. Biz bir proje takımı kuracağız. Biz bir proje içinde olacağız deyip Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirmek bence çok mantıklı bir hareket olur. Çünkü artık futboldan soğuduk. İşte yapılanları görüyoruz. Robitsiz kaldık. Yani biz artık bunları istemiyoruz. Biz artık Beşiktaş maçlarını yine bu halde bile en çok bilen taraftar grubuyuz herhalde Galatasaray'dan sonra. Biz takımımızı burada görmek istemiyoruz. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Fazla vaktinizi aldım.
0: Estağfurullah Uğur Bey. Çok teşekkürler yayına da katıldığınız için. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10 0212 273 10 10, hatlarımız açık. Arayın, tuttuğunuz, gönül verdiğiniz renklerle alakalı düşüncelerinizi, duygularınızı bizle paylaşın. Yine gelen mesajlarla devam edelim. Oo, Mehmet Bey'den gelmiş. Selam güzel insan, Habertürk ulaştırma çalışanları olarak hala bayramda çalışıyor olacağız. Kendim Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye şu anda bana göre en uygun başkan olarak Aziz Yıldırım'ı görüyorum. Gelecek teknik direktörler de Alman veya İtalyan olması bana göre daha da iyi olacaktır. İnşallah başkanlarımız bu yönde karar alırlar. Saygılar Çağatay Hocam demiş. Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizinle birlikte çalışan tüm HT Spor emekçi arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Sevdikleriyle beraber huzurlu, mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Çok çok sağ olsunlar. Ha, bu arada aklıma da geldi. Hangi gündü? Pazar günü. Evet, önümüzdeki hafta pazar günü saat 15 ile 18 arasında ben de HT Spor'da canlı yayın konu olacağım. Hatta diğer konuklarla birlikte, onlardan bir tanesi de sevgili Aksal abi, Aksal Yavuz olacak. Ona da buradan selamlar olsun. Bugün de aradı beni Aksal abi, sağ olsun. Ve Serdal Kalaycı da var, onu da unutamam. Artık her programdaki arkadaşımız, güzel mesajlar yine harika şekilde yağmaya devam ediyor. Sonu 70 ile biten ya da 70 midir? 70'e biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hiç kimseyi de bekletmeden. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar.
16: Merhabalar. İyi günler.
0: Buyurunuz, tanıyalım sizi.
16: İsmim Hakan, ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Buyurun Hakan Bey.
16: Öncelikle Galatasaray'ımızı üst üste 4. şampiyonundan dolayı tebrik ediyorum. Dursun Başkanımız tekrardan seçildi. Anada 5. şampiyonluk yolunda ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Şuna değinmek istiyorum. Ben son 2 yıldır Acun Alıcan'ın önderliğini çektiği bir algı operasyonu var. İşte bir yapıdan bahsediliyor ama ortalık koyulan herhangi bir şey çıkmadı. Osimhen'in transferinden şikayetçi oldular. İşte 75 milyon euroluk transfer nasıl yapılıyor diye. Fakat devre arasında işte Kante'nin transferine 80 ile 90 milyon euro harcandığı söyleniyor. Şimdi herkes kendi köprüne biraz yönelirse, kendi kümesiyle ilgilenirse başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha önemli problemleri var.

0: Bugün ilklerin günü demek ki. Sağ olun, görüşmek üzere. İlkler tamam. Her zaman güzeldir, unutulmaz. Yunus Balyer yollamış. Resmi tatil, dini bayram demeden çalışan Radyo Gol çalışanlarına iyi bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bil mukabele ben de zaten mesajda vermiştim, yazmıştım aynı zamanda. Evet, selamları da aldık. Yunus Delfin Dane'nin mesajı var. Alper Üstündağ Kazan Kaynıyor programı için çok teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun inşallah. Sevgiler, saygılar demiş. Onun da mesajını iletmiş olalım. İsminizi yazarsanız sonu 61 ile biten dinleyicimiz, hatta nickname ile Ma61 olan dinleyicimize de ben yine de teşekkür etmek istiyorum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Sıradaki dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, 58'de biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz diyoruz yayınımıza. Merhaba.
1: Hoş bulduk. Ben az önce bağlanmıştım. Bir son dakika bilgisi vermek için tekrar bağlandım.
0: Buyurun, isminiz neydi?
1: Açıklayabilir miyim?
0: İsminizi alabilir miyim ben?
1: Ertuğrul ben.
0: Az önce buyurun, evet Ertuğrul Bey. Buyurun.
1: Sağ olsunlar, benim canlı yayınımı dinlemişler. Aziz Yıldırım'ın yanında bulunan birkaç arkadaşımız. Yöneticiden bilgi almışlar. Sol bek Robinson, bir de Muhammed Salah, bunların menajerlerini İstanbul'a davet etmiş Aziz Başkan. Buradan da tüm Türkiye'ye duyurayım. Bilgiler olsun yani.
0: Peki, teşekkür ediyoruz bilgiler için. Görüşmek üzere Ertuğrul Bey. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Tabi bayram dolayısıyla hatlarımız bu hafta birazcık daha açık. O yüzden aradığınız zaman sizi de hemen yayın almak isteriz. Gelen mesajlarla devam edelim. Yine evet, HT Spor'dan dinleyenler ve izleyenler var, onlar da yazmışlar, çok çok teşekkür ediyoruz. 0212 273 10 10, ayrıca 0540 273 10 10'a da mesajlarınız geliyor. Çağatay Hoca Instagram adresinde de bir yandan da bakıyorum. Niyazi Bey, Çağatay Hocam çok teşekkürler, ben Çorumluyum, başarılar dilediniz, hiçbir yerde bizi tebrik etmiyorlar ama siz radyodan bile tebrik ettiniz, inşallah başarılı olurlar. Mehmet Bey, selam Çağatay Öğretmenim, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Aydın'dan emekli itfaiyeci Mehmet, iyi yayınlar, selamlar, saygılar demiş. Mehmet Bey, asıl saygılar bizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size ve kıymetli ailenize huzurlu bir bayram diliyorum. Evet, hiç vakit kaybetmeden gelen telefonlarımızdan sizlere son 14'le biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hızlı hızlı devam edelim araya kadar. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Alo, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Tanıyabilir miyiz sizi?
2: Ben İsmail, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun İsmail Bey. Neler söyleyeceksiniz?
2: Öncelikle Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım gelirse ben çok sevineceğim ama şöyle bir şey var. Ben teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı biraz pasif buluyorum. Bir de 6 senedir takım çalıştırmadığı için başarılı olacağına inanmıyorum. Eğer Aziz Başkanımız seçilirse ondan ricam böyle Jesus gibi, Conte gibi bir teknik direktör getirsin. Türk teknik direktörü getirecekse İsmail Kartal'ı getirsin. Yani bence İsmail Kartal başarılı olur. Ama Aykut Kocaman'ın çok ara verdi dede. Yani böyle Aykut Kocaman'da bir şeylik var böyle. Nasıl diyeyim, bir hırs yok kenarda. Böyle gördüğüm zaman Fenerbahçe yönettiği zamanları benim gol oluyor mesela, sevinmiyor. Çok böyle şey, içine kapanık gibi yani. Böyle
0: soğukkanlı baş edemez bir, soğukkanlı yani. Bir insan bu, diyelim evet.
2: Evet evet, yani biraz sakin böyle şey, hani umutsamaz gibi böyle, anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım'a uygun bir teknik direktör lazım. Mesela onun dediğine aynı şekilde, mesela o nasıl şeyle, federasyonla veya bu MHK ile atıştığı zaman teknik direktörümüzün de ligle ilgili atışması lazım. Mesela Okan Buruk nasıl başarılı oldu 4 sene? Hep yönetim arkasındaydı. Bir de her maçtan sonra çıkıp konuşuyordu yani. Hakkımız yendi. Yenmediği halde mesela hakkımız yendi diyorlardı. Şimdi bizim böyle yönetimimiz 8 senedir bu buralarla uğraşamıyor. Ama Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, bunlar onlarla iyi uğraşır. Teknik direktörümüzün de uğraşması için yani böyle dediğim gibi sessiz bir teknik direktör gelmemesi lazım. Yani Türkiye'yi

0: tanıyor diyorlar ama Türkiye'yi tanıtamam. 6 senedir takım çalıştırmıyorum. Zaten 2011 sezonunda da o kadroyu nasıl şampiyon yaptığını da biliyoruz. Yani zorla şampiyon olduk. Yani hiçbir şeyle, avarajla şampiyon olduk. Yani ben Aykut Kocaman'ın gelmesini istemiyorum şu anda. Fenerbahçe taraftarı olarak. Yani 53 yaşındayım ben. Aykut Kocaman'ın gelmesini istemiyorum. Çünkü yani oynattığı top belli. Yani biraz şey kalıyor, biraz çekingen, pasif kalıyor Türkiye Ligi'ne karşı. Hani defansif futbol oynatıyor. Mesela Conte her gittiği takımda ilk senesinde şampiyon oluyor. Başkanımıza buradan sesleniyorum ben. Eğer istiyorsan bir sene geliyorsa onu getirsin. Bir sene sonra şampiyon olursa ya devam eder ya da başka bir teknik direktör seçeriz yani. Kalkıp da yani Aykut Kocaman'ı getirip de riske girmeye gerek yok diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler İsmail Bey. Görüşmek üzere. Yavaş yavaş araya gitmeden son telefonları alalım. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 arayın ve Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade edin diyorum. Son 14 ile biten dinleyicimiz var sırada. Merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, şu anda hattımızdan düşmüş. Bir kere daha denerse 0212 273 10 10 0212 273 10 10. Uğur Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine sizin fikirlerinizi merak ettiğimiz için yayınınıza bağlanıyoruz diyor. Çok çok teşekkür ediyorum ben aslında. Ben teşekkür ederim açıklamalarınız için. Böyle sıradan gidiyorum. Yine dinleyicilerimiz var. Sırada sonu 68'de biten dinleyicimizi alalım yayınımıza. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, sesim geliyor mu?
1: Geliyor, gayet güzel, net geliyor. İsminizi alalım.
2: Cüneyt Gökdemir. Şu an yoldayım, İstanbul'dayım. İşte çalışıyorum. Demin bağlanan beyefendiye sadece genel olarak Fenerbahçelere şunu söylemek istiyorum. Lütfen yenen yönetim Galatasaray'la uğraşmasın. Neden uğraşmasın? Kendi işlerine baksınlar. O zaman şampiyon olabiliyorlarsa olabilsinler. Rica ediyorum, uğraşmasınlar Galatasaray'la. Galatasaray'la uğraşanlarla zaten görüyoruz. Ya başarılı olamıyor. Ali Koç da yeni. Eminim Saadettin Saran aynı şekilde. Biz de uğraştılar. Ya gerek yok. Herkes kendi işine baksın. O zaman şampiyon kim olduğu belli olur ya. Demek istedim sadece bu kadar.
1: Teşekkürler Cüneyt Bey, bağlandığınız için. Ben de iyi bayramlar diliyorum. Hiç vakit kaybetmeden yine dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 37 ile biten dinleyicimiz hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, kolay gelsin.
1: Buyurunuz, tanıyalım sizi.
3: Benim adım İlhan.
1: İlhan.
3: Evet.
1: İlhan Bey, buyurun.
3: Öncelikle şimdiki gelecek olan bayramımızı kutluyorum.
1: Teşekkürler.
3: Şimdi az önceki arkadaş Galatasaray'la uğraşmasınlar falan demiş ama şöyle, biz kiminle uğraşacağız?
4: Gelecek olan bayramımızı kutluyorum.
1: Evet, başka var mı söyleyecekleriniz?
3: Yani bence Fenerbahçe için en önemli hoca adayı
1: Aykut Kocaman dediniz, doğru mu anladım?
3: Evet evet, doğrudur.
1: Evet İlhan Bey.
3: Sesim geliyor mu acaba?
1: Geliyor geliyor. Başka varsa mesajınız ya da iletmek istediğiniz kendi tuttuğunuz takımla alakalı, onları da
3: tabii,
1: alalım.
3: Tabii tabii yani. Önce Galatasaray'la şuna baksın beyefendi. Yıllarca nasıl şampiyon olmuşlar? Yıllarca verilmeyen kartlar, verilen penaltılar, rakibe verilmeyen penaltılar, haksızlıklar. Ya bunları hiç kimse konuşmuyor. Sadece hep en sona bakıyorlar. Hep sonuca bakıyorlar. Bir şampiyonuz, bir şampiyonuz. Böyle bir şey var mı ya? Yani sadece biraz dürüst olsunlar. Başka bir şey istemiyorum yani. Sadece. Lütfen sadece biraz dürüst olsunlar.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum İlhan Bey.
3: Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.
1: 0212 273 10 10 mesajlar gelmeye devam ediyor. Sabah soru sormuştum, cevaplamadılar. Aynı soruyu size de sormak istiyorum demiş Mümin Bey. Fred'in son haftalarda yükselmesinin sebebi Tedesco'nun yanlış yerde oynatması mıydı sizce demiş. Bence Fred'in son haftalardaki yükselmesinin sebebi sakatlıktan çıktıktan sonra ligin son haftalarına doğru asıl performansını

0: yakalamasıydı. Çünkü son 3-4 maçında ben canlı da izlemiştim. Yıldızıydı, çok da iyi performans yakaladı ama tabii ligin bitimine denk geldiği için daha fazla kendini gösterme şansı olamadı. Bedri Bey, Bedri Kumral, selamlar Çağatay Bey. Gelecek yönetimin işi zor diye düşünüyorum. Dünya Kupası ve sonrası nasıl transfer yapacaklar? Fenerbahçe taraftarı olarak o sene bu sene olmayacak gibi geliyor. Umarım yanılır. Futbolumuz da belirsiz. Son olarak Çorum Spor'u kutlarım. Kadro yaşlı olduğu için işleri zor gibi geliyor demiş Bedri Bey. Evet, benim de bildiğim kadarıyla 33 yaş ortalaması Çorum Spor'un. Sıradaki dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Son 64 ile biten dinleyicimiz merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi günler hocam.
0: Buyurun efendim.
1: Fenerbahçe taraftarıyım. Ben Hasan. İstanbul'dan arıyorum. Bu Aykut Kocaman düşmanlığını çok hayret ediyorum ya. Şoklar içindeyim. Neden bu millet, bu Fenerbahçeli değil mi bunlar ya? Aykut Kocaman düşmanlığı yapıyor. Aykut Kocaman ne yaptı bu Fenerbahçe'ye? Ne zarar verdi? Aziz Başkan içerideyken adam tek başına kalmadı mı? Tek başına mücadele etmedi mi ya? Ben 59 yaşındayım. Her hafta maçlarına gidiyorum, canlı seyrediyorum. Bunlar nasıl Fenerbahçeli, ben anlayamıyorum ya.
2: Alo.
0: Duyuyoruz biz sizi.
2: Ben birazcık gündemi değiştireyim. Bu Fenerbahçe Galatasaray atışması devam edecek. Ben öncelikli olarak Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Zira Türkiye Kupası'nı kazandığı için Fatih Tekke hocama başarılar diliyorum. Çok güzel bir lig seyrettirdi bize. Daha da başarılı olabilirdi ama çıtayı biraz alçak gösterdi. O yüzden böyle bitti. Hayırlı olsun. İkinci olarak Acun Ilıcalı abimizin takımını tebrik ediyorum kendisine. Kendisi Premier Lig'e çıkarttı. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyoruz. Cumartesi günü, pazar günü okçularımız madalya kazandılar. Bayrağımızı dalgalandırdılar. İstiklal Marşı'nı oraya Çorum halkına. Çorum bunların yaptığını Çorumlu bile yapmaz derler. Espri olsun diye söylüyorum. Hakikaten başarılarının devamını ve Süper Lig'e renk katmalarını diliyorum. Kalıcı olmalarını diliyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlı bayramlar efendim.
0: Görüşmek üzere. İyi bayramlar. 0212 273 10 kısa bir araya gidiyoruz. Son bir saatte yine Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde. Mikrofon da sizde, söz de sizde.

0: Sonra dört büyük gündem devam edecek.
1: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: Yakışanı yapar.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yarış başlıyor.
4: Sarkmışlığın hemen dışında 7 numaralı Abanoz ve 2 numaralı Kolaysa Yakala geldi ve şimdi dışarıdan gelen 2 numaralı Kolaysa Yakala tempoyu artırdı ve 6 numaralı Şahin Yürekli ile başa baş oldu. 2 boy gerilerinde 5 numaralı Önaltay 3.lükte. Onun hemen dışında 7 numaralı Abanoz var. 1 boy kadar geride 4 numaralı Merdüm Giriz. Dışlarına dolan 8 numaralı Bangu yanlarında 10 numaralı Vahşi Kraliçe. 1.5 boy gerilerinde 9 numaralı Stargirl sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. 6 numarada Şahin Yürekli lider. İkinciliğe şimdi 5 numarada Önaltay geldi. 2 boy gerilerinde 7 numarada Abanoz içeride. 4 numarada Merdüm Giriz sırasıyla.

0: son düzlüğe çıkılıyor. 6 numaralı Şahin Yürekli düzlüğe lider çıktı. 5 numaralı Ön Altay onu yakaladı düzlüğün başında. Ve şimdi dışarıdan gelen 5 numaralı Ön Altay liderliği aldı. Son 400 metreye girildikten sonra liderliği alan 5 numaralı Ön Altay rakiplerine fark yapmaya başladı. Son 200 metreye girilirken fark 5 boya kadar çıktı. 5 numaralı Ön Altay lider. Geriden 10 numaralı Vahşi Kraliçe de ikincilik için geliyor. Son 100 metreye girildikten sonra fark 10 boya kadar çıktı. 5 numaralı Ön Altay yarışın lideri Ali Yıldız'la birinciliğe doğru koşuyor ve yarışı da kazanıyor Ön Altay. 10 numaralı Vahşi Kraliçe ikinci oldu. 6 numaralı Şahin Yürekli üçüncü. 1 numaralı Aslan Aras dördüncü. 9 numaralı Star Göl'de yarışı 5. tamamladı. Bursa'da yapılan 3. koşuyu 5 numaralı Ön Altay kazandı.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'in 92.2 frekanslarında yine programımız kaldığımız yerden devam ediyor. 0212-273-1010 0212-273-1010'da telefonlarınızı bekliyoruz. Söylediğimiz gibi son bir saatte Söz Millet'in köşesi var bugün. Hep pazartesiyi bekliyordunuz. Pazartesi günü gelse de biz de yayına katılsak, biz de sesimizi duyurabilsek diyordunuz. İşte telefonlar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Sıradaki dinleyicimize de merhaba diyeceğiz. 63 ile biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar. Ben İstanbul'dan arıyorum. Şu an sabahtan beri dinliyorum. Herkes kendince bir şey söylüyor. Ben de Fenerbahçeliyim.
2: İsminizi de alabilir
3: tamam,
2: miyiz?
3: İsmim Turgay.
2: Buyurun Turgay.
3: Efendim şöyle söyleyeyim. Bütün başarılar ya istatistiklerle, rakamlarla zaten kabulleniyor. Ben bakıyorum 34 senede, 14 senede Aziz Bey'in başkanlığı dönemindeki başarı oranı eğer ki %'ye vurursa %25-30 arasında. Eğer ki bu başarılı kabul edilseydi zaten başkanlık seçimi yapılmazdı. Başarısı da başarısızlığı da Fenerbahçe'nin aynı orandadır. Onun döneminde olduğu şampiyonluk da %30'lardadır 14 yıl. Aziz Bey'in başarısı da. Şimdi bunu konuşurken Aziz Bey zaten kendisi gelecek Aykut Bey'i getiriyor. Kişilik olarak Aykut Bey'i tartışmam. Ama antrenör olarak, bir taraftar olarak ben de istemem. Niye? Ben şu anda günümüzün teknolojisini daha iyi yakın. Aykut Bey evinde belki de takip ediyordur. Ama ben onu bilemem. Ben görünenle elimde delil olacak somut bir şey. Başarısı var mı? Yok. Ben de futbol oynadım. Ben de alırsın. Ben de topa nasıl vurulur? Top nereye gider? Ne şekilde gider? Ben de ölçerim. O zaman ben de yapabilirim. Öyle değil. Mesela bir Kante'nin örneğini veriyorsun. Napoli'ye gitmiş. 2 senedir adam, 1 sene şampiyon. 1 sene ikinci yapmış. Done var elinizde. Kocamanın donesi yok. Ben bir daha niye aynı riske gireyim? Eğer ki başarıyı bekliyorsak, başarılı olmuş birini getireceksiniz ki başarı. Yoksa göle maya çalacağız. Aykut o zaman, o zamanlar iyiymiş. Belki şimdi de iyisini yapabilir. Olsaydı bu işler o zaman bütün Türkiye'deki antrenörlerin hepsi şampiyon olurdu. Söyleyeceğim bundan ibaret.
2: Çok teşekkür ediyorum Turgay Bey yayınımıza katıldığınız için. 0212-273-1010 radyolarını yeni açanlar varsa şu anda Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Millet'in köşesindesiniz. Yine bakıyorum hattımızdaki dinleyicilerimize bir merhaba diyelim, sonunu okumaya çalışıyorum. Buradan da bakıyorum bir merhaba diyelim, o zaman en azından sesimizi duyuyordur. Sonu 99'la biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Alo, hoş bulduk Çağatay Hocam.
2: Merhaba.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dilekliğimle kutluyorum hocam.
2: Sizin de isminizi de alabilir miyiz? Tanıyalım lütfen sizi.
4: Tabii Hakan Atakol, Tekirdağ Çorlu'dan.
2: Harika. Nasıl oralar?
4: Vallahi buralar gayet iyi. Havalar da biraz sıcaklar vurmaya başladı hocam.
2: Denize giriliyor mu Tekirdağ tarafında?
4: Vallahi Tekirdağ tarafının denizini tavsiye etmem de Edirne, Enes, Keşan, Enes tarafı gayet denize girmeye müsait bir elverişli hocam.
2: Buyurun alalım düşüncelerinizi.
4: Bir Beşiktaş taraftarıyım. Öncelikle Galatasaray'ı şampiyonundan dolayı kutluyorum. İnşallah bu yeni sezonda da inşallah Beşiktaş'ımız da artık her sene Kasım ayında avlu atmaktan artık bıktık, usandık, yıkıldık, üzüldük. İnşallah yönetim artık elini taşın altına koyar da Öncelikle iyi bir teknik direktör. Tabii Önder Özen'in gelmesine çok sevindim. Az çok siz de bilirsiniz. Feda sezonunda bitişle beraber birçok başarılı futbol oynama imza atmıştı Önder Hoca. İnşallah bu sene de aynı özveri, aynı şeyi, güveni tazeler. Artık bu sene Beşiktaş'tan bir şeyler bekliyorum Çağatay Hocam.
2: Çok teşekkürler. Başka var mı söylemek istediğiniz Hakan Bey?
4: Tekirdağ Çorlu'ya, beni herkes tanır burada Çorlu'da. Çorlu'ya gelirseniz size her türlü her daim misafir ederim.
2: Çok teşekkürler. Siz de İstanbul'a geldiğiniz zaman lütfen biz misafir edelim sizi. Siz de haber verin olur mu Hakan Bey?
4: Çok teşekkür ederim. Görüşmek Allah'a üzere. Emanet olun. Ellerinizden gözlerinizden ve bu radyoya vermiş olduğum hem buraya hem HP Spor'a vermiş olduğun katkıdan dolayı seni tebrik ediyorum. Allah başına daim etsin.
2: Allah razı olsun Hakan Bey. Valla morali de motivasyonu da yükselttiniz. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız.
4: Her dedim.
2: Evet, yine gelen mesajlara da bakıyorum. Hepsine de cevap vereceğiz. Ama dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz şu anda hattımızda. Alo. Merhaba, hoş geldiniz.
5: Selamünaleyküm Çağatay abi.
2: Aleykümselam, buyurunuz.
5: Ahmet Ertaş ben. Dağlanmıştım sabah. Yabancı sınırıyla ilgili konuşmuştum.
2: Buyurun.
5: Ya Galatasaray'la ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum abi. Transferlerle ilgili. Abi benim fikrim öncelikle iki tane dinamik orta saha olması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmemiz için.
2: Yani Torreira yani, ve Lemina'dan farklı mı yoksa?
5: Abi Torreira Lemina bana göre yani Şampiyonlar Ligi'ni kaldıracak seviyede değil. Yedek olabilir. Mesela Kamavinga'nın adı geçiyor abi Galatasaray'la. Bence yani çok iyi bir transfer olur. Ben Real Madrid'de izliyordum. Ya bir sakatlık geçirdi ama daha genç yani 23 yaşında. Çok dinamik, hem ileri hem geri oynayabilen bir oyuncu. Çok faydalı olur bence 23 yaşında bir de. Bir de Thuram'ın adı geçiyor abi Juventus'tan. O da dinamik bir orta saha. Yani ikisiyle bence müthiş bir orta saha olur bence. Abi Lemina Torreira şöyle. Yani defansif olarak yani çok geride kalıyorlar. Yani Şampiyonlar Ligi'nde yeterli olmuyor bence abi ya. Yani topu ileri taşıyamıyorlar. Sadece defansta bazen de ya pas hataları yapıyorlar yani baskı yediklerinde. Yani biraz da ağır kalıyorlar abi. Mesela bir ben Melo'yu da izledim. Melo çok iyiydi abi. Topu hem ileri taşıyordu hem geride. Yani ne bileyim abi ikisi olursa çok iyi olur. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmemiz için yani bu seviyelerde olması lazım. Bir de abi sol stoper lazım abi bence. Ya Abdülkerim tamam bizim evladımız yani yerli. Ama abi benim gözümde 100 kilo gibi görünüyor adam. Ben mi yanlış görüyorum? Yani bilmiyorum abi. Yani çok kilolu görüyorum ben. Ya koşamıyor abi. Tamam Türkiye Ligi'nde olabilir. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bence olamaz abi. Ben düşünmüyorum yani. Mesela Liverpool maçında Salah'ın önüne kafayla top indirdi. Yani gol atamadı. Çok adam kaçırıyor. Yani az bir baskı yediği zaman yani çok pas hatası yapıyor abi. Yani öyle düşünüyorum abi. Bir de yani çok iyi bir 10 numara lazım abi. Mesela Schneider tarzında. Yani 3-4 tane yani bu dediğim seviyede oyuncular alınırsa yani bir çeyrek final yarı final görebiliriz diye düşünüyorum abi. Benim fikrim bu. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Biraz fazla mı uçtum acaba?
2: bu kadar mı?
5: Evet abi. Tamam, teşekkür ederim. Bir de abi seni keşfettikten sonra yani sürekli dinlemeye başladım. Gerçekten çok güzel yayın yapıyorsun.
2: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
5: Çok beğenerek dinliyorum abi.
2: Sağ olasın.
5: Yayınını da şimdiden bayramını da kutluyorum abi. Allah'a emanet ol.
2: Ben de sizin ve ailenizin bayramını kutluyorum. Çok çok teşekkürler. Yayınıza da katıldığınız için iyi günler diliyorum. Evet, bir yandan da tabii mesajlarınızı okuyorum. 0212-273-1010 0212-273-1010 hatlarımız açık, yayınımıza bağlanabilirsiniz. Son 45 dakikamızda da sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edebiliriz. Bir yandan da 0540-273-1010'a mesajlar geliyor. Nevzat Bey sağ olsun, size iyi bayramlar diyecektim. Bütün Radyo Gol'e sizin nezdinize iyi bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlarınız için. Erkan Bey diyor ki Çağatay Bey sürekli sportif direktör alıyor, Beşiktaş gönderiyor ama iyi bir kaleci almak hiç akıllarına gelmiyor demiş Erkan Bey. Evet, Süper Lig'in özelliği zaten bu. Atan ve tutan iyiyse sizi her zaman şampiyon yapar. Örnekleri de zaten Hani diyorlar ya, şekil kağıda belli olduğu gibi. Her sene şampiyon olan takımlara bakın, atanı ve tutanı, yani golcüsü ve kalecisi zaten bu ligin sefiridir. Diyelim 0212 273 10 10 0212 273 10 10 mesajlarınız için 0540 273 10 10 bir yandan da bakıyorum. Evet, yine gelen, sizlerden gelen mesajlarda bayram dilekleri için çok çok teşekkürler. Ve şöyle evet, şey sormuşlar, programı sormuşlar. Bu hafta da birlikteyiz, hiç merak etmeyin. Türkiye'nin spor radyosunda 92.2 frekanslarında yine bayram boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Mesajlar için çok teşekkür ediyorum. komik mesajlar da geliyor ama okunacak mesaj var, okunacak mesaj var. İbrahim Köroğlu, çok çok teşekkürler. Yine buradan bakıyorum, evet, adalardan Koray Bey var. Koray Bey'e de çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam. Vallahi bu bayramda bile bir tek seni dinliyoruz. Sağ olun, iyi ki varsınız. Yine bakıyoruz, buradan Muharrem Bey var. Açıklamanız için teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz demişler iyi dilekleriniz için. Bir tercüman olarak çok sevdiğim futbola bu yaz dahil olabilmenin ihtimali bile güzel demiş. Sayın Özçelik'e de çok teşekkür ediyoruz. Yine buradaki isimlerden devam edelim. Emre Üsküplü var, ona da çok teşekkür ediyoruz mesajları için. Diğer hattımızın iki hat olduğu için iki hattında mesajlarına, sizlerden gelen tüm mesajları okuma adına gözümden kaçan bir şey olmasın diye. Yine bakıyorum. Evet, şimdilik mesajlarımızı okuduk, inşallah okumadığımız mesaj kalmamıştır. Evet, bir yandan da spor yazarlarından da hatta yazan arkadaşlarımız var. Bugün yayına bağlanabilirim diye, ama bugün dinleyicilerimize bağlanıyoruz. Söz Milletin Köşesi yapıyoruz. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 futbolu yeni bırakan çok ünlü arkadaşımız, şu an beni dinliyorsun büyük bir ihtimalle. Ben seni yayından sonra arayacağım değerli kardeşim. Sana da sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğin için de. 0212 273 10 10 kupa finali için evet mesajlar geliyor. Ben de Antalya'daydım. Antalya'da Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Konyaspor'la karşılaştı. Ben de canlı izledim. Çok güzel bir maçtı. İlk yarıda Trabzonspor'un, ikinci yarıda da Konyaspor'un bir üstünlüğü vardı. Ama gol yollarında daha becerikli olan Trabzonspor ve kaleci Onana'nın da kurtarışlarını da tebrik etmek lazım. Taraftarlar çok iyiydi. İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan yerlerde gerekli desteği sağladılar. Keşke meşaleler atılmasaydı. Çünkü Konyaspor'un kalecisi de kendi taraftarlarına dönüp lütfen atmayın, bana zarar veriyorsunuz dedi. Bayağı bir meşale atıldı. Anonslar yapıldı. Tabii kupa kutlamalarına kadar da kaldım. Yani oradaki bütün kutlamaları da gördüm. Fatih Tekke'nin eşinin sahaya inip Trabzonspor taraftarının yenge Fatih Hoca'yı buraya getir. Evet, mesajı daha okudum. İsteklerine de kayıtsız kalmadı ve Fatih Tekke'yi tüm tribünlerle buluşturdu. Yani güzel, keyifli bir gündü. Trabzonspor'ları da tebrik ediyoruz. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Hep yayınlarda da söyledik. Gerek radyo yayınları gerekse televizyon yayınlarında. Tabii bu kazanılan kupanın bence en büyük avantajı Trabzonspor'un sezonu yaklaşık bir ay daha geç açması ve Konferans Ligi'nden değil direkt UEFA Avrupa Ligi'nde playofflarından başlaması en büyük kazanımıydı bana göre. Ve Fatih Tekke'nin bu başarısında da sezonu taçlandırma adına bir kupa gerekiyordu bence Trabzonspor adına, ve o kupayı da almış oldu. Sıradaki dinleyicimize de merhaba diyelim. 0212-273-1010 0212-273-1010 sonu 19'da biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Teşekkür ederim. Alo.
2: Buyurun, tanıyalım sizi. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programındasınız. Söz Milletin Köşesi'nde.
6: Hasan Aklı. Sorumluyum. İstanbul'da yaşıyorum.
2: Buyurun Hasan Bey.
6: Dün bir finalimiz vardı. Süper Lig'e yükseldik. Onu dile getirmek istiyorum.
2: Güzel de top oynadı Çorum Spor.
6: Evet. Zaten şampiyon olacaktık ama böyle oldu. İyi oldu. Zaten bize kolay yol yok.
2: Hı hı. Maçta mıydınız bu arada?
6: Böyle zor yollardan gelmişizdir.
2: Konya'ya gittiniz mi Hasan Bey?
6: Gidemedim. Gidemedim. Ama şöyle bir şey, gidemedim. Bayram üzeri olduğu için, trafik çok yoğun olduğu için gidemedim. Çünkü gitsem kendi işlerim var, işlerime yetişemeyeceğim. Onun için gidemedim. Yoksa gitmek istiyordum. Onu düşündüm ve öyle de oldu ki giden arkadaşlarım oldu, yetişemeyenler oldu.
2: Çünkü tüm Çorum sanki Konya'daydı.
6: Evet, evet, evet. Yani 2 stat değil 10 stat olsaydı 10 stadı da doldururduk yani.
2: Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Hasan Bey?
6: Galatasaray hakkında şunu söyleyeyim. Bugün sene yine şampiyon olduk. Bana bayramdan önce 2 tane şampiyonluk yaşattılar. Şöyle, Galatasaray atanı tutanı var, varsa dediniz, şampiyon dediniz daha demin konuştuğunuzda. Ben de size şunu söylüyorum. 4 senedir bu böyle. 5. seneye gireceğiz. İnşallah 6-7 7. şampiyonluklar olacak. Transferler için bir tane 10 numara lazım kesin. 10 numara. Bir tane de defansa. Yani gerisi yönetime kalmış. Ben bunları görüyorum takımda. 10 numarayla defansa alındım mı yine biz son 16 değil çeyrek finallerde görürüz. Sadece yüreğiyle oynasınlar.
2: Evet Hasan Bey. Çorum Spor'da en beğendiğiniz futbolcu kim Hasan Bey?
6: Yusuf Erdoğan.
2: Peki. Çok teşekkürler. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Sonra veda edelim size.
6: Yayınınızı her zaman takip ediyorum. Bütün Radyo Gol olarak takip ediyorum. Çok da seviyorum. İçimde ne varsa, kalbimde ne geçiyorsa bütün yayıncılarınız, siz dahil bütün yayıncılar içimde ne varsa söylüyorlar ve telefona bağlananlar da söylüyor. Çok hoşuma gidiyor.
2: Çok çok teşekkürler. Bizim için ne düşünüyorsanız Allah size iki katını versin inşallah. Diyor ki sizi de uğurluyoruz.
6: Bayramınız mübarek olsun.
2: Görüşmek üzere, iyi bayramlar. Yine sıradan 0212-273-1010'da vakit kaybetmeden dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Sonu 19'da biten dinleyicimiz var. Ona merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz sesimizi? Sonu 19'da biten dinleyicimiz. Şu an hattan düşmüş, evet. Yine bakıyoruz, gelen mesajlarla devam edelim. Telefonlarınızı alacağım, hiç merak etmeyin. Evet, diyor ki Çağatay Hocam, Singo, Davinson, Van Dijk, Jakob, Sané, Kamavinga, Thuram, Leo, Brahim Diaz, Osimhen, bu kadro iş yapar abi demiş. Benim dediğimi diyorlar dinleyicilerimiz. Apoyla olmaz diyor, yani burada Abdülkerim'den bahsediyor. Çok mu uçtum abi demiş. Sanki biraz diyelim. Ama tabii güzel bir kadro. Bu arada sizlere şöyle bir soru da sorayım. Madem hani telefonla bağlanmak istemeyen dinleyicilerimiz olabilir, duygu düşüncelerini ifade etmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Onlara da 0540-273-1010'da yılın ilk 11'ini sorayım sizlere. Size göre yılın en iyi ilk 11'i nedir? Kaleciden forvete kadar Türkiye'de tabii tarafsız bakarsanız çok daha iyi olur. Yani buna sadece 4 büyük gündem gibi düşünmeyin. Yani atıyorum işte Hader Jonay da olabilir, Hoyse de olabilir. Yani Samsun Spor, hani Kasımpaşa örnekleri veriyorum. Eğer beğendiğiniz futbolculardan bu senenin en çok katkı yapan futbolcuları ile ilgili yılın 11'ini yaparsanız ben de buradan rahatlıkla sizlerin isimleri ve mesajlarıyla buradan okumaya çalışırım. Ümit Uzun'dan mesaj geldi. Çağatay Hocam iyi yayınlar, kolay gelsin, şimdiden iyi bayramlar demiş. Ben de iyi bayramlar diliyorum ailenizle, sevdiklerinizle birlikte. 0212 273 10-10'da da arayın. Bir yandan da konuşalım, hem sohbet edelim. Araya gitmeden telefonlarınızı da almak istiyorum. Bir yandan kendi telefonumdan ve Çağatay Hoca Instagram adresine de bakıyorum. Enver Kılıç, çok teşekkür ediyorum takip ede aldığı için. Yine buradan gelen mesajlardan birkaç tane okuyalım. Ahmet Bey'in mesajı var. Hocam canlı izlemekle televizyondan izlemek arasında evet çok büyük fark var. Yani zaten kupa finaline de o yüzden gittim. Her zaman söylüyorum. Bir maçı canlı izlediğinizde çok çok farklı, televizyondan izlediğiniz zaman daha da farklı. Ama canlı izlediğinizde şunu görebiliyorsunuz, takımların sistemlerini görebiliyorsunuz. Bir anda 3-5-2'den atıyorum 4-4-2'ye, 4-1-4-1'e döndüğünü, 4-3-3'e döndüğünü ya da teknik direktörle yardımcılarıyla saha içi iletişimlerini görebiliyorsunuz, taraftar tepkilerini görebiliyorsunuz, vücut dillerini görebiliyorsunuz ve her şeye de hakim olabiliyorsunuz. O yüzden benim için de çok keyifli bir yolculuk oldu. Belki perşembe günü sizlerle birlikte olamadım ama bu hafta bunun acısını çıkaracağız, hiç merak etmeyin diyorum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Araya gitmeden bir telefon daha alabilirim. İlk arayan dinleyicimizi de araya kadar alabilirim. Şu anda anons ediyorum. 0-212-273-10-10'u arayın ve Radyo Gol'de 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde sizler de duygu ve düşüncelerinizi ifade etme şansını yakalayın. Yine gelen mesajlardan devam edelim. Nihat Bey'in mesajı var. Trabzonsporluyum. Ben de Antalya'daydım. Çok keyifli bir kupa finaliydi. Fatih Tekke ve öğrencilerini kutluyorum mesajı var. Ümit Bey'in mesajı var buradan yine. Trabzonspor'la ilgili nabzı tutabilir miyiz? Teşekkürler demiş. Ben de iyiyim, çok çok sağ olun. Evet, Trabzonspor'la ilgili yorumlarımızı da yaptık. Daha sonrasını zaten pazar günü Aksal Yavuz varken HT Spor'da 3 saat boyunca bol bol Trabzonspor konuşacağız. Araya gidelim mi? Saate bakıyorum. Evet, bir araya gidelim. Daha sonra son yarım saatte yine Söz Milletin köşesinde, sözde, mikrofonda siz de arayın, konuşalım, sohbet edelim. 0212 273 10 10, lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
7: Reklam.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Reklam bitti.
9: Dünya Kupası Hikayeleri. 22 Haziran 1986. Meksika'nın yakıcı güneşi Azteca Stadyumu'nun devasa gölgesine sığınmış 115 kişinin üzerine çökerken sahada bir futbol maçından çok daha fazlası vardı. Arjantin ve İngiltere. Sadece 4 yıl önce Falkland Adaları'ndaki o kanlı savaşın barut kokusu henüz dağılmamış, kaybedilen gençlerin yasını tutan bir ulusun kalbi o gün o yeşil sahada atmaya başlamıştı. Ve o gün futbol tarihinin en büyük dramı tek bir adamın ayaklarında ve ellerinde hayat bulacaktı. Diego Armando Maradona. O öğleden sonra insanlık tarihinin en zıt 5 dakikası yaşandı. Maçın 51. dakikasında Diego, kaleci Peter Shilton'la karşı karşıya geldiğinde boyu yetmese de yüreği her şeye yetiyordu. havaya yükseldi ve o meşhur yumruğuyla topu ağlara gönderdi. Hakem orta noktayı gösterdiğinde İngilizler öfkeden kuduruyor, Maradona ise sinsice gülümsüyordu. Maçtan sonra soranlara o golü biraz Maradona'nın kafası, biraz da Tanrı'nın eli attı diyecekti. Bu savaşta kaybolan onurların, haksızlığa uğramış bir halkın kural tanımayan intikamıydı. O el sadece bir kuralı değil, bir statükoyu yıkmıştı. Ama kader Maradona'ya sadece bir kurnazlık borçlu değildi, ona ölümsüzlük borçluydu. O hileli golden sadece 4 dakika sonra Diego kendi yarı sahasında topu aldığında sanki tüm dünya bir saniyeliğine durdu. Kendi etrafında döndü, bir İngiliz'i geçti, bir diğerini, sonra bir başkasını. Top ayağına değil ruhuna mühürlenmiş gibiydi. Yarı sahayı bir hayalet gibi, bir fırtına gibi geçti. Sanki o gün Azteca'nın çimlerinde sadece futbolcuları değil, Falkland'daki o acı anıları da çalımlıyordu. Kaleci Shilton'u da çaresiz bıraktığında tarihin en güzel, en imkansız ve en hakiki golünü ağlara bırakmıştı. Bir yanda Tanrı'nın eli olan o hileli yumruk, diğer yanda yüzyılın golü. İki gol, tek bir adam ve sarsılan bir dünya. Arjantinliler için o gün atılan her gol, savaşta dökülen her damla gözyaşının futbol sahasındaki karşılığıydı. Diego o gün sadece bir maç kazanmadı. O gün bir ulusun hırpalanmış gururunu o küçük boyuyla omuzlayıp göklere çıkardı. Bugün 1986 denildiğinde kimse taktik şemalarını hatırlamıyor. Sadece o kısa boylu, kıvırcık saçlı adamın hem bir şeytan kadar kurnaz hem de bir melek kadar yetenekli olduğu o anı hatırlıyor. Maradona o gün futbolun hem günahı hem de sevabı oldu. Ve dünya bir adamın hem en büyük hilebaz hem de en büyük sanatçı oluşunu aynı 5 dakika içinde izledi. O gün Azteca'da futbol bitmiş, efsane başlamıştı. 2026 Dünya Kupası grupları. J grubu. Arjantin. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin 19. kez turnuvaya katılmayı başardı. 3 kupayı müzesinde bulunduran Arjantin 2022'de Fransa karşısında epik bir sona imza atmış ve Lionel Messi önderliğinde kupanın sahibi olmuştu. Benzer kadroyla turnuvada yer alacak Arjantin bir kupa daha alır mı bilinmez ama onları izlerken biraz üzünlü olacağız. Çünkü bu turnuva Lionel Messi'nin son turnuvası. Cezayir. Beşinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Cezayir, sadece 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen turnuvada gruptan çıkma başarısı göstermişti. Zorlu J grubunda yer alan Cezayir, Riyad Mahrez, Faris Şaibi, Muhammed Amoura, Ryan Ait Nuri ve İbrahim Maza gibi yetenekleri kadrosunda bulunduruyor. Avusturya. 28 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti alan Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick önderliğinde iddialı bir görüntüyü ortaya koyuyor. Özellikle Bundesliga'da yer alan yıldızlarıyla fark yaratan Avusturya, Christoph Baumgartner önderliğinde bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Ürdün. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ürdün, turnuvanın kapalı kutu olarak görülen takımları arasında yer alıyor. Ren forması giyen Musa Tamari önderliğinde Ürdün sürprizi gerçekleştirmek istiyor.
7: Yarış başlıyor.
0: Farkları ideal. Bir numarada Perimira, ikincilik. Arkalarında 7 numaralı Gençay, Nalan ve dışında 8 numaralı Deep Byron, onların dışında 3 numaralı Kylie Vomel ve bariyer dibine 2 numaralı Amoni giriyor. Son 400 metreye girildi. 9 numaralı Kumsalım yarışın lideri. Fark 1,5 boy kadar 10 numaralı Grey Empress'ın. 7 numaralı Gençay Nalan'ın ataklarıyla farklar azalmaya başladı. Şimdi orta kulvardan 7 numaralı Gençay Nalan geldi dışarıdan, 3 numaralı Kylie Vomel benim yanından 8 numaralı Deep Byron'ın atakları var. Lider 7 numaralı Gençay Nalan. Deep Byron geliyor, Kylie Vomel ve Grey Empress gelselerdi. 2 boy farklı 7 numaralı Gençay Nalan kazanıyor. 8 numaralı Deep Iron ikinci, 10 numaralı Grand Prix üçüncü, 3 numaralı Kylie Vomel ve dördüncü, 9 numaralı Kumsalım da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 7 numaralı Gençay Nalan Cemal Paso ile kazandı.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
5: Zaman ilerlemeye devam ediyor. Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem programındasınız. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da telefonlarınıza devam edeceğiz. Yurt dışından da telefonlar geliyor. Yurt dışından arayamıyoruz sanırım, doğru mudur? Nevzat Bey arayabilirsiniz. WhatsApp telefonlarımız açık. 0212 273 10 10'u tuşladığınızda yayınımıza katılabilirsiniz. Zaten son 20 dakikamız var. Gelen mesajlarla devam edelim. İsmail Bey iyi bayramlar demiş. Yine bakıyorum. İsimlerinize yazarsanız. Evet, Ahmet Bey. Çağatay Hocam, Galatasaray hakkında transfer gelişmesi olduğunda tabii ki buradan paylaşıyoruz. Biliyorsunuz hafta içi her gün saat 14 ile 16 arasında sizlerden gelen istekler doğrultusunda Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla da her gün farklı isim, her hafta farklı isim olmak üzere yaklaşık 8-9 tane spor yazarı arkadaşımız bağlanıyor ve bu bilgileri bizlere veriyor, özellikle muhabir arkadaşlarımız. Yılın en iyi 11'ini sormuştum sizlere. Gelen mesajlardan başlayalım. Yaşar Bey'in 11'i, kaleci Uğurcan Çakır, defans Hader Jonay, stoper Skriniar, Sanchez, sol bek Mustafa Eskellaç, orta saha Orkun Kökçü, Gabriel Sara, hücumda Asensio, Muçi, Barış Alper ve forvet olarak da Victor Osimhen bana göre bu senenin en iyi 11'i demişler. Yedekten ilk girer dediğim kişi de Onaçio olur demiş. Sizler de 0540 273 10 10'da yılın 11'ini yazabilirsiniz isimlerinizle birlikte. Buradan da tüm dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Gelen mesajlarla devam edelim. Çağatay Hoca Instagram adresinde de gelen mesajlarınız var. Onlara da bakalım. Evet, Trabzonspor'da en beğendiğiniz futbolcu kimdi? Benim Buşari'ydi. Yani minyon bir futbolcu. 24 yaşında ama bana göre sahanın en iyisiydi. Trabzonspor'u gelmesi büyük bir şanstı ama ligin başında sakatlanması ve stres kırığından dolayı çok maç kaçırması bana göre Trabzonspor'un da en büyük şanssızlığıydı. Ama şöyle diyebilirim, bence Trabzonspor'un bu seneki en iyi transferi Buşari, bu senenin ilk transferi yapılmadan söylüyorum. Yani kadro içinde olan Buşari inanılmaz bir orta saha olmuş. Yani Fatih Tekke'nin de dokunuşuyla birazcık da hani Torreira'yı gördüm sanki diye düşündüm. Orta sahanın her tarafında basmadık yer bırakmamıştı. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 yine sizlerden gelen 11'lere bakalım. İsimlerinizde yazarsanız çok mutlu oluruz. Burada gelen, evet, 11'lere bakalım kimler nasıl 11 yapmışlar. 5-8-11, bir kişiyi unutmuşsunuz Levent Bey. Levent Bey diyor ki Uğurcan, Pina, Abdülkerim, Sanchez, Mustafa, Asensio, Talişka, Barış Alper, Şomurodov ve Onaçu yazmışlar ama 1-5-8-10, evet 10 bir kişi unutmuşlar, bir kişi daha eklerseniz 11'inize tam 11 olacak. Yılın en iyi 11'ini soruyoruz sizlere. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Telefonlarınızı bekliyoruz. Son 10-15 dakikadaki yine telefonlarınızla yayınımıza devam edip sesinizi bizler vasıtasıyla da duyurabilirsiniz diyoruz. Evet, Fatih Tekke'nin açıklamaları vardı maç sonunda, özellikle kutlamalarda moralinin genelde maçlar kazanıldığında bile bozuk olduğunu, takıma çok fazla aktif anlamda kenardan müdahale etmediği konusundaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz demişler. Yine isimlere bakıyorum. Coşkun Bey var. Şaban Bey var. Evet, Trabzonspor'la ilgili yine bakıyorum buradan gelen isimlerden. İsimlerinizi yazarsanız. Erhan Bey var. Evet, Trabzonspor yorumları. Evet, sanırım okumadığım mesaj kalmamıştır. İsmail Bey'den bir 11 var. Onu da paylaşalım. Uğurcan, Pina, Şikrinyar, Sanchez, Mustafa, Kante, Torreira, Asensio, Barış, Kerem ve Onaçu 11'i var. Yurt dışından şu an bir telefon geliyor. Nevzat Bey, bu numaradan değil 0212 273 10-10'dan arayacaksınız. 0540 değil başı. Başına 0212 koyarsanız 0212 273 10-10'dan arayabilirsiniz. Nevzat Bey, ben çünkü bir yandan da telefonlara baktığım için gelen mesajlarda iki telefon var. Ayrıca kendi Instagram'dan da size gelen mesajlara bakıyorum. Orhan Özdemar da gelmiş. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Evi boya badana yapıyorum, anca yetişebildim demiş ama tabii sonuna yetişmiş. Orhan Bey, Çorum Spor'u bildiniz diyor Orhan Bey. Teşekkürler. Orhan Özdemar'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Fenerbahçe başkan adaylarıyla alakalı bir gelişme var mı diyor bir dinleyicimiz. İsmine bakıyorum. Cenk Bey'den gelmiş. Evet. Yani 7 Haziran'a kadar biliyorsunuz seçim çalışmaları devam edecek. Başkanların açıklamaları var. Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım'ın özellikle son günlerde sosyal medyaya düşen açıklamaları var. Televizyonlarda, haber bültenlerinde izlediğiniz açıklamaları var. Yine dinleyicilerimizden istek var ama ben şöyle bir hattımıza bakalım, onları da bekletmem adına. Hatta Sayın Başkan adaylarının da son açıklamalarını da buradan verebiliriz. Sevgili Berk'ten rica edelim. Çünkü şimdi bakıyorum, Aziz Yıldırım'dan Londra çıkarması, stoper ve forvet için Premier Lig'den iki oyuncuyla görüşme yapacağız demiş Sayın Aziz Yıldırım. Bu sıcak bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Aziz Yıldırım'dan Londra çıkarması, stoper ve forvet için Premier Lig'den iki oyuncuyla görüşme yapacak Sayın Aziz Yıldırım. Evet, sizlerden de madem böyle bir şey geldiğine göre başkan adaylarının açıklamalarına bir bakalım. Bakalım Sayın Aziz Yıldırım ne demiş? Sayın Hakan Safi son açıklamalarında neler demiş? Ondan sonra da yine sizlerin telefonlarıyla 0212 273 10-10'da sizlere veda edelim. Başkan adaylarının açıklamaları şimdi radyonuzda, Radyo Gol'de sizlerle birlikte.
2: Mardin Spor'un birinci lige çıkışından dolayı da tüm Mardin'i sporcuları tuttu. 6-7 Haziran'da yapılacak seçimden sonra kazansak da kaybetsek de bütün Doğu'yu gelip gezeceğim arkadaşlarımla. Bunu da gerek isterim. Bugün buraya geldiğimizde başta Sayın Valimiz, Emniyet Güçleri, Sayın Devlet Başkanımız ve onların üyelerinin bizlere göstermiş olduğu kadir şinaslık içinde sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Ben konuşma yapacağım. Hazırlamış arkadaşlar. Ben de fikirlerimi söyleyeceğim. Ama önemli olan sizin sorularınız ve bizim onlara vereceğimiz cevaplardır. Ben yalnız gelmedim. Yanımda İsmail Bey var. Mehmet Bey var. Fatih Bey ve Barış Bey var. Onlara da her türlü sorunu kalabilirsiniz. Biz yönetim olarak güçlü bir yönetim yaptık. Ve futbol arşiye de girecek yeni isimler var. Onları da yıpratmamak amacıyla açıklamadık. Ama onlar da çok değerli insanlar. Onlarla beraber hem kulüp tarafı hem futbol tarafı beraber kulübü yöneteceğiz. Planımızı yaptık, kongreyi bekliyoruz. Bu plan kongreyi kazanmak için değil, şampiyon olmak içindir. Şunu da unutmayın. Rica ediyorum, konuşmayı bitirin, ondan sonra bana tezahürat yapın, bekliyorum. Şunu da unutmayın. Aceleyle tepkilerden dolayı alınan kararlar bizi bugüne kadar hep hedeflerimizden uzaklaştırdı. Rakiplerimizin ekmeğine yağ sürdü. Sizler biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Benim güvercinleri beslemek diye bir hobim var. Çocukluğumdan beri de bu sevgimi devam ettiriyorum. Bugün de burada sağ olsunlar arkadaşlar Midyat'tan bile güvercin getirdiler. İnşallah bu akşam onları götüreceğim. Ama güvercin beslemek büyük bir sevgi, emek ve hepsinden öte sabır ister. Fenerbahçe gibi bir kulübün taraftarı olmak da sabır gerektirir. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Kötü günler yaşadık. Kötü günler yaşadık. En sabırlı camia belki de biziz. Artık sabır yöneticilere, başkanlara değil, sahadaki futbolculara göstereceğiz. Sabırla takımımızı hep beraber destekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin şahlanması için tribünlerin de eski güçlü günlerine dönmesi lazım. Tribünlerin tek ses, tek yürek olmadı. Taraftarın arasında küstüğü veya bölündüğü hiçbir senaryoda başarı hikayesi yazılamaz. Bizim taraftarımızla aramızdaki o sarsılmaz bağı yeniden inşa etmemiz lazım. Tribünler eskisi gibi rakiplere cehennem, takımımıza kalkan olmalıdır. Bu bilinçle etrafımızdaki Fenerbahçeleri de doğru yönde yönlendirmeliyiz. Önümüzde Fenerbahçe'mizin geleceği adına çok kritik bir kongre var. Bu kongre kulübümüzün yeniden kendi öz kimliğine, şampiyon karakterine kavuşma iradesi olmalı. Birlik olacağız, omuz omuza vereceğiz, sabredeceğiz ve o haklı gururu yaşamak için tüm engelleri birer birer hep beraber aşacağız. O güzel günlerde şampiyonluk kutlamalarını yine hep beraber yaşayacağız, yapacağız ve yaşatacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. En büyükler diyorum. İki tane Sanford'la şu an görüşme yapılıyor. Haftaya biter, öbür hafta biter, gelirler. Acele etmeyin. Ha, bak acele eder, daha yani bu ekipten içinden de başkan adayları çıkabilir. Veya dışarıdan da çıkarsa daha rahat camiye yürür diye düşündüğüm için geldim, aday oldum. Ben öyle görüyorum ki bizden başka kimse bunu durduramaz. Bilin haberin.
6: Başkanım size Siverek'ten kucak dolusu selamlar getirdim. Siverek. Şanlıurfa Siverek.
7: Ağır içinde güçsüz deniyor. Çözeceğiz. Fenerbahçe lobi yapamıyor deniyor. Onu da çözeceğiz. Fenerbahçe'nin borcu çok diye söyleniyor. Hiç korkumuz yok arkadaşlar. Bugün benimle yola çıkan tüm arkadaşlarım da en az benim kadar motive, en az benim kadar kararlı. Biliyorsunuz yönetim kurulu listemizi hafta sonuna kadar teslim edeceğiz. Fenerbahçe'miz için her alanda konusuna hakim, dinamik, güçlü ve tecrübeli bir yönetim oluşturuyoruz. Değerli Fenerbahçeliler, bana Fenerbahçe'de yeni olduğumu söyleyenler var arkadaşlar.

yeni sayılabilirim. Ancak Fenerbahçe'de ben yeni değilim arkadaşlar. ...99 yılından beri de bu şanlı kulübümüzün bir evladıyım. Yaklaşık 2 yıldır da Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. 53 yıllık bu kardeşinizin hayatında Fenerbahçe'nin her saniyesi Fenerbahçe sevdasıyla geçti. Kalan kısmının da aynı şekilde geçireceğimi sizlere taahhüdünü veriyorum. 14 yaşında iş hayatına başladım. Ailemle birlikte sıfırdan çok önemli işler inşa ettik. Bugün farklı sektörlerde 80'den fazla ülkede bu kardeşinizin bağlantıları var arkadaşlar. Benim çalışma yöntemimizde CEO ya da genel müdür yok. İşinin ehli yönetim, yönetim kurullarımız ve uzman direktörlerim var. Ben takım oyuna inanıyorum. Yönetim kurulu önemli. Yönetim kurulu olarak da işinin ehli isimlerle biz de çalışarak aynı başarıyı burada da sağlayacağız. Ben hayatım boyunca çok çalıştım. Çok şükür başardım. Şimdi sıra Fenerbahçe için çalışmaya geldi. İş dünyasında elde ettiğim tecrübeyi, network'ü Fenerbahçe için artık kullanma zamanı. İnanın bunu da başaracağım. Bugüne kadar iş hayatımda çok önemli kararlar aldım. Ve bunlar için bir an bile tereddüt etmedim. İnandığım her doğruda sonuna kadar gittim. Fenerbahçe adına da inandığım her doğrunun sonuna kadar gideceğime, Fenerbahçe'nin menfaatleri adına karar almaktan bir saniye bile tereddüt etmeyeceğime emin olabilirsiniz. Bugüne kadar hayatımdaki tüm kırılma anlarından başarıyla çıktım. Fenerbahçe camiasının fertleri olarak 12 yıllık beklentinin de ve sorumluluğun da farkındayım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'yi sizlerin de desteğiyle şampiyon yapacak gücümüz de inancımız da vardır. Öncelikle saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Öyle benim Fenerbahçeme bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım aradı. İki isim getirdi yine bana. Zaten biliyorum, takip ediyorum ben onu aylardan beri. Bu dedim beni kesmez. Ne diyorsun dedi. Dedim bu kesmez dedim beni. Benim dedim getirecek olduğum oyuncu dedim dünya yıldızı olacak. Dünya yıldızları olacak. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarın aklında stat meselesi de var. Taraftar tesis projelerini merak ediyor. Sarı lacivertlerin kurumsallık, medya gücü, eğitim ve altyapı konusunda da soru işaretleri var. Biz Fenerbahçe'yi sadece şampiyon yapmayacağız. Biz kuracağımız düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına da damga vuracağız. Korkmadık. Şartsız, koşulsuz. Ne dedim ben? Yukarısı, aşağısı, sağ sol demeden adayım. Şartsız, koşulsuz, cesur bir şekilde yönetime talibiz. Korkaklar evlerinde oturur arkadaşlar. Bizler buradayız. Seçim var diye de tereddüt etmedik. Seneyi de beklemedik. Hesap da yapmadık. Kitap da yapmadık. Seçim hesabı yapmadık. Bir bakalım. Durumları görelim. Kim aday olacak? Ona göre hamle yapalım demedik. Bize inananları hayal kırıklığına uğratıp keşke bu sene aday olsaydın dedirtmedim. Adaylık için ilk günkü sözümüzün her zaman arkasında durduk. Fenerbahçe'de sunacağımız için de katkı için de herhangi bir şartla koşmadık. Maddi manevi ne lazım?

0: yakınsa bir telefon kadar uzağınızdayım dedim.
1: Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programında Fenerbahçe başkan adaylarının açıklamalarını da dinledik. Bugün de programın sonlarına doğru geldik de. Şimdi tabii bizler de radyocu olduğumuz için benim de çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Gazoz Ağacı'nı bilirsiniz. Cem Aslan'la Gazoz Ağacı. Onun bugün doğum günü. Sevgili Cem'i de bir yandan arayayım. Şu an başka bir kişiyle görüşüyormuş. Ona da bir sürpriz yapayım dedim. Çünkü onun bugün doğum günü, sevgili Cem Aslan'ın. Çok da severim kendisini. Başka bir radyoda her gün program yapıyor. İlk radyoculardandır. O zaman hatta arıyor şu anda beni. Biz o zamanlar beraber başlamıştık. Sevgili Cem Aslan, radyoların duayeni, efsanevi isimlerden bir tanesi. Cem'cim hoş geldin Radyo Gol'e.
2: Hoş bulduk Çağatay'cım. Radyo Gol dinleyicilerine iyi bayramlar diliyorum şimdiden.
1: Eyvallah.
2: Yani Arife'nin Arifesi oldu birazcık ama şimdiden iyi bayramlar diliyorum herkese. Selamlar, sevgiler.
1: Cem Aslan, sana da iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bugün doğum günün çifte bayram evet. olsun diye ben de radyodan da radyo vasıtasıyla doğum günü kutlamak istedim.
2: Eyvallah.
1: İyi ki varsın.
2: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok
1: her zaman sesini duymaktan çok mutlu oluyoruz Cem Aslan. Gazoz
2: harikasın,
1: Ağacı.
2: Harikasın. Valla 32 yıl oldu sevgili Çağatay. 32 yıl oldu. Bakalım işte nefesimizi yettiği kadar. Radyo beni bırakmadı. Ben de onu hiç bırakmadım. Radyo hiçbir zaman bir atlama taşı değil benim için. Radyo benim ana mesleğim. Radyo benim ana kariyerim. Ama bunun dışında bu televizyona veya diğer projelere kapalıyız anlamında değil ama radyo benim ana kariyerim. Radyoda ilerliyoruz, gidiyoruz. Bakalım yarın yayında da Türkiye'nin durumları malum. Bayağı bir hareketli, hararetli bir yayın olacak.
1: Peki Cem'cim, doğum günün kutlu olsun.
2: Çok
1: tekrar.
2: Teşekkürler. Tüm Radyo Gol dinleyicilerine, sana, oradaki teknik arkadaşlara, bayram seyran demeden mesai yapan medya gönüllülerine selamlar, sevgiler.
1: Onların da sana çok selamı var.
2: Sağ
1: doğum
2: olasın,
1: günü kutluyorlar. Cem Aslan, görüşmek üzere. Gazoz Ağacı.
2: Hoşça kal. Sevgiler, saygılar.
1: Evet, Cem Aslan'a da bağlandık. En azından onunla da bir telefon bağlantısı yaptık. Doğum günü de kutladık. Böyle günler önemli bence. Yılda bir kere bile olsa hatırlanmak. Herkesin hani memnun olacağı önemli, kıymetli davranışlardan bir tanesi. Bugün de Türkiye'nin kendi saatinde en çok takip edilen radyo programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi yaptık. Sizler duygularınızı, düşüncelerinizi, gönül verdiğiniz renklerle alakalı, takımlarınızla alakalı düşüncelerinizi paylaştınız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bayramın gönüllere huzur, evlerinize bereket, sofralarınıza mutluluk getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, neşe, umut dolu nice güzel bayramlar geçirmeniz en büyük temennilerimizden bir tanesi. Bugün tam 2 saat boyunca beni yalnız bırakmayan, telefonlarıyla, mesajlarıyla, güzel enerjileriyle yayınımızı güçlendiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği, sevgisi ve samimiyeti benim için tarifsiz bir motivasyon. İyi ki varsınız, iyi ki bu büyük Radyo Gol ailesinin bir parçasıyız. Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Ben Çağatay Çıtlak, bugün dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diliyorum. Sevgiyle, muhabbetle, sağlıkla kalın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, Silbaş'tan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray

0: Yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın, tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke, az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe, aynen devam. İlhan Palut, ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler, ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elon Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
1: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
2: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse, hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
0: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Ya sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor, bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? Bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüş.

0: Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Ya Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemini küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira... Okey, kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlkay'dan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda anneler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen... Gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam. bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara postu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam bitti.
7: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Birlikte gündemi konuşacağız. Her parantezde olduğu gibi öncelikle KCP ailesine teşekkürlerimizi iletelim. KCP beton pompaları ailesine ve aynı zamanda Gürpom iş makineleri Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Gürpom ailesine selamlarımızı iletelim. Mutlu bayramlar dileyelim bu vesileyle de. Hem sponsorumuz hem parantez programında Radyo Gol adına tüm programcılarımızda olduğu gibi öyle açalım. Böyle bayramın hevesiyle, bayramın heyecanıyla açmış olalım yayınımızı. Ve bugün esasında bir yayınımız, özel bir yayınımız olacak. Bayram özel gibi de görebiliriz bunu. Zira öyle şeyler konuşulacak ki, hikayeler konuşulacak ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor özelinde yukarıdan aşağı Galatasaray ile Fenerbahçe ile Beşiktaş ile Trabzonspor ile devam edeceğimiz, Galatasaray ile başlayıp Trabzonspor ile bitireceğimiz bir serüven olacak. Bir yaklaşık bir 50 dakikalık, yaklaşık bir 1 saatlik bayram özel yayını olacak gibi düşünebiliriz. Orada Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesinden, Okan Buruk'un durumundan, Icardi'den, Osimhen'den başlayıp Fenerbahçe'deki başkanlık, hoca, takım, gidecek kalacak detayları, Beşiktaş'taki Sergen Hoca, yeni hoca, yapılanma, Önder Özen, başkan ihtimali, yeni seçim ihtimali derken Trabzonspor'da kupa, Fatih Tekke, Onuachu, başarı ve seneye ne olur konuşacağımız bir yayın. Ama bunu kiminle konuşacağız? Emre Eren'le konuşacağız. Bugün stüdyo konuğum Emre Eren. Çok da mutlu etti Emre Eren burada olmasıyla. Emre abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Herkese
0: abi,
1: iyi bayramlar. Tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Johnson, İzmir'den geldin, yol yaptın abi. Tabi Digi Futbol'daki yayınlarını, ilkini izledik, yayınlarını demeyeyim, böyle yalancı çıkarım çünkü biliyor musun, sonra bu ikinci yayınını da keyifle izleyeceğim, ondan da eminim. Digi Futbol'da Muzaffer Canbedir'le, Burak Yakut'la yayınlarını, yeri gelecek Aydın Cingöz'le yayınlarını keyifle takip ediyor olacağız. Onun da böyle müjdesini geçen hafta alınca çok mutlu olduk. Güzel gidiyor senin için ET Spor, Digi Futbol ve zaman zaman Radyo Gol'de de birlikteyiz ki
1: zaman zaman değil, her zaman beraberiz.
0: Artık her zaman beraberiz. Geçen hafta biraz, geçen hafta bana biraz ben seni abi bağlıyorum diye aradığımda hayatımı bağladın zaten kardeşim. Bağla bağla diye bir telefon açışın var. Onu yayına yansıtmıyorsun ama ben de vereyim hemen orada küçük detayları.
1: Güzel yerden geldin. Digi Futbol çok önemli bir gerçekten bir kanal haline gelmeye başladı. Çok da iyi işler yapıyor. Abone olurlarsa dinleyicilerimiz çok mutlu olurum. Digi Futbol'da Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, her türlü futbolla alakalı, her türlü sıkıntılı günleri, sıkıntısız günleri, doğru hedefleri hepsini göreceksiniz. Burayı da takip edin bence.
0: Özellikle Galatasaray'ı dedin, oradan başladın. Galatasaray kısmında da şampiyonluk hikayesiyle başlayalım isterim. Bu yılı nasıl konuşuruz, neler söylersin? Bir şampiyonluk hikayesi var, bir konuşulması gereken Okan Buruk var. Icardi, Osimhen derken savunmaya takviye gelecek miler sorgulanıyor şu sıralarda.
1: Ya Galatasaraylılar gerçekten çok mutlu sevgili Berk. Yani bakıyorsun Galatasaray camiası 4 sene üstte şampiyon olmuş ya. Hani 5. senede olursa Fatih Terim'in o kırmış olduğu güzel hatıraları bir anda yıkıp Okan Buruk'a doğru dönecek. Galatasaraylılar bunu bekliyor, bunu istiyorlar, bunu arzu ediyorlar ama yıl özelinde

0: Şunu konuşmak istiyorum. Gerçekten öncelikle Dursun Özbek'i kutlamak lazım. Yani Okan Buruk'a 4 sene üst üste yaratılmayacak güzellikte bir kadro yarattı. Bunu söylemek lazım. Okan Buruk'a dönmek lazım. Okan Buruk bu kadar aidiyeti yüksek bir takım kurgusunu her yıl ortaya çıkartmak, bu kadar ego topluluğunu bir arada tutabilmek, bunlar çok kolay hadiseler değil. Futbolculara gelmek lazım. Futbolculara bakıyorsun, gelen aidiyeti tam uygulamaya çalışıyor. Gelen sanki 10 yıllık Galatasaray forması giymiş oyuncu gibi sahaya çıkıyor. Öbür tarafa dönüyorsun, Aslantepe'ye dönüyorsun. Bir ultra aslan gerçeği var. Yani yıl özelinde baktığımız zaman 42 bin ortalama rekor, yani bu Galatasaray'da büyük bir rekor. 53 bin kapasitelik statta 42 binin aşağısında hiçbir seyirci olmamış. Bazı maçlar full çekmiş. İnanılmaz mücadeleler ortaya koymuşlar. Ya topyekün zaten sevgili Berk, futbol topyekün bir olaydır. Yani yönetimin çok doğru bir yönetim olursa, teknik heyetin çok doğru dokunuşlarda bulunursa, oyuncular performansı çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirse, buna da taraftar eklenirse, işte olunan gerçekte 4 yıl üst üste şampiyon olmak herkese nasip olmaz. Bunu Galatasaray camiası topyekün halde gerçekleştirdi. Güzel günler var, önemli günler var, transfer var. Bernardo Silva konuşuluyor çok ciddi bir şekilde. 10 artı 4'e takılan bir yönetim kurulu var yabancı kuralında. Ama
1: ne kadar haklı mesela 10 artı 4'te? Bence orayı biraz da şöyle görmek gerekiyor. Daha nokta atışı transferler yapacaksın. Yani mesela bu yıl aldığın ve
0: gereksiz transfer yapmayacaksın. Aslında ben şöyle yorumluyorum. Evet, kulüpler biraz karşı çıksalar da bence Futbol Federasyonu'nun bu vermiş olduğu kararın bir tık doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu yetişmiyor. Yani milli takımımıza oyuncu gelmiyor. Yani yurt dışından, Avrupa'dan oyuncu almaktan gerçekten sıkılmaya başladık. En azından yerli oyuncuların daha fazla büyük takımlarda şans bulacağı günler bence bu kuralla birlikte devam edecek diye düşünüyorum.
1: Evet. Tabii şampiyonluk hikayesini konuşurken burada ön plana çıkaracağın isimler ne olur Galatasaray'da? Hakkı ödenmez diyeceğin Osimhen'i çok konuştuk, çok detaylandırdık ama haricinde konuşacağımız o kadar çok isim var ki bence.
0: Ya tabii parantezi sen Osimhen'den açtın da, Osimhen enteresan bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın şöyle bir şansı var ya. Okan Buruk'un geldiği ilk iki sene Icardi korkunç derecede önemli işler yaptı. Aidiyeti yüksek bir oyun oynadı ve takım birlikteliğine çok fayda sağladı. Ve iki tane şampiyonlukta büyük pay sahibiydi ama Icardi sakatlandıktan sonra Osimhen bambaşka bir görüntü verdi Galatasaray takımında. O aidiyeti devam ettirdi. O coşkuyu, o tutkuyu, o heyecanı, o takım birlikteliğini sahaya yansıtması tabii çok değerli oldu. Osimhen'den başlamak lazım. Tabii sadece Osimhen mi? Tabii ki değil. Ama Osimhen oynadığı zaman bambaşka bir Galatasaray gördük. Osimhen oynamadığı zaman bambaşka bir Galatasaray birliği gördük. Yani burada topyekün taraftarlar da bunu düşünüyorlar. Camia da bunu düşünüyor. Teknik heyet de bunu düşünüyor. Oyuncu bile bunu düşünür ya Berk. Ben yıllarca futbolculuk yaşadım. Benim de böyle değerli bir santroforum sakatlandığı zaman ben de eyvah bu hafta ne yapacağız diye düşünüyordum. Osimhen'le alakalı da böyle bir durum var. Böyle bir duygu var. Tabii ki Osimhen'le birlikte Leroy Sané'nin yaptıkları, Barış Alper'in yaptıkları, Uğurcan'ın, Davidson'un, Abdülkerim'in, Jakobs Eren'in, Şalai'nin, Torreira Emina'nın, bunların da faydalarını konuşmakta tabii evet. ki fayda var. Bunda yarar var ama Osimhen bambaşka bir oyuncu ya. Ya Osimhen'i 2 ay bekledi bu taraftar, biliyor musun? Galatasaray taraftarı. Her gün televizyonları, işte gazeteleri, sosyal medyayı takip eden Galatasaraylılar hep şunu beklediler. Ya Osimhen transferi gerçekleşti mi? Osimhen transferi oldu mu? En son Dursun Özbek Osimhen artık dedi, bugün geliyor dedi. Çok kolay bir transfer oldu mu, olmadı mı? Olmadı ama Galatasaray takımı hem çok ciddi rakam ödedi ama bunun karşılığında da bir gerçek var. Hem şampiyonluğu kazandı, hem o Liverpool maçlarında, o Juventus maçlarındaki o aidiyeti çok fazla gördü.
1: Şimdi Osimhen de bunu konuşuyorken Icardi tarafına da bakmak gerekiyor tabii. Icardi için aynı şeyleri 2 yıl önce konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Ve durum şu an devam edilmeli mi edilmemeliden ziyade Dursun Özbek nasıl bir aksiyon alacak kısmını konuşmaya getirdi bize.
0: Bence devam edilebilmeli sözünü 10 artı 4 kuralıyla bence biraz rafa kaldırdık gibi düşünüyorum ben. Çünkü Onardı 4 kuralında

0: Icardi'nin biraz Galatasaray takımına lüks olacağını da herkes düşünüyor. Bunu teknik heyet de düşünüyordur, yönetim kurulu da düşünüyordur ama real gerçeğe baktığımız zaman ben artık bu haftalar itibariyle artık Icardi ile yolun ayrılacağı bir sürece girdiğini düşünüyorum Galatasaray takımının.
1: Şimdi orayı konuşurken Galatasaray'da Bertu Yıldırım yıllardır, aylardır konuşulan bir isim. Belki aylardır demek daha doğru. Bir yıldır aşağı yukarı, 1,5 yıldır konuşulan bir isim. O da dün Ali Naci Küçük'ün Dişi Futbol'daki bir haberi vardı. Orada yayınlanan yayınını izlediğimde Galatasaray bir yoklama alıyor orada Bertu'ya ilişkin. Bir haber alıyor, durumunu almak istiyor, durumunu öğrenmek istiyor. 15 milyon euro gibi bir kapı açılıyor. Fiyatla kapı açılıyor yani orada Galatasaray'a. Galatasaray tarafı da bunu çok yüksek buluyor haliyle. Üçüncü santrfor olarak oynatacağı oyuncu Bertu Yıldırım özelinde bunu vermeyi çok yüksek buluyor. Tercih etmiyor. Bu yabancı kuralı kısmına biraz da buradan değinmek istiyorum. Böyle oyuncuların yani daha farklı bir şekilde bitirebileceğin, daha dört büyüklere yararlı olabilecek bir fiyatla bitirebileceğin performans bir tarafa, onu da değerlendiririz ama fiyatla bitirebileceğin, bonservisini az ödeyebileceğin oyuncularda bunları görecek misin hep? Mesela bu yabancı kuralıyla beraber o da merak ettiriyor beni.
0: Tabii ki bunları da göreceğiz. Bu sefer yerliler değerli olacak. Aynen. Kulüpler yerliler üzerinden bir finans sağlamaya gayret gösterecekler. Ama sonuca baktığımız zaman burada Türk futbolu kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu kadar bonservis Galatasaray takımı düşünür mü, düşünmez mi, verir mi, vermez mi bunu bilemeyiz. Ama gerçeğe baktığımız zaman burada kazançlı olan Türk futbolu olacak. 15 milyon euro da çok ciddi rakam istemişler. Yani Bertu'nun mesela hani maç özeline baktığın zaman hani 36'da 35'te 35 oynadı mı? Oynamadı. Ciddi bir sakatlık yaşadı ama sonuca baktığımız zaman Başakşehir takımına çok fayda sağladı. Etkili bir santrofor olduğunu gösterdi ve Türk futboluna damga vuracak bir santrofor özelliğini de ortaya koydu. Büyük takımla gelişir mi? Gelişir ama Osimhen gibi bir yönetmen varken orada sahneye nasıl çıkar? Bu biraz soru işareti.
1: Galatasaray'da eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım ama Okan Buruk'u biraz daha konuşmak gerekiyor sanki. Ya tabii Okan biraz Hoca, haksız eleştiri aldı.
0: Tabii Okan Hoca zaman zaman eleştirilerin odağında oldu. Zaman zaman performans anlamında Osimhen'in olmadığı maçlarda enteresan düşüncelere sahip oldu. Zaman zaman Osimhen'le Icardi'yi birlikte oynatması Galatasaray takımına çok ciddi puanlar kaybettirse de Fenerbahçe maçında oynanan oyun, şampiyonluk kupasını kaldırmak Okan Buruk için çok değerli bir teknik adam metiyesini de söylememiz lazım. Okan Buruk gerçekten Türk futboluna mal olmuş. Yani tırnaklarıyla bir yerlere gelmiş. Daha önceki antrenörlük döneminde de hatta şu anda mesela Akhisar Spor takımını hani baksak hangi ligde olduğunu bilmeyiz. Ama Akhisar Spor takımıyla Türkiye kupasını kaldırmak, Başakşehir gibi bir takımla şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Galatasaray'a geldiği günden beri 4 sene üst üste şampiyon yapmak Okan Buruk'un tüm portresini açık ve net ortaya çıkartıyor.
1: Evet.
0: Yani bu konuda tabii ki teknik adamların zaman zaman yapmış olduğu hatalar vardır. Bu hataları da zaten kendisi de beyan etti. Yani dedi ki bizim de zaman zaman suiçrihisan ettiğimiz noktalar oldu. Bizim de zaman zaman düşündüğümüz ama o düşüncenin karşılığında o potansiyeli alamadığımız oyunlar oldu dedi ama sonuca baktığın zaman ben hep söylüyorum, Hatice'ye bakmam, neticeye bakarım.
1: Peki.
0: Okan Buruk da 4 sene üstte şampiyon yaparak gerçekten altın harflerle Türk futbol tarihine kendi ismini yazdırmıştır.
1: Fenerbahçe tarafına döndüm. Fenerbahçe'de hep bir fırsat tepme durumu olduğunu hepimiz konuşuyoruz. Sadece bu yayında şu an duyduğumuz bir şey değil mesela bu. Ama başkanlık seçimi var. Başkanlık seçimi beraberinde hocayı, takımı, gidecek kalacakları beraberinde getirecek. Bunu konuşalım isterim. Fenerbahçe'de tabii biraz bayramda Fenerbahçelilerin ağzının tadını kaçırmak istemeyiz ama oraya da şöyle bir seninle girelim isterim. Fenerbahçe'de başkanlık diyorum öncelikle. Hangi adayı daha yakın görüyorsun?
0: Valla Fenerbahçe'de başkanlık bence bıçak sırtı gidecektir diye düşünüyorum ama tabii bir tık daha Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söylemek lazım. Bu camiaya çok önemli işler yapmış, çok ciddi tesisler kazandırmış. Fenerbahçe'de çok önemli oyuncuları sahneye çıkartıp o camiadaki bütünlüğü sağlayan bir başkan görüntüsü var. Ama öbür tarafa döndüğümüz zaman Hakan Safi de bence seçimden önce hoca ve alacağı futbolcu transferlerini bence açıklayacaktır diye düşünüyorum. Erken açıklayan bir tık daha avantaja geçebilir. Çok zor, çok çetin, çok sonucu belli olmayan bir seçime girecek Fenerbahçe kulübü. Ama sonucuna baktığın zaman sonuçta kazanan gene Fenerbahçe taraftarı olacağını düşünüyorum. Çünkü Hakan Safi gelirse çok özel teknik adamlarla görüşüyor. Conte gibi bir isimle görüşüyor mesela. Hani Maldini ile görüşüyor futbol aklı olarak. Aziz Yıldırım'a baktığımız zaman ben diyor öyle iki tane transfer yapacağım ki diyor Aziz Yıldırım. İnsanlar diyor gerçekten nefes alırken bile zorlanacaklar diyor. Ya böyle bir deyimler var. Evet. Böyle bir pozisyon var Fenerbahçe takımında. Tabii burada camia şunu düşünüyor. 12 yıl şampiyonluk yaşamayan bir camia, 12 yıl şampiyonluk mücadelesi veren ve çok ciddi rakamlar harcayan, çok değerli teknik adamlar getiren ama bir türlü bu sinerjiyi ortaya yaratamayan bir grup var. Bunlar da çok ciddi bir şekilde Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi'ye bir şekilde destek verecekler. Ama sonucunda kazanan Fenerbahçe olur, ben sana söyleyeyim. Hakan Fenerbahçe Safi'nin bu sene gümbür gümbür gelir. Tabii şöyle bir sıkıntı var. İşte seçim tarihi biraz daha erken olsaydı, yani bu dönemlerde seçim yapılmış olsaydı, bayramdan sonra da teknik direktör ve transferlere girilseydi ki Fenerbahçe'nin bence çok çok seviye transferine ihtiyacı yok. Hani böyle 5 tane 6 tane Beşiktaş gibi çok değerli transferlere ihtiyacı. 3 tane nokta atışı lazım.
1: Silvaç'tan görmez miyiz
0: Fenerbahçe? Görmez. Fenerbahçe takımı görmez.
1: Ederson gitti.
0: Fenerbahçe mesela oturmuş bir kadrosu var. Fenerbahçe'ye al bir tane santrafor, al bir tane kaleci, al bir tane kanat oyuncusu, bak ne oluyor. Seyret ondan sonra.
1: Stopere takviye gerek yok
0: ya
1: diyorsun.
0: Olur. Tabii ki olacak. Tabii ki olacak.
1: Bence bir baba stoper de orada ya
0: olacak. Mutlaka olacak. Fenerbahçe bunu mutlaka yapacaktır. Ama Fenerbahçe'nin böyle 6 tane 7 tane mevkiye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin nokta 3 tane 4 tane. Hani bilemedim 5 tane. Hani 5. oyuncu da oynar mı oynar mı oynamaz mı ona bakacaksın. Ama Fenerbahçe 4 oyuncu ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur.
1: Abi işte en büyük adaylarından biri olmak da kesmiyor artık camiayı. Aziz Yıldırım neyle geliyor? Hakan Safi hangi vaatle geliyor? Oradan baktığında iş orada tıkanıyor gibi geliyor bana biraz da.
0: Ya tabii ki 12 yıllık bir dezenformasyon var. Yani evet. Fenerbahçe'de acaba bu sene de o sene değil mi diyen taraftar grubu var ama burada biraz daha soluk, daha derin nefes alacak bir Fenerbahçe camiası var bence. Onu bekliyor. Sükunetle bekliyor Fenerbahçe camiası. Ki Fenerbahçe zaten Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa takım kurmayacaksa çok büyük sıkıntı yaşar. Mutlaka kuracaktır. Fenerbahçe'de ne para biter, ne güç biter, ne başkan biter, ne güzel yönetimde. Yani Fenerbahçe bunu başarıyor. Bizde sıkıntı var. Bizde sıkıntı var sevgili Berk. Oraya geleceğiz de bizde büyük sıkıntı var.
1: Geleceğiz, orayı da konuşacağız. Fenerbahçe'de teknik
0: bizde
1: direktörde
0: Beşiktaş'ta, yani
1: Beşiktaş'ta diyorsun. Ağırlıklı olarak konuştuğun, değerlendirdiğin ET Spor özelinde hatta. Hatta Digi Futbol'da da artık onu da ekleyelim tekrardan. Siz de abone olun lütfen. Çokça konuştuğun takım Beşiktaş. Takımın Beşiktaş. Diğer tarafta Fenerbahçe'de hoca gündemi arasında sana daha yakın gelen isim ya da daha ihtimal olarak gördüğün isim kimdi? Jesus çok anıldı. İsmail Kartal için Hakan Safi'nin adayı o denildi ama İsmail Kartal Volkan Demir'e verdiği Sportcast YouTube kanalında Radyo Gol'de de yayınlayacağız bu akşam itibariyle kısmet olursa. Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'e verdiği röportajda hayır öyle bir görüşmem olmadı dedi. Ama İsmail Kartal konuşuldu. Aykut Kocaman çok net konuşulan bir isim ama diğer tarafta da ya Aykut Hoca'yı açıklamıyorlar işte. Puan kaybedecekler çünkü açıklarlarsa. Bir tarafta Aykut Hoca'yı istemeyenler de var. Görüşü var ki buna katılıyorum. Az önce Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında da dinlerken bunu fark ettim. Şöyle dinleyicilerimiz bağlanıyor radyoya. Bir taraf Aykut Hoca'ya nasıl düşman olursun, Fenerbahçe düşmanı mısın diyor. Diğer taraf Aykut Hoca gelmesin 5 dakikada karşı rakip yarı sahaya geçmemiz sürer diyor. Mesela dinleyiciler de böyle. Buradaki ankete baktığında da durum böyle. Yani dışarıda görüneni biz böyle yansıtmıyoruz. Hakikaten durum böyle. Sen neresindesin hoca gündeminin?
0: Ben mesela hoca gündeminde iki başkanın da ya bu konuşulan isimlerin dışında bir hoca tercihleri olacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe camiası yorgun düştü, bazı şeylerden yorgun düştü. Çok doğru bir deyimim var, çok doğru. Yani Fenerbahçe'de Aykut Kocaman hoca olsun. Ya %50'si isteyecek, %50'si istemeyecek ya. İsmail Kartal hoca olsun. Bunlar bizim çok önemli değerlerimiz. Ama günün gerçeğine baktığımız zaman daha pozitif, daha kolektif oyun oynatabilen, daha vizyonu geniş, daha çok teknik direktörlükte çok önemli kulüplerde görev yapmak isteyen teknik adamlardan bir tercih yaratılırsa Fenerbahçe'nin önü açık. Evet, İsmail Kartal bu kulübün içinde kalsın. Aykut Kocaman bu kulübün içine yardımcı olsun. Bunlar scouting anlamında işte futbol aklı anlamında mutlaka Fenerbahçe camiasına çok büyük hizmetler vermiş teknik adamlar. Bunlar mutlaka olsun ama ben ne Hakan Safi'nin ne Aziz Yıldırım'ın bu isimler üzerinde duracağını asla düşünmüyorum. Onu net

0: söyleyeyim.
1: Yani Aykut Kocaman dahi
0: olmayacak. Futbol aklı olabilir ama teknik direktör olmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü camia daha önce denenmişi çok fazla denemek istemiyor. Evet, İsmail Kartal çok önemli işler yapmış. 99 puan yakalamış. Yani Fenerbahçe camiasında bugüne kadar böyle bir teknik adam gelmemiş. Ama sonuca baktığın zaman 3 puan önde Galatasaray şampiyon olmuş. Sevgili Berk, taraftar bunu hiçbir zaman unutmuyor. Mesela Conte ismi var. Conte büyük bir transfer olabilir Fenerbahçe'ye. Söyleyeyim. Ya öyle bir oyun oynayabilir ki Fenerbahçe takımı. O kolektif oyunu, o üçüncü bölge oyununu öyle taraftarın içine işletebilir ki o zaman işte her şey bambaşka bir yere doğru gider. O yüzden Fenerbahçe artık kendi kabuğundan çıkıp çok doğru işler yapabilecek bir akıl planlaması yapan bir teknik adam da çalışmalaması lazım. Kesinlikle lazım.
1: Peki.
0: Camia da zaten bunu istiyor.
1: Temel problem burada mı yatıyor? Yani bir Conte ile değişecek mi?
0: Temel problem şurada yatıyor. Fenerbahçe parayı buluyor. Çok önemli transferler de yapabiliyor. Ama futbol aklı çok başka bir şey. Ya futbol aklını çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirsen zaten seyirci de oradan mutlu dönecek. Fenerbahçe'nin kaç tane maçında geçen sene Fenerbahçe seyircisi mutlu bir şekilde stattan ayrıldı? Bana söyler misin? Elimizin sayacağı, parmaklarımızın sayacağı kadar bile yok. Anlatabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe camiası şunu istiyor. Ben diyor maç kaybedeyim ama ben ileriki ayları, ileriki yılları kazanayım istiyor.
1: Doğru.
0: Ya futbol aklı da burada ortaya çıkıyor. Hani diyorlar ya futbol mühendisliği, futbol aklı. Bu kelimeyi kullanmak çok hoşuma gitmiyor. Ama gerçekten bir akıl, ya futbolu doğru oynayabilen bir akıl lazım. Ya Fenerbahçe takımı devre arasında şampiyonluğun en büyük adayı Tedesco ile birlikte, ya karşı tarafta Osimhen var, Icardi var. Sen Sidiki Şerif'le ikinci yarıya başlıyorsun. Yani aklı sığmıyor yani. Bu gerçekler akla mantığa sığan gerçekler değil.
1: Transfer sezonunun son 6 saatini hatırlıyorum. Şumurodov geliyor. Şumurodov geldi mi? Şumurodov gelecek mi? Taraftar bunu bekliyordu. Orada dahi bir sonuç çıkmadı ki görüşüldüğünü az çok kaynaklardan biliyoruz. Emre'den sana da gelmiştir mutlaka ama. Evet. Yani Şumurodov gibi bir isimde Fenerbahçe'nin oyuncusu olur mu? Ayrı konu. Şimdi Başakşehir'de Şumurodov'un yedeğine gidiyor Galatasaray. Üçüncü forvet olarak düşünüyor. Sen Şumurodov'dan, bilmiyorum belki şu an çok ağır konuşuyorum bu konuda ama Şumurodov'dan bir ümit bekliyorsun ama taraftar onu dahi bekledi. Hadi o olsun bari dedi Şerif'in yanına. En-Nesyri gitti, Jon Duran gitti. Hadi o gelsin bari dedi ama o dahi olmadı Fenerbahçe'de. Ya da bilmiyorum, çok yanlış yerden aldık haberleri.
0: Ya devre arasında Sherlock
1: gibi. Hiç yoktu öyle bir gündem.
0: Bak Sherlock gibi, tamam mı? Onaçu gibi. Bu tarz santroforlara gitseydi Fenerbahçe işi çok kolaylaşmıştı. Ki Süper Kupa'da mesela gördük Gendüzi'nin geldiği ilk maç. Değil mi? Olimpiyat Stadı'nda oynanan bir maç. Oyun kafa kafaya oynandı ama Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam etti. Evet. Baktığımız zaman yahu dedik ki bu Fenerbahçe takımı Galatasaray'dan özellikle ikinci yarı çok daha fazla performans ortaya koyabilir. Ve Tedesco'yla da bu şampiyonluk ipini göğüsleyebilir dedik. Yani burada Fenerbahçe camiasının akli selim insanları çıkıp bence bunu açıklaması lazım. Halen sürüncemede kaldı ya Berk. Bu konu sürüncemede kaldı. Yani Tedesco mu Sidiki Şerif'le devam etmek istedi? Saadettin Saran mı Sidiki Şerif'le devam etmek istedi? Bunu bilen yok ya.
1: Tedesco ağır basıyor.
0: Ama bilen yok. Genel bir açıklama var mı?
1: Yok.
0: Yani biz bununla başladık, bununla devam edeceğiz.
1: O da ülkemize şöyle ilerliyor. Böyle kritik zamanlarda ne olur? Mesela şu an Samet Aybaba ile bir röportaj yap. O gün yaşananların perde arkasını daha net dinlersin Beşiktaş tarafında. Basın toplantılarıyla çift başlı sistem vardı mesela. Yine bence öyle bir sistem geldi. Ve Beşiktaş için çok hayırlı mıdır onu da konuşacağız ayrı konu ama. O gün için o günü bugün dinleyebiliyorsun. Yarın da Tedesco ile bir röportaj yapar. Birimiz röportaj yaparız. Ya da Saadettin Saran görevden ayrıldıktan sonra biri onunla röportaj yapar. Tedesco istemişti, ben onu getirmeyecektim der. Herkes oraya döner. İşte onlar biraz günü gününe açıklamalar,
0: tamam,
1: iletişim eksikliği oluyor.
0: Ama sevgili Berk, camiye
1: gelmiyor.
0: Bu soruların cevabını bekliyor. İşte diyoruz ya futbol aklı. İşte burada futbol aklının ortaya çıkması lazım.
1: Evet.
0: Mesela Devin Özek gibi bir adam gelmiş. Ya kardeşim bir çıkartın adamı basının karşısına da.
1: Mesela.
0: Ya adam bir konuşsun. Adam desin ki biz bu formatta oynamak istiyoruz. Bizim bu tarz özellikli oyunculara ihtiyacımız var. Biz bu oyuncularla bu planlamayı yaptık. Ya bunu anlatan yok ya.
1: Devin
0: Özek'i biz televizyonlarda görüyoruz. Stada girerken çıkarken.
1: Devin Özek'in ses tonunu biliyor musun? Böyle, duydun mu?
0: Duymadım hiç, ben. Duymadın.
1: Hakemler
0: hiç bilmiyorum yani.
1: Mesela. Bak o da ilginç yani.
0: Yok, böyle bir şey yok yani.
1: Peki. Beşiktaş'a geçeceğim ama gelen mesajlar var. Mesajlarla ilerleyeceğim. Mesajları eritelim, öyle geçelim. Belki yayınlar demiş.

0: Bursa sporlu dinleyicimiz Rıdvan Tokbak Bursa'dan yazıyor. Sana Bursa'dan, bana
1: İyi
0: Bursa'dan
1: hocam.
0: yazan dinleyicimiz sağ olsun Rıdvan Bey. Selamun aleyküm parantez Berkser kardeşim. Hoş geldin Emre Eren. Oğuz Altay ve seni çok iyi tanırım. Beşiktaş'ta arkadaşım beraberlerdi. ST'de sezon bitti. Yayınlarda seneye de devam edecek misin demiş Emre Eren senin için. Delfin Yunus da ne? Mesajını göndermiş.
1: İnşallah planlamamızda bir değişiklik yok şu ana kadar.
0: Yaratılan aidiyetin başlangıç noktası rakip takımın sen bu parayı etmezsin denilen yerlerde Galatasaray'ın transfer edemediği futbolculara bütçemizin dışında gibi cümlelerle saygıyla yaklaşması. Bu transfer edemediği futbolculara yaklaşımı bu saygıyı transferlere yansıması gibi düşünün demiş Nevzat Bey. Biraz karışık yazmış ama anlayabildik. Selamlar Berk. İyi yayınlar. Sevgili Emre Eren'e sorar mısın? Tamam yabancı kuralı çıksın yerli gelsin de bu sefer bu kulüp başkanları 2 lira yetmez futbolcuya 10 lira istiyorlar. Buna ne der peki demiş. Tam da ben Bertuğ'u sorduğum anlarda.
1: Maalesef zaten bunu
0: evet.
1: Berk sağ olsun daha siz söylemeden, siz sormadan Berk bana bunu sordu. Tabii ki yani işte burada da biraz hakkaniyet lazım. Hani biraz bu konuda biraz daha kulüp başkanlarımıza çok görevler düşüyor. Yani burada çok akli selim kararlar verirlerse, çok doğru planlamalar yaparlarsa, fiyatları da çok fazla abartmazlarsa çok daha iyi olur Türk futbol adına.
0: Mesela bir yere götüreyim sizi. Bir kulüp başkanı, bir Türk futbolcu, yine benzer bir gündem ki bu gündemi biz ne zaman, hangi sezon konuşmadık ki zaten. Oraya bir gidelim hızlıca ben uzatmadan. İsmail Köybaşı ve Ahmet Ağoğlu.
2: Şimdi yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun sen şu anda.
3: Aynen.
2: Yabancı oyuncularımıza 5'er bin forma sattım ben.
0: Bunun avantajını yaşıyorsun diyor. Yani bu kuralın avantajı diyor. Bunun benzeri. Orada yarın öbür gün Beşiktaş başkanı yerli oyuncu ile imza törenine katıldığında bunu söyleyemeyecek ama içinde kalacak. İçinden söyleyecek.
1: Tabii.
0: Galatasaray Bertuğ'a 15 milyon euro istiyorlarmış ya Ali Naci Küçük'ün haberine göre.
1: Evet.
0: Onu orada Dursun Özbek söyleyemeyecek ama içinden o geçecek oraya gelmeden.
1: Ali Naci'nin haberleri de doğrudur.
0: Doğrudur. Çok net.
1: Yani.
0: Çok da güzel
1: çok
0: izlenir.
1: Bilir bu işi. Evet. Bir de çok kaynağı da çok sağlamdır.
0: Kesinlikle.
1: Orada o 15 milyon euro diyorsa doğrudur yani ama bu rakamlar yani nasıl rakamlar bunlar? Yani çok büyük rakamlar. Mesela baktığımız zaman mesela Sheldrup diye bir oyuncu var mesela Benfica'da. 17-18 milyon euroya alabileceğim bir oyuncu mesela.
0: Evet.
1: Hani Bertuğ'u koyduğun zaman Bertuğ'u değersizleştirmemek lazım. Çok önemli bir oyuncu olabilir. Çok iyi işler yapacaktır bence. Türk futboluna gerçekten büyük hizmetleri olacaktır ama hani bu rakamlar o rakamlar değil.
0: Evet. Selamun aleyküm selam verip gitmek istedim demiş dinleyicimiz.
1: Aleyküm selam.
0: Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlarınız olsun. Diyelim biz de. Onunla eklentisini yapalım. Teşekkürler güzel insan demiş. Mesajını okumuştuk az önce. Derfur Yunus'tan eninki. O da selamla girdi. Onun da selamını tekrardan almış olalım. Aleyküm selam diyelim size. Hızlıca şöyle. Emre Eren iyi yayınlar Berk 99 puan almış. 102 puan gizli güç Galatasaray'a 102 puan verdi. Çoğu insan bunu biliyor. İzmir'den İltu Güler ben demiş. Bir de Fenerbahçe'de bu bakış açısı var.
1: Tabii öyle bir bakış açısı var. Ya bazen
0: var
1: işte,
0: ama ne kadar doğru onu konuşmak
1: ya
0: lazım.
1: Tabii bu taraftara bir şey diyemezsin. Yani taraftar bazı şeyler ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bugüne kadar hakemler tarafından en az üzülen takım da Galatasaray. Onu da söylemek lazım yani. Hakem özeline baktığımız zaman hani Galatasaray takımı bazen böyle bir değişik bir hakem kararlarından sonra bir çıkıyorlar falan yönetim kurulu. Bu işi çok iyi biliyor Galatasaray takımı.
0: Ekim'de Kasım'da böyle bir ipi ele almak yani
1: almaya çalışıyorlar
0: orada
1: ve orada ultimatumu veriyorlar.
0: O var.
1: Ama
0: tutup da bir yapı var. Galatasaray'ı yapı şampiyon yapıyor dersem Fenerbahçe'de başarısız
1: zaman,
0: olan başkan ve hocanın eline ekmeğine yağ sürüyor.
1: O zaman doğruyu bulamazsın. Yani gerçek
0: aynen.
1: Fenerbahçeliler şunu düşünmeli. Yani evet tabii ki zaman zaman Galatasaray kayrıldığı günler, aylar, yıllar, sezonlar olmadı mı? Oldu. Bu bir gerçek ama bunun arkasına sığınıp da bu işleri Galatasaray'ın bu şekilde şampiyon olduğuna getirmek
0: evet.
1: Kulübü güçleştirirsin. Yani işleri güçleştirirsin.
0: Mesela Fenerbahçe'de Ali Koç başarılı genel itibariyle. Hoca tercihlerinden teknik direktör tercihine gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderip farklı bir teknik direktörle ilerleyip üst üste aynı hataları yaptığı benim düşüncemce yaptığı bir durumuyla sence başarılı mı başarısız mı dediğimde ne dersin?
1: Başarısız tabii ki.
0: Şimdi
1: çünkü
0: burada,
1: planlaması yok.
0: Şimdi burada
1: bak,
0: Ali
1: planlama
0: Koç'un,
1: çok önemli.
0: Ali Koç'un önüne geçiyor işte yapı
1: tabii,
0: kısmı.
1: Ama işte bak,
0: yapı yaptırmadı Ali Koç'a. Evet
1: olmaz,
0: yapı yaptırmadı oluyor
1: ama
0: mesela.
1: Frey
0: Süleymani işte.
1: Önce kendine bakacaksın. Hayatta benim bakışım şu sevgili Berk. Önce ben kendime bakarım. Ben yaptığım yorumları da dinlerim. Orada yapmış olduğum hataları bir daha gün yüzüne çıkartmamaya gayret gösteririm. Kendimi nasıl yenilemem gerekiyor?

0: Onu yapmaya çalışırım. Herkes bunu düşünmeli. Kulüp başkanları da bunu düşünmeli. Hani var ya İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Ben nerede yanlış yaptım diye. Allah'ım neydi günahım? Anlatabiliyor muyum? Evet. Önce kendine bakacaksın. Bazı kulüp başkanlarımız o kadar büyük egolar var ki kulüp başkanlarımızda. Hep rakiplerin yaptığı yanlış. Kendinin yaptığı her şey doğru. Böyle değil. Futbola peki, böyle bakamazsın.
1: Beşiktaş tarafına geçeceğim. Fenerbahçe ilişkisi.
0: Zahmet olmasa zaten 10 dakika kaldı. Olmazsa, benim televizyonda da aynısı kaldı. Oluyor biliyor musun? Abi, hep başıma abi, böyle yapma. Geliyor.
1: Bak şimdi 15.
0: Hep başıma böyle geliyor.
1: Bak şimdi saati saatine 13 geçe başladık. 25 geçe Galatasaray'ı bitirdik 12 dakika. Ben burada kronometre tuttum. Minibüsçüye döndüm abi. Önümde helal kronometre var. Ya. Saatim helal var yani. Saat de çalışıyor.
0: Ben 9 dakikamız kaldığı için dedim Beşiktaş'ta çok az zamanımız
1: 9 dakika
0: kaldı.
1: Kalmadı abi. 55 geçe hatta saat başına kadar gideriz. Önümüz de açık. Bu arada Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş da bahis saatinde 1,5-2 hafta olmayacaklar. Çünkü yıllık izindeler. O yüzden önümüz açık abi. O planlamayı öyle yaptık. Senis'te 2 saat kalırız. Sen kalır mısın? Beşiktaş'ı 1 saat konuşalım desem. Hadi bakalım ben de öyle geleyim sana.
0: Kalırım,
1: Emre'de.
0: Her zaman kalırım. Tamam, senin abi. İşin nelere kalmadı
1: o zaman ben
0: yani.
1: 16:40-17:40 arası full Beşiktaş şeyini yapıyoruz.
0: Onu yapamayız.
1: İşin esprisi bir yana. Tamam peki işin esprisi. Fenerbahçe tarafında 15 dakika. Yine aynı şekilde Beşiktaş'ta da 10-15 dakikalık bölümde konuşacağız. Sergen Hoca ile alakalı sen doğru bir karar alındığını düşünüyor musun?
0: Ya bunu düşünmek çok doğru olmaz bence. Ben şundan yanayım hep kulüplerde özellikle büyük kulüplerde biraz daha sabır, biraz daha beklentiyi minimize indirmek. Yani teknik direktörlerle uzun zaman çalışmak bence en önemli değerlerden biridir. Bu en yakın örneği de burada Galatasaray'da Okan Buruk birlikteliği. Tabii çok hoş olmadı. Yani Sergen Hoca Beşiktaş camiasında hatırlayacak olursam futbolculuk döneminde benim de takımımda arkadaşımdı. Yani bir sene beraber oynamıştık 96-97 senesinde. Yani ömrümde gördüğüm en değerli oyunculardan biriydi. Onu söylemek istiyorum. Kulüpte futbol oynarken 10 senede 3 şampiyonluk yaşamış ki en büyük şampiyonluğu da Galatasaray'a yendiği maçta Tümer'in çıkardığı topta 100. yıl şampiyonluğuydu bence. Çok önemliydi bence Beşiktaş camiası için. 2021 yılında pandemi döneminde Beşiktaş'ın başındaydı. Bir gün Ömer Erdoğan'a çok kızdı. Hatta maç bittikten sonra dedi ki önümüzdeki hafta cumartesi günü görüşürüz dedi. Tüpraş'ta. O maç 7-0 bitti. O maç 7 olmasaydı Beşiktaş şampiyon olamıyordu. Bir gol averajla şampiyon olmuştu hatırlayacak olursan. Evet. Böyle bir şampiyonluk yaşatmıştı. Hani çok şık oldu mu? Ben çok şık olduğunu düşünmüyorum. Camia tabii taraftar çok haklıdır. Beşiktaş'ın gerçek sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Onu söylemek lazım. Ama biraz burada müsamahalı davranabilirlerdi Sergen Yalçın'a. Yani Sergen Yalçın'ın biraz daha fazla kredisinin olduğunu düşünüyordum ben. Ama en ufak bir terslik durumunda özellikle Sergen Yalçın da bu konuyu şöyle yaptı. Dedi ki ligde bir beklentimiz kalmadı artık bizim tek gerçeğimiz Türkiye Kupası ve bunu almak için her şeyi yapacağız dedi. Evet. Bütün taraftarı buraya yönlendirdi. İşte Konya Spor maçında yaşanan bir hadise oldu. 90+5'te verilen bir penaltı ki penaltı mı değil mi onu bile tartışamadık. Yani bunu bile tartışamadık. Sonra Sergen Yalçın oyunu kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendi ve ondan sonra dedi ki benim artık burada durmamın bir anlamı yok dedi. Burada tabii yöneticiler, yönetim kurulu da ilk gün Sergen Yalçın'ın çok yanında durdular ama son iki hafta Sergen Yalçın bu konuda çok yalnız bırakıldı. Biraz daha aidiyeti yüksek bir oyun oynayabilseydi, yapılan transferlerden son derece fayda alabilseydi bence önümüzdeki sene devam edecekti ama bu birliktelik sona erdi. Biz şimdi önümüze bakmak zorundayız. Beşiktaş camiası burada çok doğru bir karar vermek zorunda. Yani Beşiktaş camiası evet Önder Özen'i getirdi ama arkada gene biliyorsun Graf var. Graf kulübün içinde halen. Ya Önder Özen burada sağlıklı çalışabilecek mi? O tempoyu sağlıklı bir şekilde sahaya yansıtabilecek mi? Ki başkandan ben şunu beklerdim. Sevgili Başkan Serdar Adalı'dan şunu beklerdim. Önder Özen ismiyle anlaştıktan sonra bir basın toplantısı yapıp onun sözleşme şartlarını anlatmasını isterdim. Yani Önder Özen kaç yıllığına geldi Beşiktaş'a?
1: Detay yok diyorsun orada.
0: Detay yok. Bir açıklama yok. Ya burada transferi yönetim kurulu Önder Özen'le birlikte mi yapacak? Ya da Önder Özen tek yetkilidir. Hem hocayı hem transferi o mu belirleyecek? Ya bu biraz bende muamma. Yani bu konunun cevabını biz Beşiktaş yönetiminden şu güne kadar alamadık. Ama Beşiktaş camiasının çok ciddi beklentileri var. Önce Beşiktaş doğru oyun oynayacak ama kimle oynayacak? Yani Beşiktaş takımının şimdi 11'ine baktığımız zaman sevgili Berk. Bana söyler misin? Bunlardan hariç Beşiktaş şu takımla şu oyuncuyla ilk 11'de başlar diyebileceğin oyuncu var mı benim anlatacaklarımla? Agbadu'yla başlarsın. Murillo'yla başlarsın. Orkun'la başlayalım.

0: yazarsın.
1: Yazarsın.
0: Olay tanına başlarsın, başlamazsın, arada kaldım. İyi bir Çerni ile başlarsın. Başka oyuncusu var mı Beşiktaş'ta?
1: Endidiler, Aslaniler, Bilal Tureler buralar hep dışta kalıyor tabii. Oh. Dışarıda vuruyor.
0: Oh'la başlar mısın sezona?
1: Başlar mısın? Başlar.
0: Bence başlamazsın.
1: Başlamaz mısın?
0: Bence başlamazsın.
1: Bu Beşiktaş'ta.
0: Tabii ki başlamazsın.
1: Ya alacağın 3-4 oyuncudan biri olmaz mı? Yanında götüreceğin.
0: Yaş. Oh mu? Oh özelinde mi konuşuyoruz? Evet. Bence olmaz.
1: Peki. Olaytan tarafı için aynı şekilde bir dinleyicimizin sana benzer bir görüşünü görüyorum. Yalo artık gitmeli demiş.
0: Rıdvan zaten Yalo, Udakay bunları zaten listeye koymuştu Sergen Yalçın. Yani bu listede vardı.
1: Önder Özen'in listesine ne diyorsun?
0: Önder Özen'in listesine de
1: o, Önder Özen volede yaptı.
0: Önder Özen bunu tek başına bence karar vermeyecek. Bence gelen teknik adamla birlikte bu gideceklerin, karalacakların isimleri ortaya çıkacak ama Beşiktaş'ın en az, yani bu Galatasaray'la Fenerbahçe'nin arasına girebilmesi için en az 6-7 tane üst düzey oyuncuya ihtiyacı var. Net söyleyeyim. Net söyleyeyim. Hatırlıyor musun Sergen Yalçın dedi ya, bu transferlerden sonra sordular. Dördüncülük sizce başarı mı dedi, dediler. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: E tabii dedi, bu takım bu transferlerle dördüncü oldu. Demek ki bu transferler yapılmasaydı Beşiktaş ya 6. ya 8. falan olacaktı.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Böyle bunu, bir sıkıntı var. Kadroda problem var Beşiktaş'ta.
1: Bunu konuşuyorken yönetim için de biraz çanlar çalmıyor. Bence Sergen Yalçın'la bir kredi toplamıştı yönetim. O krediyi de yedi.
0: Şimdi o krediyi de Önder Özen üzerinden kullanmaya çalışıyor. Heh,
1: oraya geleceğim.
0: Önder
1: çok
0: Özen
1: güzel.
0: Üzerinden kullanmaya çalışıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Şimdi Önder Özen burada teknik anlamda, teknik kadro anlamında iyi bir teknik adamla çalışamazsa, iyi bir kadro yapılanması içerisinde olamazsa, bu sefer bütün oklar Serdar Adalı ve yönetmene döner. Bu net.
1: Buradan netim diyorsun.
0: Tabii. Bu net.
1: Yani.
0: Çünkü ben dedim ki başarısızlıkta önce Sergen, sonra Serdar Adalı dedim. Şimdi Beşiktaş takımına baktığımız zaman son 5 sene Kasım ayında avlu atan Beşiktaş var. Sevgili başkanım geldi. Sonuna kadar da destek veriyoruz. Halen de vermeye devam ediyoruz.
1: En azından
0: çünkü
1: gidebilen.
0: Çünkü Beşiktaş'tayız.
1: En azından gidebilen bir Beşiktaş yine yok.
0: O da yok. Yani Beşiktaş takımına bakıyorsun. Şimdi evet. Başkan geldiği günden itibaren Ole Gunnar Solskjaer olmamış. Sergen Yalçın olmamış. Yeni bir teknik adamla devam edeceksin. Graf olmamış. Serkan Reçber olmamış. Önder Özen'le devam ediyorsun. Yani baktığın zaman 1,5 yılda 3 teknik adam, 3 tane scouting şefi. Ya burada bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş planlamayı doğru yapamıyor. Yapması lazım. Artık camia, İnan bana sabrı taştı. Yani camiadaki insanların gerçekten sabrı taştı ya. Berk, nefes alamıyor insanlar ya. Ya bu takımın iyi oyun oynadığını görmek istiyorlar ama maalesef bu takım Mehteren takımı gibi. İki ileri bir geri gidiyor takım. Olmuyor, bir türlü olmuyor. Derbi performansı kötü. Ha, Beşiktaş camiasının bu kadar kötü bir derbi performansı ile bitirdiği yılı hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum.
1: Yok.
0: Ya o yüzden çok aklı selim profesyonellerle birlikte çok doğru bir planlama yapması lazım Beşiktaş takımının. Sadece olay bu sene değil. Bundan sonraki yıllar için. Çünkü geldik 27-28 milyar TL'ye borç var. Bu kolay bir iş değil. Hadi buradan da 7-8 tane oyuncu aldın diyelim. Çok ciddi rakamlar harcadın. Oldu mu sana 40 milyar TL önümüzdeki sene borç?
1: Tabii.
0: Ya bu yükün altından nasıl kalkar Beşiktaş camiası ya? Ya Süleyman Seba'nın inan bana kemikleri sızlıyordur biliyor musun? 2000 yılında bıraktığında, kulübü bıraktığında kulübün 1 milyon dolar kasasında para vardı. Satılacak oyuncuları vardı. Artı bir de Fulya projesi vardı. Bugün gelmiş olduğumuz nokta, Fulya projesi yok. 27 milyar TL'de borç var. Yani Beşiktaşlıları çok zor dönemler bekliyor. İnşallah biz çok inanıyorum, güveniyorum. Serdar Adalı ve yönetimi çok doğru işler yapacaktır. Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartacaklardır. Çıkartmak da zorundalar.
1: Şimdi düzlük deyince aklıma şu geliyor. Fulya'da dedin ya, Fulya projesi, dikili taş projesi. Beşiktaş'ın elinde değerli yerler var. Fenerbahçe'de tıpkı işte.
0: Değerli yerler var dedin. Hayır, Fulya projesi bitti artık. Oradan bir gelir yok. Bitti Beşiktaş'a. Sadece dikili taş.
1: O bana dikili var. Taşı getiriyor işte, oraya bağladım.
0: Evet.
1: Dikili taşı getiriyor aklıma. Dikili taş tarafına baktığımda Galatasaray'da da Riva'yı konuşuyorsun, Flora'yı konuşuyorsun.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe'de Maltepe arazisinden, Ataşehir'den bahsediyorsun. Şimdi tüm bunların yanında bu sürdürülebilir değil. Bunu görüyoruz ama bununla bugünü kurtarmaya çalışan başkan figürlerini de görüyoruz. Fenerbahçe'de bir yıllık bir süre isteyen başkanlar var. Buralarda çok vaat veremezler ama bu ne kadar sürdürülebilir? Sen diyorsun ya, önü görünmüyor bu işin diye. Önü görülmüyor
0: i̇şte
1: bu işin
0: planlama
1: diye.
0: Planlama doğru yapılmalı. Yani camianın ağır topları bir araya gelmeli. Bence
1: peki
0: özellikle.
1: Serdal Adalı neyle baş edecek? Bu kredileri yemeyle, Sergen Hoca gitti kaldı, takım şampiyon oldu olamadığıyla mı, yoksa bunları yürüt?

0: yürütmeyle mi mesela?
1: Bunları yürütmeyle, yani bu işi çok doğru planlaması lazım. Ben sordum başkana, ya başkanım dedim, bu dedim dikili taştan gelecek paralarla bir Ar-Ge, arsa yatırımınız var mı dedim. Yani arsa geliştirecek misiniz? Çünkü Beşiktaş'ın ileriki yıllarda bu arsalara çok ihtiyacı olacak. Biraz da ticari de bakman lazım. Mesela Galatasaray bunu çok doğru yapıyor. Fenerbahçe bunu doğru yapıyor ama Beşiktaş'ın elinde arsa kalmadı. Tabii ki dedi. Biz buradan gelecek mutlaka paralarla mutlaka Beşiktaş'ın önünü açmak için çok ciddi arsa taleplerimiz, bekleyişlerimiz, görüşmelerimiz sürüyor dedi. İnşallah bunlar gerçekleşir. Biz de camianın bir bireyi olarak bunlardan net bir şekilde cevap bekliyoruz.

0: Beşiktaş'a baktığımız zaman sadece futbol takımı değil, Beşiktaş'ın ileriki yılları bizim için çok değerli. Çünkü bu camia 1903'te kurulmuş. Türkiye'nin en eski kulübü Beşiktaş'tır. Onun için Beşiktaş'ın var olması, evet, kendini her zaman hissettirmesi ve o taraftar büyüklüğünün her zaman Tüpraş stadında olmasını bekliyoruz biz. Yani Beşiktaş'ı zor günler bekliyor mu? Bekliyor. Başkanın üzerinde çok ciddi sorumluluklar var. Çok büyük yükümlülükler var. Çok kolay değil. Bu kadar zor şartlarda Beşiktaş'ı yönetmek çok kolay değil. Yeni bir sportif adam geldi. Yeni bir teknik direktör gelecek. Yeni oyuncular. Şimdi ben şuna da karşıyım. Dışarıdan yabancı teknik direktör. Ya yabancı teknik direktör oyuncuları alana kadar, takımı tanıyana kadar 3 ay geçebilir. Belki Beşiktaş treni kaçırabilir sevgili Berk. O yüzden bildiğin tanıdığın adamlarla devam edersen, en azından Türk futbolunu tanıyan adamlarla devam edebilirsen, içerideki oynayan oyuncuların performanslarını biliyor. Yapılacak transferlerin nokta atışlarını biliyor. Bence bu daha faydalı olur diye düşünüyorum ama yerli anlamında da baktığımız zaman zaten Şenol Güneş dosyasını Serdar Adalı kapattı. Sergen Yalçın'ın istifa ettiği gün. Bir kaldı elimizde Nuri Şahin. Nuri Şahin'de 3 yıllık sözleşmesi var kulüpte. Bakıyoruz. Biz, ben yazdım mesela, Nuri Şahin sesleri geliyor. Hani yerli bir teknik adam olursa Nuri Şahin'i düşünebilir Beşiktaş diye yazdım. Aldığım duyumlardan sonra, ama baktım sosyal medyaya, yani Nuri Şahin'de çok istemeyen adam var. Onu da söylemek istiyorum. Hasan Arat'a proje sunan bir teknik direktör mü gelecek diyorlar. Hı. Mesela. Böyle demeçler var. Ciddi anlamda sıkıntılar var. Yani buradan çıkabilmek çok doğru değil ama Serdar Adalı akli selim bir insandır. İyi Beşiktaşlıdır. Bu taraftar bu camia için çok büyük bir bedel ödemiştir zamanında. Hapse girmiştir Beşiktaş için. Mutlaka bir yolunu, yordamını bulup Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartmakla yükümlüdür.
1: Aynı zamanda Emre Eren'le Trabzonspor'da konuşacağız. Bak, senin dediğin gibi olmadı. Galatasaray 13 dakika, Beşiktaş 13 dakika.
0: Çok güzel.
1: İlerliyoruz abi. Beşiktaş'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye ben sorayım.
0: Valla camia çok ivedi bir şekilde teknik direktör arayışlarına devam eden yönetimden cevap bekliyor. Bunu bayramdan sonraya büyük bir ihtimalle diyorlar ama her geçen gün Beşiktaş için büyük bir kayıptır. Çünkü Beşiktaş 23 Temmuz'da ikinci ön eleme turu oynayacaktır Avrupa Ligi'nde. Ha, o yüzden bir an önce bir takım kararlar verilmesi lazım. Bir takım oyunculara yönelmesi lazım. Sergen Yalçın'ın listesinde bazı oyuncular vardı. Patrick Schick vardı mesela. Hı hı. Mesela Senesi vardı sol stoperde. Sheldrup vardı kenar oyuncusu olarak. Ha, baktığımız zaman çok önemli oyuncular. Jorgensen vardı Chelsea'den. Bunlar kesinlikle alınması gereken, not düşmüşler yani. Alınması gereken oyuncular ve bu oyuncularla Beşiktaş şaha kalkacak demişler. Ama Sergen Yalçın gittikten sonra yeni gelecek teknik adam hangi listeyi verecek? Önder Özen'e bu uyacak mı? Serdar Adalı'ya uyacak mı? Yani Beşiktaş'ta ya kaos var. Şu anda ciddi bir kaos var ama bu kaosun içinden biz camia olarak küllerimizden çıkan bir camiayız. Biz önemli bir camiayız. Türkiye'de Türk futboluna hükmetmiş bir camia olduğumuz için bu küllerimizden doğarız diye umut ediyoruz. İnşallah başkan da bu söylemlere mutlaka kulak veriyordur sevgili Berk.
1: Peki, Trabzonspor tarafına döneceğim ama önce bir reklama gideyim. Reklamın ardından burada olacağız. 0212 273 10'dan sizlerin katıldığı ya da katılmadığı görüşlerinizi de alalım. Bize katıldığınız ya da katılmadığınız fark etmeksizin tüm görüşlerinizi alalım. Araya gidiyorum. Aranın ardından Emre Eren'le kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
7: Her gün kazandırır.
6: Lazım olduğunda hemen çekerim.
7: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve çok değerli, çok kıymetli bir isim, benim için çok kıymetli bir isimle birlikteyiz. Emre Eren'le birlikteyiz. Eski futbolculardan Emre Eren'le Beşiktaş kısmını geçtik. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yorumladık, konuştuk. Bayram özel yayını gibi gördüğümüz bu yayında, mutlu bayramlar diyerek girdiğimiz yayında son bölümde Trabzonspor'u konuşarak devam edeceğiz. Trabzonspor'u önce güncelden başlamak lazım konuşmaya sanki. Trabzonspor'da bir kupa geldi. Fatih Tekke'nin bu çabasına, Trabzonspor'un bu yükselişine, Trabzonspor'un bu çıkışına biraz da taç olan bir, şahlandıran bir esasında sonuçtu finaldi bu kupanın gelmesi. Buradan bağlayacağım olayı ve ona kavuştular. Bir kupa geldi, bir Türkiye Kupası kazanıldı. En azından bir hikayede oradan oluşturulabiliyor Trabzonspor tarafına baktığında bu sezon.
2: Ya burada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı kutlamak lazım. Burada Fatih Tekke'yi üstün başarılarından dolayı kutlamak lazım. Bir takım birlikteliğini ortaya çıkarttığı için özellikle. Camia seyircisini kutlamak lazım. Hep Fatih Tekke'nin arkasında durdular. İyi günde, kötü günde, iyi sonuçta, kötü sonuçta hep durdular. İşte böyle birlik beraberlik böyle olur. Trabzonspor gerçekten bu sene bize aidiyet duygusunun ne olduğunu hatırlattı. Ya eski Trabzonlu, Trabzon'da yaşayan bir başkan, eski Trabzonspor forması giymiş, Anadolu'da çeşitli kulüplerde çok önemli hizmetler vermiş bir Fatih Tekke tekrar kulübe dönüyor. Ya camia birleşiyor. Birlik, beraberlik, bütünlük kupayı getirdi. Onaçu gibi bir adamı aldılar sezon başı. Herkes dedi ki olur mu olmaz mı falan. Fatih Tekke bir oyun oynattı. Ya Onaçu'ya özgün bir oyun oynattı. Yani Onaçu olmadığı zaman evet Trabzonspor'da çok ciddi sıkıntılar yaşandı mı? Yaşandı. Ama sistem oydu. Yani Fatih Tekke sağdan soldan getirip Onaçu'yla bu işi noktalandıracaksınız. Yani bu bağlamda bir oyun ortaya koydu. Ve çok başarılı olduğunu çok tebrik ediyorum kendisini. Kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çünkü Trabzonspor Türkiye'nin en büyük mihenk taşlarından biridir. Yani Trabzonspor camiası, o dev dalgalar vardır Trabzonspor'da, Trabzon'da. Yani o dalgaların bütünlüğünü sağladı bu sene. Doğru bir oyun, doğru bir planlama. Ve bundan sonra yapılacak transferlerle ben de varım der ha. Tabii. Şampiyonluğa. Ben sana söyleyeyim. Trabzon'u öyle yabana atmayalım. Hani hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş falan konuşuyoruz. Trabzonspor geldi. Artık o potansiyel var. Çok doğru nokta transferlerle, çok doğru isimlerle, o aidiyeti bozmadan bu teknik adamla çok doğru işler yapılabilir sevgili Berk.
1: Yapılabilir. Bunun yanında Fatih Tekke'ye ayrı bir parantez açtın tabii, onu ayrı konuştun. Ama Onaçu gibi birkaç isme, belki de Folcarelli gibi, belki de aynı şekilde Olay gibi birkaç isme daha ihtiyaç var.
2: Ya tabii ki var. Planlamayı zaten çok doğru yaparlarsa, ki yaptılar. Geçen sene bu planlamayı yaptılar. Bunun üzerine hep o planlamayı geliştirecekler. Yani bunun üzerine daha kaliteli, daha son vuruşları doğru yapabilecek, daha potansiyel oyuna getirebilecek transferler Trabzonspor'a gelirse Trabzonspor çok önemli bir güç haline gelecektir yani önümüzdeki yıl.
1: Trabzonspor'da gelecek yıl için senin eksik gördüğün yerleri biraz daha detaylandırırsak son bölüme yakın, Emre Ren, eksik gördüğün şuraya şu transfer, buraya bu transfer dediğin, ki aidiyet denildiğinde Vivo'yu dün gördün mü? Yani geçtiğimiz günlerdeki o finalde gördün mü Vivo'yu? Yani o penaltı kullanılırken arkasını dönüyor.
2: Tabii.
1: Gözünü kapatıyor, i̇şte o heyecanı yaşıyor.
2: Bu takımdaşlık, bu birliktelik, bu onu yaşamak. Evet. Çünkü antrenmanda o kendi arkadaşını ne kadar seversen maçta bir o kadar daha fazla sevmek durumundasın. Bir arkadaşının başına bir şey geldiği zaman, ayağını soktuğu zaman sen gövdeni sokarsın. Arkadaşın bu kadar mücadele ediyor, ben de bu mücadelenin içinde olmam gerekiyor dersin. Yani Fatih Tekke'de böyle bir oyun geldi. Böyle bir format ortaya çıktı ki herkes zaten bunu biliyordu. Evet. Yıllar önce Fatih Tekke ile bir arkadaşım bir çalışma fırsatı bulmuştu. Ne kadar işine sadık olduğu, ne kadar o aidiyeti yüksek koymaya çalıştığı, ki Trabzon onun için çok da değerlidir. Evet, transfere ihtiyaç var mıdır Fatih Tekkeli bir Trabzonspor'da? Mutlaka vardır. Mesela özellikle bir sol bek ihtiyaçları var. Yani sağ öne, sol öne çok değerli oyuncular olursa, evet Zıpkov çok değerli bir oyuncu ama zaman zaman Mustafa Eskiyaş'tan sol bekte evet bir performans alabiliyorsun ama sol ön tarafta çok fazla bir performans alamıyorsun. Yani o yüzden Trabzonspor'un nokta atışlarına yapmaya ihtiyacı var. Orta sahaya çok deneyimli, çok özellikli, çok değerli bir orta saha özellikli bir oyuncuya ihtiyacı var. Sağ bek Pina'ya baktığın zaman iyi oyuncu, Viu iyi oyuncu, Batakov, Savic bunlar olur ama 2-3 tane

0: Dokunuşla birlikte çok doğru işler yapabilir bence Trabzonspor takımı.
1: Peki Trabzonspor için eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde Trabzon'u konuşurken.
0: Trabzonspor için eklemek istediğim bir şey, Türkiye Kupası'nı aldılar. Gerçekten ben Trabzonspor taraftarı değilim ama hani bu oynanan oyundan sonra inan bana mutlu oldum diye soracak olur. Oldum mu olmadım mı diye soracak olursan gerçekten mutlu oldum. O birlikteliği, o beraberliği gösterdiler. Önümüzdeki senede bu Türk futbolunun çok büyük değerlerinden bir takım olacaklarını çok net bir şekilde biliyorum. Ama Trabzonspor camiasını, taraftarını ben kazanmış oldukları Türkiye Kupası'ndan dolayı kutluyorum.
1: Sezonun enleri yapalım mı seninle? Önce bir ya da enleri yapar mıyız yapmaz mıyız ona bakarız belki ama şöyle bir 11 yapalım istiyorsan sezonun 11'i. Emre Eren için tabii Orkun'u yazmadan geçemeyeceğin bir durum olacak. Az önce
0: her zaman yazarım evet, canım.
1: Orkun'u yazarsın.
0: Ne dersin? Takıma da yazarım.
1: Sezonun 11'inde kaleye kimi yazarsın?
0: Vallahi sezonun enlerinde kaleyi ben Uğurcan'ı yazarım.
1: Dedin. Evet. Sağ bekleyeyim. Zorlayacağım mı seni?
0: Vallahi sağ bek bir ne olur bence.
1: Trabzon'dan ilerledim.
0: Bine olur.
1: Bence yerinde tercih.
0: Evet.
1: Söz sende stoperdeyiz.
0: Stoperde Sanchez. Davinson Sanchez'de Skriniar'ı yazarım. Sol diğer beke bek. Baktığımız zaman Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta Trabzonspor'da ya eski Ellaş'la Jakobs arasında kaldım ama Jakobs derim.
1: Neden Jakobs?
0: Ya çünkü Şampiyonlar Ligi oynadı. Galatasaray'da üst düzey maçlar oynadı. Önemli işler yaptığını düşündüğüm için.
1: Peki Jakobs'tayız ve aynı zamanda orta alana geçtiğimde ve nasıl bir kurgun olduğunu sorayım ben aynı zamanda. Dörtlü bir savunman var senin.
0: 4-2-3-1 gibi konuşsak. Peki. O ikilinin Orkun orta dedin. ikili de Orkun.
1: Orkun'u yazmak için ikili Orkun'u, oynuyorsun zaten.
0: Orkun'u hemen yazarım. Orkun'un yanına her ne kadar son 5-6 hafta Galatasaray'da o performans anlamında düşük olsa da ben gene de Torreira'yı yazarım.
1: Peki o da merak ediliyor değil mi? Ne olacak, ne bitecek?
0: Tabii.
1: Diğer tarafta Icardi ile beraber. Orta alanda önlerinde.
0: Onların önlerinde de santrofor arkası gibi. Sence kim yazarım?
1: Abi ben biliyorum.
0: Muçi.
1: Muçi mi diyorsun?
0: Muçi diyorum.
1: Abi güzel. Hakkını teslim ettin ama.
0: Buraya Muçi diyorum.
1: Pina'da da Muçi'de de şaşırdım ama itiraz etmedim. Öyle bir tercih. Onu öyle söyleyeyim yani. Sağ tarafa döndüm.
0: Vallahi sağ tarafta yani... Sezon genelinde çok önemli işler yapmasa da Bayern Münih gibi çok değerli bir takımdan gelip Galatasaray'da özellikle hem Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool United maçında hem de Fenerbahçe maçında kendi rüştünü ortaya koyan bir oyuncu vardı. Leroy Sané diyorum.
1: Soldayım.
0: Orada da Barış Alper'deyim.
1: Barış'tasın. İleriyi sormama gerek var mı?
0: Sormama gerek yok. Bence sormana gerek yok. Gerek Victor yok. Osimhen.
1: Burada peki Osimhen tarafında Osimhen olmasa ne derdin? Onaçu derdin herhalde. Tahmin edeyim.
0: Osimhen olmasa kesinlikle Shomurodov Onaçu arasında kalırdım.
1: Abi kalmazdın. Kalır mıydın?
0: Kalabilirdim.
1: Onaçu derdin.
0: Shomurodov da o kısıtlı kadroda çok değerli işler yapıp bu kadar fazla gol atabilmek çok kolay bir marifet değildir. Onu söylemek lazım.
1: Bence Osimhen Onaçu'yu gölgeledi bu sezon. Onu konuşmak lazım.
0: Ya kesinlikle, kesinlikle.
1: Gölgeledi. Osimhen transfer olmasaydı biz Onaçu'yu konuşuyorduk bu yıl boyunca. Hatta farklı farklı rakip transferler, ihtimaller vesaire bunlar üzerinden de değerlendirebilirdik. Devre arasında acaba işte şu büyük takıma mı gidecek, şu dört büyüklerden şu takımla anılıyor, oraya mı gidecekleri çokça konuşurduk diye düşünenlerdenim. Peki Anadolu'ya gittiğinde, şu benim dikkatimi çekiyor, son sorum olsun, bitiriyoruz programı. Anadolu'ya
0: Çorum Spor'u kutluyorum bu arada.
1: Kutlayalım.
0: Çorum Spor tarihinde ilk kez biliyorsun Süper Lig'e çıktı.
1: Evet.
0: Çok kutluyorum gerçekten. Çok doğru işler yaptı. Uğur Hoca'yı kutluyorum. Oyuncuları kutluyorum. Gerçekten önemli işler yaptılar. Tebrik ediyorum hepsini.
1: Peki. Ben de aynı şekilde kutluyorum. Ve Çorum özelinde Çorum dosyamızda olacak. Orayı konuştuğumuz bağlantılarımızda olacak. Bunu aktaralım. Ama Anadolu'ya gittiğimde Çorum'la girmen güzel oldu konuya. Diğer tarafta Anadolu'dan farkında mısın? Yerli oyuncu konuşamıyoruz uzun zamandır. Yani Mert Hakanlar, Emreler işte onun gerçi ne kadar iş yaptılar? Ne oldu? Ne bitti? Nereye geldi?
0: Maalesef.
1: O da ayrı konu.
0: Maalesef.
1: Ama.
0: Gerçekten yani çok özel oyuncuları
1: dikkatini çeken konuş. Hiç yok mu?
0: Ya baktığın zaman
1: Göztepe'de Arda var.
0: Hani bu sene çok sivrilen bir oyuncu var mı diye soracak olursan bir Arda Okan'ı söyleyebiliriz. Yani Arda Okan evet sıyrıldı. Mustafa Eskellaç hani Trabzon'da bir Anadolu kulübü olarak görürsek büyük kulüp ama hani Anadolu'ya da kaçıyor gibi. Baktığın zaman hani Gaziantep takımında bana der misin yani bir tane takım hani gelip Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynayabilecek bir tane oyuncu var mı? Dön Kayseri'ye.
1: Yerli yok.

0: Yabancı mesela, var Gaziantep'te bu
1: arada. Ya yabancıdan bahsetmiyorum, evet, yerliden bahsediyorum. Evet. Mesela bir dönem Kocaelispor'da Tayfur çok önemli işler yaptı. Takımı taşıdı ama son dönemde baktığımız zaman gene sınıfta kaldı.
0: Beşiktaş'tan yani nasıl yollandı?
1: E tabi işte bu doğru performansından dolayı yollandı.
0: Tabi doğru. Galatasaray'ın seneye çok daha dinamik ve iyi kadro ihtiyacı olacaktır. Çünkü bu TFF'nin Galatasaray'a karşı düşmanlığı var. İşleri seneye daha da zorlaşacaktır. Aynı zamanda Okan Buruk'un ekibinin genişletilmesini gerektiğini düşünüyorum demiş. Yayınlar demiş. Peki teşekkür edelim. Böyle düşünen bir de Galatasaray tarafı da yok değil. Onu da aktaralım. Olabilir. Emre Eren çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Güzel bir yayın.
1: İyi yayınlar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Dinleyicilerimize de selam olsun. Herkesin bayramını kutluyorum.
0: Sağ ol, var ol. Mutlu bayramlar.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Reklam.
4: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hey.

0: İpucu var. İpucu var.
1: Forvet.
2: Forvet. Mauro?
1: Yes.
2: Yes? Biz Ulcan.
1: Oh, bravo, bravo.
2: Yes, Ulcan. What the hell is this? This one?
1: Yes. İyi baksın.
2: Looks more stylish.
0: Bizo.
2: Me.
1: En kötü yine.
2: Last. Worst. Roland. Roland.
1: Oh.
2: Roland.
1: En komik.
2: I would probably go for Khan Ayan.
1: En ciddi.
2: More serious. From usually I would say it's Davinson, but he can be also very funny. So, but most of the times he can also be very serious. So.
1: En iyi sesi olan şarkı söyleyen.
2: Best voice. Noah Lang is the rapper. No.
1: Yeah. En kötü duymak istemediği.
3: You don't want to hear.
2: The worst voice are Yunus.
1: En çok çalışan.
2: Hard working. Hard working. I think Noah. He's the most in the gym, so.
1: En çok yiyen.
2: Ah.
1: Gabriel
2: Sarı.
1: Her yerde. En bonkör.
2: I would say most generous probably right now is Lucas. Like, yeah, Lucas.
1: En cimri peki? Leroy. Vay. Alman usulü.
3: German style.
1: En çok uyuyan?
2: I think maybe Victor. Oh, single also sleep. Always in the bus, he's sleeping. Single.
1: En çapkın.
2: Who's the womanizer? I mean, I was, but I have a girlfriend now, so. So I'm out now. So then I would go Barış. Barış.
1: Barış.
2: Yes.
4: Röportaj için kendisine çok teşekkür ederiz. Evet. Son olarak önümüzdeki sezon içinde çok kısa bir mesaj alalım, kapatalım.
2: Thank you for this season. Thanks for the support. It was a long season, it was a tough season. And yeah, next season we go again and inshallah we take the championship, the cup and even go further in the Champions League.
5: Reklam.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettürk.
12: Sağlam bankacılık.
5: Reklam bitti.
13: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
14: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
15: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
16: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
17: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına
3: Günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
16: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi?
17: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
18: Naci hoş geldin.
19: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk Aydın.
18: Yani Fenerbahçe seçim var ama Galatasaray'ın gündemi de çok hareketli. Galatasaray başkanını seçti. Ama benim orada dikkatimi çeken, hızlıca oradan girmek istiyorum. 2000 küsur oy kullanıldı. 1780 oy aldı Dursun Özbek. 299 tane de tepki oy var. Yani tek başkan olarak girdiği seçimde Dursun Özbek'e 300 kişi hayır biz desteklemiyoruz dediler. Bunu nasıl okuyorsun bu kadar başarı varken?
19: Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Önce kanalımızla alakalı başlangıç düşünmüştüm. Teşekkür ediyoruz ilgiye. Biz bu destekle birlikte daha fazla çalışarak, daha fazla insanlara temas ederek, net kaynaklarla daha fazla konuşarak en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Daha iyisini sunmaya devam edeceğiz. İlgiye çok teşekkür ediyoruz.
18: Eksik olmasınlar.
19: Birçok da telefon trafiği yaparak özel haberle, belgelerle buraya geldik. Güzel bir yayına da imza atacağız. Şimdiden de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Yayın başlangıcında. Bir kere şöyle bakmak
18: lazım. Bir abonelik çağrısı da yapalım. Abone
19: tabii ki.
18: Abone olmalarını rica ediyoruz.
19: Hem beğenip hem de kanalımıza abone olurlarsa çok da müteşekkir oluruz. Bir kez daha teşekkürle başlayalım canı gönülden. Şimdi bir gerçek var. Galatasaray şampiyon oldu. Birçok insanın Galatasaraylı olan hatta üye olan insanın seçimden neredeyse haberi yoktu. Bayram arifesine denk geldi. Ve nitekim de tek adaylı bir seçim oldu. 13 sene sonra Galatasaray'da. Ve buna rağmen ben Sayın Başkan Dursun Özbey'in kritik eşik her zaman bu noktalarda Galatasaray camiasında 1500'dür. O bandı geçmesi bence Sayın Başkan'ın çok ciddi bir camianın desteği aldığının çok büyük bir resmi. Şimdi bu beyaz oyları nasıl okuruz? Kimi gidiyor oy pusulasına Erden Timur yazdı, kimi Remzi Samver yazdı, kimi İbrahim Hatipoğlu yazdı. Bu da bir anlamda geçersiz oya ve beyaz oya sebebiyet verdi. Ama burada işte şöyle örnekleme yapayım. 2013 yılında Sayın Ünal Aysal tek aday olarak seçime girmiş ve 1400 oy almıştı. 1404 oy almıştı. Burada Sayın Başkan'ın tek girdiği seçimde 2000 katılım ve 1780 oy bence net bir şekilde destek aldığının ispatı.
18: Ama şu 300 oyu ben açıkçası Dursun Özbek açısından bakarken Dursun Özbek'in şöyle yorumlayacağını düşünmüyorum. Sen daha iyi tanıyorsun sonuç itibariyle Dursun Özbey'i. Vay arkamdan iş çeviriyorlar gibi baktığını değil. Aksine ben Galatasaray'ın genel kurulunun Galatasaray yönetimine her zaman yön verdiğini. Burada evet bu kadar başarı var ama bak burada da arızalar var. Haberiniz olsun. Takipteyiz mesajının yönetimi de her zaman diri tutacağını, başarıya daha da zorlayacağı bir anlayış olduğunu düşünüyorum ben.
19: %100 Galatasaray her zaman ortak akılla yönetilir ve eleştiri kültürü hakimdir ki Sayın Başkan da buna her zaman kulak veren bir lider olarak ön plana çıktı. İşte divan kurulunu izlediğimizde her ay Galatasaray'ın çok açık bir şekilde 3 saat boyunca orada oturup bütün divan kurulu üyelerinin eleştirilerini not alan ve daha sonra da yanıt veren ya da akabinde çözüm üreten bir kulüp başkanı olarak dikkat çekiyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Ben bu desteği sonuna kadar hak ettiğini hatta daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Sadece yaptığı transferler, işte elde ettiği şampiyonluklar, başarılar, amatör branşlar, futbol değil. Aynı zamanda dalga geçiyorlardı Galatasaray'la. Gayrimenkul kulübü mü Galatasaray diye. Şimdi baktığımızda Galatasaray'ı finansal olarak da güçlü kılan ve hayal etmekten vazgeçmeyen bir başkana sahip. Bugün daha Livan'ın ikinci etabı gelecek. Aslantepe kompleksi gelecek. Florya gelecek. İşte Leo Residence hala sürüyor. Kısaca Galatasaray hayal etmekten ve daha güçlü olmaktan başka bir şeyi hedeflemiyor.
18: Ya bir karşılaştırmayla bunu tamamlayayım dilersen. Bu verilen 300 oy tepki oyunu şöyle yorumlayayım. Gördüğüm kadarıyla. Bu Fenerbahçe'de olsaydı o 300 kişi statta kovalarlardı. Vay sen nasıl böyle bir şey yaparsın diye. Bence öyle. Bilmiyorum.
19: Doğru.
18: Katılır mısın?
19: Katılırım. Katılırım. Ya düşün yani şu anda Galatasaray'da eğer ki bu sezon kaybedilseydi yarış ne tek adaylı olurdu ne de Sayın Başkan bu kadar oy alırdı. Ya Galatasaray'ın zaten
18: İyi yere geldim bence kaybederdi. Acayip olurdu.
19: Ya geçen hafta ne söyledik? İlk burada açıkladım ya. Okan Hoca'nın istifa mektubu cebindeydi.

0: Ya düşün, 3 yıl üstte şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 görmüş. Ama eğer ligi kaybedersem benim burada durmamın bir anlamı yok deyip Galatasaray'ın teknik direktörü, rekorlar kıran teknik direktörü istifa mektubunu cebine koyuyor. Derbiyi kaybetseydi ya da şampiyonluğu kaybetseydi hiç Galatasaray yönetimine bırakmadan teşekkür ediyorum deyip çıkacaktı, ayrılacaktı.
1: Peki transfere girmek istiyorum hızlıca Naci.
0: Şöyle de söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Özür diliyorum, araya girdim. Ya futbol yönetiminde değişiklik olacak mı diye düşünenler var.
1: Ona birazdan gelecektim. İstersen devam edelim. Yok, fark etmez, devam edebilirsin.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek zaten futbol biriminin başında ve son kararları her zaman veren mekanizma. Açık bir şekilde Sayın Başkan Dursun Özbek. Mevcut sistem, organizasyon devam edecek. Yani Sayın Abdullah Kavukçu yine futbolun başındaki isim olarak Galatasaray'da mesai harcayacak. Bir de son dakika bilgisi daha verelim. Sayın İbrahim Atipoğlu gerçekten kalbi de gönlü de çok güzel bir insandır. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etti. Hem içeride hem dışarıda. Şimdi dışarıdan yine hizmetine devam edecek. Yönetim kurulu listesinde yer almamıştı Sayın Başkan Dursun Özbey'in yeni listesinde. Ve buna paralel olarak hiç beklemeden Sportif AŞ'deki görevlerinden dün itibariyle istifa etti. İstifa mektubunu Sayın Başkan'a da iletti ve teşekkür etti. Bundan sonra hem tribünden hem camiada dışarıdan destek vereceğini söyledi. İbrahim Atipoğlu'nu sevenler kalpten sever, gönülden sever. Hataları olmuştur. Belki artıları eksileri olmuştur. Günahıyla sevabıyla, ama İbrahim Atipoğlu çok iyi bir insan. Çok iyi de bir Galatasaraylıdır. Bunu da altını çizmek isterim.
1: Hayırlı olsun kendisine. Birkaç haftadır konuşuyoruz. Bülent Timurlenk aylar önce bunu söylemişti. Geçen bana da hatırlattı. Bernardo Silva meselesi. Yani Galatasaray bu oyuncuyla ilgileniyor diye. Ona da selam olsun. Ne yaptı Galatasaray Bernardo Silva işini?
0: Şimdi çok uzun süredir yani Leroy Sané vari olarak düşündüğünü dile getirmiştim Bernardo Silva transferini Galatasaray'ın. Bernardo Silva'ya yaklaşık 2 ay evvel Galatasaray 3 yıllık bir paket halinde 45 milyon euroluk bir teklif yaptı. İmza parası içinde yıllık 15 milyon euro. Ve nitekim de oyuncuyla İlkay Gündoğan üzerinden çok uzun süredir bir temas halinde. Hem Galatasaray hem İstanbul hem Türkiye. Ve bu noktada da özellikle City maçından sonra da Bernardo Silva'nın açıklamaları vardı Galatasaray ve İstanbul'la alakalı. Oyuncu aslında aklının bir yerine Galatasaray'ı koymuştu. Ve nitekim de yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray'a bir geri dönüş yaptı. Ve Bernardo Silva 3 yıllık pakette Galatasaray'dan 55 milyon euro garanti ücret talep etti. Bu rakam açıkçası Galatasaray yönetimi tarafından, başkanı tarafından, Sayın Kavukçu tarafından çok astronomik bulundu.
1: Bir nokta, bir araya gireyim. Artık 10 milyon euro falan bizim takımlar açısından çerez parası gibi. Yani sanki çok basit harcanıyor diye. 45'i veren Galatasaray 55'i niye vermiyor? Nedir bu 10 milyonun sırrı?
0: Hemen söyleyeyim. Ben açıkçası direkt Galatasaray'ın çok...
1: İzleyenlerimizin çoğu şey diyebilir. Vay, nasıl vermezsiniz? Tahminimi söylüyorum.
0: Ben Galatasaray'ın bakış açısını anlattığımda onların da benim gibi gurur duyacağını düşünüyorum. Ben çok mutlu oldum bunu duyduğumda. Galatasaray'ı yöneten isimlerden. Galatasaray'ın 55 milyon euroluk talebe bakış açısı şu. Benim Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibim Manchester City. Artık ben bu kulvarda daha iyiye gitmeye çalışıyorum. Manchester City'nin sözleşme uzatmadığı oyuncuya ben niye kendi sınırlarımın üstünde rakam verip bir imza attırayım? 55 milyon euroyu niye vereyim? City devam ederdi. Şimdi futbolda duygusallığa yer yok. Bunu biraz sonra Icardi için de söyleyeceğim ben.
1: Buna kibir şimdi, diyebilir misin?
0: Efendim?
1: Kibir diyebilir misin buna?
0: Asla. Bu doğru bir mantık bence. Başarı odaklı. Duygusal olursanız kaybedersiniz. Şimdi Manchester City Bernardo Silva ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Manchester City Kevin De Bruyne ile devam etmedi. Yılların efsanesi. Kaldı ki Premier Lig'de, hele ki City'de bir oyuncu 3-4 yıl üstü oynuyorsa posasını çıkarıp veriyorlar sana. Hele ki 31-32 yaşına geldiyse.
1: Çok kullanıyorlar.
0: Net. O yüzden Galatasaray'ın buradaki bakış açısı sağlıklı ve şunu da dile getiriyor. Önemli isimler Galatasaray kulübündeki yöneticiler. Bizim takımımızın 2 tane yıldızı var. 2 tane iyi rakam alan oyuncusu var. Biri Osimhen, baş tacımız. 2 Leroy Sané. Önümüzdeki yıl çok daha fazla söz sahibi olacak. O yüzden Bernardo Silva'nın bu rakamı talep etmesine net bir şekilde sıcak bakmıyor Galatasaray. Ve daha farklı planları var ki bence gerçekleşirse Galatasaraylıları uzun vadede çok daha mutlu edecek.
1: Ama şu da var aynı zamanda, ya da şöyle sorayım. Bu işten vazgeçti diyemiyorum ben Galatasaray Bernardo Silva'dan.
0: Galatasaray uzaklaştı, o eksenden uzaklaştı. Ben Bernardo Silva'nın kısa süre içerisinde bir büyük kulübe imza atacağını düşünüyorum. Ama Galatasaray'dan istediği rakamın çok ve çok altına. Ya Galatasaray artık bunları düşünüyor. Ya benden diyelim ki 17 istiyorsun yıllık, 18 istiyorsun. Gidip Atletico Madrid'e 8-9'a pazarlık yapıyorsun. Buyur o zaman, yap.
1: Belki Fenerbahçe devreye girer.
0: Yani bir gelenek aslında Fenerbahçe'de.
1: Normaldir. Can Uzun'a geleceğim, orada önemli gelişmeler var ama biraz geriye bırakayım.
0: Tabii ki.
1: Icardi Galatasaray'dan ne istedi, Galatasaray ne verdi?
0: Hemen anlatayım. Bir kere Icardi sürecini baştan aşağı Yöneten isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Çünkü başkanın hep dile getirdim uzun süredir. Sezon başında da bugün de düşüncesi şu. Ben Icardi'yi gönderen

0: kulüp başkanı olmam. Çünkü Icardi'ye çok büyük bir önem veriyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Sadece attığı goller, kazandırdığı şampiyonluklar değil, gerçek var. Icardi çocukları Galatasaray'la yapmayı başardı ve Icardi bugünkü takımın kurulmasında çok büyük bir pay sahibi oldu. Performansıyla ve liderliğiyle. Bu yüzden de Sayın Başkan bu süreci kendi yönetiyor. Yani bu denklemde ne Okan Buruk ne de Sayın Abdullah Kavukçu ne de Galatasaray yönetimi yok. Sadece Sayın Başkan Dursun Özbek var. Benim tekim de geçtiğimiz hafta Eliopina İstanbul'a geldi.
1: Ve Sayın... Ne yapmaya?
0: Eliopina İstanbul'a geldi. Ve...
1: El öpmeye ben de.
0: Yok yok. Eliopino. Güzeldi. Eliopina İstanbul'a geldi ve Sayın Başkan Dursun Özbey'in Icardi'ye teklifi 1+1 yıllık bir kontrat. Mertensvari olduğunu söylemiştim. 4+1 bonuslarla totalde 5 milyon euroluk bir teklif sundu Icardi'ye. Ve Eliopino'nun da burada bu görüşmede, bunu da ilk kez söyleyeyim, Galatasaray'dan Icardi'nin beklediği rakamı açık etti. Icardi 10 milyon euro yıllık ücret alıyordu. İndirime gitti ve 7 milyon euro. Bu görüşmede Eliopino Icardi'nin istediği ücretin 7 milyon euro olduğunu Sayın Başkan'a iletti ama Dursun Özbek Galatasaray'ın teklifinin 5 milyon euro olarak geçerli ve kalıcı olacağını dile getirdi. Daha sonra dolaylı olarak üçüncü isimlerden öğrendiğimde Icardi'nin mevzusunun para değil, takımda yer alacağı rol olduğunu ve saygı beklediğini dile getirdiler. Yani Icardi yine ana planda yer alacağı bir konjektürde Galatasaray'da devam etmek istediğini söylemiş ama o günden bu yana söylüyorum ki Sayın Başkan HT Spor'daki yayında da dile getirdi. Galatasaray kimseye oynama garantisi veremez dedi. O yüzden Galatasaray'ın şartı belli. Icardi'nin oynama garantisi konusunda ısrarcı olması halinde Galatasaray asla ve asla bu noktada esnemeyecek ki esnememeli. Bir kez daha söylüyorum, futbolda duygusallığa yer yok. Şöyle geleyim. Mesela Okan Hoca. Tabii ki Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilir. Ama Icardi ile devam ettiğinizde kontenjanınız full dolmuş oluyor. 10 yabancı şu anda mevcut Galatasaray'da aktif olmuş oluyor. Şimdi Okan Hoca mesela sezon başında Barış Alper Yılmaz için kesinlikle gitmesin, asla kabul etmiyorum dedi. Dominant bir tavır sergiledi. Lemina, yabancı kuralı değişti. Acaba Lemina'dan vaz mı geçsek dediler. Bütün yönetim dedi ki hayır, söz verdik, devam edelim. Ne diyorsun hocam? Evet, Lemina orta sahayı yedekler, stoperi yedekler, bek pozisyonunu yedekler, devam edelim dedi. Okan Hoca'nın Icardi konusunda dominant bir tavrı yok. Icardi konusunda bir raporu yok. Icardi kalmalı diye bir talebi ve başvurusu da olmadı. Bu süreci başkan yönetiyor. Ben açıkçası uzun süredir dile getirdiğim gibi Icardi konusunda artık ayrılığın yüklendiğini ve teşekkür etme zamanının, yakışıklı bir vedanın da vaktinin geldiğini düşünüyorum.
1: Peki. Icardi gider.
0: Bayramdan sonra da aydın. Şunu söyleyeyim. Icardi ne zaman netleşir? Şimdi hem hoca da tatilde, hem Icardi de tatilde. Artık bayram geldi zaten. Bir ara gelecek. Bayramdan sonra bir transfer zirvesi gerçekleşecek. Biraz sonra anlatırız. Soracaklar. Alo Mauro, ne diyorsun? Mevcut şartlara kabul müsün? Ona göre de Galatasaray santrafor konusunda da yol haritasını belirleyecek.
1: Yani çok uzun öyle tutmayacak.
0: Yok yok yok. Yani
1: evet ya da hayır.
0: Artık yani Galatasaray planlamasını yapmak zorunda. O yüzden bayramdan sonra Haziran ayının ilk ya da ikinci haftasında Icardi konusu netleşir ve şu anki konjektürde bence teşekkür edilir.
1: Peki. Dursun Özbek de orada kritik bir şey yapıyor. Masaya kendisi oturuyor. Bak, ben seninle muhatabım. İstiyorum. Güzel strateji. Akıllı iş.
0: En azından ben gittim, o kabul etmedi.
1: Akıllı iş. Bu Bertu Yıldırım oluyor mu Galatasaray'a?
0: Düşünülen...
1: Bir de keser mi Galatasaray'ı? Yani bana ilginç geldi Naci.
0: Ya şöyle, belki üçüncü golcü olarak Bertu Yıldırım, hatta ikinci golcü olarak da Bertu değişik bir futbolcu. Galatasaray'ın beklentilerini karşılayabilir ama şimdi biraz sonra konuşacağız bu yabancı kuralı olayını. Başakşehir kulübü sadece Galatasaray telefonla bilgi almak istiyor. Hani planlamasını yapmak, bir anlamda Bertu Yıldırım maliyetini yazmak için Başakşehir'e bir rakam soruyor. Gelen yanıt Başakşehir Futbol Kulübü'nden 15 milyon euro. 15 yani. Milyon euro. Şimdi Galatasaray'ın da doğal olarak düşüncesi şu. Ben 3. golcüye 15 milyon euro vermem. %100 haklılar. Helal olsun. 15 milyon euro nedir ya? 2. ya da 3. golcüye 15 milyon euro verilir mi?
1: Evet.
0: Şimdi ama bu kuralı çıkarırsan Tarık Çamdallar oldu zamanında. Alper Potuklar oldu bu ülkede.
1: Ya sen şimdi ısıttın Naci. Buradan geldin. İyi de manşet verdin. Doğru. Yani bu kural özellikle yerli oyuncu arayışında kulüpleri daha da zora sokacak. 1 ise 2 vermek durumunda. Ama şu da çok tartışılıyor doğal olarak. Şimdi ben federasyon tarafına sordum Naci. Geçen hafta konuştuk galiba biz bunu, değil mi? Ama ben de tekrarlamış olayım. Dedim ki ne yapacaksınız? Dediler ki kardeşim biz her sene kural değişecek halimiz yok. Ama dedim Galatasaray'ın zamanında Cumhurbaşkanı'na da bunu götürüyor. Yani bir telefon işi değiştirir düşüncesiyle. Onlar da diyorlar ki Galatasaray tarafı bunu söylemiş olabilir Cumhurbaşkanı'na ama bizim de başka referanslarımız var Cumhurbaşkanı'ndan. Cumhurbaşkanı'nın çeşitli aralıklarla yabancı sınırının aşağıya doğru çekilmesi, yerli oyuncu sayısının arttırılması konusunda bir politikası, isteği olduğunu biliyoruz. Onlar da böyle bir yanıt veriyorlar. Ve diğer tartışmada ya bundan zaten herkesin haberi vardı bu işten. Ne oldu da birden sen tekrar bunu alevlendirdin? Çünkü her kulübün çıkarı vardır. Galatasaray kendi çıkarları doğrultusunda yine bir kamuoyu oluşturuyor diye. Haksız da değiller diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nu ben
1: hiçbir şekilde... Ama Galatasaray da haklı bu arada. Her kurum kendi çıkarını düşünür kardeşim.
0: Çok güzel. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ben hiçbir noktada samimi ve objektif ve adil olduğunu düşünmüyorum. Bunu da her yayında dile getiriyorum. Şimdi bu noktada da samimi değil Türkiye Futbol Federasyonu ve işte dün Tahir Kum'da televizyonda bir tartışma yaşandı. Galatasaray'ın algı yaptığını, bütün paydaşlarıyla algı yaptığını söyledi ama asıl algıyı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ve ne yazık ki onun arkasından giden medya mensupları diyeceğim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bugüne kadar Galatasaray'a...
1: Yani algı der miyiz buna ya?
0: Ne ya Naci? Şöyle yani söyleyeceğim. Sonuçta samimi değil. Niye samimi değil?
1: Diyorum ki ne yapacaksınız? Onlar da meseleyi böyle anlatıyor.
0: Yok, şuradan geleceğim. Samimi değil. Neden samimi değil? Çünkü kamuoyunda şöyle bir çıkış var. Ya arkadaş, bugüne kadar aklınız neredeydi? Ey Galatasaray. Şimdi Galatasaraylılara sesleniyorum. Bu konuda da başınız dik olsun ey Galatasaraylı. Çünkü Galatasaray kulübü bu noktada bu isyanının bugün değil ta 1,5 yıl önce yaptığını belgeledi. Sevgili Eray Yazgan sabah beni aradı. Tartışmaları izlemiş. Ne diyeyim, dün de kendisi seçimli genel kurulda bazı açıklamalar yaptı. Altındaki tepkileri de görmüş. Bugüne kadar aklınız neredeydi tepkilerini. Benim tekim de kendisi Galatasaray'ın antetli kağıda Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Nisan 2025 tarihinde tahkim kuruluna bu yabancı kuralıyla alakalı, yeni getirilen düzenlemeyle alakalı itiraz başvurusunu yolladı.
1: Yani bir yıl bir sene önce, bir yıl bir ay önce.
0: 25 Nisan 2025 tam neredeyse 16 ay önce Galatasaray bağırmış. Galatasaray isyan etmiş.
1: 13 ay
0: özür diliyorum. Ve duruşmalı itiraz talebinde bulunmuş.
1: Tahkime.
0: Aynen, tahkim kuruluna. Şimdi federasyon bu infoyu verirken insanlara niye Galatasaray'ın bu karara bugün değil tam 13 ay önce itiraz ettiğini söylemiyor.
1: O evrak
0: bunu
1: var
0: sayın,
1: mı sen?
0: Bunu Sayın Fuat Göktaş'ın atlama imkanı yok. Hemen
1: var mı
0: sana
1: evrak
0: göndereyim
1: sende?
0: Evrak.
1: Olur, onu da ekrana koyalım çünkü.
0: Hemen gönderiyorum şimdi sana evrak.
1: Galatasaray bir yıl önce mi yapıyor bunu?
0: Evet.
1: Peki. Sen, ben de bakacağım
0: bu
1: şimdi.
0: Evrak işlerine daha hakimsindir. Sana gönderdim, oku. O yüzden... Galatasaray'ın bu isyanında ne kadar samimi olduğu ve bu isyanında bugün olmadığı çok açık bir şekilde ortada. Bu da belgesi. Ha şimdi, dilerim Galatasaray'a bu iftiraları atanlar, algı yapıyor Galatasaray diyenler biraz utanır ve özür diler. Ama şimdi, hiç ama hiç beklentim yok benim. Hiç
1: peki,
0: öyle şimdi, bir tavra gireceklerini düşünmüyorum açıkçası.
1: Şöyle bir durum. Geçen yıl federasyon bunu 17-4-2025 tarihinde yeni sezonu, yani bu sezonun yabancı kararını alıyor. Galatasaray 25-4-2025 tarihinde bir başvuru yapıyor, itiraz ediyor. Tahkimden duruşmalı bir toplantı istediğini söyledin. Şimdi orada benim dikkatimi
0: ve
1: çeken...
0: Ve sonra da şunu da söyleyeyim.
1: Söyle abi.
0: Konuştuğum için. Ve federasyon da şunu yapıyor abi. Galatasaray bu tahkim kurulu başvurusunu ve itirazını yapıyor. Tamam mı? Duruşmalı olarak. Federasyon da ne yapıyor abi? Notlarıma bakıyorum.
1: İstersen onun önüne al Naci. Sesini daha net duyalım.
0: Ya Galatasaray diyor ki lütfen bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Türk futboluna zarar verir bu kural diyor.
1: Bir bölümünü okuyayım mı?
0: Ve şunu bitireyim. Tamam. Duruşmalı olarak bir itiraz başvurusunda bulunuyor ve tez zamanda kaldırın diyor. 12+2'yi de kaldırın diyor. Ya da 2026-27 sezonu için kulüplerin parasının, kontratlarının boşa gitmemesi için en azından devam ettirin diyor. Ve daha sonra da hallolacak, hiç merak etmeyin 12+2 devam edecek diyen Türkiye Futbol Federasyonu kucağına 10+4'ü bırakıyor bugün. Ve Galatasaray'ın isyanı şu: Türkiye Avrupa'nın 5 büyük liginin arka bahçesi olamaz. Türkiye eğer söz sahibi olmak istiyorsa aynı şartlarda Avrupa'nın 5 büyük ligiyle mücadele etmek zorunda. Galatasaray yerel lig için isyan etmiyor kardeşim. Bu faktör, bu statü, bu kriter yine Galatasaray'ı güçlü kılan bir kriter. Ama Galatasaray'ın, geçen hafta da söylemiştim, hedefi Şampiyonlar Ligi. Galatasaray'ın hedefi Avrupa. Galatasaray City'yi rakip olarak görüyor. City yabancı kuralı var mı? İngiltere'de var mı? İspanya'da var mı? Fransa'da var mı? Almanya'da var mı? Hangi akla hizmet? Mesela federasyon diyormuş ki, biraz önce söyledin ya, her sene yabancı kuralı mı değiştireceğiz? Her sene yabancı kuralı değişiyor işte. Her başkana göre değişiyor. Keyfi olarak olarak değişiyor. Mesela Fatih Terim'e tepki gösteriyorlar. Gördüm ben, Tahir abi tweet atmış. Ya arkadaş, Fatih Terim'in getirdiği kuralda ne vardı? 14 yerli mecburiyeti. Sen şimdi bu kuralı çıkardın Aydın. 10 tane kapı gibi yabancı oyuncusu var her takımın. Artı birde de güzel bir genç yetenek buldu. 11 oyuncuyla sahada. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli oyuncuyu destekleyelim modeli bu değil ki. Yine bu modelle 11 yabancı ile çıkabilir her takım sahaya. Nerede hani İstiklal Marşı okuyan futbolcular? Nerede? Bende var ama. 4 tane bende var. Kapı gibi yerli oyuncum var. Bu model değil. Doğru model bu değil. Bunu görmeleri lazım. Yani inatlaşmamaları lazım. Açık ve net.
1: Galatasaray burada diyor ki, şimdi senin attığın belgede 25 Ort 2025'te federasyona

0: Onun yeni yabancı kuralını açıkladığında itirazda bulunuyor. Sen az önce söyledin ama C bendi var, onu söyleyeyim. Yapılan diyor bu değişiklikler kulüpleri telafisi zor hatta imkansız zararlara uğramasına neden olacaktır. Çünkü kulüplerin sözleşmeleri var. Bu sözleşmeler çerçevesinde hareket ettik. Bu aynı zamanda yabancı oyuncuların elinde güçlendirecektir. Kulüplerin ekonomisine de zarar verecektir diye detaylı bir değerlendirme yapıyor Galatasaray. Öte yandan Galatasaray'ın benim gördüğüm değerlendirmesinde şu da var. Bu şimdi 10 artı 12 artı 2 ya şu anda. Önümüzdeki sezon, yani daha doğrusu geride kalan sezon 12 artı 2 idi. Şimdiki sezon, yeni sezonda 10 artı 4 olacak. 4 tane genç oyuncu. Orada bir yaş sınırı var biliyorsun. Anladığım kadarıyla Galatasaray'ın bu başvurusuyla birlikte o yaş sınır meselesi de bir dengeye oturmuş. Yani bu başvuru yapılmasa orada da başka bir hikaye olacaktı.
1: O kuralın revize edilmesine sebebiyet veren de işte Galatasaray'ın tahkim kuruluna yaptığı işte bu itiraz. Evet. Bunu da altını çizelim.
0: Bu arada bir bilgi olarak da aktarayım bu program içerisinde. Şimdi diyeceksin ki diğer kulüpler ne yapıyor? Mesela ben şimdi Fenerbahçe'de seçim var biliyorsun. Mevcut yönetim bir şey yapmıyor. Günlerini bekliyorlar. Askerde tezkere almak için şafak sayarsın ya son günler. Onu bekliyorlar.
1: Sessiz.
0: Mesela Aziz Yıldırım tarafında ne oluyor diye sordum. Hı. Aziz Yıldırım diyor ki bir bekleyelim diyor. Yani bekleyelim dediği şu, bir kendi durumumuza bakalım. Şimdi burada federasyonla da ona göre konuşmak lazım. Elimizdeki veriler nedir? Bu bize ne kadar zarar verir? Ne kadar etkiler? Fenerbahçe tarafında da böyle bir durum var. Eğer Aziz Yıldırım da bir başkan olursa, ama hissiyatım sanki bunu Fenerbahçe'de destekleyecek gibi.
1: Abi desteklemek zorunda Fenerbahçe'de. Şimdi Sayın Hakan Safi zaten desteklediğini açıklamış. Muhtemelen Sayın Aziz Yıldırım da göreve seçilirse bu konuda federasyona başvuruda bulunacaktır. Şimdi burada abi Fenerbahçe'nin 19 tane şu an sözleşmeli yabancı futbolcusu 20. var.
0: Ha 19 tane, tamam. Doğru. Biri kiralık.
1: Bir de almak istedikleri oyuncular var. E ne oldu abi? Ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş önemli değil. Gitti ülkemin milyon euroları. Ya gitti, sokağa gitti paralar. Hani nasıl futbolu destekliyorsunuz
0: ama
1: siz?
0: Burada da şöyle bir hikaye oluyor işte. Ben diyor yabancı sınırını aşağıya doğru çekersem ekonomi biraz daha düzlüğe girer.
1: Nasıl girecek ekonomi düzlüğe?
0: Daha çok kulüpler yerli oyuncu altyapıya döner.
1: Ama gitti baba, bir seferde gitti 100-200 milyon euro gitti. Fenerbahçe aynen. Ne kadar verecek Fesiyetçi'ye oyunculara?
0: Verecek ama bu senin söylediğin şey de açıklayıcı.
1: Ha tamam, burada yanlış kadro mühendisliği için de olabilir ama şu da var abi. Bir oyuncuyla kaç yıllık kontrat yapıyorsun? 4 yıllık kontrat yapıyorsun oyuncuyla ama 4 senede 4 defa burada kriter değişiyor.
0: Galatasaray da onu söylüyor. Yani hazırda sözleşmem var benim diyor. Bu benim aleyhime, daha doğrusu tabii. Çok ya benim derken bütünüyle hepsi için. Tabii yani ki. Fenerbahçe için de geçerli bir mesele. Peki şimdi şu Can Uzun meselesi, Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor mu Naci?
1: Evet, net. Özellikle Bernardo Silva'nın da 55 milyon euroluk talebi sonrasında Galatasaray'ın matematiği, ya arkadaş ben 31-32 yaşındaki Bernardo Silva'ya 55 milyon euroluk yatırım yapacağıma, daha 20 yaşında Bundesliga'da herkesin dikkatini çeken, İtalya Serie A'dan teklifler alan, yerli kontenjanında milli futbolcumuz Can Uzun'a yatırım yaparım. İleride de Can'ı çok iyi bir rakama satabilirim Şampiyonlar Ligi performans Batılı. Sonrasında. Frankfurt'ta çocuk Bundesliga'da fırtına estirdi. Frankfurt'ta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçına damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Yani Galatasaray artık gerçekten hem sahada hem de masada gelir elde edebileceği oyunculara bakmaya başladı. Can Uzun da onlardan bir tanesi. Okan Hoca'nın da gerçekten üzerine hayal kurduğu futbolculardan bir tanesi. Can Uzun 10 numara oynuyor, sol kanat oynuyor, santrfor olarak forma giyebiliyor ve şu anda potansiyelli ve gelişime bir açık bir oyuncu. Bir kere Bundesliga altyapısı var. O yüzden Can Uzun'u Galatasaray istiyor. Bu noktada masada ve alttan hem oyuncu tarafı hem de kulüp tarafını pişirmeye başlamış durumda kısık ateşte.
0: Kaç para istiyormuş Almanlar?
1: Vallahi 40, 45, 50 rakam. O rakamlara bitirmek istiyor Galatasaray.
0: Dünya Kupası da belirleyici olur.
1: Dünya Kupası da belirleyici olur ama dediğim gibi hani ocağın altını hafif açtı. Yavaş yavaş olgunlaştıracak bu işi.
0: Niye Dünya Kupası'nı için bekliyor ki Galatasaray? Gerçi çok daha az bir süre kaldı.
1: Yok, şu anda zaten ısıtıyor Galatasaray. Hı. Yani hafif hafif temaslara hem oyuncuyla hem kulüple başlamış durumda. Can Uzun meselesini bence uzun süre konuşacağız burada Galatasaray üzerine. Galatasaray net bir şekilde Can Uzun hayalleri, projeleri kuruyor açık bir şekilde.
0: Yani 50'yi gözden çıkarmış durumda anladığım kadarıyla Galatasaray.
1: Ya şimdi bir barem verip transfer pazarlığını etkilemeyelim ama Galatasaray o gücü var ki 40'ları, 45'leri, 50'leri verebilecek gücü var ki masaya oturuyor.
0: Belki.
1: 50 demeyelim de 50 çok yüksek olur biraz. Yani Galatasaray'ın istediği bant o bant değil.
0: Tabii ister ki 20'yi alayım, 10'u alayım. Ama zorlayacaktır. Okan Buruk nerede? Ne oldu bir de sözleşme meselesi?
1: Okan Hoca şu anda detox kampında. Güzel bir tatil yapıyor. Nitekim de gerçekten bir kez daha Galatasaray tarihine geçmeyi başardı. Ustasının rekorunu egale etti. Okan Hoca önce
0: Fatih Terim'in lafı enteresan. Birazdan konuşmak istiyorum Fatih Terim'i de.

Önce bir Marmaris'e gitti. Marmaris'te bir tatil yaptı Okan Hoca. Ardından bir Bodrum'a geçti. Bodrum tatili bittikten sonra Okan Hoca 30 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini, Paris Saint-Germain Arsenal finalini Puşkaş Arena Stadında izleyecek Macaristan'da. Daha sonra da İstanbul'a dönecek ve transfer zirvesi ve toplantısını gerçekleştirecek. Okan Hoca'yla da şunun altını çizeyim. Sayın Başkan Dursun Özbek 2 yıllığına göreve seçilmiş.

0: Güzel. Az kalsın unutuyordum. Teşekkür ediyorum bu asist için. Galatasaray kazansa da, galip gelse de, rekorlar kırsa da yanlışlarından ya da eksik yönlerini her zaman tespit edip hem teşhisi hem de tedaviyi uygulayan bir camia. Bu noktada Galatasaray yönetimi içinde ve Okan Hoca ile yapılan görüşmelerde hocanın ekibini tazeleme, hocanın Okan Buruk'un ekibini yenileme, daha da güçlendirme, kolonları güçlendirme diyelim çalışması var. Bu noktada teknik ekipte bazı değişimler, bazı yenilikler olacak gibi duruyor. Ve tabii ki Okan Hoca paralelinde ve özelinde gidecek bu iş. Onun görüşü alındıktan sonra, ama mesela hayal edilen isimlerden bir tanesi, 2 hafta önceki yayında da söylemiştim, Mertens. Çünkü Mertens gerçekten iletişimi çok güçlü. Gencinden yaşlısına, tecrübelisinden acemisine herkesin çok büyük bir saygı duyduğu ve çok iyi iletişim becerisi olan bir insan profili. Mertens olursa da teknik taktiği ayrı, aynı zamanda iletişim konusunda da Okan Hoca ile takım arasında bir köprü vazifesi görebilecek çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyor Galatasaray yöneticileri. Mertens'in de Galatasaray'ın tekrar radarında olduğunu söyleyelim, ama Okan Hoca'nın ekibine yeni eklemeler olacak yeni sezonda, onu söyleyelim.
1: Az önce Fatih Terim'in Okan Buruk'a yönelik sözlerinden, daha doğrusu pardon, rekoru kırmasından bahsetmiştin. 4'te 4 yaptı. Fatih Terim 17 Mayıs'taki divan toplantısı mıydı acaba?
0: 17 Mayıs'taki UEFA Kupası anma töreni Galatasaray Lisesi'ndeki.
1: Aynı zamanda divan kurulu mu vardı? Neyse, hatırlayamadım. Oradaki ifade çok dikkat çekti. Kendi rekorunu egale etti gibi bir ifadesiydi. Onu söyleyelim. Belki de Fatih Hoca şey diyor yani, kimse benim rekorlarımı kıramaz. Hakikaten de öyle bu arada yani. Kalk bir de Avrupa şampiyonu olman lazım yani, o iş. Zor iş, kolay değil.
0: Ya Fatih Hoca'nın hakkını sen ben değil, en başta Okan Buruk da teslim eder. Fatih Terim bir Galatasaray ve Türk futbolu efsanesi. UEFA Kupası çok ayrı bir olay, çok ayrı bir başarı. Dilerim ki bir kez daha başarır bir Türk takımı. Ama Fatih Hoca bu süreçte bence çok güzel yönetiyor. Akil bir insan olduğunu, bir efsane olduğunu çok açık bir şekilde her hareketiyle gösterdiği kanaatindeyim. Mesela Liverpool maçına hiçbir davet olmadan geldi. Kendini alkışlatmaya değil, sessiz sedasız Okan Buruk ve Galatasaray'ı alkışlamaya geldi. Mesela Fatih Terim işte 17 Mayıs'taki o organizasyona, Kasımpaşa maçına, Başkan Dursun Özbey'in telefonuyla ve davetiyle geldi. Bodrum'dan geldi hemen aynı gün. Önce Galatasaray Lisesi'ndeki törene katıldı, ardından Kasımpaşa maçını
1: yerinde izledi.
0: Yani Fatih Hoca rol çalmıyor, kimseyi gölgelemiyor. Fatih Hoca Galatasaray'la aynı zamanda gurur duyuyor ve Galatasaray yaşıyor.
1: Ya zaten hani rol çalmaya ihtiyacı da yok Fatih Terim'in. Bu Fatih Terim'in belgeseli vardı ya Netflix'te.
0: Evet.
1: Tabii çok şey konuşuldu o belgeselle ilgili, ama benim o belgeselle ilgili şöyle bir düşüncem
0: orada olmuştu. Olanlardan biri bendim yalnız,
1: biliyorum,
0: ona göre.
1: Biliyorum doğru. Evet, belgeseli izledikten sonra da aslında şey düşündüm. Yani Fatih Terim'in Galatasaray'da başarılı olduğu, milli takımda başarılı ve başarısız olduğu zamanlar var, ama şey diye düşünmüştüm. Hissettiğimi söyleyeyim. Ya adam aslında bizi mutlu etmiş yani Fatih Terim.
0: Tabii ki.
1: Yani onun da altını çizelim, ama son günlerde bu kadar, son seçimde de vardı. Fatih Terim'in tekrar bir ortaya çıkması, kendini göstermesini sen nasıl okuyorsun?
0: Yani Fatih Hoca bir Galatasaray efsanesi ya. Galatasaray divan üyesi, Galatasaray teknik direktörü, Galatasaray futbolcusu, Galatasaray kaptanı, ama
1: bir de federasyon başkanı biraz mı olur diyorsun, ne diyorsun?
0: Keşke diyorum.
1: Biraz böyle mi? Yani çünkü bak şöyle bir şey var. Biliyor musun Naci?
0: Yıllar evvel Fatih Hoca ile bu federasyon başkanlığı hikayesini konuşmuştum. Hoca hiçbir şekilde bu formüle kapalı değil. Ve bence Türk futbolu için gerçekten ciddi bir çözüm formülü olur Fatih Terim'in federasyon başkanı olduğu. Hiç Fenerbahçeliler kızmasın. Fatih Hoca o koltuğa oturuyorsa herkesin hakkını gözetir. Hiçbir şekilde Galatasaray'a konfor alanı da yaratmaz. Çünkü Türk futbolunun efsanesidir Fatih Terim. Nihat Özdemir Fenerbahçe başkan vekili değil miydi? Yıldırım Demirhan Beşiktaş kulüp başkanı değil miydi? Bunun örneklerini çoğaltırız, o
1: ama
0: kadar
1: Fatih
0: arttırırız.
1: Fatih Hoca biraz daha bu meselede çok tepede yer alan bir isim olur, tartışılır, ama şöyle, bu da tercih meselesidir mesela. Ben şeyi de söyleyeyim, bu arada net bir bilgi. Aziz Yıldırım dışarıdayken doğrudan benim bildiğim Cumhurbaşkanı'ndan, hani federasyon başkanı olur musun, olman iyi olur gibi bir şey gidiyor. Aziz Yıldırım da diyor ki ben diyor tarafım diyor. Ben Fenerbahçeliyim ve tarafım, o yüzden bu iş doğru olmaz diye istese olurdu bence. Yok yok yani.
0: Olabilirdi.
1: Herkesin bir tarzı ve tavrı var yani.
0: Tabii ki.
1: Fatih Hoca yıllarca sonuçta milli takım teknik direktörü de yaptı. Tabii yani ki. O görevlerde.
0: Abi Türk futboluna katkı biz sağlayacaksa, artı kazandıracaksa Fatih Hoca böyle bir şeye hayır demez.
1: Bir de bak ne oldu biliyor musun? Geçen ben Serdar Çelikleri izliyorum. Serdar abinin geçenlerde bir Bodrum ziyareti vardı orada. Fatih Hoca ile yan yana geliyorlar. bir fotoğraf vardı.
0: Evet, biliyorsun. Biliyorum.
1: İşte yayında bir şey anlatırken ben artık ceketi, hani teknik direktörlük ceketini artık giymemeli. Ben de ona da söyledim yani, artık sana federasyon başkanlığı yakışır diye. Sanki geliyorum.

0: bir şeyler.
1: İnşallah diyorum. Ama belki. Bu yeni değil, birkaç senelik mevzu.
0: Bu federasyon demişken oraya da bir gireyim. Yavaş yavaş işte sona geldik. Evet. Başka bir not yok bende. İbrahim Hacı Osmanoğlu federasyon Galatasaray'a kupa vermeye gelmedi biliyorsun. İbrahim Hacı Osmanoğlu UEFA Avrupa Ligi finaline vardı. Trabzon'un kupasında vardı. Galatasaray bunu nasıl okuyor?
1: Galatasaray teşekkür ediyor. Sağ olsun. İşte biraz önce geçen haftaki yayında da söylemiştim yani. Galatasaray'ın bütün tezlerinin, bizim bütün sezon söylediklerimizin açık bir şekilde belgeleyen bir federasyon başkanı
0: ne
1: var.
0: Ne demek bu, ne demek?
1: Yani
0: federasyon başkanı
1: federasyonun
0: derse ki
1: adil olmadığı, federasyon başkanının adil olmadığı, federasyon başkanının bir taraf olduğu, federasyon başkanının akil bir şekilde davranmadığını Galatasaray dile getiriyordu. Bunu açıkça ortaya koydu. Askıya aldı mevzusu. Ya bir şey söyleyeceğim. Aydın, geçen sezonki şampiyonluk kutlamasına federasyondan temsilci var mıydı?
0: Mecnun abiyi gördüm ben, öyle hatırlıyorum.
1: Galatasaray geçen sezon da hem federasyon başkanı hem MHK'ye başkanı istifaya davet etmişti. Galatasaray Mehmet Büyükekşi'yi de istifaya davet etmişti. Ama aslanlar gibi geçen yıl Mecnun Oda Yakmaz aslanlar gibi geldi, kupayı verdi, tepkisini aldı, gitti. Sayın Mehmet Büyükekşi geldi, tepkisini aldı, protesto edildi, gitti. Türk futbolunda bir ilki yaşattı federasyon başkanı. Ey benim göreve geldiği ilk günlerde milliyetçilik rüzgarı estiren, Türkçülük rüzgarı estiren federasyon başkanım. İngilizlere kupa verirken seremonide en öndesin. Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu kupayı vermeye gelemiyorsun. Minibüste yolluyorsun ya da gelmiyorsun. Nerede Türkçülük? Nerede milliyetçilik sayın federasyon başkanım ya? Allah aşkına sadece bunu soruyorum size. Bu kadar. Ha bir de hazır hızı almışken şunu da söyleyeyim. Fren patlamışken Sayın Hakan Safi. Safi Fenerbahçe kulübünün önemli bir ismi. İşte başkan adayı kendisi. Saygımız sonsuz. Ben hiçbir zaman zaten saygı çerçevesinden çıkmak istemeyen bir insanım ama. İşte Galatasaray Lisesi'ni... Galatasaray Lisesi'ni kazandım ama gitmedim. İstesem Osimhen'i alırdım ama izin vermedi Sayın Ali Koç falan. Ya Sayın Başkan.
0: Bak şimdi seçimde...
1: Gerçekten komik oluyorsunuz.
0: Seçimde bunu söyleyebilir. Yani Osimhen'i çok da gündeme geldi. Almak istedim ama izin vermedi Ali Koç meselesi. Bir günde belki Ali Koç çıkar başka bir şey anlatır. Onu da bilemeyiz. Ama Galatasaray Lisesi meselesi, ya bir insan niye böyle bir şey yapar? Abi sen de eğitim almış adamsın. Muzaffer de eğitim almış adam. Ben de, bizi izleyen insanlar da. Şimdi hepimizin hayatında kararlar, dönemler var yani. Ya bir sınava giriyorsun. Tamam mı abi? Kimse kusura bakmasın. Galatasaray Lisesi'ni kazanacak puan aldıysan oraya gidersin. Yok Fenerli, yok Galatasaraylı falan. Bana bu komik geliyor. Hadi o puanı aldın. O denklikte oraya gitmek istemiyorsun. O denklikte bir yere gidersin. Mesela nereye gidersin? İstanbul Erkeğe gidersin.
1: Ya bir şey söyleyeceğim.
0: Kabataş'a gidersin.
1: Hayır, özel okul dengine gel. Robert Koleji'ne gidersin abi.
0: Naci, Galatasaray Lisesi'ni kazanacak puanı aldıysan özel okula gitmezsin.
1: Hayır, ışık okullarına gitmiş ya Sayın Başkan. Tamam. Adayı.
0: Ne anlatıyorsun şimdi bu?
1: Abi o zaman yani özel okul kıvamında bu ülkedeki en önemli özel okul neresidir? Robert Koleji'dir abi. Sen nerede okudun?
0: O puanı
1: almalı. Çok değerli
0: lazım.
1: Bir yer. Ya o yüzden komik oluyor. Ha bu arada ya bu bir yani Galatasaray üzerinden hamaset yapmanın hiçbir anlamı yok bence. Popülist açıklama.
0: Hata yapmış yani.
1: Mesela bak bugün bir kulüp üyesi atmış bizim ama hani tiye alarak Sayın Hakan Safi. Osmanlı Şehzadesi Ömer Faruk Efendi Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş ve 20 yaşında Fenerbahçe onursal başkanı olmuştu diye. Yani şimdi ve tarihe bakın, Fenerbahçe kulübünü kuranlardan Galatasaray Lisesi mezunları olduğunu herkes bilir tarihte. Tarihçiler ya, bilir bunu.
0: Naci, Galatasaray Lisesi Galatasaray'ın değil, Galatasaray Lisesi Türkiye'nin.
1: Aynen öyle. Abi şaka gibi ya, buralara geldik. Gülüyorum.
0: Galatasaray'ın en büyük şansı
1: konusunda
0: o, Galatasaray Lisesi.
1: Bak ben bunu Osimhen konusunda 2025 Ocak ayıydı. Galatasaray Konya Spor maçı tarihe bakarlar. Ocak ayı ya 9'u ya 21'i olması lazım. Gerçekten de devre arasında Fenerbahçe yokluyor Osimhen'i. Osimhen diyor ki yani saçmalık diyor. Hayır, ben burada kalmayı düşünürken ne Fenerbahçesi diyor. Golü atıyor abi Konya Spor'a. O meşhur Snyder döneminde başlayan, Icardi döneminde alevlenen ağlama sevincini yapıyor Konya maçından sonra. Golü attığında. Niye yapıyor ağlamayı? Fenerbahçe'ye gönderme yapıyor. Sen istediğin kadar beni iste, ben gelmem diyor. Ha, o yüzden şimdi ben Osimhen'i isteseydim alırdım. Neye göre alırsın abi? Oyuncu köle mi? Osimhen'e sordun mu?
0: Ben de şöyle düşünüyorum Naci. Ben seninle şöyle ayrılıyorum. Kefen giyerim onu giymem, o formayı giymem diyenler bir sürü hikayeler. Futboldur bu, olur. Tamam mı abi?
1: Ama oyuncunun sana göndermesi var aynı takvimde.
0: Tamam. Alırsın.
1: Hani istesen alabilir mi? Ama istesem alırdım. O zaman onu nasıl söyleyeceksin? Ben Osimhen'le anlaşmıştım. Bak al bak bu.

0: mesajları ya da taslak kontrat ama Sayın Ali Koç istemedi dersen o zaman tak mat etmiş olursun.
1: Tamam, Ali Koç'u da patlatıyorsun zaten de şuraya geleceğim.
0: Kaç kere patlattı zaten Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi zaten Ali Koç'a atılan goldür. Fenerbahçe'ye atılan goldür ya. Kerem Aktürkoğlu sözleşmesi Sayın Hakan Safi ile federasyonun Galatasaray'a attığı goldür.
1: Niye öyle düşünüyorsun ama bir şey söyleyeyim öyle devam et. Şimdi dolayısıyla hani oyunda böyle şeyler olur. Parayı verirsin getirirsin. Yani Osimhen yarın gidebilir oraya. Ya bu işareti yapar. Fenerbahçe'ye alır. Fenerbahçe bu sefer Osimhen'e Galatasaray'a gönderme yaptırabilir. Neyse bu olur hayatta böyle şeyler ama oradaki sıkıntılı ifade şu. Abi istesem alırdım. Ya almadığınız için zaten bu halde ya. Demezler mi adıma?
0: Ne diyeyim abi? Aynen öyle.
1: Şimdi burada da hani o ifadeyi kullanırken de ifadenin nereye gittiğine de özen göstermek lazım dedik. Kerem Aktürkoğlu meselesi. Orada şöyle bir destek vereyim sana. Hakan Safi diyor ki sıkıntı yok diyor. Ben yeni bir model yaptım. Ceza meza hiç problem olmaz. Her şeyi çözeriz. Kerem modeli de bunu gösterdi. Buyur abi.
0: Abi Türkiye Futbol Federasyonu bir kez daha sadece saha içinde verilen kararla değil. Bu kararla dahi Galatasaray'a çok büyük bir zarar vermiştir.
1: Niye?
0: Çünkü Fenerbahçe'ye bir siz konfor alanı yaratmış oldunuz. Fenerbahçe'ye limit açtınız. Fenerbahçe'nin o çok büyük ahlak ve etik olarak Galatasaray'a saldırdığı noktada siz Fenerbahçe'nin UEFA'nın dahi ceza kestiği, para cezası verdiği kontrata göz yumdunuz göz. Bu dahi sizin Galatasaray'a ayrı, Fenerbahçe'ye ayrı bakış açısında olduğunuzu gösterir.
1: Yani
0: Galatasaray'ın... Bu kontrata var ya... Galatasaray imza atsaydı vay anam vay, vay anam vay. Sayın Başkan var ya İbrahim Hacı Osmanoğlu ne röportajlar veriyordu.
1: Yani Galatasaray şunu mu söylüyor?
0: Abi UEFA ceza kesti, Türkiye Futbol Federasyonu göz yumdu. Budur abi olay. Federasyon ceza verdi mi Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile alakalı?
1: Vermedi.
0: UEFA niye veriyor?
1: Veremez
0: abi?
1: Ki. Ha? Veremez ki.
0: UEFA niye veriyor peki? Niye UEFA?
1: Uygun olmadığını düşündüğü için. Şimdi şuraya geleceğim. Yani Galatasaray şöyle mi bakıyor bu meselede? Kardeşim biz Fenerbahçe, federasyon bize karşı Fenerbahçe ile çeşitli işbirlikleri yapıyor derken bu hakem tartışmalarından bağımsız söylüyorum. İşte burada sen gittin Kerem konusunda Fenerbahçe'ye kolaylık sağladın. Göz yumdun. O yüzden bana karşı bir tavır aynı zamanda bu diyemiyorum diyor.
0: Ya bu benim görüşüm. Galatasaray kulübü idarecileriyle konuşup.
1: Ama Galatasaray bunu derse ben itiraz etmem.
0: Ben de itiraz etmem çünkü sen bir anlamda konfor alanı yarattın abi. Benim rakibime konfor alanı yarattın. Ha bir de bakış açım pencerem şu. Matematiğim de şu. Basit mantık ha. Statü farklıysa bana bunu söylesinler özür dilerim kalkıp. Ben öyle hatadan vazgeçen bir insan değilimdir yani. Hatalıysam pardon derim. Mesela ben şunu anlamıyorum. UEFA bu sözleşmeyle alakalı Kerem Aktürkoğlu'na para cezası verirken, verecek olurken TFF niye göz yumdu?
1: Niye biliyor musun? Şu açıdan kağıt üstünde bunda bir sıkıntı yok. Ben diyorsun bu parayı anlaştım bu oyuncuyla. Sonra bu imaj hakları meselesi bir dönem çok yaygındı biliyorsun. Kağıt üstünde bence burada bir problem yok. Ama ya şimdi bu kağıt senin önüne geldiğinde de hayatın doğal akışına aykırı bir durum var. Ya Kerem aylık 20 bin liraya oynar mı? Kerem Fenerbahçe Samandıra'ya girdiğinde adımını attığında zaten 20 bin lira yazıyor. Buraya zaten federasyonun büyük bence sıkıntı yaşadığı yerlerden bir tanesi bu. Bu izni vermesi, müsaade etmesi tıpkı bu Galatasaray'ın bahis meselesinde olduğu gibi. Siz bunu sırtınıza alın ama yasal hükümlülük sizdedir demesi gibi. Bence orada da federasyonun büyük bir kusuru vardır Galatasaray'ın olduğu gibi. Ama şöyle bir durum da var. Bunu Fenerbahçe tarafından okursak da şöyle bir durum var Naci, onu da söyleyeyim. Burada Fenerbahçe'nin büyük golü de kendisine attı aynı zamanda. Yıllarca Ali Koç demedi mi çift sözleşme, Galatasaray öyle yapıyor, Galatasaray böyle yapıyor. Gider ayarak Fenerbahçe'nin bu konudaki yıllarca yaptığı propagandayı da kendi lehine çevirdin. Galatasaray'ı eleştiriyordun. Kalktın sen şimdi bunu yaptın.
0: Abi Galatasaray İcardi.
1: Ben yapacağım diyor biraz daha.
0: Bir şey söyleyeceğim. Tabii tabii alenen. Ya muhteşem. Parası neyse veririm diyor bir de. Arkadaş ya o kadar popülist söylemler ki sen şimdi mesela sarı ışığa yakalandın UEFA'da. Para cezasını yedin bununla alakalı. Bir de limiti aştın yedin. Üçüncüde kırmızı kart yersen ne olacak? Ne hesap vereceksin? Parayı verdin de Avrupa'dan men ya da transfer cezası alırsan bunu nasıl açıklayacaksın?
1: Daha bak, büyük ceza var demek.
0: Yani o yüzden popülist söylemler. Bir de şunu söyleyeceğim yersen abi yersen. Icardi'yi konuşuyorlardı ya. Arkadaş Icardi Galatasaray'da 6 milyon euro alıyor. 4'te imajdan alıyor. Sen ne yapıyorsun? Asgari ücret. Arkadaş yanlış anlamasın. Hepsi emekçi. Hepsine saygı duyuyorum. Bugün hangi restorana girerseniz girin kapıda bir tabela olur arkada. Bu iş yerinde asgari ücret uygulanmaktadır. Bak.
1: En az.
0: O zaman Fenerbahçe kulübünde de yazsınlar ya. Kerem'in sözleşmesi öyle. Yani bunu federasyon yiyorsa afiyet olsun abi. Ne diyeyim yani. Ha bu arada yanlış anlaşılmasın. Düşüncelerimizi dile

0: getiriyoruz hiçbir şekilde. Çünkü milli takım arifesine giriyoruz. Kerem Aktürkoğlu'na bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Milli takımımız için çok önemli bir oyuncu.
1: Evet yani.
0: Dilerim ki bir an evvel sahalara döner ve Dünya Kupası turnuvasında ilk maçta sahada olur. Çünkü bizim için çok değerli. Artık Barış Alper Yılmaz'ı da, Orkun'u da, Kerem'i de, hepsi bizim oyuncumuz. Hepsi milli takımımız için, bayrağımız için mücadele edecekler. Başarılar çocuklar diyoruz.
1: Ağzına sağlık. Dijifutbol'a aboneliklerinizi bekliyoruz. Çok güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi bayramlar. Naci, tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: Dijifutbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
2: Reklam.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'yla patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile site ile iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor, fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt, bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz?
2: Reklam.
6: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
7: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
6: 40 bin mi?
7: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler, mutlu akşamlar. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikteyim. Haber masasında sizlerle birlikteyiz ve...

0: Yaklaşık 1,5 saat boyunca da sizlerle birlikte olacağız efendim ve artık yavaş yavaş Dünya Kupası'nın heyecanını yaşamaya başladık. Gerçekten hazırlık maçları da yaklaşık bir hafta sonra başlayacak ama öncesinde şöyle bir Avrupa'ya göz atacağız. Yaşar Kurt hattımızda. Yaşar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yoksa nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: İlk olarak şöyle bir Premier Lig'deki son haftayı değerlendirelim. Gerçekten her maçın ayrı hikayesi vardı. Enteresan bir haftayı geride bıraktık ve küme düşen takımla başlayalım. Küme düşen takım belli oldu ve West Ham United küme düştü. Burnley ve Wolverhampton'la birlikte Tottenham son anda kendini kurtarmayı başardı. Everton karşısında kazanarak nasıl değerlendiriyorsun? Yani Tottenham gerçekten kıyısından döndü ve bir başka köklü kulüp West Ham United küme düşen taraf oldu.
1: Yani kesinlikle son haftalarda zaten Premier Lig'de en temel konu zaten hatta tek temel konu oydu. Düşecek son takım yani aşağı yukarı ya belliydi ama belki bir sürpriz olur mu? Belki bir West Ham'dan geri dönüş izler mi izledik ama bence West Ham eline gelen fırsatı bir yarım şans da olsa değerlendiremedi. Çünkü eğer ilk golü Tottenham'dan önce atsaydı 1-0'a geçseydi belki Tottenham'ı psikolojik olarak baskı altına alabilirdi. Çünkü izlediğimiz zaman Tottenham maçını yani Tottenham Everton'a karşı bence maçın sonuna, başından sonuna kadar çok gergin oynadı. Hatta Palinya gol attıktan sonra yani ağladı neredeyse. Hani gözleri doldu. Çok baskı altında olduğu hissediliyordu. Yani eğer West Ham golü erken atsaydı Tottenham'ın bir el ayağına dolaşacaktı ama o fırsatı değerlendiremedi. Yani evet 3-0'lık bir skorla ayrıldı sahadan ama goller geç geldi. Zaten Tottenham 1-0'ı bulmuştu. O özgüvenle oynamaya başladı. Nitekim yani West Ham küme düştü ama yani West Ham'ın dediğim gibi son birkaç haftadır hatta son birkaç aydır aldığı skorlar problemli. Yani Crystal Palace beraberliği ya da hani Brentford evet zor bir takım ama artık Mayıs ayına girdiyseniz ve küme düşme potasındaysanız ya da o korkuyu hissediyorsanız yenmeniz gereken maçlar. Bunları yenemeyince artık son haftadaki lig mağlubiyeti, galibiyeti tek başına bir işe yaramıyor. Tottenham'da yani aslında rezerv söylemesi gerekeni söyledi. Yani 2 senedir yani aslında Tottenham geçen sene de bu sıradaydı. Sadece diğer 3 takım daha kötü olduğu için düşmeleri garantiydi. Yani Avrupa Ligi almasına rağmen gene kötü bir halde bitirmişti Tottenham Ligi. 2 senedir buraları üst üste oynamaya başladı. Ve artık rezerve bunun kutlanması gereken bir şey olmadığını zaten açık bir şekilde söyledi basın toplantısında. Önümüzdeki sezonun çalışmalarında en kısa sürede başlayacağız dedi. Ya Dezer bir Tottenham birlikteliği benim merakımı cezbeden bir birliktelik ama asıl problem Tottenham'da 2 senedir hem kadro yapılanması hem bu sakatlıklar ki birbiriyle bağlantılı değil yani sakatlıklardan sonra rotasyonlu kadronun çok fazla az kadroya yetişememesi diyebiliriz. Muhtemelen buralarda birkaç değişiklik yapacaklar. Önümüzdeki sezon Tottenham'ında ekstradan merak ediyorum açıkçası.
0: Ama kadroya baktığımızda yani öyle çok kötü bir kadro gibi gözükmüyordu ya. Xavi Simons transferinden sonra falan Yaşar ben Tottenham'ın ya ilk 5 lira için ciddi bir takım olduğunu düşündüm ama kadro kalitesi sahaya yansımadı. Bunun nedeni ne?
1: Yani %100 katılıyorum ama hani az önce dediğim konuya da geleceğiz biraz. Yani çok fazla sakatlık yaşadı 2 senedir. Yani bunun asıl nedenini inmeleri gerekiyor. Yani bu takımda hala mesela Kulüşevski sözleşmeli oyuncu. Hani bilmiyorum birçok kişi unutmuş olabilir ama bütün sezon oynamadı. Geçen sezonun birçok kısmında oynamadı. Yani Xavi Simons evet bir yere kadar takımı sıklamaya çalıştı ama olmadı. Yani Maddison bu ligin birçok yani neredeyse 4'te 3'ünde oynamadı. Çok eksik oyuncu olduğunu belirtti. Bir Suma bir var bir yok vesaire derken bence bunların hepsini bir anda kullanamamak biraz problem oldu. Yoksa katılıyorum kesinlikle. Yani Premier Lig'in en iyi 5 stoperinden biri bence 25 olarak Kiefer çok beğendiğim stoper hatta Barcelona'nın peşinde olduğu söyleniyor. Yani Porro biraz orayı idare edebiliyor. Ubogi bence fena bir sol bek değil. Yani şöyle söyleyeyim. Buraların takımı değil. İlk 5'i zorlar ama ya da dediğim gibi Aston Villa civarı bir takım olma adayıydı bence Tottenham. Ama hem sakatlıklar hem çok fazla teknik direktör değişikliği, bir türlü mantalitenin oluşmaması derken bütün bunlar yan yana gelince yani 2 senelik koca bir eksi yazıyor Tottenham'a.
0: West Ham United'ı nasıl bir paranteze açarsın peki? Burnley ve Wolverhampton'ın ardından küme düşen son takım oldular.
1: Yani 2 senedir buralarda geziyorlardı onlar da. Bir şekilde kurtarabiliyorlardı. Geçen sene çok daha erken kurtardılar ama Yani bu sene özeline bakıldığı zaman yani West Ham'ın son birkaç

0: sonra biraz daha santrafor tercihleri de ben hiçbir şey güvenmiyorum. Yani Kırkuk üzerine Kati Castellanos, Kati Karnes Castellanos, Lazio'dan benim beğendiğim bir oyuncu, fena bir oyuncu değil ama yani kesinlikle bence Premier League standartlarında bir oyuncu değil. Orta saha yapısı çok beğeniyorum bu arada. Hani Fernandes, Suçek, her ne kadar Suçek yaşansa da biraz daha Fernandes'in de açıklarını kapatabiliyor. Ama yani onun dışında bence savunma peçi değil, kaleci Premier League standartlarının biraz altında ve West Ham tarihine bakıldığı zaman da yani her zaman ilk 6, ilk 7 oynayan takımlar çıkmaz ama bu takım Nisan'da değil hatta Şubat'ta Mart'ta ligde kalmayı garantiler. İlk 9, 10, 11. koltuğa kendini atar ve orada kalır. Son birkaç sene işler yolunda gitmedi. Belki bu düşüş onlara ekstradan bir odaklanma fırsatı verir. Bunun bir de iyi tarafından bakmak lazım biz izleyiciler için. Çok uzun zaman sonra West Ham Lille'in maçları izleme fırsatı olacak. Yani biraz bir sene olacak mesela. West Ham senede kadar çıkar diye düşünüyorum ama bir sene de olsa bu rekabeti hissetmek eğlenceli olacak.
1: Peki bir diğer yandan tabii Premier Lig'deki diğer maçlara baktığımızda Sunderland Chelsea karşısında kazandı. Chelsea Avrupa dışında kaldı. Sunderland ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor.
0: Yani Chelsea hakkında konuşmaktan ziyade kitap bile yazılabilir ama yani seneye net bir yapılanma gelecek durumlar Xabi Alonso'yla beraber ve Xabi Alonso bu yapılanmayı ne olursa olsun bir Avrupa içinde yapmak isterdi bence. Çünkü evet konferans gibi olacaktı muhtemelen. Kendini çok fazla test edemeyecekti ama en azından rotasyon oyuncularını hani birkaç sene öncesinde tekrar Chelsea'nin konferans ligine gittiği zaman hatırlıyoruz. Kadrosundaki en elit oyuncuları hani Palmer bunlardan bir hatta yanlış hatırlamıyorsam konferans ligine kaydettirmemişti grup aşamalarına. Yani orada biraz daha rotasyon oyuncuları deneyebilirdi. As oyuncularını biraz daha dikkat edilebilirdi. Tüm hemen 20-25 kişilik bir kadroyu dinç tutma fırsatı vardı. Şimdi biraz daha tek kupa, tek odak olacak. Yani bunun da farklı bir yerine iyiliği olabilir. Daha rahat olabilir ama yani yorgunluk açısından, fiziksel açısından daha rahat hissedebilir takip kendine ama bence bu tarz yapılan yani çok derin olmasa da önemli hamlelerle yapılanmaya girecek takımlarda çok maç oynamak bazen yararlı olabiliyor. O sistemi, o oyun anlayışını pekiştirmek için çok yararlı olabiliyor. Öyle Xabi Alonso'da biraz pekiştirmeyi seven bir taktik adam çünkü en prime'ini zaten Leverkusen'i hatırlıyoruz. Leverkusen'de 2 sene boyunca hem Avrupa Ligi hem Lig hem Almanya Kupası'na sonuna kadar gitmişti. Yani ilk senesinde Avrupa Ligi'ne sonuna kadar gitmese de önemli bir aşama kaydetmişti. Yani çok maç oynayıp pratik yapmayı seven bir antrenör. Onun için önümüzdeki sezon ekstra bir zorluk olacak. Ama yani sıkışık İngiltere Ligi fikstüründe de bunun üstesinden gelir muhtemelen. Yani Sunderland evet düştü geçti birkaç sene önce ama yani biz bu sezonlarda bir şekilde sürpriz yaratabiliyor. Hatta hani ilk çıktıkları zaman ligi yine bu civarlarda bitirmişlerdi. Ertesi sezon düşmüşlerdi. Avrupa Lig üzerinde ikisini aynı anda getirebilir de İngiltere Ligi takımı, Premier Lig takımı artık konferans ligi çok rahatlıkla getirebiliyor. Onun için çok bir şey olmaz muhtemelen. Ama önümüzdeki sezonda ana odaklarının tekrar lig olacağını düşünüyorum ben.
1: Peki bir diğer maçta gerçekten her maçın hikayesi var dedik. Bir diğer karşılaşmada da Manchester City'yi Aston Villa'ya kaybetti ama önemli olan Pep Guardiola'ydı. Pep Guardiola Manchester City başında son maçına çıktı.
0: Evet tabii ki yani bunun geleceği günü bekliyorduk. Yani İngiltere Ligi'nde Alex Ferguson yani birçok isim sayabilir dinleyicilerimiz. Yani Mourinho diyebilir, Klopp diyebilir ama Alex Ferguson'dan sonra en büyük figürü diyebiliriz. Hatta birkaç sene daha devam etse belki orayı da tehdit edebiliriz ama yani hem futbolu hem ben son birkaç sene futbol dışındaki düşüncelerini de çok beğeniyorum ve destekliyorum. Yani özellikle Filistin Cennet'in yaptığı açıklamalarla vesaire. Yani gerçekten Premier Ligi bu seviyeye Premier Lig yapan temel hocalardan biri. Bence hak ettiği saygıyı gördü. Çok iyi vedaydı. Yerine gelecek hocanın işi çok zor. Yani bu maçta tekrar gördük. Çünkü çok büyük bir boşluğu dolduracak. Yani Arne Slot kulübün boşluğunu doldurmakta çok zorlandı. İlk sene şampiyon olsa da özellikle bu sene çok zorlandığını gördük. Muhtemelen Maresca olacak gibi duruyor. Bütün dedikodular doğruysa. Maresca'nın işi çok çok daha zor Slot'a göre. Çünkü orada Manchester City'nin tarihi %80'i Guardiola'dan oluşuyor diyebiliriz. Başarı tarihi tabii ki. Çok eskilerden gelmiş.

0: alışkanlıklarım var, premierlik alışkanlığı var ama City kupa anlamında, başarı anlamında hani en pik noktaya çıkartan antrenör Guardiola. 10 senede 20 kupa, yani saygı duyması gereken bir durum. Umarım hoca çok araya çok fazla uzatmadan tekrar futbolda antrenör olarak devam eder. Muhtemelen zaten ya milli takım yapacak ya da belki bir küçük birkaç sene İtalya Ligi yapar diye de bir söylenti var.
1: Jürgen Klopp gibi bir yol izleyeceğini düşünmüyor musun?
0: Yani çok yorulduğu belli. Yani fiziksel olarak da, yani çünkü hoca hem 10 senedir bir takımın başında, özel hayatında da problemler yaşadı geçtiğimiz dönemlerde derken bir mental olarak yorgunluğu var ama bu mental yorgunluğu uzun süre oturarak atmak üzere bir sene belki bir ara verebilir ama bir sene sonundan şu anki Klopp gibi yani 2 sene, 3 sene bir ara vereceğini ben çok fazla düşünmüyorum. 2 sene önce ara verdiği noktada ben bir daha geri gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yani çok yıpratıcı bir, yani 10 sene önce bir Premier Lig takımında antrenörlük yapmak inanılmaz zor. Hani evet, bunu 27 sene yapan, 20 sene yapan antrenörler var. Kabul ederim ama o dönemki Premier Lig de şu anki Premier Lig aynı değil. Beklentiler aynı değil, oyun aynı değil, oyuna bakış açısı aynı değil. Tüm bunu bir yan yana koyunca da yani eğer o rahatlığa alışırsa da 2-3 sene boyunca bir daha hiç geri gelmeyeceğini düşünüyorum.
1: Peki öteki tarafta baktığımızda Liverpool'da da Mohamed Salah'ın ayrıldı. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani Salah, yani ben her ne kadar pozitif düşünsem de taraftarların bir kısmının Salah üzerinde o kadar pozitif düşünmediğini gördüm ben maç içinde. Çünkü özellikle bu seneki performansı birçok kişi tarafından eleştirildi. Geçen sene kontrat sezonunda ne kadar neler yaptığını, şampiyonluk sezonunda neler yaptığını gördük. Ve bu sezon biraz daha bunun eksiğe gittiğini görünce de taraftarların ağzında buruk bir tat oluşturdu ama yani ne olursa olsun Premier League Hall of Fame'ine gelecek bir oyuncu. Bütün hem gol krallıkları, asist krallıkları, ikisini aynı anda yaşadığı sezonlar, o unutulmaz pandemi dönemindeki şampiyonlukta yaptığı katkı, yani bu takım yani Manchester City'ye denk gelmeseydi 2 veya 3 kupa daha fazla olacak bir takımdı. Bunun temel taşlarından biri kesinlikle Mohamed Salah'tı. Gol yükünü çeken, yaratıcılık yükünü çeken. Liverpool taraftarının yani şu an o taze olduğu için biraz daha buruk olabilirler ama birkaç yıl geçtikten sonra hak ettiği saygıyı tekrar göreceğini düşünüyorum. Muhtemelen o da Aracistan'ı unutulacak gibi duruyor. Biraz yani mental olarak futbolu bırak da denebilir aslında. Ama yani bu ligden de bir Mohamed Salah yaşı diyebiliriz. Mohamed Salah Premier Lig tarihinin hani birkaç sene önce gelmiş geçmiş en iyi futbolcusunu deniyordu. Ben çok katılmasam da ama şu an en iyi 10 oyuncusu, 15 oyuncusundan biri diyebiliriz artıklar.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki selamlar, önümüzdeki sezon Tottenham sezonu olur bence diyor. Avrupa'da yoksanız kafa takımlara karşı 1-0 öndesiniz diyor.
0: Yani çok kolay değil açıkçası. Yani o kadroya baskın oyunu oynayabilecek kadronun kurulması lazım toplumda. Yani Dezervi'nin önünü biliyoruz. Orta saha yapısı şu an için çok uygun bir oyun değilim. Orada bir pasör oyuncu isteyecektir muhtemelen. Palinya iyi bir tutucu. Kabul ediyorum, kiralık muhtemelen bonservis alınır gibi duruyor. Ama geri kalan Sar iyi bir destekleyici. Ama orada yani Bentancur artık çok fazla yeterli olmuyor. Yani Gallagher, Palinya, Sar, bunlar hepsi birbirinin benzer oyuncular. Biraz daha orada bir, yani Chavis Simons diyebilirsiniz. Ama Chavis Simons da merkeze kadar gelip oyunu kurabilecek oyun aklı olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha ikinci bölgede etkili olacağını düşünüyorum. Kenarlara attığımız zaman. Onun için bir tane yani şu an Manchester'daki Bruno Fernandes tarzı ya da zamanın en büyük Kevin De Bruyne tarzı. Oraya bir oyun yönlendirici bir orta sahayla ve biraz daha iyi bir kaleci ve iyi bir alternatif bir savunmayla neden olmasın ama şu anki durumu bence zor gibi duruyor.
1: Peki bir diğer tarafa baktığımızda da tabii şampiyon Arsenal. Nasıl değerlendiriyorsun Arsenal'ın şampiyonluğunu?
0: Yani tartışmalı bir şampiyonluktu ama yani son artık birkaç haftada bu tartışma çok dinlendirilmiyor gibi. İyi bir oynanıyor, şampiyonu kaldı. Yani kime göre, neye göre diyeceğiz. Çünkü ya problem burada Arsenal'in tutucu oyunu veya kötü oyunundan ziyade baskın oyunu oynayabilecekken bu yolu seçmesi. Bu tartışılabilir bir konu. Ben

0: yani daha akıcı bir, daha hücum oyunuyla şampiyon olabileceğini düşünüyordum Arsenal'in. Bu şampiyonluk Arsenal'in bazı taraftarları şu an için mutlu etmiş diyemem. Bence mutludur ama örnek veriyorum. Gelecek sene de bu şekilde şampiyon olursa Arsenal ya da bu şekilde şampiyonluk yarışına girerse Arsenal'in kendi tribünlerinden de yüksek sesle itiraz sesleri yükselebilir. Çünkü 22 yıllık bir şampiyonluk hasreti vardı. Bunu tabii ki bir şekilde artık kırmak zorundaydı ama yani önümüzdeki sezon hem Manchester City'dir, yeni bir hoca yapılanmak için de Liverpool'un tekrar bunu yapacağı söyleniyor. Yani bir transfer dönemi daha ciddi geçirip bir şeyler denemesi gerektiği söyleniyor. Chelsea'nin zaten Alonso'yla yeni bir yapılanması var. Kerik yeni bir şeyler yaptırmak istiyor derken yani şu an için yine geçen sene söylediğimiz gibi en hazır kadro Arsenal gibi duruyor. Arsenal bütün bu hazırlıkların içinde tekrar duran top oyunuyla, daha katı savunmasıyla, daha düşük temposuyla şampiyonluk yarışına girerse aynı tadı vermez. Ama bu seneki şampiyonluğuyla ilgili bence hiçbir şey söylenemez. Problem şu, en iyi sezonun en iyi 11'ini kurduğumuz zaman Arsenal'den orta sahada Declan Rice'tan ileri hiçbir futbolcu muhtemelen almayız gibi. Yani Kaleyi Raya'yı alırız. Ya da savunmada Gabriel Salibe ikilisinden birini alırız. Belki ikisini alırız ama önüne Rice'ı aldıktan sonra ileri hücum hattından hiç kimse almayız. Bu dediğim gibi bence geniş vadede, uzun vadede bir soru işareti olabilir, bir problem olabilir. Ama hak ederek şampiyon oldular bence. Hiçbir şüphe yok o konuda. Gelecek sene bence yani şampiyonluğun en büyük adaylar ama bu oyunun geliştiğini görmek de istiyorum açıkçası.
1: Ve diğer tarafta İtalya. Dün neler oldu Yaşar İtalya'da? Yani herkes kazandı, Milan kazanamadı. Üçüncü başladı Milan haftaya. Kazansa üçüncüydü. Cagliari karşısında yenildiler. Altıncı oldular.
0: Yani ne denebilir, ne denemez gerekir bilmiyorum ama zaten yani Allegri'nin sezon boyuncaki oyunu bence zaten buraların oynuydu. 6. ve 7. oynuydu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde bu Allegri oyunuyla ne kadar ileri gideceksiniz çok emin değilim. Çünkü yani öyle diyorum, lig aşamasında 8 maç yapıyorsunuz. 8 maçın 4'ünü belki 1-0, 1-0 kazanabilirsiniz ama diğer maçlarda size çok büyük problem olacak. Hani zaten o gruptan çıktığınız noktada fecat olma ihtimali var. Çünkü yaratıcılıktan son derece uzak bir oyun. Yani Jimenez'in ne zaman en son gol attığını kimse hatırlamıyor. Yani saçma sapan bir takım haline geldi diyebiliriz. Yani tutuculuk olarak mesela örnek verdiğimiz gibi ise savunma suçu standartların çok üstünde oynuyor. Zaten kayda manya gibi bir general var. Yani o hiçbir şey sözümüz yok ama yani Fofana, Caşari, Rabiot yani bunların üçünün etrafında Modric olmadığı sürece çok büyük problem var. Yaratıcılık eksikliği var. Yani hücum hattında hani Leao ben istediğini alamadı. Pulisic ilk sezon iki arasında bir şekilde götürdü. Ama onu devreden çıktıktan sonra zaten çöküşte olan bir Milan vardı. Herkes Milan'ın 6. olmasa şaşırsa da özür dilerim 5. olmasa Şampiyonlar Ligi'nin düşmesine şaşırsa da ben buna çok yanlış bir gözle bakmıyorum. Zaten buralarda onların yeri diyorum. Beni asıl şaşırdı. Juventus özellikle Spalletti'den sonra biraz daha oyunu geliştiren bir yapıya dönüştü. Biraz daha orta saha özellikle bir takım haline geldi. Yani bu Spalletti'nin zaten Napolis'leri çok fazla görmüştük. Biraz daha oyun orta sağlam kurmak üzerine bir oyundu. Yani önceki hafta neler biraz daha Kenan'ın üzerinden oyun kurarken Spalletti önceliği biraz daha orta sahaya verdi ki Kenan'ın zaten son dönemlerdeki düşüşte gibi görülmesinin temel nedeni buydu. Artık bütün sorumluluk Kenan'dan ziyade biraz da takıma dönüşülmüş gibi duruyordu. Yani bunlar biraz da sonuç almaya başarsa da dün tabii ki derbi olmasından da kaynaklı. Torino derbisinden bir puan ayrılmak durumunda kaldı. Ve onlar da Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Ve yani açıkçası eğrisi doğrusuna geldi diyebilirim. Çünkü sezon boyunca hem yani sadece bu ligin değil belki 5 büyük ligin en büyük birkaç favorisinden sürprizinden biri özür dilerim. Como bir anda kendi Şampiyonlar Ligi'ni attı. Bence Milan'dan daha Juventus'a daha çok hak ediyorlardı. Kendi boylarının çok çok üzerinde işler yaptı. Fabregas hani bunu sezonun başına söylemiştim hala aynı fikirdeyim. Olası bir flik ayrılığından sonra bence Barcelona'nın bir numaralı adayı olabilir. Barcelona oyununu Real Madrid'den aldığı gençlerle oynuyor. Yani inanılmaz bir sezon bence. Yani Nico Paz, stoperdeki oyuncu derken birçok Real Madrid anlaşmalarıyla beraber kadrosunda çok fazla Real Madrid oyuncu var. Tam bir takım oyunu, tiki takası oyunu tabii ki Barcelona'nın kaç oyuncuları özellikle söyledik ki Alex Raya son haftalarda oynayamadı ama benim beğendiğim oyunculardan biri. Derken Tam bir tiki taka diyemiyorsun.

0: takabildiğinde biraz daha topa sahip olmayı seven, daha kompakt oynamayı başaran ve çok fazla pas yapmasa da bitimine daha az pas yapan, daha çabuk kaleye gitmek isteyen bir takım. Kimileri eleştirince de ben önümüzdeki sezon Komu'nun Şampiyonlar Ligi'nde izlemekte çok farklı bir deneyim olacak diyorum.
1: Ve küme düşen takım da Serie A'da son takım Cremonese oldu. Hellas Verona'nın ardından nasıl değerlendirirsin? Cremonese küme düştü, Lecce kaldı.
0: Yani Como Cremonese, yani birinin mutlu olması için diğerinin ölmesi gerekiyordu açıkçası. Biraz öyle oldu. Cremonese son haftalarda özellikle biraz kıpırdanmaya başlasa da, yani bu ligin zayıf takımlarından biri olduğu zaten belliydi. Son birkaç haftadır galip geliyorlar biraz daha görece hedefsiz takımlara karşı, ama hani Como hedefi direkt Şampiyonlar Ligi olarak belirlemişti ve onlara karşı direnmek çok kolay değildi. Zaten kadro kalitesi üzerinde de bakıldığı zaman yani dediğim gibi bu ligin biraz altında var. Evet, santraforlarında Vardy var. Ya da stoperlerindeki Başrotto benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ama genele baktığımız zaman zayıf. Önümüzdeki sezon Serie B'den Serie A'ya direkt çıkış konusunda da çok favori görmüyorum açıkçası. Bunu da söyleyebilirim. Biraz daha o kadroyu ya kadroyu geliştirmek zorundalar ya da oyunu biraz daha geliştirmek zorundalar.
1: Peki, son olarak Şampiyonlar Ligi finali de yakın Yaşar. Nasıl değerlendiriyorsun? Kimi favori görüyorsun Paris Saint-Germain Arsenal mücadelesinde?
0: Yani burada iki türlü bakış açısı olabilir. Çünkü Arsenal Paris Saint-Germain maçına kadar gayet rekabetçi maçlar oynadı. Yani finale kadar birkaç final daha oynamış gibi bir finale finalsiz. Yani Crystal Palace maçıyla bir finaldi, West Ham maçıyla bir finaldi. Ya son rahat geçirdikleri maçlarda rotasyon yaptılar. Daha mental olarak bence hiç fena gelmiyorlar. Ben şampiyonluk yarışında Paris Saint-Germain maçına kadar herhangi bir eksik olması durumunda çok büyük problem yaşayacaklarını düşünüyordum. Ama orayı eksiksiz atlattılar. Diğer taraftan Paris Saint-Germain zaten yani çok dinç, çok diri bir şekilde geliyor. Oyuncuların her iki takımın açısından da oyuncu aslında biraz Dünya Kupası'nda olabilir. Yani şampiyonlar ligi finali evet kabul ediyorum ama Dünya Kupası da çok büyük bir yerden olduğu için belki kafalar orada olabilir. Yani bunlar çok zor şartı ama her denklemin aynı olduğu noktada Paris Saint-Germain kesinlikle bir adım önde bence de. Zevkli bir maç olabileceğini düşünüyorum çünkü Arsenal artık şampiyonlar gitmeninde de muhtemelen çok tutucu bir oyuncu sergilemeyecektir. Paris Saint-Germain de diğer maçlarda gördüğünüz üzere kontrolü çok çabuk elden bırakan bir hücum futbolu sergileyecektir. İki tarafta daha dengeli olacaktır. Ve bu denge oyununda ben %51'e 49 ya 55'e 45 biraz daha Paris Saint-Germain'i bireysel yeteneklerinden kaynaklı olacağını önde görüyoruz.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum. Son olarak bir dinleyicimiz sormuş. Sana yönelteyim ben de soruyu. Beşiktaş'ın teknik direktörü için adaylar var. İsmi geçen yabancı isimler de var. Yaşar Kurt ne der demiş. Kimler var? Yani çok kişi. Yani Jürgen Klopp'tan Şenol Güneş'e kadar bir listenin ismi geçiyor da işte.
0: Yani liste çok kalabalık. Sadece Şenol Güneş'i yalanladığını biliyorum, yönetimin yolcu susadığını duydum ben. Glasner'a bunu duydum.
1: Şeyi gördün mü Yaşar? Jesus'un Beşiktaş'ı patlatışını gördün mü peki? Şey.
0: İki takımdan teklif aldın mı
1: Evet
0: diye mi?
1: evet. Üç büyük takım var Türkiye'de. Hani kim olduğunu söylemeyeyim de ikisi bana teklif yaptı diyor. Zaten Galatasaray olmayacağına göre.
0: Okan buna yardımcı aramıyorlar muhtemelen orada da. Yani şöyle Jesus Glasner Türkiye'den İlhan Palut adını gördüm, Nuri Şahin adını gördüm. Yani liste o kadar kalabalık ki yani şöyle bir şey var. Bu isimlerin %80'i daha Önder Özen takıma gelmeden zaten söyleniyordu. Ya bir de Önder Özen'in buraya önerdikleri de olacak muhtemelen. Hani o anlamda şu an hiç çok yorum yapılabilecek bir isim yok. Ama şu an teknik direktör belli olduğu zaman da en ayrıntılı şekilde konuşuruz.
1: Peki. Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Yeniden görüşmek üzere. Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Erel Pısı bizimle birlikte olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
3: Reklam.
4: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
5: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
17: İyi akşamı yapar.
3: Reklam bitti.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu.
18: Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu.

0: hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda bekliyor.
1: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta

bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri

0: zamanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayak.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.
7: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Eralp Isı olacak, hemen kendisini hattımıza alalım. Eralp, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'im, tekrardan hoş bulduk.
0: İlk olarak dünle başlayalım bir. Dün Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Çorum Futbol Kulübü Süper Lig'e yükseldi. Nasıl değerlendiriyorsun Esenler Erokspor Çorum Futbol Kulübü finalini?
1: Evet, yani artık Süper Lig'in bu kadar İstanbul tekeline girdiği bir yerde, yani Esenler yerine Çorum'un çıkmasına sevindim şahsen Göksel'in. Çünkü yani bir İstanbul takımından ziyade farklı bir şehrin takımını Süper Lig'de görmek benim açımdan daha mutlu edici bir gelişmeydi ki Çorum'da finali çok iyi oynadı. Yani kalecisinden tut hücum hattına kadar bence burada playoff'ları hak eden takım olduklarını dün akşam da bize kanıtladılar. Ya hakikaten de kuvvetli bir kadroları var birinci lige göre. Yani bence çok fazla bir ekleme yapmasalar bile yani Süper Lig'de kalabilecek düzeyde bir kulüp bana kalırsa Çorum FK, ki çok da iyi bir hocaları var.

0: Uçar bence gelecek vaat eden bir hoca. O yüzden de yani ne olursa olsun çok fazla ekleme yapmadıkları takdirde bile ben yani Çorum'un gelecek sene de ligde kalıcı olabileceğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu tip şehir takımlarına ihtiyacımız var Göksel'in. Ya bence Çorum'da o profili karşılayan bir takım. Ya umarım nasıl Samsunspor geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'e çıktıktan sonra kalıcı oldu ve hatta Avrupa'da oynadıysa umarım bu tip şehir takımlarını ileride de daha fazla görürüz. Yani burada ligimizin artık İstanbul tekelinden birazcık daha Türkiye'nin geneline yayılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de belirttiğim gibi bu tip takımlara bence haddinden fazla ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle katılıyorum ve bakalım nasıl bir yol izleyecekler. Yani umarım asansör takım olmazlar.
0: Yani senin de söylediğin gibi umarım böyle yani bir sene çıkıp daha sonrasında tekrardan alt lige düşmezler. Yani bunu son yıllarda özellikle Karagümrük'te çok fazla gördük. Yani bir şekilde Süper Lig'e çıkıyorlar, ardından bir sene sonra 1. Lig'e, sonra tekrar Süper Lig'e. Ya yani bu tip asansör takım olmaktan ziyade umarım doğru yatırımlarla beraber ve güzel bir kalıcı projeyle beraber ligimizde kalıcı olurlar. Az önce de belirttiğim gibi bu tip şehir takımlarına ihtiyacımız var. Umarım gelecek yıllarda da yani burada artık 7-8 farklı şehir görmekten ziyade şehir sayımız Süper Lig'de yani Türkiye'de futbolun oynandığı en üst ligde, en üst seviyede daha fazla şehir takımı görebiliriz ki yani Çorum'a da baktığımız an hakikaten de birincilikte doğru bir projeyle beraber Süper Lig'e geliyorlar. Çünkü yani kadrolarına baktığımız zaman hakikaten Göksel'in yani baktığımızda ya Süper Lig'de oynasa şaşırmayacağımız tipte oyuncuları var. Yani forvetinden tut orta sahasına, defans hattına ki kalecilerini ben çok beğenirim. İbrahim Şeyh Erzurumspor döneminde de çok beğendiğim bir kaleciydi. Keza Konyaspor'da da iyi bir performans sergilemişti. O yüzden dediğim gibi eğer doğru bir proje ortaya koyarlarsa asansör takımı olmaktan ziyade ligimizde de kalıcı olabilecek düzeyde bir kulüp gibi geliyor bana Çorum FK.
1: Peki Beşiktaş'a baktığımızda da Beşiktaş'ta Önder Özen kararı. İlk olarak bunu sorayım, nasıl değerlendirirsin?
0: Ya bence doğru bir yapılanma Göksel'in çünkü baktığımız zaman Beşiktaş bundan yaklaşık 13 sene önce ilk defa Önder Özen'le çalışmıştı bir sportif direktör olarak. Ve o dönem aslında hem 15-16 şampiyonun hem de o dönem yakalanan başarıların temelini Önder Özen'le beraber atmıştı Beşiktaş. Her ne kadar 15-16'dan önce takımdan ayrılmış olsa da yani o kurulan kemik kadro Önder Özen döneminde kurulmuştu ki takımın başına da Slaven Bilic'i getirmişti. Slaven Bilic burada iyi bir kurucu hocaydı o dönemki Beşiktaş'ın. Çünkü Feda döneminden çıkan bir Beşiktaş vardı. Burada artık Feda'dan tekrardan ligin zirvesinde oynama, tekrardan şampiyonluk adayı bir Beşiktaş oluşturması açısından doğru bir kurucu odayı, kurucu hoca tercihi yapmıştı Önder Özen ki takıma yaptığı takviyelerde bunu perçinlemişti o dönem. O yüzden baktığımız an bence Beşiktaş'ın da doğru bir tercih oldu burada. Futbol direktörlüğüne kendisinin getirilmesi. Yani tabii ki şartlar çok değişti. 13 yıl önceki Beşiktaş yok şu an için. Beşiktaş daha büyük bütçelerle yarışmaya çalışıyor. Ancak şu an rakiplerine baktığımız zaman da yani 2013'teki Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki mesafede şu an için yok. Ya Beşiktaş şu anda rakiplerinin biraz daha gerisinde kalmış bir durumda. O yüzden de Beşiktaş'a burada sadece tek bir transfer dönemi bana kalırsa yeterli olmayacak burada. Hem hoca seçimi konusunda hem de yapılacak transferler konusunda. O yüzden Beşiktaş'ın hem hocada hem de oyuncular konusunda doğru ata oynaması lazım. Ya burada Beşiktaş'ın rakiplerine kıyasla hata yapma şansı daha az. O yüzden de Önder Özen'in üzerinde çok büyük bir sorumluluk var bana kalırsa. Ya belirttiğim gibi Beşiktaş'ın burada hata yapma lüksü yok. Yani Beşiktaş her hatasında biraz daha geriye gidecek ve Galatasaray'la Fenerbahçe'yle o farkı kapatması daha da zor olacak ileriki yıllarda. O yüzden Beşiktaş'ın burada doğru bir hoca seçimiyle beraber doğru bir yapılanmaya gitmesi gerekiyor. Sanıyorum ki gelecek hoca da yabancı olacak ki yani şu anda düşünülen o. Ancak adaylara baktığımız zaman çok fazla bir isim sızmadı medyaya ki ya ilk giderilen isimlerde de Türkiye'yi düşünmedikleri yani direkt olarak Beşiktaş'ta çalışmak istemediklerini görüyoruz medyaya yansıyan haberlerde. O yüzden de dediğim gibi Beşiktaş'ın burada hata yapma lüksü yok özellikle hoca konusunda. Yani hocalara baktığımız zaman da gerçekten şunu düşünüyorum Beşiktaş'a bu adamlar neden gelsin? Çünkü son özellikle 3-3,5 seneki süre zarfına bakalım. Yani neredeyse burada 365 gün çalışan hoca yok Göksel'in. Yani Sergen Yalçın'ın ilk döneminin ardından

0: hocalara bakalım. Valerian İsmail, Şenol Hoca, devamında Fernando Santos, yani bir çeşit hocalar, Giovanni Van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer. Ya bunların hiçbirisi kulüpte kalıcı olamadı. Bir seneyi doldurmadan ayrıldılar. O yüzden böyle bir profil varken de özellikle yabancı hocalar Beşiktaş'a gelme konusunda çekinceli. Ya o yüzden de Beşiktaş'ın önünde zorlu bir süreç var. Ya burada hocaları da ikna etmek gerekiyor. Burada sadece para yeterli olmuyor. O yüzden de Önder Özen'in gerçekten iyi bir proje sunması lazım bu hocalara ki bu hocalar Beşiktaş'a gelsin ve az önce de belirttiğim gibi 12 sene önce kurulan o yapılanmayı tekrardan Beşiktaş kurabilsin burada.
1: Ya şöyle de bir şey var şimdi. Taraftar da hiçbir hocadan memnun olmuyor çünkü haklılar. Ya ben şu durumda taraftara kızamıyorum. Hatırlarsın Hansi Flick ismini taraftar beğenmiyordu. Çünkü o kadar üst üste alt seviye hocalar geldi ki, o kadar kötü hocalar geldi ki Beşiktaş, taraftar yani Jürgen Klopp desen ona bile kendi kafasında bir kulp bulacak çünkü başarısızlıktan bıktı artık taraftar.
0: Evet, senin de söylediğin gibi bundan önceki dönemde gelen özellikle yabancı hocaların profili çok fazla Beşiktaş'a uyum sağlamamış profillerdi. Bunlar ya alt seviye hocalar, yani A plus olarak takdir ettiğimiz hocalardan ziyade daha düşük seviyeli hocalar, ya da artık başarıya tok hocalardı. Başarıya tok hoca kimdir? Fernando Santos'tur. Adam zaten kazanacağını kazanmış futboldan. Ya tamamen artık ilişkilerini kesmiş yani. Beşiktaş'tan sonra Azerbaycan milli takımına gitti. Yanlış hatırlamıyorsam 6 maçta 6 mağlubiyet aldı bu adam. Diğer taraftan bakıyoruz. Valerian İsmail dediğimiz adam bence A plus hoca değil. Yani B plus bile sayılabilecek bir hoca değil. Yani Beşiktaş seviyesinde bir hoca değildi. Van Bronckhorst zaten görüyoruz kendisini. Yani Liverpool'da yardımcı hoca oldu kendisi. Yani adam teknik direktör bile değil şu an için. Solskjaer'e bakıyoruz. Adam şu anda FIFA'da yorumculuk yapıyor. O yüzden de Beşiktaş'ın burada artık doğru ata oynaması lazım. Yani burada başarıya aç. Gerçekten Beşiktaş'ı tekrardan hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluk yarışında tutabilecek, Avrupa'da en azından Mart, Nisan ayını tekrardan Beşiktaş'a gördürebilecek bir hocaya ihtiyacı var. O yüzden de burada Beşiktaş'ın az önce de belirttiğim gibi artık hata yapma lüksü yok. O yüzden de Beşiktaş artık burada A plus hoca mı alıyor, yoksa genç, başarıya aç ve doğru profil, o hücum futbolu oynatacak hoca mı alacak bilmiyorum. Ya şu an için zaten az önce belirttiğim gibi medyaya çok fazla isim düşmüyor hoca konusunda. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın burada hata yapma lüksü sıfır.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Beşiktaş'a en uygun hoca Tedesco. Ligi biliyor, şehri tanıyor, başarıya aç.
0: Ya arkadaşlar, Tedesco Fenerbahçe'de ne başarı göstermişti burada Beşiktaş Tedesco'yu alsın. Yani sezon bitmeden Fenerbahçe'den kovuldu. Ha bu doğru bir karar mıydı? Bana kalırsa yanlış bir karardı. Çünkü yani kulübün başkanı da devam etmeyecek. O yüzden artık son 3 hafta kalmışken burada hocayı kovmaları yanlış bir karardı. Bunu zaten geçtiğimiz haftalarda değerlendirmiştik. Ancak ya baktığımız an Tedesco bence Beşiktaş açısından doğru profil değil. Tedesco'nun oynattığı futbol bence şu an için Beşiktaş'ın ve Önder Özen'in istediği hoca profiline çok fazla uyan bir profil de değil. Ya burada Tedesco atıyorum 2 beraberlik aldı ya da 2 mağlubiyet aldı. Ya oklar direkt olarak kendisinin üzerine çevrilecek yine. O yüzden de ya çok fazla sağlıklı bir ortam yaratılacağını düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe'de de bence çok sağlıklı bir ortam yoktu kendisi açısından. Ya Beşiktaş şu anda daha kaotik bir durumda. O yüzden ya Fenerbahçe'de bile bir seneyi dolduramamışken Tedesco, ben Beşiktaş'taki ömrünün ya bunun yarısı kadar bile olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden ya şu anda Tedesco'dan ziyade daha böyle kafada soru işareti bırakmayacak bir hocaya gitmesi lazım Beşiktaş'ın.
1: Kim mesela? Senin en iyi adayın kim Eralp?
0: Ya burada eğer ki maliyet problemi olmasaydı ki Beşiktaş'tan, bu tabii ki bir problem. Ya benim aklıma ilk Conte geliyor Göksel'in, yani çünkü Beşiktaş'ı bir anda çekip çıkartması lazım bu durumdan. Ya öyle tipte bir hocanın gelmesi lazım. Ya benim aklıma da bu profile uyan hem Chelsea'de yaptıkları, hem zamanında Inter'de, hem de şu anda Napoli'de yaptıklarını varsayarsak ya direkt olarak Conte geliyor tabii ki, ama Conte de şu an için Türkiye'de çalışmaya sıcak bir isim değil. O yüzden Conte ismi yani rafa kalkmış durumda Beşiktaş'ta ki yani geldiği durumu varsayarsak bile çift taneli bir maaş alacaktır kendisi. Ya Beşiktaş'ın da şu an için bir hocaya çift taneli maaş verme şeyi, yani bu yükün altına girme durumu bana kalırsa yok. O yüzden de tabii ki Conte Beşiktaş'a gelmeyecektir. Ya onun dışında Valverde ismi gündeme geldi. Ya Valverde de hem Barcelona'da hem de Atletico Bilbao'da yaptıklarıyla bence tekrardan Beşiktaş'ı şaha kaldırabilecek bir hocaydı. Ya tabii ki

0: de burada şahı kaldırmaktan bahsettiğim direkt olarak şampiyonluk yarışına girmesinden ziyade hem Avrupa'da hem de ligde en azından Nisan-Mayıs arasında Beşiktaş'ın bir şampiyonluk ihtimali doğurmasından bahsediyorum. Ama tabii ki onun da çok yüksek bir maaş istediğini biliyorum. O yüzden bence o da olmayacak. Ya burada Beşiktaş'ın dediğim gibi çok fazla bir hoca adayı da yok Göksel'e. Çünkü isimler buraya gelmek istemiyor az önce saydığım sebeplerden dolayı. Ya Beşiktaş son 4 sezonluk dönemde 8 tane hoca kovdu. Ya o yüzden ya burada hocalar da geleceği olduğunu düşünmüyorlar. O yüzden buraya isim çekmek de zor. Ya o yüzden dediğim gibi Beşiktaş'ın burada çok fazla bir seçeneği yok. Çünkü bu isimler artık Beşiktaş'a gelmek istemiyorlar. Yani sen istediğin kadar maaş ver. Adam yani geleceğini de düşünmek zorunda. Yarın bir gün adamın hocalık kariyerini de bitirir bu Beşiktaş. O yüzden dediğim gibi burada sadece hoca değil, uygun proje de lazım. Sen bu adama bir güvence sunmalısın. Evet hocam biz senin arkandayız. Bir, iki sene götür bu takımı. Sana hiçbir şekilde dokunmayacağız. Kesinliğini vermen lazım ki bu adamlar sana gelsin. Sen bu adamı getirdin. Atıyorum Haziran'ın başında. Sen Eylül ayında iki tane mağlubiyet aldın. Bu adamı gönderirsen sen bir sonraki gelecek hocanın da burada kafasında soru işareti oluşturursun.
1: Bir dinleyicimiz de diyor ki selamlar, iyi yayınlar. Beşiktaş Jakirović'i ikna edip getirse olmaz mı sizce?
0: Jakirović bence yani şu an için Premier Lig'e çıkmış bir takım bırakıp neden Kaos Dolu Beşiktaş'a gelsin? Ya benim aklımda ilk olarak bu canlandı. Yani şu anda Sayın Acun Ilıcalı kendisine çok iyi bir ortam sunmuş durumda. Yani Premier Lig'e çıktı takımı. Yani neden bu ortamı bırakıp da dediğim gibi bir Premier Lig takımını bırakıp neden Beşiktaş'ın başına geçsin? Ha, burada şunu diyebilirsiniz. Para. Tabii ki para ama baktığımızda Jakirović çok iyi bir hoca. Çok iyi bir kurucu hoca. Az önce bahsettiğim tanımada uyan bir isim baktığımız zaman. Ama diyelim ki ya Jakirović burada iki mağlubiyet aldı. Beşiktaş taraftarı ona da sabretmeyecek. Bu sefer yine homurdanmalara başlayacak. Sosyal medyada istifa yankıları oluşmaya başlayacak. Adam da şu an sağlıklı bir ortam kurmuşken o ortamı bırakıp neden burada az önce de bahsettiğim gibi kaos dolu Beşiktaş ortamına gelsin?
1: Peki, bir yandan da tabii Dünya Kupası heyecanı. Sen de yerinden takip edeceksin. Herhalde bizim kadro ne zaman açıklanacak?
0: Yani Göksel'in kadrolar artık yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Brezilya açıkladı. Bugün İspanya'dan gördük. Ya milli takımımızda herhalde bir hafta içerisinde açıklar diye düşünüyorum. Ya burada aday kadro açıklandı. Oradan çok fazla eksilme yaşayacağız bence ki yaşamamız da gerektiğini düşünüyorum. Ama burada sürpriz gelişmeler de yaşanabilir. Özellikle Kenan Yıldız'ın sakatlığı ve Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı ama önemli bir sorunu olmadığı söylendi. Bakalım onlar nasıl dönecekler? Onların dönüşü bence önemli olacak çünkü burada her iki oyuncuya da çok fazla ihtiyacımız olacak özellikle grup aşamasındaki karşılaşmalarda. Ya yani burada onlardan mahrum olmamız tabii ki de bize çok büyük bir eksi yazar. Ama dediğim gibi ben hem Kerem'in hem de burada Kenan Yıldız'ın sakatlıklarını atlatarak tekrardan kadroya dahil olacaklarını düşünüyorum. Ya yani kadro dediğim gibi bence bir hafta içerisinde açıklanır Göksel'in. Ya burada birazcık da liglerin bitmesini beklediler bence Türkiye Futbol Federasyonu. Artık Süper Lig'e çıkan takımlar da belli oldu. Zaten Süper Lig'e noktayı koymuştuk. Yani dediğim gibi bir hafta içerisinde bence o da en geç bir hafta içerisinde bence milli takımımızın Dünya Kupası kadrosu açıklanacak.
1: Burada da yani bak turnuvada ben görür gibiyim olacakları. Şuursuzca o Montella eleştirisi yapacak kesime itibar edilmemesi gerekiyor. Dinleyicilerimize de uyarayım. Yani çok medyada dönecek. Avustralya mesela yensek bile kolay bir maç olmayacak o maç. Avustralya'yı en son Harry Kewell dönemi izlemiş insanlar var. Onlar yorum yapacak burada. Ama Avustralya son Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı. Çok katı bir futbol oynuyorlar. İnanılmaz fizikliler. Öyle 3-5 atabileceğiniz hiçbir takım yok Dünya Kupası'nda. İşte Curaçao falan değilse ki onlar bile şüpheli. Fransa değilseniz yine atamazsınız. Değil mi Erap? Yani buna dikkat etmek gerekiyor işte. Amerika Birleşik Devletleri mesela. Ya Amerika ne anlar futboldan diyen var hala. Ya senin ülkende en iyi oyuncu Kenan Yıldız. Adamların da en iyi oyuncusu Weston McKennie. Bu iki isim Juventus'un en iyi oyuncularından zaten. Öyle düşünmek gerekmiyor mu?
0: Ya adamlar da ev sahibi Göksel'in yani burada ev sahibi avantajları da olacak. Bunu da asla göz ardı etmememiz lazım. Ya burada dediğin gibi hocamızın birazcık arkasında durmamız gerekiyor. Biz en ufak sarsıntı direkt olarak sosyal medyada ilk hedef olarak Sayın Montella'ya gösteriyoruz. Ya burada birazcık hocamızın artık arkasında durmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu neredeyse her milli takım konuştuğumuzda seninle zikrediyoruz ama yani asla bu eleştiriler bitmiyor. Yani bu adam arkadaşlar 24 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na götürdü. İki sene önce bakalım yani Euro'da çeyrek final oynadık, yarı finalin kapısından döndük. Yani bu tür başarıları milli takım olarak unutmuştuk artık. Yani bir jenerasyon burada Dünya Kupası görmeden büyüdü. Ya bu adam bizi aldı Dünya Kupası'na götürdü şimdi. O yüzden ya burada ilk beraberlikte ya da ilk puan kaybında direkt olarak ya da sen nasıl Avustralya'ya diş geçiremezsin, Amerika futbol mu biliyor, nasıl yenemedin? Ya bu tür eleştirileri yapmayalım olası bir beraberlikte ya da yenilgilerde. Hocamızın arkasında duralım. Ben kendisine güveniyorum. 3 maçın ardından da aslan gibi gruplardan çıkacağımızı düşünüyorum. Ama olası puan kayıplarında da dediğim gibi bu tür homurdanmalı sosyal medyada en azından grup aşamasına yapmayalım. Ya birazcık hocamıza burada destek olmamız lazım. Yani baktığımızda herhalde en az arkasında durulan milli takım antrenörü kendisi. Ya bu adam hakikaten ağzıyla kuş tutsa yaranamıyor desek yeridir. Yani adam hedef maçlarının neredeyse hepsini kazandı. Bu sefer de neden forvetsiz oynuyor? Semih'i niye kadroya almadın? İşte kalede niye o var bu var? Stoper ikilisi neden bu? Yani bitmiyor eleştiriler bu adama karşı. Yani adam hakikaten ne yapsa yaranamadı Türk futboluna. O yüzden de dediğim gibi yani olası başarısızlıklarda da direkt olarak hocayı sosyal medyanın önüne atmayalım. Birazcık burada hocamıza destek olalım. Yani Dünya Kupası'nda olmak bile benim açımdan çok büyük bir başarı. Yani ben 25 yaşındayım. İkinci kez Dünya Kupası göreceğim. İlk Dünya Kupam'da 2 yaşındaydım. O yüzden de bunlar böyle gelir geçer başarılar değil. Ya bunlar kalıcı başarılar. Yani dediğim gibi bir jenerasyon burada Dünya Kupası görmeden büyüdü. Orada olmamız bile bence çok büyük bir başarı. O yüzden de hocamıza tam destek olmamız gerekiyor bu konuda.
1: Ki hocanın ülkeyi, takımı yani sahiplenişini şöyle aktarayım. Avustralya'da hocaya Monteoğlu diyorlar herhalde.
0: Ya hoca da hakikaten burayı çok seviyor Göksel'in. Yani Adana Demirspor döneminden beri hakikaten ülkemizi tam anlamıyla benimsemiş birisi. Yani birazcık bunun karşılığını bence hocaya göstermemiz lazım. Yani hoca ne zaman gelmişti Adana Demir'e? 2022 yıl olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu 4 senelik süreç içerisinde adam gerçekten senin de söylediğin gibi Monteoğlu oldu neredeyse. Ama yani bunun karşılığını ben çok fazla verebildiğimizi düşünmüyorum hocaya karşı.
1: Peki Kuzey Makedonya, önümüzdeki rakiplerimiz Kuzey Makedonya ve orada Venezuela maçı. Yani Venezuela maçıyla saatlere de ısınabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir de o maçta hani tam öldürmüyor ama ısındırıyor diyelim o maç içinde. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani çok fazla atılacağımız mücadeleler değil bana kalırsa. Tabii ki burada hazırlık havasında geçecek bu karşılaşmalar Dünya Kupası öncesinde. Yani dediğim gibi çok fazla atılmayacağız bence. Çünkü ya burada ana tedbirimiz bence sakatlıklar olmalı. Özellikle bu kadar ufak sakatlıklar yaşarken Kenan Özel'inde, Kerem Özel'inde olsun ki Hakan Çalhanoğlu'nun da ufak bir sakatlığı vardı. O yüzden bunlara dikkat edeceğimiz karşılaşmalar olacak. Yani burada ana odamız bence kazasız belasız bu iki karşılaşmayı atlatmak olmalı. Ya burada hem Venezuela hem de Kuzey Makedonya bizim seviyemizde olan takımlar değil zaten. Yani normal şartlarda çok rahat diş geçirebileceğimiz takımlar bunlar. Ama dediğim gibi birazcık daha temkinli olarak bence burada Montella hocamız herkese şans verecektir diye düşünüyorum ki Dünya Kupası öncesinde artık yavaş yavaş kadroyu şekillendirmesi açısından da burada şans vereceği isimler de önemli olacaktır. Bence bu karşılaşmalarda çok fazla süre almayan isimleri de göreceğiz iyi derecede süre alarak. Çünkü Montella Hoca da bence grup aşamasındaki karşılaşmalarda özellikle rotasyonunu şekillendirmek isteyecektir. O yüzden de burada özellikle karşılaşmaların ikinci yarısı açısından Dünya Kupası için konuşuyorum bunu. Rotasyonumuzu genişletmek için bu tür maçlar özellikle Dünya Kupası artık yani 3 haftalık bir süreç kalmışken önemli olacaktır. Dediğim gibi burada ana odağımız bence bu iki karşılaşmayı da kazasız belasız sakatlık olmadan atlatmak olmalı.
1: Peki Eralp son olarak şunu sormak istiyorum. Hatta bir dinleyicimiz diyor. Monteyla hiçbir şekilde işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü Türk hocaları ve onun basındaki arkadaşları, yandaşlıkları, kıskançlıkları devamlı laf sokacak bir şey arıyorlar. Evet ya. Gerçekten adama yani Kosova maçı öncesinde istifa edecek misiniz denildi ya.
0: Ya çok ayıp gerçekten. Bunu herhangi bir Türk hocaya sorabilir misin? Yani orada Montella değil, tamamen farazi konuşuyorum. Fatih Terim otursa, Şenol Güneş otursa bu soruyu sorabilir mi bu basın?

0: olsun arkadaşlarım soramazlar. Ya burada hocaya hakikaten ayıp ediliyor. Ya burada hoca olası bir başarısızlıkta direkt olarak zaten direkt medyanın önüne atılacak. Yani burada eski futbolcular, yani yorumcular, hocanın koltuğuna göz diken teknik direktörler direkt olarak tabiri caizse hocayı yeme çalışmaları yapacak zaten sosyal medyada. Ya burada hocanın bütün başarılarını bence göz ardı edecekler. Diyelim ki Türkiye Dünya Kupası'nda gruplarda elendi. Yani bütün eski teknik direktörler, bütün o milli takıma göz dikmeye yeltenen teknik direktörler, ya adamı direkt sosyal medyada dediğim gibi eleştiri yağmuruna tutacaklar. Ben olsaydım böyle oynatırdım, şöyle oynatırdım. Oynatamazdınız arkadaşlar. Yani oynatsaydınız o zaman bugüne kadar. Ama bunların hepsi ya önümüzdeki 3 haftalık, 1 aylık süreç içerisinde ya olası bir başarısızlıkta da maalesef gerçeğe dönüşecek diyor hanım.
1: Peki Eren, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Gökçen'im. İyi yayınlar dilerim sana da.
1: Teşekkürler. Armağan Bey, lütfen bir daha beni programı dinlemeyin. Bu kadar saygısızca yorum yapıyorsanız lütfen beni bir daha programı dinlemeyiniz. Bu hat sizlerin bizlerle beraber mesajlaşıp şey yapabilmesi için, kavga edip tartışabilmesi için değil, haberiniz olsun. Yani normalde böyle toplara hiç girmem ama siz dinleyin istemiyorum ben programımı. Hani bu numara sizlere sadece yorumlarınızı belirtin, sorularınızı sorun, hep beraber bir program yapalım diye verildi. Program akışımıza karışacak kadar değil. Genel yayın yönetmenimiz değilsiniz siz Armağan Bey. Mesajınızı da diğer dinleyicilerimiz de bir şey demesin diye okumuyorum ama çok saygısızca son yazdığınız mesaj. Peki sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir aramız olacak. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Göksel'in Çağrısı Araç'la haber masası devam edecek.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik

0: Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69 bin kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000

0: TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda busesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta.
3: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım İstanbul Kuyumcular Odası'nı ziyaret ederek üyelerle buluştu ve bir konuşma da gerçekleştirdi. Dinleyelim Aziz Yıldırım neler söyledi.
4: İşim iyi, çocuğum var, onunla da iyi bir süreç yaşıyoruz. En büyükten de yaşamadığım hayatı onunla beraber sürdürüyorum. Ama bir tarafta da çocuğumuz gibi olan, evladımız gibi, onu büyütmeye çalıştığımız dönemlerde geçirdiğimiz sıkıntıları unutamadığımız bir Fenerbahçe'miz var. Fenerbahçe 4 yıl bende. Ama 4 yıl benden sonra, ben ve arkadaşlarımdan sonra da 8 yıldır maalesef istenen istikrarı, başarıyı yakalayamadı. Yani toplamda Fenerbahçe tarihinde olmayan bir şey.

fazla 7 seneler var. 1988-89-95-96 bu kadar mesafede bir şampiyon olmamı var. Diğerlerinde hep 3'er senede, 4'er senede şampiyonluklar var. Şimdi Fenerbahçe öyle bir noktaya geldi ki rakipleriyle baş edecek pozisyonda değil, çünkü güçlü yönetimleri yok. Güçlü profil, yani para her şey değil. Para her şeyi çözmez. Paranın yanında akıl da olması lazım. O aklın verdiği güç olması lazım. Bunlar bir araya gelirse o zaman değer olur. Biz bu sene eğer şampiyon olamazsak, bakın samimi konuşuyorum ben, uzun yıllar şampiyon olamayız. Onu da halledecek, çözecek tecrübedir. Tecrübe olmazsa çözülmez. Onun için çıktık. Yoksa ben bir yıl başkanlık yapacağım. Ya bana ne kazandı? Arkadaşlara ne kazandı yönetimdekilerine? Bir yıl. Sonra seçim var yine. Eğer bir başarılı olamazsak, herhangi bir problem yaşarsak, bir sene sonra seçimde zaten oy vermezsiniz. Şimdi biz bütün bu riskleri aldığımıza göre niye alıyoruz? Biz inanıyoruz ki bu şeyi, akan kanı biz durduracağız. Bizden başka kimse durduramaz. Bakın söylüyorum yine, 8 sene önce söyledim, buradan üzülerek gidersiniz dedim. Aynı şeyi de söylüyorum, Fenerbahçe uzun yıllar bunun altından kalkamaz yani. Hoca el birliğiyle. Ha biz yalnız ben geldim, tamam her şeyi yapamam. Her şeyi yapamam, bunu bilin. Bu güç sizde. Yani kongresinde, taraftarda. Biz bunu gösterdik 3 Temmuz'da. O gücün yine yeniden sahaya inmesi lazım. Sağ dedim, takımın arkasında durması lazım ve o süreci hep beraber geçmemiz lazım. Geçen sene niye 11 imza toplandı, aday olmadın diye. Ya ben geçen sene 4-5 tane toplantı yaptım salonda. Orada gençleri topladık, 500-600 kişi artıyordu. Hep onlara şunu söyledim. Ya çıkın, biriniz çıkın, ikisiniz çıkın, üçünüz çıkın. Yani kişiler ve yönetimler çıksın ki Fenerbahçe ilerlesin. Hem demokrasiye eleşsin, hem de yeni alternatifler de olsun. Onları teşvik ettim ben. Ya ben kendim için imza attım, ben toplamadım zaten imzayı. Ama etrafımızdaki insanlar o kadar şikayetçiydi ki, gelip sorduklarında ne istiyorsanız yapın diyebildik. Mayıs ayında Sayın Ali Koç bana geldi. Mayıs ayında. Yanında Urci Belgi vardı. Ben de Sayın Divan Başkanı Şekip Bey'i davet ettim. O da geldi. Dörtlü toplantı yaptık. Dubai'de de basket şampiyonası vardı. Oraya gidecekler öğleden sonra. Kendisine dedim ki, Haziran ayında seçim yapalım. Evle bırakma. Evle bırakırsan bu kulübe zarar verir. Hem sen seçilirsen zararlı, hem gelen zararlı. Onun için Haziran'da yapalım bu seçimi. Ve yaparken de çık kamuoyuna de ki, bizim Fenerbahçe camiası. Ben bir yılda görevde kalmak istiyorum. Bana destek verin. Eğer başarılı olamazsam bırakırım. Başkan adaylarıyla da konuş dedim. Onlara da de ki, ben bir yıl sonra bırakmak istiyorum. Eğer başarı kazanamazsam. Başarı kazanırsam zaten 2 sene hakkım var, devam ederim. Eğer ikna edemediğim başkan adayı varsa onlarla ben görüşeceğim dedim. Ben de çağıracağım, konuşacağım veya buluşacağım, onları ikna edeceğim dedim. Tamam dedi, gideyim Dubai'ye. Gelip Dubai'ye gitti, geldi, bana bir daha gelmedi. Orada kaldık. Ve ondan sonra seçime evle koydular. Evle koyunca camiaya, Fenerbahçe'ye zarar verdi. Halbuki Haziran'da yapsaydık, başkanlığı devam edecekti. Ve Fenerbahçe belki de o son süreçteki yaşadıklarını yaşamayacaktı. Kas davası içinde herkes konuşuyor, söylüyor. Kas davasını Fenerbahçe çekmedi. Ankara'dan çekilmesi, biz de Metris'te o zaman yatıyorduk. Çekilmesi gerektiğini ifade etmişler. Memleketin faydası için. Arkadaşlar da, yönetimdeki arkadaşlar da imzalar çektiler. Ben, Şekip Bey, İlhan Ekşioğlu kararı imzalamadık. Onu da bilin yani. Futbol aklı diye bir şey koyduk. Bu eski sporculardan olan birkaç kişinin bir arada olduğu çalıştı. Akşam eve gittim, yine bana bir rapor yazmışlar, okudum. 11'de rapor gelmişti, okudum. Çalışmaya 2 tane santur alacağız. 2 santurun da isimleri belli. Onlar da kendileriyle, kulüpleriyle görüşmeler devam ediyor. Konuşuyoruz yani. Hatta ben yurt dışına gidiyorum. Yurt dışında onların menajeri

0: Gelecek defa bu kadar da açık söylüyorum. Benle buluşacaklar ve onlarla artık son konuşmaları yapacağız. İnşallah seçimden önce açıklarız yani. Ama önemli değil yani. Yani bir takım yaratmamız lazım. Yani çok yıldız oyuncu getirdik. Bir şeye yapmıyor tek başına. Öyle takım yapacağız. Ama ne de ihtiyaç? İki tane golcü alacağız. Bunu söylüyoruz. İki tane golcü aldıktan sonra diğer yerleri de tamamlayacağız. En fazla 5-6 transfer yapacağız. Ondan sonra içeriden gideceklere göre gitmek isteyenler olursa veya bizim göndermek istediğimiz olursa bunları çözersek problemi o zaman yeni başka oyunculara da bakabiliriz. Ama ilk hedef 15 Haziran'a kadar 20 Haziran sezon başlayacak. O başlayana kadar bütün bunları halletmek, çözmek. Yani ilk defa belki Fenerbahçe tarihinde benim olduğum yıllarda dahil bütün oyuncular hazır gelecek. Dünya Kupası'na gidince hesap ettik dün akşam. Mesela Türkiye bile 5 Temmuz'ları rahat bulabiliyor. Daha da giderse ileriye o zaman Temmuz'un 20'sini buluyor. Halbuki 21'de 22'sinde biz Şampiyonlar Ligi ilk elemesi oynayacağız. Onun için buna da dikkat ediyoruz. Seçim yapıyoruz, rahat olun. Bakın söz veriyorum, rahat olun, şampiyon olacağız.
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun.
2: Aziz Yıldırım'ın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir aranın ardından birlikte olacağız.
3: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
4: Ara buluruz izini bilirsin, zır deliyiz biz la la la.
2: Yani bizim çocuklar.
5: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
2: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
6: Golünü coştu.

0: Reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımı

0: takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapar.
1: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve programımızı artık yavaş yavaş noktalıyoruz. Birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak. Bu arada ben Göksel'in Çağrısı Araç, bayramın 3. günü tekrar görüşeceğiz ama şimdiden bütün dinleyicilerimize iyi bayramlar diliyorum ve saat 21.30'da da eğer bir işiniz yoksa Espor Plus'a beklerim. Paderborn-Wolfsburg mücadelesi ikinci maç. Paderborn kazanırsa Bundesliga'da, Wolfsburg kaybederse Bundesliga 2'de, Wolfsburg kazanırsa Bundesliga'da kalır, Paderborn'da Bundesliga 2'de kalır. Eğer berabere biterse uzatmalar, uzatmalar da eşitlikle sonuçlanırsa penaltılar.

0: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Teknik direktör İsmail Kartal, Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladı.
3: Neredeyiz? İstanbul'da Anadolu Kavağı'ndayız. Anadolu Kavağı denince tabii ki akla kim geliyor? Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve efsane teknik direktörü, benim de çok sevgili hocam İsmail Kartal'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
4: Siz de hoş geldiniz. Buraya kadar geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Anadolu Kavağı'nın en güzel dönemleri bahar havası. Nefis. Onun için hoş geldiniz.
3: Güzel bir güneş banyosu yaptık biz de burada. 99 gol, 99 puan. Meşhur sezon. Ve devamında hocanın bir İran macerası var ama hoca hep o dönemle alakalı sessiz kaldı. Çok konuşmadı. İran'da bir macera yaşadı. Ve son bir yılda da biliyorsunuz takım çalıştırmadı. Biz de İsmail Hoca ile uzun süredir bir araya gelmiyorduk. Hem bir araya gelelim hem de son dönemi değerlendirmek adına, gelecek planları adına bir sohbet gerçekleştirelim istedik. Kendisi de talebimizi kabul etti. Öncelikle çok teşekkür ediyorum talebimizi kabul ettiği için. Tabii ki Fenerbahçe'den Türk futboluna, dünya futboluna, Fenerbahçe'nin seçim gündemine bütün konuları enine boyuna konuşacağımız bir yayın olacağını umuyoruz. Öncelikle hocama ilk soruyla başlıyorum. Hocam her şeyin ötesinde ben röportajlarda buna çok önem veririm. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyfiniz nasıl?
4: Vallahi burada gayet iyi durumdayım. Moralim yerinde. Ailemle beraberim. Arkadaşlarımla beraberim. Burada dinleniyorum. Boşluklarda maçları izliyorum. Burası yani bana göre doğup büyüdüğüm bir yer. Evet. Bana çok güzel bir terapi oluyor burası.
3: Gerçekten de çok güzel hakikaten hocam. Yani İstanbul'un yaşanacak ender yerlerinden bir tanesi diyebiliriz Anadolu Kavağı için. Son bir yılınızı ben biraz merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. İran sonrasında takım çalıştırmadınız bu sezon. Ve neler yaptınız? Hem siz hem bir ekibiniz var. Bu ekiple birlikte nasıl çalışmalar yürüttünüz? Bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz?
4: Şimdi şöyle... Bizler profesyonel insanlarız. Her zaman bir kariyer planlamamız olur. Sonuçta hem Türkiye Ligi hem Avrupa'daki ligleri, bütün maçları izlemeye çalışıyoruz. Bizler ne yaptık? Şu an dünya futbolu nereye gidiyor? Takımlar ne yapıyor? Nasıl arada farklılıklar var? Bunları tespit ediyoruz.

üretmeye çalışıyoruz. Her 2-3 haftada, ayda bir o ekibimle toplanıyorum. Bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Türkiye Ligi'ni, Avrupa Ligi'nde neler var, neler yok. İşte oyuncu profilleri, yani nerelere gidebilirsek hangi oyuncular bizimle olabilir gibi oyuncular tespit ediyoruz. Sonuçta bizler tabii ki çalışmak isteyen profesyonel insanlarız. Ama bizimle dediğim gibi aynı hedefler doğrultusunda aynı yerde birleşebileceğimiz, başarılı olabileceğimiz kulüpler olduğu zaman hem yurt içinde hem yurt dışında tabii ki çalışmayı düşünüyoruz biz de. Onun için

0: şekilde değerlendirdik ve şu anda bugün belki işsiziz ama yarın ne olacağı belli olmaz.
1: Aynen. Ben aslında güncel durumunuzu da sormak istiyorum. Şimdi malum artık transfer dönemi yavaş yavaş hareketlenecek. Nasıl futbolcular için hareketleniyorsa teknik adamlar için de hareketlenecek. Sizin güncel olarak görüştüğünüz bir kulüp var mı? Birinci bunu soracağım. İkinci, gelecek planınız. Yani işte İsmail Hoca'nın başka bir ülkede bir çalışma planı var. Yoksa Süper Lig mi? Yani geleceğe dair, özellikle gelecek sezona dair, kısa vadeli diyelim. Planlarınız neler? Onları merak ediyorum.
0: Şimdi şöyle, yurt dışından iki tane teklif aldım. Biri Avrupa'dan, biri Arap Yarımadası'ndan. Şu anda süreç devam ediyor ama kesin bir şey yok. İki tane kulüpten teklif aldık yani şu anda. Evet, ilgi var diyelim. Yani.
1: Bu süreçte Süper Lig'i takip edebildiniz mi? Ben onu sorayım önce.
0: Tabii ki takip ediyorum. Şu anda Türkiye Ligi'nde mesela geçen yılın baktığınız zaman aynısı gibi. Türkiye Süper Ligi'nde çok fazla bir değişiklik yok.
1: Evet.
0: Zirvede 3-4 tane takım, bir de aşağıdakiler diye ikiye ayırabiliriz bunu. Bu da neyle alakalı bir şey? Bütçeyle alakalı. Bütçesi iyi olan takımlar kadrosu daha güçlü oluyor. Daha kaliteli, daha yaratıcı oyuncular kadrolarında bulundurabiliyorlar, transfer edebiliyorlar. Ama bütçeleri iyi olmayan, biraz daha zayıf olan kulüplerse orta halli, ligde başarılı olmaya çalışıyorlar. Bence bu ligdeki adaletsizliği
1: bütçesel olarak
0: ortaya koyuyor. Yani aşağıdaki takımların bütçeleri biraz daha kuvvetli olsa bence ligin kalitesi artacak.
1: Daha rekabetçi olacak.
0: Dediğim gibi yani burada bu ekonomik gücü elinde bulunduran takımların diğer takımlara göre tabii ki daha fazla şansının olduğunu düşünüyorum ben.
1: Şampiyonluk yarışıyla alakalı mücadeleyi de, yani bütçesi yüksek takımları soracağım hocam. Neler düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın şampiyonluğu da sonuçlandı. Fenerbahçe çok fırsat geçmesine rağmen eline sürpriz puan kayıpları yaşadı. Bir ara Trabzonspor acaba olabilir miyim dedi. Sonra Galatasaray maçından sonra onlar çok keskin bir düşüş yaşadılar. Bu üç takımla ilgili de böyle bir kısa bir değerlendirme alabilir miyim?
0: Fatih Tekke Trabzon'da bu sene çok iyi işler çıkardı bana göre. Yani Türkiye Ligi'nde baktığınız zaman yani yeni nesil antrenörler var.
1: Evet.
0: Onlar da iyi futbol oynatmaya çalışıyorlar. Avrupa futbolunu yakından takip ediyorlar. Göztepe, bir Başakşehir, bir Samsunspor. Yani bunlara ilaveten
1: Kocaeli belki.
0: Kocaeli, biraz Emre Belözoğlu. Zor şartlar altında bir takım aldı ama bir şeyler yapmak istiyor. Onu da görebiliyorum. Sonuçta sevindirici olan tarafı da bu tarafı. Yani yeni nesil antrenörlerimizin Avrupa'daki dünya futbolunu öncülüğünde giden futbolu takip ediyorlar ve onlar da ellerinden geleni, hatta bunlara İlhan Palut da sayabiliriz, Konyaspor'un hocası, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum.
1: Hocam, Süper Lig değerlendirmesinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a çok fazla değinmedin. Bunları ayrıca bir daha soru olarak sorma ihtiyacı hissettim. Yani onlar tabii kategori olarak çok farklı. Maaş bütçeleri, yaptıkları transferler. Bu ikili rekabeti nasıl değerlendireceksin?
0: Gerçeği konuşmak gerekirse Türkiye'nin en büyük iki bütçeli takımı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe, Galatasaray. Şimdi bu iki takım arasında son zamanlarda, son yıllarda şampiyonluk yarışı devam ediyor. Beşiktaş bu işe ve Trabzon sarılmak istiyor. Ama bir yere kadar, bir yerden sonra ikisi baş başa kalıyor. Benim dönemimde de öyleydi. Benden sonra da öyle. Bu devam ediyor şu anda. Diğerlerine baktığınız zaman diğer takımlara ne ekonomik olarak, ne kadro derinliği olarak, ne kadro kalitesi olarak yetişemiyor. Yani. Yetişemediği için de çok fazla da bu iki takımı ve diğerlerinin arasındaki fark oluştuğu için konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Hocam, yeni nesil teknik adamlar derken dünya futboluna entegre olmaktan da bahsettiniz. Ben biraz oraya da girmek istiyorum. Sizin dünya futbolunun geldiği noktaya ve gidebileceği noktaya dair önemli fikirleriniz olduğunu da biliyorum. Zaman zaman sizinle sohbet ettiğim için. Biraz son 10 yılda farklı noktaya giden bir futbol var, özellikle Avrupa'da. Biraz bu değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Yani dünya futbolu nereye gidiyor?
0: Şimdi dünya futbolu baktığınız zaman yani her geçen gün üstüne bir şeyler ilave ederek oyunun akışkanlığı hızlanıyor. Hibrit futbol dünyaya şu anda çok fazla yayılıyor. Çok fazla ön planda tutuluyor. Bilim çok hızlı ilerliyor. Data analizi, istatistik ve yapay zekalı önderliğinde dünya futbolu şu an

0: aslında dediğim gibi oyun içerisinde akışkanlık, savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişler zamanlar çok önemli bir hal aldı. Ön alan baskısı zaten onu konuşmaya bile gerek yok. Oyuncuların oyun içerisindeki pozisyondan ziyade daha fazla böyle asimetrik bir oyun anlayışı hakim oldu. Yani ne demek bu? Oyuncular oyun içerisinde daha fazla rol almaya başladı. Kendi mevkisinin dışında herkes her şeyi yapabilir hale geldi. Ve çok karmaşık gibi görünen ama çok daha böyle bilinçli, bunu yapabilen, uygulayabilen takımlar rakiplerine daha fazla üstünlük sağlamaya başladılar. Bence dünya futboluna artık biz de bu taraftan bakmalıyız. Eskiden neydi? Sistemler var. Pozisyonlar var. Herkes kendi pozisyonlarını oynayabiliyordu. Ama bugün baktığınız zaman oyun içerisinde çok fazla değişkenlik var.
1: Sağ bek orta çizgiyi geçmezdi hocam sizin zamanınızda.
0: Şimdi onlar da çok geride kaldı. Evet. Yani bugün sağ beke baktığınız zaman 10 numara pozisyonuna girebiliyor. Orta sağ gibi oynayabiliyor. İlla ki sağ bek sağ kanattan gidecek diye bir şey yok. İçten de gidiyor. Mesela buna bir örnek. Son milli maçta Ferdi içten gitti. Attığı golle 1-0 maçı kazandık. Bu da bunlara bir örnektir. Onun için biz işin bu taraflarına bakmamız lazım. Geriden oyun kurmaya gelince mesela oyun içerisinde hiç ummadığınız anda bir baskı yiyorsunuz. O baskıyı kırmanız için buna hazırlıklı olmanız lazım. Artık kaleciyi kullanımı var. Kaleci bugün dünya futbolunda, modern futbolda, pozitif futbolda 11. bir oyuncu olarak sadece eli değil, aklını kullanan, teknik becerisini kullanabilen, ayaklarını kullanan kaleciler ön planda. O kaleciyi de artık bütün bu pozitif futbolda oyun içerisine katmaya çalışıyor bütün takımlar. Bunun bir evre sonrası var. Göreceksiniz artık kaleciler kalede değil, daha çok önde oynayabilen, kaleyi boş bırakarak futbol oynamaya çalışan takımlar var. Şu an bunun denemelerini Avrupa'da yapıyorlar. Avrupa'da kaosu kendileri yaratıyorlar. Bunu hemen fırsata çevirmek için. Türkiye'de gelen takımlar ve maçlarda zaman zaman oyun içerisinde bireysel olarak bazı oyuncuların kendi kendilerine kaos yarattıklarını görüyorsunuz. Onun için bu da rakip takımlar için bir fırsat oluyor.
1: Kaos derken hocam yani Avrupa'da çok kaos deyince bizim aklımıza hani işte böyle oyuncuların saha içinde birbiriyle didişmesi, işte oyunu soğutması, hakemle oynaması vesaire gibi şeyler aklımıza geliyor. Hani Avrupa ile Türkiye'yi ayıran nokta bu mu? Ondan mı bahsediyorsunuz? Yani biraz daha somutlaştırabilir misiniz o kısmı?
0: Şimdi şöyle, Türkiye'de kaos denildiği zaman bireysel olarak bazı oyuncular kendi görevlerinin dışına çıkabiliyorlar. Sinirleniyor veya bir şey yapmak istiyor veya yerini kaybediyor. Bir kaosun içine giriyor bireysel olarak. Ne oluyor? O zaman siz daha iyi takımlara karşı o anda pozisyon vermiş oluyorsunuz veya bir boşluk vermiş
1: oluyorsunuz. Dengenizi kaybediyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ama Avrupa'daki takımlar kaosu kendileri yaratıyorlar. Yüksek enerjileriyle, topu ellerine geçirdikleri zaman oynadıkları futbolla, size karşı yaptıkları baskıyla mesela bunu kendileri yaratıyorlar. Örnek verebilirim bununla ilgili.
1: Mesela?
0: Galatasaray'ın Liverpool'daki ikinci maçı. Kaosu kendileri yarattı.
1: Liverpool yarattı.
0: Ne oldu maç?
1: Sonu çok kötü bitti.
0: Neden? Çünkü buradakinin tam tersini yaptı Liverpool orada. Sert oynadı. Burada çok yumuşaklardı. Bunu keşfettiler. Ne yaptılar? Biz bu takıma karşı burada çok sert oynamalıyız. Yakın oynamalıyız. Ve her yerde motomat bu baskıları yapmalıyız dediler. Ve yaptılar. Galatasaray'a nefes aldırmadılar orada. Galatasaray şaşırdı. Burada Liverpool şaşırdı. Orada Galatasaray şaşırdı.
1: Hocam diğer terim de asimetrik futbol. Şimdi ben dışarıdan bir göz olarak, sonuçta ben bir teknik adam değilim. Tamam hani futbol muhabiriyim ama teknik adam değilim. İnsanların da anlaması açısından soruyorum. Yani şöyle mi? Birkaç mevkide görev yapabilen bir futbolcudan mı bahsediyoruz asimetrik futbol derken? Ya da oyuncuların kendi mevkisinin dışında başka mevkilerde de oynamasından mı bahsediyoruz? Bunları biraz açabilir misiniz?
0: Bir oyuncu kendi mevkisinin dışında başka mevkilerde de oynayabilen, aynı zamanda oyun içerisinde hücumdan savunmaya, savunmadan geçiş. Mesela biz hücuma çıktık, topu kaptırdık. Orada bir anda bizim felsefemiz zaten olmazsa olmamız önde baskı, ön alan baskısı, topu bir an önce tekrar kazanmak. Ama orada bizim sağ bekimiz öne çıktıysa o baskıyı orada yapacak. Tekrar ben geriye geleyim. O öyle bir şey yok. Kim orada toplu oyuncu en yakınsa o baskıyı yapacak. Sağ bekimiz boş. O ne olacak? En yakın oyuncu kim? Orta saha. Tak onun yerini, orta sahadaki bir oyuncu onun yerini kapatacak. İşte bu asimetrik futbol. Anlatabiliyor muyum? Yani kalıplaşmış, herkesin yerde kendi mevkisinde çakılı değil. Herkes nerede oynayabiliyorsa o an herkes o görevi yapabilmeli.
1: Bir zincir gibi. Herkes birbirinin görevini yapabileceği bir oyundan
0: bahsediyoruz. Bunların zaten çalışmalarını, antrenmanlarını biz yaptırıyoruz onlara. Hem teorik

0: olarak hem sahada pratik olarak. Bunları bildikleri şeyler istiyoruz biz. Ben bilmediği şeyi oyuncumdan istemem ki. Önce ona göstereceğim, anlatacağım, çalıştıracağım. Bunu ona ezberleteceğim, sonra da ondan bunu isteyeceğim. Biz böyle çalıştık hep. Böyle çalışıyoruz yani.
1: Hocam, dünya futbolu demişken tabii ki Haziran ortasında başlayacak olan bir Dünya Kupası da var. A milli takımımız da katılıyor. Çok değerli oyuncularımız var. Arda'mız, Kenan Yıldız'ımız, işte Ferdi Kadıoğlu, diğer bütün oyuncularımız hepsi birer pırlanta. Çok iyi bir takımımız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Siz bir teknik adam olarak hem tabii ki milli duygularla o maçları izleyeceğiz hepimiz ama Dünya Kupası'ndaki şansımızı bir değerlendirir misiniz?
0: Öncelikle Dünya Kupası'na katıldığımız için Montella'yı, ekibini, futbolcu kardeşlerimi, personeli, federasyon başkanımı hepsini tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Yani büyük bir iş yaptılar. Onlar bizim gururumuz. Ben Dünya Kupası'nda da milli takımımızın çok başarılı olacağına inanıyorum. Onlara şimdiden buradan canı gönülden başarılar diliyorum. Baktığınız zaman da 6-7 tane milli takımda benim de oyuncum var. Beraber çalıştığım. Onlara da ve bütün milli takım oyuncularına da şimdiden buradan başarılar diliyorum. Her şey gönüllerine göre olsun.
2: Teknik direktör İsmail Kartal Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtlıyor.
1: Dünya futbolunu konuştuk, Türkiye futbolunu konuştuk, Süper Ligi konuştuk. Ama açık konuşalım, şu anda özellikle Fenerbahçelilerin gündemi, bir numaralı gündemi seçim. Biraz yavaş yavaş buraya girmek istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe eski başkanı, 20 yıllık başkanı Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı. Ve Ali Koç döneminin yöneticilerinden Sayın Hakan Safi, o da çok değerli bir Fenerbahçeli, o da adaylığını açıkladı. Ve iki adaylı bir seçime gidiyor Fenerbahçe. 6-7 Haziran tarihinde kongre yapılacak. Birincisi, kongre ile ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Fenerbahçe'nin sürekli bir seçim sürecine girmesi, her yıl seçim atmosferine girmesi konusundaki görüşlerinizi merak ediyorum ve genel olarak bir değerlendirme isteyeceğim seçimle alakalı.
0: Öncelikle şunu söylemeliyim. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman çok acılar çekti, çok zorluklar yaşadı. Tarih boyunca baktığınız zaman hep buralardan bu kadar zorluklar, acılar yaşamasına rağmen güzel bir şekilde ayağa kalkmasını bildi. Ama dediğim gibi burası Fenerbahçe. En zorlu günlerde bile tekrar camia olarak dimdik ayakta kalabildi. Benim dönemlerimde, benden önce, benden sonra baktığınız zaman hakikaten çok zor durumlarda, zor günlerden geç. 3 Temmuz sürecini yaşadı bu camia. Bu 3 Temmuz süreci özellikle unutulmamalıdır, unutturulmamalıdır bence. Fenerbahçe çok güçlü ve derin kolektif bir bilince sahip bir camiadır, bir takımdır. Bunun için her zaman bu zorlukların üstesinden gelmiş ve ayağa kalkmasını bilmiştir. Seçime gelirsek, şu anda benim bir şey söylemem doğru olmaz. İki başkanım da Fenerbahçe için ellerinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum. Hangisi kazanırsa kazansın, yine söylüyorum, Fenerbahçe'ye çok büyük hizmetler edeceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun diyorum ben.
1: Hocam, seçim süreciyle alakalı aslında çok merak edilen bir diğer konu sizin durumunuz. Şimdi evet, size çok büyük saygı duyuyorum, çok büyük saygı duyduğum bir insansınız. Ama bununla birlikte bu gazeteciliği de yapmam lazım. Yani İsmail Kartal, siz de mutlaka görüyorsunuzdur. Sosyal medyada ismi çok anılan, işte kardeşim ne uğraşıyorsunuz, işte 2 sene önceki Mourinho'yu getirdiniz, gördünüz, getirin bu adamı top oynatsın diyor insanlar sosyal medyada. Ben direkt soracağım, hiç araya şey koymadan, sizin Hakan Safi'nin teknik direktörü olduğunuz söyleniyor. Bir iddia, bu bir iddia. Bu iddiayı benim direkt muhatabına size sormam şart. Hakan Safi adaylık sürecinde sizi aradı mı? Herhangi bir temasınız oldu mu? Teknik direktörlük konusunda bir görüşmeniz oldu mu? Bir teklif gelirse ne düşünürsünüz?
0: Ne Aziz Başkan'dan ne Hakan Safi Bey başkan adayımızdan bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le hayatımda hiç konuşmadım. Uzaktan birbirimizi tanıyoruz. Camianın insanlarıyız. Ama dediğim gibi hiçbir merhabalığımız bile yok kendisiyle. Herhangi bir teklif kimseden almadım.
1: Şimdi benim açık konuşayım. Yani Mourinho dönemiyle alakalı falan bunlara çok girmek istemiyorum da. Bazı tespitlerim var. Ve size de bunları soru olarak da yöneltmek istemiyorum. Çünkü size zamanında çok konuştunuz, çok anlattınız bu konuları. Şimdi İsmail Kartal gelsin diyenler var. Bir kesim de İşte 3 kere geldi, 2. oldu. 4.'ye niye geliyor gibi söylemler var. Bir kere burada ben bunu arkadaşlar yorum olarak eklemek istiyorum. Yani

0: Yani sürekli aynı şeyleri de ifade etmekten hocanın da sıkıldığını biliyorum aslında da bunu ben söylemek istiyorum bu videoda da. Yani ilk geldiğinde zaten malum hala aydınlatılamayan korkunç bir olay yaşandı. Yani dünyada örneği olmayan bir otobüs kurşunlanması yaşandı. İkinci gelişinde Ocak ayına daha girmeden lige havlu atmış bir takımı aldı. İkinci yaptı. Hatta o dönem sezon sonunda konuştuğumuzda hocayla hocam dedim 4 hafta daha olsa ligde şampiyon olacaktınız dedim ki aldığı noktayla getirdiği nokta. İşte deniyor ki o dönem üzerinde baskı yoktu o yüzden başarılı oldu. Üçüncü dönemde üzerinizde baskı da vardı hocam. Yine garip garip olaylar yaşandı. Trabzon'da ilginç olaylar yaşandı. Efendim bir kupadan çekilme durumu yaşandı. Bir sürü olay yaşandı. Ve buna rağmen 99 gol, 99 puan. Biliyorum bu konuda çok yorum yapmak istemediğinizi. Yani bunu size soru olarak da yöneltmek istemiyorum ama bu videoda bir yorum olarak ben bunu eklemek istedim. Sizin bu konuya dair söylemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Yoksa da saygı duyarım. Ben artık sıkıldım kardeşim bunları konuşmaktan derseniz de saygı duyarım.
1: Şimdi şöyle, yani 3 sefer geldi kupası. Bir kere benim bir tane kupam var.
0: Süper Kupa 2014.
1: Galatasaray'ı yendik,
0: Evet.
1: Süper Kupa'yı kazandık. Bir kere
0: Evet.
1: insanlar bilmeyenler varsa bunu bir bilsin bir kere. İkincisi, ilk geldiğim sene oradan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü orada hakkını vermem gereken kardeşlerimiz var.
0: Ah.
1: Biz kurşunlandığımız sene 3 Temmuz süreci devam ediyordu. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım hapisten çıkmıştı. Çok zor günlerdi. Kulübün ekonomik sıkıntılarımız vardı. Biz hep beraber olduk. O günlerde takım kaptanı Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Gökhan, diğer arkadaşlar dahi hepsi takıma çok büyük destek verdi. Hepsi bana yardımcı oldular, saygı gösterdiler. Hep birlikte biz o takımı her şeye rağmen son ana kadar, son maça kadar şampiyonluk mücadelesi verdik. O seneyi de şimdi öyle şeyler yaşandı ki burada tek tek anlatsam birçok Fenerbahçeli çok şaşırır. Ya bunlar nasıl oldu? Biz unuttuk falan derler. Nasıl şampiyonumuz elimizden alındığını, kaçtığını ben biliyorum, çok net biliyorum. O günkü şartlarda hiç onlara girmeyeceğim. Sayın Kaptanımız Emre Belezoğlu, Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül, diğer arkadaş Caner Erkin aklıma geldikçe söyleyeyim. Hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. O günlerde birlik beraberlik içerisinde bu takıma sahip çıktık. Bu takımı taraftarlarımıza karşı mahcup olmadan aslan gibi sezon sonunda geldik. Her ne kadar ne olursa olsun şampiyonumuzun elimizden alındığını o dönemde bilenler çok iyi biliyor. Biz o takımda 74 puan topladık. Bugün orada emeğe geçen bütün yerli yabancı oyuncu kardeşlerime bana ve takıma destek olmalarından dolayı çok teşekkür ederim.
0: 2023-24 sezonuyla alakalı hocam yine ben yoruma gireceğim kusura bakmayın. Hocam ben muhabirdim biraz yorumcu oldum ya şimdi çenem düştü kusura bakmayın. Siz de
1: Estağfurullah,
0: beni idare edin.
1: estağfurullah.
0: Çok fazla şey söylendi. Oyuncularla ilişkileri şöyle böyle efendim şampiyonluk yarışında İsmail Hoca'nın ekibinin yetersizliği gibi böyle son derece bilgiden uzak yorumlar yapıldı. Ama ligin son haftalarında açık konuşayım. O oyuncuların sağ ortasında sizin toplamalarınız vardı hocam meşhur. Oradaki o birlikteliği insanlar biraz görüntü gibi algıladılar ama o gerçekten duygusu olan bir birliktelikti. Ve oyuncu grubuyla da ligi ikinci tamamlamış olmanıza rağmen nasıl bir ilişki içerisinde olduğunuzu ben bizzat şahit olduğum için bunu da yine kendi yorumum olarak İsmail Hoca bu tip konularda çok deşmek istemiyor. İşte ben şu oyuncuyla ilişkim çok iyiydi, bu oyuncuyla ilişkim çok iyiydi demek istemiyor. Haklı olarak. Çünkü çok fazla saldırıya uğradı bu noktada. O takımın ruhunun ben çok anlamlı olduğunu düşünüyorum hocam. 2023-24 İstanbulspor maçında 6-0 biten İstanbulspor maçında tüm tribünlerin alkışladığı, siz de dahil olmak üzere tüm futbolcuları alkışladığı ve zannediyorum 40 binden fazla taraftar vardı o gün ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali mucizeydi. Yani Galatasaray'ın yenilmesi gerekiyordu vesaire. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sonrasında Fenerbahçe'nin sezonları nasıl kapattığında, evet yine Fenerbahçe ikinci oldu ama ikinci olmak var, ikinci olmak var diyorum. Yine ben soru olarak yöneltmedim bunları. Ama hocam yine bu kısma bir şey eklemek isterseniz.
1: O seneki takımda oyuncuların mesela karakterli olması, çok iyi profesyonel bilinçli olmaları, özellikle Dzeko Tadic'in arkadaş gibiydim ben onlarla. Yani çok net konuşuyordum. Onlar da benden konuşuyordu. Aramızda çok iyi bir diyalog vardı, bir iletişim vardı. Benim kapım bütün oyunculara açıktır.
0: Onlar da çok net konuşuyordu derken, mesela sizi eleştirecekleri zaman da yüzünüze karşı net, eleştiriyorlar.
1: Net bir şekilde konuşuyorduk mesela. Tadiç çok soru soruyordu bana. Özellikle her toplantıda el kaldırıyordu. Hocam bu niye? Ben de hepsini detaylı bir şekilde anlatıyordum. Detaylı bir şekilde. Her şeyi duydukça tamam dedi. Bir yerden sonra artık el kaldırmamaya başladı. Ondan sonra ama Dzeko ile Tadiç'in profesyonellik anlamda, takımda liderlik anlamda takıma çok fazla hizmetleri oldu, bana yardımları oldu. Halen görüşüyorum kendileriyle. Tadiç, Dzeko, Osayi, Ferdi zaten onlar da son
0: Ferdi'nin
1: zamanlar...
0: Ferdi'nin son röportajına ne diyorsunuz?
1: Valla doğruyu söylemiş çocuk.
0: Hocam dörtlü savunmada ilk kez siz sol bek oynatmışsınız. Siz bunu söylediğiniz için bayağı bir linçlendiniz ya, o yüzden bu konuya girdim. Yani Ferdi de dedi ki evet ben ilk kez... Sol bek
1: kolay olmadı. Ferdi'nin sol bek oynaması kolay olmadı. Sol bek transferi yapacaktık. Ali Başkan'dan istediğimde bir iki oyuncu geldi. İstediğim oyuncular değildi. Bunlara bu kadar lüzumsuz para vermeyelim. Ben takım içinde bir sol bek yaratırım dedim. Kim yaratacaksın dedi. Ben de Ferdi dedi ki o dedi Pereira denedi ama olmadı dedi. Ben dedim bir şansımı deneyeceğim başkan dedim. Benim dedim farklı bir yöntemlerim var. Ben onunla konuşurum dedim. Ferdi'yi çağırdım, konuştuk, anlattık. Ona hayatımı anlattım ben. Ben de sol açık, sağ açık, orta saha başlamıştım futbola. Gaziantep'e gittiğimde Tamer Kaptan diye bir hocam vardı benim. Beni yanına çağır dedi ki, İsmail dedi, gel dedi, bak dedi, önde oynadığın zaman baskı altında eziliyorsun. Ben seni sağ bek yapayım dedi. Bak buradan çok fazla hücuma çıkıyorsun, çabuksun, çalım yemiyorsun falan anlattı. Sana öğreteceğim dedi, tamam hoca. Benim dediğimi yap dedi, mil takıma gideceksin dedi. Ligin ikinci hafta sağ bek Ünsal abinin kolu kırıldı Antep'te. Beni sağ beke koydu. O gün bugün sağ bek olduk. Sonra milli takım Fenerbahçe'ye geldim. Aynısını ben Ferdi'ye anlattım. Bak dedim benim dediklerimi yap. Sağ bek oynarsan, sol bek oynarsan dedim sen. Milli takımın değişmez oyuncusu olsun. Avrupa'nın büyük kulüplerine gidersin dedim. Bana bir hafta müsaade et hocam dedi. Ailemle bir konuşayım geri geleceğim dedi. Bir hafta sonra geldi. Hoca beni sol bek yap dedi. Oynamak için bana öğret dedi. Tamam dedim. Çalışıyorduk, öğretiyoruz falan. Ferdi öyle sol bek oldu. Bir sol bek kazandırdık. Şu anda milli takımımızın da bir oyuncusu oldu. İngiltere Premier Ligi'nde
0: de... Brighton'ın en değerli oyuncusu oldu hocam.
1: Şu anda güzel bir sezon geçirdi.
0: Daha büyük takımlarla ismi anılıyor.
1: Şu anda ismi alınması bizim Türkiye için, Fenerbahçe için gurur verici bir olay.
0: Hocam bu sezonki Fenerbahçe'ye de gelmek istiyorum. 4 yıldır, 5 yıldır hatta bir ikincilik durumu söz konusu. Bu sezon şampiyonluk için dediğim gibi zaman zaman ümitlenme durumu olsa da o fırsatlar değerlendirilemedi, kullanılamadı. Bu sezonla alakalı takımın bir genel bir röntgenini çekebilir misiniz? Bir de geleceğe dair neler yapılmalı, neler olmalı? Bununla alakalı İsmail Kartal'ın değerlendirmeleri nedir?
1: Fenerbahçe'nin geçen sene ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Yani bu polemik yaratır. Sonuçta herkes konuşabildiği kadar konuştu. Taraftarlar, yani gazeteciler. Onun için ben Fenerbahçe'nin DNA'sı ile ilgili birkaç şey söyleyebilirim. Burada dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin dominant bir futbol oynaması gerekiyor. Hiçbir zaman bir muhafazakar oyun oynamasını Fenerbahçe taraftarı kabul etmez. Fenerbahçe hoşgörülü futbol, bugün modern futbol, pozitif futbolu oynayabilen, sahada mücadele eden, hiçbir zaman kaybetmeyi kabul etmeyen, hep kazanmak için sahaya çıkan ve kazanmak için sahada her zaman ve her yerde Fenerbahçe ruhuyla ve karakteriyle mücadele eden bir oyuncu grubunu görmek ister. Bunların oluşabilmesi için tabii ki burada transfer edilen ve içerideki eldeki oyuncuların da baktığınız zaman aidiyet duygusunun oluşturulması gerekiyor. Bu duygunun kulüp tarafından bu oyunculara verilmesi gerekiyor. O oyuncular hafta sonu mesela özel hayatı var, geldi antrenmanı bitti. Evine gidiyor veya sokağa çıkıyor, geziyor arkadaşlarıyla. Hafta sonundaki maçı düşünerek hayatını dizayn etmesi gerekiyor. İşte aidiyet duygusu budur. Yani benim taraftarlarım var. Bu hafta maça 50 bin kişi gelecek. Başkanım var, yöneticilerim var. Bizim bir hocamız var. Teknik ekibimiz var. Arkadaşlarım var diyerek hafta sonundaki maçını düşünen oyuncularla siz yola çıktığınız zaman İşte aidiyet duygusu burada başlıyor. Bu oyuncuları elinizde fazlalaştırdığınız zaman takım için, takım ruhu için, işte takım ruhu da böyle oluşuyor zaten. Bunları birleştirdiğiniz zaman zaten şampiyonluk kendiliğinden geliyor. O zaman ne oluyor?

0: Taraftar sahadaki takıma baktığı zaman istediği gibi mücadele edebiliyor mu? İstediği gibi oynayabiliyor mu? İstediği gibi hızlı oynuyor mu? Sürekli hücum edebiliyor mu? O zaman taraftar zaten 12. adam olarak sizi ittiriyor sahada. Enerjiyi veriyor size. O zaman ne oluyor? Siz ateşi yakıyorsunuz nacizane. Taraftar ateşi harlıyor sürekli. Sürekli ateşi harladığı zaman ne oluyor? İşte Fenerbahçe'nin DNA'sı ortaya çıkıyor. Karakteri ve ruhu ortaya çıkıyor. İşte Fenerbahçe demek bu demek. Fenerbahçe'nin DNA'sı bu demek.
1: Teknik direktör İsmail Kartal Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtlıyor.
2: Hocam hafta sonunu düşünerek, hafta sonundaki maçı düşünerek yaşaması lazım. Yaşamını ona göre dizayn etmesi lazım dediniz.
0: Aynen öyle.
2: Peki biz bu oyuncuyu nasıl seçeceğiz? Yani biz derken tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü bu oyuncuyu nasıl seçecek? Nasıl bulacak? Yani doğru yöntemler neler bunun için?
0: Bu oyuncuyu buldunuz veya bulamadınız. İyi diye bu oyuncuyu transfer ediyorsunuz. Geldikten sonra siz teknik ekipsiniz, antrenörsünüz. Antrenman bitti, ben evime gidiyorum. Arkanızı dönemezsiniz. Çünkü işler eskisi gibi yürümüyor. Dedik ya hibrit futbol, asimetrik futbol, bunların gerçekleşmesi için sizin ekibinizle beraber bugün antrenmanda ne oldu? Onu izlemeniz lazım defalarca. Yarın biz ne yapacağız? Hafta sonu ne yapmalıyız? Biz futbolcumuzla neleri konuşmalıyız? Bu maçı kazanmak için neler yapmalıyız? Sürekli düşünmek ve üretmek zorundasınız, çalışmak zorundasınız.
2: Oyuncuyu da oraya yönlendirmek
0: zorunda. Aynen öyle. Gelen oyuncuları... Hafta içinden başlıyorsunuz zaten. Hafta içinden itibaren o oyuncuyu yönlendirmelisiniz. İnandırmalısınız.
2: Beyin yıkama gibi bir şey mi hocam?
0: Beyin yıkama değil. Beyninin içindeki hep hafta sonundaki maçı...
2: Oraya yönlendirmek.
0: Yönlendirmek, kazanma odaklı yönlendirmek. Çünkü biz hafta sonu maça çıktığımız zaman 50 bin kişi geliyor. Milyonlarca insanlar bizi takip ediyor. Bizim onların bir borcumuz var.
2: Onu nedir? Da soracağım Kadıköy'e.
0: Nedir borcumuz? Maç kazanmak, şampiyon olmak. Gece gündüz bizi takip ediyorlar. Bizimle yatıp bizimle kalkıyorlar. O zaman bizim onları mutlu etmemiz lazım. Çalışmamız lazım ve üretmemiz lazım. Bunun için de hep beraber hiç uyumadan sürekli üretmek lazım, çalışmak lazım. Her şeyi, futbolcunun aidiyet duygusu nasıl olur? Hiçbir iş bulamıyorsak gidip biz sahayı kontrol etmeliyiz. Bir şey yapmalıyız yani hep üretmeliyiz, üstüne koymalıyız. O oyuncuları mesela biz arkamızı dönemeyiz teknik adamlar. Bir oyuncu geldi. Biraz rahat bir oyuncu. Ama onun rahatlığını almalıyız. Bak böyle bir olmaz. Burası Fenerbahçe. Biz sana bu kadar yatırım yaptık. Bunun bir karşılığı olması lazım. Bak buraya biz seni biz getirdik. Çalışıyorsun. Her şeyi sana veriyoruz. Bu kulüp bütün imkanları sana verdi. Senin de bize bir şeyler yapman lazım. Bir şeyler vermen lazım. Bak beraberiz burada.
2: Hocam işin motivasyon kısmının ötesinde teknik kısmına nasıl hazırlanıyorsunuz maçları?
0: Ya şimdi şöyle... Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Biz her maçtan sonra tesislere geldiğimizde o maçı o gece izleriz. Biz ne anlattık, ne çalıştık, takım ne yapmış. Olumlu, olumsuz diye bunları ayırıyoruz. Sağ olsun bu analizi yardımcı arkadaşlar. Sabahlara kadar biz çalışıyorduk. Onu bir kere yapıyorduk ki o bitsin çıksın. Ertesi gün önümüzdeki oynayacağımız ilk maçla ilgili zaten biz çalışmaya başlıyoruz. Maç pazar günü mü? Maçı cumartesi günü siz kazanmanız lazım. Antrenör cebine 3 puanı koyması lazım. Ben maçı cumartesi günü kazanmalıyım. 3 puan benim cebimde olması lazım. Artık ondan sonra ben maça çıkacak oyuncularımla teker teker uğraşmam lazım.
2: Sahaya çıkış artık teferruat oluyor değil mi hocam?
0: Aynen öyle. Sonra. Ben bu takım ne yapıyor? Ve biz onlara karşı ne yapmalıyız? Taktik olarak... Nasıl? Önde baskı mı yapmalıyız? İkinci bölgede mi yapmalıyız? Beklemeli miyiz? Duran topları nasıl kullanmalıyız? Değil mi? Biz bütün bunları takıma ezberletmemiz lazım. Hem teorik olarak hem pratik olarak sahada. Ben son antrenman cuma günü takımı gördüm. Son rutuşları yaptık. Orada baktım tamam. Dediğim anda içsel olarak ben maçı kazanmışım. O rahatlığı takıma hissettirmem lazım. Cumartesi günü artık bizim duran top statik antrenmanımız olur. Bir ısınma 50-60 dakikalık bir antrenmanımız olur. Orada zaten moral motivasyonu takımın ben görüyorum. Gördüğünüz zaman tamam biz maçı kazandık. Maç benim cepte. Ama siz neyi ne kadar takımı anlatabilirseniz siz o kadar antrenörsünüz.

0: futbolcu sahaya çıktığı zaman kafasında ben ne yapacağım? Nerede duracağım? Ne zaman gideceğim? Ne zaman geleceğim? Nereye? Bunları düşün. Makine gibi bunları otomatik olarak alması lazım sizden. Ki maça çıktığı zaman herkes ne yapacağını otomatik olarak bilmesi lazım.
1: Kadıköy atmosferi çok eleştiriyor. Şimdi siz futbolcu olarak da Ustat'ta yüzlerce maça çıktınız. Antrenör olarak da çıktınız. Gerçekten Kadıköy atmosferi futbol takımına zarar veriyor mu?
0: Bence zarar vermemesi lazım.
1: Yani şöyle sorayım ya da soruyu. Mevcut atmosfer hani yuhalamalar vesaireler oluyor ya. Yani onların sebebi ne? İşte nesil mi değişti? Kadıköy'deki taraftar profili mi değişti? Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya?
0: Bunların bir tek cevabı var. Siz sahada görevinizi iyi yaparsanız takım olarak, o antrenör ve ekip olarak her maç sizi herkes gelir alkışlamaya oraya. Ama bir eksiklik varsa, işler yolunda yürümüyorsa, dişliler tam randımanlı dönmüyorsa o zaman taraftar tepkisini koyar. Fenerbahçe taraftarı futbolu bilen bir taraftar. Onun için yeni nesil zaten futbolu çok iyi biliyor. Geliyorlar, Fenerbahçe futbol takımını takip ediyorlar, destekliyorlar. O zaman iş nereye geliyor gene? Takım bütünlüğüne. Takım bütünlüğen kim? Teknik heyet ve ekibi. O zaman hep beraber biz dersimizi iyi yapmalıyız, iyi çalışmalıyız. O oyuncuları biz motive etmeliyiz. Hafta sonundaki o maça ne kadar iyi hazırlarsak o kadar
1: tribündeki atmosferde o kadar iyi olur.
0: O kadar
1: Diyor.
0: İyi olacak. Bu kadar. Bu kadar.
1: Çok nefis tespitler hocam. Yani gerçekten özellikle sizin hani içinde işin içinde birisi olarak bu tespitleri yapıyor olmanız bence çok değerli. Yine bize çok şey kattığınızı düşünüyorum bu röportajda. Son sorumu soracağım müsaade
0: Buyur,
1: ederseniz.
0: buyur kardeşim.
1: Şimdi Anadolu Kavağı'nda zaman zaman sosyal medyada da Anadolu Kavağı'nda çekilmiş fotoğraflarınızı görüyorum. Burada da inanılmaz bir ilgi var. Yani şeyden dışarı çıkamıyorsunuz neredeyse. Maşallah insanlar sizi çok
0: Öyle
1: seviyor. Bu
0: oldu.
1: arada şunu da ifade edelim. Yani sadece Fenerbahçeliler değil, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Beşiktaşlısı hocaya muazzam bir sevgi var. Maşallah diyeyim hocam en başta. Anadolu Kavağı ufak bir yer ama çok da gideni geleni oluyor. Turisti de oluyor. Burada İsmail Hoca'yı görmek için gelenler bile özellikle oluyor. Ben hani gerçek hayatta çok büyük bir sevgi olduğunu biliyorum da sosyal medyada da bir İsmail, yükselen bir İsmail Kartal trendinin farkında mısınız? En başta onu söyleyeyim. Çok sosyal medyayla haşır neşir olmadığınızı biliyorum ama çok ciddi bir teveccüh var hocam size karşı.
0: Ya şimdi
1: Onlara da bir mesaj iletmek isterseniz bu vesileyle onu da
0: ileteceğim.
1: alalım yani.
0: Şöyle, yani beni tanımayan, bilmeyen insanlar şöyle zannedebilirler. İsmail Hoca'nın, İsmail Kartal'ın sosyal medya ekibi var. Yani diye düşünebilirler.
1: Bana birisi böyle bir şey söylese ben bayağı gülerim bu arada
0: Yani benim araştırsınlar, sorsunlar ya. Yani. Ben Allah'tan başka ne kimseden bir korkum ne verilecek bir hesabım var. Ben de bilmiyorum. Oğlumdan işte zaman zaman bilgi alıyorum. Baba diyor senin için diyor sosyal medyada güzel şeyler söyleniyor. Ama ben bilmiyorum. Sosyal medya hesabım biliyor. Bir Twitter hesabım var. İşte arada bir 19 Mayıs dün işte kutladık oğlum Emre.
1: Resmi bayramlar.
0: Resim böyle. Öyle. Onun
1: Dini
0: haricinde,
1: bayramlar.
0: Onun haricinde benim yani ne ekibim var ne sosyal medya için kullandığım birileri var. Allah da şahidim yani. Hiç kimse bilmiyorsa buradan bunu söyleyebilirim. Ancak şöyle de bir şey söyleyeyim. Beni sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili bir haber olduğu zaman antrenör değişikliği vesaire taraftarlarım buraya beni layık görüyorlar. Beni layık gören gerçek Fenerbahçeli taraftarlarıma buradan beni destekledikleri için olurum olmam. Ben olurum, Aykut Hoca olur, Emre Belözoğlu olur, Volk. Hiç önemli değil. Fenerbahçe başarılı olsun, kim olursa olsun, bizden birisi olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün taraftarlarıma, sosyal medyada, beni destekleyen de, desteklemeyen de, bütün Fenerbahçe taraftarlarıma hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ben yani anlatıyorlar arkadaşlarım, dostum. Yani ben bile tahmin etmiyordum böyle bu kadar bir şeyin olduğunu. Onlara buradan ne kadar teşekkür etsem azdır yani.
1: Hocam son teşekkürü de ben size ediyorum. Sizi zaten hani ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Artık hani bizim çocukluğumuzu biliyor desek abartmış olmayız yani. Bir 20 sene oldu herhalde. Tekrar tekrar ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bizim kanalımızı SporCast'i seçtiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
2: Teknik direktörü İsmail Kartal, SporCast YouTube kanalında Volkan Demir'in sorularını yanıtladı.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Kontra yapı Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u sunar.

0: Evet, 25 Mayıs 2026. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı yine sizlerle birlikte her pazartesi olduğu gibi 12-14 arasında. Sizlerle birlikteyiz Radyo Gold'e ve 4 senedir sizlere en iyi haberi, en iyi röportajları veriyoruz ve haftanın gündemini belirleyip MR'ını çekiyoruz sevgili futbol severler. Bugün Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında yine önemli konuklar olacak. Galatasaray'da Dursun Özbek bir kez daha göreve geldi ve Galatasaray'da başkanla seçildi. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Fenerbahçe'deki bu heyecanda gitgide artıyor. Süper Lig heyecanı sona erdi. Seçim heyecanı var. Dursun Özbek tek adaydı. Tek aday olduğu için de zaten karşısında bir rakibi yoktu. Galatasaray'ın başkanlığına devam ediyor. Sadece yönetiminde yenilenmeler yaptı Dursun Özbek. Fenerbahçe'de başkanlık için tabii ki kıyasıya bir mücadele var. Aziz Yıldırım, Hakan Safi gel yanıma gir. Ali Koç'u davet ediyor. Hep birlikte güçlü bir Fenerbahçe ile Fenerbahçe'yi 12 yıllık hasretini son buldur ve şampiyonluğu getirelim diyor. Bakalım tabii ki nasıl bir süreç olacak. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Süper Lig'de Karagümrük, Kayserispor, Antalyaspor düşmüştü bildiğiniz üzere. Erzurumspor ve Ahmetspor Süper Lig'e yükselmişti ve dün oynanan karşılaşmada da Çorumspor Erokspor'u mağlup ederek Uğur Uçar'ın öğrencileri, Arda Turan'ın takım arkadaşı, eski Galatasaraylı futbolcu Uğur Uçar'ın öğrencileri Çorumspor'u Süper Lig'e taşıdılar. Çorumspor ve tüm Çorumluları da Radyo Gol'de bu nezdinde tebrik ediyorum. Tabii ki sezon artık tamamlanıyor ama en önemli noktalardan bir tanesiydi. Hull City'ydi. Ekranların sevilen yüzü Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, başkanlığını yaptığı Hull City Premier Lig'e yükseldi ve bu anlamda Hull City'yi küçük bütçeyle Premier Lig'e geldiği için son saniye golüyle geldiler. Büyük heyecan vardı Wembley'de ve Wembley'de Türk bayrağının açılması adeta gurur verdi hepimize. Acun Ilıcalı kupayla gezdi, Türk bayrağıyla gezdi Wembley'de. Futbolun doğduğu yerde, doğduğu ülkede ve bir Premier Lig'de artık sahibinin Türk olduğu, başkanının Türk olduğu Hull City herhalde tüm futbol severler tarafından da desteklenecektir diye düşünüyorum sevgili futbol severler. 11 Haziran'da Dünya Kupası başlıyor. Dünya Kupası için milli takımımız toplandı. Kerem Aktürkoğlu'nun bir sakatlığı gündemde ama inşallah düzelecektir diye ümit ediyoruz. Milli takımımız tam kadro olarak Dünya Kupası'nda yerini alacak. Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Dünya Kupası'nda biliyorsunuz ki karşılaşmalar sabah 5, 6, 7 gibi oynanacak. Tüm Türkiye olarak da sabahın erken saatlerine alarmı kuracağız ve bu anlamda da karşılaşmaları izleyeceğiz. Tabii Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında yine önemli konuklar olacak. Yine değerlendirmeler yapacağız. Bu değerlendirmeler içerisinde tabii ki X adresimize, Radyo Gol'ün X adresine de birçok röportaj düşüyor. Bu anlamda tabii bizim baktığımızda en önemli noktalardan bir tanesi de Süper Lig'i tamamlamış olmamız. Artık 2026-2027 sezonunda merhaba diyeceğiz. Hattımızda Göktuğ Sevinçli var. Göktuğ abi hoş geldin programımıza.
1: Merhaba sevgili Alper'cim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii aslında Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için artık geriye sayım başlayacak. Ama öncesinde bir Dünya Kupası oynanacak. Tabii ki hepimizin heyecanla beklediği, merakla beklediği bir karşılaşma vardı hafta sonunda. Senin de yakın arkadaşın olduğunu bildiğim için bu konuyla başlamak istiyorum. Hull City Premier Lig'de. Evet. Yani Acun Ilıcalı'nın elinde kupayla, Türk bayrağıyla gezmesi hepimize gurur verdi.
1: Gerçekten çok mutlu olduk. Hakikaten inanılmaz bir olay. Yani bir futbol mucizesi bence. Çünkü sezon başında bu takım küme düşme adayları arasında ilk ikide falan gösteriliyordu. Geçen sene bir golle

0: averajda kümede kalmıştı ve transfer yasağı olduğu için çok da fazla takviye yapamadı. Yani en son Norwich maçı var, playoff'a kalınacağını kalma üzere olan maç. O maçı kazanırsa playoff'a kalacaktı. Sadece bir oyuncu farklıydı geçen seneden. Yani küme düşme oynayan takımla aynı oyuncular bu mücadeleyi verdiler. O yüzden hakikaten bir futbol mucizesi. Acun'un şansı da diyebiliriz burada. Hakikaten çok sevindik. Bana göre büyük bir keyif olacak futbol severler adına da. Orada bir Türk'ün sahibi olduğu takımı takip etmek, izlemek, onun başarılarını ya da mücadelesini hepimiz için çok büyük zevk olacak. Bakalım, ben de heyecanla bekliyorum yani. Gidemedim maalesef. Herkes oradaydı. Hani futbolda ilgili kim varsa maalesef ben gidemedim. Vizem bitmişti. Çok büyük şanssızlık oldu benim adıma da. Evet. Olsun. Hani buradan izledik. Takip ediyoruz. Acun'la da konuştuk. Çok mutlu, çok heyecanlı. Tabii ne yapacağını düşünüyor. Aslında ona da şunu da söyledim. Aman baba dedim, sakın gaza gelme yani. Hani böyle bir gidip hani 200-300 aldım, ben bu parayı gömeyim de işte transfer yapayım falan. O paralar biliyorsun Premier Lig'de iki futbolcu parası yani.
1: Aynen.
0: Kimse öyle bir şey düşünmemeli. Hatta dedim ayağını yere bas, gerekirse parayı çok harcamadan düşersin, daha sonra tekrardan güçlü takım kurarsın gibilerinden. Öyle sohbetlerimiz de oldu daima. Kısa tabii, daha çok yeri görmek lazım.
1: 30 milyon euroya kurulan bir takım. Evet. 300 milyon euro kazanıldı. Yani çok enteresan. Yani küçük bir bütçeyle Premier Lig kapısı aralandı. Hakikaten tebrik etmek lazım.
0: Tabii geçen işte şey, böyle bir ara tabii Twitter'da dönüyor haberler. İşte böyle Premier Lig'e çıkan en düşük bütçeli takımlar arasında hani tarihte 5. sırada falan yani. Hakikaten çok düşük bütçeli takımlar, işte ondan 2-3 takım var ondan daha düşük bütçeyle çıkan. Yani imkansız bir şey. Yani şu andaki takımlar bile neredeyse diğer 2-3 takım Acun'un iki katı falan bütçeli takımlar. Yani evet, büyük şans. Hocanın burada başarısı çok önemli. Jakirović hakikaten çok önemli ve başarılı bir hoca. Onu alması Acun'un bence yaptığı en önemli hareket olmuş. Onun başarısıyla işte güzel bir kulüp yönetimi, iyi çocuklar var işin başında. Hakikaten tarihi bir başarı yani. Bundan sonrası umarım kalır mı ligde? Çok zor tabii Premier Lig'de kalıcı olabilmek. Biliyorsunuz genelde zaten alt ligden çıkan takımlar düş kalk da öyle devam ediyorlar. Yani bir sene kaldın mı o ligde, kalabildin mi bir sene, ondan sonra kalıcı olabiliyorsun. Ama işte ilk sene çok zor tabii. Bakalım, valla diyorum bu sene hakikaten işte Acun'un takımının çıkması, Dünya Kupası, işte kulüplerin hazırlıkları, baya şu 1-2 ay böyle önümüzde müthiş bir futbol gündemi var yani. Her dakikamız dolu, devamlı kafamız dolu, baya keyifli, zevkle sohbetler yapıyoruz yani. Bakalım nereye kadar gidecek işte, ondan sonra göreceğiz.
1: Aynen. 2025-2026 sezonu şampiyon Galatasaray oldu. Fenerbahçe ikinci sırada kaldı ve bu hasret 12 senedir Fenerbahçe'de şampiyonlukla taşlanmıyor. Galatasaray'da Okan Buruk başarılı olmasına rağmen son dönemlerde aslında çok eleştirildi. Ama buna rağmen şampiyonluk kupasını 4. kez üst üste kaldırarak kırılması güç bir rekora da imza attı. Yani hem futbolcu olarak 4 sene üst üste şampiyon oldu Okan Hoca, hem de teknik direktör olarak şampiyon oldu. Nasıl yorumlarsın?
0: Evet, şimdi sevgili Okan Buruk, ben başarılı buluyorum hakikaten. Milletin de bu kadar sallamasını da aklım almıyor. Çünkü çok Galatasaraylı arkadaşım da sallıyor. Yani bırak hani Twitter'daki ya da sosyal medyadaki yorumları. Normal benim sohbet ettiğim insanlar da sallıyorlar. Yani Galatasaraylı dostlarım da sallıyorlar. Hı-hı. Ya diyorum ki hani sizin artık yapılacak tek şey var size. Okan diyecek ki tamam, ben yapacağımı yaptım. Ben bir gideyim bir yere, gitmeye çalışayım. Tabii gidebilirim, öyle bir teklif var mı onu bilmiyorum da. Siz de bakalım, bensizliği bir görün demesi lazım bana göre. Ama o da mutlu halinden tabii, sonuçta öyle ya da böyle şampiyon oluyor. İyi para kazanıyor. Avrupa'da kazanacağı paraları zaten burada da hemen hemen alıyorlar biliyorsun, Türkiye'de de insanlar. O yüzden o da gitmeyi düşünmüyor. İşte o gitmeyi düşünmediği için değersizleniyor. Değersiz kaldığı için de eleştiriliyor. Bu kadar basit. Yani sen bugün aklını alabilir miydi? Bugün bir Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyon başında olsaydı, bu 4 şampiyonluğu yaşasaydı, millet soru sormaya çekilirdi Fatih Terim'e yani.
1: Doğru.
0: O yüzden biraz Okan'ın kendi kişiliğindeki fazla yumuşaklığından dolayı maalesef bu eleştirileri alıyor. Ama çok da rahatsız olmuyor demek ki. O da gitmeyi düşünmüyor yani. Galatasaray'ın şampiyonluğu, çünkü iyi takım, iyi hoca benim gözümde, beni şaşırtmıyor. Benim işte devamlı futbol sohbeti yaptığım adamlar var. Hadi yok abi, söyle gene şampiyon kim olur diğer sene bana soruyorlar. Ben derseniz son yıllarda Galatasaray diyorum. Yani hani diğerleri de öyle hatalar yapıyorlar ki zaten hani
1: Hep söylüyoruz ya Gökte abi, altın tepsiyle önüne sundu Galatasaray 3 kere. Hem Fenerbahçe'nin hem de

0: Trabzonspor'un. İkisi de istemedi.
1: Beşiktaş'ın bile geldi Alper, inan yani Beşiktaş o derbilerdeki saçma sapan maçları kaybetmeseydi, hele ligin ilk yarısında 3 maçı da öne geçip sen nasıl kazanamazsın kardeşim? Rakiplerin karşısında Fener maçında 2-0 öndesin, adam gidiyor tabanı basıyor, adama oyundan atılıyor. Trabzon maçında 3-1 öndesin, aynı şekilde gidiyorsun. Galatasaray maçında 1-0 öndesin, rakip 10 kişi kalıyor, en iyi adamı sakatlanıyor, o maçı kazanamıyorsun. Yani
0: ki Sergen hakikaten... Hoca, ki Sergen Hoca derbileri kazanmasıyla ünlüydü ama evet, maalesef bir tane derbi kazanamadan gitti.
1: Aynen. Bu sene tarihi bir başarısızlık oldu Sergen Yalçın adına da. O da üzücü. O yüzden Beşiktaş'a bile geldi yani, ama o kadar tabii yanlış planlamalar, yanlış hamleler yaptı ki takımlar. Diğer üç takıma. Trabzon'u çok saymıyorum. Trabzon bana göre maksimumunu yaptı yani. Geçen senenin çok üzerinde bir başarı gösterdi Trabzon. Orada da Fatih Tekke'nin böyle çok devamlı bir güvensiz konuşmaları biraz etkiledi Trabzon'u. Kendisi inanmadı ki Trabzonlu inansın yani şeye, şampiyonluğa. Onun da eline geldi dediğin gibi. Evet. Son 4 maçta maç kazanamadılar. İşte Fenerbahçe zaten tam bir komedi. Gidip santrforunu yollayıp 35 yaşındaki adama dünyanın parasını verdiler. Santrforsuz lige çıktı, ikinci yarıya başladılar.
0: Yok abi, bu nasıl bir plansızlıktır yahu? Yani Duran'ı gönderiyorsun, En-Nesri'yi gönderiyorsun, Cenk Tosun'u gönderiyorsun. 19 yaşındaki Sidiki Şerif'ten medet umuyorsun. Yani Fenerbahçe'de bu yapılan plansızlık, ya bu büyük bir hata değil miydi Saadettin Saran yönetim adına, Tedesco adına?
1: Ya olmaz mı Alper? Şimdi bir de burada şu da var Alper, ben görüyorum. Maalesef bu sosyal medyadaki fenomen dediğimiz çocuklar var. Bu kulüpleri yönlendiren. Şimdi ben dikkat ediyorum. 200-300 bin takipçili, 500 bin takipçili ya da daha fazla, böyle hayatta topa değmemiş.
0: Evet.
1: Anlıyorum ben yani yorumlarından, evet, anlıyorum. Evet. Topa yani. Adamların yaptığı yorumlarla kulüpler yönetiliyor. Bu bütün kulüpler için geçerli şu anda. Özellikle Fenerbahçe ile Beşiktaş için geçerli. Galatasaray nispeten biraz daha kendisi bir dik duruş gösterebiliyor birçok şeye karşı. Ondan sonra bunların, ya mesela şunu dedim ben ya. Ya kardeşim dedim, siz dedim bu 35 yaşındaki Kante'den ne bekliyorsunuz da binlerce kişi kamyonlarla falan gittiler havaalanına, biliyorsun böyle kamyonlara doldular.
0: Evet.
1: Görüntüler var, adam kamyona atlamaya çalışıyor. Allah'ım dedim inşallah altında kalmaz adam. Hani düşecek altında ölecek falan yani. Böyle dedim, siz ne bekliyorsunuz da yani, hani kamuoyu da oluştu, anladın mı ne demek istediğimi? Yani sanki Kante gelecek, 35 yaşındaki ön libero Kante bile. Yani adamın hayatında 5 golü yok neredeyse.
0: Takımı kurtaracak.
1: Seni şampiyon yapacak diye adamlar binlerce kişi gittiler. Şimdi bu futbol kafasının olduğu bir ortamda başarının gelme ihtimali var mı yani? Yani bunları maalesef bir tek biz söyledik. Yani ben hatta bakıyorum değil, hani yorumcular arasında. Herkes böyle Kante helal olsun, işte o araya o girdi, araya bu girdi. Böyle transfer. Ya dedim ya, biz bir dedim bu işten anlamıyoruz, anladığımızı da biliyoruz. Ama işte bu insanların yanlış yönlendirmeleriyle hala devam ediyor o şeyler. Ben devamlı takipteyim sonuçta. Biraz daha ben de eskisinden daha fazla yorumlar yapıyorum, videolar yaptığım için falan. Biraz daha gündemi daha çok takip ediyorum. Ve bu adamlar aynen hala kulüpler üzerinde etkili. Bunların yaptığı etkilerle de bu yanlış şeyle Galatasaray daha 10 yılda şampiyon olur abi, ben sana söyleyeyim yani. Bu şeyle, futbol kafasıyla Galatasaray'da da doğru bir şey var. Herkes yapı falan diyor da abi, geçecekler bu işler zaten. Bu bile bu başarısızlığın bir sebebidir. Yani ben çok arkadaşıma da söyledim yani, siz işte sadece Galatasaray'ın başarısını böyle bir yapı dediğiniz sürece ya her sene Galatasaray'ın şampiyonluğunu izlersiniz kardeşim. Adam Osimhen'i alıyor, bilmem ne Torreira'yı alıyor. Ya Torreira dediğin adam Türk futbol tarihine yapılmış en başarılı transfer olabilir, biliyor musun? Hı. 6 milyon euroya alındı bu Torreira'ya.
0: Mertens de öyleydi.
1: Mertens onun gibi işte, dediğim gibi şimdi baktığın zaman Davinson Sanchez bilmem ne. Yani adamların her yaptığı hamle öyle ya da böyle yani, ya %60-70 diyeyim, onların da çok yanlışları var tabii bu arada. Hani Türk futbolunu, onlar da bu yaptıkları yanlışların karşılığında Avrupa'da bir şey yapamıyorlar. Avrupa'da gidiyorsun işte, sıra takım haline geliyorsun sırası geldiğinde. O yüzden onlar da yanlış yapıyor ama sonuçta ne olursa olsun Türkiye için doğru hamleleri yapıyorlar. Diğerleri o kadar yanlışlar. Ya işte biliyorsun, sen de 40 kere konuştun abi, bu Agbadular, oğlar alınmasın. Aman kardeşim bakın, yanlış yapıyorsunuz. Görmüyor musunuz? Bu takım küme düşüyor. Bu adamı 3'e 5'e alabilirsiniz. Bu paraları vermeyin. Bilmem ne şu bu falan filan. Yok abi yani, yediğimiz hakaretin haddi hesabı yok. Ondan sonra da şimdi bana geliyor. Ya Gökte abi sen söylemiştin, bir tek sen söyledin. Sen haklı çık. Ne olacak abi, ben haklı çıksam ne olur? Haksız çıksam ne olur?
0: Resul Bey diyor ki Gökte abiye selam olsun.

0: olsun diyor. Hoş gelmiş diyor. Okan Hoca'ya sallayanlardan biri de bendim. Okan Hoca'yı şu konuda eleştiriyorum Gökte abi demiş. Hiçbir genç oyuncu çıkarmadı. Oyun tarzında B planı yok. Ben bu yüzden Okan Hoca'nın gitmesini düşünüyorum. Avrupa'da başarıları aç bir hoca adayıyla Galatasaray anlaşmalı demiş. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Ya öyle katılmam. Neden katılmam sevgili kardeşime? Çok teşekkür ederim yorumları için ama bir kere Avrupa'da başarıyı aç. Ben istediği kadar aç olayım abi. Tamam, açlıktan öleyim. Hı. Ben bu takımlarla bir yere varamam. Zaten yapamazsın sen. Yani sen bakın şimdi son 16'ya kalan takımlara baktık diyor bu sene. Ligde, şeyde, Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Bodo Glimt'le Galatasaray en düşük bütçeli iki takım ki Galatasaray bizim Türk futbol tarihinin en büyük bütçesi içerisinde. Yani o 75 milyonluk adamlar bilmem neler falan filan. Sen ona rağmen 16 takım arasında son sıradasın. O yüzden milyarlık bilmem nelik takımlar arasında o futbol pazarında öyle kolay değil. Ben istediğim kadar aç olayım, öyle kalırım ortada. Böyle açlıkla maçlıkla alakası yok bunun. Senin çapın var kardeşim, senin yapın belli. Ben dünyanın en hırslı adam olayım, girip 100 metre yarışında bizim mücadele Jamaikalı'yla koşabilir miydim yani, anladın mı? Evet. Senin bir tipin var abi, tek bir tane Osimhen bulmuşsun asbelkader. O da bir futbol tarihinde yapılacak en büyük şanstır. Adam transferin son günü kadro dışı kaldı, hani bunun şeyi yok, ne derler, tarihte örneği yok. Evet. Transfer kapanmış Avrupa'da, sana kaldı, önüne tesadüfen düştü. Yani bir bunlarla falan olmaz bu iş. Yani sen o Türk, yani bu tamamen Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesiyle, bütçelerin oturmasıyla. Yani bu yıllar senin tribününde İstanbul derbisi diyorsun. 30 kişiye maç oynanıyor ya senin liginde. Senin şampiyonun 1,5 milyon euro para alıyor. Adam küme düşen takıma 300 milyon veriyor. İşte başında konuşuyoruz. Sen yani burada hani o yüzden diyorum Okan'a haksızlık yapılıyor. Haksızlık ya, haksızlık ya. Okan keyfi yerinde zaten, parasını da alıyor. Anlayamıyor insanlar işte. Bunu anlayamadıkları için devamlı hayal kırıklıkları yaşanıyor işte. Sen ne abi, sen istediğin kadar aç ol. Senin bu kadron imkan var mı ya senin Avrupa'da başarılı olmana? Ya
0: sona kadar gidemez tabii ki. Mümkün değil. Real Madrid'i mi yeneceksin? Zaten yapacağım. Yani burada yendiğin zamanında, evet doğru, ama oraya gittiğin zaman işler değişiyor.
1: Yok canım, sen dediğin gibi abicim, burada senin yapacağın işte, sen hasbelkader işte bir tur geçtin, gruptan çıktın, tur geçtin, yeter abi, sen bu kadar, senin yapabileceğin budur yani. Zaten sen farklı yapsan futbolun doğasına aykırı yani. Sen bu kadrolarla, bu ikinci sınıf kadrolarla, yani anladın mı? Senin bir yere varsan zaten futbolda bir sorun var deriz yani.
0: Evet.
1: Futbolun doğası gerçekleşiyor. Galatasaray işte ilk 16 arasındaki en kötü, en düşük bütçeli iki takımdan bir tanesiydi. İkisi de elendi zaten bay bay diye. Ya adam Bodo 3 attı da 5 yedi biliyorsun o maçında ya. Yani hani bu işler bir yere kadar yani. Yani bir tur daha belki geçersin. Yapacağın o. O da şansına Liverpool'da kötüden biraz toparlanmaya geçmişti. O da seni rahat rahat götürdü ondan sonra. Yenmem bile büyük başarı abi burada yani.
0: Nurullah Bey yazmış. Fenerbahçe ile ilgili yazmış Gökte abi. Selam olsun demiş. Fenerbahçe'nin yaptığı kendine en büyük kötülük Aziz Yıldırım'ı startta yuvalamak ve seçimle göndermekti. Aziz Yıldırım giderken Galatasaray bir şampiyon olarak fazlaydı Fenerbahçe'den. Şimdi 7 şampiyonluk oldu aradaki fark. Yani Aziz Yıldırım'ı göndermesi büyük bir hataydı Fenerbahçe'nin diyor. Katılıyor musun?
1: Yani şöyle, o zamanki şartlarda da herkes Aziz Yıldırım gitsin istiyordu. 4 senede şampiyonluk alamamıştı o da. Yani 4 sene şampiyon olamamış bir başkanın kalması da bana göre doğru değil. O yüzden yani bence burada Aziz Bey gitmeliydi, gidebilirdi. Bu kadar dünyanın sonu değildi. 4 sene şampiyon olamamış bir başkanın gitme ihtimali vardı. Ama gelenler hiçbir şey yapamayınca tabii şimdi sevgili dostumuzun yorumu doğru oluyor. Sen şimdi 7 sene bir Ali, hani Aziz Yıldırım'ı 4 sene ki başarıları olan bir Aziz Yıldırım'ı 4 sene şampiyon olamadı diye gönderdikten sonra Ali Koç'a 7 sene dayanmayacaksın o zaman yani. Anlatabildim, evet. O çok büyük hata.
0: Büyük kayıp yani, oldu. 7-8 sene kayıp.
1: Çok büyük hata ve şöyle hata. Şimdi Ali döneminde, Aziz Yıldırım dönemlerinde genelde zaten Fenerbahçe hep bir şampiyonluk favorisiydi. Ama Ali Koç dönemlerinde özellikle başlarda diyelim ilk birkaç sene o kadar yanlış hamleler, o kadar yanlış transferler yapıldı ki yani hani takımın şampiyon olma ihtimalini görmüyorduk biz.
0: Ya Gökte abi, İsmail Kartal'ı sorduklarında Ali Koç başkana siz bizim çapımızı, vizyonumuzu anlayamadınız herhalde deyip basın mensubunu terslemişti. Sonra İsmail Kartal'ı getirdi göreve.
1: Tabii. Yani Ali Koç'un şöyle, Sayın Ali Koç'un hani bir tane doğrusu yok Fenerbahçe yönetiminin sırasında. Yani ben öyle görüyorum. O yüzden hani burada Aziz Yıldırım'ın gitmesinden ziyade gelenlerin yaptığı yanlışlar. İşte geldiler yapamadılar. İşte Saadettin

0: falan çok güzel geldi. Güzel konuştu, güzel başladı. Sonunu getiremedi o da daha, ama o da tabii yaşadıkları biraz özel hayatı maalesef onu da kötü durumda.
1: Ama en azından bu kısa dönemin içerisinde bir tane kupa kaldırdı. Süper kupa kaldırdı ya 5 ayda.
0: Sana söyleyeyim, Saadettin Taran bence bu yaşadıklarını yaşamasaydı, evet, yani özel hayatında yaşadıklarını yaşamasaydı, evet, bence Ocak'ta bu hataları da yapmazdı. Bence Saadettin Taran, yani o yaşadıklarından sonra Saadettin Taran bence zaten fiilen yoktu zaten.
2: Başkanlık gümbürteye gitti o yaşanan
0: yani,
2: süreçte.
0: Yani o yüzden onunki de biraz oradan gitti. Yoksa güzel hamleler yapmışlardı ama sonra dağıldılar onlar da. O da gitti. O da şimdi sonra aday olmadı bile yani, düşün ondan sonra. Şimdi gelecek isimler gene.
2: Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi Göktuğ abi? Yani sen de senelerdir bu işin içerisindesin. Benim şahsi fikrim Fenerbahçe'ye, ki Aziz Yıldırım aday olmayacak dediklerinde ilk Aziz Yıldırım aday diyen de bendim. Ben şunu söylüyorum, yani Aziz Yıldırım bence bir sene, zaten aldığım istihbaratla paylaşmıştım. Bir seneliğine, zaten bir senelik görev var şu anda ortada. Bir sene görev yapacağım, geleceğim Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım, camiayı rahatlatacağım. Sonra kim yapıyorsa yapsın diye de bir istihbaratım var bu konuyla ilgili. Bence ya, Aziz Başkan'ı es geçmemeli Fenerbahçe camiası.
0: Ya şöyle, şimdi ben tabii ikisiyle de hiçbir şeyim yok yani. Diyalogum yok. Aziz Başkan'la da geçmişe kalan tabii şeylerimiz var, tabii tanışıklığımız. Hakan Safi hiç tanımıyorum. Şimdi şöyle, bir yıllık olduğu için camiada da bir, işte sevgili demin dostumuzun da yaptığı yorumdaki gibi, Aziz Yıldırım'a biz yanlış yaptık ya, onun aklını yedik gibi bir şey var, ne derler, bir düşünce var. Ve bu bir yıllık bir başkanlık seçimi olacağı için, zaten önümüzdeki sene bir tane daha olacak, Aziz Başkan'a bir şans verilip şey verilir gibi geliyor bana, bir başkanlık verilir. O da böyle bir tekrardan küçük bir yapılanmayla, çünkü daha önce başarılı işler yaptı Aziz.
2: Ayağa kaldırır camiayı.
0: Tabii bir, yani bir cami, ama çok yaşlandı o da tabii. Enerjisi nasıl bilmiyorum. Bunlar diyorum yani, 10 sene geçti abi yani, yani Aziz Bey'den 7-8 sene geçti yani. O belli bir yaşa geldi o da. Şimdi onun ekran görüntüsünden de o yaşlandığını gözüküyor yani.
2: Doğru.
0: Ama hırslı bir insandır, onu biliyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapabilir. Onu görüyoruz. O yüzden bir yıllık bir geçiş dönemi gibi Aziz Başkan'ın bir etrafı toparlaması olabilir. Çünkü Hakan Safi çok radikal bir tipe benziyor. Yani böyle hani her şeyi yapabilecek, böyle bir anda böyle hiç beklemediğin hamleleri yapacak da bir kişilik gibi duruyor. O yüzden o bir yıllık geçiş döneminde doğru mu olur, yanlış mı olur emin olamıyorum yani. Ama bir de şunu da söyleyeyim ben. Ben bunu zaman zaman kendi yorumlarımda da söylüyorum. Fenerbahçe'nin kesinlikle paniğe kapılmaması lazım. Çünkü Galatasaray ne olursa olsun bir yapılanma içinde olabilir. Hala karışık Galatasaray'ın da ne olacak? Osimhen gidecek mi, kalacak mı? İşte Sanchez, Torreira falan deniyor. Bakma sen, Galatasaray da bu sene iyi değildi. Yani bu müthiş kadrosuna rağmen başarısızdı. İşte Okan da çok tartışıldı.
2: Osimhen'in Afrika'ya gitmesi biraz dengeleri bozdu Galatasaray'da. O Afrika'ya gitme durumu olmasaydı, o bir ay sakatlık süreci vardı, 3 hafta. Bunlar olmasaydı Galatasaray bu kadar dağılmazdı diye düşünüyorum.
0: Tabii şu da, o doğru, bir de şu da var Alper'cim, şimdi Galatasaray'da diyorum ya, bu sene onlar da bakma sen çok dağıldılar. Neden da mesela bir Icardi olayını çözemediler. Icardi bitmiş, yani bitmiş Icardi ile devam ettiler. Bence Ocak'ta gönderilmesi gerekiyordu. Şimdi Icardi'yi gönderemeyince Osimhen'in yokluğundan ziyade Icardi'nin varlığı şey yaptı, Galatasaray'ı düşürdü. Çünkü Icardi oynadığı hiçbir maçta Galatasaray neredeyse maç kazanamadı yani. O seviyedeydi. Orada da şöyle, ama işte Okan'ın, ben bu güzel tarafları hoşuma gidiyor, işte millet hani sallıyor ama Okan ne dedi, baktı Icardi oynayamıyor, Icardi'yi kesti abi adam. Yani Osimhen yokken de Icardi oynamadı yani. Barış Alper'i çekti santrfora, bilmem bir şeyler denedi yani, anlatabildim mi? O yüzden Galatasaray'daki işte bu önümüzdeki sene ne olacak, ne bitecekse, kim gelecek, kim kalacak da Galatasaray'da bir sıkıntı yine yaşayabilir. Fenerbahçe'ye de baktığımızda, dediğim gibi Fenerbahçe, ben mesela dün söyledim daha, Samsun'dan Musava'yı alacağına Muadil Maji'yi alsaydı Fenerbahçe şampiyondu bence. Anlatabildim mi? Yani hani Fenerbahçe'nin kadrosu zaten kötü bir kadro değil. Yani bugün herkes sallıyor ama o mesela Semedo, Archie Brown, bunlar kötü oyuncular değil. Stoperler zaten iyi. Guendouzi falan iyi. Asensio gibi, Talisca gibi iki tane yıldızın var on numarada. Yani öyle böyle Fenerbahçe iyi bir takım. Fenerbahçe bir santrfor, bir stoper alsa, ben sana söyleyeyim bak, şu andaki bu kadrosundan, atıyorum Ederson gidecek deniyor. Ederson gittiği zaman sen kaleci al, ona itiraz
2: etme. Ederson'u Fenerbahçe taraftarı da şu anda artık istemiyor yani, o kalede ya durma ihtimali yok.
0: Bıraksın, Allah aşkına, ben sana bir şey söyleyeyim işte. Ben taraftar 50 bin kişi de gitti şeye, ne derler işte

0: Kanti'yi karşılamaya gitti. O 50 bin kişi şimdi ne düşünüyordu acaba? Ulan biz nereye gittik mi diyordur acaba? O yüzden ben kusura bakmasın taraftar. Taraftar biraz da bir sakin olsun abi. Taraftar adam bir gol yiyor, bu çöp. Bu Beşiktaş'ta da aynı şey geçerli. Bu çöp. Bu gitsin. Yok kardeşim, öyle bir dünya yok. Sen Ederson gibi kaleci bulmuşsun. Brezilya milli takımına gidiyor Dünya Kupası'yla. İki tane gol yedi diye. Yani hasbelkader
1: bulundu. Ama iki gol de yemedi Gökte abi ya. Yani Fenerbahçe tarafta da çok haksız değil. Yani yediği goller... Yani
0: şöyle Alper'cim.

0: dakikada golü yediğin için değil. Maçı 90. dakikaya kadar koparamadığın için maç golü yiyorsun.
1: Doğru.
0: Lider öyle. Yani bunu anlamıyor insanlar. Sen hiçbir maçı koparamadın ya. Sen Tedesco diye kötü bir hocam vardı senin. Ben sana söyleyeyim. Millet ona da böyle bir... Hep bizde kör ölür badem gözlü olur ya bizim. Evet. Adam gittikten sonra millet yolcu ediyor. Ya bu adam bir tane de düzgün maç kazanamadı ya. Bu adam rakipler 10 kişi kalmadan, rakipler penaltı vermeden maç kazanamayan bir adamdı Fenerbahçe'nin hocası yani. Bu hocaya rağmen Fenerbahçe bir yerlere geldi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu, o yüzden Fenerbahçe bugün bir santrfor alsın, bir tane şey alsın. Sen söyle adını. Neydi onun adı? İşte... Stoper alsın. Hala bana göre şampiyonlukta Galatasaray'la beraber birebir şampiyonluğun en büyük adayıdır. Yani bunu görüp takımı darmadağın etmeden şey yaparlarsa, yani Beşiktaş yapıyor bunu maalesef hemen. Bir anda bütün oyuncular çöp, işte yok kampanya götürmeyeceğiz, 20 kişi gitmeyecek, bilmem ne olmayacak falan yaptığı için Beşiktaş başarılı olamıyor. Beşiktaş'ın da oyuncuları çöp değil. Ama bunu anlamıyorlar yani. Anlatabildim mi? Anlamadıkları için. İşte Udoko'yu çöp, öbürü çöp, bilmem. Böyle bu kafada olduğun sürece başarılı olma şansın yok. Önce sen kendi oyuncuya kendin sahip çıkacaksın.
1: Ben bu şöyle bir böyle. Ben Beşiktaş'a gelmişken şöyle bir teklifte bulundum Gökte abi. Sen de Beşiktaş'ın hem kongreyesin hem divan üyesisin. Ben şöyle bir teklifte bulundum. Kimse aday çıkmasın. Serdal Adalı Başkan güven tazelemek adına da seçime gitsin. Yönetimini güçlendirsin. Çünkü Beşiktaş'ta ne liyakatlı, ne kasa kolaylığı sağlayacak, ne de yumruğunu masaya vurabilecek yöneticiler var. Bu güçsüz yönetimle Serdal Adalı sonunu hazırlar dedim. Bilmiyorum, katılır mısın? Eğer ki bu yönetimle beraber, ki görünen köy kılavuz istemez, devam edecekler. Bu yönetimle Beşiktaş yola devam ederse Ekim'de Kasım'da Beşiktaş yine havlu atar ve Aralık'ta seçim kaçınılmaz olur. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Yani şöyle, tabii şimdi bir Önder Özen hamlesi yapıldı. Önder Özen'in en büyük artısı, işte demin söylediğim gibi, medyada güçlü bir isim. O yüzden medyada güçlü bir ismin gelmesi belki de ilişkiler açısından Beşiktaş'a da bir şans olabilir. Ama hani çok da büyük üzerine yük de yüklememek lazım Önder üzerinde. Yani adam sonuçta, ya Galatasaray'da sportif direktör mü var abi? Atıyorum işte Arsenal'de sportif direktör.
1: Aynen öyle.
0: Yani bu sportif direktör şeyi Türkiye'de maalesef pek işlemiyor. Benim gördüğüm sportif direktör denilecek arkadaş, başkan, teknik adam ve işte bu squad ekibiyle arayı yapacak ve başkanın danışmanı gibi çalışacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapacak futbolcu mu yok? Metin Tekin'in geçenlerde bir röportajını seyrettim. Metin Tekin Beşiktaş'ta hiç görev almamış Gökte abi.
0: Aynen. Bak, güzel yakalamışsın, aferin. Ben de dedim ki benden başka yakalayan var mı dedim. Sen yakalamışsın.
1: Evet.
0: Şöyle bir laf ediyor Metin. Bak, aslında orada bir serzeniş var aslında. Onu kimse anladı mı acaba? Hı. Diyor ki ben diyor Beşiktaş'ta görev almadım bugüne kadar diyor. Çalışma şansım olmadı.
1: Şaka
0: sen
1: gibi.
0: Sen hizmet biliyorsun diyor. Bunun değerini bil. Yani şimdi bizim, onu diyorum ya abi. Bizim diyoruz sosyal medya gerçekten çok ciddi bir sıkıntı Beşiktaş adına. Yani hı, sosyal medya sıkıntı olmaz. Artılarını alabilirsin. Ama sen kimi yöneteceğini ya da işte kimden alacağını bilmediğin için onların etkisinde kalıyorsun işte. Mesela diyorum ya, Sergen Beşiktaş efsanesi diye Sergen dendi. Mesela gerçek Beşiktaş efsanesi olan Şifo Mehmet'in adı geçmiyor.
1: Aynen öyle. Adamın yani Şifo Mehmet'in, Mehmet Özdilek'in bir biliyorsun jübilesi oldu. İnönü'de Milan'la oynadılar yani.
0: Abi da, ya bak şunu söyleyeyim.
1: Adı geçmiyor.
0: Beşiktaş'ın bütün o tarihi işte kısa dönemli bizim genç, belli bir gençleri Beşiktaş'ta yapılan dönemin o efsane üç üstte şampiyonluklar, şunlar bunlar, hepsinin baş mimarlarından bir tanesidir Şipo.
1: Doğru.
0: Şimdi bu onun o adı geçmiyor. Bak dediğim gibi, ha gelir başarılı olur, başarılı. Onu geçmedim ben. Yani beni ilgilendirmiyor tarafı. Ben adının geçmemesinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: İşte üstüne şarkılar yazılmış. Metin Ali Feyyaz'ın, hadi bir Feyyaz bir geldi. Bir maalesef yönetici olarak geldi.
1: Halisiz döneme denk geldi.
0: Aynen, yanlış bir döneme denk geldi ve yanlış pozisyonda geldi. O, ama onun dışındakilerin adı geçmiyor. Ali'nin adı geçmiyor, Metin'in adı geçmiyor. İşte diyorum ya, bunlar maalesef işte bu hamleler Beşiktaş'ı ileriye karanlık ve kötümser bakmamızı sağlıyor.
1: Benim bir de burada anlamadığım Gökte abi, Serdal Adalı biliyorsun ki Hasan Arat da seçime girerken Şifo Mehmet'i ekibine almıştı.
0: Evet, sonra bir şekilde...
1: Yani şu an niye adı geçmiyor, anlam veremiyorum.
0: Şifo'ya bir gün sordum. Ben ara ara böyle Şifo'yla yani şey, hani ara ara konuşuruz, sohbet ederiz. Böyle Beşiktaş sohbeti yaparız. Evet. Böyle telefon, böyle yarım saat falan. Evet. Çok da sevdiğim bir insandır Şifo.
1: Benim de.
0: Ama bence onun da hataları var. Kendini yeterince öne çıkarmıyor belki. Ama belki de hayatı iyi. Belki keyfi yerinde, uğraşmak istemiyor. Onu da bilemem. Ama dedi bir ara böyle bir yakındı. Sonra bir uzaklaştık gibi bir laf etti bana böyle. Çok da üstüne şey yapar, üstü kapalı olarak. Ondan sonra bilemiyorum ama Serdar Adalı'nın yaptığı hamleyi genel olarak zaten beğenmediğimi defalarca ben

0: de söylüyorum. Zaten kendi yaptığının arkasında durmayan bir başkan. Sen gittin tabii Abraham gibi İngiltere milli takımında oynayan bir adamı kiraladın öyle ya da böyle. Tesadüf bir şanstı bence Beşiktaş adına. Ama yine sosyal medya etkisiyle adam Osimhen'den daha fazla gol atmışken şeyde o anda oynadığı pozisyonda o dönemde bu adam da sana bonservise sana geçmeden adamı sattın bir şekilde işte. Belki de hocan istemedi bilmem ne falan. Aldığın paraya sattın. Çok büyük bir yanlış yapıldı orada da. İşte gelenler ortada. Krizini yönetemedi. Rafa Silva krizini yönetemedi. Yani maalesef Serdar Adal'dan şimdilik ben bir ışık göremiyorum ama
1: ben de göremiyorum.
0: O hamleler yani senin şeye de ben çok katılmıyorum. Çünkü bizim Türkiye'de de başkanlık sistemi var abi her alanda. Evet. Yani hani yönetim iyi bir yönetim kursan en fazla sana nakit akışı sağlayabilirler. Yoksa hani sana başkan ne derse o oluyor işte başkan gidiyor başkan yapıyor. O yüzden bilmiyorum 200 milyonluk bir bütçe falan haberleri dolaşıyor.
1: Vallahi borç almış başını gidiyor Gökte abi işte işte. Yani 122 yıllık tarihte 15 milyon euroluk bir rakam 15 milyar euroluk şimdi bakıyorsun 25 milyarlardan konuşuluyor ya böyle bir şey olabilir mi Gökte abi? Bak, bir senede ne oldu bu 10 milyar nereden geldi?
0: İşte bak şimdi bu zaten şeyle de başladı biliyorsun yani hepsinin döneminde tabii arttı ama son tabii Hasan Arat dönemi de çok büyük.
1: 8'den 15 oldu 15'ten 25 nasıl oldu?
0: Orada patladı. İşte hep oradan işte yama ama işte bunları yapıyor 100 milyon falan transfer yapıldı Alper. Evet. Yani onu diyorum işte yani burada yani hiçbir hamle doğru gözükmediyse sonra biz işte bu Agbadu'ya bu parayı vermeyin dediğimiz sen muhasebeci misin diyor. Ya kardeşim ben muhasebeci değilim de evet. O zaman bana başkan diyecek ki yani bana derken camiaya kardeşim bizim para sorunumuz yoktur rahat olun bizim hiçbir sıkıntımız yok istediğimiz parayı harcarız diyecek. Biz de o zaman konuşmayacağız. Oha 2,5 milyona alınmış oha 15 vermeyin demeyeceğiz biz de bizi ilgilendirmez diyeceğiz. Ama sen hem bana muhasebeci misin deyip ondan sonra da bu paraların altından nasıl çıkacağız diye divan toplantılarında konuşulursa o zaman bir sıkıntı var demek ki.
1: Vallahi Beşiktaş'ın kadrosunu Serdar Adalı Anadolu takım hüviyetine büründürdü.
0: Bravo.
1: Kimse kusura bakmasın.
0: Çok güzel söyledin. İşte sen dediğin gibi işte böyle futbolu bilen adamla konuşmanın da keyfi başka oluyor. Evet. Ben Sergen'e aynısını yazdım. Yorum yaptım. Ya Sergen dedim herhalde biliyorsun Alanya'da başarılıydı ya. Herhalde dedim Alanya'daki günlerini hatırlıyor. Alanya Spor gibi. Hani Alanya'da evet. Kusura bakmasınlar. Evet. Yanlış anlamasınlar. Yani bir Anadolu takımı havasına getirmiş Beşiktaş'ı. İşte bu Agbadular, Ohlar koy oralara çok güzel oynarlar.
1: Moralliler, Aslaniler. Yani inanılır yani, gibi değil. Yani Beşiktaş takımını Sergen Yalçın Adal ile el ele verdi. Ya Beşiktaş'ı bu hale getirdi. Beşiktaş kimse kusura bakmasın. Kimsenin tapulu malı değil.
0: Tamam abi işte o yüzden yani işte şeyin ne derler Serdar Adal'ın da dediğim gibi yani hani yaptıklarım yapacaklarımın da şeyidir teminatıdır diye bir laf var ya. Evet. Hani oradan baktığında ben hani yani bu zihniyetin bugüne kadar bunları yapmış zihniyetin kimleri alacağını çok merak ediyorum. Yani açıkçası ne bileyim ama belki işte Önder Özen'in bu ne olursa olsun bir 10 senedir yorumculuk yapması devamlı kulübün hani şeyin içinde olması belki yorumlardan biraz daha onlar çünkü bizleri falan biraz daha takip ediyorlar ben biliyorum yani hani en azından Önder Özen biraz futbolu bilen adamdır yani ben emin olmamakla beraber çünkü ben bunu birkaç hocada yaşadım yani bazı hocalarda ben hani benim dokunuşlarımı hissettim bunlar bir parça da olsa bizi dinler yani oradan ümitlenmek istiyorum açıkçası yani hani Önder Özen şunu diyebilir diye tahmin ediyorum hani bu varken ben dur bir güven bir Göktuğ'u dinleyeyim diyebilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bu hiçbir fikrim olmamakla beraber. Çünkü onu da hiç tanımıyorum. Yani o da herhalde iyi kötü futbolu içinden gelmiş bir adam. Hani ayağına evet. Topa değmemiş adamların yorumlarıyla iş yapacağını zannetmiyorum. Yani.
1: Ya ben her zaman söylüyorum Gökte abi. Kimseye şirin gözükmek zorunda değiliz. Yorumlarımızı gerçekçi şekilde yaparız. Ama maalesef dediğin o kadar doğru ki yani futbolun fesinden anlamayan, hayatında topa vurmamış insanların futbol komitesi anlamında yöneticilik yapmış, yapıyor olması da gerçekten herhalde Beşiktaş'a özel bir şey.
0: Yani işte dediğim gibi abi ama şey var işte diyorum ya şimdi bu sosyal medya olayı biraz garip bir hale geldi ya işte bazı ilgi çekenler, ilgi çekmeyenler. Ben geçen gün bir yerde şeye katıldım konuk olarak. Bu kimmiş ya diyor öyle bana. Ya da demiyor gözüm. Bir de bir la falan diye böyle garip bir konuşma tarzları
1: evet,
0: var.
1: Yazıyor bana da yazıyorlar çok.
0: Ha, bu kimmiş la diyor. Bu güzel. Ama diyor öyle diyor. Bu güzel de konuşuyor anla diyor bana. Mesela sağ olsun bana şey gösteriyor. Hani ihbat ediyor. Çünkü diyor adam hani adam hayatında hani 35 yıllık Göktuğ Sevinçli'yi tanımamış görmemiş. Çünkü ben sosyal medyada çok olmadığım için.
1: Yok öyle değil Göktuğ abi. Sosyal medyada olmadığın için değil. bizim başarılı olduğumuz dönemlerde sosyal medya

0: olmadığı için bizi tanımıyorlar.
1: Tabii tabii, dediğim gibi yani ben şimdi kendi adım hep öyle diyorum. Son 3-5 senedir bu sosyal medya uçmuş vaziyette. Evet. Ben o sırada kanal yönetiyordum. Spor yayıncılığı yapmıyordum. Kendim başka.
2: Aynen öyle.
1: Kanalın genel müdürüydüm. Evet. Yani o yüzden hani adam beni bilmiyor. Hayır, dinlemesi de normal. Onu demek istemiyorum ama sonuçta işte bu hoplayanlar, zıplayanlar, kendini parçalayanlar yayınlarda bugün Beşiktaş'a futbolcu öneriyor, hoca öneriyor. Anlatabildim mi? Adamlar önerdiği aynen isimlere bakıyorum falan, böyle ağlayasım geliyor ama maalesef bunlar etkili işte şeyde. Adam başkan tanıtıyor işte, bak diyor, bunlar diyor bizim önemli adamlarımız diyor, bilmem ne. Yani bunlar, böyle bir seviye var şu anda futbolda. İşte bunları yönettiği işte de bu kadar olur abi. Yani onda çok şaşırmamak lazım. Bilmiyorum vallahi, şu anda izleyeceğiz. Yani hani en azından diyorum hani bir karamsar olmamaya çalışalım. Dediğim gibi hani Önder Özen'in geçmişi başarılı mıydı? Bir başarısı yoktu Beşiktaş'ta geldi ama bir şekilde tekrardan bir akla gelmiş herhalde. Dediğim gibi belki de yorumları hani sağduyulu, biraz daha böyle aklı eliye düzgün yorumlar yaptığı için onu getirdiler. Umarım o yorumlarının karşılığında
0: umarım
1: yapar yani, bir artı gösterir. Yani Önder Özen'in şeyine bir pozitif bakıyorum şu anda gelmesine ama hani başkan yaptıkları ortada. Bilmiyorum yani, göreceğiz ama Galatasaray şu anda yine de çok önde gözüküyor yani hani diğerlerine göre. Ama çok sular akar Alper Burç. Yani bu işte diyorum ya, bir Osimhen gider, bir Okan gider, bambaşka bir dünyaya bürünür. Fenerbahçe iki tane adam getirir, bambaşka dünyaya bürünür. Ama maalesef şu anda Galatasaray Fenerbahçe arasında Beşiktaş bir uzakta, böyle biraz araları uzak gibi gözüküyor yani diğerlerine göre. O da maalesef bizi biraz karamsarlığa sevk ediyor.
0: Son olarak da çok kısa, Trabzonspor Kupa şampiyonu oldu. Çorum Spor'da Süper Lig'e Erzurum Spor ve Ahmet Spor'un ardından merhaba dedi. Çorum Spor'da Arda Turan'ın takım arkadaşı Galatasaraylı eski futbolcu Umut Uçar vardı. Gerçekten evet, çok başarılı işler yaptı. Bir soyunma odası konuşmasını dinledim. Dedim ki küçük Fatih derim Uğur Uçar dedim.
1: Bravo. Evet, yani şimdi böyle Uğur'la ilgili aynen, bir de sonradan gelmiş hani, dediğin gibi şey de değil, başta da değil. O yüzden enteresan bir şekilde bir büyük bir başarı. Şu gün şuna sevindim, 3 tane şehir takımı geldi.
0: Aynen.
1: O günden. Yani bu semt takımlarından ben bir ara açıkçası korktum yani. Hatta ben ligde de kimse üzülmüyor yani, kusuruma bakmasın ama hani keşke şu Kasımpaşalar
0: Antalya işte, Spor'a gitmesini istemezdim şahsi olarak. Eyüp Spor gidiyordu.
1: Bravo Eyüp, keşke Eyüp Teran yani Kasımpaşa biraz bunlar düşseydi. Yani üç diyorum ya abi, Kasımpaşa Karagümrük derbisi diyor. Şeyi açıyorsun, ekranı açıyorsun, tribünde insan yok.
0: Aynen
1: adam
0: öyle.
1: Diyor.
0: Aynen öyle.
1: Yani böyle olan bir ligde zaten sen işte marka değeri falan neyini konuşacaksın yani. O yüzden Antalya'nın gitmesi çok büyük üzücü ama Antalya benim gördüğüm en kötü takımdı. Ben daha bak Fenerbahçe'yle 2-2 kaldıkları maçtan sonra söyledim. Fenerbahçe dedim, bu takımla nasıl berabere kaldı? Benim şu ana kadar dedim ligde izlediğim en kötü takım dedim. Ve o en kötü takım maalesef kurtaramadı. Ha, ona rağmen Antalya'da kurtarırdı. Türkiye'de olduğu için kurtaramadı. Bak bugün İngiltere'de o onu yeniyor, öbürü onu yeniyor. Onlar küme düşüyor. Son maçta adam playoff'a evinde kazansa playoff'a kalacak. Rakip takıma iddiası yok, yenemiyor. Böyle bir şeyler oluyor ama bizim Türkiye'de şimdi sen Antalya'sın, düşün kendi evinde oynuyorsun, diyorsun ki ben kim kazanırsam diyorsun, rakiplerim 3 tane rakibim var senin küme düşme adayı, enteresan bir şekilde 3'ü de tesadüfen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'la oynuyor. Bak düşünebiliyor musun?
0: Evet.
1: Ligin senin rakiplerinin 3'ü de ligin ilk 3 takımıyla oynuyor. Diyorsun ki bunlardan da biri yenilir herhalde ya diyorsun ve üçü de yenilmiyor abi.
0: Evet.
1: Yani
0: şanssızlık kurbanı oldu. Fatih yani Tekke'ye çok ağır eleştiriler geliyor. Ama Trabzonspor'a kupa kazandırdı. Fatih Hoca'ya yapılan eleştirileri de çok doğru bulmuyorum açıkçası.
1: Ya Fatih Hoca bence başarılı olup bu duruşuyla Fatih Hoca'da ben bir şey eksiği görüyorum Fatih Hoca'da. Bir duruş eksiği görüyorum. Yani duruş derken hani şansiyet duruşu değil. Böyle imaj eksiği görüyorum Fatih Hoca'da.
0: Bence,
1: çok cansız duruyor. Böyle bir dağınık duruyor. Yani abi bu biraz bizim Türkiye'de biraz bu işler önemli abi. Yekürküm ye boşuna dememiş Nasrettin Hoca. Yani Fatih Hoca'nın böyle bu cansız duruşu, konuşmaları, böyle dağınıklığı falan filan bence işi zorlaştırıyor gibi geliyor.
0: Vizyonu yenilemesi lazım biraz.
1: Evet yani onu da böyle bir imaj maker falan gibi konuşmaları için bence bir ekip tutul. Ben bunu çok bizim Türk hocalar için çok söylüyorum. Ben Türk hocaların genelde yaptığı maç sonu röportajlarından sonra hepsinde böyle tüylerim diken diken oluyor. O yüzden yani bu Okan için de geçerli bu arada. Yani yanlış Sergen için de geçerliydi. Yani bunların bir şeyi iletişim sorunları var bence hepsinin. Yani neredeyse şampiyonluğa 3 puan kalmış, hala ne bileyim ya şampiyonluk falan, ya bırak kardeşim sen bir konuş artık, bir takıma bir inanç göster ya. Sen böyle

0: konuştun. Ne oldu takım? Son 5 maçta maç kazanamadın neredeyse yani.
1: Evet, doğru.
0: Yani atıyorum şampiyon olacağız. Hadi arkadaşlar bize bu şans geldi desen ne olurdu? Daha mı zarar verirdi sana yani? Anlatabildim mi? O yüzden Fatih Tekke'nin sorunu bence o. Hani onları çözerse futbolu bilen bir adam tabii ki başarılı olur. Başarılı oldu zaten bana göre. Yani öyle ya da böyle bu ligde 3. oldu ve kupayı kazandı. Ama o cansız duruşu bence devamını getiremiyor. Bilmiyorum sorun nereye gider ama birazcık diyorum bizim Türk hocaların en büyük sorunu bu iletişimde büyük sıkıntıları var. Burada bir iletişim sorumluları falan tutmaları lazım bence kendilerine. Onu yaparlarsa belki bir level daha yukarı çıkarlar diye düşünüyorum. Ama Trabzon bu senenin bence flash takımıdır. Asan'ı tutar abi işte. Bir Onana'yı aldı. Bir şeyi aldı. Ne derler? Onuaçı'yı aldı. İkisi Trabzon'u tepeye taşıdı işte. Bir de Muçi Piyangos çıktı Beşiktaş'tan. Hiç kimsenin hesabında olmayan adam neredeyse 20 evet. gole katkı sağladı. İşte o üçünün sayesinde Trabzon bence başarılı oldu yani.
1: Göktay abi çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. İyi haftalar diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
0: Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın da bayramını kutluyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Sevgiler.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi haftalar. Evet, Göktuğ Sevinç de bizlerle birlikteydi. Değerlendirmelerini yaptı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'da kısa bir araya gideceğiz. 0212-273-10-10 0212-273-10-10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. Sizler 0212-273-10-10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Biraz bilgiler verelim. Az sonra Galatasaray'ın eski yöneticisi İbrahim Atıboğlu bizlerle birlikte olacak. Değerlendirmelerde bulunacak. Görüşlerini bizlerle paylaşacak. Tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili görevi bırakması ile ilgili de İbrahim Atıboğlu'na Galatasaray camiasından gelecek soruları da bekliyoruz. Kısa bilgiler verelim. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor, 4 Eylül'de sona eriyor. 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlıyor. 23 Mayıs'ta sona eriyor. Süper Kupa maçları Ocak ayında yine oynanacak. Yüksek ihtimalle Türkiye Futbol Federasyonu açıklayacak. Galatasaray, Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları oynanacak. Sevgili Ali yazıyorsun ama transferle ilgili yazıyorsun. Transferle ilgili çok bilgi vermek istemiyorum. Görüşlerimi programda ara ara bildiriyorum. Muhammed Salah durumu Hakan Safi'yi ilgilendiren bir durum. Kendisinin ağzından duymadığınız müddetçe de bu tip transfer haberlerine pek inanmamanızı tavsiye ediyorum. Trabzonspor kupa şampiyonu oldu bildiğiniz gibi ve Çorumspor, Erzurumspor, Amedspor'un ardından Süper Lig'e gelen 3. Takım oldu. Arda Turan'ın takım arkadaşı da Uğur Uçar sonradan aldı Çorumspor'u ama Çorumspor'u Süper Lig'e taşıma başarısını gösterdi. Gerçekten büyük bir başarı. Böyle il takımlarının oluyor olması ligde beni mutlu ediyor. Az önce Göktuğ Semih'in söylediği gibi hep benim takıldığım noktadır. Kimse yanlış anlamasın ama İstanbul'un 8-9 takımıyla beraber dönen bir lig, bir Süper Lig açıkçası istemiyoruz. Zaten orada bir Başakşehir var, bir Kasımpaşa var, bir Beşiktaş, İstanbul takım Fenerbahçe, Galatasaray. Yani zaten en az 5 tane takım var. Bunun ardından işte ilçe takımları da gelince Eyüpspor, Karagümrük, işte Ümraniyespor, Pendikspor. Yani Süper Lig gibi olsun istiyorum ve gerçekten Süper Lig'in Süper Lig gibi olduğunu hissetmek istiyoruz. Yani eskisi gibi il takımlarıyla beraber mücadelelerin çetin olduğu, tribünlerin dolduğu ve karşılaşmalarda o tribünlerin renkli taraftar kimliklerini görebileceğimiz maçlar izlemek en büyük dileğimiz, en büyük isteğimiz. Biliyorsunuz Dursun Özbek yeniden başkan seçildi ve Galatasaray'da özellikle 4 sene üst üste şampiyon olan kadroda büyük değişiklikler yapmıştı Dursun Özbek. 4 senelik şampiyonluğu getirmişti. Şimdi hedef 2027 diyor Dursun Özbek. 27 şampiyonluk olarak hedefi belirledi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayları. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olacak. Ve bu anlamda da tabii ki nasıl bir süreç olacağını hepimiz merakla bekliyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'de aslında en önemli şeylerden biri Aziz Yıldırım mı gelecek yoksa Hakan Safi mi gelecek? Yani burada tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi bu. Gerçekten Aziz Yıldırım'ın gelmesini isteyen birçok kesim var. Hakan Safi'nin yeni transferlerle bütçeyle beraber gelmesini isteyenler var. Bakalım nasıl bir süreç ortaya konacak, bunu da hep birlikte göreceğiz. Hull City'de, Acun Ilıcalı'yı da Premier League yolunda tebrik ediyoruz sevgili futbol severler. Evet, şimdi attığımızda Galatasaray'ın artık eski yöneticisi diyelim ama Galatasaray camiasına büyük hizmetleri var. Değerli isim İbrahim Hatipoğlu, Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programının konuğu. İbrahim Başkanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Galatasaray büyük bir başarıya imza attı. Özellikle 1996-2000 yılları arasında yaşanan o 4 senelik şampiyonluk ve sonrasında sizlerin de dönemiyle birlikte yaşanan 4 sene şampiyonluk. Ne tesadüftür ki 2023, 2024, 2025 ve 2026 şampiyonluk sayıları da yıla göre eş değer gitti. Tebrik ediyorum, duygularınızı merak ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Tüm Galatasaraylılar gibi ben de son derece mutluyum, gururluyum. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş tek takım Galatasaray. Bunu egale etmiş, ikinci kere bu başarıyı tekrarlamış. Ve inşallah bu sene de bu rekoru kırıp 5 yıl üst üste şampiyon olan ilk takım olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Bu tabii bir planın, bir hazırlığın ve bir emeğin ürünü bu. Galatasaray hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu konuda her sene bir önceki yıldan daha büyük bir hedefi koyarak, bu hedefe yönelik gerekli çalışmaları yaparak, hem işin kadro mühendisliği hem ekonomik boyutu, buna hazırlanarak, bu planları hayata geçirerek bence bu başarıyı hak ederek kazandı. İnşallah bu böyle devam edecek.
1: Tabii Galatasaray'da aslında Galatasaray taraftarların en çok merak ettiği nokta Victor Osimhen'di. Osimhen son ana kadar gelecek mi gelmeyecek mi hep tartışmaları vardı. Arabistan'da anlaşacak ama Osimhen 40 yıllık Galatasaraylı gibi davrandı. Galatasaray'ı istedi ve Galatasaray'a büyük bir güç kattı düşüncesindeyim açıkçası.
2: Evet, Osimhen bizim çok önemli bir oyuncumuz. Sadece geçen yılki kararı değil, bir önceki yıl kiralık olarak bize geldiğinde de Galatasaray teklifini duyunca hiç düşünmeden çok hızlı kabul edip ve hiçbir ekstra talepte bulunmadan bu süreci son derece kolay ve hızlı geçmemize sebep olmuştu. Galatasaray ismini o günde ilk duyduğunda tamam ben Galatasaray'a gelirim demiş bir oyuncudur. Galatasaray'ın ismini, büyüklüğünü yakından bilen biriydi. Bizzat yaşayınca tabii bu çok daha farklı bir boyuta taşınmış oldu. Ama konuyu sadece Osimhen'e indirgememek lazım. Bu 4 yıl boyunca birçok oyuncumuzun, Icardi'nin, Osimhen'in, Uslera'nın, Uğurcan'ın, Davinson Sanchez'in, Torreira'nın, Sara'nın, şu anda sayamayacağımız birçok oyuncunun ortak emeği, iyi bir takım olmak. Elbette ki bunları yöneten teknik direktör Okan Buruk, onun çok ciddi katkılarıyla, emeklerine gelmiş durumda. Osimhen bizim önemli bir oyuncumuz. Ama bu başarı tüm takımın, tüm teknik heyetin, başkanın ve yönetimin, böyle algılamak lazım. Bunun bir ekip olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım.
1: Evet, ekip olmak çok önemli tabii futbolda. Fenerbahçe'de 12 senedir bu şampiyonluğu yaşamıyor ezeli rakibiniz İbrahim Başkanım. Ve 5. şampiyonluğu hedef olarak koydu Galatasaray. 2027'de 27. şampiyonluk dedi Dursun Özbek. Tabii Fenerbahçe'de de bir başkanlık seçimi olacak. Gelecek sene daha çetin bir lig geçecek gibi düşünüyorum açıkçası.
2: Valla ben 4 yıldır lig hep çetindi. Başlarken dikkat ederseniz her sene zor bir ligdi. Hangi şampiyonluk daha zordu derseniz son kazanılan en zor oluyor hep. Şimdi bir sonraki şampiyonluk, 5. şampiyonluk üst üste, o en zor olacak. Ama bu bir mücadele, bir ekip. Rakibin güçlenmesi bizim için ayrı bir motivasyon. Biz de ona göre kendi adımıza hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rekabet iyidir. Başarıya yönelik rekabet, ileriye yöneltecek rekabet Türk futboluna da, Türk sporuna da ciddi katkı verir. Yeter ki ileri gideni aşağıya çekmeye çalışmayalım.
1: En önemlisi bu zaten başkanım. Aslında şöyle bir şey var tabii. Ben hep söylüyorum, programlarımda da söylediğim için, şimdi karşımda İbrahim Hatipoğlu olduğu için değil, iyi bir yönetim, iyi bir kurgu, gerçekten müthiş bir oluşum, ekibin içerisinde arkadaşlık ruhu.

0: Hani eskiden kolej havası derdik ya, Galatasaray'da evet. 4 senedir yaşanan bence bu kolej havası. Hani söylenenlerin tam aksine yapıydı kapıydı oydu buydu. Çıkacaksın sahada topun oynayacaksın. Özellikle ben Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmalarında da hep bunu söyledim İbrahim Başkanım. Yani çıkacaksın, senin rakibin Galatasaray ise yeneceksin. Yenemiyorsan susacaksın demiştim. Bilmiyorum haksız mıyım?
1: Yo, çok doğru söylüyorsunuz. Çok net bir şey var. Siz ancak kendinizi değiştirebilir ve geliştirebilirsiniz.
0: Evet.
1: Etrafla çok uğraşırsanız, değiştiremeyeceğiniz şeylerle boşuna zaman kaybederseniz başarıda geride kalıyorsunuz. Mevcut şartları görüp siz bu şartlarda başarılı olmaya odaklanmanız lazım. Galatasaray sadece başarıya odaklandığı için bence 4 yıldır ayrıştı rakiplerinden. Dediğim gibi başarı süreklilik haline gelmeli. Sürdürülebilir bir başarı önemli. Yoksa bir sene şampiyon olup ondan sonra 5. olduğunuz sürece ekonomik olarak da bunu sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz. Ha, başarı sadece şampiyonluk mudur? Bence değildir. Özellikle Türk futbolunda bunun da çok net kabul görmesi lazım. Başarı Avrupa'da olmak demek. Başarı Türkiye'yi Avrupa'da temsil edebilmek demek. Onun için her biriyle ülke puanını yükseltip daha çok takımla Avrupa'da mücadele etmeliyiz. O zaman başarı daha sürdürülebilir hale gelecektir.
0: İnşallah. Fatih Bey yazmış.
1: Çünkü bir takım şampiyon olabiliyor.
0: Tabii bir takım şampiyon oluyor ve ben hep şunu söylüyorum. Tabii ki rekabet çok önemli. Ama uğraşmadan rekabet daha önemli değil mi başkanım?
1: Evet, tabii ki.
0: Yani Fatih Bey yazmış, demiş ki İbrahim Bey'i 4 senelik başarısından dolayı tebrik ediyoruz. İlerleyen süreçte başkanlık gibi bir hayali var mıdır acaba demiş.
1: Ya şimdi bunları bugün Kapa Sportif AŞ'den İstifasını açıklamış bir yönetici olarak böyle bir, her Galatasaraylı'nın hayalinde Galatasaray başkanlığı vardır. Ama benim şu anda böyle bir planım.
0: Zaten daha seçim yeni oldu İbrahim Başkanım.
1: Aynen, aynen, kesinlikle böyle bir plan yok. Biz Galatasaray türbinlerinden gelmiş bir kişiyim ben. Şu anda da türbinde takımımıza, kulübümüzde elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
0: Sportif AŞ'den niye istifa ettiniz İbrahim Başkanım?
1: Çünkü 4 yıldır oradayım. Ben yeterince görevimi yaptığımı, Sayın Başkanımız bize teveccüh gösterdi. 4 yıl bu görevlerde bizleri çalıştırdı, Galatasaray Kulübü'ne hizmet etme şansı verdi. Kulüp zaten cumartesi günü bir seçim geçirdik. Orada da yoktum. Ben artık görevi diğer arkadaşlarımıza devretmek vaktinin geldiğini düşünenlerdenim. Hı. O amaçla yeni arkadaşlarımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki.
1: Nasıl kadrolarda yenilenme gerekiyor? Zaman zaman yönetim kurullarında da bu tip yenilenmelerin ciddi katkıları olacaktır.
0: Zamanı geldiği zaman çekilmek büyük bir erdemliktir.
1: Çok doğru.
0: Yani
1: illa gönderilmemelisiniz. İlla orada bir başarısızlıkla değişmemeli bunlar. Ben kendi adıma görevini yapmış, bu görev süresince Galatasaray değerlerine bağlı kalmaya ve elimden gelen tüm çabayı göstermeye gayret ettim. Umarım bunu da bir nebze olsun başarabilmişimdir.
0: Yani Galatasaraylılar sonuçta hep şu anda mesajlar yağıyor tabii. İbrahim Başkanımıza yani gitmesini istemezdik. Neden gitti? Yani bir kırgınlığınız var mı başkanım? Anladığım kadarıyla
1: hayır,
0: bir kırgınlığınız
1: asla,
0: yok.
1: Hayır, böyle bir şey kesinlikle. Şimdi bu bir bayrak değişimi, bir görev değişimi. Bunlara bence çok normal karar. İlla kırılarak mı ayrıldınız?
0: Aynen,
1: yani
0: aynen.
1: Böyle şeyleri bence çok sorgulamamak lazım. Bu bir görev süresiydi. Ben yeterince yaptığımı düşünüyorum. Şu anda da dışarıdan destek olmanın vaktidir diye kendi adıma yorumluyorum bu şekilde.
0: Onur Bey yazmış, demiş ki İbrahim Başkan'ın konuşmasını dinledim, gözleri doldu, Galatasaray'a olan sevgisi çok büyük demiş. Veda konuşmanızı dinlemiş herhalde.
1: Yani buna şüphe yok. Tüm Galatasaraylılar gibi ben de kulübüme çok gönülden bağlıyım. Bu bir ayrılık da değil, ben öyle de gördüm.

0: Yani Galatasaray'a hizmet sadece yönetim kurullarında görev olarak olmaz. Her Galatasaraylı gibi bizim de sorumluluklarımız devam ediyor. Bunları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
1: Acun Ilıcalı, bildiğiniz gibi İbrahim Başkanım Fenerbahçe yöneticisiydi. Ara ara yönetimde de karşı karşıya geldiniz ama Hull City'nin başkanlığını yapıyordu. Hull City'nin sahibiydi biliyorsunuz. Ve bir Türk olarak müthiş bir başarıya imza attı. Yani Hull City Premier Lig'e yükseldi ve Türk bayrağıyla futbolun doğduğu Wembley stadında geziyor olması, elinde kupayla geziyor olması çoğu kişiyi tabii gururlandırdı. Sizin de mutlaka bir düşünceniz vardır bu konuyla alakalı diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben şöyle söylüyorum. Türk bayrağını bir yerlerde taşıyan, dalgalandıran, Türk'ün başarısını sergileyen herkese yürekten teşekkürler sunmak her Türk gibi benim de en büyük arzum, hissim. Bizim bayrağımızı bir yerlerde birileri dalgalandırıyorsa amasız koşulsuz onu tebrik eder, destekler, alkışlarız. Hull City de böyle bir şey. Evet, bence önemli bir başarı kazandı Hull City. Burada bir Türk başkanla bunu gerçekleştirmiş olması da bizlere, bizim ülkemize önemli bir başarı olarak yansıdı. Tebrik ediyorum.
1: Galatasaray'dan tabii çok şimdi mesaj geliyor. Hepsini de okuyamıyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gidebileceğini düşünüyorduk Galatasaray'ın. Ne oldu da ileriye gidemedik? Ortalama bir soru var ama tabii burada Okan Hoca ile ilgili de çok sorular var. Okan Hoca ile alakalı hiç gönderilmeyi düşündü mü yönetim diye sorular var. Bunları bir bütün olarak cevaplamak mı istersiniz, tek tek mi sorayım?
0: Ben şöyle söyleyeyim, ben ileriye gitmediğine katılmıyorum. Başarı sürekliliktir ve basamaklara adım adım çıkmaktır. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsanız şuna dikkat etmeniz lazım. Son yıllarda hangi takımlar işte son 16 oynamış, hangi takımlar çeyrek final oynamış, yarı final oynamış, final oynamış. Baktığınız zaman bu böyle bir defada gelip kimse Şampiyonlar Ligi'nde final oynayamıyor, kimse yarı final oynayamıyor. Bir önceki sezon son 16 oynuyorsunuz, bir önceki sezon çeyrek final oynuyorsunuz. Hep çıtayı zamanla ileriye doğru taşıyabiliyorsunuz. Doğru. Çünkü Şampiyonlar Ligi diğer kupalara benzemiyor. Orası tam bir devler ligi. Orada mücadele etmek için tecrübelenmek, takımını sürekli iyileştirmen gerekiyor. Hep üstüne koyarak gitmen ve bir sürdürülebilir başarıya hedeflenmen gerekiyor. Ben son 16'nın geçen yıl ulaştığımız seviyenin gayet başarılı olduğunu, yeterli mi değil ama gelinen noktayı da yadsımamak lazım, takdir etmek lazım. Geçen sene son 16 oynadıysak bu sene hedefi çeyrek final olarak, en azından çeyrek final olarak koymak lazım. Bu böyle çeyrek final oynayacak Galatasaray, daha sonra yarı final oynayacak, en nihayetinde final oynayıp sonra da kupayı getirecek bir gün Türkiye'ye. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Bir Avrupa kupası tekrar gelecekse Türkiye'ye, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanacaksa bu ülke, ben bunu ilk Galatasaray'ın başaracağına yürekten inanıyorum.
1: Evet, tabii ki Galatasaray, özellikle ben 2000'de ATV Spor Spikeri iken İbrahim abi, gerçekten Galatasaray'ın o şampiyonluğu takdir edilen bir şampiyonluktu. Kopenhag'da inanılmaz bir kadro vardı, büyük bir ruh vardı. O ruhu, yani o aynı ruhu geçtiğimiz sene söylemiştim sizinle yaptığım röportajda, hatırlarsanız. Aynı ruhu görüyorum Galatasaray'da diye. Ki yine aynı düşüncedeyim. O ruh Galatasaray'da devam ediyor. 96-2000 ruhunun aynısı şu an Galatasaray'da yine var. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
0: Yok, bu bir inanç. Bu ruh dediğiniz başarıya inanç, özgüven. Galatasaray 4 yıldır bu özgüveni ve bu inancı çok net sahaya koyuyor. Çok karakterli bir takımı var. Kulübü yürekten temsil eden, yüreğiyle bu formayı taşıyan bir topluluk var sahada. Bunun üstüne koya koya gideceğine ben çok inanıyorum. Bu inanç tabii her şeyin başında. Herkes şunu inanıyor: Galatasaray

0: Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaktır takımına yeni gelen, orada oynayan teknik direktörü, başkanı, yönetimi. Önce buna inanmak lazım.
1: Evet, bence de inanmak başarının yarısıdır zaten. Yunus Derfinda ne yazmış? İbrahim Başkanıma selam olsun demiş. Dursun Başkanı'nın aslında ilk üst sıraya yazması gereken isimlerden bir tanesi bence İbrahim Hatipoğlu'ydu. Gerçekten kendisi hem beyefendiliğiyle hem de başarılı işleriyle Galatasaraylı taraftarların takdirini topladı. Sizin nezdinizde İbrahim Başkan'a çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı demiş Yunus Bey.
0: Sağ olsun Yunus Bey.
1: Dursun Aydın Özbek tek adaydı. 200-300 küsur oyla, yani bayağı bir farklı, yani tek başına geldi. Bundan sonraki süreçte de zaten Galatasaray için sizin de söylediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde ileriye gidebilme hedefini koyacaktır İbrahim Başkanım. Sizlerin tabii içinde olup olmaması çok önemli değil. Önemli olan güç veriyor olmanız. Önemli olan dışarıdan da destek veriyor olmanız. İşte bunu zaten yakaladığınızda herhalde büyük kulüp olunuyor. Çünkü diğer kulüplerde maalesef kaos ortamı, bu geçmişten gelen eski yöneticilerin ya da eski başkanların destek vermemesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
0: Ben diğer kulüplerle ilgili yorum yapmak istemem ama şunu söylemek isterim. Hı-hı. Elbette ki başarılı bir yerde birleştirici oluyor. Hı-hı. Başarısızlık sonunda maalesef ayrışma daha kolay ortaya çıkıyor. Hı-hı. Dediğim gibi başarı kriterini doğru tespit etmek lazım. Hani bugün siz Galatasaray Şampiyonlar Ligi finali oynasın diye bir başarı kriteri koyarsanız çeyrek final büyük başarıdır, oynadığı halde başarısız kabul edilirsiniz ve bu arkasında ciddi bir takım yıpranmalar getirir. Onun için diğer kulüplerin, şampiyon olamayan diğer kulüplerin başarı çizgisini doğru koyması. Her sene sil baştan bir takım yaptığınız sürece sizin şampiyonluğu ya da başarıyı yakalamanız gittikçe zorlaşıyor. Üstüne koyarak gitmek lazım. Belki de Türk futbolu için en önemli şeylerden biri sürdürülebilir başarı. Bunun ilk yılında istediğiniz başarıyı elde edemeyebilirsiniz. Ama burada eksikleri tamamlayıp bir sonraki yıla daha fazla şans bularak başarıyı yakalamada kendinizi hazırlayabilirsiniz. Ama bizde maalesef hedefe ulaşamadığınız zaman her şey baştan sona yenilenme ihtiyacı hissediliyor. Bu da uzun yıllar başarısız olmaya en önemli sebep teşkil ediyor.
1: Resul Bey demiş ki İbrahim Başkanıma şunu sormak istiyorum. Bazen yanlış zamanda yanlış yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi değil de Avrupa Ligi'nde geçen seneki performansa veya bu sene o format değişmeseydi Avrupa'ya gider... Bence UEFA Kupası'nı Galatasaray kaldırırdı, İbrahim Başkanım değiştirir demiş. Hakikaten çok doğru bir mesaj atmış. Ben geçen de bunu bir arkadaşıma söyledim. Eğer eski format olsaydı Galatasaray UEFA Kupası'nı kaldırabilirdi.
0: Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz geçen sene Avrupa Ligi'nde oynadık. Hı hı. Bir önceki yıl. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde. Hı hı. Yani benzer seviyede son 16'ya gelip elendik her ikisinde de. Birinde 60 milyon euro, öbüründe 16 milyon euro para girdi kasaya. Yani bugün ekonomik olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde şampiyon olmaktan çok daha ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor size. Yeni formatla da Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'ya, Avrupa Ligi'ne dönemiyorsunuz.
1: Doğru.
0: Grup aşamasından sonra.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla Galatasaray'ın hedefinin Avrupa Ligi'nden çok artık Şampiyonlar Ligi olduğunu kabul etmek lazım. Evet, katılıyorum ben. Biz bu takımla Avrupa Ligi'nde mücadele etseydik final oynama şansımız çok yüksekti.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ama ben buna çok üzülmüyorum. Çünkü bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Orada artık başarıya odaklanmalıyız. Çünkü UEFA'nın yeni formatıyla Galatasaray bence uzun yıllar artık Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecektir.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Avrupa Ligi'ne gitmemiz için ligi 3. 4. sırada bitirmemiz Allah korusun.
1: Evet, doğru. Yani Avrupa Ligi'ne gitmeniz için de 3. 4. sırada bitirmeniz lazım. İlk 2 Şampiyonlar Ligi. Orası da Galatasaray için şu anda bu bu kadroyla beraber çok zor.
0: Ya da playofflarda elenmek lazım. Bunun hiçbirini yaşamayı eminim hiçbir Galatasaraylı arzu etmez.
1: Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. 11 Haziran'da milli takımımız Dünya Kupası'na gidiyor İbrahim Başkanım. Tabii hani Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon

0: kazandığı dönem sonrasında gelen bir dünya üçüncülüğü var. Herkesin evet. şimdi aklı orada.
1: 2002'de Kore'de
0: evet. gelen. Herkesin aklı yani. Şimdi orada. Diyorlar ki o 4 sene üstte şampiyonluk Galatasaray'la beraber ülkemize uğur getirmişti. UEFA Kupası gelmişti. Dünya Kupası üçüncülüğü gelmişti. Acaba yine aynı başarıyı yakalayabilir miyiz diye herkeste bir heyecan var.
1: Valla hem heyecan var hem umut var. Bizim çok iyi bir milli takımımız var oyuncu kadrosu olarak baktığımız zaman. Hani Avrupa'nın en büyük kulüplerinde top oynayan oyuncularımız var. Kendi ligimizde son derece başarılı. İyi bir jenerasyonumuz var. Birlikte oynamaya alışmış, başarıya odaklanmış bir ekip bu. Ben mutlaka Türkiye'nin bu Dünya Kupası'nda ses getireceğini, en az yarı final oynayacağına inanıyorum. Bu güç var. Dünya Kupası ayrı bir format. Oradaki elemeleri geçtikten sonra kimle karşılaşacağınız çok önemli. Ve baktığınız zaman o konuda da özellikle grup lideri olarak tamamlarsak grup aşamasını, en önümüzün açık olduğuna inanıyorum.
0: Yani grup lideri olmamak için de bir sebep yok. Oyuncağız takımlara baktığımızda yani. O yüzden...
1: Evet, ama Dünya Kupası sürprizlerle doludur. Hiç ummadığınız takımların çok enteresan maçlarına şahit olduk geçmişte. Ama ben bu Dünya Kupası'na Türkiye'nin damga vuracağına inanıyorum.
0: Ahmet Bey yazmış, demiş ki bir Urfalı olarak İbrahim Hatipoğlu'nu tebrik ediyorum şampiyonluğundan dolayı. Yalnız Urfa sporumuzu Süper Lig'de görmek istiyoruz demiş.
1: Biz de istiyoruz Urfa sporu.
0: oraya destek yok mu demiş yani.
1: Hatta ben şu anda Urfa'dan bağlanıyorum yayınıza. Dün akşam geldim.
0: Oo, ne güzel.
1: Buradayım.
0: Çok güzel.
1: Tüm Urfa'dan dinleyicilerimize de selamlarımızı iletiyoruz.
0: Biz de buradan Urfa'ya kucak dolu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz İbrahim Başkanım. Aslında 2-3 haftadır programı bağlamak istiyorum,
1: evet,
0: ama
1: evet.
0: Bir türlü denk gelmedi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'nı ziyaretteydiniz.
1: Evet,
0: ondan önce size toplantılar vardı.
1: Cumhurbaşkanımızın kabulündeydik. Maalesef katılamamıştım. Nasip bugüneymiş.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Artık sizi yönetimin içerisinde göremeyecek olmanın aslında üzüntüsü içerisindeyim. Çünkü gözümüze alışmış bir yöneticiydiniz Sima ile beraber ekranlarda. Fazla özetmeyin kendinizi.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Özellikle böyle şampiyonluk sonrası senin programında evet. Galatasaraylarla buluşmak da bir güzel keyif, bir gelenek haline geldi. Umarım seneye her ne kadar yönetici olmasan da yine şampiyonlukla ilgili programına
0: mutlaka
1: katılmak nasip olur. Ben de tüm dinleyicilerin gelecek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm Türkiye için hayırlı, huzurlu bir bayram olmasını diliyorum.
0: Çok sağ olun, var olun. Hayırlı bayramlar olsun İbrahim Başkanım.
1: Olun,
0: tekrar tebrik ediyorum. Herkese selamlar, sağ olun.
1: Selamlar, sağ olun, sevgiler. Yaptılar.
0: Evet, İbrahim Hatipoğlu bizlerle birlikteydi. Galatasaray'ın eski yöneticisi, değerli isimlerinden bir tanesiydi. Şampiyonlukta da payı olan bir yöneticiydi. Bu sene Dursun Özbek yönetiminde yer almamayı tercih etti. Sportif AŞ'nin başındaydı 4 yıldır. Orada da devretmenin zamanı geldi. Asla bir kırgınlığım yok. Değişim zamanıydı. Kimse bunu sorgulamasın. Bir görev süresiydi ve bitti. Bu bir ayrılık değil. Yönetimde olmak da şart değil. Galatasaray'a desteğimiz sürecek dedi İbrahim Hatipoğlu. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında özel konuktu Radyo Gol ailesi. Açıklamaları da mutlaka X adresine düşecektir. İbrahim Başkan'la röportajımızı da gün içerisinde yine arkadaşlarımız hazırlarsa ara ara mutlaka dönecektir. Değerli bir röportaj. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında kısa bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet sevgili futbol severler, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. 0212-273-1010 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirdiniz. Göktuğ Sevinçli ve İbrahim Hatipoğlu'nun ardından yine önemli bir isim yorumcu Ersoy Dicle bizlerle birlikte. Ersoy abi, hoş geldin programımıza.
2: Merhaba Alper, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum herkese.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikli olarak Hull City ile başlayalım. Bir Türk bayrağı futbolun doğduğu Wembley'de Acun Ilıcalı'nın ellerindeydi kupa. Kimsenin başaramaz denildiği noktada Acun Ilıcalı ekibiyle Hull City'yi Premier Lig'e taşımayı başardı. Senin de yıllarca birlikte çalışmış olduğun bir arkadaşın duygularını merak ediyorum.
2: Ya

0: Ya tabii hani Türk olmasının yanı sıra Türk bayrağına dalgalanmasının yanı sıra bizim yani çok eski dostluğumuz var. Çok iyi arkadaşımızdı. Beraber futbol oynardık, PlayStation oynardık. Yani Acun'un böyle buralara gelmesi inan çok gururlandırdı bizi. Yani Acun Ilıcalı'yı oralarda görmek sonuçta yani sıfırdan gelmiş bir insanın bu başarıları tabii ki tatması bizim için de ayrı bir gurur kaynağı. Yani iyi ki tanımışım Acun'u, iyi ki dostluk yapmışız, iyi ki bir sürü anımız var, iyi ki arkadaşlık yapmışız, aynı mesleği yaptık zamanında. O yüzden hani Acun'un bu başarılara tabii yakalaması bence inanılmaz bir duygu. Sonuçta inşallah Premier Lig'de de başarıların devamına getireceğine inanıyorum. Çünkü Acun vazgeçmez Alper. Hep sonuçta hedefi zorlar. Eninde sonunda da bulur. Biliyorsun küme düşme potasından aldı Hull City'yi. Ve küme düşme potasından resmen bir destan yazdı. Yani sonuçta gerçek bir destan yazdı. Küme düşme potasında olan takımı Premier Lig'e çıkarttı. Bundan sonra da bence Acun zoru başardığı için şu anda kolayı bence daha kolay hedefe gider şu anda. Çünkü en zorunu başardı şu anda. Yani küme düşme potasındaki takımı alıp Premier Lig'e çıkartmak çok daha zordur. Artık o işi kolaylaştı. O yüzden daha İyi başarılar, daha yüksek başarılar bekliyorum. Seviyeyi yükseltecek Acun, inanıyorum. Ona da başarılar diliyoruz. İyi ki bizi gururlandırdı. İyi ki tanımışız Acun'u. İyi ki arkadaşımız olmuş. Sonuçta böyle insanlara bu ülkenin ihtiyacı var Alper.
1: Gerçekten öyle. Fenerbahçe yöneticiliğinde yapamadığını Hulsi de yaptı. Kupayı
0: Aynen
1: kandırdı
0: öyle.
1: valla.
0: Aynen öyle. Yani sonuçta resmen yani sonuçta şu anda bir platformda belgeseli yazılsa izlenme rekorları kırar. Yani ciddi şekilde sonuçta bir ciddi bir belgesel olur yani şu anda Hull City'nin başarısı. O yüzden
1: Halis'in
0: yani
1: başarısı olur. Acun Ilıcalı'nın da başarısı olur. Yani
0: tabii canım tabii.
1: sıfırdan geldiğini zaten hep kendi de anlatıyor. Yani sıfırdan geldim diyor. Yani cebimde diyor param yoktu, borcum vardı. O noktadan bu noktaya gelmiş olması da gerçekten alkışlanacak bir nokta değil
0: Ya
1: mi Ersoy
0: Alper,
1: abi?
0: yani ben o günleri sonuçta o günlerin bir tarafında olduğum için
1: Evet.
0: o zaman tabii çok gençtik. Acun'la beraber Beşiktaş antrenmanlarına giderdik, takip ederdik. Ondan sonra akşam buluşurduk, PlayStation oynardık, halı sahada maç yapardık. Yani o yüzden Acun, yani esas Acun değişmedi. Yani Acun aynı Acun, inan bana. Yani geçen Acun'la en son karşılaştığım Euroleague maçında karşılaştım. Fenerbahçe Real Madrid oynuyordu geçen ay. O maçta kızını getirmişti. Yani uzun zamandır da görüşmüyorduk Acun'la. Orada maçta karşılaştım, basketbol karşılaşmasında Fenerbahçe'nin. Yani yine aynı yakınlık, yine yani sonuçta arkadaşsın, dostsun ama araya bir sonuçta belli bir zaman girmiş. Hani şey ama Acun benim tanıdığım Acun'du. Hatta çok şeyime gitti yani çok hoşuma gitti yani hani benim tanıdığım Acun dostum arkadaşım daha
1: Değişmemesi güzel bir şey insanların tabii.
0: yani yıllar araya girse görüşmesek bile aynı sıcaklığını koruyor aynı şekilde birbirimize hatrını sorduk ne yapıyorsun iyi misin nasıl gidiyor o bana sordu ben ona sordum öyle tribünde bir 5 dakika muhabbet ettik. Sonuçta yani mutlu oldum. Neden? Yani benim gibi sonuçta sıfırdan oralara gelmiş bir arkadaşımın buralara gelmesi, onu tanımak, ondan sonra onunla birlikte aynı yerde çalışmak, beraber aynı görevi yapmak ve bu insanın daha sonra çok büyük başarılar elde edip bütün dünyanın tanıdığı, bütün dünyanın başarısına alkışladığı bir insan olması tabii ki bizi gururlandırıyor. İyi ki tanımışız diyorum yani Acun'u. İyi ki var. Bence bu ülke için gerçekten değerli bir insan Acun Ilıcalı Alper.
1: Peki Ersoy Dicle'de haberler çoktur diye birçok mesaj aldım. Fenerbahçe ile ilgili verdiğim biliyorsun. Manşetler dolu. Tabii bir tarafta Hakan Safi, bir tarafta Aziz Yıldırım. 5-6 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Aziz Yıldırım bir senelik göreve gelip Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak istiyorum diyor. Diğer tarafta Hakan Safi ile Ali Koç'a da biliyorsun çağrıda bulundu. Gelin aynı çatı altında buluşalım. Rekabet olmasın, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edelim dedi ama Hakan Safi sanırım tek başına aday olarak seçime girecek. Böyle bir kararı yok, düşüncesi yok.
0: Evet Alper, şu anda görünen o. Yani Hakan Safi tek başına hareket edecek. Aziz Yıldırım zaten ekibini açıkladı, yönetim kurulunu açıkladı. Hı-hı. Kimlerle yola devam edeceğini Hakan Safi de yönetim kurulunu açıkladı. Ama tabii Fenerbahçe camiası için hayırlı olanı ikisinin birleşmesiydi. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda birlik bir beraberliğe ihtiyacı var. Ama Hakan Safi birleşmeyeceğini, hani kaybedersem de benim yaşım genç, sonuçta diğer seçimler için benim için tecrübe olur diye düşünüyor diye algılıyorum. Sonuçta baktığımız zaman bir kere şunu söyleyeyim Alper, hani Fenerbahçe camiasının içinde olan bir insan olarak iki başkan da maalesef çok kötü bir seçim
1: kampanyası sürdürüyor bence de.
0: Evet, kampanyası bence de. Sürdürüyor. Tamam mı? Yani her geçen gün ya ikisinden biri kazanma, ikisinden biri konuşmasa ertesi gün, yani direkt seçime gitse o konuşmayan kişi, şöyle söyleyeyim sana, seçimi kazanır. Bak çok ciddi söylüyorum. Yani sonuçta artık Fenerbahçe'nin geleceğe ihtiyacı var. Geçmiş değil. Yani mesela Aziz Yıldırım da son 3-4 gündür geçmişi çok konuşmaya başladı. Geçmişle ilgili çok başka şeyler söylemeye başladı yine. Yaşananları, ya yaşananlar geride kalmış. Fenerbahçe'nin geleceğe ihtiyacı var. Gelecekte neler olacağı. Taraftar bunu merak ediyor. Yani taraftar geçmişte yaşananları artık unutmak istiyor. Bunları hatırlatmak iyi bir düşünce değil. Bunları dile getirmek doğru değil. Hakan Safi tarafına bakıyorum. Yanında benim de abim, efsanem Cemil Turan var. Mesela futbolu onlara bıraksa, dese ki yani Cemil Turan'ın kurduğu, sonuçta Cemil Turan bu Türk futbolunun, Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden bir yaşayan efsanesi. Yani aynen. Şu anda da yıllarca Aziz Yıldırım'la yol yürüdü biliyorsun. Ama şu anda Hakan Safi'ye inandığı için Hakan Safi'yle beraber. Keşke Hakan Safi de şunu dese, bizim efsanemiz Cemil Turan var, onun kurduğu bir ekip futbolla ilgileniyor, onunla birlikte de şey yapacağız. Ya maalesef yani bizim Türkiye'de başkanlar işin içine çok girmeye çalışıyorlar ama biliyorsun Avrupa'da böyle değil. O yüzden hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi bence seçime artık sayılı günler kaldı Alper. Evet. Bu sayılı günlerde bence hani insanlara, ya biliyorsun çeşit çeşit isimler çıkıyor, yıldız sporcular çıkıyor, onu getiriyorum diyor, onu getiriyorum ya, ama bir gerçek var, Dünya Kupası var biliyorsun. Aynen. Ya Dünya Kupası'ndan önce hiçbir yıldız sporcuya kolay kolay imza attıramazsın, resmi imzayı. Belki Dünya Kupası'nda o adam 3 gol 3 asist yapacak, Barcelona'ya gidecek ya da 4 gol atacak, Manchester City'ye gidecek Alper. Yani o yüzden biraz bu söylediklerinden uzaklaşmaları lazım iki başkanın da. Çünkü gerçekler var, limitler var. Sonuçta bu kadar kolay değil bu yıldızları buraya getirmek. Sırf parayla olmuyor bu işler. Keşke olsa sırf parayla.
1: Atıp tutmayla olmuyor yani bu işler.
0: Yani sonuçta hani o biraz ağır olur atıp tutma da. Ya tabii ki şimdi ben de isterim. Sen istemez misin şimdi Beşiktaş'ta?
1: Ama limit var.
0: He?
1: Limit var.
0: Ya limit var. Sen şimdi Beşiktaş'ta Haaland'ı görmek istemez misin?
1: Ya kim istemez?
0: He. Kolay mı şimdi Haaland'ı almak? Yani. Adam Manchester City'de oynuyor. 200 milyon euro şu anda.
1: Ali Bey mesela yazmış, demiş ki Fenerbahçe Salah'la 1+1 yıllık anlaşmış. Yani mesela 20 milyon euro deniliyor. Ya böyle bir ya şey olabilir mi?
0: Saygı duyuyorum da ben Salah'la şu anda herhangi bir anlaşma yapıldığını öyle bir şey duymadım.
1: Ya yok, hayır, bu sadece Ali Bey yazmış. Yorum, yani dinleyenimiz yazmış. Ya yani duyduklarını yazıyorlar. İnsanların da kafası karışıyor. Onu söylüyorum. Evet Ersoy abi Muhammed Salah'ı duyunca telefon kapandı. Yine kendisine dönelim. Çünkü en önemli noktalardan bir tanesi limit var demesi Ersoy abinin. Telefon kapandı Ersoy abi. Muhammed evet, Salah evet, deyince heyecanlandın herhalde.
0: Telefon bile heyecanlandı. Evet, aynen.
1: O bile
0: Alper, evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Salah tamam tabii ki dünya yıldızı, iyi bir yıldız. Ama şimdi mesela

0: Aziz Yıldırım tarafı ne dedi? Son divan kurulu toplantısında yaşlı futbolcu getirmeyin dedi. Şimdi o söyleminin, o konuşmasının üzerine mesela Aziz Yıldırım tarafının sağa alabileceğine ben inanmıyorum. Bu paraları da vereceğine inanmıyorum. Yani sonuçta zaten bak Alper, Fenerbahçe'de ciddi bir maaş yükü var. Yani Ederson 11,5 milyon euroya yakın maaş alıyor. Kante aynı şekilde. Skriniar'ın 7,5-8 milyon euro maaşı var. Yani Talisca'yla yeni imzalandı. 7,5-8 milyon euro maaş alacak. Bunlar çok büyük külfet. Fenerbahçe'nin Haziran ayında 90 milyon euro ödemesi var. 90 milyon euro. Yani gelen hani kazandı ya başkanlığı 7 Haziran'da Aziz Yıldırım veya Hakan Saat. Gelecek pazartesi anahtarı alacak. Eline kağıdı verecekler. Buyurun başkanım, 90 milyon euro bu ay ödememiz var diye. Bak transfer yapmadan.
1: O zaman ne olacak?
0: O yüzden gerçek söylemlerle gidelim. Yani şu anda ne? Fenerbahçe'nin elinde önemli futbolcular var. Yıldız futbolcular var. Sattığı kadar da limit eklendiği için Nene gibi, Arki Buran gibi sonuçta şu anda piyasası olan ama taraftarın bu oyunculardan pek memnun değil biliyorsun formundan. Bu oyuncuları satıp ciddi bir gelir elde edilebilir. Ama
1: o zaman limit de açılacak.
0: Limit açılacak belli bir şeyde. Çünkü Fenerbahçe sonuçta sattığı futbolcunun bonservisini ekledikten sonra bazı transferler yapabilir. Yani şu anda 36 milyon euro civarı bir limiti var Fenerbahçe'nin Alper. Evet. 36 milyon euro. Hadi 40 de. Tamam mı? Oradan. 40 milyon euro limiti var diyelim. Yani bu gerçek bir 36-40 milyon euro arası yeni sezonda Fenerbahçe'nin tanınmış limit var.
2: 40 milyon euro mu?
0: 36-40 milyon euro arası. Hı-hı. Hani oynar bu 37.
1: Ama sattıkça
0: ama
1: limit
0: 41 değil.
1: Sattıkça bak, limit de açılabilir ama değil mi?
0: Tabii. Şimdi Nene'yi 20'ye sattın değil mi? Hı-hı. 36 milyon euro mesela Fenerbahçe'nin şu anda limiti. Tamam mı? Hı-hı. 20'ye satarsan Fenerbahçe'nin limiti 56 milyon euro olacak.
1: Anladım.
0: Arki Buran'ı sattın 10 milyon euro 66 olacak. Evet. Ama şu anda Fenerbahçe yeni sezonda altını çizerek söylüyorum. 36-40 milyon euro arası bir limit var. Hı-hı. 41 milyon euro değil bak, altını çiziyorum tekrar. O yüzden Fenerbahçe buna göre davranması lazım. Aziz Yıldırım bunu biliyor. Hakan Safi de biliyor. Dikkat et, Hakan Safi bazı söylemlerini geri çekmeye başladı. Daha önce birçok işte yıldızsa yıldız, o gelecek, dünya yıldızı alacağız diyordu. Şimdi biraz daha ayaklarını yere basarak konuşmaya başladı son kampanyalarında. O yüzden yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkıyor Fenerbahçe için. O yüzden de yani ben onu alıyorum. Bunu alıyorum. İşte oradan dünyanın en çok uçan yıldızını getireceğim falan. Onlar sadece herkesin gönlünde olan şeyler ama olay masaya döküldüğünde, masaya oturulduğunda, yazıya dökülecek olduğunda bunlar gerçek değil Alper.
1: Evet.
0: O yüzden Fenerbahçe için zor bir dönem. Çok ciddi bir maaş külfeti var, ciddi bir borç var. Gelen başkanı çok zorlu bir dönem bekliyor. Yani inan bana çok zor yani işi. O yüzden özellikle Aziz Yıldırım yönetimine Türkiye'nin tanınmış iş adamlarını almaya çalışıyor. Bu iş adamlarından ciddi bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Yani Aziz Yıldırım'ın şu anda Alper yönetimine baktığında 6-7 kişi, belki de 8 kişi ilk defa yönetiminde olacak kişiler. Niye? Çünkü o kişiler de Türkiye'nin önemli iş adamları. O kişiler de sonuçta ciddi bir kaynak sağlayacağı söyleniyor. Onlardan ciddi bir para alacağı söyleniyor Fenerbahçe için Aziz Yıldırım'ın. Hakan Safi'nin zaten öyle bir şeye ihtiyacı yok. Ciddi bir Hakan Safi'nin elinde güçlü bir
1: yönetimler.
0: Evet. Hayır, sırf yönetim değil. Hakan Safi yani biliyorsun Safiport'un sahibi, ciddi bir geliri var. O yüzden benim paraya ihtiyacım yok diyor. Ciddi sonuçta Fenerbahçe için kesenin ağzını o açmış durumda. O tarafta pek para sorunu yok yani.
1: Evet, bakalım 5-6 Haziran'dan sonra neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Ersoy abi çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için.
0: İyi yayınlar
1: diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
0: İyi bayramlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, Ersoy Dicle bizlerle birlikteydi, yorumcu ve gerçekten

Gerçekten Fenerbahçe ile ilgili verdiği nokta atışı bilgiler her zaman çok önemlidir. Bu anlamda kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz tabii. Yine tabii özellikle Türk bayrağımızı dalgalandıran ve İngiltere'de yani futbolun beşiği, futbolun doğduğu Wembley stadında Hull City'nin şampiyonluğunu hepimiz tanıklık ettik, bildik.

0: bayraklardan bir tanesi de, ben her zaman söylüyorum, bizim Türk bayrağımız önemli. Acun Ilıcalı, o, bu olması değil arkadaşlar. Yani ben her zaman söylüyorum, Türk bayrağının olduğu yerde biz her zaman varız ve söylediğim gibi ben Hull City'nin tekrar bu anlamda Acun abiyle de çalışmış biri olarak özellikle söylemek istiyorum. Ben gurur duydum bir Türk'ün ki sıfırdan geldiğini az önce Ersoy abi de söyledi, ben de çok iyi biliyorum, kendisi her zaman anlattı. Bu anlamda Acun Ilıcalı'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili Ersoy Dicle yöneticilerinin ayaklarının yere basması lazım dedi. Özellikle Hakan Sayfi, dünya yıldızlarını getireceğim dedi ama o bu dememeli, gerçekleri konuşmak gerekiyor dedi. Aziz Yıldırım'ın ciddi dedi, yeni yöneticileri var, ciddi kaynakların olduğu konuşuluyor dedi. Aslında ikisinin birleşmesiydi hayırlısı ama Hakan Sayfi kabul etmedi, bu tecrübeyi tatmak istedi dedi. İki başkan adayının seçim kampanyasını ben doğru bulmuyorum açıkçası dedi. Ben de doğru bulmuyorum çünkü hiç görkemli bir şey yok. Yani bu hiçbir görkemli bir durum söz konusu değil kampanyada. Tabii ki görkem beklemiyor ama geçmişe konuşmak yerine öne bakmak lazım. Hani bir tanesi çıkıyor diyor ki dünya yıldızını getireceğim diyor. Diğeri geçmişle alakalı konuşuyor. Yani Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin biraz daha vizyon açısından önüne bakarak konuşması bence daha doğru. Çünkü Fenerbahçe taraftarı 12 senedir şampiyonluk hasreti yaşıyor. 13. seneye taşınacak. Gelecek yöneticiden, gelecek başkandan çok büyük hayalleri var, beklentileri var Fenerbahçe camiasının. Bu anlamda da Ersoy Dicle'nin dediği gibi 36 milyon euro, 40 milyon euro arası bir bütçe var. Futbolcular satılacakça gelir gelecek limit açılacak dedi. Maaş külfetinin altına, yük altına asla hiçbir başkan girmek istemeyecektir. Zaten dedi 5-6 Haziran'da dedi seçim yapıldıktan sonra gelecek başkan dedi Haziran ayında 90 milyon euro ödemesi var dedi. Bakın burası çok önemli. 90 milyon euro ödemeyle anahtarı teslim alacak yeni başkan dedi. Bu anlamda da Fenerbahçe'de yeni başkanın gerçekten işi zor, kolay olmayacak. Zaten takımda dünya yıldızları var. Belli oyuncular gönderilecek. Bunlar satıldıkça da gelir elde edilecek ve limit açılacak. Limite göre başkanlar hareket etmeli dedi. Ersoy Dicle'ye de değerlendirmeler için çok teşekkür ediyorum. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor da son 20 dakika içerisindeyiz. 0212 273 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kısa bir ara şimdi. Evet, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili futbol severler, sevgili spor severler. Tabii ki önemli konuklarımız vardı. Göktuğ Sevinçli bizlerle birlikteydi. Fenerbahçe Galatasaray eski yöneticisi İbrahim Atiboğlu bizlerle birlikteydi. Ersoy Dicle bizlerle birlikteydi ve son artık 15-20 dakikanın içerisine girdik. Şimdi benim için tabii ki meslek hayatımda çok önemli bir yeri olan rahmetli Fikret Engin'in oğlu Batuhan Engin artık iyi bir spor spikeri ve gerçekten de yolunun açık olmasını en büyük dileklerimle iletiyorum hep kendisine. Elinden de tutacağız. En iyi yerlere gelecek inşallah. Hem TV8'de hem Eksen'de anlattığı maçlarla da kulağa hoş gelen bir sesi var. Şimdi hattımızda sevgili Batuhan Engin var. Batuhan, hoş geldin programımıza.
1: Merhaba Aykar abi. Nasılsın? Sayın dinleyicilere de iyi programlar diliyorum, yayınlar diliyorum.
0: Şimdi seni bağlayınca Fikret abi geldi. Allah rahmet eylesin. Hep rahmetle anıyoruz biliyorsun.
1: Yani ben de onun gibi bir başlangıç yapacaktım. Sözümü kesin, kusura bakma. Yani hep senin programına bağlandığımda ben de babamın hep sürekli yanında olduğum için hep o anlar aklıma geliyor. Sen de çünkü çok sık bağlıyordun onun programına.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ben de böyle bir tuhaf olmuyor değilim yani.
0: Canım benim. Valla bana hep şey derdi. Alper, adam bulamıyorsun, beni bağlıyorsun herhalde derdi. Ya derdim, olur mu Fikret abi ya, senin yorumların değerli benim için, onun için bağlıyorum derdi. Yani Allah rahmet eylesin tabii, çok erken Allah aramızdan ayrıldı. Sen tabii hep bizim yanımızdaydın. Yani bizimle beraberdin TV8 ailesinde, küçüktün. Fikret abinin anlattığı maçlarda hep yanında oturuyordun. Ve ben açıkçası hani bu mesleği yapacağını ve bu meslekte bu kadar başarılı olacağını da hiç düşünmüyordum açıkçası, şahsi olarak söyleyeyim. Demek ki kumaş çok önemli bir şey. Babadan almışsın, yanında izlemişsin. Ve o inançla beraber de bu mesleğe sarılmışsın. Seni tüm Türkiye nezdinde tebrik ediyorum. Daha iyi noktalara inşallah Batuhan Engin ismi ulaşacak, inanıyorum.
1: İnşallah. Ya ben de zaten soranlara da hani şöyle bir cevap veriyorum. Hani nasıl oldu, nasıl gitti? Çünkü şimdi babam hayattayken bana şunu diyordu. Şu andaki hani

0: güncel meslek hayatında tabii biraz işler daha zor. O da o zaman onları biraz daha öngörülü bir insandı.
1: Evet.
0: Benim bu mesleği fazla yapmamı istemiyordu açıkçası. Yani beni dışarıda tutmaya çalışıyordu ama ben onun yanında tabii hep gördüm, hep gittim, bütün maçlarda yanındaydım, bütün yayınlarda yanındaydım. Bir nevi ben stajımı onun yanında yaptım.
1: Doğru, doğru.
0: Yani soranlara onu söylüyorum. Bu arada 29 Mayıs'ta da onun 5. yıl dönümü olacak. Aramızdan ayrılışı 5. yıl olacak.
2: 29 Mayıs değil mi?
0: Evet, 29 Mayıs.
1: Vay be, vay be. 5 sene geçti. Yani çok gerçekten
0: 5 sene geçti.
1: Gerçekten dün gibi. Dün gibi Nur içinde
0: yatsın. Gerçekten çok hızlı geçiyor zaman.
1: Evet, çok hızlı geçiyor. Nur içinde yatsın. Tabii sen meslek hayatında çok iyi yerlere geleceksin. Ben inanıyorum. Hakikaten anlattığın maçları da keyifle takip ediyorum. İzliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Yani... Ben de senin programlarını takip ediyorum sıklıkla. 10 numara 5 yıldız devam ediyorsun abi.
1: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Tabii daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Daha iyi noktalar bizi bekliyor. Özellikle YouTube planlarımız var. Alper Üstündağ TV olarak YouTube'da devam etme kararı aldım gibi. Orası daha benim için doğru olacaktır. Belki spor spikerliği için ekranlara dönme durumumuz olabilir. Bunu da senin nezdinde paylaşalım futbol severlerle. Tabii Acun Ilıcalı'nın takımı biliyorsun. Yani senin meslek hayatında da çok önemli bir yere sahip Acun abi.
0: Evet,
1: ve Hull City Premier Lig'e yükseldi. Hakikaten sıfırdan gelip buralarda bu başarıyı yakalıyor olması, futbolun beşiği İngiltere'de Wembley'de Türk bayrağını elinde dalgalandırması, kupayla koşması hepimizin tüylerini diken diken etti. Sen neler söylersin?
0: Ya şimdi şöyle söyleyeceğim. Öncelikle tabii çok büyük bir gurur. Yani hepimizi gururlandıran bir atılım oldu bu. Şimdi ben son 3 sezondur Exxen'de Championship maçlarını anlatıyorum.
1: Evet.
0: Her ne kadar dünya futboluna hakim olsak da Championship çok başka bir yer. Çok zor bir lig olduğunu düşünüyorum ben. Geçen sezona baktığımızda Hull City düşme potasında olan bir takımdı.
1: Evet.
0: Ki bir gol farkla, averaj farkıyla ligde tutuldu.
1: Evet.
0: Bu sezon bakıyoruz, playoff'a dahil oluyor. Playoff'ta yine ben şunu söyleyeceğim, ben şansını yine zor görüyordum ki bütün futbol yorumcuları da böyle yorumluyordu bunu. Çünkü karşı karşıya geldiği takımların kadro değerleri olsun, playoff oynama alışkanlığı olsun, ben Hull City'nin şansını gerçekten zor görüyordum. Çok zor olanı başardı Hull City takımı ve Acun Ilıcalı, Acun abi. Bizleri gururlandırdı. İnşallah Leicester City'nin şampiyon olduğu gibi Premier Lig'de bir gün inşallah biz de Hull City'nin Premier Lig şampiyonluğunu kutlarız. Tekrar bağlanırız bu programa. Böyle gururlu bir şekilde yorumlarız. İnşallah olur.
1: Yani tabii
0: temennim bu yönde.
1: Hull City'nin bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Hatta Fenerbahçe yöneticisiyken kaldıramadığı kupayı Hull City ile kaldırdı Acun Ilıcalı. Bu da çok enteresan oldu tabii. Türkiye'de yapamadığını İngiltere'de yaptı.
0: Doğru. Ya tabii Fenerbahçe için de çok çalıştı. Ki Fenerbahçe'ye de çok şeyler kattığını düşünüyorum ben. Ama tabii saha içerisinde başarı gelmeyince bunların bizim ülkemizde pek bir hükmü kalmıyor. Çok sert eleştiriler de oluyor zaman zaman. Ama Acun Ilıcalı, yani Acun abi bence çok büyük bir başarıya imza attı. Hiç kolay bir şey değil. Yani Premier Lig'de şu anda bir Türk patron var diyebiliriz. Türk başkan var.
1: Gerçekten öyle. Yani ben hakikaten orada ki Acun abiyi biliyorsun siyah tişörtün dışında pek görmeye de alışık değiliz. Orada mavi gömleğiyle gördüğüm zaman da bir gülesim geldi açıkçası. Yani başkanlık kimliğiyle beraber orada oturuyor olması hakikaten hepimizin tüylerini diken diken yaptı. Tekrar tebrik ediyoruz. Selim Bey yazmış Antalya'dan, demiş ki 40 yaşındayım. Bizim nesil hala YouTube'da Fikret abinin Bay Tahmin programını açar izler. Bizi Murat abiyle güldürürlerdi. Yayına gelen mesajlar da ayrı komikti. Gerçekten Fikret abi nur içinde yatsın. Bir daha öyle program gelmedi gelmez. Oğlu Batuhan'ın da yolu açık olsun demişler.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Ya şu yandan kendimi çok şanslı hissediyorum Alper abi. Mesela eve bitkin geliyorum, yorgun geliyorum. Açıyorum YouTube'dan eski Bay Tahmin bölümlerini izleyebiliyorum.
1: Ya, evet,
0: çok
1: ya.
0: Büyük bir lüks biliyor musun?
1: Evet ya.
0: Yani
1: evet.
0: Bir an olsun o yıllara götürüyor beni. Çünkü ben aslında o programlar yayınlanırken çünkü perde arkasındaydım. Kamera arkasındaydım.
1: Öyleydi. Evet, öyleydi.
0: Sen biliyorsun ben

0: ufaktım, 10 yaşındaydım, 9 yaşındaydım. Gidiyordum orada sandalyelerde uyuyakalıyordum. Gecenin ikisi, üçü.
1: Biliyorum ya.
0: Ama hep içindeydim yani. O programlar olurken ben aslında hep oradaydım. O programların tekrarını izlerken de çok böyle mutlu oluyorum.
1: Ya ben her zaman söylüyorum.
0: Tarif edilemez bir duygu.
1: Evet, ben her zaman söylüyorum. Yani o şeyler, o program gerçekten geri gelmez. Hakikaten çok keyifli programdı. Fikret abinin, özellikle Murat abinin yorumlarında sessiz kalması, bazen başka bir şeye dalması beni çok güldürürdü. Ya diyorum ya, yani Fikret Engin, bir Türkiye'den bir Fikret Engin geçti. Çok erken geçti. Aramızdan ayrıldı. Evet. Ama umuyorum ki Allah onu vermediği ömrü sana verir, kardeşine verir. Senin bu meslekte başarılı olmanı sağlar ki o mutlaka seni izliyordur. Ben seni daha iyi yerlerde görmek istiyorum Batuhan Engin. Çünkü hakikaten iyi maç anlatıyorsun. Instagram'da özellikle paylaşımlarında artık spikerlerin moda oldu biliyorsun, maç anlatırken görüntülerini vermesi. Yani son paylaştığın bir karşılaşmada izlediğim, dedim ki Batuhan olmuş.
0: Çok teşekkür ederim. Batuhan, çok sağ ol. Bu yorumu senden duymak da beni çok mutlu ediyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Yani maç anlatmak kolay bir şey değil Batu. Yani çalışmak lazım, disiplin lazım, analizlerini sağlam yapmak lazım ve hakim olmak kesinlikle lazım. Sen o hakimiyeti sağlamışsın. Hatta bizde biliyorsun programcımız vardı, Fırat Aydınus. Fırat Hoca ile beraber konuştuğumuzda Fırat Hoca dedi ki programı, dedi, Murat Kosova gitti dedi. Ondan sonra Batu ile beraber yapacağız dedi. Dedim ki birkaç program, dedim, acemilik yaşarsın ama sonra adapte olur. Çünkü o, dedim, oraları, dedim, mutfağından geldi dedim. Tozunu iyi bilir oraların dedim.
0: Sağ ol,
1: yakışacağını düşünüyorum demiştim ki hiçbirimizi mahcup etmedin sevgili Batu.
0: Allah'ın izniyle, evet. Ya Fırat hocamızı çok severim, ona da selamlar olsun ayrıca. Bizleri dinliyorsa.
1: O da büyük destek vermiş.
0: Çok büyük desteği oldu. Ama yani şimdi ilk başladığınız program Fırat Aydınus'ta olunca,
1: evet,
0: ekstra daha bir zor oluyor. İşin ağırlığı daha başka oluyor.
1: Tabii.
0: Ama Allah'a şükür, Allah yüzümüzü kara çıkarmadı. Allah bizi utandırmadı.
1: Evet.
0: 6 aylık bir sevgilimiz oldu Fırat Hoca'yla son kurar programında. Benim için de çok güzel oldu. İlerleyen yıllarda yan dönüp arkama baktığımda zamanda diyeceğim ki Fırat Aydınus'la Prime Time'da AKM programı moderatörlüğü yaptım.
1: Evet.
0: Benim için yani meslek başlangıcımın bu şekilde olması ayrıyeten unutulmaz bir şey oldu benim için.
1: Tabii, bu çok önemli bir şey. Yani bu tip olaylar her zaman meslek hayatına çok önemlidir. Önemli isimlerle beraber aynı karelerde bulunmak. Gerçekten de ben de Sinan abiyle beraber program yaptığımda, Sergen abiyle program yaptığımda aynı duyguları paylaşmıştım. O yüzden dediğim gibi yolun açık olsun. İnşallah yeni sezonda seni daha üst kademelerde, daha iyi noktalarda görmeyi arzu ediyorum açıkçası.
0: İnşallah abi, bakalım. Yeni sezon güzel olacak inşallah. Dünya Kupası var önümüzde.
1: Evet.
0: Orada da amili takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Tabii maçlar biraz saat olarak
1: sabaha karşı 5-6-7
0: 5-6-7 ama bizim için sıkıntı yok. Kalkıp izleyeceğiz yani bir şekilde.
1: Aynen öyle. Kuracağız alarmları, maçları izleyeceğiz. Milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Şimdiden Kurban Bayramı'nda tebrik ediyorum sevgili Batu.
0: Ben de aynı şekilde abi Kurban Bayramı'nı kutluyorum şimdiden.
1: Çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere Batuhan Engin.
0: Çok teşekkür ederim Alper abi. Görüşürüz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol. Evet, Batuhan Engin bizlerle birlikteydi. Rahmetli Fikret Engin'in değerli oğlu, Fikret abinin de 29 Mayıs'ta 5. ölüm yıl dönümü olacak. Kendisini de saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor tüm hızıyla devam ediyor. Artık sonlara doğru yaklaştık sevgili futbol severler, sevgili spor severler. Evet, 2023 yılında başladığım maceranın Radyo Gol'de bugün sonuna geliyorum. 4 yıllık bir maceram oldu.
2: Bu bir veda değil, sadece bir ara diyelim. Tabii 27 yıllık meslek yaşamımın 4 yılını da Radyo Gol'de geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Özellikle bana sponsorluğuyla destek veren Baba Yapı ve Kontra Yapı ailesine, yani sevgili Murat Mehmet Ekşi ve İlçin Kılıç'a çok teşekkür ediyorum 4 senedir verdikleri destek için. Bu anlamda benim Radyo Gol ailesiyle birlikte olmamı sağlayan önce İlhan Uzundurukan, Doğan Öncel,

0: Sonrasında Serkan Balbal'ın desteğiyle beraber başladığım Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor Radyo Gol'de macerası gerçekten çok keyifliydi. Yüzlerce röportaj yaptım. Sizlerle birlikte birçok programda yorumlarınızla birlikte renklendirdiniz. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Tabii kimi zaman manşet olan röportajlarımız oldu. Kimi zaman yorumlar, kimi zaman değerlendirmeler ama keyifli bir 4 sene geçirdim Radyo Gol ailesinde. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum ama veda etmiyorum. Artık YouTube'da belki de bir televizyon kanalında yoluma devam etme kararı aldım. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bugün Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programının son günü ve her pazartesi 12-14 arasında sizlerle birlikte olduk 4 sene boyunca. Bu bir veda değil, dediğim gibi bir ara ve 27 yıllık meslek yaşamımın 4 senesini burada geçirdim. Radyo Gol ailesiyle birlikte geçirdim. Onlarca, yüzlerce röportaj yaptım. Birçok da başarılı işe imza attık tabii ki. Tekrar söylüyorum, sponsorumuz Baba Yapı ve Kontra Yapı ailesine, sevgili Murat Mehmet Ekşi'ye ve Elçin Kılıç'a bir kez daha teşekkür ediyorum. İlhan Uzundurukan'la telefon görüşmemiz, sonrasında Doğan Öncel'le telefon görüşmemiz, Serkan Balbal'ın verdiği destek ve Radyo Gol ailesiyle beraber buluşmamızı sağlamıştı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ekibimiz içerisinde sevgili Cihan Dişli rejimizde yer aldı, sevgili Berk Sayar yer aldı, sevgili Can yer aldı, birçok adını hatırlayamadım arkadaşım da bizlerle birlikte oldu. Buradaki tüm aileye, bu güzel aileye çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikteydim 4 sene boyunca. Sürçülisan etti isem de affola. Tabii ki bu önemli süreç içerisinde güzellikleri de yaşadık, üzüntüleri de yaşadık, sevinçleri de yaşadık, sıkıntılı günleri de yaşadık. En iyileri bağlamaya çalıştık ve en iyi yapmaya çalıştık Radyo Gol'de 4 sene boyunca. 2023, 2024, 2025 ve 2026. Artık yolun sonu. Dediğim gibi bu bir veda değil. Alper Üstündağ sağlıklı saatte olduğum müddetçe hem televizyonda hem de YouTube'da bundan sonra sizlerle birlikte olacağım. Yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi artık orada yapacağız. Alper Üstündağ TV bünyesinde ya da bir televizyon kanalında, bilemiyorum ama bunun kararını en kısa sürede vereceğim ve sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bugün kimler vardı? Göktuğ Sevinçli vardı, İbrahim Hatipoğlu vardı, Batuhan Engin vardı, Ersoy Dicle vardı. Değerli düşüncelerini bizlerle paylaştılar, yorumlarını yaptılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 25 Mayıs 2026'da Radyo Gol'de Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u noktalıyoruz ve veda ediyoruz artık. Bundan sonraki süreç içerisinde de sosyal medyada Alper Üstündağ Official'da, Instagram'da takip edenler, Alper Üstündağ Twitter adresinden takip edenler de neler yapacağımızı oradan görecektir. Dursun Özbey'in başkanlığını konuştuk Galatasaray'da, bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da bir seçimi olacak. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor kupa şampiyonu oldu, tebrik ediyoruz. Tabii ki Çorum Spor, Uğur Uçar'la birlikte Erzurum Spor ve Ames Spor'un ardından Süper Lig'e çıkan takım oldu. Üçüncü takım oldu, tebrik ediyoruz. Hull City'ye Premier Lig'de Acun Ilıcalı başkanlığında başarılar diliyoruz. Süper Kupa Ocak'ta oynanacak. Galatasaray, Konya Spor, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarıyla final gelecek. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlayacak, 4 Eylül'de sona erecek. 2026-2027 sezonu da 14 Ağustos'ta başlayıp 23 Mayıs'ta sona erecek. Sevgili futbol severler, bu bilgileri de veriyoruz. 11 Haziran'da da milli takımımızın Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Şimdiden bu heyecanı yaşamaya başladık. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Evet, sürçülisan ettiysem affola. Okuduğum birçok mesaj var. Tabii ki geliyor mesajlar arka arkaya, üzdün Alper abi diye, ama pazartesi günleri 12-14 arasında tabii ki hepiniz çok alışmıştınız Radyo Gol'de Kazan Kaynıyor programına, ama bundan sonra Radyo Gol'de olmasa da YouTube'da sizlerle birlikte olacağız. Değerlendirmelerimizi oradan yapacağız. Mutlaka orada buluşacağız. Yine aynı şekilde sağlık saat olduğu sürece bu bir veda değil, sadece bir ara. Tekrar Radyo Gol ailesine teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Birçok mesajınız gelmişti, okudum, okuyamadıklarım için özür diliyorum. Ve programın sonuna geldik. Evet, önümüzdeki hafta buluşmayacağız ama bir Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda herkesin sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla bir bayram geçirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Radyo Gol'den ayrılmayın.
1: Kontra Yapı Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u sundu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den ve tüm Türkiye'deki spor severlerin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programından herkese iyi haftalar diliyorum. Yolu futboldan geçen herkesi buluşturan ortak frekansta takvimlerin 25 Mayıs 2026 pazartesi gösterdiği sıcak, güneşli ve trafiğin olmadığı bir günde tam 2 saat boyunca sizlerle tekrar buluşmanın keyfi ve mutluluğuyla ben Çağatay Çıtlak yeni bir haftaya girerken sağlığın kıymetini bildiğimiz, sevdiklerimize daha sık sarıldığımız, umutlarımızı büyüttüğümüz bir hafta olsun inşallah diyorum. Tabii şimdiden de Radyo Gol ailesinin her bir ferdine mutlu, bereketli, güzel haberlerle dolu bir hafta diliyorum. Hiçbir sıkıntı moralinizi düşürmesin, hiçbir kötü söz kalbinizi yormasın. Unutmayın, hayat bazen küçük güzel bir haberle tamamen değişebiliyor. Belki o güzel haber bu bayram haftası sizi bulacaktır. Bugün Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında özel bir gün. Çünkü tam 2 saat boyunca bu yayının yıldızı siz olacaksınız. Duygularınızı, düşüncelerinizi, özlemlerinizi, hayallerinizi, önerilerinizi paylaşacaksınız. 0212 273 1010. Tekrar ediyorum. 0212 273 1010. Haydi arayın, telefonların susmadığı, duyguların taştığı bir program diliyorum. Belki bir teşekkürünüz vardır söylemek istediğiniz. Belki içinize attığınız bir cümle, belki de bugün beni biri dinlesin dediğiniz bir an da olabilir. İşte bugün o gün olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha fonun sesini alabilir miyiz? Çünkü evet, dinleyicilerimiz de şu andan itibaren almaya başladılar. Hazırsanız futbolun konuşulduğu, tartışıldığı, heyecanlandırdığı o büyük buluşmaya giriş yapalım. Eleştirileriniz de bizim için çok kıymetli. Katıldığınız noktaları da, karşı çıktığınız düşünceleri de açıkça dile getirin. Tabii bunu yaparken her zaman söylüyoruz. Kırıcı olmadan, hakaret etmeden, kimseyi hedef göstermeden ifade edelim. Unutmayalım, söylenen söz kadar o sözün nasıl söylendiği de çok çok önemlidir. Hattımıza bağlanacak her bir dinleyicimizden özellikle rica ediyoruz. Düşüncelerinizi paylaşırken saygıyı, sevgiyi ve nezaketi de elden bırakmayalım. Şu anda bu mikrofon sadece bizim değil, sizlerin sesi. 0212 273 1010, 0212 273 1010. Hoş geldin mesajlar için çok çok teşekkür ediyorum. Telefonlar şimdiden başladı. Hiç vakit kaybetmeden ilk dinleyicimize merhaba diyelim ve sonu 22 ile biten dinleyicimiz var. Ona bir merhaba diyelim. Bizim sesimizi duyuyorsa hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum. Merhaba.
1: Alo, merhaba. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Abi ben İstanbul'dan Yaşar Kutlu, Çağatay Hocam.
0: Oo, hoş geldin Yaşar Bey. Nasılsınız?
1: Abi çok heyecanlıyım şu an. Yani senin sesini duyup da kötü olmak yani mümkün değil. Daha önce arayamıyorum. Çok gürültülü ortamda çalıştığım için, hani yayın kalitesini düşürmemek için, izin günümde bile seni dinleyip en azından tanışma sesimizle olsa yan yana gelemiyoruz ama hedeflerim arasında seninle birebir kahve içmek var. Onu da söyleyeyim.
0: İnşallah öncelikle. Kahveyi de ben ısmarlayayım. Bak, kahvaltı çıktı. Kahvaltı da ısmarlayayım sana. Olur mu?
1: Olur hocam. Ben de ısmarlarım.
0: Tamam,
1: problem
0: bir hafta sonra
1: değil.
0: Sözüm
1: ben sana
0: hazır.
1: Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani çok heyecanlıyım. Saçmalarsam affola.
0: Estağfurullah.
1: Ama gerçekten çok değerli bir insansın. Yani dinleyenlerine bu kadar değer veriyor olman, bir gününün tamamını dinleyenlerin düşüncelerine ayırman falan bizim için çok değerli. Ya bu değeri bize verdiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Hangi takım tutuyordunuz Yaşar Bey?
1: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Yani bu sezonla ilgili konuşmak için aradım aslında. İşte Galatasaray'ın bize sürekli şampiyon olmamız için fırsat tanıdı. Düşündüğüm zaman ama bakılan, yani yapılan hatalar arasında bana göre forvet almamamız işte yeniden şampiyon olamamızı sağladı. Benim bu şahsi düşüncem. Yani Galatasaray hak etmiştir. Tebrik ediyorum. Benim kardeşim de Galatasaraylı. Bir ayrımcılık olmasın. Yani biz olaylara biraz da fanatizm olarak bakıyoruz ama benim kardeşim Galatasaraylı. Şampiyon olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Çünkü onun sevinmesi beni sevindiriyor. Diğer sevindirici olan bir şeydi. Mesela Saadettin Başkan'ın koltukta kalmak için bahaneler üretmemesiydi. Benim açımdan düşündüğüm zaman. Onu da tebrik etmem lazım. Yani bir kupa daha alsa belki de en çok kupa kazanan başkan oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir bilgi var. Ama bunu kullanarak mesela başkan olarak kalmadı. Yani bence bu da müthiş bir olay benim için.

0: Başarı varsa futbolda özellikle, varsın, yoksa yoksun hocam. Yani
1: gönlünüzden geçen böyle. Başkan kimdir peki? İki aday var şu anda resmi olarak.
0: Ben tabii ki Aziz Yıldırım diye düşünüyorum. Yani kazanır diye düşünüyorum. Kazanmasının ben istiyorum açıkçası Fenerbahçe'de olanı. Çünkü ya biraz da böyle diktatör bir başkana ihtiyacımız var. O zor dönemdeyiz bana göre. Yani şu an bunun altından kalkabilecek bana göre tek kişi Aziz Yıldırım. Umarım takımı şampiyon yapar. Hoca olarak da ben açıkçası Aykut Kocamancı'yım. Çünkü onun bir sistemi var. Yani bizim futbolumuzda sistem diye bir şey yok. Farkındaysanız ülkede başarıya yönelik düşündüğünüz zaman futbolcu bazında biz ülke olarak başarılı oluyoruz. Yani örnek vereyim, Galatasaray'da Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'li Galatasaray. Yani sistemi olmadığı için Osimhen yokken Galatasaray puan kaybetti hocam, doğru mu?
1: Tabii ki,
0: yani
1: evet.
0: Sistemi olsa bu şekilde olmayacak. Yani Osimhen olmasa da o takım çıkıp sahada yapması gerekeni yapacak. Bunu da değiştirmesi gereken kişi bana göre Aykut Kocaman. Kimse beğenmiyor belki ama bana göre Aykut Kocaman'ın sistemi vardı. Öyle ya da böyle bir şekilde sistem kurmuştu. Bana göre UEFA'da yarı final oynamamızda falan bu sistemin çok büyük etkisi vardı o zamanlar. Ki futbolcular gitmişti, yabancı futbolcular biliyorsunuz bu dönemde. Ona rağmen başarılı oldu. Final oynayabilirdi, kupayı alabilirdi belki ama bu tamamen bana göre Aykut Kocaman'ın sisteminin bize kazandırdığı bir şeydi. Yani spor sever değiliz. Sadece skor severiz. Yani onu da anlamak mümkün değil. Biraz da bunu değiştirmemiz lazım futbolumuzun gelişmesi için.
1: Çok hem güzel. Sistem çok takımları, doğru söylüyorsun.
0: Sistem takımı kurmalıyız. Hem de bana göre bir mantaliteyi değiştirmeliyiz. Yani skor sever değil, spor sever olmalıyız. Ki ben sizi takip ediyorum. Bakıyorum, basketbol maçına gidiyorsunuz. İşte voleybol maçına gidiyorsunuz. İşte futbol. Ayırt etmiyorsunuz yani, anladın mı? Siz bir spor seversiniz. Umarım herkes size örnek alır. Bunu kendimize adapte etmeliyiz. Adamların bakıyoruz 3. liginde top oynanıyor. Kapalı bir şey. Yani neden kaynaklanıyor bu? Adamlar skor sever değiller. Spor severler. Ondan kaynaklanıyor. Bizim biraz da bunu değiştirmemiz lazım. Dediğim gibi yani umarım benim için şey olur bir şeyler ama işte burası Türkiye. Her an her şey değişebiliyor. Biraz da çok heyecanlıyım. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum.
1: Estağfurullah Yaşar Bey.
0: Ben şimdiden bütün dinleyenlerin sizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sizi çok seviyoruz. Söyleyeceklerim sanırım bu kadar.
1: Çok çok teşekkürler Yaşar Bey. Şimdi her zaman her yayından önce mesajlarınızı yolluyorsunuz. Destek mesajlarınız, motivasyon mesajlarınız, giderken bile iyi günler, hani iyi dileklerinizi sunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim bağlandığın için. Çok da güzel sözlerin için ayrıca teşekkür ediyorum. Gönlümden kopan küçük ama anlamı büyük bir hatıra olsun istedim. Ben de sana bir Fenerbahçe forması armağan etmek istiyorum. Eğer tuttuğun takımın forması, sana armağan etmek istiyorum. Çünkü böylesine samimi destek veren güzel insanların değeri benim için çok başka. Kabul edersen de mutlu olurum. İnşallah geldiğinde de formayı sana vermek isterim. Hem de görüşmüş
0: hocam,
1: oluruz.
0: Çok mahcup ettiniz beni. Gerçekten
1: estağfurullah.
0: Çok teşekkür
1: İçimden
0: ederim.
1: Geldiği için yani, iyi ki varsın. İyi ki bu yolculukta yanındasın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Yani çöp ver hocam, bana çöp ver, başımın üstünde yeri var.
1: Tamam Yaşar Bey, görüşmek üzere.
0: Allah'a emanet.
1: İşin gücün rast gitsin, görüşmek üzere. Aileye çok çok selamlar. 0212 273 10 10, tekrar ediyorum, 0212 273 10 10'da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hiç sizleri bekletmek istemiyorum çünkü bugün Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi yapıyoruz ve şimdi telefonlardan görmeye çalışıyorum birazcık daha. Evet, sonu 31 midir? 31 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz, buyurunuz.
2: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam. Biz duyabiliyoruz
2: hayırlı,
1: sizi.
2: Hayırlı günler, hayırlı işler Çağatay hocam, hayırlı haftalar.
1: Hüseyin Mecit, sizle mi görüşüyoruz?
2: Eyvallah, teşekkür ettim. Evet, benim abi.
1: Son dediğinizi anlayamadım.
2: Abim nasılsın, iyisin inşallah.
1: Sağ ol Hüseyin Bey, sen nasılsın, iyi misin?
2: Eyvallah, teşekkür ederim Çağatay hocam. Vallahi evde oturuyordum. Saate baktım, saat 1.30. Bugün yine Çağatay hocama son yarım saat kalmış. Onu bir açtım internetten. Evde seni dinliyordum.
1: Allah razı olsun.
2: Dedim bir saçını

0: Atatay hocamın.
1: Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda ya, mı? Bayramda burada mısınız Hüseyin Bey?
0: Evet. Bayramda buradayım inşallah. İnşallah buradayım.
1: İnşallah. İnşallah. Var mı buradan vermek istediğiniz bir mesaj?
0: Abim sadece teklifini duymak istedim. Oradaki çalışanlara bütün selam söyle. Can Dişli'ye ve herkese.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Allah'a emanet ol. Allah ayağına taş değdirmesin.
1: Amin cümlemizin inşallah bilmukabili. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Görüşmek
0: eyvallah.
1: Üzere.
0: Eyvallah. Hayırlı işler abi.
1: Sağ olasın. Sağ olasın. Teknik masada da bugün sevgili Berk var. Ona da teşekkür ediyorum bana desteği için. Sinan Bey'den bir mesaj gelmiş. Çağatay Hocam hoş geldin. Sinan ben. Eşimle birlikte seni dinliyoruz. Galatasaray'ımızın başkanı tekrar hayırlı olsun. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun demiş. Ben de hem size hem de eşinize mutlu, huzurlu, hayırlı bir bayram diliyorum. Çok çok teşekkürler. Harika mesajlar var. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Mehmet Kandemir. Yaşar Bey'i hiç kıskanmayın. Hiç bence hiç gerek yok. Çünkü herkesin yeri farklı biliyorsunuz. Bir Galatasaraylı olarak Yaşar Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Seviyeli ve mantıklı konuştuğu için ne kadar güzel mesajlar. Bu da Sezgin Bey'den gelmiş. Delfin Yunuslani'ye çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlar ardı arkasına geliyor. 0212 273 10 10 sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz bizi duyuyorsa merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz?
2: İyi günler Çağatay Bey. Sesim geliyor mu acaba?
1: Geliyor geliyor. Buyurun tanıyalım sizi.
2: Ben İstanbul'dan Ahmet Artaş abi. Sürekli sana WhatsApp'tan da yazıyorum.
1: Evet
2: zaten.
1: Evet Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Bugün evdeyim abi, işe gitmedim de fırsattan istifade arayayım dedim.
1: İyi yaptın. Bayramda ne yapıyorsunuz Ahmet Bey?
2: Abi evdeyim. Kısmet olursa eşimle bir ada turu yapmak istiyorum. Adalara falan işte öyle.
1: En güzeli vallahi. Çok
2: o şekilde.
1: Çok abi, güzel düşünmüşsünüz.
2: Ben bir konuya
1: buyurun.
2: Değinmek istiyorum. Buyurunuz. Müsaaden olursa. Yabancı sınavıyla ilgili abi benim bir fikirlerim var. Paylaşmak istiyorum. Abi 30 yaş üstü alınmayacak. Benim fikrim 30 yaş üstü yabancı alınmayacak abi. Yani 31 olmayacak. 30 yaşındakilere de abi 2 artı 1 bir kontrat önerilebilecek. Yani opsiyon da kulüpte olacak abi. Adam 34-35'te buraya gelmeyecek yani. Kulüp memnun kalmazsa sonraki sezonda elden çıkarmak kolay olur abi. Neden? Bir sene kalmış oluyor. Fazladan maliyet de olmaz. Yani hem aralarında anlaşırlar bir şekilde. Yani maliyeti de az olur. Ondan sonra abi 27 yaş ve 6 en az 4 tane yabancı ilk 11 olma zorunluluğu. Yani 11'e de olabilir. Yedek kulübesinde abi en az 3-4 tane altyapıdan oyuncu olmak zorunda. İkisi dakika 65'ten sonra oyuna sokma zorunluluğu abi. Ya benim fikrim bu abi. Sence nasıl?
1: Değişik. Değişik.
2: Abi bence çok güzel. Yani neden... Çünkü şöyle adamdan 35 yaşına geliyor. Yani diyor ki ben diyor Türkiye'ye gideyim diyor. Oynasam da olur, oynamasam da olur. Ben buna karşıyım abi. Ben istemiyorum yani. Kim olursa olsun. Yani Muhammed Salah da olsa, Bernardo Silva da olsa gelmesin abi. Ben öyle düşünüyorum. Bir daha abi mesela şimdi 65'ten sonra oyuna 2 tane altyapıdan oyuncu soktuğun zaman 18 tane kulüp var değil mi abi? Mesela her biri 2 tane altyapıdan futbolcu oyuna soksa yani ne yapıyor abi? Yani 18 çarpı 2 36, yani 36 tane genç yeterek bir sene boyunca illaki işlerinden 3-5 tanesi yani çıkabilir abi bence. Yani milli takımımız için de iyi olur. Yani adaletli olması gerekirse her takımdan olacak abi.
1: Evet.
2: Yani bence güzel bir uygulama olur bana sorarsan. Hem yaşlı yabancı gelmeyecek ülkemize, hem altyapıdan da 2 tane oyuncu kazandırmaya çalışacaksınız. Yani benim fikrim bu. Bir de abi benim Fenerbahçeli arkadaşlara bir tavsiyem var. Mesela bazen diyorlar ki işte hakemdi, yapıydı, şuydu, buydu. Abi bence önce kendi takımındaki futbolcuları eleştirsinler. Ederson bence ben bir Galatasaraylıyım abi. Fenerbahçe Galatasaray maçında Fenerbahçe'yi sattı abi. Yani ben yani onu söylüyorum abi. Gerçekten sattı yani. Fenerbahçe de büyük bir kulüp. Yani o hareketleri yapmaması lazım. Ne olursa olsun sen kalede geçeceksin. Yani takımını kurtarmaya çalışacaksın abi. Benim fikrim budur. Bir de Talisca kaç tane penaltı kaçırdı abi. Mesela Rize maçında abi son dakika gol yediler. Kasımpaşa maçında son dakika gol yediler. Talisca kaç tane de penaltı kaçırdı. Onları kazanmış olsalardı şu an bence yani şampiyon da olabilirlerdi. Galatasaray'ın da üstüne çıkabilirlerdi. Ama bence biraz kendi kulüpte hatalarını arasınlar bence abi. Galatasaray'a yani yok Osimhen'di şuydu buydu. Yani bu ülkede biz neler gördük abi. Ben çok eskiden beri izliyorum. Mesela Lugano Emre Aşık'a arkadan kafa vurdu. Kırmızı kart yedi miydi ben hatırlamıyorum o zaman. Ondan sonra abi Volkan Demirel Lincoln'la saha içinde diz vurdu ya. Tekme vurdu kırmızı kart görmedi. Yani arkadaşlar Osimhen'i şey diyorlar da yani bana göre Skrin yani All-Star Ball diye bunlara biraz baksınlar abi. Bir de onlarda Cicu vardı abi. Defans oynuyordu. Takımdan ayrılmıştı. Gittiği yerde 5 maçta 3 sarı bir kırmızı kart görmüş abi. Ben öyle hatırlıyorum. Diyeceklerim de bu kadar abi. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Yayınımıza katıldığınız için iyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum.
2: Ne demek abi? Vallahi ibadet. Ya biraz heyecanlıydım da abi. Kusura da bakmayın.
1: Yok hiç heyecanlanacak bir şey de yok. İyi ki sesinde duyduk. Çok teşekkürler.
2: Ben evet. Teşekkür ederim.
1: 0212-273-1010 0212-273-1010 arayın, telefonların susmadığı, duyguların taştığı bir program olsun. Dediğim gibi belki bir takımınız için teşekkürünüz vardır, söylemek istediğiniz, içinize attığınız bir cümle olabilir. Belki de bugün beni biri dinlesin dediğiniz bir andır. İşte bugün o gün, çünkü pazartesi günlerini bekliyorsunuz. 0212-273-1010'u arayın. Duygu düşüncelerinizi ifade edin. Bir yandan da 0540-273-1010'a mesajlar geliyor. Hemen bakıyorum. Can Özçelik yollamış. Çorum'u kutlarım demiş. Muzaffer Bey'in bir mesajı var. Çağatay Hocam 15 gün önce Çorum Spor Lig'e gelir demiştiniz. Tebrik ederim diyor. Evet, dün Orhan Özdemar da Instagram'dan da yazmıştı. Öyle içimize doğmuş. Çorum Spor'da tebrik ediyoruz. Süper Lig'e hoş geldin diyoruz. Benim bildiğim kadarıyla da 1997 yılında kuruldu. Berkçim, eğer yanlışım yoksa düzelt beni. O zamandan bu yana Süper Lig'e ilk kez çıkan bir Çorum Spor. İnşallah da başarılı olurlar. Mesajlar doğru muymuş? 97, evet. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Evet, şimdi gördüm mesajınızı. Tamamdır. Şimdi anladım ne demek istediğinizi. Evet, önceden hazırladım Çağatay Hocam, burada çalışmam demiş. 0212-273-1010'da hemen sırada bekleyen dinleyicimize de merhaba diyelim. Sonu 76 mıdır? 78. Evet, sonu 78'e biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar.
1: Buyurunuz efendim.
3: Sesim geliyor mu Çağatay Bey?
1: Gayet iyi geliyor, net geliyor, güzel geliyor. Evet. Enerjik geliyor.
3: Merhabalar.
1: Merhaba.
3: İstanbul'dan arıyorum sizi. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Tolga. 51 yaşındayım. Ben Fenerbahçe ile ilgili birkaç bir şey dile getirmek istiyorum. İlk defa da hayatımda bir radyo yayınına katıldım. Sürekli dinliyorum. Yani radyo golü sürekli dinliyorum ama nasip olmadı bir türlü radyoya katılmak.
1: Her zaman bekleriz Tolga Bey.
3: Bu takım, bu Fenerbahçe bana kalp krizi geçirttirdi. Bizim yani sağlığımızı elimizden aldı. Öyle bir ruh haline soktu. Her maç sonunda bir daha seyretmeyeceğim diyorum. Her maç sonunda Digitürk'ü arıyorum. Aboneliği iptal ettirmek için mücadeleler veriyorum. Ama o hafta sonu geliyor, o maç günü geliyor. Yani artık bu sigara bağımlılığı gibi bir şey mi oldu bizde? Nasıl bir şey oldu? O maçı mutlaka gidip gene açıp izliyorum. Takımımıza tabii gönülden bağlıyız. Ama şöyle de bir şey var. Hani herkes Fenerbahçeli olduğunu iddia ediyor. Yöneticilerimiz de böyle, adaylarımız da böyle. İşte Aziz Başkan'ın yaptıklarını hiçbir zaman inkar edemeyiz. Bu kulübe çok şeyler verdi. Ama söz konusu işte başkanlık olduğunda şimdi diyor ki bir şey önce Sayın Mehmet Ali Aydınlar aday olduğunda dedi ki yani tepki göstermedi ama o 3 Temmuz süreçleri pompalandı ortaya. Onunla ilgili şey yapılacak diye adam adaylıktan çekildi ama kulübe hala sponsor olarak destek vermeye çalışıyor. Sonrasında işte Ali Koç gelsin, Hakan Safi gelsin, hep birlikte bu takımı şampiyon yapalım diyorlar. Daha dün bir görüşü işte bu takımı küme düşürürsünüz diye.

0: propaganda yapıyor. Hakan Safi'nin önünü kesmeye çalışıyor. Madem öyle bir konsorsiyum kursaydınız, bir profesyonel getirseydiniz, deseydiniz ki bu kulübü şu profesyonel yönetecek bu sene. Mehmet Bey Aydınlar, Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a da deseydiniz ki siz kaç lira bütçeyle geleceksiniz? 200 milyon euro, 100 milyon euro, neyse x euro. Ben de 100 koyuyorum. İşte Hakan Bey kaç koyuyor? 300. Böyle bir şey oluştursaydınız, madem bu kadar Fenerbahçe'yi hepiniz seviyordunuz ki seviyorsunuz da, ama bir yerde bu egolar ön plana çıkıyor. Ben bundan çok rahatsızım. Yani bu Fenerbahçe bunları hak etmiyor. Daha fazlasını hak ediyor. İşte bunu alacağız, şunu alacağız, dünya yıldızlarını getireceğiz. Hı hı. Sonra bir sene sonra şampiyon olmadı takım, bu borçları kim ödeyecek? Bundan kimse bahsetmiyor mesela. Yani ben böyle bir yük bırakacağım kulübün üstüne. Şampiyon olamadık. Yani şampiyonluk parayla satın alınabilen bir şey mi? Bunu da anlamış değilim. Herkes şampiyonluk sözü veriyor. Ben olacağım diyor ya. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebiliyorlar? O da çok enteresan yani. Her iki aday da bu sene şampiyonluk sözü veriyor. Bu çok ilgimi çekiyor. Yani bir yapı, düzen, profesyonelce bir sistem kurma peşinde değiller. İşte Aykut Kocamancılar var. Kimse daha önce ne yapıp yapmadığını bilmiyor. Ben Aykut Kocamancı değilim açıkçası. Yani gelmesini de çok istemiyorum açıkçası. Fenerbahçe Aykut Kocaman geldiği zaman herhalde 5 dakikada ikinci bölgeye geçer diye tahmin ediyorum. Yani şeyler, stoperler şey kralı olur, pas kralı olur birbirine vermekten. Biz bunları gördük, bunları izlemedik mi? Nasıl böyle şeyleri tavsiye ediyor? İşte Volkan Hoca gelsin. Volkan bizim canımız. Ama maalesef teknik direktörlük kariyeri bize bir şey vermedi yani. Biz bir şey göremedik teknik direktör olarak Volkan'da. Volkan bizim canımız. Abimiz olarak dursun kulübün başında. Emre Belezoğlu. Düşürmediği takım kalmadı. Az da olsa Emre Belezoğlu adı geçiyor mesela. Çok enteresan geliyor bana bunlar. Sizin de değerli vaktinizi aldım. Çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Yayına katıldığınız için, ilk kez de aradığınız için daha mutlu olduk. Evet.
0: İyi günler diliyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
1: Görüşmek üzere. İyi bayramlar diliyoruz. Evet, 0212 273 10 10 0212 273 10 10 kısa bir ara vereceğiz. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Ahmet Ertaş, teşekkür ediyorum. Mesajını da gördüm. Çağatay Hocam, Çorum Spor'un ligde kalma ihtimali. Tabii yapacakları transferlere bağlı. Önümüzdeki sene hep birlikte göreceğiz. Ama örnek istiyorsanız, hani özellikle birinci lig için şu örneği verebilirim. Mesela Bolu Spor'a bakın. Bilmiyorum, hiç dikkatinizi çektim ama Bolu Spor tam 20 yıldır birinci ligde mücadele ediyor. Ne küme düşüyor ne de küme yükseliyor. Bu da çok enteresan bir bilgidir. Tam 20 sene boyunca Bolu Spor birinci ligde mücadele veriyor ve de düşmüyor. Yukarıya da çıkmıyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra bir kere daha telefon numaralarını anons edeyim. Instagram Çağatay Hoca adresinde Selahattin Gültekin'e çok teşekkür ediyorum. Beni de takip almış. Mesajlarınız varsa Çağatay Hoca Instagram adresinde de bu mesajlarınızı iletişim kanallarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir araya gidiyoruz. Çağatay Çıplak'ta 4 Büyük Gündem programı devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında, İstanbul stüdyolarında 0212 273 10 10 0212 273 10 10. Evet, bayram haftasına girdik ama bugün de sizlerin beklediği gün. Hatta arayıp duygu düşüncelerinizi şu anda daha da rahat hatlarımız arayabilirsiniz. Futbolun konuşulduğu, tartışıldığı, hatta heyecanlandırdığı o büyük buluşma için, yani bugün katıldığınız noktaları da, karşı çıktığınız düşünceleri de açıkça dile getirebilirsiniz. Her zaman söylüyoruz tabii, bunları yaparken de lütfen kırıcı olmadan, hakaret etmeden, kimseye de hedef göstermeden yapalım. Unutmayalım, söylenen sözler kadar hep söylüyorum, o sözün de nasıl söylendiği çok önemli. Hattımıza bağlanacak her bir dinleyicimizle özellikle rica ediyoruz, düşüncelerinizi paylaşırken saygı, sevgi ve nezakette elden bırakmayalım. Şu anda mikrofonlarımız açık. 0212 273 10-10 arayın ve yayına bağlanın. Gönül verdiğiniz renklerle alakalı, takımınızla alakalı, yapılmasını istediğiniz transferlerle alakalı, stratejilerle alakalı, görmek istediğiniz teknik direktörler, görmek istediğiniz başkanlarla alakalı her türlü yorumlarınız için

0: Mesajlarınızı alıyoruz bir yandan da. Evet, mesajlarınıza da bakıyorum. Çok çok teşekkürler, gelen mesajlara da çok teşekkür ediyorum. Hatta dinleyicilerimiz var, onları bekletmek istemiyorum. Sonu kaçtır Berk? 58'de bir tane dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz acaba sesimizi? Hoş geldiniz, bir kere daha deneyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Alo. Sesim geliyor mu Çağatay Bey?
0: Geliyor, tanıyalım efendim sizi, buyurun.
1: Merhaba, ben geçen bağlanmıştım da Fenerbahçe Kongre Üyesiyim. İsmim Ertuğrul Özpolat.
0: Buyurun Ertuğrul Bey.
1: Tekrar bağlanmak isterim. Biraz medya konular falan birbirine girdi, biraz değişti. Başkanlıkla alakalı da bağlanmak evet. istedim yani.
0: Buyurun, görüşlerinizi alalım.
1: Şimdi önümüzde iki tane aday var. Tabii ben de her zamanki boyumu kullanacağım. 7 senedir kongre üyesiyim. Hakan Bey yıldız oyuncu getireceğim diyor ama nasıl bir yıldız oyuncu getir? İnşallah bu sefer başarılı olur başkan. Güveniyoruz yani. Umut ediyoruz, başarılı olur. Savaşa girmeye hazırız. Hazırlık gönderdiği gibi.
0: Evet, bir de bu
1: şöyle
0: kadar
1: bir durum var. Şöyle bir durum var. Benim hani maddi pek şeyim yok. Hani durum iyi Allah şükür ama çoğu insan gibi çok malı mülkü olan bir insan değilim ama Fenerbahçe'ye gönül vermişim. Aidatımı yatırıyorum. Başkanımı seçiyorum. Şampiyon olmasak bile, başarılı olmasak bile biz armaya, renklere gönül vermişiz. Yani Aziz Başkan'ın yanına Mahmut Usta gelecek. Şu anda Galatasaray yönetimi algı yapıyor ya, işte Sakın'a olsun, ne bileyim devre arasında mesela Kocaelispor puan kaybından hemen sonra, Antep maçı puan kaybından hemen sonra, Trabzon maçı puan kaybının devre arasında konuşuyor yani Galatasaray yöneticileri. Bizim de artık öyle bir yöneticimiz olacak. Mahmut Uslu, Sayın Mahmut Uslu. Ona da güveniyoruz. Artık herkes meydana boş bulamayacak. İnşallah eski günler geri gelecek. Adaletli birlik olacak. Çünkü Fenerbahçe, Saadetli Sarabi ve Ali Koç biraz bu konularda zayıf kaldılar. Yani demek istediğim bunlar.
0: Evet Ertuğrul Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de çok mutlu olduk.
1: Rica ederim. Şurada bir hafta 6-7 Haziran zaten seçimimiz. İnşallah iyi geçer. Kavgasız, gürültüsüz, herkesin birbirine saygılı olduğu. Başarılar diliyorum iki adayda ama ben oyumu Aziz Başkan'a yer kullanacağım yani.
0: Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. 0212 273 10 10 0212 273 10 10. Sonu 29'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hatta hiç bekletmeyelim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar.
2: Alo, kolay gelsin.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Uğur Çalık ben Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun Uğur Bey.
2: Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ben geçen gün Mete Tekin'in konuşmasından sonra okularım kaçtı resmen.
0: Kimin konuşmasından Beşiktaş, sonra ben orayı kaçırdım
2: Metin
0: çok.
2: Tekin'in, Metin Önder Tekin, Özen'e evet. işte kaç yıldır Beşiktaş'a top oynadım. İşte adıma gösteriyor yazdı ama ben Beşiktaş'a görev alamadım. Sen ikinci kez alıyorsun cümlesi. Kulağımıza çınlıyor. Metin Tekin'i getirip yine Önder Özen değil anlaşılacağını düşündüğüm bir hoca. Bir sistem, fakat bunu anlatmaları lazım. İşte 2 yılsa 2 yıl, 3 yılsa 3 yıl. Biz bir proje takımı kuracağız. Biz bir proje içinde olacağız deyip Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirmek bence çok mantıklı bir hareket olur. Çünkü artık futboldan soğuduk. İşte yapılanları görüyoruz. Robitsiz kaldık. Yani biz artık bunları istemiyoruz. Biz artık Beşiktaş maçlarını yine bu halde bile en çok giden taraftar grubuyuz herhalde Galatasaray'dan sonra. Biz takımımızı buralarda görmek istemiyoruz. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Bazı vaktinden.
0: Estağfurullah Uğur Bey. Çok teşekkürler yayına da katıldığınız için. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10 0212 273 10 10. Hatlarımız açık. Arayın, tuttuğunuz, gönül verdiğiniz renklerle alakalı düşüncelerinizi, duygularınızı bizle paylaşın. Yine gelen mesajlarla devam edelim. O Mehmet Bey'den gelmiş. Selam güzel insan, Habertürk ulaştırma çalışanları olarak hala bayramda çalışıyor olacağız. Kendim Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye şu anda bana göre en uygun başkan olarak Aziz Yıldırım'ı görüyorum. Gelecek teknik direktörler de Alman veya İtalyan olması bana göre daha da iyi olacaktır. İnşallah başkanlarımız bu yönde karar alacaktır.

0: Saygılar, saygılar Çağatay Hocam demiş. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ben de sizinle birlikte çalışan tüm HT Spor emekçi arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Sevdikleriyle beraber huzurlu, mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Çok çok sağ olsunlar. Ha, bu arada aklıma da geldi. Hangi gündü? Pazar günü. Evet, önümüzdeki hafta pazar günü saat 15 ile 18 arasında ben de HT Spor'da canlı yayın konu olacağım. Hatta diğer konuklarla birlikte, onlardan bir tanesi de sevgili Aksal abi, Aksal Yavuz olacak. Ona da buradan selamlar olsun. Bugün de aradı beni Aksal abi, sağ olsun. Ve Serdal Kalaycı da var, onu da unutamam. Artık her programdaki arkadaşımız. Güzel mesajlar yine harika şekilde yağmaya devam ediyor. Sonu 70 ile biten ya da 70 midir? 70 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hiç kimseyi de bekletmeden hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar.
1: Merhabalar. İyi günler.
0: Buyurunuz, tanıyalım sizi.
1: İsmim Hakan, ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Buyurun Hakan Bey.
1: Öncelikle Galatasaray'ımızı üst üste 4. şampiyonundan dolayı tebrik ediyorum. Dursun Başkanımız tekrardan seçildi. Ona da 5. şampiyonluk yolunda ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Şuna değinmek istiyorum. Ben son 2 yıldır Acun Alıcan'ın önderliğini çektiği bir algı operasyonu var. İşte bir yapıdan bahsediliyor ama ortalık koyulan herhangi bir şey çıkmadı. O timenin transferinden şikayetçi oldular. İşte 75 milyon euroluk transfer nasıl yapılıyor diye. Fakat devre arasında işte Kante'nin transferine 80-90 milyon euro harcandığı söyleniyor. Şimdi herkes kendi köprüne biraz yönelirse, kendi kümesiyle ilgilenirse başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha önemli problemleri var. Galatasaray'ı bırakıp kendi problemlerine dönerlerse şampiyonluğa ulaşırlar diye düşünüyorum. Bunu söylemek istedim. Biraz da heyecanlı bir soru okuyayım.
0: Estağfurullah Hakan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Katıldım. Sağ olun. Bugün ilklerin günü demek ki. Sağ olun, görüşmek üzere. İlkler her zaman güzeldir, unutulmaz. Yunus Balyer yollamış, resmi tatil dini bayram demeden çalışan Radyo Gol çalışanlarına iyi bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz bilmukabele. Ben de zaten mesajda vermiştim, yazmıştım aynı zamanda. Evet, selamları da aldık. Yunus Delfin Dane'nin mesajı var. Alper Üstündağ Kazan Kaynıyor programı için çok teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun inşallah. Sevgiler, saygılar demiş. Onun da mesajını iletmiş olalım. İsminizi yazarsanız sonu 61 ile biten dinleyicimiz, hatta nickname ile MA61 olan dinleyicimize de ben yine de teşekkür etmek istiyorum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Sıradaki dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, 58'de biten dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz yayınımıza, merhaba.
2: Hoş bulduk, ben az önce bağlanmıştım, bir son dakika bilgisayarım için tekrar bağlandım.
0: Buyurun, isminiz neydi?
2: Açıklayabilir miyim?
0: İsminizi alabilir miyim ben?
2: Ertuğrul ben, az önce
0: buyurun, evet Ertuğrul Bey, buyurun.
2: Sağ olsunlar, benim canlı yayınımı dinlemişler. Aziz Yıldırım'ın yanında bulunan birkaç arkadaşımız yöneticiden bilgi almışlar. Sol bek Robinson, bir de Muhammed Salah, bunların menajerlerini İstanbul'a davet etmiştim Aziz Başkan. Buradan da tüm Türkiye'ye duyurayım, bilgiler olsun yani.
0: Peki, teşekkür ediyoruz bilgiler için. Görüşmek üzere Ertuğrul Bey. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Tabi bayram dolayısıyla hatlarımız bu hafta birazcık daha açık. O yüzden aradığınız zaman sizi de hemen yayın almak isteriz. Gelen mesajlarla devam edelim. Yine evet, HT Spor'dan dinleyenler ve izleyenler var, onlar da yazmışlar, çok çok teşekkür ediyoruz. 0212 273 10 10, ayrıca 0540 273 10 10'a da mesajlarınız geliyor. Çağatay Hoca Instagram adresinde de bir yandan da bakıyorum. Niyazi Bey, Çağatay Hocam çok teşekkürler. Ben Çorumluyum. Başarılar dilediniz. Hiçbir yerde bizi tebrik etmiyorlar ama siz radyodan bile tebrik ettiniz. İnşallah başarılı olurlar. Mehmet Bey, selam Çağatay Öğretmenim, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Aydın'dan emekli itfaiyeci Mehmet, iyi yayınlar, selamlar, saygılar demiş. Mehmet Bey, asıl saygılar bizden. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de size ve kıymetli ailenize huzurlu bir bayram diliyorum. Evet, hiç vakit kaybetmeden gelen telefonlarımızdan sizlere, son 14'le biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hızlı hızlı devam edelim araya kadar. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Alo, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Tanıyabilir miyiz sizi?
3: Ben İsmail, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun İsmail Bey. Neler söyleyeceksiniz?
3: Öncelikle Sayın Başkanımız Yıldırım gelirse ben çok sevineceğim ama şöyle bir şey var. Ben teknik direktör olarak Aykut Kocaman'ı biraz hasip buluyorum. Bir de 6 senedir takım çalıştırmadığı için başarılı olacağına inanmıyorum. Eğer Aziz Başkanımız seçilirse ondan ricam böyle Jesus gibi, Monte gibi bir teknik direktör getirsin. Türk teknik direktör getirecekse İsmail Kartal'ı getirsin. Yani bence İsmail Kartal başarılı olur. Ama Aykut Kocaman'ın çok ara verdi dede. Yani böyle Aykut Kocaman'da bir şeylik var böyle. Nasıl diyeyim, bir hırs yok kenarda. Böyle gördüğüm zaman Fenerbahçe yönettiği zamanları benim gol oluyor mesela, sevinmiyor. Çok böyle şey, içine kapanık gibi yani.
0: Soğukkanlı bir, yani. Bir insan bu, diyelim, evet.
3: Evet evet, yani biraz sakin böyle şey, hani umutsamaz gibi böyle, anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'ye Az Yıldırım'a uygun bir teknik direktör lazım. Mesela onun dediğine aynı şekilde, mesela o nasıl şeyle, federasyonla veya bu MHK'yle atıştığı zaman teknik direktörümüzün de ligle ilgili atışması lazım. Mesela Okan Buruk nasıl başarılı oldu 4 sene? Hep yönetim arkasındaydı. Bir de her maçtan sonra çıkıp konuşuyordu yani. Hakkımız yendi. Yenmediği halde mesela hakkımız yendi diyorlardı. Şimdi bizim o ve yönetimimiz 8 senedir bu buralarla uğraşamıyor. Ama Az Yıldırım, Mahmut Uslu, bunlar onlarla iyi uğraşır. Teknik direktörümüzle uğraşması için yani böyle dediğim gibi sessiz bir teknik direktör gelmemesi lazım. Yani Türkiye'yi tanıyor diyorlar ama Türkiye'yi tanıtan olur. 6 senedir takım çalıştırmıyor. Zaten 2011 sezonunda da o kadroyu nasıl şampiyon yaptığını, yani zorla şampiyon olduk. Yani hiçbir şeyle, avarajla şampiyon olduk. Yani ben Aykut Kocaman'ın gelmesini istemiyorum şu anda. Fenerbahçe taraftarı olarak, yani 53 yaşındayım ben. Aykut Kocaman'ın gelmesini istemiyorum. Çünkü yani oynattığı top belli. Yani biraz şey kalıyor, biraz çekingen, pasif kalıyor Türkiye Ligi'ne karşı. Hani defansı futbol oynatıyor. Mesela Conte her gittiği takımda ilk senesinde şampiyon oluyor. Başkanımıza buradan sesleniyorum ben. Eğer istiyorsan bir sene geliyorsa onu getirsin. Bir sene sonra şampiyon olursa ya devam eder ya da başka bir teknik direktör seçeriz yani. Kalkıp da yani Aykut Kocaman'ı getirip de riske girmeye gerek yok diyorum. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler İsmail Bey. Görüşmek üzere. Yavaş yavaş araya gitmeden son telefonları alalım. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 arayın ve Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade edin diyorum. Son 14'le biten dinleyicimiz var sırada. Merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, şu anda hattımızdan düşmüş, bir kere daha denerse 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Uğur Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine sizin fikirlerinizi merak ettiğimiz için yayınınıza bağlanıyoruz diyor. Çok çok teşekkür ediyorum ben aslında. Ben teşekkür ederim açıklamalarınız için. Böyle sıradan gülüyorum. Yine dinleyicilerimiz var. Sırada sonu 68'le biten dinleyicimizi alalım yayınımıza. Hoş geldiniz.

0: neden uğraşmasın? Kendi işlerine baksınlar. O zaman şampiyon olabiliyorlarsa olabilsinler. Rica ediyorum, uğraşmasınlar Galatasaray'la. Galatasaray'la uğraşanlar da zaten görüyoruz. Ya başarılı olamıyor. Ali Koç da yeni. Evet, Saadettin Saran aynı şekilde. Biz de uğraştılar. Ya gerek yok. Herkes kendi işine baksın. O zaman şampiyon kim olduğu belli olur ya. Demek istedim sadece bu kadar. Herkes.
1: Teşekkürler Cüneyt Bey, bağlandığınız için. Ben de iyi bayramlar diliyorum. Hiç vakit kaybetmeden yine dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 37 ile biten dinleyicimiz hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, kolay gelsin.
1: Buyurunuz, tanıyalım sizi.
2: Benim adım İlhan.
1: İlhan.
2: Evet.
1: İlhan Bey, buyurun.
2: Öncelikle şimdiki gelecek olan bayramımızı kutluyorum.
1: Teşekkürler.
2: Şimdi az önceki arkadaş Galatasaray'la uğraşmasınlar falan demiş ama şöyle, biz kiminle uğraşacağız? Gelecek olan bayramımızı kutluyorum.
1: Evet, başka var mı söyleyecekleriniz?
2: Yani bence Fenerbahçe için en önemli hoca adayı Aykut.
1: Aykut Kocaman dediniz, doğru mu anladım?
2: Evet evet, doğrudur.
1: Evet İlhan Bey.
2: Sesim geliyor mu acaba?
1: Geliyor geliyor. Başka varsa mesajınız ya da iletmek istediğiniz kendi tuttuğunuz takımla alakalı, onları da
2: alalım. Tabii olurum. Tabii yani. Önce Galatasaray'la şuna baksın beyefendi. Yıllarca nasıl şampiyon olmuşlar? Yıllarca verilmeyen kartlar, verilen penaltılar, rakibe verilmeyen penaltılar, haksızlıklar. Ya bunları hiç kimse konuşmuyor. Sadece hep en sona bakıyorlar. Hep sonuca bakıyorlar. Bir şampiyonuz, bir şampiyonuz. Böyle bir şey var mı ya? Yani sadece biraz dürüst olsunlar. Başka bir şey istemiyorum yani. Sadece. Lütfen sadece biraz dürüst olsunlar.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum İlhan Bey.
2: Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.
1: 0212 273 10 10 mesajlar gelmeye devam ediyor. Sabah soru sormuştum, cevaplamadılar. Aynı soruyu size de sormak istiyorum demiş Mümin Bey. Fred'in son haftalarda yükselmesinin sebebi Tedesco'nun yanlış yerde oynatması mıydı sizce demiş. Bence Fred'in son haftalardaki yükselmesinin sebebi sakatlıktan çıktıktan sonra ligin son haftalarına doğru asıl performansını yakalamasıydı. Çünkü son 3-4 maçında ben canlı da izlemiştim. Yıldızıydı, çok da iyi performans yakaladı ama tabii ligin bitimine denk geldiği için daha fazla kendini gösterme şansı olamadı. Bedri Bey, Bedri Kumral, selamlar Çağatay Bey. Gelecek yönetimin işi zor diye düşünüyorum. Dünya Kupası ve sonrası nasıl transfer yapacaklar? Fenerbahçe taraftarı olarak o sene bu sene olmayacak gibi geliyor. Umarım yanındır. Futbolumuz da belirsiz. Son olarak Çorum Spor'u kutlarım. Kadro yaşlı olduğu için işleri zor gibi geliyor demiş Bedri Bey. Evet, benim de bildiğim kadarıyla 33 yaş ortalaması Çorum Spor'un. Sıradaki dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Son 64 ile biten dinleyicimiz, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi günler hocam.
1: Buyurun efendim.
3: Fenerbahçe taraftarıyım. Ben Hasan, İstanbul'dan arıyorum. Bu Aykut Kocaman düşmanlığını çok hayret ediyorum ya. Şoklar içindeyim. Neden bu millet, bu Fenerbahçeli değil mi bunlar ya? Aykut Kocaman düşmanlığı yapıyor. Aykut Kocaman ne yaptı bu Fenerbahçe'ye? Ne zarar verdi? Aziz Başkan içerideyken adam tek başına kalmadı mı? Tek başına mücadele etmedi mi ya? Ben 59 yaşındayım. Her hafta maçlarına gidiyorum, canlı seyrediyorum. Bunlar nasıl Fenerbahçeli, ben anlayamıyorum ya. Fazla da vaktinizi almayayım. İyi günler dilerim.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Hasan Bey'e de. İyi günler diledik. Aramıza ne kadar var? Bir dinleyici daha alabilir miyiz? Dinleyicimizi bekletmeyelim. Bir telefon daha alalım. Sonu 47 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Çağatay abi. Hayırlı günler diliyorum. İsmim Osman Erdem. İstanbul Bahçeşehir'den arıyorum. Nasılsınız?
1: İyi misiniz? Sağ olun Osman Bey. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
4: Hocam, öncelikli olarak mübarek Kurban Bayramı'nı

0: enişten dileklerime tebrik ediyorum tüm Radyo Gol ailesine.
1: Çok teşekkürler bilmukabele.
0: Alo.
1: Duyuyoruz biz sizi.
0: Ben birazcık gündemi değiştireyim. Bu Fenerbahçe Galatasaray atışması devam edecek. Ben öncelikli olarak Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Zira Türkiye Kupası'nı kazandığı için Fatih Tekke hocama başarılar diliyorum. Çok güzel bir lig seyrettirdi bize. Daha da başarılı olabilirdi ama çıtayı biraz alçak gösterdi. O yüzden böyle bitti. Hayırlı olsun. İkinci olarak Acun Ilıcalı abimizin takımını tebrik ediyorum kendisine. Kendisi Premier Lig'e çıkarttı. Tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Cumartesi günü, pazar günü okçularımız madalya kazandılar. Bayrağımızı dalgalandırdılar. İstiklal Marşı'mızı söylettiler. Başta Mete Gazoz olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Son tebriğimde Çağatay Hocam, Çorum Spor'a, Çorum halkına, Çorum bunların yaptığını Çorumlu bile yapmaz derler. Espri olsun diye söylüyorum. Hakikaten başarılarının devamını ve Süper Lig'e renk katmalarını diliyorum. Kalıcı olmalarını diliyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlı bayramlar efendim.
1: Görüşmek üzere. İyi bayramlar. 0212 273 10 kısa bir araya gidiyoruz. Son bir saatte yine Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde. Mikrofon da sizde, söz de sizde. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'in 92.2 frekanslarında yine programımız kaldığımız yerden devam ediyor. 0212 273 10 0212 273 10'da telefonlarınızı bekliyoruz. Söylediğimiz gibi son bir saatte Söz Milletin köşesi var bugün. Hep pazartesi bekliyordunuz. Pazartesi günü gelse de biz de yayına katılsak, biz de sesimizi duyurabilsek diyordunuz. İşte telefonlar ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Sıradaki dinleyicimize de merhaba diyeceğiz. 63 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar. Ben İstanbul'dan arıyorum. Şu an sabahtan beri dinliyorum. Herkes kendince bir şey söylüyor. Ben de Fenerbahçeliyim.
1: İsminizi de alabilir miyiz?
2: Tamam. İsmim Turgay.
1: Buyurun Turgay.
2: Efendim şöyle söyleyeyim. Bütün başarılar ya istatistiklerle, rakamlarla zaten kabulleniyor. Ben bakıyorum 34 senede 14 senede Aziz Bey'in başkanlığı dönemindeki başarı oranı, eğer ki %'ye vurursa %25-30 arasında. Eğer ki bu başarılı kabul edilseydi zaten başkanlık seçimi yapılmazdı. Başarısı da başarısızlığı da Fenerbahçe'nin aynı orandadır. Onun döneminde olduğu şampiyonluk da %30'lardadır 14 yıl. Aziz Bey'in başarısı da. Şimdi bunu konuşurken Aziz Bey zaten kendisi gelecek, Aykut Bey'i getiriyor. Kişilik olarak Aykut Bey'i tartışmam. Ama antrenör olarak, bir taraftar olarak ben de istemem. Niye? Ben şu anda günümüzün teknolojisini daha iyi yakın. Aykut Bey evinde belki de takip ediyordur. Ama ben onu bilemem. Ben görünenle, elimde delil olacak somut bir şey. Başarısı var mı? Yok. Ben de futbol oynadım. Ben de alırsın. Ben de topa nasıl vurulur? Top nereye gider, ne şekilde gider? Ben de ölçerim. O zaman ben de yapabilirim. Öyle değil. Mesela bir Kante'nin örneğini veriyorsun. Napoli'ye gitmiş. 2 senedir adam, 1 sene şampiyon. Bir sene ikinci yapmış. Done var elinizde. Kocamanın donesi yok. Ben bir daha niye aynı riske gireyim? Eğer ki başarıyı bekliyorsak, başarılı olmuş birini getireceksiniz ki başarı. Yoksa göle maya çalacağız. Aykut o zamanlar iyiymiş. Belki şimdi de iyisini yapabilir. Olsaydı bu işler, o zaman bütün Türkiye'deki antrenörlerin hepsi şampiyon olurdu. Söyleyeceğim bundan ibaret.
1: Çok teşekkür ediyorum Turgay Bey, yayınımıza katıldığınız için. 0212 273 10 radyolarını yeni açanlar varsa şu anda Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesindesiniz. Yine bakıyorum hattımızdaki dinleyicilerimize bir merhaba diyelim. Sonunu okumaya çalışıyorum. Buradan da bakıyorum. Bir merhaba diyelim o zaman, en azından sesimizi duyuyordur. Sonu 99'la biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz.
3: Alo, hoş bulduk Çağatay Hocam.
1: Merhaba.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı enişten tekniğine kutluyorum hocam.
1: Sizin de isminizi de alabilir miyiz? Tanıyalım lütfen sizi.
3: Tabii, Hakan Atakol, Tekirdağ Çorlu'dan.
1: Harika. Nasıl oralar?
3: Vallahi.

0: Buralar gayet iyi. Havalar da biraz sıcaklar durmaya başladı hocam.
1: Denize giriliyor mu Tekirdağ tarafında?
0: Valla Tekirdağ tarafını denizin tavsiye etmem de Edirne, Enes, Keşan, Enes tarafı gayet denize girmeye müsait bir elverişli hocam.
1: Buyurun alalım düşüncelerinizi.
0: Bir Beşiktaş taraftarıyım. Öncelikle Galatasaray şampiyonundan dolayı kutluyorum. İnşallah bu yeni sezonda da inşallah Beşiktaş'ımız da artık her sene Kasım ayında avlak maçına artık bıktık, usandık, yıkıldık, üzüldük. İnşallah yönetim artık elini taşın altına koyar da öncelikle iyi bir teknik direktör. Tabii Önder Özen'in gelmesine çok sevindim. Az çok siz de bilirsiniz. Feda sezonunda bitişle beraber birçok başarılı futbol oynamaya imza atmıştı Önder Hoca. İnşallah bu sene de aynı özveriyi, aynı şeyi, güveni taze eder. Artık bu sene Beşiktaş'tan bir şeyler bekliyorum Çağatay Hocam.
1: Çok teşekkürler. Başka var mı söylemek istediğiniz Hakan Bey?
0: Tekirdağ Çorlu'ya beni herkes tanır burada Çorlu'da. Çorlu'ya gelirseniz size her türlü her daim misafir ederim.
1: Çok teşekkürler. Siz de İstanbul'a geldiğiniz zaman lütfen biz misafir edelim sizi. Siz de haber verin. Olur mu
0: Çok
1: Hakan Bey?
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek Allah'a üzere. Emanet olun. Ellerinizden gözlerinizden ve bu radyoya vermiş olduğum hem buraya hem HP Spor'a vermiş olduğun katkıdan dolayı seni tebrik ediyorum. Allah başına daim etsin.
1: Allah razı olsun Hakan Bey. Valla morali de motivasyonu da yükselttiniz. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız.
0: Her dedim.
1: Evet, yine gelen mesajlara da bakıyorum. Hepsine de cevap vereceğiz. Ama dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz şu anda hattımızda. Alo. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm Çağatay abi.
1: Aleykümselam, buyurunuz.
2: Ahmet Ertaş'tan bağlanmıştım sabah. Yabancı sınırıyla ilgili konuşmuştum.
1: Buyurun.
2: Ya Galatasaray'la ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum abi. Transferlerle ilgili. Abi benim fikrim öncelikle iki tane dinamik orta saha olması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmemiz için.
1: Yani Torreira yani, ve Lemina'dan farklı mı yoksa?
2: Abi Torreira Lemina bana göre yani Şampiyonlar Ligi'ni kaldıracak seviyede değil. Yedek olabilir. Mesela Kamavinga'nın adı geçiyor abi Galatasaray'la. Bence yani çok iyi bir transfer olur. Ben Real Madrid'de izliyordum. Ya bir sakatlık geçirdi ama daha genç yani 23 yaşında. Çok dinamik, hem ileri hem geri oynayabilen bir oyuncu. Çok faydalı olur bence 23 yaşında bir de. Bir de Thuram'ın adı geçiyor abi Juventus'tan. O da dinamik bir orta saha. Yani ikisiyle bence müthiş bir orta saha olur bence. Abi Lemina Torreira şöyle. Yani defansif olarak yani çok geride kalıyorlar. Yani Şampiyonlar Ligi'nde yeterli olmuyor bence abi ya. Yani topu ileri taşıyamıyorlar. Sadece defansta bazen de ya pas hataları yapıyorlar yani baskı yediklerinde. Yani biraz da ağır kalıyorlar abi. Mesela abi ben Melo'yu da izledim. Melo çok iyiydi abi. Topu hem ileri taşıyordu hem geride. Yani ne bileyim abi ikisi olursa çok iyi olur. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmemiz için yani bu seviyelerde olması lazım. Bir de abi sol stoper lazım abi bence. Ya Abdülkerim tamam bizim evladımız yani yerli ama abi benim gözümde 100 kilo gibi görünüyor adam. Ben mi yanlış görüyorum? Yani bilmiyorum abi yani çok kilolu görüyorum ben. Ya koşamıyor abi. Tamam Türkiye Ligi'nde olabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde bence olamaz abi. Ben düşünmüyorum yani. Mesela Liverpool maçında Salah'ın önüne kafayla top indirdi. Yani gol atamadı. Çok adam kaçırıyor. Yani az bir baskı yediği zaman yani çok pas hatası yapıyor abi. Yani öyle düşünüyorum abi. Bir de yani çok iyi bir 10 numara lazım abi. Mesela Schneider tarzında. Yani 3-4 tane yani bu dediğim seviyede oyuncular alınırsa yani bir çeyrek final yarı final görebiliriz diye düşünüyorum abi. Benim fikrim bu. Yani siz ne dersiniz bilmiyorum. Biraz fazla mı uçtum acaba?
1: bu kadar mı?
2: Evet abi. Tamam. Teşekkür ederim. Bir de abi seni keşfettikten sonra yani sürekli dinlemeye başladım. Gerçekten çok güzel yayın yapıyorsun.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
2: Çok beğenerek dinliyorum abi.
1: Sağ olasın.
2: Yayınını da şimdiden bayramını da kutluyorum abi.
1: Ben
2: Allah'a emanet ol.
1: Ben de sizin ve ailenizin bayramını kutluyorum. Çok çok teşekkürler. Yayınıza da katıldığınız için iyi günler diliyorum. Evet, bir yandan da tabii mesajlarınızı okuyorum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, hatlarımız açık, yayınımıza bağlanabilirsiniz. Son 45 dakikamızda da siz

0: sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edebiliriz. Bir yandan da 0542 73 10 10'a mesajlar geliyor. Nevzat Bey sağ olsun, size iyi bayramlar diyecektim. Bütün Radyo Gol'e sizin nezdinize iyi bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlarınız için. Erkan Bey diyor ki Çağatay Bey sürekli sportif direktör alıyor, Beşiktaş gönderiyor ama iyi bir kaleci almak hiç akıllarına gelmiyor demiş Erkan Bey. Evet, Süper Lig'in özelliği zaten bu. Atan ve tutan iyiyse sizi her zaman şampiyon yapar. Örnekleri de zaten hani diyorlar ya, şekil kağıda belli olduğu gibi. Her sene şampiyon olan takımlara bakın, atanı ve tutanı, yani golcüsü ve kalecisi zaten bu ligin sefiridir. Diyelim 0212 273 10 10 0212 273 10 10 mesajlarınız için 0540 273 10 10 bir yandan da bakıyorum. Evet, yine gelen, sizlerden gelen mesajlarda bayram dilekleri için çok çok teşekkürler. Ve şöyle evet şey sormuşlar, programı sormuşlar. Bu hafta da birlikteyiz, hiç merak etmeyin. Türkiye'nin spor radyosunda 92.2 frekanslarında yine bayram boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Mesajlar için çok teşekkür ediyorum. komik mesajlar da geliyor ama okunacak mesaj var, okunacak mesaj var. İbrahim Köroğlu çok çok teşekkürler. Yine buradan bakıyorum, evet, Adalardan Koray Bey var. Koray Bey'e de çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam. Vallahi bu bayramda bile bir tek seni dinliyoruz. Sağ olun, iyi ki varsınız. Yine bakıyoruz buradan, Muharrem Bey var. Açıklamanız için teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz demişler iyi dilekleriniz için. Bir tercüman olarak çok sevdiğim futbola bu yaz dahil olabilmenin ihtimali bile güzel demiş. Sayın Özçelik'e de çok teşekkür ediyoruz. Yine buradaki isimlerden devam edelim. Emre Üsküplü var. Ona da çok teşekkür ediyoruz mesajları için. Diğer hattımızın iki hat olduğu için iki hattında mesajlarına, sizlerden gelen tüm mesajları okuma adına gözümden kaçan bir şey olmasın diye. Yine bakıyorum. Evet, şimdilik mesajlarımızı okuduk inşallah. Okumadığımız mesaj kalmamıştır. Evet, bir yandan da spor yazarlarından da hatta yazan arkadaşlarımız var. Bugün yayına bağlanabilirim diye ama bugün dinleyicilerimize bağlanıyoruz. Söz Milletin Köşesi yapıyoruz. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 futbolu yeni bırakan çok ünlü arkadaşımız, şu an beni dinliyorsun büyük bir ihtimalle. Ben seni yayından sonra arayacağım değerli kardeşim. Sana da sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğin için de. 0212 273 10 10 kupa finali için evet mesajlar geliyor. Ben de Antalya'daydım. Antalya'da Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor Konyaspor'la karşılaştı. Ben de canlı izledim. Çok güzel bir maçtı. İlk yarıda Trabzonspor'un, ikinci yarıda da Konyaspor'un bir üstünlüğü vardı. Ama gol yollarında daha becerikli olan Trabzonspor ve kaleci Onana'nın da kurtarışlarını da tebrik etmek lazım. Taraftarlar çok iyiydi. İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan yerlerde gerekli desteği sağladılar. Keşke meşaleler atılmasaydı. Çünkü Konyaspor'un kalecisi de kendi taraftarlarına dönüp lütfen atmayın, bana zarar veriyorsunuz dedi. Bayağı bir meşale atıldı. Anonslar yapıldı. Tabii kupa kutlamalarına kadar da kaldım. Yani oradaki bütün kutlamaları da gördüm. Fatih Tekke'nin eşinin sahaya inip Trabzonspor taraftarının yenge Fatih Hoca'yı buraya getir. Evet, mesajı daha okudum. İsteklerine de kayıtsız kalmadı ve Fatih Tekke'yi tüm tribünlerle buluşturdu. Yani güzel, keyifli bir gündü. Trabzonspor'ları da tebrik ediyoruz. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Hep yayınlarda da söyledik. gerek radyo yayınları gerekse televizyon yayınlarında. Tabii bu kazanılan kupanın bence en büyük avantajı Trabzonspor'un sezonu yaklaşık bir ay daha geç açması ve Konferans Ligi'nden değil direkt UEFA Avrupa Ligi'nde playofflarından başlaması en büyük kazanımıydı bana göre ve Fatih Tekke'nin bu başarısında da sezonu taçlandırma adına bir kupa gerekiyordu. Bence Trabzonspor adına ve o kupayı da almış oldu. Sıradaki dinleyicimize de merhaba diyelim. 0212-273-1010 0212-273-1010 sonu 19'da biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. Alo.
0: Buyurun, tanıyalım sizi. Çağatay Çıtlak'ta Dört Büyük Gündem programındasınız. Söz Milletin Köşesi'nde.
1: Hasan Aklı. Sorumluyum. İstanbul'da yaşıyorum.
0: Buyurun Hasan.
1: Dün bir finalimiz vardı. Süper Lig'e yükseldik. Onu dile getirmek istiyorum.
0: Güzel de top oynadı Çorum Spor.
1: Evet. Zaten şampiyon olacaktık ama böyle oldu. İyi oldu. Zaten bize kolay yol yok.
0: Maçta mıydınız bu arada?
1: Böyle zor yollardan gelmişizdir.
0: Konya'ya gittiniz mi Hasan Bey?
1: Gidemedim. Gidemedim. Ama şöyle bir şey, gidemedim. Bayram üzeri olduğu için, trafik çok yoğun olduğu için gidemedim. Çünkü gitsem kendi işlerim var, işlerime yetişemeyeceğim. Onun için gidemedim. Yoksa gitmek istiyordum. Onu düşündüm ve öyle de oldu ki giden arkadaşlarım oldu, yetişemeyenler oldu.
0: Çünkü tüm Çorum sanki Konya'daydı.
1: Evet, evet, evet. Yani 2 stat değil 10 stat olsaydı 10 stadı da doldururduk yani.
0: Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır Hasan Bey?
1: Galatasaray hakkında şunu söyleyeyim. Bugün sene yine şampiyon olduk. Bana bayramdan önce 2 tane şampiyonluk yaşattılar. Şöyle, Galatasaray atanı tutanı varsa dediniz, şampiyon dediniz daha demin konuştuğunuzda. Ben de size şunu söylüyorum. 4 senedir bu böyle. 5. seneye gireceğiz. İnşallah 6-7 7. şampiyonluklar olacak. Transferler için bir tane 10 numara lazım kesin. 10 numara. Bir tane de defansa. Yani gerisi yönetime kalmış. Ben bunları görüyorum takımda. 10 numarayla defansa alındım mı yine biz son 16 değil çeyrek finallerde görürüz. Sadece yüreğiyle oynasınlar.
0: Evet Hasan Bey. Çorum Spor'da en beğendiğiniz futbolcu kim Hasan Bey?
1: Yusuf Erdoğan.
0: Peki. Çok teşekkürler. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Sonra veda edelim size.
1: Yayınınızı her zaman takip ediyorum. Bütün Radyo Gol olarak takip ediyorum. Çok da seviyorum. İçimde ne varsa, kalbimde ne geçiyorsa bütün yayıncılarınız, siz dahil bütün yayıncılar içimde ne varsa söylüyorlar ve telefona bağlananlar da söylüyor. Çok hoşuma gidiyor.
0: Çok çok teşekkürler. Bizim için ne düşünüyorsanız Allah size iki katını versin inşallah diyor ki sizi de uğurluyoruz.
1: Bayramınız mübarek olsun.
0: Görüşmek üzere, iyi bayramlar. Yine sıradan 0212-273-1010'da vakit kaybetmeden dinleyicilerimizi de bekletmeyelim. Sonu 19'da biten dinleyicimiz var. Ona merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz sesimizi? Sonu 19'da biten dinleyicimiz. Şu an hattan düşmüş, evet. Yine bakıyoruz, gelen mesajlarla devam edelim. Telefonlarınızı alacağım, hiç merak etmeyin. Evet, diyor ki Çağatay Hocam, Singo, Davinson, Van Dijk, Jakob, Sané, Kamavinga, Thuram, Leo, Brahim Diaz, Osimhen, bu kadro iş yapar abi demiş. Benim dediğimi diyorlar dinleyicilerimiz. Apoyla olmaz diyor, yani burada Abdülkerim'den bahsediyor. Çok mu uçtum abi demiş. Sanki biraz diyelim. Ama tabii güzel bir kadro. Bu arada sizlere şöyle bir soru da sorayım. Madem hani telefonla bağlanmak istemeyen dinleyicilerimiz olabilir. duygu düşüncelerini ifade etmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Onlara da 0540

273 10-10'da yılın ilk 11'ini sorayım sizlere. Size göre yılın en iyi ilk 11'i nedir? Kaleciden forvete kadar Türkiye'de, tabii tarafsız bakarsanız çok daha iyi olur. Yani buna sadece 4 büyük gündem gibi düşünmeyin. Yani atıyorum işte Hader Jonay da olabilir, Holse de olabilir. Yani Samsun Spor, hani Kasımpaşa örnekleri veriyorum. Eğer beğendiğiniz futbolculardan bu senenin en çok katkı yapan futbolcuları ile ilgili yılın 11'ini yaparsanız, ben de buradan rahatlıkla sizlerin isimleri ve mesajlarıyla buradan okumaya çalışırım. Ümit Uzun'dan mesaj geldi. Çağatay Hocam iyi yayınlar, kolay gelsin, şimdiden iyi bayramlar demiş. Ben de iyi bayramlar diliyorum ailenizle, sevdiklerinizle birlikte. 0212 273 10-10'da da arayın. Bir yandan da konuşalım, hem sohbet edelim. Araya gitmeden telefonlarınızı da almak istiyorum. Bir yandan kendi telefonumdan ve Çağatay Hoca Instagram adresine de bakıyorum. Enver Kılıç, çok teşekkür ediyorum takip ede aldığı için. Yine buradan gelen mesajlardan birkaç tane okuyalım. Ahmet Bey'in mesajı var. Hocam, canlı izlemekle televizyondan izlemek arasında evet çok büyük fark var. Yani zaten kupa finaline de o yüzden gittim. Her zaman söylüyorum, bir maçı canlı izlediğinizde çok çok farklı, televizyondan izlediğiniz zaman daha da farklı. Ama canlı izlediğinizde şunu görebiliyorsunuz, takımların sistemlerini görebiliyorsunuz. Bir anda 3-5-2'den atıyorum 4-4-2'ye, 4-1-4-1'e döndüğünü, 4-3-3'e döndüğünü ya da teknik direktörle, yardımcılarıyla saha içi iletişimlerini görebiliyorsunuz, taraftar tepkilerini görebiliyorsunuz, vücut dillerini görebiliyorsunuz ve her şeyde hakim olabiliyorsunuz. O yüzden benim için de çok keyifli bir yolculuk oldu. Belki perşembe günü sizlerle birlikte olamadım ama bu hafta bunun acısını çıkaracağız, hiç merak etmeyin diyorum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Araya gitmeden bir telefon daha alabilirim. İlk arayan dinleyicimizi de araya kadar alabilirim. Şu anda anons ediyorum, 0212 273 10 10'u arayın ve Radyo Gol'de 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinde sizler de duygu ve düşüncelerinizi ifade etmeye şansını yakalayın. Yine gelen mesajlardan devam edelim. Nihat Bey'in mesajı var. Trabzonsporluyum. Ben de Antalya'daydım. Çok keyifli bir kupa finaliydi. Fatih Tekke ve öğrencilerini kutluyorum mesajı var. Ümit Bey'in mesajı var buradan yine. Trabzonspor'la ilgili nabzı tutabilir miyiz? Teşekkürler demiş. Ben diyeyim, çok çok sağ olun. Evet, Trabzonspor'la ilgili yorumlarımızı da yaptık. Daha sonrasını zaten pazar günü Aksal Yavuz varken HT Spor'da 3 saat boyunca bol bol Trabzonspor konuşacağız. Araya gidelim mi? Saate bakıyorum. Evet, bir araya gidelim. Daha sonra son yarım saatte yine Söz Milletin köşesinde, sözde, mikrofonda siz de arayın, konuşalım, sohbet edelim. 0212 273 10 10, lütfen bizlerden ayrılmayın. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programındasınız. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'da telefonlarınıza devam edeceğiz. Yurt dışından da telefonlar geliyor. Yurt dışından arayamıyoruz sanırım, doğru mudur? Nevzat Bey arayabilirsiniz, WhatsApp telefonlarımız açık. 0212 273 10 10'u tuşladığınızda yayınımıza katılabilirsiniz. Zaten son 20 dakikamız var. Gelen mesajlarla devam edelim. İsmail Bey iyi bayramlar demiş. Yine bakıyorum. İsimlerinize yazarsınız. Evet, Ahmet Bey. Çağatay Hocam, Galatasaray hakkında transfer gelişmesi olduğunda tabii ki buradan paylaşıyoruz. Biliyorsunuz hafta içi her gün saat 14 ile 16 arasında sizlerden gelen istekler doğrultusunda Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla da her gün farklı isim, her hafta farklı isim olmak üzere yaklaşık 8-9 tane spor yazar arkadaşımız bağlanıyor ve bu bilgileri bizlere veriyor, özellikle muhabir arkadaşlarımız. Yılın en iyi 11'ini sormuştum sizlere.
Gelen mesajlardan başlayalım. Yaşar Bey'in 11'i. Kaleci Uğurcan.

0: Çakır, defans, Hader Jonay, stoper, Skriniar, Sanchez, sol bek Mustafa Eskellaç, orta saha Orkun Kökçü, Gabriel Sara, hücumda Asensio, Muçi, Barış Alper ve forvet olarak da Victor Osimhen bana göre bu senenin en iyi 11'i demişler. Yedekten ilk girer dediğim kişi de Onaçı olur demiş. Sizler de 0542 273 10 10'da yılın 11'ini yazabilirsiniz. İsimlerinizle birlikte buradan da tüm dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Gelen mesajlarla devam edelim. Çağatay Hoca Instagram adresinde de gelen mesajlarınız var. Onlara da bakalım. Evet, Trabzonspor'da en beğendiğiniz futbolcu kimdi? Benim Buşari'ydi. Yani minyon bir futbolcu, 24 yaşında ama bana göre sahanın en iyisiydi. Trabzonspor'u gelmesi büyük bir şanstı ama ligin başında sakatlanması ve stres kırığından dolayı çok maç kaçırması bana göre Trabzonspor'un da en büyük şanssızlığıydı. Ama şöyle diyebilirim, bence Trabzonspor'un bu seneki en iyi transferi Buşari, bu senenin ilk transferi yapılmadan söylüyorum. Yani kadro içinde olan Buşari inanılmaz bir orta saha olmuş. Yani Fatih Tekke'nin de dokunuşuyla birazcık da hani Torreira'yı gördüm sanki diye düşündüm. Orta sahanın her tarafında basmadık yer bırakmamıştı. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Yine sizlerden gelen 11'lere bakalım. İsimlerinizde yazarsanız çok mutlu oluruz. Burada gelen, evet, 11'lere bakalım kimler nasıl 11 yapmışlar. 5 8 11, bir kişiyi unutmuşsunuz, Levent Bey. Levent Bey diyor ki Uğurcan, Pina, Abdülkerim, Sanchez, Mustafa, Asensio, Talişka, Barış Alper, Şomurodov ve Onaçu yazmışlar ama 1 5 8 10, evet, 10 bir kişiyi unutmuşlar. Bir kişi daha eklerseniz 11'inize tam 11 olacak. Yılın en iyi 11'ini soruyoruz sizlere. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Telefonlarınızı bekliyoruz. Son 10-15 dakikadaki yine telefonlarınızla yayınımıza devam edip sesinizi bizler vasıtasıyla da duyurabilirsiniz diyoruz. Evet, Fatih Tekke'nin açıklamaları vardı maç sonunda, özellikle kutlamalarda. Moralinin genelde maçlar kazanıldığında bile bozuk olduğunu, takıma çok fazla aktif anlamda kenardan müdahale etmediği konusundaki düşüncelerinizle merak ediyoruz demişler. Yine isimlere bakıyorum. Coşkun Bey var, Şaban Bey var. Evet, Trabzonspor'la ilgili yine bakıyorum buradan gelen isimlerden. İsimlerinizi yazarsanız. Erhan Bey var. Evet, Trabzonspor yorumları. Evet, sanırım okumadığım mesaj kalmamıştır. İsmail Bey'den bir 11 var, onu da paylaşalım. Uğurcan, Pina, Skriniar, Sanchez, Mustafa, Kante, Torreira, Asensio, Barış, Kerem ve Onaçu 11'i var. Yurt dışından şu an bir telefon geliyor. Nevzat Bey, bu numaradan değil, 0212 273 10-10'dan arayacaksınız. 0540 değil başı. Başına 0212 koyarsanız 0212 273 10-10'dan arayabilirsiniz Nevzat Bey. Ben çünkü bir yandan da telefonlara baktığım için gelen mesajlarda İki telefon var. Ayrıca kendi Instagram'dan da size gelen mesajlara bakıyorum. Orhan Özdemar da gelmiş. İyi yayınlar Çağatay Hocam. Evi boya badana yapıyorum, anca yetişebildim demiş ama tabii sonuna yetişmiş. Orhan Bey, Çorum Spor'u bildiniz diyor Orhan Bey. Teşekkürler Orhan Özdemar'a da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı yollayalım. Fenerbahçe başkan adaylarıyla alakalı bir gelişme var mı diyor bir dinleyicimiz. ismine bakıyorum. Cenk Bey'den gelmiş. Evet. Yani 7 Haziran'a kadar biliyorsunuz seçim çalışmaları devam edecek. Başkanların açıklamaları var. Sayın Hakan Safi ve Sayın Aziz Yıldırım'ın özellikle son günlerde sosyal medyaya düşen açıklamaları var. Televizyonlarda, haber bültenlerinde izlediğiniz açıklamaları var. Yine dinleyicilerimizin istek var ama ben şöyle bir hattımıza bakalım, onları da bekletmeme adına. Hatta Sayın Başkan adaylarının da son açıklamalarını da buradan verebiliriz. Sevgili Berk'ten rica edelim. Çünkü şimdi bakıyorum Aziz Yıldırım'dan Londra çıkarması, stoper ve forvet için Premier Lig'den iki oyuncuyla görüşme yapacağız demiş Sayın Aziz Yıldırım. Bu sıcak bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Aziz Yıldırım'dan Londra çıkarması, stoper ve forvet için Premier Lig'den iki oyuncuyla görüşme yapacak Sayın Aziz Yıldırım. Evet, sizlerden de madem böyle bir şey geldiğine göre başkan adaylarının açıklamalarına bir bakalım. Bakalım Sayın Aziz Yıldırım ne demiş? Sayın Hakan Safi son açıklamalarında neler demiş? Ondan sonra da yine sizlerin telefonlarıyla 0212 273 10 10'da sizlere veda edelim. Başkan adaylarının açıklamaları şimdi radyonuzda, Radyo Gol'de sizlerle birlikte.
1: Mardin Spor'un birinci diye çıkışından dolayı da tüm Mardin'i sporlara tuttum. 6-7 Haziran'da yapılacak seçimden sonra kazansak da kaybetsek de bütün Doğu'yu gelip gezeceğim arkadaşlarımla. Ben de kadar kestim. Bugün buraya geldiğimizde başta Sayın Valimiz, Emniyet Güçleri, Sayın Devlet Başkanımız ve onların üyelerinin bizlere göstermiş olduğu kadir şinaslık içinde sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Ben konuşma yapacağım. Hazırlamış arkadaşlar. Ben de fikirlerimi söyleyeceğim. Ama önemli olan sizin sorularınız ve bizim onlara vereceğimiz cevaplardır. Ben yalnız gelmedim. Yanımda İsmail Bey var. Mehmet Bey var. Atın Bey ve Barış Bey var. Onlara da her türlü sorunu kalabilirsiniz. Biz yönetim olarak güçlü bir yönetim yaptık. Ve futbol aşığına de girecek yeni isimler var. Onları da yıpratmamak amacıyla açıklamadık. Ama onlar da çok değerli insanlar. Onlarla beraber hem kulüp tarafı hem futbol tarafı beraber kulübü yöneteceğiz. Planımızı yaptık, kongreye bekliyoruz. Bu plan kongreye kazanmak için değil, şampiyon olmak için. Şunu da unutmayın. Rica ediyorum, konuşmayı bitirin, ondan sonra bana tezahürat yapın, bekliyorum. Şunu da unutmayın. Aceleyle tepkilerden dolayı alınan kararlar bizi bugüne kadar hep hedeflerimizden uzaklaştırdı. Rakiplerimizin ekmeğine yağ sürdü. Sizler biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Benim güvercinleri beslemek diye bir hobim var. Çocukluğumdan beri de bu sevgimi devam ettiriyorum. Bugün de burada sağ olsunlar arkadaşlar medyattan bile güvercin getirdiler. İnşallah bu akşam onları götüreceğim. Ama güvercin beslemek büyük bir sevgi, emek ve hepsinden öte sabır ister. Fenerbahçe gibi bir kulübün taraftarı olmak da sabır gerektirir. Bunu hepimiz iyi biliyoruz. Kötü günler yaşadık. Kötü günler yaşadık. En sabırlı camia belki de biziz. Artık sabır yöneticilere, başkanlara değil, sahadaki futbolculara göstereceğiz. Sabırla takımımızı hep beraber destekleyeceğiz. Fenerbahçe'nin şahlanması için tribünlerin de eski güçlü günlerine dönmesi lazım. Tribünlerin tek ses, tek yürek olmadı. Taraftarın arasında güçlüğü veya bölündüğü hiçbir senaryoda başarı hikayesi yazılamaz. Bizim taraftarımızla aramızdaki o

0: kadar sığız bağı yeniden inşa etmemiz lazım. Tribünler eskisi gibi vakitlere cehennem takımıza kalkan olmalıdır. Bu bilinçle etrafımızdaki Fenerbahçe'yi de doğru yönde yönlendirmeliyiz. Önümüzde Fenerbahçe'mizin geleceği adına çok kritik bir kongre var. Bu kongre kulübümüzün yeniden kendi öz kimliğine, şampiyon karakterine kavuşma iradesi olmalı. Birlik olacağız, omuz omuza vereceğiz, sabredeceğiz ve o haklı gururu yaşamak için tüm engelleri birer birer hep beraber aşacağız. O güzel günlerde şampiyonluk kutlamalarını yine hep beraber yaşayacağız, yapacağız ve yaşatacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. En büyük beraber diyorum. İki tane Sanford'la şu an görüşme yapılıyor. Haftaya biter, öbür hafta biter, gelirler. Acele etmeyin. Ha, bak acele eder, daha yani bu ekipten içinden de başka adayları çıkabilir. Veya dışarıdan da çıkarsa daha rahat camiye yürüm diye düşündüğüm için geldim, aday oldum. Ben öyle görüyorum ki bizden başka kimse bunu durduramaz. Bilin haberin.
1: Başkanım size Siverek'ten kucak dolusu selamlar getirdim. Siverek. Kanlıkma Siverek.
2: Çözeceğiz. Fenerbahçe lobi yapamıyor deniyor. Onu da çözeceğiz. Fenerbahçe'nin borcu çok diye söyleniyor. Hiç korkumuz yok arkadaşlar. Bugün benimle yola çıkan tüm arkadaşlarım da en az benim kadar motive, en az benim kadar kararlı. Biliyorsunuz yönetim kurulu listemizi hafta sonuna kadar teslim edeceğiz. Fenerbahçe'miz için her alanda konusuna hakim, dinamik, güçlü ve tecrübeli bir yönetim oluşturuyoruz. Değerli Fenerbahçeliler, bana Fenerbahçe'de yeni olduğumu söyleyenler var arkadaşlar. Son iki seçimde yönetici olarak yer almış, 15 ay faal yöneticilik yapmış birisi olarak, evet, Fenerbahçe siyasetinde yeni sayılabilirim. Ancak Fenerbahçe'de ben yeni değilim arkadaşlar. ...99 yılından beri de bu şanlı kulübümüzün bir evladıyım. Yaklaşık 2 yıldır da Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. 53 yıllık bu kardeşimizin hayatında Fenerbahçe'nin her saniyesi Fenerbahçe sevdasıyla geçti. Kalan kısmının da aynı şekilde geçireceğimi sizlerin taahhüdünü veriyorum. 14 yaşında iş hayatına başladım. Ailemle birlikte sıfırdan çok önemli işler inşa ettik. Bugün farklı sektörlerde 80'den fazla ülkede bu kardeşimizin bağlantıları var arkadaşlar. Benim çalışma yöntemimizde CEO ya da genel müdür yok. İşinin ehli yönetim, yönetim kurullarımız ve uzman direktörlerim var. Ben takım oyuna inanıyorum. Yönetim kurulu önemli. Yönetim kurulu olarak da işinin ehli isimlerle biz de çalışarak aynı başarıyı burada da sağlayacağız. Ben hayatım boyunca çok çalıştım. Çok şükür başardım. Şimdi sıra Fenerbahçe için çalışmaya geldi. İş dünyasında elde ettiğim tecrübeyi, network'ü Fenerbahçe için artık kullanma zamanı. İnanın bunu da başaracağım. Bugüne kadar iş hayatımda çok önemli kararlar aldım. Ve bunlar için bir an bile tereddüt etmedim. İnandığım her doğruda sonuna kadar gittim. Fenerbahçe adına da inandığım her doğrunun sonuna kadar gideceğime, Fenerbahçe'nin menfaatleri adına karar almaktan bir saniye bile tereddüt etmeyeceğime emin olabilirsiniz. Bugüne kadar hayatımdaki tüm kırılma anlarından başarıyla çıktım. Fenerbahçe camiasının fertleri olarak 12 yıllık beklentinin de ve sorumluluğun da farkındayım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim bunu başaracak heyecana, enerjiye ve güce sahibiz. Ben ve arkadaşlarım Fenerbahçe'yi

0: sizlerin de desteğiyle şampiyon yapacak gücümüz de inancımız da vardır. Öncelikle saha içinde Fenerbahçelileri heyecanlandıracak, Saraçoğlu'nu coşturacak, o tribünleri ateşleyecek kadroyu kuracağız. Öyle benim Fenerbahçeme bir yıldız yetmez arkadaşlar. Rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız. Bugün bir arkadaşım aradı. İki isim getirdi yine bana. Zaten biliyorum, takip ediyorum ben aylardan beri. O dedim beni kesmez. Ne diyorsun dedi. Dedim bu kesmez dedim beni. Benim dedim getirecek olduğum oyuncu dedim dünya yıldızı olacak. Dünya yıldızları olacak. Ancak bu da yeterli değil. Taraftarın aklında stat meselesi de var. Taraftar tesis projelerini merak ediyor. Sarı lacivertlerin kurumsallık, medya gücü, eğitim ve altyapı konusunda da soru işaretleri var. Biz Fenerbahçe'yi sadece şampiyon yapmayacağız. Biz kuracağımız düzenle şanlı kulübümüzün gelecek yıllarına da damga vuracağız. Korkmadık. Şartsız, koşulsuz. Ne dedim ben? Yukarısı, aşağısı, sağ sol demeden adayım. Şartsız, koşulsuz, cesur bir şekilde yönetime talibiz. Korkaklar evlerinde oturur arkadaşlar. Bizler buradayız. Seçim var diye de tereddüt etmedik. Seneyi de beklemedik. Hesap da yapmadık. Kitap da yapmadık. Seçim hesabı yapmadık. Bir bakalım. Durumları görelim. Kim aday olacak? Ona göre hamle yapalım demedik. Bize inananları hayal kırıklığına uğratıp keşke bu sene aday olsaydın dedirtmedim. Adaylık için ilk günkü sözümüzün her zaman arkasında durduk. Fenerbahçe'de sunacağımız için de katkı için de herhangi bir şartla koşmadık. Maddi manevi ne lazımsa bir telefon kadar uzağınızdayım dedim.
1: Evet, Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Fenerbahçe başkan adaylarının açıklamalarını da dinledik. Bugün de programın sonlarına doğru geldik de şimdi tabii bizler de radyocu olduğumuz için benim de çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi Gazoz Ağacı'nı bilirsiniz, Cem Aslan'la Gazoz Ağacı. Onun bugün doğum günü. Sevgili Cem'i de bir yandan arayayım. Şu an başka bir kişiyle görüşüyormuş. Ona da bir sürpriz yapayım dedim çünkü onun bugün doğum günü sevgili Cem Aslan'ın. Çok da severim kendisini. Başka bir radyoda her gün program yapıyor. İlk radyoculardandır. O zaman hatta arıyor şu anda beni. Biz o zamanlar beraber başlamıştık. Sevgili Cem Aslan, radyoların duayeni, efsanevi isimlerden bir tanesi. Cem'cim hoş geldin Radyo Gol'e.
2: Hoş bulduk Çağatay'cığım. Radyo Gol dinleyicilerine iyi bayramlar diliyorum şimdiden.
1: Eyvallah.
2: Yani Arife'nin Arifesi oldu birazcık ama şimdiden iyi bayramlar diliyorum herkese. Selamlar, sevgiler.
1: Cem Aslan, sana da iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bugün doğum günün çifte bayram evet. olsun diye ben de radyodan da radyo vasıtasıyla doğum günü kutlamak istedim.
2: Eyvallah.
1: İyi ki varsın.
2: Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok
1: her
2: sağ
1: zaman
2: ol.
1: Sesini duymaktan çok mutlu oluyoruz Cem Aslan. Gazoz
2: harikasın,
1: ağacı.
2: Harikasın. Valla 32 yıl oldu sevgili Çağatay. 32 yıl oldu. Bakalım işte nefesimizi yettiği kadar. Radyo beni bırakmadı. Ben de onu hiç bırakmadım. Radyo hiçbir zaman bir atlama taşı değil benim için. Radyo benim ana mesleğim. Radyo benim ana kariyerim. Ama bunun dışında bu televizyona veya diğer projelere kapalıyız anlamında değil ama radyo benim ana kariyerim. Radyoda ilerliyoruz, gidiyoruz. Bakalım yarın yayında da Türkiye'nin durumları malum. Bayağı bir hareketli, hararetli bir yayın olacak.
1: Peki Cem'cim, doğum günün kutlu olsun.
2: Çok
1: tekrar.
2: Teşekkürler. Tüm Radyo Gol dinleyicilerine, sana, oradaki teknik arkadaşlara, bayram seyran demeden mesai yapan medya gönüllülerine selamlar, sevgiler.
1: Onların da sana çok selamı var.
2: Sağ
1: doğum
2: olasın,
1: günü kutluyorlar. Cem Aslan, görüşmek üzere. Gazoz
2: Ağacı. Hoşça kal, sevgiler, saygılar. Eyvallah, görüşmek üzere.
1: Evet, Cem Aslan'a da bağlandık. En azından onunla da bir telefon bağlantısı yaptık. Doğum günü de kutladık. Böyle günler önemli bence. Yılda bir kere bile olsa hatırlanmak herkesin hani memnun olacağı önemli, kıymetli davranışlardan bir tanesi. Bugün de Türkiye'nin kendi saatinde en çok takip edilen radyo programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi yaptık. Sizler duygularınızı, düşüncelerinizi, gönül verdiğiniz renklerle alakalı, takımlarınızla alakalı düşüncelerinizi paylaştınız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bayramın gönüllere huzur, evlerinize bereket, sofralarınıza mutluluk getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, neşe, umut dolu nice güzel bayramlar geçirmeniz en büyük temennilerimizden bir tanesi. Bugün tam 2 saat boyunca beni yalnız bırakmayan, telefonlarıyla, mesajlarıyla, güzel enerjileriyle yayınımızı güçlendiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği, sevgisi ve samimiyeti benim için tarifsiz bir motivasyon. İyi ki varsınız, iyi ki bu büyük Radyo Gol ailesinin bir parçasıyız. Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Ben Çağatay Çıtlak, bugün dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diliyorum. Sevgiyle, muhabbetle, sağlıkla kalın.

0: Fırat'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte değerlendireceğiz. Birlikte gündemi konuşacağız. Her parantezde olduğu gibi öncelikle KCP ailesine teşekkürlerimizi iletelim. KCP beton pompaları ailesine ve aynı zamanda Gürpom iş makineleri, Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Gürpom ailesine selamlarımızı iletelim. Mutlu bayramlar dileyelim bu vesileyle de. Hem sponsorumuz hem parantez programında Radyo Gol adına tüm programcılarımızı olduğu gibi öyle açalım. Böyle bayramın hevesiyle, bayramın heyecanıyla açmış olalım yayınımızı. Ve bugün esasında bir yayınımız, özel bir yayınımız olacak. Bayram özel gibi de görebiliriz bunu. Zira öyle şeyler konuşulacak ki, hikayeler konuşulacak ki, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor özelinde, yukarıdan aşağı Galatasaray ile Fenerbahçe ile Beşiktaş ile Trabzonspor ile devam edeceğimiz, Galatasaray ile başlayıp Trabzonspor ile bitireceğimiz bir serüven olacak. Bir yaklaşık bir 50 dakikalık, yaklaşık bir 1 saatlik bayram özel yayını olacak gibi düşünebiliriz. Orada Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesinden, Okan Buruk'un durumundan, Icardi'den, Osimhen'den başlayıp Fenerbahçe'deki başkanlık, hoca, takım, gidecek kalacak dedi. Detayları, Beşiktaş'taki Sergen Hoca, yeni hoca, yapılanma, Önder Özen, başkanlık ihtimali, yeni seçim ihtimali derken, Trabzonspor'da kupa, Fatih Tekke, Onuachu, başarı ve seneye ne olur konuşacağımız bir yayın. Ama bunu kiminle konuşacağız? Emre Eren'le konuşacağız. Bugün stüdyo konuğum Emre Eren, çok da mutlu etti Emre Eren burada olmasıyla. Emre abi hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Herkese
0: abi,
1: iyi bayramlar, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Johnson, İzmir'den geldin, yol yaptın abi. Tabi Digi Futbol'daki yayınlarını, ilkini izledik, yayınlarını demeyeyim, böyle yalancı çıkarım çünkü, biliyor musun, sonra bu ikinci yayınını da keyifli izleyeceğim, ondan da eminim. Digi Futbol'da Muzaffer Can Bedir'le, Burak Yakut'la yayınlarını, yeri gelecek Aydın Cingöz'le yayınlarını keyifle takip ediyor olacağız. Onun da böyle müjdesini geçen hafta alınca çok mutlu olduk. Güzel gidiyor senin için ET Spor, Digi Futbol ve zaman zaman Radyo Gol'de de birlikteyiz ki
1: zaman zaman değil, her zaman
0: artık her zaman beraberiz. Geçen hafta biraz, geçen hafta bana biraz ben seni abi bağlıyorum diye aradığımda hayatımı bağladın zaten kardeşim, bağla bağla diye bir telefon açışın var, onu yayına yansıtmıyorsun ama ben de vereyim hemen orada küçük detayları.
1: Güzel yerden geldin. Digi Futbol çok önemli bir, gerçekten bir kanal haline gelmeye başladı, çok da iyi işler yapıyor. Abone olurlarsa dinleyicilerimiz, çok mutlu olurum. Digi Futbol'da Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, her türlü futbolla alakalı, her türlü sıkıntılı günleri, sıkıntısız günleri, doğru hedefleri, hepsini göreceksiniz. Burayı da takip edin bence.
0: Özellikle Galatasaray'ı dedin, oradan başladın. Galatasaray kısmında da şampiyonluk hikayesiyle başlayalım isterim. Bu yılı nasıl konuşuruz, neler söylersin? Bir şampiyonluk hikayesi var, bir konuşulması gereken Okan Buruk var. Icardi, Osimhen derken savunmaya takviye gelecek miler sorgulanıyor şu sıralarda.
1: Ya Galatasaraylılar gerçekten çok mutlu sevgili Berk. Yani bakıyorsun Galatasaray camiası 4 sene üstte şampiyon olmuş ya. Hani 5. senede olursa Fatih Terim'in o kırmış olduğu güzel hatıraları bir anda yıkıp Okan Buruk'a doğru dönecek. Galatasaraylılar bunu bekliyor, bunu istiyorlar, bunu arzu ediyorlar. Ama yıl özelinde şunu konuşmak istiyorum. Gerçekten öncelikle Dursun Özbey'i kutlamak lazım. Yani Okan Buruk'a 4 sene üst üste yaratılmayacak güzellikte bir kadro yarattı. Bunu söylemek lazım. Okan Buruk'a dönmek lazım. Okan Buruk bu kadar aidiyeti yüksek bir takım kurgusunu her yıl ortaya çıkartmak, bu kadar ego topluluğunu bir arada tutabilmek, bunlar çok kolay hadiseler değil. Futbolculara gelmek lazım. Futbolculara bakıyorsun, gelen aidiyeti tam uygulamaya çalışıyor. Gelen sanki 10 yıllık Galatasaray forması giymiş oyuncu gibi sahaya çıkıyor. Öbür tarafa dönüyorsun, Aslan Tepe'ye dönüyorsun. Bir ultra aslan gerçeği var. Yani yıl özelinde baktığımız zaman 42 bin ortalama rekor, yani bu Galatasaray'da büyük bir rekor. 53 bin kapasitelik statta 42 binin aşağısında hiçbir seyirci olmamış. Bazı maçlar full çekmiş. İnanılmaz mücadeleler ortaya koymuşlar. Ya topyekün zaten sevgili Berk, futbol topyekün bir olaydır. Yani yönetimin çok doğru bir yönetim olursa, teknik heyetin çok doğru dokunuşlarda bulunursa, oyuncular performansı çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirse, buna da taraftar eklenirse, işte olan gerçekte 4 yıl üst üste şampiyon olmak herkese nasip olmaz. Bunu Galatasaray camiası topyekün halde gerçekleştirdi. Güzel günler var, önemli günler var, transfer var. Bernardo Silva konuşuluyor çok ciddi bir şekilde. 10+4'e takılan bir yönetim kurulu var yabancı kuralında. Ama
0: ne kadar haklı mesela 10+4'te? Bence orayı biraz da şöyle görmek gerekiyor. Daha nokta atışı transferler yapacaksın. Yani mesela bu yıl aldığın ve
1: gereksiz transfer yapmayacaksın. Aslında ben şöyle yorumluyorum. Evet, kulüpler biraz karşı çıksalar da bence Futbol Federasyonu'nun bu vermiş olduğu kararın bir tık doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncu yetişmiyor. Yani milli takımımıza oyuncu gelmiyor. Yani yurt dışından, Avrupa'dan oyuncu almaktan gerçekten sıkılmaya başladık. En azından yerli oyuncuların daha fazla büyük takımlarda şans bulacağı günler bence bu kuralla birlikte devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet. Tabii şampiyonluk hikayesini konuşurken burada ön plana çıkaracağın isimler ne olur Galatasaray'da? Hakkı ödenmez diyeceğin Osimhen'i çok konuştuk, çok detaylandırdık ama haricinde konuşacağımız o kadar çok isim var ki bence.
1: Ya tabii parantezi sen Osimhen'den açtın da Osimhen enteresan bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın şöyle bir şansı var ya. Okan Buruk'un geldiği ilk 2 sene Icardi korkunç derecede önemli işler yaptı. Aidiyeti yüksek bir oyun oynadı ve takım birlikteliğine çok fayda sağladı ve 2 tane şampiyonlukta büyük pay sahibiydi ama Icardi sakatlandıktan sonra Osimhen bambaşka bir görüntü verdi Galatasaray takımında. O aidiyeti devam ettirdi. O coşkuyu, o tutkuyu, o heyecanı, o takım birlikteliğini sahaya yansıtması tabii çok değerli oldu. Osimhen'den başlamak lazım. Tabii sadece Osimhen mi? Tabii ki değil. Ama Osimhen oynadığı zaman bambaşka bir Galatasaray gördük. Osimhen oynamadığı zaman bambaşka bir Galatasaray birliği gördük. Yani burada topyekün taraftarlar da bunu düşünüyorlar. Camia da bunu düşünüyor. Teknik heyet de bunu düşünüyor. Oyuncu bile bunu düşünür ya Berk. Ben yıllarca futbolculuk yaşadım. Benim de böyle değerli bir santroforum sakatlandığı zaman ben de eyvah bu hafta ne yapacağız diye düşünüyordum. Osimhen'le alakalı da böyle bir durum var. Böyle bir duygu var. Tabii ki Osimhen'le birlikte Leroy Sané'nin yaptıkları, Barış Alper'in yaptıkları, Uğurcan'ın, Davidson'un, Abdülkerim'in, Jakobs Eren'in, Şalai'nin, Torreira Emina'nın bunların da faydalarını konuşmakta tabii ki fayda var. Bunda yarar var ama Osimhen bambaşka bir oyuncu ya. Ya Osimhen'i 2 ay bekledi bu taraftar biliyor musun? Galatasaray taraftarı. Her gün televizyonları, işte gazeteleri, sosyal medyayı takip eden Galatasaraylılar hep şunu beklediler. Ya Osimhen transferi gerçekleşti mi? Osimhen transferi oldu mu? En son Dursun Özbek, Osimhen artık dedi bugün geliyor.

0: dedi. Çok kolay bir transfer oldu mu olmadı mı? Olmadı ama Galatasaray takımı hem çok ciddi rakam ödedi ama bunun karşılığında da bir gerçek var. Hem şampiyonluğu kazandı hem o Liverpool maçlarında, o Juventus maçlarındaki o aidiyeti çok fazla gördü.
1: Şimdi Osimhen de bunu konuşuyorken Icardi tarafına da bakmak gerekiyor tabii. Icardi için aynı şeyleri 2 yıl önce konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Ve durum şu an devam edilmeli mi edilmemeliden ziyade Dursun Özbek nasıl bir aksiyon alacak kısmını konuşmaya getirdi bize.
0: Bence devam edilebilmeli sözünü 10+4 kuralıyla bence biraz rafa kaldırdık

0: ben. Çünkü Onardı 4 kuralında Icardi'nin biraz Galatasaray takımına lüks olacağını da herkes düşünüyor. Bunu teknik heyet de düşünüyordur, yönetim kurulu da düşünüyordur ama real gerçeğe baktığımız zaman ben artık bu haftalar itibariyle artık Icardi ile yolun ayrılacağı bir sürece girdiğini düşünüyorum Galatasaray takımının.
1: Şimdi orayı konuşurken Galatasaray'da Bertu Yıldırım yıllardır, aylardır konuşulan bir isim. Belki aylardır demek daha doğru. Bir yıldır aşağı yukarı, 1,5 yıldır konuşulan bir isim. O da dün Ali Naci Küçük'ün Dişi Futbol'daki bir haberi vardı. Orada yayınlanan yayınını izlediğimde Galatasaray bir yoklama alıyor orada Bertu'ya ilişkin. Bir haber alıyor, durumunu almak istiyor, durumunu öğrenmek istiyor. 15 milyon euro gibi bir kapı açılıyor. Fiyatla kapı açılıyor yani orada Galatasaray'a. Galatasaray tarafı da bunu çok yüksek buluyor haliyle. Üçüncü santrfor olarak oynatacağı oyuncu Bertu Yıldırım özelinde bunu vermeyi çok yüksek buluyor. Tercih etmiyor. Bu yabancı kuralı kısmına biraz da buradan değinmek istiyorum. Böyle oyuncuların yani daha farklı bir şekilde bitirebileceğin, daha dört büyüklere yararlı olabilecek bir fiyatla bitirebileceğin performans bir tarafa, onu da değerlendiririz ama fiyatla bitirebileceğin, bonservisini az ödeyebileceğin oyuncularda bunları görecek misin hep? Mesela bu yabancı kuralıyla beraber o da merak ettiriyor beni.
0: Tabii ki bunları da göreceğiz. Bu sefer yerliler değerli olacak. Kulüpler yerliler üzerinden bir finans sağlamaya gayret gösterecekler. Ama sonuca baktığımız zaman burada Türk futbolu kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu kadar bonservis Galatasaray takımı düşünür mü, düşünmez mi, verir mi, vermez mi bunu bilemeyiz ama gerçeğe baktığımız zaman burada kazançlı olan Türk futbolu olacak. 15 milyon euro da çok ciddi rakam istemişler. Yani Bertu'nun mesela hani maç özeline baktığın zaman hani 36'da 35'te 35 oynadı mı oynamadı. Ciddi bir sakatlık yaşadı ama sonuca baktığımız zaman Başakşehir takımına çok fayda sağladı. Etkili bir santrofor olduğunu gösterdi ve Türk futboluna damga vuracak bir santrofor özelliğini de ortaya koydu. Büyük takımla gelişir mi? Gelişir ama Osimhen gibi bir yönetmen varken orada sahneye nasıl çıkar? Bu biraz soru işareti.
1: Galatasaray'da eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye soracağım ama Okan Buruk'da biraz daha konuşmak gerekiyor sanki. Ya tabii Okan biraz Hoca, haksız eleştiri aldı.
0: Tabii Okan Hoca zaman zaman eleştirilerin odağında oldu. Zaman zaman performans anlamında Osimhen'in olmadığı maçlarda enteresan düşüncelere sahip oldu. Zaman zaman Osimhen'le Icardi'yi birlikte oynatması Galatasaray takımına çok ciddi puanlar kaybettirse de Fenerbahçe maçında oynanan oyun, şampiyonluk kupasını kaldırmak Okan Buruk için çok değerli bir teknik adam metiyesini de söylememiz lazım. Okan Buruk gerçekten Türk futboluna mal olmuş. Yani tırnaklarıyla bir yerlere gelmiş. Daha önceki antrenörlük döneminde de hatta şu anda mesela Akhisar Spor takımını hani baksak hangi ligde olduğunu bilmeyiz. Ama Akhisar Spor takımıyla Türkiye kupasını kaldırmak, Başakşehir gibi bir takımla şampiyonluk kupasını kaldırmak ve Galatasaray'a geldiği günden beri 4 sene üst üste şampiyon yapmak Okan Buruk'un tüm portresini açık ve net ortaya çıkartıyor. Evet. Yani bu konuda tabii ki teknik adamların zaman zaman yapmış olduğu hatalar vardır. Bu hataları da zaten kendisi de beyan etti. Yani dedi ki bizim de zaman zaman suçlulisan ettiğimiz noktalar oldu. Bizim de zaman zaman düşündüğümüz ama o düşüncenin karşılığında o potansiyeli alamadığımız oyunlar oldu dedi ama sonuca baktığın zaman ben hep söylüyorum Hatice'ye bakmam, neticeye bakarım. Okan Buruk da 4 sene üstte şampiyon yaparak gerçekten altın harflerle Türk futbol tarihine kendi ismini yazdırmıştır.
1: Fenerbahçe tarafına döndüm. Fenerbahçe'de hep bir fırsat tepme durumu olduğunu hepimiz konuşuyoruz. Sadece bu yayında şu an duyduğumuz bir şey değil mesela bu. Ama başkanlık seçimi var. Başkanlık seçimi beraberinde hocayı, takımı, gidecek kalacakları beraberinde getirecek. Bunu konuşalım isterim. Fenerbahçe'de tabii biraz bayramda Fenerbahçelilerin ağzının tadını kaçırmak istemeyiz ama oraya da şöyle bir seninle girelim isterim. Fenerbahçe'de başkanlık diyorum öncelikle. Hangi adayı daha yakın görüyorsun?
0: Valla Fenerbahçe'de başkanlık bence bıçak sırtı gidecektir diye düşünüyorum ama tabii bir tık daha Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu söylemek lazım. Bu camiaya çok önemli işler yapmış. Çok ciddi tesisler kazandırmış. Fenerbahçe'de çok önemli oyuncuları sahneye çıkartıp o camiadaki bütünlüğü sağlayan bir başkan görüntüsü var. Ama öbür tarafa döndüğümüz zaman Hakan Safi de bence seçimden önce hoca ve alacağı futbolcu transferlerini bence açıklayacaktır diye düşünüyorum. Erken açıklayan bir tık daha avantaja geçebilir. Çok zor, çok çetin, çok sonucu belli olmayan bir seçime girecek Fenerbahçe kulübü. Ama sonucuna baktığın zaman sonuçta kazanan gene Fenerbahçe taraftarı olacağını düşünüyorum. Çünkü

0: ki Hakan Safi gelirse çok özel teknik adamlarla görüyor. Conte gibi bir isimle görüşüyor mesela. Hani Maldini ile görüşüyor futbol aklı olarak. Az Yıldırım'a baktığımız zaman ben diyor öyle iki tane transfer yapacağım ki diyor Az Yıldırım. İnsanlar diyor gerçekten nefes alırken bile zorlanacaklar diyor. Ya böyle bir deyimler var. Evet. Böyle bir pozisyon var Fenerbahçe takımında. Tabii burada camia şunu düşünüyor. 12 yıl şampiyonluk yaşamayan bir camia, 12 yıl şampiyonluk mücadelesi veren ve çok ciddi rakamlar harcayan, çok değerli teknik adamlar getiren ama bir türlü bu sinerjiyi ortaya yaratamayan bir grup var. Bunlar da çok ciddi bir şekilde Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi'ye bir şekilde destek verecekler. Ama sonucunda kazanan Fenerbahçe olur, ben sana söyleyeyim. Hakan Fenerbahçe bu sene gümbür gümbür gelir. Tabii şöyle bir sıkıntı var. İşte seçim tarihi biraz daha erken olsaydı, yani bu dönemlerde seçim yapılmış olsaydı, bayramdan sonra da teknik direktör ve transferlere girilseydi ki Fenerbahçe'nin bence çok çok seviye transferine ihtiyacı yok. Hani böyle 5 tane 6 tane Beşiktaş gibi çok değerli transferlere ihtiyaç. 3 tane nokta atışı lazım.
1: Silbaş'tan görmez miyiz
0: Fenerbahçe? Görmez. Fenerbahçe takımı görmez.
1: Ederson gitti.
0: Fenerbahçe'nin oturmuş bir kadrosu var. Fenerbahçe'ye al bir tane santrafor, al bir tane kaleci, al bir tane kanat oyuncusu, bak ne oluyor. Seyret ondan sonra.
1: Stopere takviye gerek yok.
0: Ya olur. Tabii ki olacak. Tabii ki olacak.
1: Bence bir baba stoper de orada
0: ya olacak. Mutlaka olacak. Fenerbahçe bunu mutlaka yapacaktır. Hı-hı. Ama Fenerbahçe'nin böyle 6 tane 7 tane mevkiye ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin nokta 3 tane 4 tane. Hani bilemedim 5 tane. Hani 5. oyuncu da oynar mı oynar mı oynamaz mı ona bakacaksın. Ama Fenerbahçe 4 oyuncu ile şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur.
1: Abi işte en büyük adaylarından biri olmak da kesmiyor artık camiayı. Aziz Yıldırım neyle geliyor? Hakan Safi hangi vaatle geliyor? Oradan baktığında iş orada tıkanıyor gibi geliyor bana biraz da.
0: Ya tabii ki 12 yıllık bir dezenformasyon var. Yani evet. Fenerbahçe'de acaba bu sene de o sene değil mi diyen taraftar grubu var ama burada biraz daha soluk, daha derin nefes alacak bir Fenerbahçe camiası var bence. Onu bekliyor. Sükunetle bekliyor Fenerbahçe camiası. Ki Fenerbahçe zaten Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa takım kurmayacaksa çok büyük sıkıntı yaşar. Mutlaka kuracaktır. Fenerbahçe'de ne para biter, ne güç biter, ne başkan biter, ne güzel yönetimle. Yani Fenerbahçe bunu başarıyor. Bizde sıkıntı var. Bizde sıkıntı var sevgili Berk. Oraya geleceğiz de bizde büyük sıkıntı var.
1: Geleceğiz, orayı da konuşacağız. Fenerbahçe'de teknik
0: bizde
1: direktörde
0: Beşiktaş'ta, yani.
1: Beşiktaş'ta diyorsun. Ağırlıklı olarak konuştuğun, değerlendirdiğin ET Spor özelinde hatta. Hatta Digi Futbol'da da artık onu da ekleyelim tekrardan. Siz de abone olun lütfen. Çokça konuştuğun takım Beşiktaş. Takımın Beşiktaş. Diğer tarafta Fenerbahçe'de hoca gündemi arasında sana daha yakın gelen isim ya da daha ihtimal olarak gördüğün isim kimdi? Jesus çok anıldı. İsmail Kartal için Hakan Safi'nin adayı o denildi ama İsmail Kartal Volkan Demir'e verdiği Sportcast YouTube kanalında Radyo Gol'de de yayınlayacağız bu akşam itibariyle kısmet olursa. Sportcast YouTube kanalında Volkan Demir'e verdiği röportajda hayır öyle bir görüşmem olmadı dedi. Ama İsmail Kartal konuşuldu. Aykut Kocaman çok net konuşulan bir isim ama diğer tarafta da ya Aykut Hoca'yı açıklamıyorlar işte. Puan kaybedecekler çünkü açıklarlarsa. Bir tarafta Aykut Hoca'yı istemeyenler de var. Görüşü var ki buna katılıyorum. Az önce Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında da dinlerken bunu fark ettim. Şöyle dinleyicilerimiz bağlanıyor radyoya. Bir taraf Aykut Hoca'ya nasıl düşman olursun, Fenerbahçe düşmanı mısın diyor. Diğer taraf Aykut Hoca gelmesin 5 dakikada karşı rakip yarı sahaya geçmemiz sürer diyor. Mesela dinleyiciler de böyle. Buradaki ankete baktığında da durum böyle. Yani dışarıda görüneni biz böyle yansıtmıyoruz. Hakikaten durum böyle. Sen neresindesin hoca gündeminin?
0: Ben mesela hoca gündeminde iki başkanın da ya bu konuşulan isimlerin dışında bir hoca tercihleri olacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Yani Fenerbahçe camiası yorgun düştü, bazı şeylerden yorgun düştü. Çok doğru bir deyimim var, çok doğru. Yani Fenerbahçe'de Aykut Kocaman hoca olsun. Ya %50'si isteyecek, %50'si istemeyecek ya. İsmail Kartal hoca olsun. Bunlar bizim çok önemli değerlerimiz. Ama günün gerçeğine baktığımız zaman daha pozitif, daha kolektif oyun oynatabilen, daha vizyonu geniş, daha çok teknik direktörlükte çok önemli kulüplerde görev yapmak isteyen teknik adamlardan bir tercih yaratılırsa Fenerbahçe'nin önü açık. Evet, İsmail Kartal bu kulübün içinde kalsın. Aykut Kocaman bu kulübün içine yardımcı olsun. Bunlar scouting anlamında, işte futbol aklı anlamında mutlaka Fenerbahçe camiasına çok büyük hizmetler vermiş teknik adamlar. Bunlar mutlaka olsun ama ben ne Hakan Safi'nin ne Aziz Yıldırım'ın

0: bu isimler üzerinde duracağını asla düşünmüyorum. Onu net söyleyeyim.
1: Yani Aykut Kocaman dahi
0: olmayacak. Futbol aklı olabilir ama teknik direktör olmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü camia daha önce denenmişi çok fazla denemek istemiyor. Evet, İsmail Kartal çok önemli işler yapmış. 99 puan yakalamış. Yani Fenerbahçe camiasında bugüne kadar böyle bir teknik adam gelmemiş. Ama sonuca baktığın zaman 3 puan önde Galatasaray şampiyon olmuş. Sevgili Berk, taraftar bunu hiçbir zaman unutmuyor. Mesela Conte ismi var.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.

0: Conte büyük bir transfer olabilir Fenerbahçe'ye. Söyleyeyim. Ya öyle bir oyun oynayabilir ki Fenerbahçe takımı. O kolektif oyunu, o üçüncü bölge oyununu öyle taraftarın içine işletebilir ki. O zaman işte her şey bambaşka bir yere doğru gider. O yüzden Fenerbahçe artık kendi kabuğundan çıkıp çok doğru işler yapabilecek bir akıl planlaması yapan bir teknik adam da çalışması lazım. Kesinlikle lazım.
1: Peki.
0: Camia da zaten bunu istiyor.
1: Temel problem burada mı yatıyor? Yani bir Conte ile değişecek
0: ya
1: mi?
0: Ya temel problem şurada yatıyor. Fenerbahçe parayı buluyor. Çok önemli transferler de yapabiliyor. Ama futbol aklı çok başka bir şey. Ya futbol aklını çok doğru bir şekilde sahaya yansıtabilirsen zaten seyirci de oradan mutlu dönecek. Fenerbahçe'nin kaç tane maçında geçen sene Fenerbahçe seyircisi mutlu bir şekilde stattan ayrıldı? Bana söyler misin? Elimizin sayacağı, parmaklarımızın sayacağı kadar bile yok. Anlatabiliyor muyum? Ya Fenerbahçe camiası şunu istiyor. Ben diyor maç kaybedeyim ama ben ileriki ayları, ileriki yılları kazanayım istiyor.
1: Doğru.
0: Ya futbol aklı da burada ortaya çıkıyor. Hani diyorlar ya futbol mühendisliği, futbol aklı. Bu kelimeyi kullanmak çok hoşuma gitmiyor. Ama gerçekten bir akıl, yani futbolu doğru oynayabilen bir akıl lazım. Ya Fenerbahçe takımı devre arasında şampiyonluğun en büyük adayı Tedesco ile birlikte. Ya karşı tarafta Osimhen var, Icardi var. Sen Sidiki Şerif'le ikinci yarıya başlıyorsun. Yani aklım sığmıyor yani. Bu gerçekler akla mantığa sığan gerçekler değil.
1: Transfer sezonunun son 6 saatini hatırlıyorum. Şumurodov geliyor. Şumurodov geldi mi? Şumurodov gelecek mi? Taraftar bunu bekliyordu. Orada dahi bir sonuç çıkmadı ki görüşüldüğünü az çok kaynaklardan biliyoruz. Emre'den sana da gelmiştir mutlaka ama yani Şumurodov gibi bir isimde Fenerbahçe'nin oyuncusu olur mu? Ayrı konu. Şimdi Başakşehir'de Şumurodov'un yedeğine gidiyor Galatasaray. Üçüncü forvet olarak düşünüyor. Sen Şumurodov'dan bilmiyorum belki şu an çok ağır konuşuyorum bu konuda ama Şumurodov'dan bir ümit bekliyorsun ama taraftar onu dahi bekledi. Hadi o olsun bari dedi Şerif'in yanına. En-Nesyri gitti. Jonduran gitti. Hadi o gelsin bari dedi ama o dahi olmadı Fenerbahçe'de. Ya da bilmiyorum çok yanlış yerden aldık.
0: Ya devre arasında Sherlock
1: gibi. Hiç yok öyle bir gündem.
0: Bak Sherlock gibi tamam mı? Onaçu gibi. Bu tarz santroforlara gitseydi Fenerbahçe işi çok kolaylaşmıştı. Ki Süper Kupa'da mesela gördük Gendüzi'nin geldiği ilk maç. Değil mi? Olimpiyat Stadı'nda oynanan bir maç. Oyun kafa kafaya oynandı ama Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle devam etti. Evet. Baktığımız zaman ya dedik ki bu Fenerbahçe takımı Galatasaray'dan özellikle ikinci yarı çok daha fazla performans ortaya koyabilir. Ve Tedesco'yla da bu şampiyonluk ipini göğüsleyebilir dedik. Yani burada Fenerbahçe camiasının aklı selim insanları çıkıp bence bunu açıklaması lazım. Halen sürüncemede kaldı ya Berk. Bu konu sürüncemede kaldı. Yani Tedesco mu Sidiki Şerif'le devam etmek istedi? Saadettin Saran mı Sidiki Şerif'le devam etmek istedi? Bunu bilen yok ya.
1: Tedesco ağır basıyor.
0: Ama bilen yok. Genel bir açıklama var mı?
1: Yok.
0: Yani biz bununla başladık, da, bununla devam edeceğiz.
1: O da ülkemize şöyle ilerliyor. Böyle kritik zamanlarda ne olur? Mesela şu an Samet Aybaba ile bir röportaj yap. O gün yaşananların perde arkasını daha net dinlersin Beşiktaş tarafında. Basın toplantılarıyla çift başlı sistem vardı mesela. Yine bence öyle bir sistem geldi. Ve Beşiktaş'ın çok hayırlı mıdır onu da konuşacağız ayrı konu ama. O gün için o günü bugün dinleyebiliyorsun. Yarın da Tedesco ile biri röportaj yapar. Birimiz röportaj yaparız. Ya da Saadettin Saran görevden ayrıldıktan sonra biri onunla röportaj yapar. Tedesco istemişti ben onu getirmeyecektim der. Herkes oraya döner. İşte onlar biraz günü gününe açıklamalar tamam iletişim eksikliği oluyor.
0: Ama sevgili Berk, camia bu soruların cevabını bekliyor. İşte diyoruz ya futbol aklı. İşte bu da futbol aklının ortaya çıkması lazım.
1: Evet.
0: Mesela Devin Özek gibi bir adam gelmiş. Ya kardeşim bir çıkartın adamı basının karşısına da. Mesela. Ya adam bir konuşsun. Adam desin ki biz bu formatta oynamak istiyoruz. Bizim bu tarz özellikli oyunculara ihtiyacımız var. Biz bu oyuncularla bu planlamayı yaptık. Ya bunu anlatan

0: yok ya.
1: Devin Özey'in...
0: Biz de Devin Özey'i biz televizyonlarda görüyoruz. Stada girerken çıkarken.
1: Devin Özey'in ses tonunu biliyor musun? Böyle, duydun mu?
0: Duymadım işte, ben. Duymadın.
1: Hakemler
0: hiç bilmiyorum yani. Mesela.
1: Bak o da ilginç yani. O
0: yok
1: ilginç.
0: Böyle bir şey yok yani.
1: Peki. Beşiktaş'a geçeceğim ama gelen mesajlar var. Mesajlarla ilerleyeceğim. Mesajları eritelim öyle geçelim. Belki yayınlar demiş. Bursa sporlu dinleyicimiz Rıdvan Tokbak. Bursa'dan yazıyor. Sana Bursa'dan, bana Bursa'dan yazan dinleyicimiz. Sağ olsun Rıdvan Bey. Selamun aleyküm parantez Berksayar kardeşim. Hoş geldin Emre Eren. Oğuz Altay ve seni çok iyi tanırım. Beşiktaş'ta arkadaşım beraberlerdi. ST'de sezon bitti. Yayınlarda seneye de devam edecek misin demiş. Emre Eren senin için. Delfin Yunus da ne? Mesajını göndermiş.
0: İnşallah planlamamızda bir değişiklik yok şu ana kadar.
1: Yaratılan aidiyetin başlangıç noktası rakip takımın sen bu parayı etmezsin denilen yerlerde Galatasaray'ın transfer edemediği futbolculara bütçemizin dışında gibi cümlelerle saygıyla yaklaşması. Bu transfer edemediği futbolculara yaklaşımı bu saygıyı transferlere yansıması gibi düşünün demiş Nevzat Bey. Biraz karışık yazmış ama anlayabildik. Selamlar Berk. İyi yayınlar. Sevgili Emre Eren'e sorar mısın? Tamam yabancı kuralı çıksın yerli gelsin de bu sefer bu kulüp başkanları 2 lira yetmez futbolcuya 10 lira istiyorlar. Buna ne der peki demiş. Tam da ben Bertuğ'u sorduğum anlarda.
0: Maalesef zaten evet. Bunu Berk sağ olsun daha siz söylemeden, siz sormadan Berk bana bunu sordu. Tabii ki yani işte burada da biraz hakkaniyet lazım. Hani biraz bu konuda biraz daha kulüp başkanlarımıza çok görevler düşüyor. Yani burada çok akli selim kararlar verirlerse, çok doğru planlamalar yaparlarsa, fiyatları da çok fazla abartmazlarsa çok daha iyi olur Türk futbol
1: adına. Mesela bir yere götüreyim size. Bir kulüp başkanı, bir Türk futbolcu, yine benzer bir gündem ki bugünden biz ne zaman hangi sezon konuşmadık ki zaten. Oraya bir gidelim hızlıca ben uzatmadan. İsmail Köybaşı ve Ahmet Ağoğlu.
2: Şimdi yerli oyuncu olmanın avantajını yaşıyorsun sen şu anda.
3: Aynen.
2: Yabancı oyuncularımıza 5000 forma sattım ben.
1: Bunun avantajını yaşıyorsun diyor. Yani bu kuralın avantajı diyor. Bunun benzeri. Orada yarın öbür gün Beşiktaş başkanı yerli oyuncuyla imza törenine katıldığında bunu söyleyemeyecek ama içinde kalacak. İçinden söyleyecek.
0: Tabii.
1: Galatasaray Bertuğ'ya 15 milyon euro istiyorlarmış ya Ali Naci Küçük'ün haberine göre.
0: Evet.
1: Onu orada Dursun Özbek söyleyemeyecek ama içinden o geçecek oraya gelmeden.
0: Ali Naci'nin haberleri de doğrudur.
1: Doğrudur. Çok net. Ya. Çok
0: Ali
1: da
0: Naci
1: güzel izlenir.
0: Bilir bu işi. Evet. Bir de çok kaynağı da çok sağlamdır.
1: Kesinlikle.
0: Orada o 15 milyon euro diyorsa doğrudur yani ama bu rakamlar yani nasıl rakamlar bunlar yani çok büyük rakamlar mesela baktığımız zaman mesela Sheldrup diye bir oyuncu var mesela Benfica'da 17-18 milyon euroya alabileceğim bir oyuncu mesela.
1: Evet.
0: Hani Bertuğ'u koyduğun zaman Bertuğ'u değersizleştirmemek lazım. Çok önemli bir oyuncu olabilir. Çok iyi işler yapacaktır bence. Türk futboluna gerçekten büyük hizmetleri olacaktır ama hani bu rakamlar o rakamlar değil.
1: Evet. Selamun aleyküm selam verip gitmek istedim demiştin hiçimiz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayırlı bayramlarınız olsun. Diyelim biz de. Onunla iklentisini yapalım. Teşekkürler güzel insan demiş. Mesajını okumuştuk az önce. Derfur Yunus Tanen'inki. O da selamla girdi. Onun da selamını tekrardan almış olalım. Aleyküm selam diyelim size. Hızlıca şöyle Emre Eren yayınlar Berk 99 puan almış. 102 puan gizli güç Galatasaray'a 102 puan verdi. Çoğu insan bunu biliyor. İzmir'den İltu Güler ben demiş. Bir de Fenerbahçe'de bu bakış açısı var.
0: Tabii öyle bir bakış açısı var. Yani bazen
1: var ama işte, ne kadar doğru onu konuşmak
0: ya
1: lazım.
0: Tabii bu taraftara bir şey diyemezsin. Yani taraftar bazı şeyler ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bugüne kadar hakemler tarafından en az üzülen takım da Galatasaray. Onu da söylemek lazım yani. Hakem özeline baktığımız zaman hani Galatasaray takımı bazen böyle bir değişik bir hakem kararlarından sonra bir çıkıyorlar falan yönetim kurulu. Bu işi çok iyi biliyor Galatasaray takımı.
1: Ekim'de Kasım'da böyle bir ipi ele almak. Yani
0: almaya çalışıyorlar ve orada ultimatumu veriyorlar.
1: O var. Ama tutup da bir yapı var. Galatasaray'ı yapı şampiyon yapıyor dersem Fenerbahçe'de başarısız zaman, olan başkan ve hocanın eline ekmeğine yağ sürüyor.
0: O zaman doğruyu bulamazsın. Yani gerçek aynen. Fenerbahçeliler şunu düşünmeli. Yani evet tabii ki zaman zaman Galatasaray kayrıldığı günler, aylar, yıllar, sezonlar olmadı mı? Oldu. Bu bir gerçek ama bunun arkasına sığınıp da bu işleri Galatasaray'ın bu şekilde şampiyon olduğuna getirmek
1: evet.
0: Kulübü güçleştirirsin. Yani işleri güçleştirirsin.
1: Mesela Fenerbahçe'de Ali Koç başarılı genel itibariyle. Hoca tercihlerinden teknik direktör tercihine gelir gelmez Aykut Kocaman'ı gönderip farklı bir teknik direktörle ilerleyip üst üste aynı hataları yaptığı, benim düşüncemce yaptığı bir durumuyla. Sence başarılı mı, başarısız mı dediğimde ne dersin?
0: Başarısız tabii ki. Çünkü burada, planlaması yok.
1: Şimdi burada
0: bak, Ali planlama Koç'un, çok önemli.
1: Ali Koç'un önüne geçiyor işte yapı
0: tabii,
1: kısmı.
0: Ama işte bak,
1: yapı yaptırmadı Ali Koç'a. Evet, olmaz. Yapı yaptırmadı oluyor ama mesela. Frey Süleymani
0: işte, önce kendine koku. Bakacaksın. Hayatta benim bakışım şu. Sevgili Berk, önce ben kendime bakarım. Ben yaptığım yorumları da dinlerim. Orada yapmış olduğum hataları bir daha gün yüzüne çıkartmamaya gayret gösteririm. Kendimi nasıl yenilemem gerekiyorsa onu yapmaya çalışırım. Herkes bunu düşünmeli. Kulüp başkanları da bunu düşünmeli. Hani var ya İbrahim Tatlıses'in şarkısı, ben nerede yanlış yaptım diye. Allah'ım neydi günahım? Anlatabiliyor muyum? Evet. Önce kendine bakacaksın. Bazı kulüp başkanlarımız, o kadar büyük egolar var ki kulüp başkanlarımızda, hep rakiplerin yaptığı yanlış, kendinin yaptığı her şey doğru. Böyle değil. Futbola peki, böyle bakamazsın.
1: Beşiktaş tarafına geçeceğim. Fenerbahçe ilişkisi.
0: Zahmet olmasa zaten 10 dakika kaldı. Olmasa, benim televizyonda da aynısı kaldı. Oluyor biliyor musun? Abi, hep başıma abi, böyle
1: yapma.
0: Geliyor.
1: Bak şimdi 15.
0: Hep başıma böyle geliyor.
1: Bak şimdi saatine 13 geçe başladık. 25 geçe Galatasaray'ı bitirdik 12 dakika. Ben burada kronometre tuttum.
0: Minibüsçüye
1: döndüm abi. Önümde neler kronometre var. Ya. Saatim neler var yani. Saatle çalışıyor.
0: 9 dakikamız kaldığı için dedim Beşiktaş'ta çok az zaman.
1: 9 dakika kalmadı abi. 55 geçe hatta saat başına kadar gideriz. Önümüz de açık. Bu arada Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş da bahis saatinde 1,5-2 hafta olmayacaklar. Çünkü yıllık izindeler. O yüzden önümüz açık abi. O planlamayı öyle yaptık. Senis'te 2 saat kalırız. Sen kalır mısın? Beşiktaş'ı 1 saat konuşalım desem. Hadi bakalım ben de öyle geleyim sana.
0: Kalırım, Emre'de. Her zaman kalırım. Tamam. Senin abi, işin nelere kalmadı?
1: O zaman 16:40-17:40 arası full Beşiktaş şeyi yapıyor.
0: Yok onu yapamayız.
1: İşin esprisi bir yana. Tamam peki, işin esprisi. Fenerbahçe tarafında 15 dakika. Yine aynı şekilde Beşiktaş'ta da 10-15 dakikalık bölümde konuşacağız. Sergen Hoca ile alakalı sen doğru bir karar alındığını düşünüyor musun?
0: Ya bunu düşünmek çok doğru olmaz bence. Ben şundan yanayım hep, kulüplerde, özellikle büyük kulüplerde biraz daha sabır, biraz daha beklentiyi minimize indirmek, yani teknik direktörlerle uzun zaman çalışmak bence en önemli değerlerden biridir. Bu en yakın örneği de burada Galatasaray'da Okan Buruk birlikteliği. Tabii çok hoş olmadı. Yani Sergen Hoca Beşiktaş camiasında hatırlayacak olursam futbolculuk döneminde benim de takımımda arkadaşımdı. Yani bir sene beraber oynamıştık 96-97 senesinde. Yani ömrümde gördüğüm en değerli oyunculardan biriydi. Onu söylemek istiyorum. Kulüpte futbol oynarken 10 senede 3 şampiyonluk yaşamış ki en büyük şampiyonluğu da Galatasaray'ı yendiği maçta Tümer'in çıkardığı topta 100. yıl şampiyonluğuydu bence. Çok önemliydi bence Beşiktaş camiası için. 2021 yılında pandemi döneminde Beşiktaş'ın başındaydı. Bir gün Ömer Erdoğan'a çok kızdı. Hatta maç bittikten sonra dedi ki önümüzdeki hafta cumartesi günü görüşürüz dedi. Tüpraş'ta. O maç 7-0 bitti. O maç 7 olmasaydı Beşiktaş şampiyon olamıyordu. Bir gol averajla şampiyon olmuştu hatırlayacak olursam. Evet. Böyle bir şampiyonluk yaşatmıştı. Hani çok şık oldu mu? Ben çok şık olduğunu düşünmüyorum. Camia tabii, taraftar çok haklıdır. Beşiktaş'ın gerçek sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Onu söylemek lazım. Ama biraz burada müsamahalı davranabilirlerdi Sergen Yalçın'a. Yani Sergen Yalçın'ın biraz daha fazla kredisinin olduğunu düşünüyordum ben. Ama en ufak bir terslik durumunda, özellikle Sergen Yalçın da bu konuyu şöyle yaptı. Dedi ki ligde bir beklentimiz kalmadı. Artık bizim tek gerçeğimiz Türkiye Kupası ve bunu almak için her şeyi yapacağız dedi. Evet. Bütün taraftarı buraya yönlendirdi. İşte Konya Spor maçında yaşanan bir hadise oldu. 90+5'te verilen bir penaltı. Ki penaltı mı değil mi onu bile tartışamadık. Yani bunu bile tartışamadık. Sonra Sergen Yalçın oyunu kaybetti. Türkiye Kupası'ndan elendi. Ve ondan sonra dedi ki benim artık burada durmamın bir anlamı yok dedi. Burada tabii yöneticiler, yönetim kurulu da ilk gün Sergen Yalçın'ın çok yanında durdular. Ama son iki hafta Sergen Yalçın bu konuda çok yalnız bırakıldı. Biraz daha aidiyeti yüksek bir oyun oynayabilseydi, yapılan transferlerden son derece fayda alabilseydi bence önümüzdeki sene devam edecekti. Ama bu birliktelik sona erdi. Biz şimdi önümüze bakmak zorundayız. Beşiktaş camiası burada çok doğru bir karar vermek zorunda. Yani Beşiktaş camiası evet Önder Özen'i getirdi ama arkada gene biliyorsun Graf var. Graf kulübün içinde halen. Yani Önder Özen burada sağlıklı çalışabilecek mi? O tempoyu sağlıklı bir şekilde sahaya yansıtabilecek mi? Ki başkandan ben şunu beklerdim. Sevgili Başkan Serdar Adalı'dan şunu beklerdim. Önder Özen ismiyle anlaştıktan sonra bir basın toplantısı yapıp onun sözleşme şartlarını anlatmasını isterdim. Yani Önder Özen kaç yıllığına geldi Beşiktaş'a?
1: Detay yok diyorsun orada.
0: Detay yok. Bir açıklama yok. Ya burada transferi yönetim kurulu Önder Özen'le birlikte mi yapacak? Ya da Önder Özen tek yetkilidir. Hem hocayı hem

0: Yani bu biraz bende muamma. Yani bu konunun cevabını biz Beşiktaş diyor. Ohla başlar mısın sezona?
1: Başlar mısın? Başlar.
0: Bence başlamazsın.
1: Başlamaz mısın?
0: Bence başlamazsın.
1: Bu Beşiktaş'ta.
0: Tabii ki başlamazsın.
1: Ya alacağın 3-4 oyuncudan biri olmaz mı? Yanında götüreceğin.
0: Yaş. Oh mu? Oh özelinde mi konuşuyoruz? Evet. Bence olmaz.
1: Peki. Olaytan tarafı için aynı şekilde bir dinleyicimizin sana benzer bir görüşünü görüyorum. Yalo artık gitmeli demiş.
0: Rıdvan zaten Yalo, Udakay bunları zaten listeye koymuştu Sergen Yalçın. Yani bu listede vardı.
1: Önder Özen'in listesine ne diyorsun?
0: Önder Özen'in listesine de
1: o, Önder Özen Bole'de yaptı.
0: Önder Özen bunu tek başına bence karar vermeyecek. Bence gelen teknik adamla birlikte bu gideceklerin, karalacakların isimleri ortaya çıkacak ama Beşiktaş'ın en az, yani bu Galatasaray'la Fenerbahçe'nin arasına girebilmesi için en az 6-7 tane üst düzey oyuncuya ihtiyacı var, net söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Hatırlıyor musun Sergen Yalçın dedi ya, bu transferlerden sonra sordular. Dördüncülük sizce başarı mı dedi, dediler. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: E tabii dedi, bu takım bu transferlerle dördüncü oldu. Demek ki bu transferler yapılmasaydı Beşiktaş ya 6. ya 8. falan olacaktı.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bunu, bir sıkıntı var. Kadroda problem var Beşiktaş'ta.
1: Bunu konuşuyorken yönetim için de biraz çanlar çalmıyor. Bence Sergen Yalçın'la bir kredi toplamıştı yönetim. O krediyi de yedi.
0: Şimdi o krediyi de Önder Özen üzerinden kullanmaya çalışıyor.
1: Heh, oraya geleceğim.
0: Önder
1: çok
0: Özen
1: güzel.
0: Üzerinden kullanmaya
1: ne
0: çalışıyor.
1: Diyorsun?
0: Şimdi Önder Özen burada teknik anlamda, teknik kadro anlamında iyi bir teknik adamla çalışamazsa, iyi bir kadro yapılanması içerisinde olamazsa bu sefer bütün oklar Serdar Adalı ve yönetmene döner. Bu net.
1: Buradan yetim diyorsun.
0: Tabii. Bu net.
1: Yani
0: çünkü ben dedim ki başarısızlıkta önce Sergen, sonra Serdar Adalı dedim. Şimdi Beşiktaş takımına baktığımız zaman son 5 sene Kasım ayında avlu atan Beşiktaş var. Sevgili başkanım geldi, sonuna kadar da destek veriyoruz, halen de vermeye devam ediyoruz.
1: En azından
0: çünkü
1: gidebilen
0: Beşiktaş'tayız.
1: En azından gidebilen bir Beşiktaş yine yok.
0: O da yok. Yani Beşiktaş takımına bakıyorsun şimdi, evet. Başkan geldiği günden itibaren Ole Gunnar Solskjaer olmamış, Sergen Yalçın olmamış. Yeni bir teknik adamla devam edeceksin. Graf olmamış, Serkan Rençber olmamış, Önder Özen'le devam ediyorsun. Yani baktığın zaman 1,5 yılda 3 teknik adam, 3 tane scouting şefi. Ya burada bir sıkıntı var. Yani Beşiktaş planlamayı doğru yapamıyor. Yapması lazım. Artık camia, inan bana sabrı taştı. Yani camiadaki insanların gerçekten sabrı taştı ya. Berk, nefes alamıyor insanlar ya. Ya bu takımın iyi oyun oynadığını görmek istiyorlar ama maalesef bu takım Mehteren takımı gibi. İki ileri bir geri gidiyor takım. Olmuyor, bir türlü olmuyor. Derbi performansı kötü. Ya Beşiktaş camiasının bu kadar kötü bir derbi performansıyla bitirdiği yılı hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum.
1: Yok.
0: Ya o yüzden çok aklı selim profesyonellerle birlikte çok doğru bir planlama yapması lazım Beşiktaş takımının. Sadece olay bu sene değil. Bundan sonraki yıllar için. Çünkü geldik 27-28 milyar TL'ye borç var. Bu kolay bir iş değil. Hadi buradan da 7-8 tane oyuncu aldın diyelim. Çok ciddi rakamlar harcadın. Oldu mu sana 40 milyar TL önümüzdeki sene borç?
1: Tabii.
0: Ya bu yükün altından nasıl kalkar Beşiktaş camiası ya? Ya Süleyman Seba'nın inan bana kemikleri sızlıyordur biliyor musun? 2000 yılında bıraktığında, kulübü bıraktığında kulübün 1 milyon dolar kasasında para vardı. Satılacak oyuncuları vardı, artı bir de Fulya projesi vardı. Bugün gelmiş olduğumuz nokta, Fulya projesi yok, 27 milyar TL'de borç var. Yani Beşiktaşlıları çok zor dönemler bekliyor. İnşallah, biz çok inanıyorum, güveniyorum Serdar Adalı ve yönetimi çok doğru işler yapacaktır. Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartacaklardır. Çıkartmak da zorundalar.
1: Şimdi düzlük deyince aklıma şu geliyor. Fulya'da dedin ya, Fulya projesi, dikili taş projesi. Beşiktaş'ın elinde değerli yerler var. Fenerbahçe'de tıpkı işte
0: değerli yerler var dedin. Hayır, Fulya projesi bitti artık. Oradan bir gelir yok. Bitti Beşiktaş'a. Sadece dikili taş.
1: O bana dikili taşı getiriyor işte, oraya bağlı.
0: Evet.
1: Dikili taşı getiriyor aklıma.
2: Berk Sayar'la parantez. Reklamlardan sonra devam edecek. Berk Sayar'la parantez. Devam ediyor.
1: Dikili Taş tarafına baktığımda Galatasaray'da da Riva'yı konuşuyorsun, Flora'yı konuşuyorsun. Tabii. Fenerbahçe'de Maltepe arazisinden, Ataşehir'den bahsediyorsun. Şimdi tüm bunların yanında bu sürdürülebilir değil. Bunu görüyoruz ama bununla bugünü kurtarmaya çalışan başkan figürlerini de görüyoruz. Fenerbahçe'de bir yıllık bir süre isteyen başkanlar var. Buralarda çok vaat veremezler ama bu ne kadar sürdürülebilir? Sen diyorsun ya önü görünmüyor bu işin diye. Önü görülmüyor
0: işte
1: bu işin diye.
0: Planlama doğru yapılmalı.
1: Yani

0: orada... Orbiyanın ağır topları bir araya gelmeli bence.
1: Peki özellikle... Serdal Adalı neyle baş edecek? Bu kredileri yemeyle Sergen Hoca gitti kaldı, takım şampiyon oldu olamadığıyla mı, yoksa bunları yürütmeyle mi mesela?
0: Bunları yürütmeyle, yani bu işi çok doğru planlaması lazım. Ben sordum başkana, ya başkanım dedim, bu dedim dikili taştan gelecek paralarla bir Ar-Ge, arsa yatırımınız var mı dedim. Yani arsa geliştirecek misiniz? Çünkü Beşiktaş'ın ileriki yıllarda bu arsalara çok ihtiyacı olacak. Biraz da ticari de bakman lazım. Mesela Galatasaray bunu çok doğru yapıyor. Fenerbahçe bunu doğru yapıyor ama Beşiktaş'ın elinde arsa kalmadı. Tabii ki dedi, biz buradan gelecek mutlaka paralarla mutlaka Beşiktaş'ın önünü açmak için çok ciddi arsa taleplerimiz, bekleyişlerimiz, görüşmelerimiz sürüyor dedi. İnşallah bunlar gerçekleşir. Biz de camianın bir bireyi olarak bunlardan net bir şekilde cevap bekliyoruz. Hani Beşiktaş'a baktığımız zaman sadece futbol takımı değil, Beşiktaş'ın ileriki yılları bizim için çok değerli. Çünkü bu camia 1903'te kurulmuş. Türkiye'nin en eski kulübü Beşiktaş'tır. Ya onun için Beşiktaş'ın var olması, evet, kendini her zaman hissettirmesi ve o taraftar büyüklüğünün her zaman Tüpraş stadında olmasını bekliyoruz biz. Yani Beşiktaş'ı zor günler bekliyor mu? Bekliyor. Başkanın üzerinde çok ciddi sorumluluklar var. Çok büyük yükümlülükler var. Çok kolay değil. Bu kadar zor şartlarda Beşiktaş'ı yönetmek çok kolay değil. Yeni bir sportif adam geldi. Yeni bir teknik direktör gelecek. Yeni oyuncular. Şimdi ben şuna da karşıyım. Dışarıdan yabancı teknik direktör. Ya yabancı teknik direktör oyuncuları alana kadar, takımı tanıyana kadar 3 ay geçebilir. Belki Beşiktaş treni kaçırabilir sevgili Berk. O yüzden bildiğin tanıdığın adamlarla devam edersen, en azından Türk futbolunu tanıyan adamlarla devam edebilirsen, içerideki oynayan oyuncuların performanslarını biliyor, yapılacak transferlerin nokta atışlarını biliyor. Bence bu daha faydalı olur diye düşünüyorum ama yerli anlamında da baktığımız zaman zaten Şenol Güneş dosyasını Serdar Adalı kapattı. Sergen Yalçın'ın istifa ettiği gün. Bir kaldı elimizde Nuri Şahin. Nuri Şahin'de 3 yıllık sözleşmesi var kulüpte. Bakıyoruz. Biz, ben yazdım mesela, Nuri Şahin sesleri geliyor. Hani yerli bir teknik adam olursa Nuri Şahin'i düşünebilir Beşiktaş diye yazdım. Aldığım duyumlardan sonra ama baktım sosyal medyaya, yani Nuri Şahin'de çok istemeyen adam var. Onu da söylemek istiyorum. Hasan Arat'a proje sunan bir teknik direktör mü gelecek diyorlar. Hı. Mesela böyle demeçler var. Ciddi anlamda sıkıntılar var. Yani buradan çıkabilmek çok doğru değil ama Serdar Adalı akli selim bir insandır. İyi Beşiktaşlıdır. Bu taraftar bu camia için çok büyük bir bedel ödemiştir zamanında. Hapse girmiştir Beşiktaş için. Mutlaka bir yolunu, yordamını bulup Beşiktaş'ı düzlüğe çıkartmakla yükümlüdür.
1: Aynı zamanda Emre Eren'le Trabzonspor'da konuşacağız. Bak senin dediğin gibi olmadı. Galatasaray 13 dakika, Beşiktaş 13 dakika.
0: Çok güzel.
1: İlerliyoruz abi. Beşiktaş'a ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye ben
0: vallahi
1: sorayım.
0: Valla camia çok ivedi bir şekilde teknik direktör arayışlarına devam eden yönetimden cevap bekliyor. Bunu bayramdan sonraya büyük bir ihtimalle diyorlar ama her geçen gün Beşiktaş için büyük bir kayıptır. Çünkü Beşiktaş 23 Temmuz'da ikinci ön eleme turu oynayacaktır Avrupa Ligi'nde. Ha, o yüzden bir an önce bir takım kararlar verilmesi lazım. Bir takım oyunculara yönelmesi lazım. Sergen Yalçın'ın listesinde bazı oyuncular vardı. Patrick Schick vardı mesela. Hı hı. Mesela Senesi vardı sol stoperde. Sheldrup vardı kenar oyuncusu olarak. Ha, baktığımız zaman çok önemli oyuncular. Jorgensen vardı Chelsea'den. Bunlar kesinlikle alınması gereken, not düşmüşler yani, alınması gereken oyuncular ve bu oyuncularla Beşiktaş şaha kalkacak demişler. Ama Sergen Yalçın gittikten sonra yeni gelecek teknik adam hangi listeyi verecek? Önder Özen'e bu uyacak mı? Serdar Adalı'ya uyacak mı? Yani Beşiktaş'ta ya kaos var. Şu anda ciddi bir kaos var ama bu kaosun içinden biz camia olarak küllerimizden çıkan bir camiayız. Biz önemli bir camiayız. Türkiye'de Türk futboluna hükmetmiş bir camia olduğumuz için bu küllerimizden doğarız diye umut ediyoruz. İnşallah başkan da bu söylemlere mutlaka kulak veriyordur sevgili Berk.
1: Peki Trabzonspor tarafına döneceğim ama önce bir reklama gideyim. Reklamın ardından burada olacağız. 0212 273 10'dan sizlerin katıldığı ya da katılmadığı görüşlerinizi de alalım. Bize katıldığınız ya da katılmadığınız fark etmeksizin tüm görüşlerinizi alalım. Araya gidiyorum. Aranın ardından Emre Eren'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve çok değerli, çok kıymetli bir isim. Benim için çok kıymetli bir isimle birlikteyiz. Emre Eren'le birlikteyiz. Eski futbolculardan Emre Eren'le Beşiktaş kısmını geçtik. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yorumladık, konuştuk. Bayram özel yayını gibi gördüğümüz bu yayında, mutlu bayramlar diyerek girdiğimiz yayında son bölümde Trabzonspor'u konuşarak devam edeceğiz. Trabzonspor'u önce güncelden başlamak lazım konuşmaya sanki. Trabzonspor'da bir kupa geldi. Fatih Tekke'nin bu çabasına, Trabzonspor'un bu yükselişine, Trabzonspor'un bu çıkışına biraz da taç olan bir, şahlandıran bir esasında sonuçtu finaldi. Bu kupanın gelmesi, buradan bağlayacağım olayı ve ona kavuştular. Bir kupa geldi, bir Türkiye Kupası kazanıldı. En azından bir hikaye de oradan oluşturulabiliyor Trabzonspor tarafına baktığında bu sezon.
0: Ya burada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı kutlamak lazım. Burada Fatih Tekke'yi üstün başarılarından dolayı kutlamak lazım. Bir takım birlikteliğini ortaya çıkarttığı için özellikle. Camia seyircisini kutlamak lazım. Hep Fatih Tekke'nin arkasında durdular. İyi günde, kötü günde, iyi sonuçta, kötü sonuçta hep durdular. İşte böyle birlik beraberlik böyle olur. Trabzonspor gerçekten bu sene bize aidiyet duygusunun ne olduğunu hatırlattı. Ya eski Trabzonlu, Trabzon'da yaşayan bir başkan, eski Trabzonspor forması giymiş, Anadolu'da çeşitli kulüplerde çok önemli hizmetler vermiş bir Fatih Tekke tekrar kulübe dönüyor. Ya camia birleşiyor. Birlik, beraberlik, bütünlük kupayı getirdi. Onaçu gibi bir adamı aldılar sezon başı. Herkes dedi ki olur mu olmaz mı falan. Fatih Tekke bir oyun oynattı. Ya Onaçu'ya özgün bir oyun oynattı. Yani Onaçu olmadığı zaman evet Trabzonspor'da çok ciddi sıkıntılar yaşandı mı? Yaşandı. Ama sistem oydu. Yani Fatih Tekke sağdan soldan getirip Onaçu'yla bu işi noktalandıracaksınız. Yani bu bağlamda bir oyun ortaya koydu ve çok başarılı olduğunu çok tebrik ediyorum kendisini. Kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çünkü Trabzonspor Türkiye'nin en büyük mihenk taşlarından biridir. Yani Trabzonspor camiası, o dev dalgalar vardır Trabzonspor'da, Trabzon'da. Yani o dalgaların bütünlüğünü sağladı bu sene. Doğru bir oyun, doğru bir planlama. Ve bundan sonra yapılacak transferlerle ben de varım der ha. Tabii. Şampiyonluğa. Ben sana söyleyeyim, Trabzon'u öyle yabana atmayalım. Hani hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş falan konuşuyoruz. Trabzonspor geldi. Artık o potansiyel var. Çok doğru nokta transferlerle, çok doğru isimlerle, o aidiyeti bozmadan bu teknik adamla çok doğru işler yapılabilir sevgili Berk.
1: Yapılabilir. Bunun yanında Fatih Tekke'ye ayrı bir parantez açtın tabii, onu ayrı konuştun. Ama Onaçu gibi birkaç ismi, belki de Folcarelli gibi, belki de aynı şekilde Olay gibi birkaç isme daha ihtiyaç var.
0: Ya tabii ki var. Planlamayı zaten çok doğru yaparlarsa, ki yaptılar. Geçen sene bu planlamayı yaptılar. Hı-hı. Bunun üzerine hep o planlamayı geliştirecekler. Yani bunun üzerine daha kaliteli, daha son vuruşları doğru yapabilecek, daha potansiyel oyuna getirebilecek transferler Trabzonspor'a gelirse Trabzonspor çok önemli bir güç haline gelecektir yani önümüzdeki yıl.
1: Trabzonspor'da gelecek yıl için senin eksik gördüğün yerleri biraz daha detaylandırırsak son bölüme yakın, Emre'den eksik gördüğün, şuraya şu transfer, buraya bu transfer dediğin, ki aidiyet denildiğinde Vivo'yu dün gördün mü? Yani geçtiğimiz günlerdeki o finalde gördün mü Vivo'yu? Yani o penaltı kullanılırken arkasını dönüyor.
0: Tabii.
1: Gözünü kapatıyor,
0: bu
1: o heyecanı yaşıyor.
0: Bu takımdaşlık, bu birliktelik, bu onu yaşamak. Evet. Çünkü antrenmanda o kendi arkadaşını ne kadar seversen maçta bir o kadar daha fazla sevmek durumundasın. Bir arkadaşının başına bir şey geldiği zaman, ayağını soktuğu zaman sen gövdeni sokarsın. Arkadaşın bu kadar mücadele ediyor, ben de bu mücadelenin içinde olmam gerekiyor dersin. Yani Fatih Tekke'de böyle bir oyun geldi. Böyle bir format ortaya çıktı ki herkes zaten bunu biliyordu. Evet. Yıllar önce Fatih Tekke ile bir arkadaşım bir çalışma fırsatı bulmuştu. Ne kadar işine sadık olduğu, ne kadar o aidiyeti yüksek koymaya çalıştığı, ki Trabzon onun için çok da değerlidir. Evet, transfere ihtiyaç var mıdır Fatih Tekkeli bir Trabzonspor'da? Mutlaka vardır. Mesela özellikle bir sol bek ihtiyaçları var. Yani sağ öne, sol öne çok değerli oyuncular olursa, evet Zıpkov çok değerli bir oyuncu ama zaman zaman Mustafa Eskiyaş'tan sol bekte evet bir performans alabiliyorsun ama sol ön tarafta çok fazla bir performans alamıyorsun. Yani o yüzden Trabzonspor'un nokta atışlarına yapmaya ihtiyacı var. Orta sahaya çok deneyimli, çok özellikli, çok değerli bir orta saha özellikli bir oyuncuya ihtiyacı var. Sağ bek Pina'ya baktığın zaman iyi oyuncu, Viu iyi oyuncu, Batakov, Savic, bunlar olur ama 2-3 tane dokunuşla birlikte çok doğru işler yapabilir bence Trabzonspor takımı.
1: Peki Trabzonspor için eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde Trabzon'u konuşurken.
0: Trabzonspor için eklemek istediğim bir şey, Türkiye Kupası'nı aldılar. Gerçekten ben Trabzonspor taraftarı değilim ama hani bu oynanan oyundan sonra inan bana mutlu oldum diye soracak olur. Oldum mu olmadım mı diye soracak olursan gerçekten mutlu oldum. O birlikteliği, o beraberliği gösterdiler. Önümüzdeki senede bu Türk futbolunun çok büyük değerlerinden bir takım olacaklarını çok net bir şekilde biliyorum. Ama Trabzonspor camiasını, taraftarını ben kazanmış oldukları Türkiye Kupası'ndan dolayı kutluyorum.
1: Sezonun enleri yapalım mı seninle? Önce bir ya da enleri yapar mıyız yapmaz mıyız ona bakarız belki ama şöyle bir 11 yapalım istiyorsan, sezonun 11'i. Emre Eren için tabii Orkun'u yazmadan geçemeyeceğin bir durum olacak. Az önce
0: her zaman yazarım, evet, canım.
1: Orkun'u yazarsın.
0: Ne takıma da yazarım.
1: Sezonun
0: oraya
1: 11'inde
0: da yazarım.
1: Kaleye kimi yazarsın?
0: Vallahi sezonun enlerinde kaleyi ben Uğurcan'ı yazarım.
1: Dedin. Evet. Sağ bekleyeyim. Zorlayacağım mı seni?
0: Vallahi sağ bek bir ne olur bence.
1: Trabzon'dan ilerledim.
0: Pino olur.
1: Bence yerinde tercih.
0: Evet.
1: Söz sende, stoperdeyiz.
0: Stoperde Davinson Sanchez'de Skriniar'ı yazarım. Sol beke baktığımız zaman Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da ya eski Ellaş'la Jakobs arasında kaldım ama Jakobs derim.
1: Neden Jakobs?
0: Ya çünkü Şampiyonlar Ligi oynadı. Galatasaray'da üst düzey maçlar oynadı. Önemli işler yaptığını düşündüğüm için.
1: Peki Jakobs'tayız ve aynı zamanda orta alana geçtiğimde ve nasıl bir kurgun olduğunu sorayım ben aynı zamanda. Dörtlü bir savunman var senin.
0: 4-2-3-1 gibi konuşsak. Peki. O ikilinin orta ikili de Orkun.
1: Orkun'u yazmak için ikili Orkun'u, oynuyorsun zaten.
0: Orkun'u hemen yazarım. Orkun'un yanına her ne kadar son 5-6 hafta Galatasaray'da o performans anlamında düşük olsa da ben gene de Torreira'yı yazarım.
1: Peki o da merak ediliyor değil mi? Ne olacak, ne bitecek?
0: Tabii.
1: Diğer tarafta Icardi ile beraber. Orta alanda önlerinde.
0: Onların önlerinde de santrofor arkası gibi. Sence kim yazarım?
1: Abi ben biliyorum.
0: Muçi.
1: Muçi mi diyorsun?
0: Muçi diyorum.
1: Abi güzel. Hakkını teslim ettin ama.
0: Buraya Muçi diyorum.
1: Pina'da da Muçi'de de şaşırdım ama itiraz etmedim. Öyle bir tercih. Onu öyle söyleyeyim yani. Sağ tarafa döndüm.
0: Vallahi sağ tarafta yani... Sezon genelinde çok önemli işler yapmasa da Bayern Münih gibi çok değerli bir takımdan gelip Galatasaray'da özellikle hem Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool United maçında hem de Fenerbahçe maçında kendi rüştünü ortaya koyan bir oyuncu vardı. Leroy Sané diyorum.
1: Soldayım.
0: Orada da Barış Alper'deyim.
1: Barış'tasın. İleriyi sormama gerek var mı?
0: Sormama gerek yok. Bence sormana gerek yok. Gerek Victor yok. Osimhen.
1: Burada peki Osimhen tarafında Osimhen olmasa ne derdin? Onaçu derdin herhalde. Tahmin edeyim.
0: Osimhen olmasa kesinlikle Shomurodov Onaçu arasında kalırdım.
1: Abi kalmazdın. Kalır mıydın?
0: Kalabilirdim.
1: Onaçu derdin.
0: Shomurodov da o kısıtlı kadroda çok değerli işler yapıp bu kadar fazla gol atabilmek çok kolay bir marifet değildir. Onu söylemek lazım.
1: Bence Osimhen Onaçu'yu gölgeledi bu sezon. Onu konuşmak lazım.
0: Ya kesinlikle, kesinlikle.
1: Gölgeledi. Osimhen transfer olmasaydı biz Onaçu'yu konuşuyorduk bu yıl boyunca. Hatta farklı farklı rakip transferler, ihtimaller vesaire bunlar üzerinden de değerlendirebilirdik. Devre arasında acaba işte şu büyük takıma mı gidecek, şu dört büyüklerden şu takımla anılıyor, oraya mı gidecekleri çokça konuşurduk diye düşünenlerdenim. Peki Anadolu'ya gittiğinde, şu benim dikkatimi çekiyor, son sorum olsun, bitiriyoruz programı. Anadolu'ya
0: Çorum Spor'u kutluyorum bu arada.
1: Kutlayalım.
0: Çorum Spor tarihinde ilk kez biliyorsun Süper Lig'e çıktı.
1: Evet.
0: Çok kutluyorum gerçekten. Çok doğru işler yaptı. Uğur Hoca'yı kutluyorum. Oyuncuları kutluyorum. Gerçekten önemli işler yaptılar. Tebrik ediyorum hepsini.
1: Peki. Ben de aynı şekilde kutluyorum ve Çorum özelinde Çorum dosyamızda olacak. Orayı konuştuğumuz bağlantılarımızda olacak. Bunu aktaralım. Ama Anadolu'ya gittiğimde Çorum'la girmen güzel oldu konuya. Diğer tarafta Anadolu'dan farkında mısın? Yerli oyuncu konuşamıyoruz uzun zamandır. Yani Mert Hakanlar, Emreler işte onun gerçi ne kadar iş yaptılar? Ne oldu? Ne bitti? Nereye geldi?
0: Maalesef,
1: o da ayrı konu.
0: Maalesef.
1: Ama.
0: Gerçekten yani çok özel oyuncuları
1: dikkatini çeken konuş. Hiç yok mu?
0: Ya baktığın zaman
1: Göztepe'de Arda var.
0: Hani bu sene çok sivrilen bir oyuncu var mı diye soracak olursan bir Arda Okan'ı söyleyebiliriz. Yani Arda Okan evet sıyrıldı. Mustafa Eskellaç hani Trabzon'da bir Anadolu kulübü olarak görürsek büyük kulüp ama hani Anadolu'ya da kaçıyor gibi. Baktığın zaman hani Gaziantep takımında bana der misin yani bir tane takım hani gelip Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta oynayabilecek bir tane oyuncu var mı? Dön Kayseri'ye.
1: Ona yerli keza. Yok da yabancı mesela, var Gaziantep'te bu arada.
0: Ya yabancıdan bahsetmiyorum, yerliden yani, bahsediyorum. Evet. Mesela bir dönem Kocaeli Spor'da Tayfur çok önemli işler yaptı. takımı taşıdı ama son dönemde baktığımız zaman gene sınıfta kaldı.
1: Beşiktaş'tan yani nasıl yollandı?
0: E tabii işte bu performansından dolayı yollandı.
1: Tabii doğru. Galatasaray'ın seneye çok daha dinamik ve iyi kadro ihtiyacı olacaktır. Çünkü bu TFF'nin Galatasaray'a karşı düşmanlığı var. İşleri seneye daha da zorlaşacaktır. Aynı zamanda Okan Buruk'un ekibinin genişletilmesini gerektiğini düşünüyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Peki teşekkür edelim. Böyle düşünen bir de Galatasaray tarafı da yok değil. Tamam. Onu da aktaralım. Emre Eren çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Güzel bir yayın.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Dinleyicilerimize de selam olsun. Herkesin bayramını kutluyorum.
1: Sağ ol, var ol. Mutlu bayramlar.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kontra Yapı Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u sunar.

0: Evet, 25 Mayıs 2026. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı yine sizlerle birlikte her pazartesi olduğu gibi 12-14 arasında. Sizlerle birlikteyiz Radyo Gold'e ve 4 senedir sizlere en iyi haberi, en iyi röportajları veriyoruz ve haftanın gündemini belirleyip MR'ını çekiyoruz sevgili futbol severler. Bugün Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında yine önemli konuklar olacak. Galatasaray'da Dursun Özbek bir kez daha göreve geldi ve Galatasaray'da başkanla seçildi. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi? Fenerbahçe'deki bu heyecanda gitgide artıyor. Süper Lig heyecanı sona erdi. Seçim heyecanı var. Dursun Özbek tek adaydı. Tek aday olduğu için de zaten karşısında bir rakibi yoktu. Galatasaray'ın başkanlığına devam ediyor. Sadece yönetiminde yenilenmeler yaptı Dursun Özbek. Fenerbahçe'de başkanlık için tabii ki kıyasıya bir mücadele var. Aziz Yıldırım, Hakan Safi, gel yanıma gir. Ali Koç'u davet ediyor. Hep birlikte güçlü bir Fenerbahçe ile Fenerbahçe'yi 12 yıllık hasretini son bulduralım ve şampiyonluğu getirelim diyor. Bakalım tabii ki nasıl bir süreç olacak. Bunu da heyecanla bekliyoruz. Süper Lig'de Karagümrük, Kayserispor, Antalyaspor düşmüştü bildiğiniz üzere. Erzurumspor ve Ahmetspor Süper Lig'e yükselmişti ve dün oynanan karşılaşmada da Çorumspor Erokspor'u mağlup ederek Uğur Uçar'ın öğrencileri, Arda Turan'ın takım arkadaşı, eski Galatasaraylı futbolcu Uğur Uçar'ın öğrencileri Çorumspor'u Süper Lig'e taşıdılar. Çorumspor ve tüm Çorumluları da Radyo Gol'de bu nezdinde tebrik ediyorum. Tabii ki sezon artık tamamlanıyor ama en önemli noktalardan bir tanesi de Hull City'ydi. Ekranların sevilen yüzü Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, başkanlığını yaptığı Hull City Premier Lig'e yükseldi ve bu anlamda Hull City'yi küçük bütçeyle Premier Lig'e geldiği için son saniye golüyle geldiler. Büyük heyecan vardı Wembley'de ve Wembley'de Türk bayrağının açılması adeta gurur verdi hepimize. Acun Ilıcalı kupayla gezdi, Türk bayrağıyla gezdi Wembley'de. Futbolun doğduğu yerde, doğduğu ülkede ve bir Premier Lig'de artık sahibinin Türk olduğu, başkanının Türk olduğu Hull City herhalde tüm futbol severler tarafından da desteklenecektir diye düşünüyorum sevgili futbol severler. 11 Haziran'da Dünya Kupası başlıyor. Dünya Kupası için milli takımımız toplandı. Kerem Aktürkoğlu'nun bir sakatlığı gündemde ama inşallah düzelecektir diye ümit ediyoruz. Milli takımımız tam kadro olarak Dünya Kupası'nda yerini alacak. Kuzey Amerika'da düzenlenecek. Dünya Kupası'nda biliyorsunuz ki karşılaşmalar sabah 5, 6, 7 gibi oynanacak. Tüm Türkiye olarak da sabahın erken saatlerine alarmı kuracağız ve bu anlamda da karşılaşmaları izleyeceğiz. Tabii Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında yine önemli konuklar olacak. Yine değerlendirmeler yapacağız. Bu değerlendirmeler içerisinde tabii ki X adresimize, Radyo Gol'ün X adresine de birçok röportaj düşüyor. Bu anlamda tabii bizim baktığımızda en önemli noktalardan bir tanesi de Süper Lig'i tamamlamış olmamız. Artık 2026-2027 sezonuna merhaba diyeceğiz. Hattımızda Göktuğ Sevinçli var. Göktuğ abi, hoş geldin programımıza.
1: Merhaba sevgili Alper'cim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii aslında Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için artık geriye sayım başlayacak. Ama öncesinde bir Dünya Kupası oynanacak. Tabii ki hepimizin heyecanla beklediği, merakla beklediği bir karşılaşma vardı hafta sonunda. Senin de yakın arkadaşın olduğunu bildiğim için bu konuyla başlamak istiyorum. Hull City Premier Lig'de. Evet. Yani Acun Ilıcalı'nın elinde kupayla, Türk bayrağıyla gezmesi hepimize gurur verdi.
1: Gerçekten çok mutlu olduk. Hakikaten inanılmaz bir olay. Yani bir futbol mucizesi bence. Çünkü sezon başında bu takım küme düşme adayları arasında ilk iki de falan gösteriliyordu. Geçen sene bir golle averajla kümede kalmıştı. Ve transfer yasağı olduğu için çok da fazla takviye yapamadı. Yani en son Norwich maçı var, playoff'a kalınacağını kalma üzere olan maç. O maçı kazanırsa playoff'a kalacaktı. Sadece bir oyuncu farklıydı geçen seneden. Yani küme düşme oynayan takımla aynı oyuncular bu mücadeleyi verdiler. O yüzden hakikaten bir futbol mucizesi. Acun'un şansı da diyebiliriz burada. Hakikaten çok sevindik. Bana göre büyük bir keyif olacak futbol severler adına da. Orada bir Türk'ün sahibi olduğu takımı takip etmek, izlemek, onun başarılarını ya da mücadelesini hepimiz için çok büyük zevk olacak. Bakalım, ben de heyecanla bekliyorum yani. Gidemedim maalesef. Herkes oradaydı. Hani futbolda ilgili kim varsa maalesef ben gidemedim. Vizem bitmişti. Çok büyük şanssızlık oldu benim adıma da.
0: Evet.
1: Olsun. Buradan izledik. Takip ediyoruz. Acun'la da konuştuk. Çok mutlu, çok heyecanlı. Tabii ne yapacağını düşünüyor. Aslında ona da şunu da söyledim. Aman baba dedim, sakın gaza gelme yani. Hani böyle bir gidip hani 200-300 aldım, ben bu parayı gömeyim de işte transfer yapayım falan. O paralar biliyorsun Premier Lig'de iki futbolcu parası yani.
0: Aynen.
1: Kimse öyle bir şey düşünmemeli. Hatta dedim ayağını yere bas. Gerekirse parayı çok harcamadan düşersin. Daha sonra tekrardan şu takım kurarsın gibilerinden, öyle sohbetlerimiz de oldu daha hemen kısa tabii, daha çok yeri görmek lazım.
0: 30 milyon euroya kurulan bir takım.
1: Evet.
0: 300 milyon euro kazanıldı. Yani çok enteresan. Yani küçük bir bütçeyle Premier League kapısı aralandı. Hakikaten tebrik etmek lazım.
1: Tabii geçen işte şey böyle bir ara tabii Twitter'da dönüyor haberler. İşte böyle Premier Lig'e çıkan en düşük bütçeli takımlar arasında hani tarihte 5. sırada falan yani. Hakikaten çok düşük bütçeli takımlar, işte ondan 2-3 takım var ondan daha düşük bütçeyle çıkan. Yani imkansız bir şey. Yani şu andaki takımlar bile neredeyse diğer 2-3 takım Acun'un iki katı falan bütçeli takımlar. Yani evet, büyük şans. Hocanın burada başarısı çok önemli. Jakirović hakikaten çok önemli ve başarılı bir hoca. Onu alması Acun'un bence yaptığı en önemli hareket olmuş. Onun başarısıyla işte güzel bir kulüp yönetimi, iyi çocuklar var işin başında. Hakikaten tarihi bir başarı yani. Bundan sonrası umarım kalır mı ligde? Çok zor tabii Premier Lig'de kalıcı olabilmek. Biliyorsunuz genelde zaten alt ligden çıkan takımlar düş kalk da öyle devam ediyorlar. Yani bir sene kaldın mı o ligde, kalabildin mi bir sene, ondan sonra kalıcı olabiliyorsun. Ama işte ilk sene çok zor tabii. Bakalım. Valla diyorum bu sene hakikaten işte Acun'un takımının çıkması, Dünya Kupası, işte kulüplerin hazırlıkları, baya şu 1-2 ay böyle önümüzde müthiş bir futbol gündemi var yani. Her dakikamız dolu, devamlı kafamız dolu, baya keyifli, zevkle sohbetler yapıyoruz yani. Bakalım nereye kadar gidecek işte, ondan sonra göreceğiz.
0: Aynen. 2025-2026 sezonu şampiyon Galatasaray oldu. Fenerbahçe ikinci sırada kaldı ve bu hasret 12 senedir Fenerbahçe'de şampiyonlukla taşlanmıyor. Galatasaray'da Okan Buruk başarılı olmasına rağmen son dönemlerde aslında çok eleştirildi. Ama buna rağmen şampiyonluk kupasını 4. kez üst üste kaldırarak kırılması güç bir rekora da imza attı. Yani hem futbolcu olarak 4 sene üst üste şampiyon oldu Okan Hoca, hem de teknik direktör olarak şampiyon oldu. Nasıl yorumlarsın?
1: Evet, şimdi sevgili Okan Buruk, ben başarılı buluyorum hakikaten. Milletin de bu kadar sallamasını da aklım almıyor. Çünkü çok Galatasaraylı arkadaşım da sallıyor. Yani bırak hani Twitter'daki ya da sosyal medyadaki yorumları. Normal benim sohbet ettiğim insanlar da sallıyorlar. Yani Galatasaraylı dostlarım da sallıyorlar. Hı-hı. Ya diyorum ki hani sizin artık yapılacak tek şey var size. Okan diyecek ki tamam, ben yapacağımı yaptım. Ben bir gideyim bir yere, gitmeye çalışayım. Tabii gidebilir, böyle bir teklif var mı onu bilmiyorum da. Siz de bakalım, bensizliği bir görün demesi lazım bana göre. Ama o da mutlu halinden tabii, sonuçta öyle ya da böyle şampiyon oluyor. Hep iyi para kazanıyor. Avrupa'da kazanacağı paraları zaten burada da hemen hemen alıyorlar biliyorsun, Türkiye'de de insanlar. O yüzden o da gitmeyi düşünmüyor. İşte o gitmeyi düşünmediği için değersizleniyor. Değersiz kaldığı için de eleştiriliyor. Bu kadar basit. Yani sen bugün aklını alabilir miydi? Bugün bir Fatih Terim Galatasaray'ın şampiyon başında olsaydı, bu 4 şampiyonluğu yaşasaydı, millet soru sormaya çekilirdi Fatih Terim'e yani.
0: Doğru.
1: O yüzden biraz Okan'ın kendi kişiliğindeki fazla yumuşaklığından dolayı maalesef bu eleştirileri alıyor. Ama çok da rahatsız olmuyor demek ki. O da gitmeyi düşünmüyor yani. Galatasaray'ın şampiyonluğu, çünkü iyi takım, iyi hoca benim gözümde, beni şaşırtmıyor. Benim işte devamlı futbol sohbeti yaptığım adamlar var. Hadi yok abi, söyle gene şampiyon kim olur diğer sene, bana soruyorlar. Ben derseniz son yıllarda Galatasaray diyorum. Yani hani diğerleri de öyle hatalar yapıyorlar ki zaten hani
0: Hep söylüyoruz ya Gökte abi, altın tepsiyle önüne sundu Galatasaray 3 kere. Hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un, ikisi de istemedi.
1: Beşiktaş'ın bile geldi Alper, inan yani. Beşiktaş o derbilerdeki saçma sapan maçları kaybetmeseydi, hele ligin ilk yarısında 3 maçı da öne geçip sen nasıl kazanamazsın kardeşim? Rakiplerin karşısında Fener maçında 2-0 öndesin, adam gidiyor tabanı basıyor, adama oyundan atılıyor. Trabzon maçında 3-1 öndesin, aynı şekilde gidiyorsun. Galatasaray maçında 1-0 öndesin. Rakip 10 kişi kalıyor. En iyi adamı sakatlanıyor. O maçı kazanamıyorsun. Yani
0: ki Sergen hakikaten... Hoca, ki Sergen Hoca derbileri kazanmasıyla ünlüydü. Ama evet, maalesef bir tane derbi kazanamadan gitti.
1: Aynen aynen. Bu sene tarihi bir başarısızlık oldu Sergen Yalçın adına da. O da üzücü. O yüzden Beşiktaş'a bile geldi yani, ama o kadar tabii yanlış planlamalar, yanlış hamleler yaptı ki takımlar. Diğer 3 takıma. Trabzon'u çok saymıyorum. Trabzon bana göre maksimumunu yaptı yani. Geçen senenin çok üzerinde bir başarı gösterdi Trabzon. Orada da Fatih Tekke'nin böyle çok devamlı bir güvensiz konuşmaları biraz etkiledi Trabzon'u. Kendisi inanmadı ki Trabzonlu inansın yani şeye, şampiyonluğa. Onun da eline geldi dediğin gibi. Evet. Son 4 maçta maç kazanamadılar. İşte Fenerbahçe zaten tam bir komedi. Gidip santrforunu yollayıp 35 yaşındaki adama dünyanın parasını verdiler. Santrforsuz lige çıktı, şey, ikinci yarıya başladılar.
0: Yok abi, bu nasıl bir plansızlıktır yahu? Yani Duran'ı gönderiyorsun, En-Nesri'yi gönderiyorsun, Cenk Tosun'u gönderiyorsun, 19 yaşındaki Sidiki Şerif'ten medet umuyorsun. Yani Fenerbahçe'de bu yapılan plansızlık, ya bu büyük bir hata değil miydi Saadettin Saran yönetim adına, Tedesco adına?
1: Ya olmaz mı Alper? Şimdi bir de burada şu da var Alper, ben görüyorum. Maalesef bu sosyal medyadaki fenomen dediğimiz çocuklar var. Bu kulüpleri yönlendiren. Şimdi ben dikkat ediyorum. 200-300 bin takipçili, 500 bin takipçili ya da daha fazla, böyle hayatta topa değmemiş.
0: Evet.
1: Anlıyorum ben yani yorumlarından, evet, anlıyorum. Evet. Topa yani. Adamların yaptığı yorumlarla kulüpler yönetiliyor. Bu bütün kulüpler için geçerli şu anda. Özellikle Fenerbahçe ile Beşiktaş için geçerli. Galatasaray nispeten biraz daha kendisi bir dik duruş gösterebiliyor birçok şeye karşı. Ondan sonra bunların, ya mesela şunu dedim ben ya. Ya kardeşim dedim, siz dedim bu 35 yaşındaki Kante'den ne bekliyorsunuz da binlerce kişi kamyonlarla falan gittiler havaalanına, biliyorsun böyle kamyonlara doldular.
0: Evet.
1: Görüntüler var, adam kamyona atlamaya çalışıyor. Allah'ım dedim inşallah altında kalmaz adam. Hani düşecek altında ölecek falan yani. Böyle dedim, siz ne bekliyorsunuz da yani, hani kamuoyu da oluştu, anladın mı ne demek istediğimi? Yani sanki Kante gelecek, 35 yaşındaki ön libero Kante bile. Yani adamın hayatında 5 golü yok neredeyse.
0: Takımı kurtaracak.
1: Seni şampiyon yapacak diye adamlar binlerce kişi gittiler. Şimdi bu futbol kafasının olduğu bir ortamda başarının gelme ihtimali var mı yani? Yani bunları maalesef bir tek biz söyledik. Yani ben hatta bakıyorum değil, hani yorumcular arasında. Herkes böyle Kante helal olsun, işte araya o girdi, araya bu girdi. Böyle transfer. Ya dedim ya, biz bir dedim bu işten anlamıyoruz, anladığımızı da biliyoruz. Ama işte bu insanların yanlış yönlendirmeleriyle hala devam ediyor o şeyler. Ben devamlı takipteyim sonuçta. Biraz daha ben de eskisinden daha fazla yorumlar yapıyorum, videolar yaptığım için falan. Biraz daha gündemi daha çok takip ediyorum. Bu adamlar aynen hala kulüpler üzerinde etkili. Bunların yaptığı etkilerle de bu yanlış şeyle Galatasaray daha 10 yılda şampiyon olur abi, ben sana söyleyeyim yani. Bu şeyle, futbol kafasıyla Galatasaray'da da doğru bir şey var. Herkes yapı falan diyor da abi, geçecekler bu işler zaten. Bu bile bu başarısızlığın bir sebebidir. Yani ben çok arkadaşıma da söyledim yani, siz işte sadece Galatasaray'ın başarısını böyle yapı dediğiniz sürece ya her sene Galatasaray'ın şampiyonluğunu izlersiniz kardeşim. Adam Osimhen'i alıyor, bilmem ne Torreira'yı alıyor. Ya Torreira dediğin adam Türk futbol tarihine yapılmış en başarılı transfer olabilir, biliyor musun? Hı. 6 milyon euroya alındı bu Torreira'ya.
0: Mertens de öyleydi.
1: Mertens onun gibi işte, dediğim gibi şimdi baktığın zaman Davinson Sanchez bilmem ne. Yani adamların her yaptığı hamle öyle ya da böyle yani, ya %60-70 diyeyim, onların da çok yanlışları var tabii bu arada. Hani Türk futbolunu, onlar da bu yaptıkları yanlışların karşılığında Avrupa'da bir şey yapamıyorlar. Avrupa'da gidiyorsun işte, sıra takım haline geliyorsun sırası geldiğinde. O yüzden onlar da yanlış yapıyor ama sonuçta ne olursa olsun Türkiye için doğru hamleleri yapıyorlar. Diğerleri

0: diyor. Bu adamı 3'e 5'e alabilirsiniz, bu paraları vermeyin, bilmem ne şu bu falan filan. Yok abi, yani yediğimiz hakaretin haddi hesabı yok. Ondan sonra da şimdi bana geliyor. Ya Göktuğ abi sen söylemiştin, bir tek sen söyledin. Sen haklı çık. Ne olacak abi, ben haklı çıksam ne olur? Haksız çıksam ne olur?
1: Resul Bey diyor ki Göktuğ abiye selam olsun diyor. Hoş gelmiş diyor. Okan Hoca'ya sallayanlardan biri de bendim. Okan Hoca'yı şu konuda eleştiriyorum Göktuğ abi demiş. Hiçbir genç oyuncu çıkarmadı. Oyun tarzında B planı yok. Ben bu yüzden Okan Hoca'nın gitmesini düşünüyorum. Avrupa'da başarıları aç bir hoca adayıyla Galatasaray anlaşmalı demiş. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Öyle katılmam. Neden katılmam sevgili kardeşime? Çok teşekkür ederim yorumları için ama bir kere Avrupa'da başarıyı aç. Ben istediği kadar aç olayım abi. Tamam, açlıktan öleyim. Hı. Ben bu takımlarla bir yere varamam. Zaten yapamazsın sen. Yani sen bakın şimdi son 16'ya kalan takımlara baktık diyor bu sene. Ligde, şeyde, Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Bir Bodo Glimt ve Galatasaray en düşük bütçeli iki takım, ki Galatasaray bizim Türk futbol tarihinin en büyük bütçesi içerisinde. Yani o 75 milyonluk adamlar bilmem neler falan filan. Sen ona rağmen 16 takım arasında son sıradasın. O yüzden milyarlık bilmem nelik takımlar arasında o futbol pazarında öyle kolay değil. Ben istediğim kadar aç olayım, öyle kalırım ortada. Böyle açlıkla maçlıkla alakası yok bunun. Senin çapın var kardeşim, senin yapın belli. Ben dünyanın en hırslı adam olayım, girip şeyle 100 metre yarışında bizim şeyle mücadeleci Amerikalıyla koşabilir miydim yani, anladın mı?
1: Evet.
0: Senin bir tüm var abi, tek bir tane Osimhen bulmuşsun asbelkader. O da hani o da bir futbol tarihinde yapılacak en büyük şanstır. Adam transferin son günü kadro dışı kaldı, hani bunun şeyi yok, ne derler, tarihte örneği yok. Evet. Transfer kapanmış Avrupa'da, sana kaldı, önüne tesadüfen düştü. Yani bir bunlarla falan olmaz bu iş. Yani sen o Türk, yani bu tamamen Türkiye'nin ekonomisinin güçlenmesiyle, bütçelerin oturmasıyla. Yani bu yıllar sen de senin tribününde İstanbul derbisi diyorsun. 30 kişiye maç oynanıyor ya senin liginde. Senin şampiyonun 1,5 milyon euro para alıyor. Adam küme düşen takıma 300 milyon veriyor işte. Başında konuşuyoruz. Sen yani burada hani o yüzden diyorum Okan'a haksızlık yapılıyor. Haksızlık ya, haksızlık ya. Okan keyfi yerinde zaten, parasını da alıyor. Anlayamıyor insanlar işte. Bunu anlayamadıkları için devamlı hayal kırıklıkları yaşanıyor işte. Sen ne abi, sen istediğin kadar aç ol. Senin bu kadron şehir imkan var mı ya senin Avrupa'da başarılı olmana?
1: Ya sona kadar gidemez tabii ki. Mümkün değil. Real Madrid'i mi yeneceksin? Zaten yani burada yendiğin zamanında evet doğru, ama oraya gittiğin zaman işler değişiyor.
0: Yok canım, sen dediğin gibi abicim, burada senin yapacağın işte sen hasbelkader işte bir tur geçtin, gruptan çıktın, tur geçtin, yeter abi, sen bu kadar, senin yapabileceğin budur yani. Zaten sen farklı yapsan futbolun doğasına aykırı yani. Sen bu kadrolarla, bu ikinci sınıf kadrolarla yani, anladın mı? Senin bir yere varsan zaten futbolda bir sorun var deriz yani.
1: Evet,
0: futbolun doğası gerçekleşiyor. Galatasaray işte ilk 16 arasındaki en kötü, en düşük bütçeli iki takımdan bir tanesiydi. İkisi de elendi zaten bay bay diye. Ya adam şey Bodo 3 attı da 5 yedi biliyorsun o maçında ya. Yani hani bu işler bir yere kadar yani. Yani bir tur daha belki geçersin. Yapacağın o. O da şansına Liverpool'da kötüden biraz toparlanmaya geçmişti. O da seni rahat rahat götürdü ondan sonra. Yenmem bile büyük başarı abi burada yani.
1: Nurullah Bey yazmış. Fenerbahçe ile ilgili yazmış Göktuğ abi. Selam olsun demiş. Fenerbahçe'nin yaptığı kendine en büyük kötülük Aziz Yıldırım'ı startta yuvalamak ve seçimle göndermekti. Aziz Yıldırım giderken Galatasaray bir şampiyon olarak fazlaydı Fenerbahçe'den. Şimdi 7 şampiyonluk oldu aradaki fark. Yani Aziz Yıldırım'ı göndermesi büyük bir hataydı Fenerbahçe'nin diyor. Katılıyor musun?
0: Yani şöyle, o zamanki şartlarda da herkes Aziz Yıldırım gitsin istiyordu. 4 senede şampiyonluk alamamıştı o da. Yani 4 sene şampiyon olamamış bir başkanın kalması da bana göre doğru değil. O yüzden yani bence burada Aziz Bey gitmeliydi, gidebilirdi daha doğrusu. Gidebilirdi. Bu kadar dünyanın sonu değildi. 4 sene şampiyon olamamış bir başkanın gitme ihtimali vardı. Ama gelenler hiçbir şey yapamayınca tabii şimdi sevgili dostumuzun yorumu doğru oluyor. Sen şimdi 7 sene bir Ali Kuşi, hani Aziz Yıldırım 4 sene ki başarıları olan bir Aziz Yıldırım'ı 4 sene şampiyon olamadı diye gönderdikten sonra Ali Koç'a 7 sene dayanmayacaksın o zaman yani. Anlatabildim mi? Evet. Çok büyük hata.
1: Büyük kayıp yani, oldu. 7-8 sene kayıp.
0: Çok büyük hata ve şöyle hata. Şimdi Ali şey döneminde, Aziz Yıldırım dönemlerinde genelde zaten Fenerbahçe hep bir şampiyonluk favorisiydi. Ama Ali Koç dönemlerinde özellikle başlarda diyelim ilk birkaç sene o kadar yanlış hamleler, o kadar yanlış transferler yapıldı ki yani hani takımın şampiyon olma ihtimalini görmüyorduk biz.
1: Ya Gökçe abi, İsmail Kartal'ı sorduklarında Ali Koç başkana, siz bizim çapımızı, vizyonumuzu anlayamadınız herhalde.

0: dediği basın mensubunu terslemişti. Sonra İsmail Kartal'ı getirdi göreve.
1: Tabii. Yani Ali Koç'un şöyle, Sayın Ali Koç'un hani bir tane doğrusu yok Fenerbahçe yönetiminin sırasında. Yani ben öyle görüyorum. O yüzden hani burada Aziz Yıldırım'ın gitmesinden ziyade gelenlerin yaptığı yanlışlar. İşte geldiler yapamadılar. İşte Saadettin Saran çok güzel geldi. Güzel konuştu, güzel başladı. Sonunu getiremedi o da daha, ama o da tabii yaşadıkları biraz özel hayatı maalesef onu da kötü durumda.
0: Ama en azından bu kısa dönemin içerisinde bir tane kupa kaldırdı. Süper kupa kaldırdı ya 5 ayda.
1: Sana söyleyeyim, Saadettin Taran bence bu yaşadıklarını yaşamasaydı, evet, yani özel hayatında yaşadıklarını yaşamasaydı, evet, bence Ocak'ta bu hataları da yapmazdı. Bence Saadettin Saran, yani o yaşadıklarından sonra Saadettin Saran bence zaten fiilen yoktu zaten.
0: Başkanlık gümbürtüye gitti o yaşanan süreçte.
1: Yani o yüzden onunki de biraz oradan gitti. Yoksa güzel hamleler yapmışlardı ama sonra dağıldılar onlar da. O da gitti. O da şimdi sonra aday olmadı bile yani, düşün ondan sonra. Şimdi gelecek isimler gene.
0: Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi Göktuğ abi? Yani sen de senelerdir bu işin içerisindesin. Benim şahsi fikrim Fenerbahçe'ye, ki Aziz Yıldırım aday olmayacak dediklerinde ilk Aziz Yıldırım aday diyen de bendim. Ben şunu söylüyorum, yani Aziz Yıldırım bence bir sene, zaten aldığım istihbaratla paylaşmıştım. Bir seneliğine, zaten bir senelik görev var şu anda ortada. Bir sene görev yapacağım, geleceğim, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım, camiayı rahatlatacağım. Sonra kim yapıyorsa yapsın diye de bir istihbaratım var bu konuyla ilgili. Bence ya, Aziz Başkan'ı es geçmemeli Fenerbahçe camiası.
1: Ya şöyle, şimdi ben tabii ikisiyle de hiçbir şeyim yok yani. Diyalogum yok. Aziz Başkan'la da geçmişe kalan tabii şeylerimiz var, tabii tanışıklığımız. Hakan Safi hiç tanımıyorum. Şimdi şöyle, bir yıllık olduğu için camiada da bir, işte sevgili demin dostumuzun da yaptığı yorumdaki gibi, Aziz Yıldırım'a biz yanlış yaptık ya, onun aklını yedik gibi bir şey var, ne derler, bir düşünce var. Ve bu bir yıllık bir başkanlık seçimi olacağı için, zaten önümüzdeki sene bir tane daha olacak, Aziz Başkan'a bir şans verilip şey verilir gibi geliyor bana, bir başkanlık verilir. O da böyle tekrardan küçük bir yapılanmayla, çünkü daha önce başarılı işler yaptı Aziz Başkan.
0: Ayağa kaldırır camiayı.
1: Tabii bir, yani bir cami, ama çok yaşlandı o da tabii. Enerjisi nasıl bilmiyorum. Bunlar diyorum yani, 10 sene geçti abi. Yani Aziz Başkan 7-8 sene geçti yani. O belli bir yaşa geldi o da. Şimdi onun ekran görüntüsünden de o yaşlandığı gözüküyor yani.
0: Doğru.
1: Ama hırslı bir insandır, onu biliyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapabilir. Onu görüyoruz. O yüzden bir yıllık bir geçiş dönemi gibi Aziz Başkan'ın bir etrafı toparlaması olabilir. Çünkü Hakan Safi çok radikal bir tipe benziyor. Yani böyle hani her şeyi yapabilecek, böyle bir anda böyle hiç beklemediğin hamleleri yapacak da bir kişilik gibi duruyor. O yüzden o bir yıllık geçiş döneminde doğru mu da olur, yanlış mı olur, emin olamıyorum yani. Ama bir de şunu da söyleyeyim ben. Ben bunu zaman zaman kendi yorumlarımda da söylüyorum. Fenerbahçe'nin kesinlikle paniğe kapılmaması lazım. Çünkü Galatasaray ne olursa olsun bir yapılanma içinde olabilir. Hala karışık Galatasaray'ın da ne olacağı. Osimhen gidecek mi, kalacak mı? İşte Sanchez, Torreira falan deniyor. Bakma sen, Galatasaray'da bu sene iyi değildi. Yani bu müthiş kadrosuna rağmen başarısızdı. İşte Okan da çok tartışıldı.
0: Osimhen'in Afrika'ya gitmesi biraz dengeleri bozdu Galatasaray'da. O Afrika'ya gitme durumu olmasaydı, o bir ay sakatlık süreci vardı, 3 hafta. Bunlar olmasaydı Galatasaray bu kadar dağılmazdı diye düşünüyorum.
1: Tabii şu da, o doğru, bir de şu da var Alper'cim, şimdi Galatasaray'da diyorum ya, bu sene onlar da bakma sen çok dağıldılar. Neden da mesela bir Icardi olayını çözemediler. Icardi bitmiş, yani bitmiş Icardi ile devam ettiler. Bence Ocak'ta gönderilmesi gerekiyordu. Şimdi Icardi'yi gönderemeyince Osimhen'in yokluğundan ziyade Icardi'nin varlığı şey yaptı, Galatasaray'ı düşürdü. Çünkü Icardi oynadığı hiçbir maçta Galatasaray neredeyse maç kazanamadı yani. O seviyedeydi. Orada da şöyle, ama işte Okan'ın, ben bu güzel tarafları hoşuma gidiyor, işte millet hani sallıyor ama Okan ne dedi, baktı Icardi oynayamıyor, Icardi'yi kesti abi adam. Yani Osimhen yokken de Icardi oynamadı yani. Barış Alper'i çekti santrfora, bilmem bir şeyler denedi yani, anlatabildim mi? O yüzden Galatasaray'daki işte bu önümüzdeki sene ne olacak, ne bitecekse, kim gelecek, kim kalacak da Galatasaray'da bir sıkıntı yine yaşayabilir. Fenerbahçe'ye de baktığımızda, dediğim gibi Fenerbahçe, ben mesela dün söyledim daha, Samsun'dan Musava'yı alacağına Muadil Maci'yi alsaydı Fenerbahçe şampiyondu bence. Anlatabildim mi? Yani hani Fenerbahçe'nin kadrosu zaten kötü bir kadro değil. Yani bugün herkes sallıyor ama o mesela Semedo, Archie Brown bunlar kötü oyuncular değil. Stoperler zaten iyi. Guendouzi falan iyi. Asensio gibi, Talisca gibi iki tane yıldızın var on numarada. Yani öyle böyle Fenerbahçe iyi bir

0: geldim. Fenerbahçe bir santrfor, bir stoper alsa, ben sana söyleyeyim bak, şu andaki bu kadrosundan, atıyorum Ederson gidecek deniyor. Ederson gittiği zaman sen kaleci al onu, itiraz.
1: Ederson'u Fenerbahçe taraftarı da şu anda artık istemiyor yani, o kalede ya durma ihtimali yok.
0: Allah aşkına, ben sana bir şey söyleyeyim işte. Ben taraftar, 50 bin kişi de gitti şeye, ne derler, işte Kante'yi karşılamaya gitti. O 50 bin kişi şimdi ne düşünüyordur acaba? Ulan biz nereye gittik mi diyordur acaba? O yüzden ben kusura bakmasın taraftar. Taraftar biraz da bir sakin olsun abi. Taraftar adam bir gol yiyor, bu çöp. Bu Beşiktaş'ta da aynı şey geçerli. Bu çöp, bu gitsin. Yok kardeşim, öyle bir dünya yok. Sen Ederson gibi kaleci bulmuşsun. Brezilya milli takımına gidiyor Dünya Kupası'yla. İki tane gol yedi diye. Yani hasbelkader
1: bu. Ama iki gol de yemedi Gökte abi ya. Yani Fenerbahçe tarafta da çok haksız değil. Yani yediği goller. Yani
0: şöyle Alper'cim, bak şunu söylemeye çalışıyorum. Eleştiri yapacağız tabii ki. Ama Fenerbahçe Ederson'un yediği gollerden ziyade santrforsuzluktan şampiyon olamadı. Sen atıyorum işte Kasımpaşa maçında, sen Kasımpaşa'ya 90. dakikada gol yediğin için değil, maçı 90. dakikaya kadar koparamadığın için maç gol yiyorsun.
1: Doğru.
0: Liderler öyle. Yani bunu anlamıyor insanlar. Sen hiçbir maçı koparamadın ya. Sen Tedesco diye kötü bir hocam vardı senin. Ben sana söyleyeyim. Millet ona da böyle bir, hep bizde kör ölür badem gözlü olur ya bizim. Evet. Adam gittikten sonra millet yolcu ediyor. Ya bu adam bir tane düzgün maç kazanamadı ya. Bu adam rakipler 10 kişi kalmadan, rakipler penaltı vermeden maç kazanamayan bir adamdı Fenerbahçe'nin hocası yani. Bu hocaya rağmen Fenerbahçe bir yerlere geldi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu, o yüzden Fenerbahçe bugün bir santrfor alsın, bir tane şey alsın. Sen söyle adını. Neydi onun adı? İşte
1: stoper.
0: Stoper alsın. Hala bana göre şampiyonlukta Galatasaray'la beraber birebir şampiyonluğun en büyük adayıdır. Yani bunu görüp takımı darmadağın etmeden şey yaparlarsa, yani Beşiktaş yapıyor bunu maalesef hemen. Bir anda bütün oyuncular çöp, işte yok Kampaoğlu götürmeyeceğiz, 20 kişi gitmeyecek, bilmem ne olmayacak falan yaptığı için Beşiktaş başarılı olamıyor. Beşiktaş'ın da oyuncuları çöp değil. Ama bunu anlamıyorlar yani. Anlatabildim mi? Anlamadıkları için. İşte Udoko'yu çöp, öbürü çöp, bilmem. Böyle böyle bu kafada olduğun sürece başarılı olma şansın yok. Önce sen kendi oyuncuya kendin sahip çıkacaksın.
1: Ben şöyle bir, ben Beşiktaş'a gelmişken şöyle bir teklifte bulundum Gökte abi. Sen de Beşiktaş'ın hem kongre üyesisin hem divan üyesisin. Ben şöyle bir teklifte bulundum. Kimse aday çıkmasın. Serdal Adalı Başkan güven tazelemek adına da seçime gitsin. Yönetimini güçlendirsin. Çünkü Beşiktaş'ta ne liyakatlı, ne kasa kolaylığı sağlayacak, ne de yumruğunu masaya vurabilecek yöneticiler var. Bu güçsüz yönetimle Serdal Adalı sonunu hazırlar dedim. Bilmiyorum, katılır mısın? Eğer ki bu yönetimle beraber, ki görünen köy kılavuz istemez, devam edecekler. Bu yönetimle Beşiktaş yola devam ederse Ekim'de Kasım'da Beşiktaş yine havlu atar ve Aralık'ta seçim kaçınılmaz olur. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Yani şöyle tabii şimdi bir Önder Özen hamlesi yapıldı. Önder Özen'in en büyük artısı, işte demin söylediğim gibi, medyada güçlü bir isim. O yüzden medyada güçlü bir ismin gelmesi belki de ilişkiler açısından Beşiktaş'a da bir şans olabilir. Ama hani çok da büyük üzerine yük de yüklememek lazım Önder üzerinde. Yani adam sonuçta, ya Galatasaray'da sportif direktör mü var abi? Atıyorum işte Arsenal'de sportif direktör.
1: Aynen öyle.
0: Yani bu sportif direktör şey Türkiye'de maalesef pek işlemiyor. Benim gördüğüm sportif direktör denilecek arkadaş, başkan, teknik adam ve işte bu squad ekibiyle arayı yapacak ve başkanın danışmanı gibi çalışacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapacak futbolcu mu yok? Metin Tekin'in geçenlerde bir röportajını seyrettim. Metin Tekin Beşiktaş'ta hiç görev almamış Gökte abi.
0: Aynen. Bak güzel yakalamışsın, aferin. Ben de dedim ki benden başka yakalayan var mı dedim. Sen yakalamışsın.
1: Evet.
0: Şöyle bir laf ediyor Metin. Bak aslında orada bir serzeniş var aslında. Onu kimse anladı mı acaba? Hı. Diyor ki ben diyor Beşiktaş'ta görev almadım bugüne kadar diyor. Çalışma şansım olmadı.
1: Şaka
0: sen
1: gibi.
0: Sen hiç etmiyorsun diyor. Bunun değerini bil. Yani şimdi bizim, onu diyorum ya abi. Bizim diyorum sosyal medya gerçekten çok ciddi bir sıkıntı Beşiktaş adına. Yani sosyal medya sıkıntı olmaz. Artılarını alabilirsin. Ama sen kimi anlayacağını, yöneteceğini ya da işte kimden alacağını bilmediğin için onların etkisinde kalıyorsun işte. Mesela diyorum ya, Sergen Beşiktaş efsanesi diye Sergen dendi. Mesela gerçek Beşiktaş efsanesi olan Şifo Mehmet'in adı geçmiyor.
1: Aynen öyle. Adamın yani Şifo Mehmet'in, Mehmet Özdilek'in bir biliyorsun jübilesi olduğu İnönü'de Milan'la oynadılar yani.
0: Abi da, ya bak şunu söyleyeyim.
1: Adı geçmiyor.
0: Beşiktaş'ın bütün o tarih, işte kısa dönemli bizim genç, belli bir gençleri Beşiktaş'ta yapılan dönemin o efsane üst üste şampiyonluklar, şunlar bunlar, hepsinin baş mimarlarından bir tanesidir Şifo.
1: Doğru.
0: Şimdi bu onun o adı geçmiyor. Bak dediğim gibi, ha gelir, başarılı olur, başarılı. Onu geçmedim ben. Yani beni ilgilendirmiyor tarafı. Ben adının geçmemesinden bahsediyorum.
1: Evet.
0: İşte üstüne şarkılar yazılmış. Metin Ali Feyyaz'ın, hadi bir Feyyaz bir geldi, bir maalesef yönetici olarak geldi.
1: Hadi siz döneme denk geldi.
0: Aynen, yanlış bir döneme denk geldi ve yanlış pozisyonda geldi. O, ama onun dışındakilerin adı geçmiyor. Ali'nin adı geçmiyor, Metin'in adı geçmiyor. İşte diyorum ya, bunlar maalesef işte bu hamleler Beşiktaş'ı ileriye karanlık ve kötümser bakmamızı sağlıyor.
1: Benim bir de burada anlamadığım Göktuğ abi, Serdal Adalı biliyorsun ki Hasan Arat da seçime girerken Şipa Mehmet'i ekibine almıştı.
0: Evet, sonra bir şekilde...
1: Yani şu an niye adı geçmiyor anlam veremiyorum.
0: Şifo'ya bir gün sordum. Ben ara ara böyle Şifo'yla yani şey, hani ara ara konuşuruz, sohbet ederiz. Böyle beşler sohbet yaparız. Evet. Böyle telefonda böyle yarım saat falan. Evet. Çok da sevdiğim bir insandır Şifo.
1: Benim de.
0: Ama bence onun da hataları var. Kendini yeterince öne çıkarmıyor belki. Ama belki hayatı iyi. Belki keyfi yerinde, uğraşmak istemiyor. Onu da bilemem. Ama dedi bir ara böyle bir yakındı. Sonra bir uzaklaştık gibi bir laf etti bana böyle. Çok da üstüne şey yapar, üstü kapalı olarak. Ondan sonra bilemiyorum ama Serdar Adalı'nın yaptığı hamleleri genel olarak zaten beğenmediğimi defalarca ben de söylüyorum. Zaten kendi yaptığının arkasında durmayan bir başkan. Sen gittin Tammy Abraham gibi İngiltere milli takımında oynayan bir adamı kiraladın öyle ya da böyle. Tesadüf bir şanstı bence Beşiktaş adına. Ama yine sosyal medya etkisiyle adam Osimhen'den daha fazla gol atmışken şeyde, o anda oynadığı pozisyonda, o dönemde. Bu adam da sana bonservise sana geçmeden adamı sattım bir şekilde işte. Belki de hocan istemedi bilmem ne falan. Aldığım paraya sattım. Çok büyük bir yanlış yapıldı orada da. İşte gelenler ortada. Şey krizini yönetemedi. Rafa Silva krizini yönetemedi. Yani maalesef Serdar Adal'dan şimdilik ben bir ışık göremiyorum ama.
1: Ben de göremiyorum.
0: O hamleler, yani senin şeye de ben çok katılmıyorum. Çünkü bizim Türkiye'de de başkanlık sistemi var abi her alanda.
1: Evet.
0: Yani hani yönetim, iyi bir yönetim kursan en fazla sana nakit akışı sağlayabilirler. Yoksa hani sana başkan ne derse o oluyor işte. Başkan gidiyor, başkan yapıyor. O yüzden bilmiyorum, 200 milyonluk bir bütçe falan haberleri dolaşıyor.
1: Vallahi borç almış başını gidiyor Göktuğ abi işte. Yani 122 yıllık tarihte 15 milyon euroluk bir rakam, 15 milyar euroluk. Şimdi bakıyorsun 25 milyarlardan konuşuluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi Göktuğ abi? Bak, bir senede ne oldu bu? 10 milyar nereden geldi?
0: İşte bak şimdi bu zaten şeyle de başladı biliyorsun. Yani hepsinin döneminde tabii arttı ama son tabii Hasan Arat dönemi de çok büyük.
1: 8'den 15 oldu. 15'ten 25 nasıl oldu?
0: Orada patladı. İşte hep oradan işte yama ama işte bunları yapıyor. 100 milyon falan transfer yapıldı Alper.
1: Evet.
0: Yani onu diyorum işte. Yani burada yani hiçbir hamle doğru gözükmediyse sonra biz işte bu Agbadu'ya bu parayı vermeyin dediğimiz, sen muhasebecisin diyor. Ya kardeşim ben muhasebeci değilim de o zaman bana başkan diyecek ki, yani bana derken camiaya, kardeşim bizim para sorunumuz yoktur, rahat olun, bizim hiçbir sıkıntımız yok, istediğiniz parayı harcarız diyecek. Biz de o zaman konuşmayacağız. Oha 2,5 milyona alınmış, oha 15 vermeyin demeyeceğiz, biz de bizi ilgilendirmez diyeceğiz. Ama sen hem bana muhasebeci misin deyip ondan sonra da bu paraların altından nasıl çıkacağız diye divan toplantılarında konuşulursa o zaman bir sıkıntı var demek ki.
1: Vallahi Beşiktaş'ın kadrosunu Serdar Adalı Anadolu takım hüviyetine büründürdü.
0: Bravo.
1: Kimse kusura bakmasın.
0: Çok güzel söyledin. İşte sen dediğin gibi işte böyle futbolu bilen adamla konuşmanın da keyfi başka oluyor. Ben Sergen'e aynısını yazdım. Yorum yaptım. Ya Sergen dedim herhalde biliyorsun Alanya'da başarılıydı ya. Herhalde dedim Alanya'daki günlerini hatırlıyor. Alanya Spor gibi hani Alanya'da. Evet. Kusura bakmasınlar, evet. Yanlış anlamasınlar. Yani bir Anadolu takımı havasına getirmiş Beşiktaş'ı. İşte bu Agbadular, Ohlar koy oralara, çok güzel oynarlar.
1: Rorolliler, Aslaniler. Yani inanılır yani, gibi değil. Yani Beşiktaş takımını Sergen Aslani. Yalçın, Sergen Yalçın Adalı ile el ele verdi. Ya Beşiktaş'ı bu hale getirdi. Beşiktaş kimse kusura bakmasın, kimsenin tapulu malı değil.
0: Tamam abi işte o yüzden yani işte şeyin ne derler Serdar Adalı'nın da dediğim gibi yani hani yaptıklarım yapacaklarımın şeyidir, teminatıdır diye bir laf var ya.
1: Evet.
0: Hani oradan baktığında ben hani yani bu zihniyetin, bugüne kadar bunları yapmış zihniyetin kimleri alacağını çok merak ediyorum. Yani açıkçası ne bileyim ama belki işte Önder Özen'in bu ne olursa olsun bir 10 senedir yorumculuk yapması, devamlı kulübün hani şeyin içinde olması, belki yorumlardan biraz daha onlar çünkü bizleri falan biraz daha takip ediyorlar, ben biliyorum yani hani en azından Önder Özen biraz futbolu bilen adamdır yani. Ben emin olmamakla beraber, çünkü ben bunu birkaç hocada yaşadım yani, bazı hocalarda ben hani benim dokunuşlarımı hissettim, bunlar bir parça da olsa bizi dinler. Yani oradan ümitlenmek istiyorum açıkçası. Yani hani Önder Özen şunu diyebilir diye tahmin ediyorum, hani bu varken ben dur bir Göktuğ'u dinleyeyim diyebilir. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bu hiçbir fikrim olmamakla beraber, çünkü onu da hiç tanımıyorum. Yani o da herhalde iyi kötü futbolu içinden gelmiş bir adam. Hani ayağına evet. topa değmemiş adamların yorumlarıyla iş yapacağını zannetmiyorum. Yani.
1: Ya ben her zaman söylüyorum Gökte abi, kimse şirin gözükmek zorunda değiliz. Yorumlarımızı gerçekçi şekilde yaparız. Ama maalesef dediğin o kadar doğru ki, yani futbolun fesinden anlamayan, hayatında topa vurmamış insanların futbol komitesi anlamında yöneticilik yapmış yapıyor olması da gerçekten herhalde Beşiktaş'a özel bir şey.
0: Yani işte dediğim gibi abi, ama şey var işte, diyorum ya şimdi bu sosyal medya olayı biraz garip bir hale geldi ya, işte bazı ilgi çekenler, ilgi çekmeyenler. Ben geçen gün bir yerde şeye katıldım konuk olarak. Bu kimmiş ya diyor herif bana. Ya dedim ya gözüm. Bir de bir la falan diye böyle garip bir konuşma tarzları
1: evet,
0: var.
1: Evet, yazıyor bana da, yazıyorlar çok.
0: Ha, bu kimmiş la diyor. Bu güzel, ama öyle diyor. Bu güzel de konuşuyor anla diyor bana. Mesela sağ olsun bana şey gösteriyor. Hani ihbat ediyor. Evet. Çünkü diyor adam, hani adam hayatında hani 35 yıllık Göktuğ Sevinçli'yi tanımamış, görmemiş. Çünkü ben sosyal medyada çok olmadığım için.
1: Yok öyle değil Göktuğ abi. Sosyal medyada olmadığın için değil. Bizim başarılı olduğumuz dönemlerde sosyal medya olmadığı için bizi tanımıyorlar.
0: Tabii dediğim gibi, yani ben şimdi kendi adım hep öyle diyorum. Şu 3-5 senedir bu sosyal medya uçmuş vaziyette. Evet. Ben o sırada kanal yönetiyordum. Spor yayıncılığı yapmıyordum. Kendim başka kanalın genel müdürüydüm. Yani o yüzden hani adam beni bilmiyor. Hani bilmemesi de normal, onu demek istemiyorum. Ama sonuçta işte bu hoplayanlar, zıplayanlar, kendini parçalayanlar yayınlarda... bugün Beşiktaş'a futbolcu öneriyor, hoca öneriyor. Anlatabildim mi? Adamlar önerdiği isimlere bakıyorum falan, böyle ağlayasım geliyor. Ama maalesef bunlar etkili işte şeyde. Adam başkan tanıtıyor işte, bak diyor bunlar diyor bizim önemli adamlarımız diyor bilmem ne. Yani bunlar, böyle bir seviye var şu anda futbolda. İşte bunları yönettiği işte de bu kadar olur abi. Yani onda çok şaşırmamak lazım. Bilmiyorum vallahi, şu anda izleyeceğiz. Yani hani en azından diyorum hani bir karamsar olmamaya çalışalım. Dediğim gibi hani Önder Özen'in geçmişi başarılı mıydı? Bir başarısı yoktu Beşiktaş'ta geldi, ama bir şekilde tekrardan bir akla gelmiş herhalde. Dediğim gibi belki de yorumları hani sağduyulu, biraz daha böyle aklı eliye düzgün yorumlar yaptığı için onu getirdiler. Umarım o yorumlarının karşılığında
1: umarım
0: yapar, yani bir artı gösterir. Yani Önder Özen'in şeyine bir pozitif bakıyorum şu anda gelmesine, ama hani başkan yaptıkları ortada. Bilmiyorum yani, göreceğiz, ama Galatasaray şu anda yine de çok önde gözüküyor yani hani diğerlerine göre. Ama çok sular akar Alper Burç. Yani bu işte diyorum ya, bir Osimhen gider, bir Okan gider, bambaşka bir dünyaya bürünür. Fenerbahçe iki tane adam getirir, bambaşka dünyaya bürünür. Ama maalesef şu anda Galatasaray Fenerbahçe arasında Beşiktaş bir uzakta, böyle biraz araları uzak gibi gözüküyor yani diğerlerine göre. O da maalesef bizi biraz karamsarlığa sevk ediyor.
1: Son olarak da çok kısa, Trabzonspor Kupa şampiyonu oldu. Çorum Spor'da Süper Lig'e Erzurum Spor ve Ames Spor'un ardından merhaba dedi. Çorum Spor'da Arda Turan'ın takım arkadaşı Galatasaraylı eski futbolcu Uluçar vardı. Gerçekten evet. Çok başarılı işler yaptı. Bir soyunma odası konuşmasını dinledim. Dedim ki küçük Fatih derim Uğur Uçar dedim.
0: Bravo. Evet, yani şimdi böyle Uğur'la ilgili aynen, bir de sonradan gelmiş hani dediğin gibi, şey de değil, başta da değil. O yüzden enteresan bir şekilde bir büyük bir başarı. Şu gün şuna sevindim, 3 tane şehir takımı geldi.
1: Aynen.
0: O gün yani bu semt takımlarından ben bir ara açıkçası korktum yani. Hatta ben ligde de kimse üzülmüyor yani, kusuruma bakmasın, ama hani keşke şu Kasımpaşalar.
1: Antalya işte, Spor'a gitmesini istemezdim şahsi olarak. Eyüp Spor gidiyordu.
0: Bravo. Keşke Eyüpler, yani Kasımpaşa, biraz bunlar düşseydi. Yani 3 diyorum ya abi. Kasımpaşa Karagümrük derbisi diyor. Şeyi açıyorsun, ekranı açıyorsun, tribünde insan yok.
1: Aynen
0: ya,
1: öyle.
0: Adam,
1: aynen öyle.
0: Yani böyle olan bir ligin zaten sen işte marka değeri falan neyini konuşacaksın yani. O yüzden Antalya'nın gitmesi çok büyük üzücü, ama Antalya benim gördüğüm en kötü takımdı. Ben daha bak Fenerbahçe'yle 2-2 kaldıkları maçtan sonra söyledim. Fenerbahçe dedim, bu takımla nasıl berabere kaldı? Benim şu ana kadar dedim, ligde izlediğim en kötü takım dedim. Ve o en kötü takım maalesef kurtaramadı. Ha, ona rağmen Antalya'da kurtarırdı. Türkiye'de olduğu için kurtaramadı. Bak bugün İngiltere'de o onu yeniyor, öbürü onu yeniyor. Onlar küme düşüyor. Son maçta adam playoff'a evinde kazansa playoff'a kalacak. Rakip takıma iddiası yok, yenemiyor. Böyle bir şeyler oluyor, ama bizim Türkiye'de şimdi sen Antalya'sın, düşün kendi evinde oynuyorsun, diyorsun ki ben kim kazanırsam diyorsun, rakiplerim 3 tane rakibim var senin küme düşme adayı, enteresan bir şekilde 3'ü de tesadüfen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'la oynuyor. Bak düşünebiliyor musun?
1: Evet.
0: Ligin senin rakiplerinin 3'ü de ligin ilk 3 takımıyla oynuyor, Diyorsun ki bunlardan da biri yenilir herhalde ya diyorsun. Ve üçü de yenilmiyor abi.
1: Evet.
0: Yani
1: şanssızlık kurbanı oldu. Fatih Tekke'ye çok ağır eleştiriler geliyor. Ama Trabzonspor'a kupa kazandırdı. Fatih Hoca yapılan eleştirileri de çok doğru bulmuyorum açıkçası.
0: Ya Fatih Hoca bence başarılı olup bu duruşuyla Fatih Hoca'da ben bir şey eksiği görüyorum Fatih Hoca'da. Bir duruş eksiği görüyorum. Yani duruş derken hani şahsiyet duruşu değil. Böyle imaj eksiği görüyorum evet, Fatih Hoca'da.
1: Bence
0: çok
1: de.
0: Cansız duruyor. Böyle bir dağınık duruyor. Yani abi bu biraz bizim Türkiye'de biraz bu işler önemli abi. Yekürküm ye boşuna dememiş Nasrettin Hoca. Aynen. Yani Fatih Hoca'nın böyle bu cansız duruşu, konuşmaları, böyle dağınıklığı falan filan bence işi zorlaştırıyor gibi geliyor.
1: Vizyonu yenilemesi lazım biraz.
0: Evet yani onu da böyle bir imaj maker falan gibi konuşmaları için bence bir ekip tutul. Ben bunu çok bizim Türk hocalar için çok söylüyorum. Ben Türk hocalarının genelde yaptığım maç sonu röportajlarından sonra hepsinde böyle tüylerim diken diken oluyor. O yüzden yani bu Okan için de geçerli bu arada. Yani yanlış Sergen için de geçerliydi. Yani bunların bir şeyi iletişim sorunları var bence hepsinin. Yani neredeyse şampiyonluğa 3 puan kalmış hala ne bileyim ya şampiyonluk falan ya bırak kardeşim sen bir konuş artık bir takıma bir inanç göster ya sen böyle cansız cansız konuştun ne oldu takım son 5 maçta maç kazanamadın neredeyse yani
1: evet, doğru.
0: Yani atıyorum şampiyon olacağız hadi arkadaşlar bize bu şans geldi desen ne olurdu daha mı zarar verirdi sana yani anlatabildim mi? O yüzden Fatih Tekke'nin sorunu bence o. Hani onları çözerse futbolu bilen bir adam tabii ki başarılı olur. Başarılı oldu zaten bana göre. Yani öyle ya da böyle bu ligde üçüncü oldu ve kupayı kazandı. Ama o cansız duruşu bence devamını getiremiyor. Bilmiyorum sorun nereye gider ama birazcık diyorum bizim Türk hocaların en büyük sorunu bu iletişimde büyük sıkıntıları var. Burada bir iletişim sorumluları falan tutmaları lazım bence kendilerine. Onu yaparlarsa belki bir level daha yukarı çıkarlar diye düşünüyorum ama Trabzon bu senenin bence flash takımıdır. Asan'ı tutar abi işte bir Onana'yı aldı bir şeyi aldı ne derler Onaçu'yu aldı ikisi Trabzon'u tepeye taşıdı işte bir de Muçi Piyangos çıktı Beşiktaş'tan hiç kimsenin hesapta hesabında olmayan adam neredeyse 20 gole katkı sağladı işte o üçünün sayesinde Trabzon bence başarılı oldu yani.
1: Göktuğ abi çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. İyi haftalar diliyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.
0: Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın da bayramını kutluyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum. Sevgiler.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi haftalar. Evet Göktuğ Sevinç'ti bizlerle birlikteydi. Değerlendirmelerini yaptı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'da kısa bir araya gideceğiz. 0212-273-10-10 0212-273-10-10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. Sizler 0212-273-10-10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Biraz bilgiler verelim az sonra Galatasaray'ın eski yöneticisi İbrahim Atiboğlu bizlerle birlikte olacak. Değerlendirmelerde bulunacak. Görüşlerini bizlerle paylaşacak. Tabii ki Galatasaray'ın şampiyonluğu ile ilgili görevi bırakması ile ilgili de İbrahim Atiboğlu'na Galatasaray camiasından gelecek soruları da bekliyoruz. Kısa bilgiler verelim. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlıyor, 4 Eylül'de sona eriyor. 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlıyor. 23 Mayıs'ta sona eriyor. Süper Kupa maçları Ocak ayında yine oynanacak. Yüksek ihtimalle Türkiye Futbol Federasyonu açıklayacak. Galatasaray, Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor maçları oynanacak. Sevgili Ali yazıyorsun ama transferle ilgili yazıyorsun. Transferle ilgili çok bilgi vermek istemiyorum. Görüşlerimi programda ara ara bildiriyorum. Muhammed Salah durumu Hakan Safi'yi ilgilendiren bir durum. Kendisinin ağzından duymadığınız müddetçe de bu tip transfer haberlerine pek inanmamanızı tavsiye ediyorum. Trabzonspor kupa şampiyonu oldu bildiğiniz gibi ve Çorumspor, Erzurumspor, Amespor'un ardından Süper Lig'e gelen 3. Takım olduğu Arda Turan'ın takım arkadaşı da Uğur Uçar sonradan aldı Çorumspor'u ama Çorumspor'u Süper Lig'e taşıma başarısını gösterdi. Gerçekten büyük bir başarı. Böyle il takımlarının oluyor olması ligde beni mutlu ediyor. Az önce Göktuğ Sevinç'in söylediği gibi hep benim takıldığım noktadır. Kimse yanlış anlamasın ama İstanbul'un 8-9 takımıyla beraber dönen bir lig, bir Süper Lig açıkçası istemiyoruz. Zaten orada bir Başakşehir var, bir Kasımpaşa var, bir Beşiktaş, İstanbul takım Fenerbahçe, Galatasaray. Yani zaten en az 5 tane takım var. Bunun ardından işte ilçe takımları da gelince Eyüpspor, Karagümrük, işte Ümraniyespor, Pendikspor. Yani Süper Lig Süper Lig gibi olsun istiyorum ve gerçekten Süper Lig'in Süper Lig gibi olduğunu hissetmek istiyoruz. Yani eskisi gibi il takımlarıyla beraber mücadelelerin çetin olduğu, tribünlerin dolduğu ve karşılaşmalarda o tribünlerin renkli taraftar kimliklerini görebileceğimiz maçlar izlemek en büyük dileğimiz, en büyük isteğimiz. Biliyorsunuz Dursun Özbek yeniden başkan seçildi ve Galatasaray'da özellikle 4 sene üst üste şampiyon olan kadroda büyük değişiklikler yapmıştı Dursun Özbek. 4 senelik şampiyonluğu getirmişti. Şimdi hedef 2027 diyor Dursun Özbek. 27 şampiyonluk olarak hedefi belirledi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkan adayları. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık seçimi olacak. Ve bu anlamda da tabii ki nasıl bir süreç olacağını hepimiz merakla bekliyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'de aslında en önemli şeylerden biri Aziz Yıldırım mı gelecek yoksa Hakan Safi mi gelecek? Yani burada tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi bu. Gerçekten Aziz Yıldırım'ın gelmesini isteyen birçok kesim var. Hakan Safi'nin yeni transferlerle bütçeyle beraber gelmesini isteyenler var. Bakalım nasıl bir süreç ortaya konacak, bunu da hep birlikte göreceğiz. Hull City'yi de, Acun Ilıcalı'yı da Premier League yolunda tebrik ediyoruz sevgili futbol severler. Evet, şimdi attığımızda Galatasaray'ın artık eski yöneticisi diyelim ama Galatasaray camiasına büyük hizmetleri var. Değerli isim İbrahim Hatipoğlu, Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programının konuğu. İbrahim Başkanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Galatasaray büyük bir başarıya imza attı. Özellikle 1996-2000 yılları arasında yaşanan o 4 senelik şampiyonluk ve sonrasında sizlerin de dönemiyle birlikte yaşanan 4 sene şampiyonluk. Ne tesadüftür ki 2023, 2024, 2025 ve 2026 şampiyonluk sayıları da yıla göre eş değer gitti. Tebrik ediyorum, duygularınızı merak ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Tüm Galatasaraylılar gibi ben de son derece mutluyum, gururluyum. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş tek takım Galatasaray. Bunu egale etmiş, ikinci kere bu başarıyı tekrarlamış. Ve inşallah bu sene de bu rekoru kırıp 5 yıl üst üste şampiyon olan ilk takım olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Bu tabii bir planın, bir hazırlığın ve bir emeğin ürünü bu. Galatasaray hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu konuda her sene bir önceki yıldan daha büyük bir hedefi koyarak, bu hedefe yönelik gerekli çalışmaları yaparak, hem işin kadro mühendisliği hem ekonomik boyutu, buna hazırlanarak, bu planları hayata geçirerek bence bu başarıyı hak ederek kazandı. İnşallah bu böyle devam edecek.
1: Tabii Galatasaray'da aslında Galatasaray taraftarların en çok merak ettiği nokta Victor Osimhen'di. Osimhen son ana kadar gelecek mi gelmeyecek mi hep tartışmaları vardı. Arabistan'da anlaşacak ama Osimhen 40 yıllık Galatasaraylı gibi davrandı. Galatasaray'ı istedi ve Galatasaray'a büyük bir güç kattı düşüncesindeyim açıkçası.
2: Evet, Osimhen bizim çok önemli bir oyuncumuz. Sadece geçen yılki kararı değil, bir önceki yıl kiralık olarak bize geldiğinde de Galatasaray teklifini duyunca hiç düşünmeden çok hızlı kabul edip ve hiçbir ekstra talepte bulunmadan bu süreci son derece kolay ve hızlı geçmemize sebep olmuştu. Galatasaray ismini o günde ilk duyduğunda tamam ben Galatasaray'a gelirim demiş bir oyuncudur. Galatasaray'ın ismini, büyüklüğünü yakından bilen biriydi. Bizzat yaşayınca tabii bu çok daha farklı bir boyuta taşınmış oldu. Ama konuyu sadece Osimhen'e indirgememek lazım. Bu 4 yıl boyunca birçok oyuncumuzun, Icardi'nin, Osimhen'in, Uslera'nın, Uğurcan'ın, Davinson Sanchez'in, Torreira'nın, Sara'nın, şu anda sayamayacağımız birçok oyuncunun ortak emeği, iyi bir takım olmak. Elbette ki bunları yöneten teknik direktör Okan Buruk, onun çok ciddi katkılarıyla, emekleriyle gelmiş durumda. Osimhen bizim önemli bir oyuncumuz. Ama bu başarı tüm takımın, tüm teknik heyetin, başkanın ve yönetimin, böyle algılamak lazım. Bunun bir ekip olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım.
1: Evet, ekip olmak çok önemli tabii futbolda. Fenerbahçe'de 12 senedir bu şampiyonluğu yaşamıyor. Ezeli rakibiniz İbrahim Başkanım. Ve 5. şampiyonluğu hedef olarak koydu Galatasaray. 2027'de 27. şampiyonluk dedi Dursun Özbek. Tabii Fenerbahçe'de de bir başkanlık seçimi olacak. Gelecek sene daha çetin bir lig geçecek gibi düşünüyorum açıkçası.

0: Valla ben 4 yıldır lig hep çetindi. Başlarken dikkat ederseniz her sene zor bir ligdi. Hangi şampiyonluk daha zordu derseniz son kazanılan en zor oluyor hep. Şimdi bir sonraki şampiyonluk, 5. şampiyonluk işte o en zor olacak. Ama bu bir mücadele, bir ekip. Rakibin güçlenmesi bizim için ayrı bir motivasyon. Biz de ona göre kendi adımıza hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rekabet iyidir. Başarıya yönelik rekabet, ileriye yöneltecek rekabet Türk futboluna da, Türk sporuna da ciddi katkı verir. Yeter ki ileri gideni aşağıya çekmeye çalışmayalım.
1: En önemlisi bu zaten başkanım. Aslında şöyle bir şey var tabii. Ben hep söylüyorum, programlarımda da söylediğim için, şimdi karşımda İbrahim Atiboğlu olduğu için değil. İyi bir yönetim, iyi bir kurgu, gerçekten müthiş bir oluşum. Ekibin içerisinde arkadaşlık ruhu, hani eskiden kolej havası derdik ya, Galatasaray'da evet. 4 senedir yaşanan bence bu kolej havası. Hani söylenenlerin tam aksine, yapıydı kapıydı, oydu buydu, çıkacaksın sahada topunu oynayacaksın. Özellikle ben Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmalarında da hep bunu söyledim İbrahim Başkanım. Yani çıkacaksın, senin rakibin Galatasaray'sa yeneceksin, yenemiyorsan susacaksın demiştim. Bilmiyorum, haksız mıyım?
0: Yok, çok doğru söylüyorsunuz. Çok net bir şey var. Siz ancak kendinizi değiştirebilir ve geliştirebilirsiniz.
1: Evet.
0: Etrafla çok uğraşırsanız, değiştiremeyeceğiniz şeylerle boşuna zaman kaybederseniz başarıda geride kalıyorsunuz. Mevcut şartları görüp siz bu şartlarda başarılı olmaya odaklanmanız lazım. Galatasaray sadece başarıya odaklandığı için bence 4 yıldır ayrıştı rakiplerinden. Dediğim gibi başarı süreklilik haline gelmeli. Sürdürülebilir bir başarı önemli. Yoksa bir sene şampiyon olup ondan sonra 5. olduğunuz sürece ekonomik olarak da bunu sürdürülebilir hale getiremiyorsunuz. Ha, başarı sadece şampiyonluk mudur? Bence değildir. Özellikle Türk futbolunda bunun da çok net kabul görmesi lazım. Başarı Avrupa'da olmak demek. Başarı Türkiye'yi Avrupa'da temsil edebilmek demek. Onun için her biriyle ülke puanını yükseltip daha çok takımla Avrupa'da mücadele etmeliyiz. O zaman başarı daha sürdürülebilir hale gelecektir.
1: İnşallah. Fatih Bey yazmış.
0: Çünkü bir takım şampiyon olabiliyor.
1: Tabii bir takım şampiyon oluyor ve ben hep şunu söylüyorum. Tabii ki rekabet çok önemli. Ama uğraşmadan rekabet daha önemli değil mi başkanım?
0: Evet, tabii ki.
1: Yani Fatih Bey yazmış, demiş ki İbrahim Bey'i 4 senelik başarısından dolayı tebrik ediyoruz. İlerleyen süreçte başkanlık gibi bir hayali var mıdır acaba demiş.
0: Ya yani şimdi bunları bugün Kapa Sportif AŞ'den İstifasını açıklamış bir yönetici olarak böyle bir, her Galatasaray'ın hayalinde Galatasaray başkanlığı vardır. Ama benim şu anda böyle bir planım.
1: Zaten daha seçim yeni oldu İbrahim Başkan.
0: Aynen, aynen, kesinlikle böyle bir plan yok. Biz Galatasaray türbinlerinden gelmiş bir kişiyim ben. Şu anda da türbinde takımımıza, kulübümüzde elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
1: Sportif AŞ'den niye istifa ettiniz İbrahim Başkanım?
0: Çünkü 4 yıldır oradayım. Ben yeterince görevimi yaptığımı, Sayın Başkanımız bize teveccüh gösterdi. 4 yıl bu görevlerde bizleri çalıştırdı, Galatasaray Kulübü'ne hizmet etme şansı verdi. Kulüp zaten cumartesi günü bir seçim geçirdik. Orada da yoktum. Ben artık görevi diğer arkadaşlarımıza devretmek vaktinin geldiğini düşünenlerdenim. O amaçla yeni arkadaşlarımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki. Nasıl
0: kadrolarda yenilenme gerekiyor? Zaman zaman yönetim kurullarında da bu tip yenilenmelerin ciddi katkıları olacaktır.
1: Zamanı geldiği zaman çekilmek büyük bir erdemliktir.
0: Çok doğru.
1: Yani
0: illa gönderilmemelisiniz. İlla orada bir başarısızlıkla değişmemeli bunlar. Ben kendi adıma görevini yapmış, bu görev süresince Galatasaray değerlerine bağlı kalmaya ve elimden gelen tüm çabayı göstermeye gayret ettim. Umarım bunu da bir nebze olsun başarabilmişimdir.
1: Yani Galatasaraylılar sonuçta hep şu anda mesajlar yağıyor tabii. İbrahim Başkanımıza yani gitmesini istemezdik. Neden gitti? Yani bir kırgınlığınız var mı başkanım? Anladığım kadarıyla hayır, bir kırgınlığınız yok.
0: Hayır, böyle bir şey kesinlikle. Şimdi bu bir bayrak değişimi, bir görev değişimi. Bunlara bence çok normal karar. İlla kırılarak mı ayrılınır?
1: Aynen.
0: Böyle şeyleri bence çok sorgulamamak lazım. Bu bir görev süresiydi. Ben yeterince yaptığımı düşünüyorum. Şu anda da dışarıdan destek olmanın vaktidir diye kendi adıma yorumluyorum bu şekilde.
1: Onur Bey yazmış, demiş ki İbrahim Başkan'ın konuşmasını dinledim, gözleri doldu, Galatasaray'a olan sevgisi çok büyük demiş. Veda konuşmanızı dinlemiş herhalde.
0: Buna şüphe yok. Tüm Galatasaraylılar gibi ben de kulübüme çok gönülden bağlıyım. Bu bir ayrılık da değil, ben öyle de görmüyorum. Yani Galatasaray'a hizmet sadece yönetim kurullarında görev olarak olmaz. Her Galatasaraylı gibi bizim de sorumluluklarımız devam ediyor. Bunları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız.
1: Acun Ilıcalı, bildiğiniz gibi İbrahim Başkanım Fenerbahçe yöneticisiydi. Ara ara yönetimde de karşı karşıya geldiniz ama Hull City'nin başkanlığını yapıyordu. Hull City'nin sahibiydi biliyorsunuz. Ve bir Türk olarak müthiş bir başarıya imza attı. Yani Hull City Premier Lig'e yükseldi. Ve Türk bayrağıyla futbolun doğduğu Wembley stadında geziyor olması, elinde kupayla geziyor olması çoğu kişiyi tabii gururlandırdı. Sizin de mutlaka bir düşünceniz vardır bu konuyla alakalı diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben şöyle söylüyorum. Türk bayrağını bir yerlerde taşıyan, dalgalandıran, Türk'ün başarısını sergileyen herkese yürekten teşekkürler sunmak her Türk gibi benim de en büyük arzum, hissim. Bizim bayrağımızı bir yerlerde birileri dalgalandırıyorsa amasız koşulsuz onu tebrik eder, destekler, alkışlarız. Hull City de böyle bir şey. Evet, bence önemli bir başarı kazandı Hull City. Burada bir Türk başkanla bunu gerçekleştirmiş olması da bizlere, bizim ülkemize önemli bir başarı olarak yansıdı. Tebrik ediyorum.
1: Galatasaray'dan tabii çok şimdi mesaj geliyor. Hepsini de okuyamıyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde daha ileriye gidebileceğini düşünüyorduk Galatasaray'ın. Ne oldu da ileriye gidemedik? Ortalama bir soru var ama tabii burada Okan Hoca ile ilgili de çok sorular var. Okan Hoca ile alakalı hiç gönderilmeyi düşündü mü yönetim diye sorular var. Bunları bir bütün olarak cevaplamak mı istersiniz, tek tek mi sorayım?
0: Ben şöyle söyleyeyim, ben ileriye gitmediğine katılmıyorum. Başarı sürekliliktir ve basamaklara adım adım çıkmaktır. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorsanız şuna dikkat etmeniz lazım. Son yıllarda hangi takımlar işte son 16 oynamış, hangi takımlar çeyrek final oynamış, yarı final oynamış, final oynamış. Baktığınız zaman bu böyle bir defada gelip kimse Şampiyonlar Ligi'nde final oynayamıyor, kimse yarı final oynayamıyor. Bir önceki sezon son 16 oynuyorsunuz, bir önceki sezon çeyrek final oynuyorsunuz. Hep çıtayı zamanla ileriye doğru taşıyabiliyorsunuz. Doğru. Çünkü Şampiyonlar Ligi diğer kupalara benzemiyor. Orası tam bir devler ligi. Orada mücadele etmek için tecrübelenmek, takımını sürekli iyileştirmen gerekiyor. Hep üstüne koyarak gitmen ve bir sürdürülebilir başarıya hedeflenmen gerekiyor. Ben son 16'nın geçen yıl ulaştığımız seviyenin gayet başarılı olduğunu, yeterli mi değil ama gelinen noktayı da yadsımamak lazım, takdir etmek lazım. Geçen sene son 16 oynadıysak bu sene hedefi çeyrek final olarak, en azından çeyrek final olarak koymak lazım. Bu böyle çeyrek final oynayacak Galatasaray, daha sonra yarı final oynayacak, en nihayetinde final oynayıp sonra da kupayı getirecek bir gün Türkiye'ye. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Bir Avrupa kupası tekrar gelecekse Türkiye'ye, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanacaksa bu ülke, ben bunu ilk Galatasaray'ın başaracağına yürekten inanıyorum.
1: Evet tabii ki Galatasaray, özellikle ben 2000'de ATV Spor Spiker'iyken İbrahim abi, gerçekten Galatasaray'ın o şampiyonluğu takdir edilen bir şampiyonluktu. Kopenhag'da inanılmaz bir kadro vardı, büyük bir ruh vardı. O ruhu, yani o aynı ruhu geçtiğimiz sene söylemiştim sizinle yaptığım röportajda, hatırlarsanız. Aynı ruhu görüyorum Galatasaray'da diye. Ki yine aynı düşüncedeyim. O ruh Galatasaray'da devam ediyor. O 96-2000 ruhunun aynısı şu an Galatasaray'da yine var. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
0: Yok, bu bir inanç. Bu ruh dediğiniz başarıya inanç, özgüven. Galatasaray 4 yıldır bu özgüveni ve bu inancı çok net sahaya koyuyor. Çok karakterli bir takımı var. Kulübü yürekten temsil eden, yüreğiyle bu formayı taşıyan bir topluluk var sahada. Bunun üstüne koya koya gideceğine ben çok inanıyorum. Bu inanç tabii her şeyin başında. Herkes şunu inanıyor: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacaktır. Takımdan yeni gelen, orada oynayan teknik direktörü, başkanı, yönetimi, önce buna inanmak lazım.
1: Evet, bence de inanmak başarının yarısıdır zaten. Yunus Derfin Dane yazmış, İbrahim Başkanıma selam olsun demiş. Dursun Başkan'ın aslında ilk üst sıraya yazması gereken isimlerden bir tanesi bence İbrahim Hatipoğlu'ydu. Gerçekten kendisi hem beyefendiliğiyle hem de başarılı işleriyle Galatasaraylı taraftarların takdirini topladı. Sizin nezdinizde İbrahim Başkan'a çok teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı demiş Yunus Bey.
0: Sağ olsun Yunus Bey.
1: Dursun Aydın Özbek tek adaydı, 200-300 küsür oyla, yani baya bir farklı, yani tek başına geldi. Bundan sonraki süreçte de zaten Galatasaray için sizin de söylediğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'nde ileriye gidebilme hedefini koyacaktır İbrahim Başkanım. Sizlerin tabi içinde olup olmaması çok önemli değil, önemli olan güç veriyor olmanız, önemli olan dışarıdan da destek veriyor olmanız. İşte bunu zaten yakaladığınızda herhalde büyük kulüp olunuyor, çünkü diğer kulüplerde maalesef kaos ortamı, bu geçmişten gelen eski yöneticilerin ya da eski başkanların destek vermemesinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
0: Ben diğer kulüplerle ilgili yorum yapmak istemem ama şunu söylemek isterim. Hı-hı. Elbette ki başarılı bir yerde birleştirici oluyor. Hı-hı. Başarısızlık sonunda maalesef ayrışma daha kolay ortaya çıkıyor. Hı-hı. Dediğim gibi başarı kriterini doğru tespit etmek lazım. Hani bugün siz Galatasaray Şampiyonlar Ligi finali oynasın diye bir başarı kriteri koyarsanız, çeyrek final büyük başarıdır, oynadığı halde başarısız kabul edilirsiniz ve bu arkasında ciddi bir takım yıpranmalar getirir. Onun için diğer kulüplerin, şampiyon olamayan diğer kulüplerin başarı çizgisini doğru koyması. Her sene sil baştan bir takım yaptığınız sürece sizin şampiyonluğu ya da başarıyı yakalamanız gittikçe zorlaşıyor. Üstüne koyarak gitmek lazım. Belki de Türk futbolu için en önemli şeylerden biri sürdürülebilir başarı. Bunun ilk yılında istediğiniz başarıyı elde edemeyebilirsiniz. Ama burada eksikleri tamamlayıp bir sonraki yıla daha fazla şans bularak başarıyı yakalamada kendinizi hazırlayabilirsiniz. Ama bizde maalesef hedefe ulaşamadığınız zaman her şey baştan sona yenilenme ihtiyacı hissediliyor. Bu da uzun yıllar başarısız olmaya en önemli sebep teşkil ediyor.
1: Resul Bey demiş ki, İbrahim Başkanım'a şunu sormak istiyorum. Bazen yanlış zamanda yanlış yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi değil de Avrupa Ligi'nde geçen seneki performansa veya bu sene o format değişmeseydi Avrupa'ya gider, bence UEFA Kupası'nı Galatasaray kaldırırdı, İbrahim Başkanım değiştirir demiş. Hakikaten çok doğru bir mesaj atmış. Ben geçen de bunu bir arkadaşıma söyledim. Eğer eski format olsaydı Galatasaray UEFA Kupası'nı kaldırabilirdi.
0: Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz geçen sene Avrupa Ligi'nde oynadık. Hı hı. Daha doğrusu bir önceki yıl. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde. Hı hı. Yani benzer seviyede son 16'ya gelip elendik her ikisinde de. Birinde 60 milyon euro, öbüründe 16 milyon euro para girdi kasaya. Yani bugün ekonomik olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde şampiyon olmaktan çok daha ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor size. Yeni formatla da Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'ya, Avrupa Ligi'ne dönemiyorsunuz.
1: Doğru.
0: Grup aşamasından sonra.
1: Doğru, doğru.
0: Dolayısıyla Galatasaray'ın hedefinin Avrupa Ligi'nden çok artık Şampiyonlar Ligi olduğunu kabul etmek lazım. Evet, katılıyorum ben. Biz bu takımla Avrupa Ligi'nde mücadele etseydik final oynama şansımız çok yüksekti.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Ama ben buna çok üzülmüyorum. Çünkü bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi. Orada artık başarıya odaklanmalıyız. Çünkü UEFA'nın yeni formatıyla Galatasaray bence uzun yıllar artık Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecektir.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Avrupa Ligi'ne gitmemiz için ligi 3. 4. sırada bitirmemiz Allah korusun.
1: Evet, doğru. Yani Avrupa Ligi'ne gitmeniz için de 3. 4. sırada bitirmeniz lazım. İlk 2 Şampiyonlar Ligi. Orası da Galatasaray için şu anda bu bu kadroyla beraber çok zor.
0: Ya da playofflarda elenmek lazım. Bunun hiçbirini yaşamaya eminim hiçbir Galatasaraylı arzu etmez.
1: Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. 11 Haziran'da milli takımımız Dünya Kupası'na gidiyor İbrahim Başkanım. Tabii hani Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonluk kazandığı dönem sonrasında gelen bir dünya üçüncülüğü var. Herkesin evet, şimdi aklı orada.
0: 2002'de Kore'de
1: evet, gelen. Herkesin aklı şimdi orada. Diyorlar ki o 4 sene üstte şampiyonluk Galatasaray'la beraber ülkemize uğur getirmişti. UEFA Kupası gelmişti. Dünya Kupası üçüncülüğü gelmişti. Acaba yine aynı başarıyı yakalayabilir miyiz diye herkeste bir heyecan var.
0: Valla hem heyecan var hem umut var. Bizim çok İyi bir milli takımımız var oyuncu kadrosu olarak baktığımız zaman. Hani Avrupa'nın en büyük kulüplerinde top oynayan oyuncularımız var. Kendi ligimizde son derece başarılı. İyi bir jenerasyonumuz var. Birlikte oynamaya alışmış, başarıya odaklanmış bir ekip bu. Ben mutlaka Türkiye'nin bu Dünya Kupası'nda ses getireceğini, en az yarı final oynayacağına İnanıyorum. Bu güç var. Dünya Kupası ayrı bir format. Oradaki elemeleri geçtikten sonra kimle karşılaşacağınız çok önemli. Ve baktığınız zaman o konuda da özellikle grup lideri olarak tamamlarsak grup aşamasını, ben önümüzün açık olduğuna inanıyorum.
1: Yani grup lideri olmamak için de bir sebep yok. Oyuncağız takımlara baktığımızda yani. O yüzden...
0: Evet, ama Dünya Kupası sürprizlerle doludur. Hiç ummadığınız takımların çok enteresan maçlarına şahit olduk geçmişte. Ama ben bu Dünya Kupası'na Türkiye'nin damga vuracağına inanıyorum.
1: Ahmet Bey yazmış, demiş ki bir Urfalı olarak İbrahim Hatipoğlu'nu tebrik ediyorum şampiyonluğundan dolayı. Yalnız Urfa sporumuzu Süper Lig'de görmek istiyoruz demiş.
0: Biz de istiyoruz Urfa sporu.
1: Oraya destek yok mu demiş yani.
0: Hatta ben şu anda Urfa'dan bağlanıyorum yayınıza. Dün akşam geldim.
1: Oo, ne güzel.
0: Buradayım.
1: Çok güzel.
0: Tüm Urfa'dan dinleyicilerimize de selamlarımızı iletiyoruz.
1: Biz de buradan Urfa'ya kucak dolu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz İbrahim Başkanım. Aslında 2-3 haftadır programı size bağlamak istiyorum,
0: evet,
1: ama
0: evet.
1: Bir türlü denk gelmedi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanını ziyaretteydiniz.
0: Evet,
1: onun
0: Sayın
1: öncesinde toplantılar vardı.
0: Kabulündeydik, maalesef katılamamıştım. Hı-hı. Nasip bugüneymiş.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Artık sizi yönetimin içerisinde göremeyecek olmanın aslında üzüntüsü içerisindeyim. Çünkü gözümüze alışmış bir yöneticiydiniz Sima ile beraber ekranlarda. Fazla özetmeyin kendinizi.
0: Teşekkür ederim, sağ olun. Özellikle öyle şampiyonluk sonrası senin programında evet, Galatasaraylarla buluşmakta bir güzel şey, bir gelenek haline geldi. Umarım seneye her ne kadar yönetici olmasan da yine şampiyonlukla ilgili programına
1: mutlaka
0: katılmak nasip olur. Ben de tüm dinleyicilerin gelecek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm Türkiye için hayırlı, huzurlu bir bayram olmasını diliyorum.
1: Çok sağ olun, var olun. Hayırlı bayramlar olsun İbrahim Başkanım.
0: Olun,
1: tekrar tebrik ediyorum. Herkese selamlar, sağ olun.
0: Selamlar, sağ olun, sevgiler. Yaptılar.
1: Evet, İbrahim Atiboğlu bizlerle birlikteydi. Galatasaray'ın eski yöneticisi, değerli isimlerinden bir tanesiydi. Şampiyonlukta da payı olan bir yöneticiydi. Bu sene Dursun Özbek yönetiminde yer almamayı tercih etti. Sportif AŞ'nin başındaydı 4 yıldır. Orada da devretmenin zamanı geldi. Asla bir kırgınlığım yok. Değişim zamanıydı. Kimse bunu sorgulamasın. Bir görev süresiydi ve bitti. Bu bir ayrılık değil. Yönetimde olmak da şart değil. Galatasaray'a desteğimiz sürecek dedi İbrahim Hatipoğlu. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında özel konuktu Radyo Gol ailesi. Açıklamaları da mutlaka ilk sadesine düşecektir. İbrahim Başkan'la röportajımızı da gün içerisinde yine arkadaşlarımız hazırlarsa ara ara mutlaka dönecektir. Değerli bir röportaj. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında kısa bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet sevgili futbol severler, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor. 0212 273 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirdiniz. Göktuğ Sevinçli ve İbrahim Hatipoğlu'nun ardından yine önemli bir isim, yorumcu Ersoy Dicle bizlerle birlikte. Ersoy, hoş geldin programımıza.
2: Merhaba Alper, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum herkese.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikli olarak Hull City ile başlayalım. Bir Türk bayrağı, futbolun doğduğu Wembley'de Acun Ilıcalı'nın ellerindeydi kupa. Kimsenin başaramaz denildiği noktada Acun Ilıcalı ekibiyle Hull City'yi Premier Lig'e taşımayı başardı. Senin de yıllarca birlikte çalışmış olduğun bir arkadaşın duygularını merak ediyorum.
2: Ya tabii hani Türk olmasının yanı sıra, Türk bayrağına dalgalanmasının yanı sıra bizim yani çok eski dostluğumuz var. Çok iyi arkadaşımızdı. Beraber futbol oynardık, PlayStation oynardık. Yani Acun'un böyle buralara gelmesi inan çok gururlandırdı bizi. Yani Acun Ilıcalı'yı oralarda görmek, sonuçta yani sıfırdan gelmiş bir insanın bu başarıları tabii ki tatması bizim için de ayrı bir gurur kaynağı. Yani iyi ki tanımışım Acun'u, iyi ki dostluk yapmışız, iyi ki bir sürü anımız var, iyi ki arkadaşlık yapmışız, aynı mesleği yaptık zamanında. O yüzden hani Acun'un bu başarıları tabii yakalaması bence inanılmaz bir duygu. Sonuçta inşallah Premier Lig'de de başarıların devamına getireceğine inanıyorum. Çünkü Acun vazgeçmez Alper. Hı hı. Hep sonuçta hedefi zorlar. Eninde sonunda da bulur. Biliyorsun küme düşme potasından aldı Hull City'yi. Ve küme düşme potasından resmen bir destan yazdı. Yani sonuçta gerçek bir destan yazdı. Küme düşme potasında olan takımı Premier Lig'e çıkarttı. Bundan sonra da bence Acun zoru başardığı için şu anda kolayı bence daha kolay hedefe gider şu anda. Çünkü en zorunu başardı şu anda. Yani küme düşme potasındaki takımı alıp Premier Lig'e çıkartmak çok daha zordur. Artık o işi kolaylaştı. O yüzden daha iyi başarılar, daha yüksek başarılar bekliyorum. Seviyeyi yükseltecek Acun, inanıyorum. Ona da başarılar diliyoruz. İyi ki bizi gururlandırdı. İyi ki tanımışız Acun'u. İyi ki arkadaşımız olmuş. Sonuçta böyle insanlara bu ülkenin ihtiyacı var Alper.
1: Gerçekten öyle. Fenerbahçe yöneticiliğinde yapamadığını Hull City'de yaptı. Kupayı kaldırdı valla.
2: Aynen öyle. Yani sonuçta resmen yani sonuçta şu anda bir platformda belgeseli yazılsa izlenme rekorları kırar. Yani ciddi şekilde sonuçta bir ciddi bir belgesel olur yani şu anda Hull City'nin başarısı. O yüzden
1: Hull City'nin yani, başarısı olur. Acun Ilıcalı'nın da başarısı olur. Yani sıfırdan canım, geldiğini tabii. Sıfırdan geldiğini zaten hep kendi de anlatıyor. Yani sıfırdan geldim diyor. Yani cebimde diyor param yoktu, borcum vardı. O noktadan bu noktaya gelmiş olması da gerçekten alkışlanacak bir nokta değil ya mi Ersoy abi?
2: Yani ben o günleri sonuçta o günlerin bir tarafında olduğum için.
1: Evet.
2: O zaman tabii çok gençtik. Acun'la beraber Beşiktaş antrenmanlarına giderdik, takip ederdik. Ondan sonra akşam buluşurduk, PlayStation oynardık. Halı sahada maç yapardık. Yani o yüzden Acun, yani esas Acun değişmedi. Yani Acun aynı Acun, inan bana. Yani geçen Acun'la en son karşılaştığım Euroleague maçında karşılaştım. Fenerbahçe Real Madrid'le oynuyordu geçen ay. O maçta kızını getirmişti. Yani uzun zamandır da görüşmüyorduk Acun'la. Orada maçta karşılaştım, basketbol karşılaşmasında Fenerbahçe'nin. Yani yine aynı yakınlık, yine yani sonuçta arkadaşsın, dostsun ama araya bir sonuçta belli bir zaman girmiş. Hani şey, ama Acun benim tanıdığım Acun'du. Hatta çok şeyime gitti, yani çok hoşuma gitti. Yani hani benim tanıdığım Acun, dostum, arkadaşım.
1: Değişmemesi güzel bir şey insanların.
2: Yani yıllar araya girse, görüşmesek bile aynı sıcaklığını koruyor. Aynı şekilde birbirimize hatrını sorduk. Ne yapıyorsun, iyi misin, nasıl gidiyor? O bana sordu, ben ona sordum. Öyle tribünde bir 5 dakika muhabbet ettik. Sonuçta yani mutlu oldum. Neden? Yani benim gibi sonuçta sıfırdan oralara gelmiş bir arkadaşımın buralara gelmesi, onu tanımak, ondan sonra onunla birlikte aynı yerde çalışmak, beraber aynı görevi yapmak ve bu insanın daha sonra çok büyük başarılar elde edip bütün dünyanın

0: Olacağız Alper.
1: Peki Ersoy Dicle'de haberler çoktur diye birçok mesaj aldım. Fenerbahçe ile ilgili verdiğim biliyorsun. Manşetler dolu. Tabii bir tarafta Hakan Safi, bir tarafta Aziz Yıldırım. 5-6 Haziran'da Fenerbahçe'de başkanlık seçimi var. Aziz Yıldırım bir senelik göreve gelip Fenerbahçe'yi ayağa kaldırmak istiyorum diyor. Diğer tarafta Hakan Safi ile Ali Koç'a da biliyorsun çağrıda bulundu. Gelin aynı çatı altında buluşalım. Rekabet olmasın, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edelim dedi ama Hakan Safi sanırım tek başına aday olarak seçime girecek. Böyle bir kararı yok, düşüncesi yok.
0: Evet Alper, şu anda görünen o. Yani Hakan Safi tek başına hareket edecek. Aziz Yıldırım zaten ekibini açıkladı, yönetim kurulunu açıkladı. Hı-hı. Kimlerle yola devam edeceğini Hakan Safi de yönetim kurulunu açıkladı. Ama tabii Fenerbahçe camiası için hayırlı olanı ikisinin birleşmesiydi. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda birlik bir beraberliğe ihtiyacı var. Ama Hakan Safi birleşmeyeceğini, hani kaybedersem de benim yaşım genç, sonuçta diğer seçimler için benim için tecrübe olur diye düşünüyor diye algılıyorum. Sonuçta baktığımız zaman bir kere şunu söyleyeyim Alper, hani Fenerbahçe camiasının içinde olan bir insan olarak iki başkan da maalesef çok kötü bir seçim
1: kampanyası sürdürüyor bence de.
0: Evet, kampanyası bence de. Sürdürüyor. Tamam mı? Yani her geçen gün ya ikisinden biri ikisinden biri konuşmasa ertesi gün, yani direkt seçime gitse o konuşmayan kişi, şöyle söyleyeyim sana, seçimi kazanır. Bak çok ciddi söylüyorum. Yani sonuçta artık Fenerbahçe'nin geleceğe ihtiyacı var. Geçmiş değil. Yani mesela Aziz Yıldırım da son 3-4 gündür geçmişi çok konuşmaya başladı. Geçmişle ilgili çok başka şeyler söylemeye başladı yine. Yaşananları, ya yaşananlar geride kalmış. Fenerbahçe'nin geleceğe ihtiyacı var. Gelecekte neler olacağı. Taraftar bunu merak ediyor. Yani taraftar geçmişte yaşananları artık unutmak istiyor. Bunları hatırlatmak iyi bir düşünce değil. Bunları dile getirmek doğru değil. Hakan Safi tarafına bakıyorum. Yanında benim de abim, efsanem Cemil Turan var. Mesela futbolu onlara bıraksa, dese ki yani Cemil Turan'ın kurduğu, sonuçta Cemil Turan bu Türk futbolunun, Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden bir yaşayan efsanesi. Yani aynen. Şu anda da yıllarca Aziz Yıldırım'la yol yürüdü biliyorsun. Ama şu anda Hakan Safi'ye inandığı için Hakan Safi ile beraber. Keşke Hakan Safi de şunu dese, bizim efsanemiz Cemil Turan var, onun kurduğu bir ekip futbolla ilgileniyor, onunla birlikte de şey yapacağız. Ya maalesef yani bizim Türkiye'de başkanlar işin içine çok girmeye çalışıyorlar ama biliyorsun Avrupa'da böyle değil. O yüzden hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi bence seçime artık sayılı günler kaldı Alper. Evet. Bu sayılı günlerde bence hani insanlara, ya biliyorsun çeşitli isimler çıkıyor, yıldız futbolcular çıkıyor, onu getiriyorum diyor, onu getiriyorum ya, ama bir gerçek var, Dünya Kupası var biliyorsun. Aynen. Ya Dünya Kupası'ndan önce hiçbir yıldız futbolcuya kolay kolay imza attıramazsın, resmi imzayı. Belki Dünya Kupası'nda o adam 3 gol 3 asist yapacak, Barcelona'ya gidecek ya da 4 gol atacak, Manchester City'ye gidecek Alper. Yani o yüzden biraz bu söylediklerinden uzaklaşmaları lazım iki başkanın da. Çünkü gerçekler var, limitler var. Sonuçta bu kadar kolay değil bu yıldızları buraya getirmek. Sırf parayla olmuyor bu işler. Keşke olsa sırf parayla.
1: Atıp tutmayla olmuyor yani bu işler.
0: Yani sonuçta hani o biraz ağır olur atıp tutmana. Ya tabii ki şimdi ben de isterim. Sen istemez misin şimdi Beşiktaş'ta?
1: Ama limit var.
0: He?
1: Limit var.
0: Ya limit var. Sen şimdi Beşiktaş'ta Haaland'ı görmek istemez misin?
1: Ya kim istemez?
0: He. Kolay mı şimdi Haaland'ı almak? Yani. Adam Manchester City'de oynuyor. 200 milyon euro şu anda.
1: Ali Bey mesela yazmış, demiş ki Fenerbahçe Salah'la 1+1 yıllık anlaşmış. Yani mesela 20 milyon euro deniliyor. Ya böyle bir ya şey olabilir mi?
0: Saygı duyuyorum da ben Salah'la şu anda herhangi bir anlaşma yapıldığını öyle bir şey duymadım.
1: Ya yok, hayır, bu sadece Ali Bey yazmış. Yorum, yani dinleyenimiz yazmış. Ya yani duyduklarını yazıyorlar. İnsanların da kafası karışıyor. Onu söylüyorum. Evet Ersoy abi Muhammed Salah'ı duyunca telefon kapandı. Yine kendisine dönelim. Çünkü

0: En önemli noktalardan bir tanesi limit var demesi Ersoy abinin. Telefon kapandı Ersoy abi. Muhammed Salah deyince heyecanlandın herhalde.
1: Telefon bile heyecanlandı. Evet, aynen.
0: O bile
1: Alper, evet. Yani şimdi şöyle bir şey. Salah tamam, tabii ki dünya yıldızı, iyi bir yıldız. Ama şimdi mesela Aziz Yıldırım tarafı neydi? Son divan kurulu toplantısında yaşlı futbolcu getirmeyin dedi. Şimdi o söyleminin, o konuşmasının üzerine mesela Aziz Yıldırım tarafının Salah'ı alabileceğine ben inanmıyorum. Bu paraları da vereceğine inanmıyorum. Yani sonuçta zaten bak Alper, Fenerbahçe'de ciddi bir maaş yükü var. Yani Ederson 11,5 milyon euroya yakın maaş alıyor. Kante aynı şekilde. Şikrin yarın 7,5-8 milyon euro maaşı var. Yani Talişka'yla yeni imzalandı, 7,5-8 milyon euro maaş alacak. Bunlar çok büyük külfet. Fenerbahçe'nin Haziran ayında 90 milyon euro ödemesi var. 90 milyon euro. Yani gelen, hani kazandı ya başkanlığı 7 Haziran'da Aziz Yıldırım ve Hakan Saat. Gelecek pazartesi anahtarı alacak, eline kağıdı verecekler. Buyurun başkanım, 90 milyon euro bu ay ödememiz var diye. Bak, transfer yapmadan.
0: O zaman ne olacak?
1: O yüzden gerçek söylemlerle gidelim. Yani şu anda ne? Fenerbahçe'nin elinde önemli futbolcular var, yıldız futbolcular var. Sattığı kadar da limite eklendiği için Nene gibi, Arki Buran gibi, sonuçta şu anda piyasası olan ama taraftarın bu oyunculardan pek memnun değil biliyorsun formundan. Bu oyuncuları satıp ciddi bir gelir elde edilebilir. Ama
0: o zaman limit de açılacak.
1: Limit açılacak belli bir şeyde. Çünkü Fenerbahçe sonuçta sattığı futbolcunun bonservisini ekledikten sonra bazı transferler yapabilir. Yani şu anda 36 milyon euro civarı bir limiti var Fenerbahçe'nin Alper. Evet. 36 milyon euro. Hadi 40 de. Tamam mı? Oradan bu 40 milyon euro limiti var diyelim. Yani bu gerçek bir 36 40 milyon euro arası yeni sezonda Fenerbahçe'nin tanınmış limit var.
0: 40 milyon euro mu?
1: 36 40 milyon euro arası. Hı-hı. Hani oynar bu 37.
0: Ama sattıkça
1: ama
0: limit
1: 41 değil.
0: Sattıkça bak, limit de açılabilir ama değil mi?
1: Tabii. Şimdi Nene'yi 20'ye sattın değil mi? Hı-hı. 36 milyon euro mesela Fenerbahçe'nin şu anda limiti. Tamam mı? Hı-hı. 20'ye satarsan Fenerbahçe'nin limiti 56 milyon euro olacak.
0: Anladım.
1: Arki Burak'ın sattın 10 milyon euro 66 olacak. Evet. Ama şu anda Fenerbahçe yeni sezonda, altını çizerek söylüyorum, 36-40 milyon euro arası bir limit var. Hı-hı. 41 milyon euro değil, bak altını çiziyorum tekrar. O yüzden Fenerbahçe buna göre davranması lazım. Aziz Yıldırım bunu biliyor. Hakan Safi de biliyor. Dikkat et, Hakan Safi bazı söylemlerini geri çekmeye başladı. Daha önce birçok işte yıldızsa yıldız, o gelecek, dünya yıldızı alacağız diyordu. Şimdi biraz daha ayaklarını yere basarak konuşmaya başladı son kampanyalarında. O yüzden yavaş yavaş gerçekler ortaya çıkıyor Fenerbahçe için. O yüzden de yani ben onu alıyorum. Bunu alıyorum. İşte oradan dünyanın en çok uçan yıldızını getireceğim falan. Onlar sadece herkesin gönlünde olan şeyler ama olay masaya döküldüğünde, masaya oturulduğunda, yazıya dökülecek olduğunda bunlar gerçek değil Alper.
0: Evet.
1: O yüzden Fenerbahçe için zor bir dönem. Çok ciddi bir maaş külfeti var, ciddi bir borç var. Gelen başkanı çok zorlu bir dönem bekliyor. Yani inan bana çok zor yani. İşi o yüzden özellikle Aziz Yıldırım yönetimine Türkiye'nin tanınmış iş adamlarını almaya çalışıyor. Bu iş adamlarından ciddi bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Yani Aziz Yıldırım'ın şu anda Alper yönetimine baktığında 6-7 kişi, belki de 8 kişi ilk defa yönetiminde olacak kişiler. Niye? Çünkü o kişiler de Türkiye'nin önemli iş adamları. O kişiler de sonuçta ciddi bir kaynak sağlayacağı söyleniyor. Onlardan ciddi bir para alacağı söyleniyor Fenerbahçe için Aziz Yıldırım'ın. Hakan Safi'nin zaten öyle bir şeye ihtiyacı yok. Ciddi bir Hakan Safi'nin elinde güçlü bir
0: yönetimler.
1: Evet. Hayır, sırf yönetim değil. Hakan Safi yani biliyorsunuz Safi Port'un sahibi, ciddi bir geliri var. O yüzden benim paraya ihtiyacım yok diyor. Ciddi, sonuçta Fenerbahçe için kesenin ağzını o açmış durumda. O tarafta pek para sorunu yok yani.
0: Evet, bakalım 5-6 Haziran'dan sonra neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Ersoy abi çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerini bizlerle paylaştığın için.
1: İyi yayınlar.
0: Şimdiden diliyorum. İyi bayramlar diliyorum.
1: Bayramlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Evet, Ersoy Dicle bizlerle birlikteydi. Yorumcu ve gerçekten Fenerbahçe ile ilgili verdiği nokta atışı bilgiler her zaman çok önemlidir. Bu anlamda kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz tabii. Yine tabii özellikle Türk bayrağımızı dalgalandıran ve İngiltere'de yani futbolun beşiği, futbolun doğduğu Wembley stadında Hull City'nin şampiyonluğunu hepimiz tanıklık ettik. Bildiğiniz gibi gerçekten çok keyifliydi. Son saniye golü özellikle Hull City'yi, tribünlerini Wembley'de ayağa kaldırdı. Ve bu anlamda da tabii en önemli noktalardan bir tanesi de, ben her zaman söylüyorum, bizim Türk bayrağımız önemli. Acun Ilıcalı o bu olması değil arkadaşlar. Yani ben her zaman söylüyorum, Türk bayrağının olduğu yerde biz her zaman varız ve söylediğim gibi ben Hull City'nin tekrar bu anlamda Acun abiyle de çalışmış biri olarak özellikle söylemek istiyorum. Ben gurur duydum bir Türk'ün ki sıfırdan geldiğini az önce Ersoy abi de söyledi, ben de çok iyi biliyorum, kendisi her zaman anlattı. Bu anlamda Acun Ilıcalı'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Fenerbahçe ile ilgili Ersoy Dicle yöneticilerin ayaklarının yere basması lazım dedi. Özellikle Hakan Sayfi dünya yıldızlarını getireceğim dedi ama o bu dememeli, gerçekleri konuşmak gerekiyor dedi. Aziz Yıldırım'ın ciddi dedi yeni yöneticileri var, ciddi kaynakların olduğu konuşuluyor dedi. Aslında ikisinin birleşmesiydi hayırlısı ama Hakan Sayfi kabul etmedi, bu tecrübeyi tatmak istedi dedi. İki başkan adayının seçim kampanyasını ben doğru bulmuyorum açıkçası dedi. Ben de doğru bulmuyorum çünkü hiç görkemli bir şey yok. Yani bu hiçbir görkemli bir durum söz konusu değil kampanyada. Tabii ki görkem beklemiyor ama geçmişe konuşmak yerine öne bakmak lazım. Hani bir tanesi çıkıyor diyor ki dünya yıldızını getireceğim diyor. Diğeri geçmişle alakalı konuşuyor. Yani Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin biraz daha vizyon açısından önüne bakarak konuşması bence daha doğru. Çünkü Fenerbahçe taraftarı 12 senedir şampiyonluk hasreti yaşıyor. 13. seneye taşınacak. Gelecek yöneticiden, gelecek başkandan çok büyük hayalleri var, beklentileri var Fenerbahçe camiasının. Bu anlamda da Ersoy Dicle'nin dediği gibi 36 milyon euro, 40 milyon euro arası bir bütçe var. Futbolcular satılacakça gelir gelecek limit açılacak dedi. Maaş külfetinin altına, yük altına asla hiçbir başkan girmek istemeyecektir. Zaten dedi 5-6 Haziran'da dedi seçim yapıldıktan sonra gelecek başkan dedi Haziran ayında 90 milyon euro ödemesi var dedi. Bakın burası çok önemli. 90 milyon euro ödemeyle anahtarı teslim alacak yeni başkan dedi. Bu anlamda da Fenerbahçe'de yeni başkanın gerçekten işi zor, kolay olmayacak. Zaten takımda dünya yıldızları var. Belli oyuncular gönderilecek. Bunlar satıldıkça da gelir elde edilecek ve limit açılacak. Limite göre başkanlar hareket etmeli dedi. Ersoy Dicle'ye de değerlendirmeler için çok teşekkür ediyorum. Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor da son 20 dakika içerisindeyiz. 0212 273 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kısa bir ara şimdi. Evet, Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programı tüm hızıyla devam ediyor sevgili futbol severler, sevgili spor severler. Tabii ki önemli konuklarımız vardı. Göktuğ Sevinçli bizlerle birlikteydi. Fenerbahçe Galatasaray eski yöneticisi İbrahim Atiboğlu bizlerle birlikteydi. Ersoy Dicle bizlerle birlikteydi ve son artık 15-20 dakikanın içerisine girdik. Şimdi benim için tabii ki meslek hayatımda çok önemli bir yeri olan rahmetli Fikret Engin'in oğlu Batuhan Engin, artık iyi bir spor spikeri ve gerçekten de yolunun açık olmasını en büyük dileklerimle iletiyorum hep kendisine. Elinden de tutacağız. En iyi yerlere gelecek inşallah. Hem TV8'de hem Eksen'de anlattığı maçlarla da kulağa hoş gelen bir sesi var. Şimdi hattımızda sevgili Batuhan Engin var. Batuhan, hoş geldin programımıza.
2: Merhaba Aykar abi. Nasılsın? Sayın dinleyicilere de iyi programlar diliyorum, yayınlar diliyorum.
0: Şimdi seni bağlayınca Fikret abi geldi. Allah rahmet eylesin. Hep rahmetle anıyoruz biliyorsun.
2: Yani ben de onun gibi bir başlangıç yapacaktım. Sözümü kesin, kusura bakma. Yani hep senin programına bağlandığımda ben de babamın hep sürekli yanında olduğum için hep o anlar aklıma geliyor. Sen de çünkü çok sık bağlıyordun onu programına.
0: Evet, aynen öyle.
2: Ben de böyle bir tuhaf olmuş.

0: Yo değilim yani.
1: Canım benim.
0: Programa bağlanınca.
1: Vallahi bana hep şey derdi. Alper adam bulamıyorsun, beni bağlıyorsun herhalde derdi. Ya derdim, olur mu Fikret abi ya, senin yorumların değerli benim için, onun için bağlıyorum derdi. Yani Allah rahmet eylesin tabii, çok erken Allah aramızdan ayrıldı. Sen tabii hep bizim yanımızdaydın. Yani bizimle beraberdin TV8 ailesinde, küçüktün. Fikret abinin anlattığı maçlarda hep yanında oturuyordun. Ve ben açıkçası hani bu mesleği yapacağını ve bu meslekte bu kadar başarılı olacağını da hiç düşünmüyordum açıkçası, şahsi olarak söyleyeyim. Demek ki kumaş çok önemli bir şey. Babadan almışsın, yanında izlemişsin. Ve o inançla beraber de bu mesleğe sarılmışsın. Seni tüm Türkiye nezdinde tebrik ediyorum. Daha iyi noktalara
0: çok
1: inşallah Batuhan Engin ismi ulaşacak, inanıyorum.
0: İnşallah. Ya ben de zaten soranlara da hani şöyle bir cevap veriyorum. Hani nasıl oldu, nasıl bitti? Çünkü şimdi babam hayattayken bana şunu diyordu. Şu andaki hani güncel meslek hayatında tabii biraz işler daha zor. O da o zaman onları... Doğru. Biraz daha öngörülü bir insandı.
1: Evet.
0: Benim bu mesleği fazla yapmamı istemiyordu açıkçası. Yani beni dışarıda tutmaya çalışıyordu ama ben onun yanında tabii hep gördüm, hep gittim, bütün maçlarda yanındaydım, bütün yayınlarda yanındaydım. Bir nevi ben stajımı onun yanında yaptım.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani soranlara onu söylüyorum. Bu arada 29 Mayıs'ta da onun 5. yıl dönümü olacak. Aramızdan ayrılışı 5. yıl olacak.
1: 29 Mayıs değil mi?
0: Evet, 29 Mayıs.
1: Vay be, vay be. 5 sene geçti. Yani çok gerçekten
0: 5 sene geçti.
1: Gerçekten dün gibi. Dün gibi Nur içinde.
0: Gerçekten çok hızlı geçiyor zaman.
1: Evet, çok hızlı geçiyor. Nur içinde yatsın. Tabii sen meslek hayatında çok iyi yerlere geleceksin. Ben inanıyorum. Hakikaten anlattığın maçları da keyifle takip ediyorum, izliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Yani... Ben de senin programlarını takip ediyorum sıklıkla. 10 numara 5 yıldız devam ediyorsun abi.
1: Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Tabii daha iyi yerlere geleceğiz inşallah. Daha iyi noktalar bizi bekliyor. Özellikle YouTube planlarımız var. Alper Üstündağ TV olarak YouTube'da devam etme kararı aldım gibi. Orası daha benim için doğru olacaktır. Belki spor spikerliği için ekranlara dönme durumumuz olabilir. Bunu da senin nezdinde paylaşalım futbol severlerle. Tabii Acun Ilıcalı'nın takımı biliyorsun. Yani senin meslek hayatında da çok önemli bir yere sahip Acun abi.
0: Evet, doğru.
1: Ve Hull City Premier Lig'e yükseldi. Hakikaten evet. Sıfırdan gelip buralarda bu başarıyı yakalıyor olması, futbolun beşiği İngiltere'de Wembley'de Türk bayrağını elinde dalgalandırması, kupayla koşması hepimizin tüylerini diken diken etti. Sen neler söylersin?
0: Ya şimdi şöyle söyleyeceğim. Öncelikle tabii çok büyük bir gurur. Yani hepimizi gururlandıran bir atılım oldu bu. Şimdi ben son 3 sezondur Exxen'de Championship maçlarını anlatıyorum.
1: Evet.
0: Her ne kadar dünya futboluna hakim olsak da Championship çok başka bir yer. Çok zor bir lig olduğunu düşünüyorum ben. Geçen sezona baktığımızda Hull City düşme potasında olan bir takımdı.
1: Evet.
0: Ki bir gol farkla, averaj farkıyla ligde tutuldu.
1: Evet.
0: Bu sezon bakıyoruz, playoff'a dahil oluyor. Playoff'ta yine ben şunu söyleyeceğim. Ben şansını yine zor görüyordum. Ki bütün futbol yorumcuları da böyle yorumluyordu bunu. Çünkü karşı karşıya geldiği takımların kadro değerleri olsun, playoff oynama alışkanlığı olsun. Ben Hull City'nin şansını gerçekten zor görüyordum. Çok zor olanı başardı Hull City takımı ve Acun Ilıcalı. Acun abi. Bizleri gururlandırdı. İnşallah Leicester City'nin şampiyon olduğu gibi Premier Lig'de bir gün inşallah biz de Hull City'nin Premier Lig şampiyonluğunu kutlarız. Tekrar bağlanırız bu programa. Böyle gururlu bir şekilde yorumlarız. İnşallah olur.
1: Yani tabii
0: temennim bu yönde.
1: Hull City'nin bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Hatta Fenerbahçe yöneticisiyken kaldıramadığı kupayı Hull City ile kaldırdı Acun Ilıcalı. Bu da çok enteresan oldu tabii. Türkiye'de yapamadığını İngiltere'de yaptı.
0: Doğru. Ya tabii Fenerbahçe için de çok çalıştı. Ki Fenerbahçe'ye de çok şeyler kattığını düşünüyorum ben. Ama tabii saha içerisinde başarı gelmeyince bunların bizim ülkemizde pek bir hükmü kalmıyor. Çok sert eleştiriler de oluyor zaman zaman. Ama Acun Ilıcalı, yani Acun abi bence çok büyük bir başarıya imza attı. Hiç kolay bir şey değil. Yani Premier Lig'de şu anda bir Türk patron var diyebiliriz, Türk başkan var.
2: Gerçekten öyle yani. Ben hakikaten orada ki Acun abiyi biliyorsun, siyah tişörtün dışında pek görmeye de alışık değiliz. Orada mavi gömleğiyle gördüğüm zaman

0: anda bir gülesim geldi açıkçası. Yani başkanlık kimliğiyle beraber orada oturuyor olması hakikaten hepimizin tüylerini diken diken yaptı. Tekrar tebrik ediyoruz. Selim Bey yazmış Antalya'dan, demiş ki 40 yaşındayım. Bizim nesil hala YouTube'da Fikret abinin Baytamin programını açar izler. Bizi Murat abiyle güldürürlerdi. Yayına gelen mesajlar da ayrı komikti. Gerçekten Fikret abi nur içinde yatsın. Bir daha öyle program gelmedi gelmez. Oğlu Batuhan'ın da yolu açık olsun demişler.
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Ya şu andan kendimi çok şanslı hissediyorum Alper abi. Mesela eve bitkin geliyorum, yorgun geliyorum. Açıyorum YouTube'dan eski Baytamin bölümlerini izleyebiliyorum.
0: Ya, evet,
1: çok
0: ya.
1: Büyük bir lüks, biliyor musun?
0: Evet ya.
1: Yani evet. Bir an olsun o yıllara götürüyor beni. Çünkü ben aslında o programlar yayınlanırken çünkü perde arkasındaydım. Kamera arkasındaydım.
0: Öyleydi. Evet, öyleydi.
1: Sen biliyorsun ben daha çok ufaktım. 10 yaşındaydım. 9 yaşındaydım. Gidiyordum orada sandalyelerde uyuyakalıyordum. Gecenin 2'si 3'ü.
0: Biliyorum ya.
1: Ama hep içindeydim yani. O programlar olurken ben aslında hep oradaydım. O programların tekrarını izlerken de çok böyle mutlu oluyorum.
0: Ya ben her zaman söylüyorum.
1: Tarif edilemez bir duygu.
0: Evet, ben her zaman söylüyorum. Yani o şeyler, o program gerçekten geri gelmez. Hakikaten çok keyifli programdı. Fikret abinin özellikle Murat abinin yorumlarında sessiz kalması, bazen başka bir şey dalması beni çok güldürürdü. Ya diyorum ya, yani Fikret Engin bir Türkiye'den bir Fikret Engin geçti. Çok erken geçti. Aramızdan ayrıldı. Evet. Ama umuyorum ki Allah onu vermediği ömrü sana verir, kardeşine verir. Senin bu meslekte başarılı olmanı sağlar ki o mutlaka seni izliyordur. Ben seni daha iyi yerlerde görmek istiyorum Batuhan Engin. Çünkü hakikaten iyi maç anlatıyorsun. Instagram'da özellikle paylaşımlarında artık spikerlerin moda oldu biliyorsun, maç anlatırken görüntülerini vermesi. Yani son paylaştığın bir karşılaşmada izlediğim, dedim ki Batuhan olmuş.
1: Çok teşekkür ederim. Batuhan, çok sağ ol. Bu yorumu senden duymak da beni çok mutlu ediyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Yani maç anlatmak kolay bir şey değil Batu. Yani çalışmak lazım, disiplin lazım, analizlerini sağlam yapmak lazım ve hakim olmak kesinlikle lazım. Sen o hakimiyeti sağlamışsın. Hatta bizde biliyorsun programcımız vardı, Fırat Aydınus. Fırat Hoca ile beraber konuştuğumuzda Fırat Hoca dedi ki programı dedi Murat Kosova gitti dedi. Ondan sonra Batu ile beraber yapacağız dedi. Dedim ki birkaç program dedim acemilik yaşarsın ama sonra adapte olur. Çünkü o dedim oraları dedim mutfağından geldi dedim. Tozunu iyi bilir oraların dedim.
1: Sağ ol, ben
0: yakışacağını düşünüyorum demiştim ki hiçbirimizi mahcup etmedin sevgili Batu.
1: Allah'ın izniyle, evet. Ya Fırat hocamızı çok severim, ona da selamlar olsun ayrıca. Bizleri dinliyorsa.
0: O da büyük destek vermiş.
1: Çok büyük desteği oldu. Ama yani şimdi ilk başladığınız program Fırat Aydınus'ta olunca
0: evet,
1: ekstra daha bir zor oluyor. İşin ağırlığı daha başka oluyor.
0: Tabii.
1: Ama Allah'a şükür Allah yüzümüzü kara çıkarmadı. Allah bizi utandırmadı.
0: Evet.
1: 6 aylık bir sevgilimiz oldu Fırat Hoca'yla son kurar programında. Benim için de çok güzel oldu. İlerleyen yıllarda yan dönüp arkama baktığımda zamanda diyeceğim ki Fırat Aydınus'la Prime Time'da AKM programı moderatörlüğü yaptım.
0: Evet.
1: Benim için yani meslek başlangıcımın bu şekilde olması ayrıyeten unutulmaz bir şey oldu benim için.
0: Tabii bu çok önemli bir şey. Yani bu tip olaylar her zaman meslek hayatına çok önemlidir. Önemli isimlerle beraber aynı karelerde bulunmak. Gerçekten de ben de Sinan abiyle beraber program yaptığımda, Sergen abiyle program yaptığımda aynı duyguları paylaşmıştım. O yüzden dediğim gibi yolun açık olsun. İnşallah yeni sezonda seni daha üst kademelerde, daha iyi noktalarda görmeyi arzu ediyorum açıkçası.
1: İnşallah abi, bakalım. Yeni sezon güzel olacak inşallah. Dünya Kupası var önümüzde.
0: Evet.
1: Orada da milli takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Tabii maçlar biraz saat olarak
0: sabaha karşı 5-6-7
1: 5-6-7 ama bizim için sıkıntı yok. Kalkıp izleyeceğiz yani bir şekilde.
0: Aynen öyle. Kuracağız alarmları, maçları izleyeceğiz. Milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Şimdiden Kurban Bayramı'nda tebrik ediyorum sevgili Batu.
1: Ben de aynı şekilde abi Kurban Bayramı'nı kutluyorum şimdiden.
0: Çok teşekkürler. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere Batuhan
1: Engin. Çok teşekkür ederim Alper abi. Görüşürüz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol. Evet, Batuhan Engin.

0: bizlerle birlikteydi. Rahmetli Fikret Engin'in değerli oğlu Fikret abinin de 29 Mayıs'ta 5. ölüm yıl dönümü olacak. Kendisini de saygıyla rahmetle bir kez daha anıyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor tüm hızıyla devam ediyor. Artık sonlara doğru yaklaştık sevgili futbol severler, sevgili spor severler. Evet, 2023 yılında başladığım maceranın Radyo Gol'de bugün sonuna geliyorum. 4 yıllık bir maceram oldu. Bu bir veda değil, sadece bir ara diyelim. Tabii 27 yıllık meslek yaşamımın 4 yılını da Radyo Gol'de geçirmenin mutluluğu içerisindeyim. Özellikle bana sponsorluğuyla destek veren Baba Yapı ve Kontra Yapı ailesine, yani sevgili Murat Mehmet Ekşi ve Elçin Kılıç'a çok teşekkür ediyorum 4 senedir verdikleri destek için. Bu anlamda benim Radyo Gol ailesiyle birlikte olmamı sağlayan önce İlhan Uzundurukan, Doğan Öncel, sonrasında Serkan Balbal'ın desteğiyle beraber başladığım Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor Radyo Gol'de macerası gerçekten çok keyifliydi. Yüzlerce röportaj yaptım. Sizlerle birlikte birçok programda yorumlarınızla birlikte renklendirdiniz. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Tabii kimi zaman manşet olan röportajlarımız oldu. Kimi zaman yorumlar, kimi zaman değerlendirmeler, ama keyifli bir 4 sene geçirdim Radyo Gol ailesinde. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum ama veda etmiyorum. Artık YouTube'da, belki de bir televizyon kanalında yoluma devam etme kararı aldım. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Evet, bugün Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programının son günü ve her pazartesi 12-14 arasında sizlerle birlikte olduk 4 sene boyunca. Bu bir veda değil, dediğim gibi bir ara ve 27 yıllık meslek yaşamımın 4 senesini burada geçirdim. Radyo Gol ailesiyle birlikte geçirdim. Onlarca, yüzlerce röportaj yaptım. Birçok da başarılı işe imza attık tabii ki. Tekrar söylüyorum, sponsorumuz Baba Yapı ve Kontra Yapı ailesine, sevgili Murat Mehmet Ekşi'ye ve Elçin Kılıç'a bir kez daha teşekkür ediyorum. İlhan Uzundurukan'la telefon görüşmemiz, sonrasında Doğan Öncel'le telefon görüşmemiz, Serkan Balbal'ın verdiği destek ve Radyo Gol ailesiyle beraber buluşmamızı sağlamıştı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ekibimiz içerisinde sevgili Cihan Dişli rejimizde yer aldı, sevgili Berk Sayar yer aldı, sevgili Can yer aldı, birçok adını hatırlayamadım arkadaşım da bizlerle birlikte oldu. Buradaki tüm aileye, bu güzel aileye çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikteydim 4 sene boyunca. Sürçülisan etti isem de affola. Tabii ki bu önemli süreç içerisinde güzellikleri de yaşadık, üzüntüleri de yaşadık, sevinçleri de yaşadık, sıkıntılı günleri de yaşadık. En iyileri bağlamaya çalıştık ve en iyi yapmaya çalıştık Radyo Gol'de 4 sene boyunca. 2023, 2024, 2025 ve 2026. Artık yolun sonu. Dediğim gibi bu bir veda değil. Alper Üstündağ sağlıklı saatte olduğum müddetçe hem televizyonda hem de YouTube'da bundan sonra sizlerle birlikte olacağım. Yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi artık orada yapacağız. Alper Üstündağ TV bünyesinde ya da bir televizyon kanalında, bilemiyorum, ama bunun kararını en kısa sürede vereceğim ve sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bugün kimler vardı? Göktuğ Sevinçli vardı, İbrahim Hatipoğlu vardı, Batuhan Engin vardı, Ersoy Dicle vardı. Değerli düşüncelerini bizlerle paylaştılar, yorumlarını yaptılar. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. 25 Mayıs 2026'da Radyo Gol'de Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor'u noktalıyoruz ve veda ediyoruz artık. Bundan sonraki süreç içerisinde de sosyal medyada Alper Üstünday Official'da, Instagram'da takip edenler, Alper Üstünday Twitter adresinden takip edenler de neler yapacağımızı oradan görecektir. Dursun Özbey'in başkanlığını konuştuk Galatasaray'da, bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'da bir seçimi olacak. Fenerbahçe camiasına hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor kupa şampiyonu oldu, tebrik ediyoruz. Tabii ki Çorum Spor, Uğur Uçar'la birlikte Erzurum Spor ve Ames Spor'un ardından Süper Lig'e çıkan takım oldu, üçüncü takım oldu, tebrik ediyoruz. Hull City'ye Premier Lig'de Acun Ilıcalı başkanlığında başarılar diliyoruz. Süper Kupa Ocak'ta oynanacak. Galatasaray, Konya Spor, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarıyla final gelecek. Transfer dönemi 22 Haziran'da başlayacak, 4 Eylül'de sona erecek. 2026-2027 sezonu da 14 Ağustos'ta başlayıp 23 Mayıs'ta sona erecek sevgili futbol severler. Bu bilgileri de veriyoruz. 11 Haziran'da da milli takımımızın Dünya Kupası heyecanı başlayacak. Şimdiden bu heyecanı yaşamaya başladık. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Evet,
1: Sürçülisan ettiyse mahvola.
0: Okuduğum bir sok mesaj var. Tabii ki geliyor mesajlar arka arkaya. Üzdün Alper abi diye ama pazartesi günleri 12-14 arasında tabii ki

0: Hepiniz çok alışmıştınız Radyo Gol'de Kazan Kaynıyor programına, ama bundan sonra Radyo Gol'de olmasa da YouTube'da sizlerle birlikte olacağız. Değerlendirmelerimizi oradan yapacağız. Mutlaka orada buluşacağız. Yine aynı şekilde Sağlık Saat olduğu sürece bu bir veda değil, sadece bir ara. Tekrar Radyo Gol ailesine teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Birçok mesajınız gelmişti. Okudum. Okuyamadıklarım için özür diliyorum. Ve programın sonuna geldik. Evet. Önümüzdeki hafta buluşmayacağız ama bir Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda herkesin sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla bir bayram geçirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Radyo Gol'den ayrılmayın.
1: Kontra Yapı Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u sundu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den ve tüm Türkiye'deki spor severlerin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programından herkese iyi haftalar diliyorum. Yolu futboldan geçen herkesi buluşturan ortak frekansta takvimlerin 25 Mayıs 2026 pazartesi gösterdiği sıcak, güneşli ve trafiğin olmadığı bir günde tam 2 saat boyunca sizlerle tekrar buluşmanın keyfi ve mutluluğuyla ben Çağatay Çıtlak yeni bir haftaya girerken sağlığın kıymetini bildiğimiz, sevdiklerimize daha sık sarıldığımız, umutlarımızı büyüttüğümüz bir hafta olsun inşallah diyorum. Tabii şimdiden de Radyo Gol ailesinin her bir ferdine mutlu, bereketli, güzel haberlerle dolu bir hafta diliyorum. Hiçbir sıkıntı moralinizi düşürmesin, hiçbir kötü söz kalbinizi yormasın. Unutmayın, hayat bazen küçük güzel bir haberle tamamen değişebiliyor. Belki o güzel haber bu bayram haftası sizi bulacaktır. Bugün Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında özel bir gün. Çünkü tam 2 saat boyunca bu yayının yıldızı siz olacaksınız. Duygularınızı, düşüncelerinizi, özlemlerinizi, hayallerinizi, önerilerinizi paylaşacaksınız. 0212-273-1010. Tekrar ediyorum. 0212-273-1010. Haydi arayın, telefonlarınız susmadığı, duyguların taştığı bir program diliyorum. Belki bir teşekkürünüz vardır söylemek istediğiniz. Belki içinize attığınız bir cümle, belki de bugün beni biri dinlesin dediğiniz bir an da olabilir. İşte bugün o gün olduğunu düşünüyorum. Birazcık daha fonun sesini alabilir miyiz? Çünkü evet, dinleyicilerimiz de şu andan itibaren almaya başladılar. Hazırsanız futbolun konuşulduğu, tartışıldığı, heyecanlandırdığı o büyük buluşmaya giriş yapalım. Eleştirileriniz de bizim için çok kıymetli. Katıldığınız noktaları da, karşı çıktığınız düşünceleri de açıkça dile getirin. Tabii bunu yaparken her zaman söylüyoruz. Kırıcı olmadan, hakaret etmeden, kimseyi hedef göstermeden ifade edelim. Unutmayalım, söylenen söz kadar o sözün nasıl söylendiği de çok çok önemlidir. Hattımıza bağlanacak her bir dinleyicimizden özellikle rica ediyoruz. Düşüncelerinizi paylaşırken saygıyı, sevgiyi ve nezaketi de elden bırakmayalım. Şu anda bu mikrofon sadece bizim değil, sizlerin sesi. 0212 273 1010, 0212 273 1010. Hoş geldin mesajlar için çok çok teşekkür ediyorum. Telefonlar şimdiden başladı. Hiç vakit kaybetmeden ilk dinleyicimize merhaba diyelim ve sonu 22 ile biten dinleyicimiz var. Ona bir merhaba diyelim. Bizim sesimizi duyuyorsa hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum. Merhaba.
1: Alo, merhaba. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Abi ben İstanbul'dan Yaşar Kut, Çağatay Hocam.
0: Oo, hoş geldin Yaşar Bey. Nasılsınız?
1: Abi çok heyecanlıyım şu an. Yani senin sesini duyup da kötü olmak yani mümkün değil. Daha önce arayamıyorum. Çok gürültülü ortamda çalıştığım için, hani yayın kalitesini düşürmemek için izin günümde bile seni dinleyip en azından tanışma sesimizle olsa yan yana gelemiyoruz ama hedeflerim arasında seninle birebir kahve içmek var, onu da söyleyeyim.
0: İnşallah kahvaltı, kahveyi de ben ısmarlayayım. Bak kahvaltı çıktı, kahvaltı da ısmarlayayım sana Yaşar Bey, olur mu?
1: Olur hocam, ben de ısmarlarım,
0: tamam,
1: problem değil.
0: Tamam, bir hafta sonra sözüm
1: ben sana çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani çok heyecanlıyım, saçmalarsam affola.
0: Estağfurullah.
1: Ama gerçekten çok değerli bir insansın. Yani dinleyenlerine bu kadar değer veriyor olman, bir gününün tamamını dinleyenlerin düşüncelerine ayırman falan bizim için çok değerli. Ya bu değeri bize verdiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Hangi takım?

0: tutuyordunuz Yaşar Bey?
1: Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Yani bu sezonla ilgili konuşmak için aradım aslında. İşte Galatasaray'ın bize sürekli şampiyon olmamız için fırsat tanıdı. Düşündüğüm zaman ama bakılan, yani yapılan hatalar arasında bana göre forvet almamamız işte yeniden şampiyon olamamızı sağladı. Benim bu şahsi düşüncem. Yani Galatasaray hak etmiştir. Tebrik ediyorum. Benim kardeşim de Galatasaraylı. Bir ayrımcılık olmasın. Yani biz olaylara biraz da şey, fanatizm olarak bakıyoruz ama benim kardeşim Galatasaraylı. Şampiyon olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Çünkü onun sevinmesi beni sevindiriyor. Diğer sevindirici olan bir şey de mesela Saadettin Başkan'ın koltukta kalmak için bahaneler üretmemesiydi benim açımdan düşündüğüm zaman. Onu da tebrik etmem lazım. Yani bir kupa daha alsa belki de en çok kupa kazanan başkan oluyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir bilgi var. Ama bunu kullanarak mesela başkan olarak kalmadı. Yani bence bu da müthiş bir olay benim için. Başarı varsa futbolda özellikle varsın, yoksa yoksun hocam. Yani
0: gönlünüzden geçen böyle. Başkan kimdir peki? İki aday var şu anda resmi olarak.
1: Ben tabii ki Aziz Yıldırım diye düşünüyorum. Yani kazanır diye düşünüyorum. Kazanmasının ben istiyorum açıkçası Fenerbahçe'de olanı. Çünkü ya biraz da böyle diktatör bir başkana ihtiyacımız var. O zor dönemdeyiz bana göre. Yani şu an bunun altından kalkabilecek bana göre tek kişi Aziz Yıldırım. Umarım takımı şampiyon yapar. Hoca olarak da ben açıkçası Aykut Kocamancı'yım. Çünkü onun bir sistemi var. Yani bizim futbolumuzda sistem diye bir şey yok. Farkındaysanız ülkede başarıya yönelik düşündüğünüz zaman futbolcu bazında biz ülke olarak başarılı oluyoruz. Yani örnek vereyim, Galatasaray'da Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'li Galatasaray. Yani sistemi olmadığı için Osimhen yokken Galatasaray puan kaybetti hocam, doğru mu?
0: Tabii ki,
1: yani
0: evet.
1: Sistemi olsa bu şekilde olmayacak. Yani Osimhen olmasa da o takım çıkıp sahada yapması gerekeni yapacak. Bunu da değiştirmesi gereken kişi bana göre Aykut Kocaman. Kimse beğenmiyor belki ama bana göre Aykut Kocaman'ın sistemi vardı. Öyle ya da böyle bir şekilde sistem kurmuştu. Bana göre UEFA'da yarı final oynamamızda falan bu sistemin çok büyük etkisi vardı o zamanlar. Ki futbolcular gitmişti, yabancı futbolcular biliyorsunuz bu dönemde. Ona rağmen başarılı oldu. Final oynayabilirdi, kupayı alabilirdi belki ama bu tamamen bana göre Aykut Kocaman'ın sisteminin bize kazandırdığı bir şeydi. Yani spor sever değiliz. Sadece skor severiz. Yani onu da anlamak mümkün değil. Biraz da bunu değiştirmemiz lazım futbolumuzun gelişmesi için.
0: Çok hem güzel. Sistem, çok doğru söylüyorsun.
1: Sistem takımı kurmalıyız. Hem de bana göre bir mantaliteyi değiştirmeliyiz. Yani skor sever değil, spor sever olmalıyız. Ki ben sizi takip ediyorum. Bakıyorum, basketbol maçına gidiyorsunuz. İşte voleybol maçına gidiyorsunuz. İşte futbol. Ayırt etmiyorsunuz yani, anladın mı? Siz bir spor seversiniz. Umarım herkes size örnek alır. Bunu kendimize adapte etmeliyiz. Adamların bakıyoruz 3. liginde top oynanıyor. Kapalı bir şey. Yani neden kaynaklanıyor bu? Adamlar skor sever değiller. Spor severler. Ondan kaynaklanıyor. Bizim biraz da bunu değiştirmemiz lazım. Dediğim gibi yani umarım benim için şey olur bir şeyler ama işte burası Türkiye. Her an her şey değişebiliyor. Biraz da çok heyecanlıyım. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum.
0: Estağfurullah Yaşar Bey.
1: Ben şimdiden bütün dinleyenlerin sizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sizi çok seviyoruz. Söyleyeceklerim sanırım bu kadar.
0: Çok çok teşekkürler Yaşar Bey. Şimdi her zaman her yayından önce mesajlarınızı yolluyorsunuz. Destek mesajlarınız, motivasyon mesajlarınız, giderken bile iyi günler, hani iyi dileklerinizi sunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim bağlandığın için. Çok da güzel sözlerin için ayrıca teşekkür ediyorum. Gönlümden kopan küçük ama anlamı büyük bir hatıra olsun istedim. Ben de sana bir Fenerbahçe forması armağan etmek istiyorum. Eğer tuttuğun takımın forması, sana armağan etmek istiyorum. Çünkü böylesine samimi destek veren güzel insanların değeri benim için çok başka. Kabul edersen de mutlu olurum. İnşallah geldiğinde de formayı sana vermek isterim. Hem de görüşmüş
1: hocam,
0: oluruz.
1: Çok mahcup ettiniz beni. Gerçekten
0: estağfurullah.
1: Çok teşekkür
0: İçimden
1: ederim.
0: Geldiği için yani iyi ki varsın. İyi ki bu yolculukta yanındasın. Çok teşekkür ediyorum.
1: Yani çöp ver hocam, bana çöp ver, başımın üstünde yeri var.
0: Tamam Yaşar Bey, görüşmek üzere.
1: Allah'a emanet.
0: İşin gücün rast gitsin. Görüşmek üzere. Aileye çok çok selamlar. 0212 273 10 tekrar ediyorum. 0212 273 10'da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Hiç sizleri bekletmek istemiyorum çünkü bugün Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi yapıyoruz ve şimdi telefonlardan görmeye çalışıyorum birazcık daha. Evet, sonu 31 midir? 31 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz, buyurunuz.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Biz duyabiliyoruz
2: hayırlı,
0: sizi.
2: Hayırlı günler, hayırlı işler Çağatay Hocam, hayırlı haftalar.
0: Hüseyin Mecit, sizle mi görüşüyoruz?
2: Eyvallah, teşekkür ettim. Evet, benim abi.
0: Son dediğinizi anlayamadım.
2: Abim nasılsın, iyisin inşallah.
0: Sağ ol Hüseyin Bey, sen nasılsın, iyi misin?
2: Eyvallah, teşekkür ederim Çağatay Hocam. Vallahi evde oturuyordum. Saate baktım, saat 1.30. Bugün yine Çağatay Hocam'a son yarım saat kalmış. Onu bir açtım internetten, evde seni dinliyordum.
0: Allah razı olsun.
2: Dedim bir sesini duyun Çağatay Hocam'ın.
0: Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor, her şey yolunda ya mı? Bayramda burada mısınız Hüseyin Bey?
2: Evet, bayramda buradayım inşallah. İnşallah buradayım.
0: İnşallah. İnşallah. Var mı buradan vermek istediğiniz bir mesaj?
2: Abim, sadece sesini duymak istedim. Oradaki çalışanlara bütün selam söyle, Can Dişli'ye ve herkese.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hocam,
2: Allah'a emanet ol, Allah ayağına taş değdirmesin.
0: Amin cümlemizin inşallah, bilmukabele. Çok teşekkür ederim Hüseyin Bey, görüşmek üzere.
2: Eyvallah.
0: Hayırlı işler abi. Hayırlı işler. Sağ olasın. Sağ olasın. Teknik masada da bugün sevgili Berk var. Ona da teşekkür ediyorum bana desteği için. Sinan Bey'den bir mesaj gelmiş. Çağatay Hocam hoş geldin. Sinan ben. Eşimle birlikte seni dinliyoruz. Galatasaray'ımızın başkanı, tekrar hayırlı olsun. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun demiş. Ben de hem size hem de eşinize mutlu, huzurlu, hayırlı bir bayram diliyorum. Çok çok teşekkürler. Harika mesajlar var. 0212 273 10 0212 273 10 Mehmet Kandemir, Yaşar Bey'i hiç kıskanmayın. Hiç, bence hiç gerek yok. Çünkü herkesin yeri farklı biliyorsunuz. Bir Galatasaraylı olarak Yaşar Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Seviyeli ve mantıklı konuştuğu için ne kadar güzel mesajlar. Bu da Sezgin Bey'den gelmiş. Delfin Yunuslani'ye çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlar ardı arkasına geliyor. 0212 273 10 sıradaki dinleyicilerimize devam edelim. Sonu 11 ile biten dinleyicimiz bizi duyuyorsa merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz?
3: İyi günler Çağatay Bey. Sesim geliyor mu acaba?
0: Geliyor geliyor. Buyurun, tanıyalım sizi.
3: Ben İstanbul'dan Ahmet Artaş abi. Sürekli sana WhatsApp'tan da yazıyorum.
0: Evet
3: zaten.
0: Evet Ahmet Bey hoş geldiniz.
3: Bugün evdeyim abi, işe gitmedim de fırsattan istifade arayayım dedim.
0: İyi yaptın. Bayramda ne yapıyorsunuz Ahmet Bey?
3: Abi evdeyim. Kısmet olursa eşimle bir ada turu yapmak istiyorum. Adalara falan işte öyle.
0: En güzeli vallahi. Çok
3: o şekilde.
0: Çok abi, güzel düşünmüşsünüz.
3: Ben bir konuya
0: buyurun
3: değinmek istiyorum. Buyurunuz. Müsaaden olursa. Yabancı sınavıyla ilgili abi benim bir fikirlerim var. Paylaşmak istiyorum. Abi 30 yaş üstü alınmayacak. Benim fikrim 30 yaş üstü yabancı alınmayacak abi. Yani 31 olmayacak. 30 yaşındakilere de abi 2+1 kontrat önerilebilecek. Yani opsiyon da kulüpte olacak abi. Adam 34-35'te buraya gelmeyecek yani. Kulüp memnun kalmazsa sonraki sezonda elden çıkarmak kolay olur abi. Neden? Bir sene kalmış oluyor. Fazladan maliyet de olmaz. Yani hem aralarında anlaşırlar bir şekilde. Yani maliyeti de az olur. Ondan sonra abi 27 yaş ve 6 en az 4 tane yabancı ilk 11 olma zorunluluğu. Yani 11'e de olabilir. Yedek kulübesinde abi en az 3-4 tane altyapıdan oyuncu olmak zorunda. İkisi dakika 65'ten sonra oyuna sokma zorunluluğu abi. Ya benim fikrim bu abi. Sence nasıl?
0: Değişik. Değişik.
3: Abi bence çok güzel. Yani neden? Çünkü şöyle adamdan 35 yaşına geliyor. Yani diyor ki ben diyor Türkiye'ye gideyim diyor. Oynasam da olur, oynamasam da olur. Ben buna karşıyım abi. Ben istemiyorum yani. Kim olursa olsun. Yani Muhammed Salah da olsa, Bernardo Silva da olsa gelmesin abi. Ben öyle düşünüyorum. Bir daha abi mesela şimdi 65'ten sonra oyuna 2 tane altyapıdan oyuncu soktuğun zaman 18 tane kulüp var değil mi abi? Mesela her biri iki tane altyapıdan futbolcu oyuna soksa, yani ne yapıyor abi? Yani 18 çarpı 2 36. Hı hı. Yani 36 tane genç yeterek

0: bir sene boyunca illaki işlerinden 3-5 tanesi yani çıkabilir abi bence. Yani milli takımımız için de iyi olur. Yani adaletli olması gerekirse her takımdan olacak abi.
1: Evet.
0: Yani bence güzel bir uygulama olur bana sorarsan. Hem yaşlı yabancı gelmeyecek ülkemize, hem altyapıdan da 2 tane oyuncu kazandırmaya çalışacaksınız. Yani benim fikrim bu. Bir de abi benim Fenerbahçeli arkadaşlara bir tavsiyem var. Mesela bazen diyorlar ki işte hakemdi, yapıydı, şuydu, buydu. Abi bence önce kendi takımındaki futbolcuları eleştirsinler. Ederson bence ben bir Galatasaraylıyım abi. Fenerbahçe Galatasaray maçında Fenerbahçe'yi sattı abi. Yani ben yani onu söylüyorum abi. Gerçekten sattı yani. Fenerbahçe de büyük bir kulüp. Yani o hareketleri yapmaması lazım. Ne olursa olsun sen kalede geçeceksin. Yani takımını kurtarmaya çalışacaksın abi. Benim fikrim budur. Bir de Talisca kaç tane penaltı kaçırdı abi. Mesela Rize maçında abi son dakika gol yediler. Kasımpaşa maçında son dakika gol yediler. Talisca kaç tane de penaltı kaçırdı. Onları kazanmış olsalardı şu an bence yani şampiyon da olabilirlerdi. Galatasaray'ın da üstüne çıkabilirlerdi. Ama bence biraz kendi kulüpte hatalarını arasınlar bence abi. Galatasaray'a yani yok Osimhen düşüydü buydu. Yani bu ülkede biz neler gördük abi. Ben çok eskiden beri izliyorum. Mesela Lugano Emre Aşık'a arkadan kafa vurdu. Kırmızı kart yedi miydi ben hatırlamıyorum o zaman. Ondan sonra abi Volkan Demirel Lincoln'la saha içinde diz vurdu ya. Tekme vurdu kırmızı kart görmedi. Yani arkadaşlar Osimhen'i şey diyorlar da yani bana göre Skrin yani Osterwolde'yi bunlara biraz baksınlar abi. Bir de onlarda Cicu vardı abi. Defans oynuyordu. Takımdan ayrılmıştı. Gittiği yerde 5 maçta 3 sarı bir kırmızı kart görmüş abi. Ben öyle hatırlıyorum. Diyeceklerim de bu kadar abi. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
1: Biz teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Yayınımıza katıldığınız için iyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum.
0: Ne demek abi? Vallahi emanet. Ya biraz heyecanlıydım da abi. Kusura da bakmayın.
1: Yok hiç heyecanlanacak bir şey de yok. İyi ki sesinde duyduk. Çok teşekkürler.
0: Ben evet. Teşekkür ederim.
1: 0212-273-1010 0212-273-1010 arayın, telefonların susmadığı, duyguların taştığı bir program olsun. Dediğim gibi belki bir takımınız için teşekkürünüz vardır, söylemek istediğiniz, içinize attığınız bir cümle olabilir. Belki de bugün beni biri dinlesin dediğiniz bir andır. İşte bugün o gün, çünkü pazartesi günlerini bekliyorsunuz. 0212-273-1010'u arayın. Duygu düşüncelerinizi ifade edin. Bir yandan da 0540-273-1010'a mesajlar geliyor. Hemen bakıyorum. Can Özçelik yollamış. Çorum'u kutlarım demiş. Muzaffer Bey'in bir mesajı var. Çağatay Hocam 15 gün önce Çorum Spor Lig'e gelir demiştiniz. Tebrik ederim diyor. Evet, dün Orhan Özdemar da Instagram'dan da yazmıştı. Öyle içimize doğmuş. Çorum Spor'da tebrik ediyoruz. Süper Lig'e hoş geldin diyoruz. Benim bildiğim kadarıyla da 1997 yılında kuruldu. Berkçim, eğer yanlışım yoksa düzelt beni. O zamandan bu yana Süper Lig'e ilk kez çıkan bir Çorum Spor. İnşallah da başarılı olurlar. Mesajlar doğru muymuş? 97, evet. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Evet, şimdi gördüm mesajınızı. Tamamdır. Şimdi anladım ne demek istediğinizi. Evet, önceden hazırladım Çağatay Hocam, burada çalışmam demiş. 0212-273-1010'da hemen sırada bekleyen dinleyicimize de merhaba diyelim. Sonu 76 mıdır? 78. Evet, sonu 78'e biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar.
1: Buyurunuz efendim.
2: Sesim geliyor mu Çağatay Bey?
1: Gayet iyi geliyor, net geliyor, güzel geliyor, evet. Enerjik geliyor.
2: Merhabalar.
1: Merhaba.
2: İstanbul'dan arıyorum sizi. Fenerbahçe taraftarıyım. İsmim Tolga. 51 yaşındayım. Ben Fenerbahçe ile ilgili birkaç bir şey dile getirmek istiyorum. İlk defa da hayatımda bir radyo yayınına katıldım. Sürekli dinliyorum. Yani radyo golü sürekli dinliyorum ama nasip olmadı bir türlü radyoya katılmak.
1: Her zaman bekleriz Tolga Bey.
2: Bu takım, bu Fenerbahçe bana kalp krizi geçirttirdi. Bizim yani sağlığımızı elimizden aldı. Öyle bir ruh haline soktu. Her maç sonunda bir daha seyretmeyeceğim diyorum. Her maç sonunda Digitürk'ü arıyorum. Aboneliği iptal ettirmek için mücadeleler veriyorum. Ama o hafta sonu geliyor, o maç günü geliyor. Yani artık bu sigara bağımlılığı gibi bir şey mi oldu bizde? Nasıl bir şey oldu? O maçı mutlaka gidip gene

0: açıp izliyorum. Takımımıza tabii gönülden bağlıyız. Ama şöyle de bir şey var. Hani herkes Fenerbahçeli olduğunu iddia ediyor. Yöneticilerimiz de böyle, adaylarımız da böyle. İşte Aziz Başkan'ın yaptıklarını hiçbir zaman inkar edemeyiz. Bu kulübe çok şeyler verdi. Ama söz konusu işte başkanlık olduğunda şimdi diyor ki bir şey önce Sayın Mehmet Ali Aydınlar aday olduğunda dedi ki yani tepki göstermedi ama o 3 Temmuz süreçleri pompalandı ortaya. Onunla ilgili şey yapılacak diye adam adaylıktan çekildi ama kulübe hala sponsor olarak destek vermeye çalışıyor. Sonrasında işte Ali Koç gelsin, Hakan Safi gelsin, hep birlikte bu takımı şampiyon yapalım diyorlar. Daha dün bir şeyi var, görüşü işte bu takımı küme düşürürsünüz diye antipropaganda yapıyor. Hakan Safi'nin önünü kesmeye çalışıyor. Madem öyle bir konsorsiyum kursaydınız, bir profesyonel getirseydiniz, deseydiniz ki bu kulübü şu profesyonel yönetecek bu sene. Mehmet Bey Aydınlar, Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a da deseydiniz ki siz kaç lira bütçeyle geleceksiniz? 200 milyon euro, 100 milyon euro, neyse x euro. Ben de 100 koyuyorum. İşte Hakan Bey kaç koyuyor? 300. Böyle bir şey oluştursaydınız, madem bu kadar Fenerbahçe'yi hepiniz seviyordunuz ki seviyorsunuz da, ama bir yerde bu egolar ön plana çıkıyor. Ben bundan çok rahatsızım. Yani bu Fenerbahçe bunları hak etmiyor. Daha fazlasını hak ediyor. İşte bunu alacağız, şunu alacağız, dünya yıldızlarını getireceğiz. Hı hı. Sonra bir sene sonra şampiyon olmadı takım, bu borçları kim ödeyecek? Bundan kimse bahsetmiyor mesela. Yani ben böyle bir yük bırakacağım kulübün üstüne. Şampiyon olamadık. Yani şampiyonluk parayla satın alınabilen bir şey mi? Bunu da anlamış değilim. Herkes şampiyonluk sözü veriyor. Ben olacağım diyor ya. Böyle bir şeyi nasıl söyleyebiliyorlar? O da çok enteresan yani. Her iki aday da bu sene şampiyonluk sözü veriyor. Bu çok ilgimi çekiyor. Yani bir yapı, düzen, profesyonelce bir sistem kurma peşinde değiller. İşte Aykut Kocamancılar var. Kimse daha önce ne yapıp yapmadığını bilmiyor. Ben Aykut Kocamancı değilim açıkçası. Yani gelmesini de çok istemiyorum açıkçası. Fenerbahçe Aykut Kocaman geldiği zaman herhalde 5 dakikada ikinci bölgeye geçer diye tahmin ediyorum. Yani şeyler, stoperler şey kralı olur, pas kralı olur birbirine vermekten. Biz bunları gördük, bunları izlemedik mi? Nasıl böyle şeyleri tavsiye ediyor? İşte Volkan Hoca gelsin. Volkan bizim canımız. Ama maalesef teknik direktörlük kariyeri bize bir şey vermedi yani. Biz bir şey göremedik teknik direktör olarak Volkan'da. Volkan bizim canımız. Abimiz olarak dursun kulübün başında. Emre Belezoğlu. Düşürmediği takım kalmadı. Az da olsa Emre Belezoğlu adı geçiyor mesela. Çok enteresan geliyor bana bunlar. Sizin de değerli vaktinizi aldım. Çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz. Yayına katıldığınız için, ilk kez de aradığınız için daha mutlu olduk. Evet.
0: İyi günler diliyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
1: Görüşmek üzere. İyi bayramlar diliyoruz. Evet, 0212 273 10 10 0212 273 10 10 kısa bir ara vereceğiz. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Ahmet Ertaş, teşekkür ediyorum. Mesajını da gördüm. Çağatay Hocam, Çorum Spor'un ligde kalma ihtimali. Tabii yapacakları transferlere bağlı. Önümüzdeki sene hep birlikte göreceğiz. Ama örnek istiyorsanız, hani özellikle birinci lig için şu örneği verebilirim. Mesela Bolu Spor'a bakın. Bilmiyorum, hiç dikkatinizi çektim ama Bolu Spor tam 20 yıldır birinci ligde mücadele ediyor. Ne küme düşüyor ne de küme yükseliyor. Bu da çok enteresan bir bilgidir. Tam 20 sene boyunca Bolu Spor birinci ligde mücadele veriyor ve de düşmüyor. Yukarıya da çıkmıyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra bir kere daha telefon numaralarını anons edeyim. Instagram Çağatay Hoca adresinde Selahattin Gültekin'e çok teşekkür ediyorum. Beni de takip almış. Mesajlarınız varsa Çağatay Hoca Instagram adresinde de bu mesajlarınızı iletişim kanallarımızdan bizlere iletebilirsiniz. Kısa bir araya gidiyoruz. Çağatay Çıplak'ta 4 Büyük Gündem programı devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında 0212 273 10 10 0212 273 10 10. Evet, bayram haftasına girdik ama bugün de sizlerin beklediği gün. Hatta arayıp duygu düşüncelerinizi şu anda daha da rahat hatlarımız arayabilirsiniz. Futbolun konuşulduğu, tartışıldığı, hatta heyecanlandırdığı o büyük buluşma için, yani bugün katıldığınız noktaları da, karşı çıktığınız düşünceleri de açıkça dile getirebilirsiniz. Her zaman söylüyoruz tabii, bunları yaparken de lütfen kırıcı olmadan, hakaret etmeden, kimseye de hedef göstermeden yapalım. Unutmayalım, söylenen sözler kadar, hep söylüyorum, o sözün de nasıl söylendiği çok önemli. Hattımıza bağlanacak her bir dinleyicimizle özellikle rica ediyoruz, düşüncelerinizi paylaşırken saygı, sevgi ve nezakette elden bırakmayalım. Şu anda mikrofonlarımız açık. 0212 273 10 10, arayın ve yayına bağlanın. Gönül verdiğiniz renklerle alakalı, takımınızla alakalı, yapılmasını istediğiniz transferlerle alakalı, stratejilerle alakalı, görmek istediğiniz teknik direktörler, görmek istediğiniz başkanlarla alakalı her türlü yorumlarınız için mesajlarınızı alıyoruz. Bir yandan da evet, mesajlarınıza da bakıyorum. Çok çok teşekkürler, gelen mesajlara da çok teşekkür ediyorum. Hatta dinleyicilerimiz var, onları bekletmek istemiyorum. Sonu kaçtır Berk? 58'de bir tane dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Duyabiliyor musunuz acaba sesimizi? Hoş geldiniz, bir kere daha deneyelim.
2: Hoş bulduk.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: Alo. Sesim geliyor mu Çağatay Bey?
1: Geliyor, tanıyalım efendim sizi, buyurun.
2: Merhaba, ben geçen bağlanmıştım da Fenerbahçe Kongre Üyesi'yim. İsmim Ertuğrul Özpolat.
1: Buyurun Ertuğrul Bey.
2: Tekrar bağlanmak isterim. Biraz medya konular falan birbirine girdi, biraz değişti. Başkanlıkla alakalı da bağlanmak evet. İsterim yani.
1: Buyurun, görüşlerinizi alalım.
2: Şimdi önümüzde iki tane aday var. Tabii ben de her zamanki boyumu kullanacağım. 7 senedir kongre üyesiyim. Hakan Bey yıldız oyuncu getireceğim diyor ama nasıl bir yıldız oyuncu getirecek? Hani isim söylüyoruz, o da değil diyor, bu değil diyor. Bütçe zaten belli. Sıkıntı var birazcık. Ben anlamadım, nasıl olacak bilmiyorum. Ben yine de başarı gördüğüm kişiyi seçeceğim. Aziz Başkan'ı seçeceğim. Boyum ona vereceğim. Bakalım yani, bağlanmak istedim.
1: Evet.
2: Görüşlerimi bildirmek istedim. Az yıllarım inşallah seçeceğiz.
1: Peki teknik direktör konusunda kimleri istiyorsunuz? Türk mü olmalı, yabancı mı olmalı size göre?
2: Aykut Kocaman, yanında da Volkan Demirel'le dikkat olacağı söyleniyor. Bence güzel bir ekip olabilir. Çağatay Bey. Hı hı. Bülent Uygun da Samandıra'dan yetkili olacak diyorlar ama o da ne kadar doğru, bence faydalı olur. Bakalım, inşallah öyle bir ekip görürüz. Fenerbahçelilerin yönetmesi lazım. Yani Devin Özek gibi bir arkadaş getirdiler. Hani ne olduğu belli değil. Yapamadı yani, olmadı. İnşallah bu sefer başarılı olur başkan. Güveniyoruz yani. Umut ediyoruz, başarılı olur. Savaşa girmeye hazırız. Aziz Başkan dediği gibi.
1: Evet, bu
2: şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Benim hani maddi pek şeyim yok. Hani durum iyi Allah şükür ama çoğu insan gibi çok malı mülkü olan bir insan değilim ama Fenerbahçe'ye gönül vermişim. Aidatımı yatırıyorum. Başkanımı seçiyorum. Şampiyon olmasak bile, başarılı olmasak bile biz armaya, renklere gönül vermişiz. Yani Aziz Başkan'ın yanına Mahmut Usta gelecek. Şu anda Galatasaray yönetimi algı yapıyor ya, işte Sakın'a olsun, ne bileyim Cenk arasında mesela Kocaelispor puan kaybından hemen sonra, Antep maçı puan kaybından hemen sonra, Trabzon maçı puan kaybının devre arasında konuşuyor yani Galatasaray yöneticileri. Bizim de artık öyle bir yöneticimiz olacak. Mahmut Uslu, Sayın Mahmut Uslu. Ona da güveniyoruz. Artık herkes meydana boş bulamayacak. İnşallah eski günler geri gelecek. Adaletli birlik olacak. Çünkü Fenerbahçe, Saadettin Saran ve Ali Koç biraz bu konularda zayıf kaldılar. Yani demek istediğim bunlar.
1: Evet Ertuğrul Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de çok mutlu olduk.
2: Rica ederim. Şurada bir hafta 6-7 Haziran zaten seçimimiz. İnşallah iyi geçer. Kavgasız, gürültüsüz. Herkesin birbirine saygılı olduğu. Başarılar diliyorum iki adayda ama ben oyumu Aziz Başkan'a yer kullanacağım yani.
1: Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. 0212 273 10 10 0212

0: 12 273 10 10 sonu 29'la biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hatta hiç bekletmeyelim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. İyi haftalar.
1: Alo, kolay gelsin.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Uğur Çalık ben. Ben Beşiktaş taraftarıyım.
0: Buyurun Uğur Bey.
1: Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ben geçen gün Mete Tekin'in konuşmasından sonra kulaklarım kaçtı resmen.
0: Kimin konuşmasından Beşiktaş sonra, ben orayı kaçırdım.

0: filan düşündürdü hocam. Bir sistem, fakat bunu anlatmaları lazım. İşte 2 yılsa 2 yıl, 3 yılsa 3 yıl. Biz bir proje takımı kuracağız. Biz bir proje içinde olacağız. Deyip Beşiktaş'ı daha iyi yerlere getirmek bence çok mantıklı bir hareket olur. Çünkü artık futboldan soğuduk. İşte yapılanları görüyoruz. Robitsiz kaldık. Yani biz artık bunları istemiyoruz. Biz artık Beşiktaş maçlarını yine bu halde bile en çok giden taraftar grubuyuz herhalde Galatasaray'dan sonra. Biz takımımızı burada görmek istemiyoruz. Bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Fazla vaktinizi aldım.
1: Estağfurullah Uğur Bey. Çok teşekkürler yayına da katıldığınız için. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10 0212 273 10 10. Hatlarımız açık. Arayın, tuttuğunuz, gönül verdiğiniz renklerle alakalı düşüncelerinizi, duygularınızı bizle paylaşın. Yine gelen mesajlarla devam edelim. O Mehmet Bey'den gelmiş. Selam güzel insan, Habertürk ulaştırma çalışanları olarak hala bayramda çalışıyor olacağız. Kendim Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye şu anda bana göre en uygun başkan olarak Aziz Yıldırım'ı görüyorum. Gelecek teknik direktörler de Alman veya İtalyan olması bana göre daha da iyi olacaktır. İnşallah başkanlarımız bu yönde karar alırlar. Saygılar Çağatay Hocam demiş. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ben de sizinle birlikte çalışan tüm HT Spor emekçi arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Sevdikleriyle beraber huzurlu, mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Çok çok sağ olsunlar. Ha, bu arada aklıma da geldi. Hangi gündü? Pazar günü. Evet, önümüzdeki hafta pazar günü saat 15 ile 18 arasında ben de HT Spor'da canlı yayın konu olacağım. Hatta diğer konuklarla birlikte, onlardan bir tanesi de sevgili Aksal abi, Aksal Yavuz olacak. Ona da buradan selamlar olsun. Bugün de aradı beni Aksal abi, sağ olsun. Ve Serdal Kalaycı da var, onu da unutamam. Artık her programdaki arkadaşımız. Güzel mesajlar yine harika şekilde yağmaya devam ediyor. Sonu 70 ile biten, ya da 70 midir? 70 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hiç kimseyi de bekletmeden hoş geldiniz yayınımıza, iyi haftalar.
2: Merhabalar, iyi günler.
1: Buyurunuz, tanıyalım sizi.
2: İsmim Hakan, ben Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyurun Hakan Bey.
2: Öncelikle Galatasaray'ımızı üst üste 4. şampiyonundan dolayı tebrik ediyorum. Dursun Başkanımız tekrardan seçildi. Ama da 5. şampiyonluk yolunda ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Şuna değinmek istiyorum ben. Son 2 yıldır Acun Alıcan'ın önderliğini çektiği bir algı operasyonu var. İşte bir yapıdan bahsediliyor ama ortalık koyulan herhangi bir şey. Transferinden şikayetçi oldular. İşte 75 milyon euroluk transfer nasıl yapılıyor diye. Fakat devre arasında işte Kante'nin transferine 80-90 milyon euro harcandığı söyleniyor. Şimdi herkes kendi köprüne biraz yönelirse, kendi kümesiyle ilgilenirse başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha önemli problemleri var. Galatasaray'ı bırakıp kendi problemlerine dönerlerse şampiyonla ulaşırlar diye düşünüyorum. Bunu söylemek istedim. Biraz da heyecanlı bir soru olsun.
1: Estağfurullah Hakan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Katıldım. Sağ olun. Bugün ilklerin günü demek ki. Sağ olun, görüşmek üzere. İlkler her zaman güzeldir, unutulmaz. Yunus Balyer yollamış. Resmi tatil, dini bayram demeden çalışan Radyo Gol çalışanlarına iyi bayramlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bil mukabele ben de zaten mesajda vermiştim, yazmıştım aynı zamanda. Evet, selamları da aldık. Yunus Delfin Dane'nin mesajı var. Alper Üstündağ Kazan Kaynıyor programı için çok teşekkür ediyoruz. Yolu açık olsun inşallah. Sevgiler, saygılar demiş. Onun da mesajını iletmiş olalım. İsminizi yazarsanız sonu 61 ile biten dinleyicimiz, hatta nickname ile Ma 61 olan dinleyicimize de ben yine de teşekkür etmek istiyorum. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10. Sıradaki dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, 58'de biten dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz yayınımıza, merhaba.
3: Hoş bulduk, ben az önce bağlanmıştım, bir son dakika bilgisayarım için tekrar bağlandım.